0: başkent ilan etti.
1: Evet, bunlar ama
0: biraz
1: diplomatik.
0: Bugünle bakarak, hani bugünle paralel bakarsak.
1: Diplomatik adımlardı ama mesela ikinci döneminde gelir gelmez Venezuela müdahalesi, doğru, Panama ile ilgili resim. Talebi, Kanada'ya eyaleti, bunlar şaka değil. Yani bunlar Grönland meselesi, Avrupalılara yönelik çok sert söylemleri, NATO'dan çıkacağım söylemi, yani bunlar boş tehditler de değil bu arada.
0: Doğru.
1: Şimdi İran müdahalesi, iki müdahalede, yani daha önceki ve şimdiki müdahale. Açıkçası Trump Amerika açısından köprüden önceki son çıkış olarak görüyor bu dönemi ve onu destekleyen çevre. Trump tek bir kişiden ibaret değil açıkçası.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu gerilimin bir yansıması. Şimdi bununla birlikte tabii savaşların karakteri de değişiyor. Birincisi çok daha yüksek teknoloji. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin kullandığı teknolojiye bakın. İran tamam balistik füzeler atıyor ama işte hem İsrail hem Amerika elindeki hava savunma sistemleriyle büyük oranda bunları engelleyebiliyor. Bu teknolojiler çok basit teknolojiler değil. Burada yani bu atılan füzeler süpersonik, hipersonik füzeler mevcut biliyorsunuz. İkincisi tabii kara operasyonu da çok daha, şu anda bir kara operasyonundan bahsedemiyoruz ama mesela Lübnan'daki kara savaşı şu anda İsrail açısından çok ne diyelim riskli bir döneme girdi. Çünkü Hizbullah daha önce İsrail'e karşı çok etkili şekilde antitank silahları kullanıyordu.
0: Orada çok enteresan bir son dakika geldi. Reuters haber ajansı geçmiş. İranlı haber ajanslarının geçtiği bir haber. İran'ın kuzeybatısında savaşta atılan patlamamış bir mühimmat patlamış ve 14 devrim muhafızı ölmüş.
1: Evet.
0: Şimdi bunlar, geçen bir haber.
1: Evet, yani tabii çok aşırı bir mühimmat atılıyor.
2: Gerçekten bu mühimmatın öyle mi yoksa yeni bir saldırı mı? Tabii bu da ayrı konu yani.
1: Evet.
0: Öyle mi? Ha, böyle bir saldırıyı gizleme hedefiyle
2: ateşkes bozulmasın diye kapatmış olabilirler üstünü.
1: Olabilir ama çok da atılan mühimmattan patlamayan da oluyor. Yani modern savaşta atılan mühimmatın hepsi de patlamıyor. Hatta Gazze'de bunu gördük. Onları Hamas alıyor, ele geçiriyor. İsrail'e karşı kullanıyor. İçindeki mühimmatı boşaltıyor. Başka efendim, mühimmat üretimi için kullanıyor. Bunlar oluyor ama savaşın mesela Ukrayna Savaşı'nda bunu gördük. Hem kamikaze dronlar hem de FPV denilen birincil görüşle kullanılan ve işte fiber optik kabloyla kullanılan, bu yüzden de engellenemeyen dronlar da kullanılıyor. Hı hı. Şimdi bu açıdan bakacak olursanız bir Amerikalılar kara savaşı yapmak istemiyorlar. Çünkü İran'a yapılacak bir kara savaşı ne Irak'a benzeyecek ne Afganistan'a benzeyecek. Onun bir örneğini biz Ukrayna'da gördük. Rus ordusunun verdiği büyük kayıplarda gördük. Lübnan'da şu anda İsrail kayıplar veriyor sürekli, engelleyemiyor. Yani bu küçük dronlar 10 kilometre, 15 kilometre menzilli, fiber optik kablolu. Bunlara karşı bir önlemi, güçlü bir önlemi yok İsrail'in.
0: Evet.
1: Her gün 2-3 İsrail askeri ölmeye başladı şu anda şeyde, Lübnan'da.
0: Lübnan'da.
1: Hizbullah sürekli vuruyor bunları bir gerilla savaşıyla. Dolayısıyla kara savaşı da hiç beklenmeyen bir şeye de evrilebilir. Dolayısıyla hem uluslararası sistem dönüştü, hem savaşlar bizim geçmişte hiç şahit olmadığımız derecede teknolojik bir seviyeye erişti. Burada tabii hem saldıran taraf hem savunan taraf açısından bu böyle ve Amerika, İsrail evet askeri üstünlük, teknolojik üstünlük bunların elinde ama İran'ı da hem bunu dengeleyecek elindeki enstrümanlar var hem de Çin desteğini demin bahsedildi, Rusya desteği. Çin ve Rusya sadece teknolojik mühimmat desteği vermiyor. Aynı zamanda finansal destek verdiğini de düşünelim.
0: Evet.
1: Şimdi bu abluka sonucu evet İran belki petrol satamıyor. Her gün 500-600 milyon dolar kaybediyor diyelim. Ya da yerine koyamıyor. Ama bu paraları Çin için leblebi çekirdek bile değil. Yani
0: öyle
1: bir
0: mi?
1: Ya da tabii ki bir ya da iki ay, üç ay İran'ı desteklemek Çin açısından çok zor bir şey değil. O gelen uçaklar muhtemelen nakit para da taşıdılar İran'a. Yani burada maaşlar ödenecekse eğer, şimdi bu da tabii İran'ın kendi rezervleri de vardır mutlaka. Dolayısıyla yani Çin bütün bu desteği veriyorken finansal açıdan İran'ı ortada bırakacağını kimse düşünmesin.
0: Peki.
1: Burada dolayısıyla esas İran savaşını düşünelim ama arka planda daha büyük başka bir gerilim var. Bir önceki hafta da onu konuşmuştuk. Ve tarafların sahadaki şu anki talepleri ya da ortaya koydukları, birbirlerine karşı sundukları şartlara bakacak olursanız sanki İran tamamen zafer kazanmış gibi taleplerde bulunuyor Amerika'dan. Amerika'nın taleplerine bakıyorsunuz sanki Amerika zafer kazanmış gibi. O zaman bu ne demek? Anlaşamayacaklar demek. Yani bir orta yola yakın bir şey yok.
0: Evet.
1: Mesela bir taraf çok ağır darbe yer, masaya boynu eğik gelir ve bu kadar üstten el açamaz. Dolayısıyla hani bir önceki hafta onu konuşmuştuk. Ben 3 aşağı 5 yukarı berabere biten yahut Amerika'nın bir adım önde bitirdiği ama İran'a iradesini kabul ettiremediği...
0: Kabul ettiremedi.

0: dikte edemediği bir sonuç görüyorum. Bundan dolayı da ikinci raundun başlaması olabilir, çok büyük bir ihtimal
1: diyorsunuz.
0: Ki sahadaki gidişat bunu gösteriyor bize. Yani hiç kimse bu kadar silahı işte bölgeye sadece mesaj vermek için yığmaz. İşte Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşlarına yönelik yaptığı çağrılar. Tabii siber saldırı, diğer saldırılar bunlar zaten artık savaşın bir parçası.
1: Şöyle yapalım mı? Bu, eğer tekrar bir ikinci round olursa nasıl olur'u konuşuruz önümüzdeki dakikalarda. Ama böyle bir hani dünyanın bir dönüştüğü, bir kırılma noktasındaysak eğer, bunun sebeplerini çok konuşuyoruz. Petrolü aslında o sebepler arasında gösteriyoruz. Doğalgazı bu sebepler arasında gösteriyoruz ama onların aslında yerini alan başka bir şey var. Üzerine az konuştuğumuz sanıyorum. Baktığımda analizlere, ki siz de zaman zaman bunu vurguladınız. Sizle yapalım. Nadir toprak elementlerinin bir kilit noktası olduğu dünyada son yıllarda. İran'ın da tüm ambargoları da aşabilmek amacıyla kendisinde önemli rezervler olduğu, bunu tamamen yerli imkanlarla işte Çin'le, Rusya ile yaptığı işbirlikleriyle çıkarıp işte özellikle de dünyadaki bileşen savaşlarla füzeler için, uçaklar için, dronlar için vesaire vesaire kendi kaynaklarını kullanmak istediği, buna bir direnç gösterdiği, böyle bir özerklik çabası içinde olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde nadir toprak elementlerinde söz sahibi olma gibi bir stratejisinin olduğu yorumu. Doğru bir analiz midir? Yani burada kilit bir konumu nadir toprak elementleri.
0: Nadir toprak elementleri çok kritik bir konumda. Siz de bahsettiğiniz bütün yüksek teknolojilerde, yüksek teknoloji ürünlerinde, savunma sanayi ürünlerinde kullanılan ve alternatifi olmayan mineraller ya da madenler bunlar. Burada tabii dünyadaki en büyük rezerv Çin'de, biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Çin'de bunlar çıkartılıyor. Fakat bunların peki işlendiği yer biliyorsunuz Tayvan. Bunların özellikle bu çip üretiminde kullanılıyor.
1: Evet.
0: Çiplerde de yüksek teknoloji çip üretimi de teknolojide Amerika ve Hollandalıların elinde. Aslında ham madde Çin'den geliyor. Çinler de çip üretimi yapıyorlar ama o yüksek teknoloji ürünü hala üretebilmiş değiller. O makinaları üretebilmiş değiller. Ama dünyanın başka coğrafyalarında da mevcut bu mineraller.
1: Tabii Türkiye'de olduğu gibi.
0: Evet, şimdi biz de çok büyük bir rezerv bulduk bundan 5-6 yıl önce.
1: Eskişehir'deki
0: madenler. Ve muhtemelen önümüzdeki 100 yılda Türkiye'deki bu rezervler çok daha kritik konuma gelecek. Yani bir önceki yüzyıl doğalgaz ve petrol yüzyılıydı. Ondan önceki yüzyıl kömürdü malum. Bu yüzyıl nadir toprak elementleri yüzyılı olacak deniyor. Grönland'la ilgili talebinin temelinde de Trump'ın...
1: Bu var. Burada siz girizgahı yapmış oldunuz. Tamamlayın, hemen Filiz Hocam'a
0: döneyim. Bir husus daha var. Mesele sadece nadir toprak elementi meselesi değil. Dünyanın ağırlık merkezi Asya Pasifik'e kaydı. Yani ticarette Çin, teknoloji üretiminde, ticarette, üretimde, savunma sanayi üretiminde Amerika Birleşik Devletleri ile baş duruma geldi. Böyle devam ederse geçme durumu söz konusu. Bakın, burada artık 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık, 50 yıllık değil. Aslında 1500'lerde biliyorsunuz, coğrafi keşiflerle birlikte o zamana kadar ticaret yolları İpek yolu üzerinden, Osmanlı İmparatorluğu üzerinden geçiyordu. Batıya giden yollar ve batıdan doğuya giden yollar. Bütün bu zenginlikten de biz pay alıyorduk. Tabii. Çin pay alıyordu, İran alıyordu, Hindistan alıyordu. Ama coğrafi keşiflerle birlikte, Amerika kıtasının keşfiyle birlikte bütün dünyanın dengesi bozuldu ve dünyanın ağırlık merkezi batıya kaydı. Zengin ve batının hegemonyası başladı. Şimdi
1: değişiyor.
0: Bu hegemonyaya doğu tarafından meydan okundu. Burada Çin'in ön plana çıktığı bir şey oluşmaya başladı. Yeni denge oluşmaya başladı. Burada nadir toprak elementleri işin bir tarafı. Ama diğer tarafı Çin'in bu önlenemez yükselişi. Yani o yüzden Asya Pasifik'e Amerikalılar
1: bu yükselişi
0: bu
1: sürdürebilmek için o güç de, yani elinizdeki ekonomik güç, geçmişte dediğiniz gibi petrolken, doğalgazken, başka kaynaklarken, kömürken vesaire, bugününde eğer dünyanın patronu olmak istiyorsanız sizi ayakta tutacak, değil mi, cevherler? Bu nadir toprak elementleri ve onun savaşı da başladı galiba, değil mi hocam? Yani 21. yüzyılın petrolü dedi Enes Bey, siz de o görüşte misiniz? Ve aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin hedefi bu konuda dünyadaki nadir toprak elementlerine hakim güç olmak mı? Ya da kim mesela bunun şu anda kontrolü kimde nadir toprak elementlerinin şu anki durumda? Çin'de mi, ABD'de mi?
2: Şimdi burada bir kere şunu Enes hocamın görüşlerini destekleyecek şekilde şu noktada ben de aynı fikirdeyim. Şu anda yaşanan her şey, ki şu anla ben bunu sınırlamıyorum, Ukrayna meselesiyle bu işi başlatıyorum. Hı hı.

0: biz net bir şekilde dünyada yeni bir hegemonya mücadelesi, çünkü 200 yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nin bir nizamı söz konusuydu. Evet. Şimdi bu nizamı bizzat kurucuları tarafından nizamın unsurlarına saldırı yapılarak bilinçli bir çökertme hamlesi yapılıyor. Şimdi yeni nizam nasıl olacak, neye dayalı olacak ve bunu kim yapacak? Mevzu, temel mevzu. Nedir bunun elimizdeki destekleyici veri? 2021 yılı daha salgının tedbirleri tam olarak kaldırılmamış durumda. Uluslararası Enerji Ajansı yıllık enerji gönülü, dünya enerji görünümü raporunu ilan ediyor. Ve canlı yayın basın toplantısı, ben de öğrencilerimle enerji politiği dersinde bunu takip ediyoruz. İlk defa Uluslararası Enerji Ajansı'nın yıllık dünya enerji görünümü raporunda nadir toprak elementleri diye bir başlık ortaya çıktı. Ben o noktadan itibaren bu konuda köşe yazılarımda yazmaya başladım ve 21. yüzyılın petrolü ifadesini o dönemde ifade etmiştim.
1: Sizin neden? Cümleniz mi?
0: Neden?
1: O cümle,
0: çünkü sonrasındaki bütün adımlar bunu destekleyici noktadaydı. Nedir o adımlar? Herkes Ukrayna meselesini konuşurken Ukrayna'nın sahip olduğu coğrafyaya nazaran içinde barındırdığı nadir toprak elementlerini saysanız 50 kalem yapar. Ve bu noktada da Ukrayna Avrupa'da ya birinci ikinci sahip olduğu rezerv kapasite anlamında, evet, ya da dünyada birinci ikinci, öyle büyük bir, herkes ayçiçek ve tahıl konusunu konuşurken sahip olduğu rezervlere ve bu sahip olduğu miktar açısından dünyadaki ve Avrupa'daki konumuna bakınca Ukrayna gerçekten çok stratejik bir
1: nokta. Şunu da hatırlatalım. Daha geçen sene konuştuk. Trump bu arabuluculuğu yaparken bana nadir toprak elementlerini ver dedi. Ben de sana dedi savaşta yardım edeyim dedi. Çok açık açık Zelenski'ye.
0: Bir adım daha gidelim. Gelelim NATO'ya üye yapılmak istenen iki ülke. Biri Finlandiya, biri İsveç. Finlandiya mevzusunda çok bir şey olmadı ama İsveç konusunda süreç çok uzadı. Neden? Çünkü o dönemde İsveç'te bir lityum rezervi bulundu ve Çin elinden liderliğini alacak bir rezervdi bu. Nasıl bir rezerv? İsveç o noktadan sonra biraz ayak diremeye başladı NATO'ya üyelik konusunda. Çünkü artık bir kaldıraç olarak kullanabileceği, nasıl şu anda Hürmüz ve petrol, evet, kaldıraç olarak her iki taraf açısından da kullanılıyorsa, o dönemde İsveç bu rezerv bulunduktan sonra biraz daha söylemlerinde daha farklı ifadeler kullanmaya başladı. Yavaş yavaş bu sürecin akışına baktığımız zaman sonrasında Türkiye, Eskişehir'de bulunan rezervler, evet, ve tabii ki Orta Doğu mevzuna giriyoruz. Tayvan zaten en başından beri sürecin en göbeğinde bulunan bir yerde ama Trump'ın iktidara geldiği gün yaptığı açıklamalarda, sıralamada saydığı yerlere baktığınız zaman İlk ortaklaştığı nokta Çin'in, tırnak içinde kullanacağım, ümüğünü sıkabilecek yerleri ve noktaları ve mevzuları hedefe alan açıklamalar yaptı. Nedir bunlar? Çin ekonomide bu kadar başat ülke ise ürettiği ürünlere baktığımız zaman teknoloji temelli ürünler olduğunu görüyoruz. Bu anlamda da gerçekten çok büyük bir rekabet var. Bu yeni nizamda rekabet alanlarından bir tanesi net bir şekilde teknolojik hamleler ve patent sayısı anlamında Çin Amerika Birleşik Devletleri'ni geçmiş durumda. Dolayısıyla, evet, bu hem işte Grönland mevzii, Arktik mevzu, aynı zamanda Panama, Latin Amerika, buralara baktığımız zaman mesela Brezilya örneğine gelelim. Geçtiğimiz haftalarda İspanya ile Brezilya arasında 15 tane işbirliği anlaşması imzalandı ve mevzu neydi biliyor musunuz?
1: Neydi?
0: Nadir toprak elementleri.
1: Öyle mi?
0: İspanya ile Brezilya bu anlaşmaları imzaladı ve bu anlaşmalarda Brezilya şöyle bir not düştü. Evet, çıkartabilirsiniz ama burada işlemek kaydıyla. İlk kolonizasyondan, ilk sömürgeleşmeden yeni dönemde devletlerin biraz daha farklı bir hamlesi var. Kendi ülkelerinin de bundan faydalanabilecek yeni mevzular katıyor.
1: Zaten o elementleri çıkarma ve işleme en büyük yatırımı ve teknolojiyi gerektiren alan. O yüzden yani birçok coğrafyada bulunsa dahi onu çıkaran ve işleyen elinde gücü. Yani o teknolojinin de geliştirilmesi lazım ki ülkemiz için

0: için de bu Eskişehir konusunda da dile getirildi. Hı hı. İran'da da toplam mineral rezervlerinin onlarca trilyon doların üzerinde olduğu söyleniyormuş. Orada da güçlü rezervler olduğu söyleniyor.
1: Çin'le de İran arasında hatırlatalım 15 tane içeriği İran halkına bile açıklanmayan
0: anlaşma,
1: işbirliği anlaşmaları imzalandı. İsrail'le imzalandıktan hemen sonra bu anlaşma duyurulduğu için İsrail Çin'le olan bu anlaşmasını bir tarafa koyarak yönünü Amerika'ya geri dönmek durumunda kaldı ki o dönem maden iktidarı vardı. Amerika ile İsrail arasındaki ilişkiler Trump dönemine nazaran çok daha farklı bir boyuta gelmişti. İran'ı hedef olarak seçmemesi Trump, Biden iktidarının o dönemde.
0: Aydar Bey, ne kadar kritik bu nadir elementler bu süreçte?
2: Ya şimdi biz belki fark etmiyoruz ama özellikle yüksek teknoloji ürünlerde A'dan Z'ye neredeyse hepsinde bu nadir toprak elementleri kullanılıyor. Ancak sizin söylediğiniz olay
0: hatta
2: çok önemli.
0: Hatta nerelerde kullandığını. Filiz Hocam, sizi ben böyle davet edecektim ama buna arkamı dönmedim. Ha, Aydar Bey buyurun gelin, çünkü izleyicilerimize de buradan onları gösterelim. Nerelerde kullanılıyor? Neodim, disprosyum, itrium, samaryum, terbium ve diğerleri. Bunlar en çok, şu neodimi en çok duydum ben. Nerede kullanılıyor? Savunma sanayi, F-35 uçakları, füzeler, radarlar, sonar sistemleri, akıllı telefonlar, bilgisayarlar, çipler, lazerler.
2: Bu yelpaze çok geniş. Bunlar sadece alttan çok daha fazla
0: mineralden dahi bahsediyoruz. Yani değil mi? Bütün işte, küçük ev aletlerinde dahi
2: her şey, hayatımızın hemen içinde her şeyi görmüyoruz, bilmiyoruz belki. Hatırlayın, bizde işte toryum madeninden ve bordan bahsedilmişti. Mühim olan bunu sizin ülkenizde bunların olması değil. Bunları çıkartmanız da değil. Bunları cevher haline dönüştürmeniz, kullanabilir hale getirmeniz. Zaten asıl savaşlar da burada. Yani sadece birkaç ülkenin bunları teknolojik ürün haline dönüştürmesi nedeniyle işte Ukrayna'da olması ya da Kazakistan'da olması ya da Türkiye'de olmasının çok da fazla bir anlamı yok. Bunu siz çünkü toprağı, bildiğiniz toprağı alıp kullanamayacağınıza göre işlemeniz ve ürüne dönüştürmeniz gerekiyor. Asıl problem burada. Dolayısıyla şu andaki tekel Çin'de, Amerika nispeten kullanıyor bunları, ürün haline dönüştürüyor. Yüksek teknoloji savaşları var. Amerika'nın bu bölgelerdeki kontrol istemesinin sebebi bunları kendi rakipleri ürün haline dönüştürmesin. Kendi tekelinde kalsın. Yani bu güç rekabeti aslında bu çerçevede dönüyor. Yoksa o zaman dünyadaki her tarafı kontrol etme gibi bir ihtiyaç ortaya çıkacak. Buna gerek yok. Orada olabilir. Bu anlaşmalarla işte Ukrayna'da yapıldığı gibi, yani savaştan istifade Ukrayna ile bir anlaşma yapıldı. Ama karşılığında ne olacaktı? İşte Rusya ile bir ateşkes sağlanacaktı. Bunun karşılığında işte Ukrayna'nın nadir elementlerinin Amerika tarafından işlenmesi. Evet. O zamanki rakamlar 500 milyar dolardan bahsediyor. Bu, sizin verdiğiniz rakamlara göre bu daha da yüksek. Böyle bir şeyden bahsediyoruz. Yani İran konusundaki savaşı ben sadece buna bağlamıyorum. Yani onu ayrıca söylemek isterim. Çünkü İran aynı zamanda Çin'e giden enerji anlamında da bir musluktu. Kontrol edilmesi gereken Venezuela'dan sonra.
0: Tabii ki tek sebep bu değil. Şu anki düzende zaten. Yani bütün o petrol, doğalgaz.
3: Serap Hanım, size bir dosya attım.
2: Tamam.
0: Öyle mi? Bakacağım şimdi Mustafa
2: Bey. Çin, mesela bu kadar nadir toprak elementine sahip olabilirsiniz. Teknolojiniz de olabilir. Ama bu fabrikaları işletmek için sonuçta eninde sonunda enerji ihtiyacınız var. Ve şu andaki bütün sanayi altyapısı petrole bağımlı. Henüz daha, yani petrolden üretilen elektrik ya da işte doğalgazdan üretilen elektriğe bağlı. Buradan bağımsız hale gelirse biz şu andaki düzenin yıkıldığını görebiliriz ama hala bu geçiş devam ediyor.
0: Ama işte o geçişin devamında nasıl devam edeceğini sonrası için en iyi hazırlık yapan.
2: Tabii mühim olanı o. Yani onlar belirler yani. Onlar belirler. Zaten bu Enes Hoca'nın söylediği o meydan okuma da buradan kaynaklanıyor zaten. Ben de bu yaşadığımız gerilimleri savaş bugünün mevzusu olarak görmüyorum. Geleceğin inşasına yönelik hamleler bunlar. Yoksa Amerika'nın kalkıp 10 bin kilometre öteden gelmesi, tamam İsrail'le ilgili özel bir sebep var. Onu göz ardı etmiyorum. Asla yatsımıyorum. İsrail'in buradaki faktörünü şey yapmıyorum, evet. Ama Amerika'nın da bu konuda hesapları var. Yani bu sadece Trump'la ilişkilendirmemek gerektiği kanaatinde.
0: Bir de uzay, yani uzay üzerine dahi ne kadar şu anki yani insanın gidemediği Mars üzerine bile ne kadar çalışmalar
2: hesaplar yapılıyor.
0: Tabii dünya üzerindeki kaynaklar üzerinde, ulaşılabilir kaynaklar üzerinde bunun çoğu yapılmıştır bugüne kadar. Yani
2: yapılıyor, yapılmaya da devam ediyor zaten.
0: Araştırmalar vardır. Tümüyle burada hakim olmadığımız. Siz ne diyorsunuz Mete Bey?
4: Yani şimdi maalesef savaşlarda kullanılan teknolojiler ya da yeni teknolojiler bir şekilde ilerleyen yıllarda sivillerin de kullanımına açılacak şekilde hayatını etki ediyor. Aslında bu yaşadığımız sancıların bir şekilde teknolojik dönüşümünde ilk ayak sesleri. Şimdi burada izleyelim.

0: İzleyicilerimiz bazı madenleri, burada nadir toprak elementlerinin isimlerini görüyor ama bunlar önümüzdeki dönemde arabalarımızda, çamaşır makinalarında, uçak gemilerinde, ne bileyim havacılıkta, denizde, her yerde hayatımızda göreceğimiz, belki de inşaatta, belki de çelik demirin yerini alacak buradaki elementleri görüyorsunuz. Çünkü bunlar işlendikten sonra hem izleyicilerimize şöyle anlatayım, yüksek ısıya dayanıklı, sürtünmeden etkilenmeyen ya da ne diyelim daha dayanıklı. Örneğin bir X çelik demirinin 100 yıllık ekonomik ömrü varsa bunlar daha 200-250 yıl diyelim daha dayanıklı, uzun ömürlü materyaller. Şimdi bunların tabi askeri teknolojilerde kullanılması özellikle örneğin NATO'nun da gündeminde, sadece ülkelerde de değil.
1: Evet.
0: Mesela ben de şöyle katkıda bulunayım. Mesela NATO'nun kritik ham maddeler listesi olarak ülkeler dağılımında raporlar yayınlandığı zaman, mesela berilyum diyelim, ben de buradakiler için alarak kısaca geçeyim.
1: Tamam.
0: Mesela uçak gövdeleri, parçalar var, elektronik sistemler, galyum var. Meşhur bu. Neden? Habertürk'te aylar önce anlatmıştık. Amerika Birleşik Devletleri'nin Körfez'de vurulan bir tane radarı vardı. Tanesi 1,1 milyar dolar ve bunun için 77,7 kilogram galyum gerekiyor. Bu radarın, devasa radarın yapılabilmesi için. Ve bunun üreticisi rezervi Çin'de. %98 olan.
1: Şimdi Mustafa Bey bir dosya gönderdim deyince ne olabilir dosyası demiş olabilir izleyicilerimiz. O yüzden hemen paylaşayım. Dünyadaki kaynaklarla ilgili yüzdeleri paylaşmış Mustafa Bey.
2: Şu andaki durumu.
1: Rezervlerle ilgili. Çin'de %39'u var. Vietnam'da hatta hemen hazırlamış arkadaşlarım geldi buraya. Vietnam'da %19,60'ı, Brezilya'da %18,71'i, hatta Filiz Hoca ama az önce Brezilya ile İspanya'nın anlaşma yaptığını söyledi. %20'ye yakın dünyadaki kaynakların Brezilya'da. Rusya'da %9'a yakın. Hindistan'da %6. Küsuratları okumuyorum. Avustralya'da 5. ABD dünya üzerinde bilinen rezervlerde epey geriymiş. %1,6. Çin'de de %40'ı varmış. Tabii coğrafya olarak da Çin'de çok büyük bir ülke.
0: Burada bir komplo teorisi olması değil bu ama bakın yapay zeka hayatımızın birçok alanı önümüzdeki dönemde hızlı girecek. Şimdi burada daha geniş bir okuma yaparsak yapay zekanın şu an beslendiği yer elektrik. Ama nükleer enerji ya da nadir toprak elementleri devreye girdiği zaman daha uzun süreli enerjiyi depolayabileceğiniz, daha ucuza mal edebileceğiniz ve yapay zekayı daha genişletebileceğiniz, hayatın her türlü alanında kullanabileceğiniz bir enerji kaynağı oluşturmuş oluyorsunuz. Fakat burada oluşan başka bir tablo var. Biz bir dönüşüm içerisindeyiz. Çin'i yarattı, elektro-optik ya da ne diyelim yapay zeka tabanlı bir devlet yapısı var. Gözetlenebilir, baskı altında tutulabilir, kontrol edilebilir, toplumun sosyolojisiyle oynanabilir bir model koyuyor. Ama öteki tarafa baktığınız zaman da Amerika Birleşik Devletleri'nde gene hidrokarbona dayalı, gene gözetlenebilir, baskı altında tutulabilir, yönlendirilebilir. Otokratik anlamda da Çin'in başka bir Atlantik tarafındaki versiyonu. Ama hidrokarbon kalesi dışında diğer ülkeleri tedarikçi konumuna soktuğu, ki buna Körfez'e dahil, yani petrolün fiyatını kendinin belirlediği bir enerji imparatorluğu kuruyor. Çin tarafına baktığınız zaman da Çin üretiyor ama diğer bütün ülkeler satın alan ve Çin'e bağımlı pozisyon ekonomik olarak getirilmiş. Şimdi iki tarafında bu sistem kapışması var. Ama buradaki ilginç olan mesele, ben de bu Grönland meselesinin bir ya da başka Ukrayna meselesinin bu meselenin içerisinde değerlendirilmesini gerektiğini düşünüyorum ama ben dikkatinizi, her yayında da dikkatinizi çektiğim bir yer var. Bakın geleceğin Orta Doğu'su Arktik olacak, Kuzey Kutbu olacak. Şimdi buradaki Körfez meselesini konuşuyoruz da Çin gemilerinin nereyi kullandığını biliyor musunuz?
1: Tabii
0: Kuzey
1: Kutbu
0: rotasına döndüler. Çünkü bu rotadan 16 gün daha kısa olan bir rotaya döndüler. Buzullar eriyor. Bu buzulların erimesi çevreci kaygılardan ziyade Çin'in aynı zamanda Rusya'nın ellerini avuşturduğu ve yıllardır yatırım yaptıkları bir yer. Nükleer enerjili buz dalga kıranlarıyla güzergahlar açılıyor. Ve bu sefer tam İran'ın Hürmüz Boğazı'nda yaptığı meselenin Kuzey Kutbu versiyonu çıkacak. Çünkü bilimsel üs adı altında orada bilim insanları araştırma yapıyor, gözüküyor. Ama baktığınız zaman o yeni oluşan 16 günlük kısa rotadan geçmek için Çin ve Rusya'dan izin alacak konum.

0: Düşecek herkes. Bütün dünya.
1: İşte ABD o yüzden Grönland'ı istiyor zaten.
2: Yerin yani altı... O yüzden Grönland'da zaten hakimiyet kurmak istiyor. Bakın, oraya karşı. İşte az önce hocamın dediği İsveç, Finlandiya o nedenle önemliydi. Sadece Rusya'nın buradan sıkıştırılması değil, Arktik'teki cepheyi genişletmek
0: Mustafa
2: için.
0: Mustafa Bağbey'in biraz önce gönderdiği ve bizim burada Habertürk'te yayınladığımız görsel bilinen, tetkik edilmiş rezervler. Kuzey Kutbu'nda buzulların altında şu ana kadar tespit edilen ve bildiğimiz, yani insanlığın bildiği bu nadir toprak elementleri dışında bir de milyonlarca yıldır bilmediğimiz mikroplar da var, virüsler de var.
2: Bir sürü salgın hastalığı tetikleyebileceği de söyleniyor. Gazlar var vesaire. Gazlar onlar var. Çok kötü senaryolar yani. Ama bir onlar eksikti diyeceğiz değil mi hocam?
0: Gerçekçi olmak gerekirse senaryolar. Kuzey Kutbu geleceğin Ortadoğu'su. Yani o buzullar eriyor dediğimiz zaman izleyicilerimiz suya karışıyor, ne var ki su miktarı artıyor diye düşünebilir ama öyle değil. Çünkü su eridikçe, biz yavaş yavaş o su düştükçe işte o maalesef karanlık tablo diyebilirsiniz. Mustafa Bey korkutucu diyebilir. Filiz Hocam ya kabus senaryosu diyebilir. Ama geleceğin Orta Doğu'su Arktik bölgesi.
2: Bu arada bütün bunlar tabii sıcaklık, soğukluk, iklimi değiştirdiği için başka göç sebeplerle olacak, savaş dışı göçlerde. Gıda, çünkü göç, susuzluk vesaire bir sürü şey üst üste biniyor. Bunun etkilerini de zaten bütün bu coğrafyada görüyoruz. Lütfen burada kalın. Siz Mustafa Bey'e de sorayım. Sizce de Mustafa Bey geleceğin Orta Doğu'su Arktik bölgesi mi olacak? Siz bu değerli... nadir toprak elementleri konusunda nasıl bakıyorsunuz? Sizin gönderdiğiniz yüzdelere göre Türkiye bu ilk 10 ülke zannediyorum. Onlar için de değil ama bizde de Türkiye için önemli değerde element olduğunu da biliyoruz son verilere göre.
3: Evet. Mete Bey çok güzel özetledi bence. Hani Grönland'a bağlaması da çok yerindeydi. Ve ben de doğrusu tabii... Hani Ankara gazeteciliğin bir parçası olarak uluslararası ilişkileri olabildiğince irdelemeye çalışıyoruz. Biraz önce gönderdiğim dosyaların, istatistiğin kaynağı orada vardı. Amerika'nın, bir Amerikan şirketi, daha doğrusu kurumun. Benim aldığım kişi de Türkiye Madenciliğini Geliştirme Derneği yöneticisi, maden mühendisi Muhterem Köse. Hani ondan aldığım bilgileri. Onu vurgulamak isterim. Hani şey bir tanımdır ya, gazeteci her şeyi bilen kişi değildir. Hangi bilgiyi nerede bulacağını bilen kişidir.
2: Bilen kişidir.
3: Onu paylaşmak isterim.
2: Biz de teşekkür ederim.
3: Evet, Muhterem Köse çok ciddi takip ediyor bunu. Türkiye'nin olası kaynaklarını da az çok takip ediyorlar. Bazılarında hani ben kendisinden bilgi almıştım. Yine Mete Bey'in vurguladığı gibi bu bilinen rezervler. Yani bunun bilinmeyenin ya da açıklanmayanın, hani kimi ülkeler de açıklamıyor olabilir bunu, onları daha tam bilmiyoruz. Ama şu kesin, sanıyorum Enes Bey söylemişti, hani nasıl sanayi devriminin ana unsuru, motor gücü demir ve çelikse, şimdi de artık nadir toprak elementleri, hani bilgi onlarla birleşiyor. Yani ve müthiş bir, şu anda bizim hayalimizde zorlayan bir sürecin içindeyiz. Bunun ham maddesi, bunun altyapısı da nadir toprak elementleri. Ve Çin bu alanda çok yol aldı. Amerika onunla yarışıyor. Ve Avrupa görünen o ki sınıfta kaldı. Avrupa bu süreci yakalayamadı. Bu görünüyor. Yapay zeka başta olmak üzere. Ama Çin'in şu anda aldığı yol, örneğin şöyle bir örnek verebilirim. Amerika'nın o göz koyduğu, ben yöneteceğim dediği Panama kanalından geçen her 100 gemiden 70'i Çin gemisi. Yani o bölge, hani Amerika'nın hemen altında ama o bölgeyi kullanan da Çin. Çok büyük yol aldı, gerçeklik bu. Grönland'la ilgili de Mete Bey çok güzel özetledi. Sadece bir iki rakam vermek isterim.
2: Tabii.
3: Şu anda bütün o Arktik, Kuzey Buz Denizi, bizim haritalarımızda genellikle Kuzey Buz Denizi diye geçen Arktik Okyanusu'nda o bölgenin kontrolünün %65'i Rusya'da, %3'ü Amerika'da. Ve eğer bu bilgilerin kaynağı da Cem Gürdeniz, hani Mavi Vatan Sözcüğü'nü hani bulan kişi, o bu bilgileri de ondan almıştım. Hı hı. Ve Amerika Grönland'ı tümüyle kendi üzerine alsa bile %15'e çıkabiliyor. Ama %65 Rusya'nın. Ve şu anda her yıl binlerce metreküp o bölgede

0: buzullar eriyor ve söylenen genel tahmin 2040 yılında orası artık normal deniz ulaşımına açılacak. Şu anda sadece Rusya kullanabiliyor ve dünyada sadece Rusya'nın buz kırma aracı var. Ama hakikaten o bölgenin deniz kullanımına açılmasından en çok faydayı Çin sağlayacak. Yani müthiş bir, hani belki de o sürecin başını yaşıyoruz biz
1: Selim abi,
0: İran'la
1: bir şey
0: birlikte.
1: söyleyeyim mi sana?
0: Tabii yeri gelmişken
2: Mete Bey, bir
0: de
2: şey eklemek istiyor
0: vurgulayalım.
2: Size izninizle.
0: Tabii.
1: Mustafa Bey, şimdi bu tabii siz sulara gelmişken ben de sulardan bir katkıda bulunmak istedim. Şimdi Çin'in daha korkutucu bir aslında yüzü var. Burada pek dikkat etmediğimiz, dünyada pek dikkat edilmeyen bir mesele var. Çin okyanus madenciliğine başladı. Yani okyanus dibinde robotik kolları olan otonom denizaltılarla ya da mini denizaltılarla ya da robotlarla okyanus dibi madenciliği yapma gibi denemeler yapıyor. Şimdi insanlığın inebildiği sınır 12 bin metre. Ve biz de mesela Somali'de, Türkiye 2000, 3000, 4000 metrelere derin su sondajında dünyada sayılı yapabilen ülkelerden bir tanesi. Ama Çin'in 12 bin metrenin altına inmesi demek, bir de bunu gördüğümüz manzaranın dışında bir de denizin dibindeki bu bildiğimiz bilmediğimiz rezervleri, doğalgaz, varsa petrol, nadir toprak elementi ya da bilmediğimiz, insanlığın bilmediği maddeler eklendiği zaman tam bir bilim kurgu senaryosuna giriş dönemini anlatıyor gibi olduk ama gerçekten okyanus dibi de bunlardan bir tanesi.
3: Ben de bir ilave yapayım.
2: Tabii.
3: Hindistan'ın bir projesi var ve Hindistan eğer bu projesini hayata geçirirse nadir toprak elementlerin süper gücü olacağı yönünde bir ifade kullanılıyor. Hindistan'ın kıyı sahil şeridi boyunca, yani Hint Okyanusu'nun Çin'e bakan tarafında bütün o sahil boyunca en baştan en uca kadar 5,2 milyar dolarlık bir koridor projesi hayata geçirmeyi planladığı söyleniyor ve bu koridorda entegre bir ekosistem, yani hem çıkaracak,
2: hem işleyecek,
3: hem de bunu ürüne dönüştürecek. Dolayısıyla Çin-Hindistan ilişkilerini BRICS bağlamında düşünürken önümüzdeki dönemde bir olası rekabeti de dikkate almak gerekiyor. Hatta Biden iktidarı döneminde NATO zirvelerine Asya Pasifik ülkelerinin de dahil edilmesi yönünde bir eğilim vardı ve Biden dedi ki öyle bir formül bulmalıyız ki Hindistan'ı da buraya entegre etmeliyiz. Yine Çin'le mücadele bağlamında da Hindistan'ın bu hamlesi önemli.
2: Biden döneminde Hindistan çok desteklendi, çok paylaşıldı. Amerikan dizilerinde, prodüksiyonlarında dahi bunu çok
3: S-400
2: gördük.
3: S-400 almasına
2: öyle
3: rağmen,
2: takip ettiğimizde, baktığımızda oradan bile fark edilir
3: tabii
2: bir desteği vardı. Buyurun Mustafa Bey, tamamlarsanız buyurun. Böldük
0: şimdi
2: sizi.
0: Şimdi şöyle, Mete Bey'le çok hani güzel bir karşılıklı tamamlama oluyor. O okyanusun derinlikleri dedi. Ben de uzayın derinlikleri diyeceğim. Aslında uzay madenciliği de biliyorsunuz çok konuşulan bir şey. Hani biz Türkiye'de hakikaten hem günlük siyasi gelişmelerin içinde biraz boğuluyoruz. Etrafımızda olanlar ister istemez öncelikli olarak bizi ne kadar etkiler sorusuyla birlikte tartışıyoruz ama bir de uzay madenciliği de çok konuşuluyor.
1: Evet.
0: Yine Türkiye'deki Madenciliği Geliştirme Derneği'nin bir çalışması olarak paylaşacağım bunu. Bu anlamda da hani Amerika'nın önde olduğu söyleniyor ama Çin de burada önemli bir yol almış durumda. Hakikaten hani gelecekte hani bunlara karşı da hani belki bir başka programda konuşulur. Bunlara karşı da Türkiye'de yani ya da bizim ne yapabileceğimizi de konuşmamız gerekiyor.
2: Tüm teknik boyutlarıyla almak lazım.
0: Hani sulardan bahsettik.
2: Evet.
0: Evet, bir uluslararası sulardan bahsettik. Hani bizim şu anda sahip olduğumuz gücü de hani altını çizmek lazım. Yeri geldiğinde başarılarımızı da koymak lazım. Genel anlamda savunma sanayinde o dronlarla, İHA'larla biz de bu süreci zorluyoruz Türkiye. Buna yapmak durumundayız. Hayat zaten zorluyor. Ama tarihsel olarak da dünyada 7 büyük su yolu var. Hani işte Cebeli Tarık'tan Bering Boğazı'na, Süveyş'ten Magellan'a bu su yollarının tümünde iki taraf aynı ülkeye ait değil. Mutlaka su yolunun bir tarafı başka bir ülkeye ait. Sadece İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nın iki tarafı aynı ülkeye ait. Hani bu da bizim hani Atatürk'ün

0: Dün bu hani Montreux anlaşması ile birlikte hani elde ettiği çok büyük hani barışlar yoluyla elde
1: Evet.
0: ettiği müthiş bir kazanım. Bunun da altını
1: Altını
0: çizmiş
1: yeri
0: olalım.
1: gelmişken çizelim diyorsunuz. Bu arada yani Trump anlaşmazsanız bombalarız kabul etmezseniz diyor. Arakçı'dan da yeni açıklamalar var bu akşamki temaslara ilişkin. İran Dışişleri Bakanı diyor ki ABD'ye teklif sunulmasından sonra Arakçı daha doğrusu demiyor da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve AB Yüksek Temsilcisi Kallas'la görüşmüş. Eğer ABD aşırı taleplerinden, tehditkar sözlerinden ve provokatif eylemlerinden vazgeçerse Tahran diplomasiye hazır diyor. Enes Bey, sizi buraya davet etmeden ayrıca Mustafa Bey'in buyurun lütfen sizi de böyle yani burada konuşalım Trump'ın açıklamalarını ve Arakçı'nın. Mustafa Bey'in söylediği yerden bir de aklıma gelen biz burada yeni bir programda konuşmuştuk. Yakın zamanda sanıyorum SpaceX lojistikte füzeler de artık kullanılacak. Yani uzay teknolojisi sadece hani çok uzaklarla ilgili değil. Dünyada da hani Arktik'i konuşuyoruz. İşte okyanusları, boğazları hepsini füzelerle bile bu yönde taşımacılık yapılacağı, onun da yakın zamanda başlayacağı konuşuluyor. Maliyetler çok daha düşecekmiş şimdiye kadar. Şu an son açıklamalara baktığımızda az önce yarıda kaldı ama eğer bir ikinci round olursa, eğer tekrar savaş alevlenirse sizce bu birkaç böyle nokta atış, birkaç yetkiliyi ya da merkeze hedef alan bir müdahale mi olur yoksa daha güçlü bir saldırı şeklinde mi olur? Buna ilişkin bir öngörünüz var mı?
2: Daha güçlü bir saldırı olur. Zaten liderliği hedef almayı Amerika Birleşik Devletleri denedi. Oradan bir sonuç üretemedi. Yani orada Hamenei ve işte üst düzey komutanlar öldürülünce İran'ın diz çökeceği hesaplanıyordu. Fakat böyle bir sonuç üretmedi. Dolayısıyla işte yeniden Hamenei'nin oğlunu Müşteba Hamenei'yi hedef almak yahut diğer devrim muhafızlarının bunun bir sonuç üretmeyeceği ortada. Dolayısıyla daha yıkıcı. Zaten Trump da ne demişti? Medeniyetin sonunu getireceğim İran'da demişti. Yani altyapıyı çökertecek. İşte
1: Evet.
2: elektrik tesisleri, ülkenin diğer altyapısını çökertecek, su arıtma tesislerini vuracağı, petrokimya tesislerini, rafinileri vuracağı
1: Yani
2: bir
1: şimdi
2: saldırı.
1: tekrar bir hamlesi olursa bunları mı yapar?
2: Bunlar büyük ihtimalle olur ve tabii İran'ın nükleer tesislerine yönelik sınırlı özel birlik operasyonları, buraları kontrol altına alıp nükleer oradaki altyapıyı hem çökertecek hem de zenginleştirilmiş uranyumu İran dışına çıkaracağız diyor.
1: Bu ne kadar bunu sürekli söylüyor da bu yapılabilir bir şey mi? Yani bir askeri bir işte böyle daha lokal bir harekatla o tesislere girilip mevcut uranyum alınabilir mi?
2: Alınabilir ama şöyle söyleniyor. Bu testler vuruldu biliyorsunuz.
1: Evet, dümdüz ettik dedi, yok ettik
2: Dolayısıyla
1: dedi.
2: yerin 80-90 metre altında girişleri vurulmuş testler bunlar. Dolayısıyla buraya Amerikan askerleri girip 24 saatte çıkabilecekleri bir yer değil bunlar. Girecekler, ağır ekipman getirecekler,
1: Evet.
2: kazı çalışması yapacaklar, oradaki işte bulacaklar ve çıkartacaklar. Böyle bir plandan
3: Bu
2: bahsediliyor,
3: arada
2: konuşuluyor çok.
3: İran'da hiçbir şey yapmayacak yani.
2: Bu tabii bu arada
1: Evet
2: mesela
1: işte yani
2: işte
1: ama o işte Silent Storm diyordu ya Mete Bey. Hani bütün her şeyi kitleme gibi bir silahı
2: işte
1: varsa.
2: bütün her şeyi kitleseniz bile yani işte yani İran Arak arasına girdikten sonra burası nüfusu 100 milyona dayanmış. Türkiye'nin iki katı büyüklükte bir coğrafyadan bahsediyoruz. Yani her şey teknolojik silahlar değil biliyorsunuz. Yani Kalaşnikov'tan tutun atılan basit Katyusha füzelerine, bu first person view dediğimiz kamikaze dronlar, küçük dronlar bunlar sinyale bağlı değil, kabloyla uçuyor
1: Ama
2: biliyorsunuz.
1: orada o yanlış hatırlıyorsam siz düzeltebilirsiniz onu. Orada hatırladığım Venezuela'da Maduro'nun kaçırılmasında oradaki işte askerler de şey demişti. Çok yüksek basınçla hatta burunları kanamış, hareket edememişler. Hani bir asker
4: Paralize
1: bile çıkıp
4: etme.
1: müdahale
2: İşte
1: etmedi mi diye
2: bu böyle
1: konuşuldu
2: bir
1: ya. Onları da yani o bir sinyalle bir şey onları da devre dışı, insan gücünü de devre dışı bırakan bir
2: bir
1: şey.
2: bölgede bu kullanıldı Venezuela'da ama bütün ülke sahtinde bu kullanılabilir mi?
1: Ha,
2: Böyle
1: bütün
2: bir
1: ülke değil de
2: teknoloji.
1: işte mesela bir nükleer tesis
2: Tamam,
1: için acaba yapılabilir
2: orayı
1: mi?
2: burada bunu kullandı fakat sonra oraya girdi Amerikan askerleri. Peki sonradan oraya yapacakları müdahaleye nasıl durduracak Amerikalılar? Yani burada bunun kolay olmadığı çok ortada. Kolay olsaydı zaten ilk operasyon sırasında
1: Yaparlardı.
2: yaparlardı bunu, girerlerdi bunu yaparlardı. Orada burada şimdi tehditle, altyapıyı çökertmekle tehdit ederek biz çöktürmeye çalışıyor. Ama İran da demek ki iyi bir destek alıyor ki arka planda Çin'den. Demin ondan bahsettik. Amerika'ya kafa tutuyor. Diyor ki ben kabul etmiyorum bu şartları ve kendi maksimalist taleplerini ön plana koyuyor. Şimdi demin konuştuğumuz Çin-İran rekabeti meselesinde nadir toprak elementlerinde İran evet İsrail pardon Çin'in %35 rezervi var ama bu rezervlerin dünyada çıkarabilen ülke

0: sayısı az. Dolayısıyla Çin %70'ini aslında şu anda çıkarıyor. Ve çıkarılan dünyada nadir toprak elementlerinin %90'ını Çin rafinelerinde kendisi işliyor. Yani bugün kullanılanların dünyada
1: evet.
0: 10 tanesinden 9'u ya da %90'ı
1: Çin'in kontrolünde.
0: Çin kontrolünde rafinerileri. Başka yerlerde böyle bir rafineri yok. Avrupalılar bile buradaki rafinerilere gönderiliyor deniyor. Şimdi aha, dolayısıyla burada bambaşka arkada çok büyük bir mücadele var. Silahlanmadan tutun yapay zekaya, ticaret yolları.

0: defterini dürmek istiyor, kapatmak istiyor Trump ki dönüp
1: öbürleriyle ilgilensin.
0: Çin'e odaklanabilsin.
1: Grönland'a ve burada da odaklanabilsin. Tabii, Küba'ya
0: burada tabii İran'ın önemli bir destekçilerinden birini de budamış olacak. Yani Çin'in özellikle İran. Venezuela'da bunu zaten yaptı biliyorsunuz. Efendim, İran'da da yaptıktan sonra ondan sonra ben Amerika'nın tam manasıyla Asya Pasifik'e yöneleceğini düşünüyorum. Şimdi mesela ne diyor? NATO'dan çıkacağım. Amerika'da Almanya'dan asker çekeceğim, İtalya'dan, evet. Avrupa'dan. Niye çekiyor bu askerleri? Avrupalılara diyor ki Rusya'yla problemimiz var. Kendiniz çözün. Benden dese bunu defalarca söyledi. Çünkü benim daha önemli bir işim var diyor. Siz de bundan sonra elinizi taşın altına koyacaksınız. Efendim söyleyeyim. Rusya'yla siz mücadele edeceksiniz. Çünkü benim açımdan Rusya'nın böyle bir gidişatı yok. Amerika'ya meydan okuyabilecek bir gidişatı yok. Rusya en fazla Ukrayna'da bir problem çıkarabilir. Ama bakın en son Hindistan-Pakistan Savaşı'nda Pakistan'ın Çin kaynaklı jetleri neredeyse hava muharebelerinin tamamını kazandılar ve Rafael uçaklarını düşürdüler biliyorsunuz Fransız. Şimdi Çin tarafından üretilmiş savaş jetleri Fransa tarafından üretilmiş savaş jetlerini düşürüyor. Hava muharebesini kazanıyor. Bu bizim yeni şahit olduğumuz bir olay. Düşünün yani doğulu bir ülke, Çin gibi bir ülke. Bu Çin'i hayal edin, 1970'lerin Çin'ini hayal edin, 80'leri hayal edin. Ne üretiyordu? Şu anda ne üretiyor? Ve Batı'nın ürettiği teknolojik silahlarından daha üstün silahlar üretebilen bir ülke haline dönüşmüş.
1: Burada,
0: başka bir şeyden bahsettiğimiz çok net ortada. Sadece bu örnek üzerinden.
1: Öyle sadece bazı haberlerde gördüm. Siz söz istemişken hatta size sorayım. Yani konuyu da saçma bir yere götürmek istemiyorum ama okuyorum. Şey deniyor, İran'ın karşı hamlesi eğer ABD'ye müdahale ederse mayınlı Yunuslar. İşte askeri olarak Yunuslar eğitiliyor. İran'da yani böyle bir şey var mı?
2: Hayır, İran'ı
1: bunlar bir abartılı, dikkat çekici cümleler olarak serpiştiriliyor mu
2: Ukrayna Savaşı'nda Sivastopol bölgesinde evet Rusların böyle bir eğitim merkezi var. Hatta çok tepki almıştı. Halen de belki devam ediyorlar bunu bilmiyorum ama İran'ın böyle bir Yunusları eğitip askeri amaçla kullanma gibi bir geleneği yok. Bu doğru değil yani. Bu muhtemelen İngiliz
1: Ruslar basını kullandı Sivastopol'da.
2: Ruslar eğitiyor. Eğitti evet. Yunusları. Sovyetler döneminden beri yapılan bir eğitim bu.
1: Ne için kullanıyor Yunusları örneğin?
2: Ya burada şimdi insanların sinirini kaldırmayayım ama
1: çok kabaca
2: kamikaze saldırılarda da yapılabiliyor.
1: Yani hayvanın üzerine bombayı koyuyor, belli bir hedefe yönlendiriyor ve patlatıyor yani. Gibi. Onu da tabii yok ediyor.
2: Keşif gözetleme için, casusluk için kullanılıyor. Eğitimli oldukları için gidip o bölgede daha sonra geri geliyorlar. Özel Sovyetler döneminden beri eğitilen ama şu an biraz kamuoyu tepkisinden de dolayı ama o programı %100 devam ediyorlardır ama İran'da böyle bir gelenek yok. Yani İran'ın o bölgesinde zaten Yunus balığı ne geziyor? Yani bunu söyleyenler tabii biraz da bir denizin altına bakması lazım. Derinliği nedir? 25-30 metrede Yunus balığı mı gezer Allah aşkına? Yani balıkcağız dönmeye kalksa zaten karaya çıkar.
1: Hocam böyle bir başını sallayarak bir şey söyledi. Yani bunlar bu tür eğitimler aktif olarak sürüyor mu hocam? Yani askeri olarak Yunuslar ya da başka deniz hayvanlık bunlar kullanılıyorlar mı savaş?
3: Tabii soğuk savaş döneminde biliyorsunuz çok ciddi bir rekabet vardı ve o rekabette birbirine üstünlük sağlayabilmek için tek bir silah vardı. O da nükleer kullanılması ve nükleer kullanılması anında da bütün sistemin tamamen çökmesi söz konusu olacağı için bu türde birbirlerine üstünlük sağlayabilecekleri her alanı kullandılar. Ve öyle bir noktaya geldi ki kriz işte en son bir kırmızı hat çekilmeye kadar vardı ve sonrasında işte yumuşama dediğimiz dönem geldi. Savaş yapmayı zorlaştıran her mevzu mutlaka onun daha alternatifi bir çözüm aramaya götürüyor.
1: Ama çünkü kulağa çok ilkel geliyor. Yani biraz bu kadar teknolojinin geliştiği, sualtı dronlarının konuşulduğu bir dönemde.
3: İşte aslında şöyle düşünmek gerekiyor.
1: Mayın gönderilmesi gibi bir yöntem.
2: Köpekler çok kullanıldı, keçiler kullanıldı. Yani yöresine göre, bölgesine, savaşına göre değişiyor. Hani hocam biraz dinlendirmek istemedi anladığım kadarıyla ama bunlar yapıldı yani.
3: Elektriğin olmadığı bir noktada yani bu teknolojik bütün her şeyin çöpe atılacağını bir kere görmek gerekiyor. Ve ülkeler stratejilerini kurarlarken A, B, C, D, E senaryolarını hayata geçirmek durumundalar. Yani tek bir mevzu üzerinden bu noktada bir gücüm var, bunun üzerinden ben üstünlük sağlarım demek

0: o gücü sağlayan şartlar ortadan kalktığında tamamen boşa düşmek anlamına geleceği için bu tür alternatif senaryoların çalışılması gerekiyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden konuştuk, Arktik bölgeyi konuştuk, İsveç'i anlattık ama neden Finlandiya sorusunun cevabı da şu. Arktik bölgede o buzullardan, buzulların kırılması için bir filo kurulması gerekiyor ve deniyor ki Amerika Birleşik Devletleri bu filoyu kendisi kurmak yerine Finlandiya ile ilişkilerini öyle bir seviyeye getirmeli ki Finlandiya'nın zaten hali hazırda böyle bir filosu var. Onlar aracılığıyla, yani onlarla işbirliği yaparak bu filoyu, hali hazırda var olan bir filoyu kullanması kaynakların etkin kullanımı açısından daha değerlidir deniyor. Şimdi filo, buz kırma gemisi diye bir gemiden bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde teknolojinin nereye geldiğini hepimiz biliyoruz ama buz kırma gemisi gibi bir gemiye sahip olmayan bir Amerika Birleşik Devletleri Arktik'teki mücadelede Rusya'nın gerisine koyuyor Amerika Birleşik Devletleri'ni. Dolayısıyla her alan, her mevzu, alternatif senaryolar Amerika Birleşik Devletleri'nin belli bölgelerinde hiçbir teknoloji kullanılmadan çalışabilecek ulaşım araçlarının hala tutulduğunu bize gösteriyor. Çünkü herhangi bir işte o sıfır noktasına dönüldüğü noktada gerek enerji kaynaklarının yeterli gelmemesi, siber saldırılar vesaire işte körelme noktasında kullanabilecek şekilde o araçların hala tutulduğu söyleniyor ki yakın dönemde biz şunu da biliyoruz. Her şeyin dijitale dönmesinin yaratacağı riskler görüldüğü için artık eski dönemdeki
1: eski
0: yazılı
1: usul,
0: kopyalara
1: taktiklerde ki biraz nadir ve abartılı olsa da mayınları Yunuslarla göndermek dahi belki bugün İran'ın gündeminde olmayabilir ama bazı ülkelerin yöntemleri arasında diyorsunuz.
2: Kısa bir şey
0: olmak
2: ben
0: durumunda çünkü bütün sisteminizi teknolojiye odaklı kurduğunuz zaman ona yakalanmayacak alternatifleri de
1: düşünmek
0: durumundasınız.
1: Lazım.
0: Tamamen olağanüstü durumlar halinde.
2: Ben evet. Kısa bir şey söylemek istiyorum.
1: Şunu söyledikten sonra duyayım mı Mete Bey? Çünkü ekranda söylenen Trump'ın cümlesini daha detaylı vereyim. Sanki böyle elini yükseltiyor Trump. Demiş ki az önce İran'la bir görüşme yaptık. Bu arada telefonla artık daha şey görüşüyorlar. Adam Pakistan falan.
0: İran'da bunu reddetti
1: Pakistan
0: bu arada.
1: Pakistan falan.
0: İran bunu reddetti.
1: Telefon öyle mi?
0: Görüşmesi.
1: Çünkü direkt beni arayın demişti ya geçen hafta.
0: Trump'ın bu açıklaması doğru değil. Öyle bir doğrudan görüşme yok. Biz İslamabad'a
1: diyor ki az önce İran'la bir görüşme yaptık. Bakalım neler olacak. Ama şunu söyleyebilirim ki memnun değilim. Doğru anlaşmayı bulmaları gerek. Şu anda sundukları tekliflerden memnun değilim demiş.
0: Bir de şöyle
1: Trump.
0: Bir açıklaması var. İran'da 2-3 tane 2-3-4 tane grup var diyor. Dolayısıyla bir görüşme olduysa bile anlaşılan bu, bu açıklamayı yapan kesim değil. Yani başka grupların da İran'da bir sürece müdahil olma
1: enteresan bir
0: rekabet olduğunu
1: onu da sormak istiyordum. Birazdan oraya da getirir sözü. Siz bir şey söylemek istediniz.
2: Yani bakın şimdi 126 dolar petrol fiyatı olan bir yerde önümüzdeki ay için 140 dolar petrol fiyatı veriliyor.
1: Olabilir deniyor. Evet.
2: Şimdi bu ABD Başkanı Trump da bunu kendi seçim kampanyası için bir malzeme olarak kullanıyor. Trump'ın MAGA tabanına, kendi tabanına bunu anlattığı mesele ulusal güvenlik meselesi ve MAGA tabanı da bunu şu şekilde kabul ediyor. Evet, ulusal güvenliğimiz için 126 dolar petrolü biz kabul etmeliyiz. Yani varımıza taş basalım tamam. Ama geldiğimiz noktada artık 140 dolardan sonra Haziran sonuna doğru iki tarafta masaya oturmak durumunda. Ya bu gizli bir arka kapı diplomasıyla pazarlık olacak ya da beklendiği gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tesisleri yerin dibinin dibine gömeceği şekilde bir sınırlı, süreli ama şiddetli bir bombardıman yapacağı ama paralel olarak İsrail'in de hedef ve suikast bankalarındaki hedefleri güncellediği ve muhtemelen şu anki İran yönetiminin hedef alınacağı devrim muhafızları generalleri de dahil ya da bu müzakereye muhalefet eden herkesin ortadan kaldırılacağı ortak bir operasyon göreceğiz.
0: Basın devrim önünde, muhafızlarından birkaç kişinin öldürülmesi o patlamamış mühimmat mevzunda bu anlamda iyi değerlendirmek gerekiyor.
2: Yani, burada bir temizlik var.
1: Evet, az önce yeni açanlar için bir patlamamış mühimmat patladı dedi İran. Evet. Orada da 14 devrim muhafızı hayatını kaybetti. Haydar Bey de dedi ki belki de dedi bir müdahale olmuştur da Amerika Birleşik Devletleri'nden bu şekilde açıklama yapılmıştır İran'da.

0: Ben de hemen hocamızın hatırlattığı şeyi.
1: Devam edecek. Yani sabotajlar dediğimiz, bakın, patlamalar olacak, bir tesis yanacak, yangın çıkacak. Bunun içerisinde askerler ya da kimse, güvenlik görevlileri, bunlar da gri bölge. Savaşları devam ediyor. Yani burada biz sadece denize bakmayın. İçeride de suikastlar olacak. Mossad ajanları, işbirlikçilerinin saldırıları olacak. Yani Haziran ayının sonunda daha farklı bir İran göreceğiz. Yani yönetimi dönüşmüş, bir güç savaşının yaşandığı bir İran daha görünür olacak.
0: O zaman ben madem konu oraya geldi, Enes Bey ayaktayken ona sorayım. Sonra sizleri yine buraya davet edeyim. Çünkü bu daha önce konuştuğumuz bir konuydu. Bizim de burada ufak ufak konuşulmaya başladıkça da dile getirdiğimiz, işte Vahidi'nin, Devrim Muhafızları Komutanı Vahidi'nin şu an aslında en sözü geçen isim olduğu. Ama Reuters bu hafta yine bir haber yayınladı. Artık dedi Hamaney'de bir güç yok. Tamamen güç Devrim Muhafızlarına geçmiş durumda. Siz daha önce, daha savaşın başındayken, içeride birbirlerine bir darbe yapabileceklerini hatta söylemiştiniz. Sizin bu konuda görüşünüzü kısaca alayım Enes Bey. İçeride İran'da böyle bir çok başlılık var mı? Yani birbirine karşı etkili, yani çarpışan bir çok başlılık var mı? İran, Trump da bunu bir argüman olarak kullanıyor.
2: Tabii ki İran'da savaştan önce de bu vardı. Yani içeride tek bir grup yok. Bütün farklı ülkelerde olduğu gibi İran'da da birbiriyle rekabet halinde olan, farklı görüşleri, farklı dış politika vizyonları olan gruplar var. Tabii bunlar rejimin içerisinde. Bir de rejime tamamen muhalif olanlar var. Şimdi devrim muhafızları ordusu diyoruz adına. Dolayısıyla rejimin kendisi tehdit aldığındaysa eğer...
0: Evet.
2: Öyle bir tehdit var şu anda değil mi ülkede? Yani Amerika'nın gücü yetse, İsrail'in gücü yetseydi rejimi değiştirmek istiyordu en başta. Ama bunu yapamayacağını, başaramayacağını görünce Trump az değiştirdi ve dedi ki ben rejimi değiştirmek istemiyorum. Öyle bir hedefim yok. İşte benim taleplerim bunlardır gibi bazı taleplerle ortaya çıktı. Böyleyse tabii ki devrim muhafızları ön plana çıkar. Yani hele savaşta zaten askerlerin sözü daha fazla duyulur. Bu da çok normal.
0: Peki bugün İran'da... yani Filiz Hocam'ın az önce söylediği gibi pazarlıkta da, yani müzakere sırasında da bir çift başlılık oluşturacak kadar mı bu? Yani
2: çift
0: bu görüşmelerde...
2: Çift ziyade onların ağırlığı daha fazla. Zaten İran'da devrim muhafızlarının ağırlığı daha fazlaydı. Yani ülkede biliyorsunuz ikili bir yapı var. Bir ulusal ordu var, bir de devrim, ve orada esas sözü söyleyen devrim muhafızları ordusu. Ve onun özellikle tabii yurt dışında yaptığı operasyonlar ve burada bir de ülkenin ruhani lideri, devrimin ruhani lideri de hedef alınıp öldürüldüyse eğer, ki öyle oldu, o zaman tabii ki devrim muhafızları ordusunun daha fazla sözü çıkacak. Tabii orada sivil kanat, işte Arakçı gibi, efendime söyleyeyim, siyasetçiler. Şimdi mesela biz Pezeşkiyan'ın adını duyuyor muyuz?
0: Ama o zaten çok ağırlığı olan bir isim de değildi Cumhurbaşkanı olmasına rağmen.
2: İşte ama Cumhurbaşkanı.
0: Tabii yani İran'da efendim, bunu artık biz de kabul ettik yani.
2: Bunu kabul ettik zaten yani... İran'ın zaten doğası bu.
0: Ama şu an o doğanın biraz dışına çıkılmış gibi bir hava var.
2: Ama şöyle, içeride görüş ayrılıkları vardır. Farklı vizyonlar, görüşler, tartışmalar. Ama ülkede böyle bir yarılma rejim içerisinde olsa biz onu zaten görürüz. O zaman ülkeye bir şeye düşer.
0: Zaten sorduğum o. Siz onun henüz öyle bir şey olmadığını
2: söylüyorsunuz. Öyle bir şey olsa zaten İran bu sefer acziyete düşer. Ve bu yani bir kere savaşı ilk bölümündeki performansını gösteremezdi. İkincisi de müzakereleri bu şeyde sürdüremezdi.
0: Belki başta değil de şimdi mi acaba? Yani Müçteba Hamaney'in de sağlık durumu nedeniyle çok aktif olamadığı da söyleniyor son dönemde. Yavaş yavaş hani bu 60 günün sonunda böyle bir terazide acaba?
2: Ben şunu düşünüyorum. Eğer savaş sona ererse bir şekilde bir anlaşmaya, ondan sonra İran'da defterler açılacak ve içeride bir sert bir güç mücadelesi, tasfiyeler göreceğiz, yaşanacak.
0: Peki.
2: Orada açılacak defterler, ama şu anda o kadar net defterlerin açıldığını, ciddi tartışmaların olduğunu, daha doğrusu yarılmaya neden olacak. Çünkü onlar da şunun farkındalar. Böyle bir yarılma olduğu zaman gelecek dalga hepsini silip süpürüp götürecek. Yani Amerika'da İsrail geldiği zaman, efendim Müşteba Hamaney daha şeydi de ne diyelim, daha yumuşaktı, daha... orta yolcuydu da diğerleri daha radikaldi diye bir ayrımda bulunmayacak.
0: Peki. Sizce Haydar Bey?
3: Ya ben açıkçası Trump'ın söylemlerinin tamamen karşılıksız olduğu kanaatte değilim. Yani İran'da böyle bir farklılaşma var, ama bu da çok normal. İran'ın tabiatında olan bir şey. Yani hocam söylediği gibi savaştan önce de böyle bir mücadele vardı zaten. Tabii savaşın da değişen şey ne? Dini liderin ortada olmaması. Yani biz Müşteba Hamaney'i görmüyoruz. Ben mesela yaşadığı konusunda da emin değilim. Ben hatta ölmüş olabileceğini. Çünkü seçimi zaten İran'ın teamüllerine aykırıydı. Uzmanlar meclisinin yapmış olduğu seçim biraz da devrim muhafızlarının metazorisiyle yapıldı. Daha önce yapılan bir usul değil.

0: Bugün de yaşı olsa bence görevini yapamayacak durumda ki Vahid'i bu yüzden zaten de facto lider durumda. Vahid'in atanmasında bile inisiyatifi var mı onu bilmiyorum. Ya bu çok normal.
1: Aslında bunu nerede bir olağanüstü hal var ülkede hocam.
0: Ya, hocam savaş hali var. Savaş hali çok var. Normal. Yani zaten
1: hangi ülkede savaş hali olsa orada zaten normal bir cumhurbaşkanlığı seçimi de olmaz.
0: Vahid de bunu söyledi zaten çok evet. Net bir şekilde. Şu anda bizim yok muhalifmiş, yok rejim eleştirmiş, bunlara katlanacak, tahammül edecek halimiz yok dedi. Şeyden hatırlayın, Pezeşkenli Arakçı bir ara öne çıktı. Müzakereler yapılırken hemen devrim muhafızları onları çok taviz vermekle suçladı ve geri adım attılar. Biz şu anda Kalibaf'ı mesela artık görüyor muyuz müzakerelerde? Görmüyoruz. O müzakerelerde konuşuldu. İşte Vance'le İslamabad'da bir araya gelindi. İşte yıllardan sonra ilk defa doğrudan müzakere yapıldığını gördük ve hepimiz umutlandık. Acaba dedik bir anlaşma mı çıkacak dedik ama tabii bu karşılık bulmadı.
2: İran için hangisi daha doğru hamle yapıyor? Yani o anlaşmaya daha yakın duran Kalibaf Arakçı mı daha faydalı olacaktı bu
0: biraz
2: süreçte İran'a?
0: Yoksa devrim muhafızları daha müzakere yakın ve anlaşmacı bir profil sergilediler. Pezeşkan'ı da ben bu kapsamda sayabilirim ama devrim muhafızları bir anlaşma olacaksa çünkü hakikaten rejim tehdit ediliyor. Varoluşlar bir tehdit var ve İran özellikle bu ateşkesin Trump tarafından kabul edilmesini bir başarı olarak okuyor. Yani yıkılmadık, ayaktayız ve bu bizim zaferimiz sayesinde oldu diyor. Hürmüz kartı da burada hep söyleniyor. Nükleerden hatta balistikten daha etkili bir kart haline geldi. Ama ben bu okumanın yanlış olduğunu düşünüyorum. O da ayrı bir konu. İran bu konuda ben savaşı kazandım diye devam ederse, bu maksimalist taleplerini sürdürme konusunda ısrarcı olursa, ben şu andaki kazanımları neyse eğer, yani Trump'ı bir anlaşmaya ikna etme konusunda biraz dezavantajlı olacağı kanaatindeyim. Hazır biz masa kurulmuşken, anlaşmak var iken bazı şeyleri ki savaştan önce müzakere ederken kabul etmişsiniz nükleer konusunda.
2: Ama işte onun geçen hafta olması gerekirdi. Yani hazır masaya oturulmuşken 15 günde olmuşken üzerine bir daha geçen hafta olması gerekirdi. Onu ya, uzadı böyle çok.
0: Şimdi şöyle bu biraz da İran'ın diplomasi maharetinde mi diyeyim artık mahirliğinde mi? Bu böyle yapıyorlar. Hani nasıl biz Amerika'da iyi polis kötü polis muhabbeti yapıyoruz ya böyle. İran'da da böyle bir şey var. İran'da bu sayede buradan kazanım elde ediyor. Bunu nükleer müzakerenin yapıldığı 2015'te anlaşmanın yapıldığında da biz bunu takip ettik. O zaman da mesela Cevat Zarif hocam hatırlar çok eleştirildi. Çok yakın işte Kerry ile falan çok samimi pozlar verdiğinde özellikle o muhafazakar medya yerin dibine soktu Cevat Zarif'i. Ama sonunda o anlaşma imzalandı ve Cevat Zarif kahraman oldu. Ya ben bugün de böyle bir şey, bu gelgitler olacak, bu Trump için de olacak. Trump da bunu işte biliyorsunuz hep medeniyeti ortadan kaldırırız diyor, evet. Ateşkesi ilan ediyor. Yok şöyle yapıyor, ondan sonra ateşkesin sürecini uzatıyor. Ya bu karşılıklı olarak birbirlerini yokluyorlar ve böyle devam edecek. O yüzden az önce ilk başta onu söyledim. Yani bir çatışma ihtimali var. Bunu ben yatsımıyorum. Yani olabilir. Ama tarafların ikisinin de ben bu konuda hem istekli olmadıklarını görüyorum, hem de imkan konusunda 28 Şubat'tan öncesine göre daha zor durumlar. O işleri kolay değil yani.
2: Peki,
0: o kadar rahat değil.
2: Mete Bey farklı mı düşünüyorsunuz?
3: Yani göstergeler bir askeri cuntaya evrilmiş bir yönetimi gösteriyor. Neticede İsmail Hatip gibi İstihbarat Bakanlığı'nın başı suikaste öldürülmüş. Peki bildiğimiz İran eski İran'sa o zaman yerine bir atama yapılması gerekir. İstihbarat Bakanlığı Vajan'ın neredeyse lav edilmiş bir duruma geldi. Bütün yetkileri devrim muhafızlarında toplandı. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Pezeşkan'ın yaptığı atamaların hiçbir tanesi devrim muhafızları tarafından kabul görmüyor. Sivil siyasetin alanı açılmadı. Gidecek heyeti bile devrim muhafızlarının generalleri belirliyor. Kalibaf geri çekildi. Ki Amerika Birleşik Devletleri'nin pragmatist tamam eski devrim muhafızları generali ama oturulup konuşulabilir bir figür olduğu kişi bile gönderilmedi.
2: O zaman ben Enes Bey'in cümlesi üzerine madem bu bir tartışma programı siz bir yarılma var mı diyorsunuz?
3: Var tabii ki. Burada devrim muhafızları içerisinde tek bir yapı değil ki. Burada Arteş gibi düzenli bir ordu var. İran milliyetçiliği üzerinden ona hakim ve bu kırılma olacak. Yani daha önce de Arteş Genç Subaylar Hareketi bu anlamda isyan ettiği için devrim muhafızları kurulmuştu. Şimdi önümüzdeki aylarda hava 25-30-40 dereceye çıktığı zaman siz elektrik kesintileriyle gıda, ilaç vesaire hizmet sağlayamadığınız zaman halk sokaklara çıktığı zaman Temmuz'da, Ağustos'ta Arteş'in yani düzenli ordunun kimin tarafında yer alması beklenmeli? Bir kısmının halkın da yanına geçmesi beklenmeli. Bu kadar ciddi bir senaryoya doğru gidiyor İran. Devrim muhafızlarıyla Arteş aynı yapı değil ki. İdeolojik olarak da kurumsal anlamda sıkıntılar. Çünkü devrim muhafızları da İran'ın düzenli ordusu Arteş'i İsrail ABD'nin

0: savunmasını delmesi konusunda Ardiç'i suçluyor. Tahran'a kadar sizin yüzünüzden geldiler diyor.
1: Devrim muhafızları derken burada mesela İran'ın gölge lideri olduğu yazılan Ahmet Vahidi mi en tepedeki şu an karar vericisi?
0: Şu an Müştaba Hamine ile benim edindiğim bilgi tek irtibat kuran ve kurulmasına izin verilen, onun dışında kimseyle görüştürülmeyen bir Müştaba Hamine'yi var. Evet. Ve tek görüştüğü isim de Ahmet Vahidi olduğu söyleniyor. Kimseyle görüştürülmüyor. Ben de aynı kanattayım. Yani yaşayıp yaşamadık kısmı, hadi iyi niyetli olarak görevini yapamayacak halde olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü hep somut konuştuk. Sesli, görüntülü, halka hitap edecek bir mesajı olmadı. Bunun güvenlikle falan da alakası
1: yok. Yüzü yanmış dediler. O şehitler, geçen hafta New York Times dedi ya, bacağı için protez bekliyor.
0: Estetik ameliyatlar geçiriyor muhtemelen. Benim edindiğim bilgi, ama görevini yapmadı, sıkıntı var. Devrim muhafızları generalleri bunu nasıl anlar bilmiyorum ama neticede sadece bir evet hayır kelimesi dışında sağlık durumunun, bunu söylemek dışında bir sağlık durumunun iyi olduğunu ben düşünmüyorum.
1: Ne dediniz Haydar Bey?
2: Bir şehitler de anıtında olarak resmi vardı. İşte
1: evet, geçen yani hafta onu konuştuk, o da enteresan dediler, ama işte o farklı şehitlik makamları da oluyormuş manevi anlamda
2: yani,
1: da hani.
2: Yok, o zorlama bir şey o.
1: Ama sonra böyle bir durumda da onun fotoğrafı konur mu oraya, bütün 2018, dünya sağlığı bakın, diye konuşurken.
0: Burada o da mesela, ben onu Tahran'dan da kontrol ettim. O da bilinçli yapılmış bir şey. Burada güç çatışmasını çok iyi hatırlattınız. Teşekkür ederim. Çünkü o olayla da ilgili o heykel içerisinde İran'da açılan şehitler meşetteki şehitler anıtı olarak bilinen anıtta Müştaba Hamane'nin fotoğrafının kullanılması konusunda da soruşturma açıldı. Çünkü bir grup...
1: Ardından soruşturma açıldı. O da içerideki çekişmenin göstergesi diyorsunuz.
0: Tabii ki. Bakın, heyet gittiği zaman İran'a, o milletvekillerinin o heyet hakkında ettiği hakaretamiz ifadeleri burada söyleyemem. Vatana en kibarı, vatana ihanet, Mossad ajanlığı, Batı işbirlikçiliği, Batı'nın Truva'tı bunlar diye Kalibaf'ı yerin dibine soktular. Bu burada bir çatışmadan ziyade güç savaşı var. İşte burada kim kimle anlaşacak? Şu an için Amerika bunu bekliyor benim kanaatim. Ama Haziran sonunda geçecek bir mesele değil. Ya kafa kafaya tokuşacaklar, girecekler birbirlerine. Bir de son olarak burada şu yanlış anlaşılıyor. Bu uranyum meselesinde yerin dibine gömülmüş bir uranyum var zaten. Buradaki bombardıman ya daha fazla onu çıkartılamaz hale getirecek ve üretemez hale getirecek. Ama Amerika Birleşik Devletleri bakın bir şey yapıyor. Hafızayı yok etmiyor. Maddi olarak nükleerini, imkanlarını İran'ın mahvediyor, yok ediyor.
1: Ama bilim insanlarını öldürdü geçen sefer.
0: Ama İran'daki nükleer hafıza...
1: O da bir çeşit hafızayı yok etmek değil mi yani? Oradaki doğru, en önemli fizikçileri
0: doğru, ama
1: öldürdü.
0: 15-20 yıl sonra aynı seviyeye gelebilecek, yeşertecek bir İran'da birikim var. Bunu da küçümsememesi lazım Amerika'nın. Ama önümüzdeki günlerde göreceksiniz, daha şiddetli bir tepki verecek İran. Ve 2003'te aynı Kuzey Kore'nin yaptığı gibi tek taraflı olarak nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasından çekilecek ve eşik devlet olarak kendini bırakacak. Yani üretmiyorum nükleer silah ama eşikteyim. Benzer bir Kuzey
1: eşik
0: Kore...
1: Eşik devlet dedi.
0: Eşik
1: ha,
0: devlet.
1: Ben eşit anladım. Eşik, hayır, eşik devlet olarak kendini bırakacak.
0: Ve bir Kuzey Kore modelini Orta Doğu'da bütün dünyaya bu şekilde kabullenmesi için sunacak.
1: Bir şey söyleyecekseniz hızlıca alayım Mustafa Balbay'a da reklamdan
3: önce
1: söz vereyim.
3: Şimdi İran'da devrim muhafızları var, ulusal ordu var ama sanki böyle bir tarafta devrim yanlısı, devrim muhafızları var, diğer tarafta devrim karşıtı, milli ordu var gibi böyle bir yok, durum yok. Böyle bir şey yani, bu İran'ın realitesiyle uygun bir şey değil. Oradaki milli ordu da nasıl ki bütün devrim yapmış ülkelerde devrim muhafızları var, ekstra bir koruma için devrim muhafızları ordusu var. Ulusal ordu da İran'da devrim karşıtıdır. Efendim mesela bu
0: öyle
3: siyasi
0: bir görüş
3: ayrılıkları, bürokraside anlaşmazlıklar, çekişmeler, güç mücadele var. Yarılma nedir? Yarılma, iki ordu birbiriyle çarpışır. Sokaklara dökülür, ayaklanma olur. Biz bırakın orduyu, bürokraside böyle bir şeyi vatandaşta görmedik. İran'da ayaklanma vardı. İnsanlar
0: olmayacağının
3: sokaklardaydı.
0: Garantisi var mı önümüzdeki aylarda?
3: İnsanlar sokaklardaydı.
1: Olabilir mi diyorsunuz?
3: Savaş sırasında, savaş sırasında böyle bir şey görmedik bakın. Bütün bunlar dindi yani İran'da. Bu sonradan bu defterler açılmayacak manasına gelmez. Yani benim demin söylediğim şey, İran'da İran'ı zor durumda bırakacak, müzakerelerde teslim bayrağı çekmeyi zorlayacak bir durum oluşmadı.
1: Şöyle.
3: Yoksa hocam da bahsetti, Amerika'da da görüş ayrılıkları var. Doğru. Amerika'nın müttefikleriyle kavgası var, anlaşması var. Yani
1: geçen hafta Oral Bey yine bizle konukta, hatırlayın, Oral Toğa da ikinci bir rant olursa yani savaş yanan alerinin ise şöyle kötü bir senaryo çizmişti. O zaman gerçekten altyapı, hani evet, biraz Mete Bey'in söyledikleriyle

0: Orada örtüşen bir şey var. İnsanlar gerçekten elektriksiz, susuz, gıdaya ulaşamaz hale gelirse bu zayıflıklar üzerinden İran karışabilir. Yani orada çünkü insani dram artarsa tablo değişebilir diye. Bir cümle, evet hayır olarak böyle bir risk olabilir mi?
1: Bu risk her zaman var ama bunu Amerika Birleşik Devletleri gerçekleştiği zaman göreceğiz. İran halkı nasıl tepki verecek? Bu bir beklenti ama beklenti realize olacak mı sahada sorusu. Amerika'nın birçok beklentisi realize olmadı.
0: Evet.
1: Mesela İsrail Gazze'de her yeri vurdu, her şeyi yaptı. Neyi bekledi? Gazze halkı Hamas'a karşı ayaklanacaktı değil mi? Ayaklandı mı? Ayaklanmadı. Yani oradaki vahşet İran'dan beter bir vahşetti. Yani insanlar her şeylerini kaybettiler. Şimdi dolayısıyla savaşlar bizim beklemediğimiz sonuçlar doğurur. Hep doğurur. Yani istisna değildir bu arada, kaidedir. Savaşa devletler bir planla girer, hesapla girer ve hiç beklemedikleri sonuçlarla karşılaşırlar.
0: Sonuçlar olabilirler. Evet. Siz ne diyorsunuz Mustafa Bey? Hemen sorusuz yani, ortada zaten bir tartışma var. İran'daki bu yarılma var mı yok mu konusuna.
2: Ben de çok kısa birkaç unsura değineceğim ama ondan önce siz Yunuslardan bahsetmiştiniz. Çok kısa bir hani ara gülümseme şeyi de olsun. Şöyle, hayvanların savaşta kullanımı diye siz hani var mıdır diye söylemiştiniz. Ben işte ortaokul, lise yıllarım Aydın Nazilli'de, üniversite İzmir'de geçtim. Hepiniz gitmişsinizdir. Selçuk'ta, Selçuk'a giderken, Selçuk'tan Kuşadası'na dönerken bir keçi adası vardır.
0: Evet.
2: Hani dağın tepesinde küçücük bir ada vardır. Anımsar mısınız o adayı? Şey, ada diyorum, kale, keçi kalesi.
0: Tamam.
2: Hani çok tepede küçücük bir kale vardır yani. Şimdi Osmanlı o kaleyi ele geçirmiş. Yani biraz efsane ama gerçeklik payı da olduğu söyleniyor. Keçilerin gece vakti boynuzlarına mum takmış ve o keçiler o kaleye doğru çıkmaya başlamış. Ve o kaledekiler, eyvah, Osmanlı bu kadar dört koldan üzerimize mi geliyor? Bu kadar nasıl tırmanabiliyor diye şaşırmışlar ve teslim olmuşlar.
3: Bizim de hayvanları savaşlarda kullanımına bir örnek olarak.
0: Evet, ki mutlaka böyle yöntemler vardır. Bu ne kadar gerçektir, efsanedir ama mutlaka böyle yöntemler vardır.
2: Adı da Keçi Kalesi'dir.
0: Bu arada teşekkürler bu anekdot için.
2: Adı da Keçi Kalesi'dir.
0: Sumut aktivistleri de İstanbul'a gelmiş. Hatta oraya da bağlanırız. Ben bir seslendireyim dedim son dakikayı. Alıkonulan Türk aktivistler İstanbul'a geldiler. Girit'ten yola çıkmışlardı. Buyurun Mustafa Bey.
2: Çok kısa, şimdi arkadaşlar deyindi ama benim gördüğüm İran'ın hani dışarıdan yorumlanması zor ama bir tabloya bakınca öteki tabloda her şeyin tersine döndüğü, 180 derece değişebileceğini düşündüğümüz değişkenlikler var. Ama sadece şu uranyumu bu güce ulaşma, nükleer güce ulaşma serüveni bile İran'ın bir Amerika ile başladı Hümeyni'den önce. Hümeyni ile beraber Almanya ile devam etti. Almanya biraz geride kalınca Sovyetler çöktü ve Rus bilim insanlarını yanına aldı. 5000 Rus bilim insanı gitti İran'a. Ondan sonra da 2000'li yılların başında da Çin'le birlikte yaptı bu işi. Yani bütün bu dünya dengelerinin çok iyi kullanabilen bir geleneği var İran'ın. Sadece bu nükleer güce erişme, uranyumu zenginleştirme mücadelesi bile, hani farklı ülkeleri kullanması bile bunun bir göstergesi. Ben Rusya'nın, Putin'in uranyumu gerekirse hani benim topraklarıma getir sözü, belki de uranyum o topraklarda. Yani ben bu kadar İran'la hemhalim demek istedi diye değerlendiriyorum. Bunu çok farklı, örtük bir şekilde de söyleyebilirdi Putin. Ama alenen söylemesi bence yani o kadar ortağım anlamına da geliyor. Ve İran'ı bir ölçüde yani Rusya ile birlikte hale getiriyor. Çin'in de savaşın 40. gününü anımsarsınız. Çin hiç konuşmadı bu süreçte. Çok az konuştu ve savaşın 40. günüydü. Nisan ayı ortasına doğru 4 madde açıkladı Çin. Dedi ki biri, uluslararası hukuka uyun. Barış içinde yan yana yaşamayı sağlayın, ülkelerin egemenliklerine saygı duyun ve dünyada kalkınma ve güvenlik endeksli bir gelişme olsun. Yani bu 4 maddelik açıklaması, yani İran'la ilgiliydi bu açıklama ve bundan sonra İran uluslararası görüşmeleri kabul etti. Yani İran'ın iç dengeleri bence Çin'in ve Rusya'nın desteğiyle de bağlantılı, at başı gidiyor ve Amerika'nın beklediği o kolay kolay iç yarılmayı bırakın, çatlama ya da herhangi bir böyle dışa dönük bir hani İran'ın

0: gücünü zafiyeti uğratan bir erozyon bile olmaz diye görüyorum ben.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Bir reklam arasına gidelim. Tam da reklamın zamanı gelmişken reklamın ardından devam edeceğiz.
2: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
3: Selim, müdür seni çağırıyor.
4: Kazanmışsın. Darüşşafaka'da okuyacaksın. Burada bizim göz bebeğimizdin. Şimdi onların göz bebeği olacaksın. Bizi unutma, değil mi?
5: Selim, müdürünü hiç unutmayacak. Çünkü parlak geleceği o gün başladı. Siz de annesi veya babası hayatta olmayan çocukların Darüşşafaka sınavına girmesini sağlayın. Tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim almalarına vesile olun. 4. sınıflar için sınav 17 Mayıs'ta.
2: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Evet, olaylar ve görüşler devam ediyor ve bu akşamda, bu arada hep cuma akşamları oluyor. Yani ben haftalarca savaş başladığından beri her cuma böyle Trump'ın açıklamaları her gün konuşuyor ayrı ama biraz böyle düğümün hani nereye varacak, yarın bir operasyon mu olur yoksa bir uzlaşı haberi mi gelir diye böyle kıyısında olduğumuz günler oluyor cuma günleri. Yine öyle. Evet, çok büyük bir hararet yok belki görüşmelerde ama Trump diyor ki İran'la görüşüyoruz ama tekliflerini beğenmedim. İran diyor ki bizi tehdit etmezlerse bir uzlaşıya varabiliriz, bir hani müzakere olabilir. Böyle bir günün akşamındayız ve Profesör Doktor Filiz Katman hocam da az önce onda bir bilgi olduğunu söyledi bu müzakerelerle ilgili. Pakistan'ın bir çabasından bahsettiniz. Nedir hocam, paylaşır mısınız?
6: Şimdi İran'da çok ciddi bir insani durum söz konusu. Bu yaşanan süreçle ilgili olarak İran'ı müzakerede tutmaya devam edebilmek için 6 tane karayolunu açtığı ifade ediliyor. Bu Trump'a soruluyor. Hani bu hamleye ne diyorsunuz diye. Pakistan'la çok yakın çalıştıklarını, işte Pakistan'ın devlet başkanını ve ilgili isimleri çok takdir ettiğini söylüyor. Yani buna hiçbir şekilde hani karşı çıkmıyor.
1: Ne demek ama anlamadım. Altı karayolunu nerede açıyor? Nasıl?
6: Pakistan'la İran sınırı arasında. Dolayısıyla bir şekilde oraya yardımların götürülebilmesi, yardım mı yoksa içinde ne oldu tabii ki?
7: Yok, ateşkesten sonra yardımlar geldi hocam.
6: Evet.
7: Türkiye'ye gönderdi, oradan da geliyor.
6: 6 tane yeni karayolunun açılması aslında Pakistan'ın burada gerçekten İran'ı bir şekilde ayakta tutabilmek için çabasının önemli bir göstergesi ve bu da Amerika Birleşik Devletleri ile diplomatik olarak temas kurularak yapılmış bir hamle olarak da değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü Trump'a bu sorulduğunda hiçbir şekilde bunu eleştiren değil, tam tersine Pakistan'la çok yakın çalıştıklarını ve liderini öven açıklamalar.
1: Şimdi konusu mu da gelmişken ve İsrail'e gelmişken Filiz hocam size şunu sormak istiyorum. Biraz önce konuşurken bu İsrail'e son 24 saatte gelen silahları, mühimmatları konuşuyorduk. Sizce İsrail ABD'den bağımsız hala kendi başına İran'a falan böyle bir askeri olarak bir hamle yapabilir mi şu aşamada?
6: Yani bu noktada tabii Donald Trump'la Netanyahu arasında pek bir bugüne kadar sürtüşme yaşandığını görmedik. Dolayısıyla eğer Biden iktidarı olsaydı veya demokrat bir iktidar olsaydı, hı hı, bunu belki ön plana çıkarabilecek bir hamle olurdu ama hatırlayalım, o 12 gün savaşı diye adlandırılan dönemde Donald Trump OPEC'ten petrol rezervini, petrol çıkarma miktarını arttırmasını talep etmişti. Bu yönde bir talepte bulunmuştu. Çünkü o dönemde İsrail'in İran'daki nükleer tesisleri, nükleer santralleri vurma planı olduğu söyleniyordu. Ve yaratabileceği şoku önleyebilmek için Donald Trump'ın böyle bir talebi olduğu söylenmişti. Buna hayır cevabı gelince OPEC ülkelerinden Donald Trump'ın Netanyahu yerine Amerika Birleşik Devletleri'nin o işte Fordo ve Natanz'a attığı bombalarla bu süreci hem tabii Trump'ın tarzı siyaseti böyle bir durumu İsrail'in ne verecek bir şey değil. Şov, evet, yapılacaksa bunu yine Donald Trump'ın kendisi yani yapması gerekir.

0: İran'la ABD'nin masada olduğu bir durumda muhtemelen dışarıdan izleyecek gibi görünüyor. Bu arada
1: şu anda bir haber var ama bu teyide muhtaç, onu söylemem gerekiyor. Associated Press'e dayandırılan bir haber bu. Beyaz Saray İran'a savaşın sona erdiğini kongreye bildirdi diye, ama daha doğrulayamadığımız için
0: öyle mi?
1: Şu anda bunun takip edilmesi gerekiyor.
0: Size de mi öyle bir haber geldi?
2: Doğru. Trump'ın ekibi kongreye, bir kongre onayı gerekmiyor. Çünkü zaten bunun öncesinde bir sükunet dönemi, ateşkes de değil. Bu operasyonların bittiği yönünde bir görüş bildirmişler. Yani Trump kongrenin onayına ihtiyaç duymuyor. İşte burada biraz önce değindiğim bir İsrail faktörü muhtemelen devreye girecek.
0: Affedersiniz, netleştirmek için söylüyorum. Press'e dayandırılan bu iddiaya göre kongreye biz anlaştık mı demiş Trump İran'la?
2: Savaş yetkisi için, yani İran'la bir savaş yetkisi için kongreden izin alınmasını gerektirecek bir durum yok. Çünkü şu an bizim yaptığımız operasyon zaten haftalar önce bitti diyor ama her zaman da bunun
1: 60 günlük süre vardı çünkü.
2: 60 günlük süre meselesi vardı.
0: Tekrar yani bir izne gerek yok şu anda demiş. Buradan yola çıkarak da bir savaşın olmayacağı ya da hani sulh olduğu izlenimini.
1: Eksik bunu söylemişti. Beyaz Saray'da bunu doğruladı Associated Press'in haberine göre.
2: Yani diğer televizyonlar da aynı bilgi geçiyor. Ama bu şu demek değil. Bir ay sonraki Trump'ın hayır ben diplomasiyi denedim, her şeyi denedim ama bu olmuyor deyip tekrar bir bombalama sürecine 2 saat, 3 saatliğine, 4 saatliğine girmesi de şaşırtıcı olmaz. Neticede tam tersini yapma gibi bir eğilim olduğu için ABD yani kurumsal bir yapı olmadığı için ABD'de Dışişleri Bakanlığı'nın falan hükmü kalmadığı için artık Trump'ın ağzından çıkanla yorum yaptığımız için ihtiyatla tabii yaklaşılması gerekir bence.
0: Evet, bu arada İsrail demişken yani çok konuşulan bir görüntüydü. Kudüs'teki durumu da gerilimi de gösteren bir durum olduğu için hatta paylaşabiliriz yeri gelmişken. Bir rahibeye, bir Yahudinin yaptığı saldırıyı gördünüz mü bugün?
1: Evet. Evet.
0: Ortodoks kilisesi bakın.
3: Bu yani Katolik büyük ihtimalle bir Katolik.
0: Öncesinde saldırgan de, bir Yahudi kişi, karşısındaki de bir Rum Ortodoks Kilisesi'nin rahibesi.
1: Daha öncesinde de İsa'nın çarmıha gerildiği heykelin yok asker edilmesi durumu olmuştu. Koparmıştı. Bunlar tesadüf değil, arka arkaya gelmesi.
4: Uzun süreden beri yapıyorlar bunu zaten.
0: Yani yerde bir de kadın da başını muhtemelen oradaki rahibede başını oradaki betona çarpıyor. Ardından da geri dönüyor. Bir de tekmelemiş. Evet. Bunun üzerine de hatta bir açıklama var. Ortodoks Kilisesi'nin başpiskoposu demiş ki bu durum kutsal topraklarda tarihi Hristiyan varlığının geleceğine dair endişeleri yansıtıyor. Bunlar müferit olaylar değil. Hristiyan varlığını tehdit eden, tekrarlayan bir düzenin parçası olduğunu söylemiş. Ve işgalci İsrail tarafından da bu şekilde bir ırkçı da bir hem dediğini motivasyonla yapılan bir saldırı olduğunu söylüyorlar. Bildiğim kadarıyla gözaltına da alındı bu saldırgan. Ama orada da yani Müslümanların güvenliğini konuşuyoruz. Mescid-i Aksa'yı ibadet edememelerini kapatıldı vesaire. Böyle de bir durum olması.
2: Din düşmanlığı bu, ırkçılık değil ama bu bildiğiniz.
0: O öyle bir polis düşmanlığı. De yani emniyet kaynakları öyle bir de ifade kullandılar diye de diyorum. Çok, çok. Belki arka yüzünde başka bir şey de mi var onu bilmeden.
3: Bir oradaki Filistinli Araplara bir baskı var. Biliyorsunuz Filistinler arasında Hristiyan Araplar da var.
0: Tabii
3: yani,
0: doğru.
3: Dolayısıyla bir de tabii orada bir farklı kiliselerin kendi yani sadece Filistinli değil dışarıdan gelip bu arada bu kiliselerde bulunanlar da var. Bunlara yönelik İsrail'in sistematik bir baskısı var ama bu Batı kamuoyundan gizleniyor. Hani bu Trump'ı destekleyen işte evangelik çevrelerde güya Hristiyanlık için falan mücadele ettiklerini ama bir taraftan da Filistin'de Hristiyanlara yönelik çok sistematik yani sadece bu tabii şiddet eylemi ama başka işte taciz, saldırılar. En basitinden yani mesela geçen bir şey paylaştılar. İşte kilisenin kapısından geçerken tükürüyorlar kapıya. Bu tabii Siyonistlerin bu Kudüs'ü, Filistin'i tamamen Yahudileştirme, efendime söyleyeyim, Araplardan, Müslümanlardan, Hristiyanlardan arındırma projesinin bir parçası. Yani Siyonistler Müslümanlardan nefret ediyor ama aynı derecede Hristiyanlardan da nefret ediyorlar. Yani onların gözünde zaten Hristiyanlar da bir şekilde sapkın bir dine inanan bir kitle, kesim. Bu tabii görüntüler çok fazla yaşanıyor.
0: Evangelistlerin yani. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki etkisi...

0: Üzerinden baktığımızda da evet, enteresan bir durum ortaya koyuyor.
1: Tabii gizleniyor yani bunlar, evet. Şimdi biz burada konuşuyoruz ama mesela bir Alman medyasında, ana haber kanalında yok, gösterilmez. Netanyahu Amerika'da çok gösterilmez. CNN, şey BBC yaptı, bunu haber.
2: Efendim? Takip ettiniz mi hocam? Netanyahu bu hafta Hristiyan dünyası için bir elçi atadı. Bu sahada bunlar olurken bunları örtmek için, bunun PR'ını farklı bir şekilde yapmak için birisini Hristiyanlara elçi olarak atadı ve aslında yapılan sahadakinin tam tersine yönelik bir algı oluşturmaya çalışıyor. Bunlar yeni değil yani, hep yapıyorlar bunu. İsrail bunu hep yapıyor.
0: Ama arttı mı acaba son
2: çok dönemde? Arttı.
0: Çünkü öyle bir vurgu var bunda, o yüzden daha görünür. Belki bu kadar düz örtülemeyen bir hale mi geldi acaba?
2: Şöyle, bu İsrail'de bir bu tapınakçı bir damar var böyle. Aşırı fundamentalist dediğimiz. Bunlar böyle marjinaldi ama şu an ana akım hale gelmeye başladı. Yani İsrail'in çoğunluğu bu fikirleri destekler hale gelince bu olaylar da, istismar olayları da artmaya başladı. İşte o hocam bahsettiği o İsa heykelinin kafasının kopartılması, Hristiyan kiliselerinin yürüyüş yaparken tükürüklerle karşılanması, kiliselere yönelik uygulamalar, elektrik faturalarını mesela katlayarak arttılar. İnşa izni vermiyorlar, imar izni vermiyorlar, kısıtlamalar getiriyorlar. Bunları bilinçli olarak yapıyorlar ve hatta bu Papa'ya intikal ettirildi, şikayet etti Katolik Kilisesi'nin başpiskoposu. Hatta Papa da bununla ilgili soruşturma başlatmaktan falan bahsetti ama işte İsrail bunların üzerine örtüyor, başka şeylerle örtüyor. Bu yeni, evet, atadıkları elçi de bu kapsamda muhtemelen bunların üzerine örtmek için başka bir şeyler yapacak. Biz medeniyeti koruyoruz, Batı'yı koruyoruz söyleminin arkasında saklarım. Bunlara devam ediyorlar maalesef.
0: Şimdi devrim muhafızların donanmasından bir açıklama var ama ona geçmeden Mustafa Bey, siz uzakta kaldığınız için bu konuda söylemek istediğiniz bir şey var mı diye size de bir söz vereyim, oradan devam edelim.
3: Tabii çok kısa, arkadaşlar vurguladılar. Ben de geçen haftaki o tükürme olayını söz edecektim. Çok bariz bir şekilde hani bir düşmanlık ve artık hele bu görüntüler hani kabul etmek mümkün değil. Kaldı ki Kudüs, hani gidenler de bilir, hani 7 kapısı olan 4 Kanuni Sultan Süleyman'ın işte bu o eski şehrin surlarını onardığı Müslüman, Ermeni, Hristiyan ve Yahudi kapısı diye kabaca hani bilinir. Ben de doğrusu geçmişte Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanlığı döneminde gittiğimde görmüştüm. Hani birkaç yüz metre sonra Ermenilerin, biraz ileride Müslümanların, yani hepsinin orada hep birlikte olduğu bir tablo Kudüs. Yani uluslararası din, bütün dinlerin doğum yeri ve İsrail de bunu geçmişte hani özellikle Hristiyanlara karşı olabildiğince hoşgörülü gibi görünüyordu ama özellikle Lübnan'daki bu son saldırılarıyla beraber ayyuka çıktığı görünüyor. Özellikle Fransa'nın, Fransız basınında dikkatimi çekmişti. İsrail'in Hristiyanlara yönelik bir sistemli operasyonun olduğunu da dikkat çeken bir haberdi bu. Zaten eğer Lübnan'da Hristiyanlar değil de Müslümanlar olsaydı çoktan gazileştirmişlerdi. Yani müthiş bir densizlik bence. Ve eğer böyle devam ederse İsrail'in sanıyorum, eğer Amerika'yı çok çok zorlayarak bölgede ileri gitmek isteyeceği anlaşılıyor. Hani biliyorsunuz birkaç gün önce İsrail yönetimi Amerika'dan bir olur bekliyoruz demişti. Hani İran'ı Orta Çağ'a taş devrine göndermek için.
0: Evet, evet.
3: Ama burada görünen tablo yani o oluru hem zorlayacak hem de olağanüstü bir hani densizliğe gidecek. Bu gücü bir şekilde durdurabilmek gerekiyor. Biraz önce gelenleri hani
0: Sumut filosundan
3: Girit'ten gelenleri, Sumut, evet, oradan gelenleri de gördük. Daha bir örgütlü bir şey gerekiyor diye düşünüyorum ben. Doğrusu diğer arkadaşlar ne der bilmiyorum ama hani hep birlikte ne bileyim yani İslam dünyası nerede? İslam ülkeleri teşkilatı 57 ülke, Arap İşbirliği Teşkilatı nerede? Yani insan ya
2: şu hamlenin İslam dünyasıyla bir alakası yok yalnız Mustafa Bey. Oradaki
3: şöyle,
2: rahibe.
3: Şöyle, bütün o İsrail'in bu densizlikleri karşısında Avrupa Birliği'nin daha yaptırımlı bir şey yapabilmesi gerekiyor. Yani tek tek hani o Sumut heyeti.
0: Yani şu konuda size katılıyorum.
3: O aktivistlerle olacak
0: evet,
3: bir şey.
0: Evet, aktivistler gidiyorlar. Uluslararası sularda İsrail askerleri, drone falan tekneye çıkıyor. Dünya sadece bunu kınıyor. Yani o orada o
3: maalesef,
0: o askerlerin,
3: Avrupa
0: o teknelere elinde silah olmayan insanların sivil bir girişimle Milletler başlattığı şeye kimsenin sesi çıkmıyor. Doğru yani, Gazze kıyısına ulaşamadılar. Ulaştılar oradan da yine geçen sefer.

0: bütün dünyanın gözünün
1: Birleşmiş Milletler. Yani burada sadece veto ediliyor diye Birleşmiş Milletler bir şey yapamaz gibi bir şey yok ki.
0: Doğru.
1: Birleşmiş Milletler'in yürüttüğü bir sürü insani yardım programı var ve sahadalar. Birleşmiş Milletler Smut filolarına temsilci gönderse ya da o konularla alakalı bir koordinatörünü gemiye koyabilse İsrail bu kadar pervasız davranabilir mi? Sanmıyorum.
0: Tabii.
1: Alabiliyorsa İsrail o zaman Birleşmiş Milletler'in personelini
2: yani otursun. İstiyorum.
1: Tutuklasın hadi. Birleşmiş Milletler'in personelini tutuklamazsınız ki.
3: Yok, geçen sefer parlamentosu üyeleri de vardı geçen ilk filoda. Aynı muameleyi yaptı diye. İsrail için fark eden bir şey olmaz. Yani öldürmez.
0: Yok, İsrail de fark etmez tabii. İsrail bu birden yani böyle daha iyi niyetli davranmaz da
4: Gazze'de Birleşmiş Milletler personelini öldürdü biliyorsunuz.
3: Beni bu saatten sonra yapacağım.
4: Gazze'de çok, Birleşmiş
0: 70-80 Birleşmiş Milletler personelini öldürdü. 300. Ama ne olabilir o işte engelleyebilecek güç bilmiyorum ama biraz daha böyle hani sadece bir sivil inisiyatife bırakmadan
4: bunlar sivil yani bunlar tabii sivil ve sembolik eylemler. Yani İsrail üzerindeki bu baskıyı devam ettirmek, gündeme getirmek, Gazze'yi unutturmamak değil mi? Şimdi biz Gazze'yi unutmuştuk, İran konuşuyorduk. Şimdi burada tekrar Gazze'yi konuşuyoruz. Bu zaten amacına yani bunlar zaten yardım sembolik yani o yardım esas ablukayı kırmak, kırabilmek, İsrail üzerine baskıyı devam ettirmek.
2: İşte Enes Bey, tabii... o semboliklikten çıkmak lazım sanki Enes Bey.
4: Semboliklikten yani çıkartmak işi sivillerin işi sanki. Değil tabii Mustafa Bey. Yani bu uluslararası sistemin göbeğindeki bir problemden bahsediyoruz. Yani o yüzden ben öyle söylüyorum. Tabii ki haklısınız ama sivillerin başarabileceklerinin çok... sınırları var.
3: En azından devletlerin yapmadığını yapıyorlar yani.
4: Öyle evet. Yani mesela Yunanistan kendi
0: öyle
4: karasularında...
0: Mustafa Bey sivillere dememişti ki bunu. Onlara destek olmak yani onların tamam. ardında olmayı tamam. kastetmişti. Tabii ki onlar
4: yani
0: zaten
4: Yunanistan'ın sorumlu olduğu evet, sularda yani, müdahale edildi. Yunanistan'da muhalefet ayağa kalktı. Ama
3: onunla ilgili bir şey
4: Yunanistan'daki mevcut iktidar mesela ya da medya bu işi hiç görmedi. Yani... Ama yani bir düşürmeyen bir devletin aslında egemenlik alanına girerek bunu yani bir aydutluk ve bir korsanlık aslında bu yaptıkları.
0: Tabii tabii
4: yani
0: açık sularda
4: İsrail'in arama kurtarma bölgesi değil, İsrail'in kara sularında değiller.
0: Hiçbir alakası yok. Ya bu,
3: son gelişme mesela aktivist arkadaşlar da paylaştılar. 7 tane gemiden bahsettiler. İsrail'in elinde 7 tane orada görev yapılacak. İşte sarbest sarı yok zaten ama... Muhtemelen hücum botlar da var. Zannediyorum İsrail ile Yunanistan arasındaki son dönemdeki yakınlaşma nedeniyle Girit'teki suda üstünlüğünü kullandı İsrail. Bu da aslında Yunanistan'ı İsrail'in işlemiş olduğu insanlığa karşı suça ortak ediyor. Yani bunu da tespit etmek lazım. Hocamın söylediğinin aksine Yunanistan'da bir kabarma var.
0: Suda üssü, ABD üssü tabii suda, ama yine de izin.
3: Ama İsrail ile Yunanistan arasındaki anlaşmaya istinaden İsrail orayı kullanıyor. Normalde kullanmaması lazım. Ayrı konu ama ikili güvenlik anlaşması yaptığı için muhalefette çok yoğun eleştiri var. Yani o kadar tepkisiz...
4: Muhalefette var yok.
3: Muhalefette
4: İktidarda
3: var.
4: Yok.
3: Evet. Ya iktidar zaten maalesef evet. işte İsrail'le beraber yürüdüğü için bunu yapmıyor ama bu bence iktidarı çok rahatsız eder yani. Yunan halkının böyle bir Filistin desteği var. Her ne kadar hükümet İsrail'le anlaşıyor olsa da Türkiye'ye karşı bir İsrail işbirliği yapıyor olsa da halkta bunun karşılığı yok yani önümüzdeki dönemde de bu konuda sıkıntı çıkacak Yunanistan'da.
0: Zaten devletlerin politikalarını, hükümetlerin politikalarını eleştirirken dünyada birçok yerde ters düştüğünü görüyoruz. O yüzden de topyekin bir ülkeyi ve insanlarını değil de bu dediğiniz önemli. Yani o yönetimi, o politikayı belki eleştirmek daha doğru olur. Bu arada yani bütün bu akşam konuştuk ya nadir toprak elementleri, dünyanın değişimi, bu savaşın bize öğrettikleri. Şimdi bu yeni bir haber vardı bugün Baykar. Bir İHA mızrak yapay zeka destekli bir İHA'sını tanıttı. Şimdi biz de son yıllarda Türkiye'de savunma sanayini konuşuyoruz, neler yaptık, neler yapıyoruz diye. Size sorayım hatta Filiz Hocam, siz burada çok konuşmadınız. Mesela bu İHA'da otonom olarak da müdahale edebiliyormuş. Birazcık bu İran'ın Şahan İHA'larına benziyormuş ama böyle hani sadece gönderildiği yerde belki orada müdahale etmeyip otonom olarak başka bir noktaya gitme, oradaki tehdit görme, müdahale etme bu yönde geliştirilen bir İHA. Yanlış da ifade etmiyorum şimdi, teknikte bir bilgi vermeyeyim ama bize bu savaş Türkiye'nin yapması gerekenlerle ilgili. Çünkü biraz gördük kimin kapasitesi ne. Hani işte İran'ın füzeleri şu ana kadar ne gösterdi, ne kadar etkili oldu. İşte Amerika'nın uçak gemileri ne kadar konuştuk değil mi? Etkisinin o kadar olmadığını gördük ve başka işte silahlar, başka taktikler. Biz şu madem böyle bir dönüşümde dünya, madem her şey yeniden şekillenecek, bizim önceliğimiz ne olmalı savunma sanayi açısından işte bu tür olasılıklara, senaryolara

0: karşı askeri olarak?
1: Değişen sistemler içerisinde yine 21. yüzyılı tanımlayan unsurlardan bir tanesi de asimetri. Yani kapasitesi ile görünümü arasında bir uyumsuzluk olması durumuna rağmen etki gücü açısından daha fazla etkiye sahip olan bir yeni araç, insansız hava araçları. İlk çıktığı dönemlerde biz bir yüksek lisans tezi yapmıştık. Türkiye'nin insansız hava araçlarıyla terörizmle mücadelede istihbarat toplamaktan anlık müdahaleye geçiş kapasitesini sağladığını ortaya koymuştu yaptığımız araştırma. Tabii o günlerden bugünlere farklı dönemlerde farklı araştırmalar yapmaya devam ettik yüksek lisans öğrencileriyle. Ve şu anda yaklaşık bir 5-10 yıldır Türkiye'nin insansız hava araçları ile ilgili geldiği nokta dünyadaki paradigmayı değiştirici bir ülke konumuna getirdi Türkiye'yi. Ne demek istiyoruz? Bütün raporlar, farklı ülkeler tarafından kaleme alınan bütün raporlar Türkiye'nin bu geliştirdiği kapasitenin nasıl bu hale geldiğini anlamaya çalışmaya yönelik. Hatta şöyle söyleyeyim, İngiltere'nin geçtiğimiz hafta Türkiye ile stratejik işbirliği anlaşması imzalandığını biliyoruz. Çok uzun yıllardır İngiltere Türkiye'nin savunma sanayi kapsamında edindiği bu kazanımlarla ilgili çok önemli çalışmalar yapıyor. Nasıl bugünlere geldiği ile ilgili ve öncesinde kim vardı diye baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail vardı. Türkiye bunların üzerine çıktı tamamen bugüne kadarki koyulan ambargolar Türkiye'nin bu konuda kendi kasını kendisinin geliştirmesi gerektiğini ortaya koydu. Açtı. Şu anda yapay zeka eklemlendi ama önümüzdeki dönemde kara, hava, deniz hatta uzayı da entegre edecek şekilde yine paradigmayı yepyeni bir şekilde formüle edecek bir kapasite üzerinde çalışıyor Türk savunma sanayi. Bu ne zaman ortaya çıktı? Bunun bu kadar önemli olduğunu ortaya çıkaran tabii ki Ukrayna meselesiydi. O noktada
0: yani
1: Ukrayna'nın
0: önce doğru. Tabii. Ukrayna'da zaten İHA'lar konusunu Ukrayna'da çok gördük, yaşadık.
1: Türkiye'nin bu anlamda oynadığı rolün yani gerçek anlamda Ukrayna'nın direnişinde ne tür bir rol oynadığını dünya da görmüş oldu ama İran mevzuyla beraber bu tekrar gündeme geldi ama bu kadar fazla patlamasında Ukrayna ile Türkiye arasındaki bayraklar alışverişi
0: yani
1: çok önemli.
0: Yani mevcut olanlar dışında şunu da merak ediyorum. Yani İran Savaşı ile şurada bir boşluk var. Burayı geliştirdiniz de kasımızı geliştirdik. Şimdi ne, hangi kası geliştirmek lazım?
1: İşte bahsettiğim gibi bu dört düzlemi, yani üç düzlem var. Kara, hava, deniz.
0: Evet.
1: Bunu bir de uzayla birleştirecek şekilde bir teknoloji üzerinde şu anda çalışıyor. Türkiye'nin bu anlamda yaptığı yatırımlar, ARGE'ler, beraber hareket etme
0: mevzu. Balistik füze ve füzeler konusu.
2: Somut bir şey söylüyorsunuz değil mi? Yani balistik füze mi, hava savunma sistemi mi?
0: Yani dümdüz, dümdüz bir izleyicimizin bakışıyla çok teknik ayrıntılara girmeden bize ne lazım? Ya en çok ne lazım bize, ben merak ediyorum. Gerçekten kişi olarak merak ediyorum.
3: Tabii bize yani Türkiye savunma sanayisine çok ciddi bir altyapı kurdu. Bize bir her şeyden önce bir hava savunma sistemi, çelik kubbe. Bununla
0: evet,
3: ilgili Türkiye çalışma yeni başlamadı aslında. Yani 15 yıldır var. İşte Hisar sistemleri devreye girmeye başladı. Siper gibi sistemler. Ama bizim balistik füzeleri durduracak hava savunma sistemlerine ihtiyacımız var. Bunlar işte Amerika'nın kullandığı Patriot ve işte İsrail'in kullandığı farklı sistemler söz konusu. Bu daha ileri bir teknoloji. İkincisi bizim balistik, hipersonik, süpersonik füzelere de ihtiyacımız var. Yani durdurulamayacak, durdurulması daha zor balistik füzelere de ihtiyacımız var. Kendi savaş jetimizi bir an önce üretip sahaya sürmemiz gerekiyor. Kaan'ı. Ki Kaan'la
0: evet,
3: ilgili çalışmalar da devam ediyor. Deniz kuvvetlerimizi denizde de efendime söyleyeyim güçlendirmeye ihtiyacımız var. Çünkü deniz de burada önemli bir kıyı
0: doğru,
3: savunması.
0: Doğru.
3: Bu da bunun bir parçası. Aslında Türkiye bütün bunları dört bir koldan yapıyor. Bir de tabii kamikaze dronlara karşı savunma meselesi. Demin bahsettiğimiz o küçük dronlar var ya. Yani
0: evet.
3: Bunlar büyük dronlar ama tamam, küçük 20 kilometre menzilli, 10 kilometre menzilli ve özellikle de fiber optik kabloyla kontrol edilen yani elektronik karıştırmaya karşı da dirençli olan bu dronlara karşı da tedbirler geliştirilmesi gerekiyor. Bu tabii büyük bir yarış.

0: Kış savunma sanayi alanı. Ama şunu görelim. Türkiye bu yarışta gerilerde falan değil. Türkiye en önde koşan ülkelerden bir tanesi. Kurduğumuz güçlü savunma sanayi altyapısı. Bu da bize ne kadar kritik bir Türkiye'nin dönemde ne kadar kritik bir hamle yaptığını, atılımlar yaptığını son 15-20 yılda çok net bir şekilde
1: Artık
0: gösteriyor.
1: Artık son şeye geçiyoruz. Herkese söz hakkı vermek istiyorum.
2: Bir ilave yapayım. Bunun bir de enerji boyutunda da önemli bir açıklama geldi Sayın Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'dan. ETI maden Kırkabor işletmesi bağlamında yarım milyar dolarlık bir endüstriyel tesis yatırımı 2026 sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor. Bu da çok önemli çünkü dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldıracak bor çok önemli bir mevzu ve bu bahsettiğim 3'e artı bir uzay endeksinin hayata geçmesi için de gelecekle ilgili çok önemli bir yatırım.
1: Peki Mete Bey.
3: Şimdi ben de Filiz Hoca'nın anlattığı yerden devam edeyim. Şimdi zaten burada Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın il bazında çeşitli sektörlere yönelik yatırım planlamaları vardı ve bunlar il bazında devam ediyor. Yani tarım, madencilik vesaire gibi bölgenin yöresel ya da yeraltı zenginliklerine bağlı olarak planlamalar hayata geçmeye başladı. İlerletiliyor da. Yani Türkiye'nin her ilini kapsayacak şekilde. Sadece savunma sanayi değil, tarımda, madencilikte, diğer alanlarda da. Fakat burada İran Savaşı, tabii Ukrayna bize başka bir şey öğretti. İran Savaşı da başka şeyler öğretti. Fakat benim burada gördüğüm farklı bir mesele var. Sensör meselesi var. Yani erken uyarı, üzerinize gelen füzelerin, hipersonik füzeleri erken tespit edebilmeniz. Ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğitim ya da savunma anlaşmalarında hesaba kattığımız zaman Afrika'dan Körfez'e kadar olan bir bölgeyi Türkiye'nin kapsayacak daha geniş bir radar ana belki ihtiyacı olacağı İran Savaşı'nda da gördüğümüz gibi. Ve burada da bu kamikaze işte mızrak gibi bunların sürü haline gelenleri önümüzdeki Türkiye'de dahil birçok ülkenin sorunu olarak çıkacak. Çünkü İran'ın özellikle İsrail'e ya da bölge ülkelerine yönelik yaptığı saldırılarda kullandığı taktiklerden bir tanesi kamikaze insansız hava araçlarını balistik füzelerle sürüler halinde atması ve bu şekilde isabet oranını sağlamasıydı. Yani sürü halinde attığınız zaman birden fazla sayıda attığınız zaman ve bunlar da yapay zekalıysa herhangi bir hava savunma sisteminin ki maliyet olarak takdir edersiniz ki daha düşük maliyetli. Çünkü bunu mesela bu mızrağı önlemek için şu anki sistemle örneğin İsrail'e bir tane mızrak atılsa evet. İsrail'in bunu önlemek için 7-8 tane önleyici füze atması lazım.
1: Öyle
3: gibi
1: mi?
3: Bir mantık tabii.
1: Peki böyle bir İHA nasıl bir yıkım yaratabilir? Ne kadar gücü vardır?
3: Birincisi işte bu alçaktan
1: 200 kilogram ağırlık ama kendi ağırlığı o tabii taşıdığı
3: işte ağırlıktan ziyade Türkiye'nin yaptığı bir şey var. Bakın bizim savunma sanayinde dikkat çekilmeyen bir nokta var. Biz yavaş yavaş atmosfere doğru yaklaştık ve atmosfer üstüne doğru çıkıyoruz. Bu artık bizim uzay olarak tabir edebileceğim bir alandan Türkiye'de geliştirilen nedense hiç bahsedilmeyen aslında en önemli projelerden bir tanesi bir lazer sistemi var.
1: Ve nedir bu lazer sistemi?
3: Lazer sistem böyle füzelerle uğraşmayacağınız geleceğin silah teknolojisi ve Türkiye'de bu belli bir kilowatt gücünde üretildi ve kullanılıyor. Şu an insansız hava araçlarına karşı kullanılıyor.
1: Yani ne yapıyor?
3: Lazer ışın.
1: Işınla vurmak mı yani?
3: Evet, ışınla vurmak.
1: İma bizim mesela hipersonik füzemiz falan var mı?
4: Balistik Typhoon 4'ler var.
3: Evet.
0: Yok, hipersonik daha yok Türkiye'nin elinde.
1: Ben de öyle biliyorum ama hani sizler bu konuya daha
0: mantere girmiş yok daha doğrusu.
1: Anladım.
0: Evet, çalışılıyor.
1: Balistik füzelerimiz var.
4: Balistik füze gelişmeye, menzil arttırılmaya devam ediyor. Typhoon 4 en son versiyonu. 2000 plus deniyor ama tam daha açıklanmadı net bir şekilde.
1: 2 kilometre yani 2000 derken.
0: 2000
1: kilometre. 2 kilometre olur mu? Tabii ki. 2000, yani komik oldu. Anladım. 2000 kilometre mesafe şu anki daha geliştirilmeye, arttırılmaya
4: çalışılıyor.
1: Hızı
4: arttırılıyor. Patlayıcı harp başlığının şeyi efektifliği arttırılıyor. Daha çok etki yapması için geliştirme devam ediyor ama yani hocam dedi ki bu yeni bir şey değil. Ya hocam dedi ya Ukrayna bize bazı şeyler attı. Türkiye'deki bu bizim İHA SİHA şeylerimiz bence bizim Heronlarla başlayan maceramızla başladı. Heronları biz daha doğrusu Amerika bize predatörleri vermeyince İsrail'e yönlendirince biz İsrail'den Heron almak zorunda kaldık biliyorsunuz. O Heron'un orada bizi çok yanılttı. İstihbaratı İsrail direkt bize değil kendi üzerinden kontrol edilmiş manipüle edilmiş istihbaratı ve

0: Ve Uludere hadisesi de aslında bunun bir sonucuydu. Dolayısıyla biz orada bu gerçekliği fark ettik ve İHA SİHA teknolojisine başladık. Bu kamikaze, evet, bu İran Ukrayna'dan sonra ortaya çıkan bir şey.
1: Ambargolar yaptık.
0: Oradan sonra bu buraya yatırım yapılmaya başlandı. Ya sizin sorduğunuz soruyla ilgili söylüyorum. Kesinlikle hava savunma sistemlerine ihtiyacımız var. Çelik kubbe adımları daha önce atılmıştı, temelleri atılmıştı, geliştiriliyor. Katman katman artıyor. Her gün yeni üniteler ekleniyor. Ama bu biz

0: Irak'ın en büyük zaafı bu, biliyorsunuz. İran evet balistik füzelerle İsrail'i vurduğu körfezi vurdu,
1: evet, ama korunma...
0: gelen saldırıları engelleyemedi. Evet, yani bu kadar büyük zarar görmesinin lazım. Sebebi oydu. Dolayısıyla bizim bütün yurdu kaplayacak, hatta Kuzey Kıbrıs'ı da içine alacak bir hava savunma sistemine
1: tabii,
0: ihtiyacımız var.
1: Tabii hava savunma sistemi konusunda İsrail'in demir kubbeden çok fayda görme nedeni de küçük coğrafyayı, çepeçevre daha rahat donatabilmesi. Yani İran kadar, kubbe, Türkiye kadar büyük ülkelerde...
0: Demir kubbe tek değil, üç katmanlı bir şeydir. Yani en düşük menzilli olan demir kubbe Davut Sapanı ve Aroviç diye gider. Kademe kademe gider. Yani üçlü bir katmanlı bir sistemdir. Biz de zaten böyle bir şey inşa ediyoruz. Dolayısıyla bunlar yapılacak. Tabii eş zamanlı olarak aynı yine İran savaşı örneğinde olduğu gibi bir taraftan savunma imkanlarınızı arttırırken bir taraftan da saldırı potansiyelinizi ortaya koymanız lazım caydırıcılık için. İşte Typhoon 4 projesi de bu kapsamda zaten önemli. Bunların testleri yapılıyor. Yani siz özellikle İsrail'in İran'dan sonra hedef Türkiye söylemlerinin tedavüle sokulduğu ısrarla Batı basını tarafından yazıldığı bir süreçte bu tedbirleri almak ve caydırıcı tabii olmak ki zorundasınız. Hocama katılıyorum. Deniz Kuvvetleri işte Anadolu'dan sonra uçak gemimizin inşa edilmesi de bu kapsamda. İşte Türk Fırkateyni TF2000 projesi devam ediyor. Milli denizaltımız devam ediyor. Bunların hepsi toplamı o milli güç unsurlarını oluşturuyor ve İsrail'in bir kere daha düşünmesini gerektirecek bir şeyi ortaya koyuyor. Yani bir İran örneği o özümüzün önünde yaşanıyor. İran'da bile bu başarıyı sağlayamadılar. Söz konusu Türkiye olduğu zaman çok çok daha düşünmeleri lazım. O kadar kolay bir lokma olmadığını Türkiye göstermeyecek.
1: Göstermek lazım.
2: İki husus daha var. Birincisi seri üretim. Yani bunları kesinlikle çoklu sayılarda, bazıları milyonlu sayılarda üretmeniz gerekiyor. Çünkü savaş, Ukrayna Savaşı bize savaşların uzayabileceğini ve mühimmatın kısıtlı, mühimmatın yetersiz kalabileceğini gösteriyor. Kitlesel
0: savaşlardan ders almak çok önemli.
2: Yani ve siber güvenlik.
1: İşte bu biraz bunu yani dünyada ne, kim neredeyi biraz gösterdi de yani değil mi? Siz tamamlamadınız.
3: Pazartesi itibariyle de bununla ilgili bir fuar başlayacak.
0: Saha 2026.
3: Saha 2026. Türkiye'nin o kapasitesini görmek isteyenler için de önemli bir etkinlik.
4: Yani gene ben şöyle tamamlayayım. Burada erken uyarı, işte ihbar, haberleşme, iletişim güvenliği gibi meseleler daha ön plana çıktı. İran meselesinden öğrendiğimiz. Hı hı. Ve burada en çok elektronik harp meselesi, mesela özellikle Hürmüz Boğazı üzerinde GPS jamming olarak bilinen ya da spoofing olarak bilinen sahte hedeflerle karşı radarları, düşman radarlarını yanıltmak gibi bir sürü cambazlık çıktı. Fakat burada bizim ülkeye özel baktığımız zaman, çünkü Türkiye'de en çok satan insansız hava araçları programı çok satıyor. Ama bilinmeyen Türk zırhlı araçları da birçok dünyanın her yerinde alıcı buluyor. Çünkü ülkenin coğrafyasına göre, örneğin Filipinler, Malezya ya da bir başka ülke Türkiye'nin tersanelerine ihtiyaç duyarken, donanma tecrübesine askeri anlamda da ihtiyaç duyarken, Afrika'daki ülkeler Türkiye'nin zırhlı hafızasına, bilgisine ve araçlarına ihtiyaç duyuyor. Latin Amerika'ya gittiği zaman, Türkiye tam kapasite girdiği zaman, orada başka silah sistemleri, tabancalar, duvarın arkasını görebileceğiniz radarlar ya da gözetleme cihazları, ormanlık alanda hedefleri görebileceğiniz optik ya da diğer sistemler gibi teknik bir sürü şey var. Ama Türkiye yavaş yavaş uzaya çıkıyor. Ben bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Çünkü Kaan projesiyle, işte çelik kubbeyle, çünkü bunlar lazer tabanlı olarak, bu özellikle lazer sistemi çok önemli. Çünkü yakında bu insansız hava araçlarının üzerinde lazer sistemleri göreceksiniz. Burada da çözülecek bir iki sorun var. O da teknolojiyle muhtemelen çözülecek. Evet. Yağmurlu ya da sisli havalarda lazer ışınının yeterli etki sağlayıp sağlayamaması konusunda bir şey var. Bilimsel bir araştırma var. Çünkü kuru olması gerekiyor havanın, yağışlı olmaması gerekiyor. Bilim bunu da çözecek. Ama şunu söyleyeyim. Bakın burada bir askeri konu da değil. Bunların hepsinin bizim sivil yaşamımıza etkileri olacak. Yapay zeka dediğimiz mesele de belki 5-10 sene sonra hepimizin evinde bize çay getiren, gazete getiren, kek yapan robotlar olacak. Şimdi süpürgelerini görüyoruz ama evi süpürecek robotlarla yaşayacağız. Evet. Kendini şarja git, çekilebilirsin diyeceğimiz robotlar çağa geliyor.
1: Hiç lazım değil bunlar, hiç ama olacak galiba ya. Olmasa çok iyi olacaktı ama ben bu teknolojinin en azından bireysel hayatımıza bu kadar etkisinden pek de hoşnut değilim. Yani faydaları var ama zararları sanki faydalarını epey aşıyor son yıllarda.
4: Robot süpürgeyle başladı.
1: Efendim?
4: Robot süpürgeyle başladı. Yakında işte bakkala göndereceğiniz robotlar alacaksınız.
1: Yani Çin'de hayatımıza satılıyor. Konfor katanları yine kabul edelim de yani işte bir de

0: tepe taklak edenleri var birçok yönüyle. Mustafa Bey, siz ne diyorsunuz bu işte Türkiye'nin ihtiyaçları ve şu ana kadar yaptıkları üzerine? Evet.
1: Arkadaşlarım vurguladıkları konularda ben de çok kısa düşüncelerimi paylaşmak isterim. Tabii bir defa hani programın en başında da konuştuk. Savaşların çok asimetrik olduğu bir döneme girdik. Örneğin İran 40 bin dolarlık bir drone'la 4 milyar dolarlık bir Amerikan savaş gemisini etkisiz hale getirebildi. Yangın çıktı dediler ama o da çok inandırıcı değildi. Yani doğru. Asimetrik savaşın fotoğraflarından biriydi bu. Bir de tabii savaşta artık cephe yok. Yani cephe en korunaklı iç haneniz de olabiliyor. Örneğin Hamaney olabiliyor cephe mesela. Yani o, buna göre de artık önlemler almak gerekiyor. Böyle bir döneme girdik. Türkiye'de de tabii biz de yeri geldiğinde işte keşke F-35 projesi devam etseydi diye düşünüyoruz. Biraz önce hava savunma sistemlerinden söz edildi. S-400'ler şu anda işlemde olabilse diye düşünüyoruz. Bunlar kaygılarımız ve ülke için olması gerektiğini düşündüklerimiz. Çünkü savunma sanayi hepimizi ilgilendiriyor. Yani Türkiye'ye Allah korusun bir saldırı olduğunda seçmeyecek ki şu kişilere biraz zarar vereyim, bu kişiler kenarda dursun diye. Hepimizi etkileyecek bir şey. Bu anlamda ben de bu insansız hava araçlarındaki gelişim, değişim, yani sağduyulu bütün Türk vatandaşlarını elbette mutlu eder. Bunun bu çağı yakalayacak bir teknoloji gerekiyor.
0: Tabii.
1: Ve bunun tamamlayıcısı olarak da diğer alanlarda da işte biraz önce sözünü ettiğim alanlarda da yol alabilmek gerekiyor. Tabii bütün bunların yanında hani eskilerin bir sözü var. Hazır ol cenge, ister sen sülhü salak. Yani barış istiyorsan savaşa da hazır olman gerekiyor.
0: Doğru.
1: Ki böyle bir coğrafyanın ortasındayız. NATO'nun yaptığı bir risk haritasında hatırlıyorum. Dünyada 25 ciddi riskli alan noktalamış NATO. Bunlardan 16'sı Türkiye'nin etrafında.
0: Evet.
1: Hani böyle bir yerin ortasındayız. Hani böyle bir güvenlik tartışmasını zaten yapmak durumundayız. Hitit tabletlerini okuyanlar, milattan önce 2000 yılı düşünün, 4000 yıl önce Hitit tabletlerinde şöyle diyor. Hititli Anadolu'da, Cumhuriyet Anadolu'da büyük bir medeniyet kurmuşlar. Hititlerin diyor iki sorunu var diyor. Güvenlik ve bütünlük. Hani bu coğrafyada hani yüzyıllardır değişmeyen, hani bulunduğumuz coğrafyanın kaderi olarak değişmeyen bir şey. Ama en güçlü olanı güven veren bir barış anlaşmaları yapabilmek bölgemizde. Örneğin İran'la sınır sorunumuz 1639 Kasr-ı Şirin anlaşmasından beri değişmedi. Böyle bir hani karşılıklı iki tarafın birbirine kabulüne dayalı bir süreç oldu bu. Yani bunu Atatürk'te doğuda Sadabat Paktı'yla, batıda Balkan Paktı'yla çok iyi bir hani o barış kalkı şu anda arkadaşlarımızla da konuştuğumuz o füze kalkan hani demir kubbe dediğimiz şeyi bir anlamda güven kubbeye çevirebilmiş bir siyaset. Bunu da hayal edebilmek gerekiyor. Savunma sanayindeki gelişim bütün dünyada herkesin daha doğrusu öteki alanlarda çok olumlu etkileyen bir şey. Örneğin sağlıkta kullanılan bu tomografi ya da benzer cihazlar biliyorsunuz füze sistemiyle aynı. Yani o sistemin gelişmesiyle beraber bu sağlık alanı da çok eklemiş. Biliyorsunuz nükleer alandaki nükleer silahlar gelişimi aynı zamanda nükleer tıbbı da beraberinde
0: tabii,
1: getirdi. Yani öteki alanları da etkileyebilen
0: bir şey. Son sözlerinizi rica edeceğim
1: artık. Sözünüzü savaşa gerçekten hazır olmak lazım. Ama Atatürk'ün o yurtta barış, dünyada barışı da en güçlü koruyucu kubbe diye değerlendiriyorum.
0: Doğru, haklısınız. Şimdi Trump'ın az önce Filiz Hocam hani o bilgiyi bizle paylaştı. Ona ilişkin durumu da tekrar edelim. Çünkü yeni bilgiler var. Kongre'ye savaş bitti dedi Trump diye konuşulan konu. Yani az önce zaten konuklarım söyledi. İzinsiz olarak başlamıştı. Bu da çok konuşuldu ya, yani kongrenin izni almadan Trump bir savaş kararı aldı. Hatta savaş kararı almadan önce toplantıda katılımcıların önce toplantıyı dağıttı. Sonra katılımcıların bazılarıyla bir araya gelerek savaş emri verdiği de iddia edilmişti hemen 28 Şubat'ın ardından. İzinsiz olarak 28 Şubat'ta saldırıyı başlattı. Yasaya göre onay olmadan 60 gün devam edebiliyor. Yani kongrenin onayı olmadan savaş başlatırsa 60 gün devam edebiliyor. Bugün kongreden yasal izin istemesi

0: gerekiyordu Trump'ın. Trump yönetimi Kongre'ye şöyle demiş: 7 Nisan 2026 tarihinde 2 haftalık bir ateşkes emrettim. Ateşkes o tarihten bu yana uzatılmaktadır. 7 Nisan 2026'dan bu yana ABD kuvvetleriyle İran arasında herhangi bir çatışma yaşanmamıştır. 28 Şubat 2026'da başlayan düşmanlıklar sona ermiştir. Kongre'ye verilen mektupta söylediği bu. Biz bundan dolayı
1: tabii
0: rahatlamalı
1: burada
0: mıyız?
1: Bir kelime oyunu var yani.
0: Ya o savaş işte bitti.
1: Çünkü daha önce de savaş oldu. Geçen sene de
0: yeni bir 60 günü izinsiz yapabilir.
1: Hayır, geçen sene de olmadı mı? Yani... Geçen sene de saldırdı, ara verdi. Yine ikinci
0: evet, şimdi son de son erdi. 60 günü de
1: oldurduk.
0: İzinsiz
1: vardı.
0: 60 günümü kullandım. Evet. İzinsiz bir başka 60 gün kullanabilirim
2: hatta
0: demek
2: şunu da hatırlatalım.
0: Zamanda.
2: Bana zaman verin. İşte Vietnam Savaşı şu kadar yıl, işte şu savaşı bu kadar yıl sürdü deyip daha durun. Şu kadarcık zaman geçti diye bir ifade kullanmıştı.
1: Ya bu onun bir yasa hüllesi yani bir yasayı aşmak için.
3: Kongreyi bypass etmek için.
1: Bypass etmek için. Yoksa müzakereler devam ediyorken böyle elini açık etmesi tabii ki doğru değil yani.
2: Bir de blokaj devam ediyor. Öyle olsa
1: o zaman
2: blokajı
1: neyin
2: müzakeresini
1: yapacaksın?
2: O blokajı kaldırmıyor.
4: Kum saatini ters çevirdik tekrar koyduk.
0: Bence de öyle. Yani bu ilkinde izin almadık. Onun 60 gününü doldurduk. Şimdi artık alınacak her karar bir yeni savaş kararı eğer olursa olacaktır.
3: Aslında zaten savaş olarak başlamadı biliyorsunuz. Operasyon olarak başladı.
0: Operasyon savaşlar. Putin de Ukrayna'yı işgal ettiğinde operasyon
1: başlıyor. Acil ve yakın bir tehdide cevap aslında olarak Amerikan başkanlarının yetkisi var. Yani Amerika'ya yönelik acil bir tehdit, yakın bir tehdit varsa onu karşılamak için Kongre ile uğraşmadan bu emri verebiliyor.
2: Bazıların savaş diye bir ifade kullandığı bugün. Bazıları yani tabiriyle savaş.
4: Evet, evet, bütçe de oluşturur bunun için. Yani yeniden saldırmaya kalksa ABD bütçesinden gene NATO'nun acil durum bütçesini kullanacak. Gene Amerika'dan işte yeni başkanlık yetkileriyle kazarak bulduğu paralarla. Yani Trump için tam siyaset, iç siyaset için.
0: Evet, bakalım nereye varacak. Yani işte 2 ay geride kaldı. Bütün program boyunca gelinen noktayı da konuştuk. Bütün dünyayı da farklı sarsıntılarla etkiliyor savaşın geldiği yer. Gündüz yayınlarımızda daha çok konuşuyoruz ama işte ekonomi etkilerini petrolün varili 125-126 dolara geldi.
3: Bayi'nin OPEC'ten çıkmasını hiç konuşmadık mesela değil mi?
0: Evet, biz konuştuk bu akşam konuşamadık ama önemli tabii ki. Petrol İhracatçısı Ülkeler Örgütü'nden bugün itibarıyla Birleşik Arap Emirlikleri ayrıldı. Bu arada daha önce de konuştuk artık son 30 saniye ama Amerika Birleşik Devletleri de şu dönemde Suudi Arabistan'la Rusya'nın toplamından daha çok petrol satıyor dünyaya.
3: Evet. Üretiyor
0: mesela. Onların toplamından daha çok petrol üretiyor. Bir yandan da o da kasasını diğer taraftan.
4: Söylediği şu, bizden petrol artırmamızı, kapasiteyi artırmamızı istiyorsunuz petrol üstünde. Bu sefer değil. Başlattığın savaşın yangınını kendi söndür diyor Körfez'de.
0: Evet.
4: Bu Suudi Arabistan da katılacak başka şekillerde. Yani ayrılmak olarak olmasa da bu kapasite artırma meselesinde Körfez anladığım kadarıyla Amerika'ya çok öfkeli.
0: Evet, öyle görünüyor. Her birinize çok teşekkür ediyorum değerli karşınız için. Çok sağ olun. Mustafa Bey siz de öyle uzaktan. Konuklarıma teşekkür ederek bir araya gidiyorum ben şimdi.
5: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza. Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı. Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
0: Olaylar ve görüşleri noktalıyoruz burada. Hoşçakalın.

0: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Yazar kasa ve post cihazı birleşti. Ödeme belgesiyle fiş tek belgede bütünleşti. Perakende mal ve hizmet satışı yapan işletmelerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanması ve banka ya da kredi kartıyla ödeme kabul etmesi artık zorunlu hale geldi. Vatandaşların kartla ödeme taleplerini çeşitli sebeplerle kabul etmeyen mükellefler her bir tespit için ayrı ayrı olmak üzere 20 bin lira özel usulsüzlük cezasıyla karşı karşıya. Mal ve hizmet alımlarınızda kartla ödeme imkanı sunmayan ve sadece nakit ödeme talep eden işletmeleri Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirin, kayıtlı ekonomiyi destekleyin. İhbarlarınız için başkanlığımız ihbar kanallarını kullanabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 13, Kocaeli yağmurlu 11 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 17, Denizli yağmurlu 16 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 18, Isparta yağmurlu 11 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 11, Trabzon yağmurlu 11 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 9, Konya yağmurlu 9 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yer yer yağmurlu 13, Kars yağmurlu 14 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 21, Mardin yağmurlu 16 derece.

0: Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Haber bülteniyle sizlerleyiz. İsrail'in alıkoyduğu, aralarında 18 Türk'ün de olduğu 14 ülkeden 159 Sumut aktivisti Girit'ten uçakla İstanbul'a geldi. Aktivistler İsrail'in müdahalesini ve yaşadıklarını anlattı. Sağlık kontrolü nedeniyle uçağa binemeyen iki Türk aktivistin de bugün Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.
1: İsrail bize yaptığı müdahaleyle şunu göstermiş oldu: İsrail dünyanın teröristidir, İsrail dünyanın belasıdır. Biz bu belayı inşallah adım adım hızlı bir şekilde bitirmeye devam edeceğiz. Merak etmeyin.
2: Gazze'ye ilerlerken alıkonuldular, Yunanistan'a götürüldüler. Sumut filosundaki 18'i Türk, 59 aktivist İstanbul'a geldi.
3: Yüreği buruk bir şekilde geldik çünkü misyon tamamlandıysa da amacımıza ulaşamadık. Biz Gazze'ye varmak istiyorduk. Gazze'li çocuklarımızın elinde tutmak istiyorduk. Gazze'li çocuklarımıza ilaç, Gazze'li çocuklarımıza sırt çantası, Gazze'li çocuklarımıza mama götürmek istiyorduk. Ama şimdilik bir ara verdik. Şu an filomuzun yarısı hala Akdeniz sularında. Biz inşallah yüzü aşkın gemiyle planladığımız bu filo inşallah 200'leri bulacak. Onlar zannetmesinler ki biz yıldık. Onlar zannetmesinler ki biz korktuk. Asla korkmadık. Asla ürkmedik. Asla yılmadık. Bizim yaşadıklarımız Gazze'de yaşanan bir anlık bile sayılmaz.
2: Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak için ikinci kez yola çıkan küresel Sumut filosuna Yunanistan açıklarında İsrail saldırdı. Aralarında Türklerin de olduğu aktivistler gözaltına alındı. Aktivistler Yunanistan'ın Girit adasına götürüldü.
4: İşkence gördük, tacize maruz kaldık. Yılmadık, yılmayacağız. Filistinli kardeşlerimiz bizim yaşadıklarımızı misliyle yaşıyor. Filistin var çünkü direniyor. 11 binden fazla Filistinli İsrail hapishanelerinde esir tutuluyor. Ben İngiltere'den sıradan bir insanım. Televizyonda İsrail'in zulmünü izledikten sonra dayanamadım ve ben de yola çıktım.
2: İsrail'in alıkoyduğu, aralarında 18 Türk'ün de olduğu 14 ülkeden 59 Sumut aktivisti İstanbul'da.

0: İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolü nedeniyle uçağa binemeyen iki Türk'ün de bugün Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.
1: İsrail şiddeti demiyoruz da bu insanlık dışı şiddeti diyelim yani. İnsan olan yapmaz. Şöyle söyleyeyim, bize botumuza, daha doğrusu gemimize gelirken kurşun sıktılar. Durun diye durmadık, devam ettik, yine kurşun sıktılar. Ya bu insan yapar mı ya?
2: Avrupa'nın göbeğinde taşırdılar, işkence ettiler. 200 tane insanı konteynerlara tıkış tıkış koydular ve işkence ettiler. Birçok arkadaşımız halen yaralı. Biz duramayız, durma şansımız yok. Bu filolarla alakalı. Bize destek verin. İnanın, maddi manevi arkamızda duran insanlar yaralı da bırakma şansına sahip değiliz. Ülkeme teşekkür ediyorum duyarlılığından dolayı. Türkiye bize güvenli, güvenilecek.
0: Aktivistler havalimanının ardından adli tıp kurumuna götürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sağlık kontrolünden geçirildi.
3: ABD ile İran'ın ikinci tur görüşmeler için buluşup buluşmayacağı belirsizliğini korurken İran müzakerelere ilişkin son teklifini Pakistanlı arabuluculara gönderdi. ABD Başkanı Donald Trump tekliften mutlu olmadığını söylerken anlaşmaya varma konusunda şüpheli olduğunu söyledi.
4: İran yeni teklifini arabuluculara iletti. Teklif Trump'ı şimdilik tatmin etmedi. ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni teklif hakkında ilk açıklama geldi.
5: İran anlaşma yapmak istiyor çünkü neredeyse hiç ordusu kalmadı. Anlaşma yapmak istiyorlar ama tekliften tatmin olmadım.
4: İran'la müzakerelerin telefon yoluyla devam ettiğini ifade eden ABD Başkanı, anlaşmaya varabilir miyiz emin değilim dedi.
5: Pakistan bizimle çalışmaya devam ediyor. Yolculuk uzun. O yüzden müzakereleri telefonla sürdürüyoruz. İlerleme kaydettik ancak anlaşmaya varabilecek miyiz emin değilim.
4: Trump ayrıca İran liderleri arasında farklı gruplar olduğunu ve birbirleriyle anlaşamadıklarını iddia etti. Florida'da açıklamalarını sürdüren Trump, İran'dan erken ayrılıp sorunun bir daha ortaya çıkmasına izin vermeyeceğini söyledi.
5: İhtiyacımız olan türden bir anlaşma sunmuyorlar. Bu işi düzgün bir şekilde halledeceğiz. İran'dan erken çıkıp sorunun 3 yıl sonra yeniden ortaya çıkmasına izin vermeyeceğiz.
4: İran resmi haber ajansı, Tahran yönetiminin ABD ile müzakereleri için yeni teklifini Pakistanlı arabulucularla gönderdiğini açıklamıştı. Teklifin içeriği hakkında ise bilgi verilmedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de diplomasiye hazır olduklarını söyledi. ABD'nin aşırı taleplerinden, tehditkar sözlerinden ve provokatif eylemlerinden vazgeçmesi çağrısı yaptı. Öte yandan ABD basını, ABD askeri yetkililerinin Trump'a yeni saldırıları ilişkin bilgilendirme yaptığını öne sürdü. Axios'a konuşan kaynaklara göre 45 dakika süren görüşmeye ABD Merkez Kuvvetler Komutanı ve ABD Genelkurmay Başkanı katıldı. Kaynaklara göre olası yeni saldırıların kısa ve güçlü olması planlanıyor. ABD Başkanı Trump, gazetecilerin İran'a yeni saldırılar yapacak mısınız sorusuna yanıt vermekten kaçındı.
3: ABD Anayasası'nın Başkan Trump'a tanıdığı 60 günlük süre doldu. Beyaz Saray, Kongre'ye gönderdiği mektupta İran'la düşmanlığın sona erdiğini savundu. Yeni bir savaş yetkisine ihtiyaç duyulmadığını söyledi. Demokratlarsa resmi onay alınması konusunda ısrarcı.
0: ABD Anayasası'nın başkana tanıdığı 60 günlük askeri operasyon süresi doldu. Beyaz Saray, Kongre'ye gönderdiği mektupta ateşkesle birlikte İran'la düşmanlığın sona erdiğini söyledi. Yeni bir savaş yetkisi almak için Kongre'den onay almaya gerek olmadığını belirtti. Savunma Bakanı Hexit da yasal sınırın ateşkes sürecinde durduğunu iddia etti. Savaşın ne zaman sona ereceğine ve Kongre'den ne zaman yetki alınması gerektiğine dair nihai kararın Beyaz Saray'a ait olduğunu söyledi. ABD ve İsrail 28 Şubat'ta İran'a saldırı başlatmış, Kongre 2 Mart'ta bilgilendirilmişti. Ancak 1973 tarihli savaş yetkileri yasası, başkanın askeri operasyonlar için 60 gün içinde Kongre'den onay almasını zorunlu kılıyor. Aynı karara göre ABD hükümeti, askeri kuvvetlerin geri çekilmesine yardımcı olmak için bu süreyi 30 gün daha uzatabiliyor. Trump yönetimi Kongre'ye gönderdiği mektupla savaşa devam için onay alma zorunluluğunu ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Demokratlarsa Trump yönetiminin İran operasyonları için resmi onay alması konusunda hemfikir. Washington, İran'la düşmanlığın sona erdiğini söylese de binlerce ABD

0: ABD askeri bölgede bulunmaya devam ediyor.
1: Stop Insider Trading Act without delay.
2: ABD Savunma Bakanlığı Almanya'daki 5000 ABD askerini geri çekeceklerini açıkladı. Açıklama Savunma Bakanı Pete Hegseth'dan geldi. Hegseth, Almanya'daki ABD üssünde bulunan 5000 askerin çekileceğini duyurdu. Sürecin 6 ila 12 ay içinde tamamlanacağını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Merz'le son günlerde yaşadığı tartışmanın ardından Almanya, İspanya ve İtalya'daki ABD askerlerini çekebileceğini söylemişti. ABD'nin Almanya'da 36.400 askeri bulunuyor. Bu sayı Soğuk Savaş döneminde 250.000'e kadar çıkmıştı. Yurdun dört bir yanında 1 Mayıs için işçiler meydanlara akın etti. Sendikaların çağrısıyla meydanları dolduran işçiler taleplerini dile getirdi.
3: Maaşlarımızın arttırılmasını istiyoruz.
4: İşçiler meydanlara indi. Taleplerini yüksek sesle dile getirdi. Kimi maaş artışı istedi, kimi daha iyi çalışma ortamı. Sendikalar işçilerin sesi oldu.
5: 1 Mayıs'ta kutlamaların adreslerinden birisi de Bursa'ydı. Hak İş binlerce işçiyle 1 Mayıs'ı Göktere Meydanı'nda kutladı.
6: Biz maaşlarımızdan vergi kesilmesini istemiyoruz.
7: Biz de taşeron ve kadro istiyoruz.
8: Toplu sözleşme masasından kaçan işverenlere karşı birlikte mücadeleyi devam ettireceğiz.
4: Hak İş'in bu yılki teması birlik, mücadele, dayanışma ve savaşa hayır oldu. Genel Başkan Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile ilgili taleplerini yineledi.
9: İşçiler ve işverenler olsun orada. İşçilerin temsilcileri, işverenlerin temsilcileri. Hükümet tarafları anlaştığı zaman asgari ücreti ilan etsin.
4: Türk İş ise bu yıl Edirne'deydi. Kortej halinde yürüyen işçiler Saraçlar Caddesi'nde toplandı. Türk İş'in mitingine İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da katıldı. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 1 Mayıs'ın yaşamını emeğiyle sürdürenlerin hak arama günü olduğunu söyledi.
10: Silahsız emekçiyiz, silahsız polisiz. Biz bu ülkede nerede bir sıkıntı varsa, vatan yoksa parti yok, vatan yoksa sendika yok, vatan yoksa aile yok. Bir önce öncülüğümüz güvenlik ve vatan.
4: Memur Sense bu yıl Çorum'daydı. Paylaşımda adalet, dünyada barış temasıyla düzenlenen mitinge katılım yoğun oldu. Kürsüde Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın vardı.
11: Sebebi olmadığımız enflasyonun bedeli emekçiye ödetilmesin. Bizi güçlü kılacak olan alın teriyle yoğrulmuş bir adalettir. Bizi muhkem kılacak olan gelirde adalet, vergide adalet, paylaşımda adalettir.
4: Türkiye Kamuseli'nin bu yılki durağı ise Çanakkale oldu. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde binlerce işçi İskele Meydanı'nda toplanıp taleplerini dile getirdi. Genel Başkan Önder Kahveci'nin gündeminde okullardaki şiddet olayları vardı.
12: Eğitim yuvalarımızın şiddetin, korkunun, tehdidin değil, bilimin, huzurun, güvenliğin ve geleceğin inşa edildiği mekanlar olması gerekir.
4: Başkent başta olmak üzere yurdun dört bir yanında meydanlar doldu taştı.
13: Binlerce insan sabah saatlerinde Atatürk Kültür Merkezi'nde toplandı. Yürüyüşün ardındaki son durak Tan Doğan Meydanı'ydı.
14: Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı Diyarbakır'da da istasyon meydanında halaylarla kutlandı.
15: Nasıl bir Mayıs?
16: Çok güzel. Çok mutluyuz bizim bayramımız.
15: Halaysız olmuyor değil mi?
16: Evet, aynen öyle.
15: İzmir'de kutlamaların adresi bu yıl da değişmedi. İşçiler farklı kollardan Gündoğdu Meydanı'nda buluştu. Birlikte halay çekti.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Erdoğan paylaşımını sosyal medya hesabından yaptı. Emeğiyle geçinen, ülkesi için, milleti için katma değer üreten tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor. Ülkemizin dört bir yanındaki tüm işçi ve işverenlerimize, çalışanlarımıza selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla

0: İşçi ve işveren temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmişti. Bir Mayıs için geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Beşiktaş ve Mecidiyeköy'de toplanan gruplar Taksim'e yürümek istedi. 500'den fazla gözaltı var.
1: Taksim'e yürümek istediler. Barikatı aşmak isteyince polis müdahalesiyle karşılaştılar. İstanbul'da Taksim Meydanı'na giden tüm yollar kapatıldı. Bazı gruplar 1 Mayıs'ı izin verilmemesine rağmen Taksim'de kutlamak istedi. İki farklı noktada sabah saatlerinden itibaren gerginlik yaşandı. Beşiktaş Meydan, Akaretler Caddesi ve Mazharpaşa Sokağı gibi noktalarda eylem yapan gruplar sloganlar eşliğinde Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Polis izin vermedi.
2: Beşiktaş'ta izinsiz gösteri yaptığı gerekçesiyle bazı isimler gözaltına alınıyor. Şu anda da gözaltı aracına götürülüyorlar.
1: Gerginliğin yaşandığı bir diğer nokta ise Mecidiyeköy oldu.
3: Mecidiyeköy'e gelen bir grup 1 Mayıs'ı kutlamak için buradan Taksim'e doğru yürümek istiyor. Ancak polis ekipleri kutlamaların adresinin burası olmadığı gerekçesiyle grubu dağıtmak istiyor.
1: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Mecidiyeköy'den Taksim'e yürümek için çağrı yapmıştı. Çok sayıda kişi bu çağrı üzerine Mecidiyeköy meydanda toplandı. Erkan Baş da grubun arasındaydı. Polisin barikatlarla önlem aldığı noktadan geçmek istediler ancak izin çıkmadı.
3: Durdurmaları isteniyor. Doğrudan şu anda onları dağıtmak için çalışılıyor.
1: Polis gaz ve tomalarla müdahale etti. Grup uzun süre dağılmadı. Yaşanan olaylar nedeniyle çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yaklaşık 40 kişilik bir grupsa 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü trafiğe kapatarak eylem yapmak istedi. Gruba hemen polis müdahale etti. Gözaltına alınanlar emniyete götürüldü.
0: Önlemler nedeniyle Taksim'e giden yollar kapalıydı. Haliyle otobüsler çalışmadı, metro kapalıydı. Araç geçişi yoktu. Böyle olunca Beyoğlu ve Şişli'de çalışanlar için iş yerine gitme mücadelesi ilginç görüntüler ortaya çıkardı.
4: Teşvikiye'den ta Aynalı Kavağa yürüyeceğiz.
5: 40 dakikada bir yürüyorum ama şu anda bir 25 dakika daha yürüyeceğiz herhalde.
6: Nerede eviniz?
5: Gazi Osman Paşa.
6: Geçemiyor musunuz?
5: Geçemiyoruz maalesef.
1: Tarlabaşı Bulvarı, Alaskar Gazi Caddesi, Harbiye. Taksim'e çıkan tüm yollarda manzara aynıydı.
6: Nereye gideceksin?
7: Çekmeköy'e gideceğim.
6: Nasıl gideceksiniz?
7: Mecidiyeköy kadar yürümeye düşünüyorum.
8: Yarım saatten beri yürüyoruz.
2: 1 Mayıs kapsamında yoğun güvenlik önlemleri alınan noktalardan bir tanesi de Beyoğlu. Polis ekipleri tomalarla bu noktalara geldi. Aynı zamanda Taksim Meydanı'na çıkacak yollarda bariyerlerle kapatıldı. Tarlabaşı Bulvarı'na baktığımız zaman ise şu anda araç trafiğine tamamen kapalı olduğunu görüyoruz. Esnafın 1 Mayıs'ı nasıl geçiyor?
9: Bu yılda bütün sokaklar, caddeler kapalı.
2: Kaç dakikadır yürüyorsunuz havada çok?
4: Şu anda 35 dakika. Herhalde 1,5 saate buldu eve geçmemiz.
2: Taksim Meydanı ve çevresi araç trafiğine kapatılınca birçok turist de ellerinde valizlerle kilometrelerce yürümek zorunda kaldı.
10: 1 Mayıs tedbirleri kapsamında sadece Taksim'e çıkan cadde ve sokaklar kapalı değildi. Aynı zamanda Osmanbey, Taksim ve Şişhane metro hatları da gün boyunca kapalıydı. Bu nedenle toplu ulaşım kullanmak isteyen İstanbullular alternatif güzergahlara yönlendirildi.
11: Atlışı veterinere mi götürdünüz?
12: Evet, biraz ateşi vardı, titriyordu. Polis arkadaşlar görünce hemen geçin dediler zaten.
11: Çantaşını?
13: Evet, kestane satmıyor.
11: Kestane satacaksınız?
13: Evet, tezgahım var.
11: Çalışıyorsunuz?
13: Evet, evet, aynen doğru.
11: Sizin kağıdınız var.
13: Aynen
11: daha
13: doğru.
11: Önceden aldım.
13: Evet.
11: Gösterebilir misiniz kameraya doğru?
1: Bölgeye girebilmenin tek yolu yakındaki bir iş yerinde çalıştığını belgeleyecek izin kağıdıydı. Ama birçok kişinin bundan haberi yoktu.
8: İş yerimde Osmanbey'de, oraya geçeceğim ama geçemiyorum maalesef. Gördüğünüz gibi kapalı.
11: Belgeniz var mı?
8: Yok. Belge yok.
11: Çalışacağınıza dair bir belge ibraz edebildiniz mi?
14: Vermediler.
15: Burası Halaskar Gazi Caddesi. Yani Taksim Meydanı'na çıkan noktalardan biri. Polis ekipleri birçok noktayı olduğu gibi burayı da demir bariyerlerle çevirmiş durumda. Geçişler kontrollü olarak yapılmaya

0: başlandı ve Taksim Meydanı'nın istikametinde evi veya işi olan vatandaşlarsa bu noktadan itibaren yürümeye başlıyorlar.
1: İşten eve doğru gidiyorum.
0: Nasıl geldiniz buraya kadar?
1: Yani Haliç'ten geri döndüm. Sonra Mecidiyeköy, oradan da yürüme Osman Bey Pangaltı'na doğru geçiş yapacağım.
0: Aralardan da sokmuyorlar. Yarım saattir buraya gelmeye çalışıyorum Nişantaşı'ndan. Şimdi Ali Beyköy'e gideceğim ama nasıl gideceğimi bilmiyorum. Otobüs de yok. Kapalı, bütün güzergahlar kapalı.
2: 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda dünyanın dört bir yanında binlerce insan sokağa çıktı. Sendikalar öncülüğünde düzenlenen mitinglere katılan emekçiler meydanlarda taleplerini haykırdı.
3: Dünyanın dört bir yanında binlerce kişi sokaklara çıktı. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda şartların iyileştirilmesi için çağrı yaptı. Yunanistan'ın başkenti Atina'da sendikaların çağrısı üzerine alanlar doldu taştı. İşçi, memur, emekli ve öğrenciler parlamento binasına doğru yürüdü. Filistin bayrakları taşıyan çok sayıda katılımcıysa Filistin'e destek mesajları verdi. Eylemciler Filistin'e özgürlük sloganları attı. En coşkulu kutlamalardan biri ise Küba'daydı. Başkent Havana'daki yürüyüşe yüz binlerce kişi katıldı. Fransa'nın başkenti Paris'te de işçi bayramı kutlandı. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte artan yaşam maliyetlerine acil müdahale çağrısı yapıldı. Zaman zaman polis göstericilere sert müdahalede bulundu. İspanya'nın başkenti Madrid'de de işçi kutlamalar çerçevesinde yürüyüş düzenledi. Göstericiler daha yüksek maaş, uygun fiyatlı konut ve daha fazla işçi hakkı talep etti. Güney Kore'nin başkenti Seul'de de binlerce işçi bir araya geldi. Daha geniş işçi hakları çağrısında bulundu. Irak'ın başkenti Bağdat'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yapılan yürüyüşe kadınlar öncülük etti. Yürüyüşte fabrikaların kapanmasına ve iş kayıplarına karşı sloganlar atıldı. 1 Mayıs İşçi Bayramı Finlandiya, Endonezya, Tayvan gibi dünyanın pek çok ülkesinde de büyük kalabalıklar eşliğinde kutlandı.
2: MHP'de kurultay takvimi belli oldu. İl ve ilçe kongreleri için süreç önümüzdeki hafta Perşembe günü başlayacak. Olağan kurultay ise 7 Mart 2027'de yapılacak. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın takvim sürecini duyurduğu açıklamasında terörsüz Türkiye sürecine dair de mesajlar verdi.
4: MHP kurultay sürecini başlatıyor. İl ve ilçe teşkilatları için seçim süreci haftaya Perşembe günü başlatılacak. Gelecek yılın 7 Mart'ında da olağan kurultay düzenlenecek. Açıklamayı MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptı. Yalçın yazılı açıklamasında terörsüz Türkiye sürecine de yer ayırdı. Şartlar olgunlaştığında meclisin devreye gireceğini söyledi. Milletimiz terörsüz bir dünyayı hak etmektedir ifadesini kullandı.
5: Terörsüz Türkiye hususunda pozitif tavır sergileyen bütün kişi, kurum ve örgütlerin şu ana kadar aldıkları pozisyonları terk etmeleri adeta imkansızdır. Terörsüz Türkiye herkes ve her kesim için bağlayıcı olmuştur. O halde bu kervan yürüyecektir. DEM, Türkiye Partisi olma ve meşru siyasete entegrasyon sözü verenlerin sözlerini yerine getirme demidir. Vakit, bölücü terör örgütünün fesi, silahları bırakma ve devletin emin ellerine teslim olma sürecinin gereklerini eksiksiz yerine getirme vaktidir. Şartlar olgunlaştığında Türkiye Büyük Millet Meclisi de devreye girecek ve gereken düzenlemeler yapılacaktır.
2: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mecliste parti rozeti taktığı Arif Kocabıyık'ın üyelik işlemleri durduruldu. Konuya ilişkin açıklama CHP'den yapıldı. Özel'in kalabalık ve yoğun görüşme trafiği içinde üyelik talebinde bulunan pek çok kişi olduğu gibi Kocabıyık'a da rozet taktığı aktarıldı. Ancak daha sonra Kocabıyık'ın geçmiş dönemdeki tutumları ve sosyal medya paylaşımları hakkında bilgi edinildiği ifade edildi. CHP'nin ilkeleri ve değerleriyle bağdaşmayan davranışlar kabul edilemez. Bu nedenle gerekli değerlendirme derhal yapılmış, henüz resmi kayıt işlemi yapılmayan Arif Kocabıyık'ın parti üyelik işlemleri durdurulmuştur denildi. Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması ile ilgili iddianame tamamlandı. Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Hasan Akgün hakkında 183 yıla kadar hapis cezası

0: vermesi istendi.
1: Rüşvet, irtikap, kara para aklama. Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik bu suçlamalarla başlatılan soruşturma tamamlandı. Başsavcılık 31 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. Geçen yıl Haziran ayında Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de bulunduğu çok sayıda kişi tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Akgün ve 30 şüpheli hakkındaki iddianamesini tamamladı. Tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Hasan Akgün'e suç örgütü kurma, yönetme, rüşvet alma, irtikap ve kara para aklama suçlamaları yöneltildi. 11 kez rüşvet aldığı iddia edilen Akgün hakkında 68 yıldan 183 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 taşınmaza el konulması talep edildi. 14 eylemin yer aldığı iddianame İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek 16 yeni uluslararası adli işbirliğinin kurulacağını duyurdu. Türkiye'nin dört bir tarafında yaygınlaştırılan bu bürolarla birlikte uluslararası cezai adli işbirliği sürecinin daha hızlı ve etkin hale getirilmesi amaçlanıyor. Peki yeni adli iş büroları nerelerde kurulacak? Bakalım.
1: Uluslararası Cezai Adli İşbirliği süreci hızlandırılacak. Adli İşbirliği büroları Türkiye geneline yaygınlaştırılacak. 16 yeni Uluslararası Adli İşbirliği bürosu kurulacak. 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan hedefler doğrultusunda Uluslararası Adli İşbirliği kapasitenin geliştirilmesine ilişkin somut bir adım atıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, cezai konularda uluslararası adli işbirliği sürecinin daha hızlı, etkin ve koordineli hale getirmek için yeni büroların hayata geçeceğini duyurdu.
2: Hali hazırda belirli illerimizde başarıyla faaliyet gösteren 6 adet cezai konularda uluslararası adli işbirliği bürolarımızı ilave 16 yeni büroyla ülke genelinde yaygınlaştırıyoruz. Uluslararası cezai adli işbirliği süreçlerini daha hızlı, etkin ve koordineli hale getirmek için mevcut kapasitemizi daha da güçlendiriyoruz. Sınır aşan suçlarla mücadelede daha etkin, daha hızlı ve daha güven veren bir adalet sistemi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.
1: Yeni uluslararası adli işbirliği büroları Türkiye'nin dört bir tarafına yayılacak. Bunlardan bazıları Adana, Alanya, Bodrum ve Bursa'da kurulacak. Ayrıca Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep ve Kayseri'de yeni büroların kurulacağı iller arasında. Uluslararası Adli İşbirliği büroları İstanbul Küçükçekmece ve Ankara Batı gibi noktalarda da yaygınlaşacak.
0: Doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıktı. Düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 16 haftalık iznini tamamladıktan sonra işe dönen anneler de 10 iş günü içinde başvuru yaparak doğum izinlerini 24 haftaya çıkarabilecek.
1: Doğum izni düzenlemesi resmi gazetede yayımlandı. Çalışan anneler için ücretli doğum izni 24 hafta oldu. Sosyal medya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren kanun yürürlüğe girdi. Çalışan anneler için ücretli doğum izni 16 haftadan 24 haftaya yükseldi. Doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra da 16 hafta izin kullanılabilecek. Halen doğum izninde olan anneler de 24 hafta ücretli izin yapabilecek. 16 haftalık doğum iznini tamamlamış ve işe dönen anneler de doğum izninden yararlanabilecek. 1 Nisan itibariyle doğum iznini tamamlamış ama doğum yaptığı tarihin üzerinden 24 hafta geçmemiş anneler 8 hafta daha doğum izni kullanabilecek. 8 hafta izin kullanmak isteyen annelerin kanunun yürürlüğe girdiği günden itibaren 10 iş günü içinde başvuru yapması gerekiyor. Doğumdan 8 hafta öncesine kadar sağlık durumunu raporla belgeleyen anneler doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışabiliyordu. Yeni düzenlemeyle talep eden anneler doğuma 2 hafta kalana kadar çalışabilecek. Böylelikle isteyen anneler 1 haftalık süreyi doğum sonrasında kullanabilecek. Teklifin yürürlüğe girmesiyle birlikte babaların kullandığı doğum izni de memurlarla eşitlenerek 10 güne yükseldi.
0: Meclis Araştırma Komisyonu çocukların suça sürüklenmesini engelleyecek görüş ve önerileri araştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda cezaevi personelinin görüş ve politika önerilerine ilişkin saha araştırması yapıldı. Araştırmaya göre çocukların suça

0: sürüklenmesinde en önemli faktör zayıf aile ilişkileri ve madde kullanımı yer aldı.
1: Zayıf ebeveyn çocuk ilişkisi, madde kullanımı, suç davranışını normalleştiren düşünce ve inançlar ve daha birçok etken çocuğu suça sürüklüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi suça sürüklenen çocuklara ilişkin araştırma komisyonu, çocuğun suça sürüklenmesine neden olan faktörleri araştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda cezaevi personelinin görüş ve politika önerilerine ilişkin saha araştırması yaptı. 1306 kişiyle yapılan araştırmanın sonucunda çocukların suça sürüklenmesinde en önemli nedenlerin başında %80,1 ile zayıf ebeveyn çocuk ilişkisi yer aldı. Madde kullanımı, suç davranışını normalleştiren düşünce ve inançlar, travmatik yaşantılar, ruh sağlığı problemleri, okul terki ve devamsızlık da çocukların suçla temasında önemli risk alanlarını oluşturduğu tespit edildi. Ailede suç öyküsü, ailede ceza infaz kurumu geçmişi bulunan bireylerin varlığı ve zayıf ebeveyn gözetimi de çocuğu suça iten nedenler arasında yer aldı. Araştırmada çocukların suça sürüklenmesini önlemeye yönelik önerilere de yer verildi. Sağlıklı ebeveyn çocuk iletişimi, ebeveyn gözetiminin iyi düzeyde olması, olumlu akran rol modelleri ön plana çıktı. Sanat, spor ve hobi faaliyetlerine katılımda olumlu etken olarak belirlendi.
0: Mersin'de 12 yaşındaki Eyüp Can, çalıştığı dönerciye müşteri olarak gelen bir kişi tarafından kovalandıktan sonra ölü bulunmuştu. 24 yaşındaki sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Savunmasında bakın ne dedi.
1: Koştu, kaçtı, kurtulmak istedi. Saklandığı pasajda cansız bedeni bulundu. 12 yaşındaki Eyüp Can'ı kovalayan sanık, nasihat etmek için kovaladım savunması yaptı.
2: Sanık sürekli yok ay ışığı vardı, yok görmedim, yok sefili karanlıktı, sürekli çelişkili beyanlarda bulundu. Eyüp Can'a nasihat etmek için koştuğunu, poşeti attığını, terlikleri attığını söyledi.
1: 12 yaşındaki Eyüp Can, Mersin'in Anamur ilçesinde bir dönercide çalışıyordu. Geçen yıl Temmuz ayında gece saatlerinde dükkana 24 yaşındaki bir müşteri geldi. O müşteri bilinmeyen nedenle Eyüp Can'la tartışmaya başladı. Daha sonra da kaçmaya çalışan çocuğu sokakta kovaladı. Eyüp Can kurtulmak için bir pasaja girdi.
2: Kendisini yakaladığı zaman kendisini sarılacağını, okşayacağını, hatta nasihat edeceğini söyledi. Zaten bu durum hayatın olağan akışına aykırı.
1: Zaman geçmesine rağmen dönerciye dönmeyen çocuğun cansız bedeni pasajda bulundu. Tutuklanan 24 yaşındaki şüpheli hakkında ihmali davranış sonucu ölüme sebebiyet verme suçundan dava açıldı. İlk kez hakim karşısına çıkan sanık Eyüp Can'la şakalaşmak için kovaladığını iddia etti.
2: Kesinlikle bu olay ihmali olarak yapılmadı. Bununla ilgili zaten hakimimiz de bunun üstüne gitti. Vücudundaki kesikler olsun, elbisesindeki kesikler olsun, bunlar hepsi incelenince.
1: Aile sanığın kasten öldürme suçundan ceza almasını istedi. Mahkeme heyeti olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
0: Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde cezası Yargıtay tarafından bozulan Nevzat Bahtiyar 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı.
3: Teknik verilerle savunmanın çeliştiği vurgulandı. Sanıkların cinayet öncesi birlikte olduğu belirtildi. Nevzat Bahtiyar'a verilen kararın gerekçesi açıklandı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunmuştu. Amca Salim, anne Yüksel ve abi Enes Güran cinayet suçlamasıyla yargılandı ve ağırlaştırılmış müebbete mahkum oldu. Komşu Nevzat Bahtiyar ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Yargıtay bu cezayı bozdu. Tekrar yargılanan Nevzat Bahtiyar, nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
4: Mahkeme teknik kayıtların Nevzat Bahtiyar'ın savunmasıyla çeliştiğini söyledi. Nevzat Bahtiyar savunmasında Salim Günan'ın kendisine seslenerek cesedi teslim ettiğini söylemişti. Ancak gerekçeli kararda Nevzat Bahtiyar ile Salim Günan'ın cinayet öncesi birlikte olduğu değerlendirilmesi yer aldı.
3: Kararda Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın Narin'i birlikte bekledikleri yazıldı. Patika yoldan eve giden Narin'in evde Salim, Yüksel ve Enes Güran tarafından

0: tarafından öldürüldüğü, cesedin de evin dışında bekleyen Nevzat'a verildiği ifade edildi. Kararda Nevzat Bahtiyar'ın kadına ve çocuğa karşı nitelikli kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı, ancak cezada indirime gidilerek nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl hapis cezası verildiği belirtildi.
1: Konya'da bir sürücü direksiyon başındayken boğazına erik parçası kaçtı. Olay yerinde devreye gezen motosikletli polisler sürücüyü son anda kurtardı.
2: Polisleri görünce durdu, yardım istedi. Doğru müdahaleyle hayatta kaldı.
3: Korna işareti yapıp bizi durdurmaya çalıştı.
2: Konya'da bir sürücünün nefes borusuna aracıyla seyir halindeyken erik takıldı. Nefesi kesilen sürücü ne yapacağını bilemedi. Bir süre o şekilde ilerledi ve polisleri görünce kornaya basıp yardım istedi.
4: Çevredeki vatandaşların söylediğine göre muhtemelen bir 150-200 metrede zaten korna yaparak geliyormuş.
2: Bölgede görevli motosikletli polisler sürücüyü görünce durdu. Araçtan inen sürücü sırtını işaret ederek yardım istedi.
4: Şahsın inip bir anda böyle nefes alamadığını fark ettik. Hemlik manevrası yaparak şahsın işte soluk borusundaki cisim neyse onu çıkarmaya çalıştık.
2: Sürücünün boğazına takılan erik çıkarıldı.
4: Birkaç dakika sonra kendine geldi, teşekkür etti, Allah razı olsun dedi.
1: Balıkesir'de bir yolcu otobüsü devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Kaza saat 03.30 sıralarında Bandırma'da meydana geldi. Muğla'ya gitmek için Tekirdağ'dan yola çıkan bir yolcu otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yolculardan 3'ünün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 30 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Cenazeler hastane morguna götürüldü. Savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı. Otobüs şoförü gözaltına alındı. Ankara'nın Çankaya ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.
2: Bir Mayıs İşçi Bayramı'nda acı bir olay yaşandı. Ankara'daki trafik kazasında iki işçi hayatını kaybetti. Olay Çankaya ilçesinde meydana geldi. Kırk Konaklar Mahallesi'nde bulunan Şemsettin Günaltay Caddesi'nde bir su firmasına ait kamyonet kontrolden çıkarak yokuştan aşağı savruldu. Aracın sürücüsü iddiaya göre kamyonet hareket halindeyken araçtan aşağı atladı. O sırada kanalizasyon hattında çalışan işçiler Bayram Demirhan ve Kadir Ortataş'a çarpan kamyonet park halindeki araçlara çarparak durabildi.
5: Tamam.
2: İşçiler olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından ihbar üzerine çevreye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken sürücü gözaltına alındı.
1: Şanlıurfa'da bir binanın dış cephesinde çalışan işçileri taşıyan asansör yere çakıldı. Bir işçinin ağır yaralandığı kazada, diğer işçi ise tutunduğu yerde kurtarılmayı bekledi.
0: Asansör yere çakıldı, işçiler kabusu yaşadı. Biri düşüp ağır yaralandı, diğeri 5. katta asılı kaldı. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki işçi bir binanın dış cephesini giydirme yapıyordu. 5. katta çalışan işçileri taşıyan asansör bir anda yere çakıldı. İşçilerden biri asansörle birlikte düşüp ağır yaralandı. Diğeri ise balkon demirlerine tutunarak düşmekten kurtuldu. İhbar üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi hemen hastaneye kaldırıldı. Balkonda asılı kalan işçi için de zamana karşı yarış başladı. Ekipler asılı kalan işçiyi önce halatta sabitlemeye çalıştı. Ardından da işçiyi içeri çekebilmek için büyük çaba harcandı. Neyse ki işçi sağ salim kurtarıldı. Başarılı operasyon çevredekilerden de alkış aldı. İşçi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı diğer işçinin de tedavisi sürüyor.
1: Kamerun bandıralı kargo gemisi fırtına nedeniyle sürüklenerek Sakarya'nın Karasu ilçesinde karaya oturdu. Gemideki 8 kişilik mürettebatı kurtarmak için çalışmalar saatlerce sürdü.

0: Şiddetli fırtına sürükleyince kargo gemisi karaya oturdu. Mürettebatı kurtarmak için halatla özel düzenek kuruldu. (Gülüyor) 83 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğindeki Kamerun bayraklı Ninova isimli kargo gemisi Sakarya'da fırtınaya yakalandı. Karasu açıklarında sürüklenmeye başlayan gemi kıyıya yaklaşınca karaya oturdu. İhbar üzerine kıyı emniyeti, sahil güvenlik, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Kuru yük gemisinde 7'si Azerbaycan uyruklu, 1'i Türk, 8 kişilik mürettebat vardı. Mürettebatın güvenli şekilde tahliye edilmesi için hemen çalışma başlatıldı.
1: Bir 10 dakika 15 dakika içerisinde müdahale edeceğiz size tahliye etmek için.
0: Karadan gemiye halat fırlatıldı. Fırlatılan ipin gemiye başarılı şekilde ulaşmasının ardından deniz üzerinden kıyıya bağlanan tahliye hattı oluşturuldu. Sekiz kişilik mürettebat gemiden tek tek tahliye edildi. Gemi personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
2: Eskişehir'de binaların arasındaki hurdalıkta çıkan yangın tüm mahalleyi sokağa döktü. Alevler bitişikteki iki binaya da sıçradı. Korku dolu anlar yaşandı.
3: Hurdalık'ta başlayan yangın büyüdü. Bitişik'teki apartmanlarda alevlere teslim oldu. Bina sakinleri ölümle burun buruna geldi.
4: Girmeyin, girmeyin. Bina tutuştu, bina.
3: Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde apartmanlar arasındaki bir hurdalık'ta yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Önce malzeme deposuna, oradan da yandaki iki binaya sıçradı.
5: Çekilin, çekilin. Size.
3: Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yanan depoda zaman zaman patlama meydana geldi. Binalarda yaşayanlar polisler tarafından tahliye edildi.
5: Bir tane adam içeride var. Orası döküyor.
6: Kim var içeride?
5: Bir tane abi içeride var, onun sahibi. Ağzı döküyor daha sonra. Abi, bir tane abi var içeride.
3: Yangın itfaiyenin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
2: Bir devlet hastanesinde çalışan güvenlik görevlisine 773 saat fazla mesai karşılığında 165 gün izin hakkı tanındı. Bunun üzerine iznini kullanmak isteyen güvenlik görevlisinin talebi ise reddedildi. Kamu denetçiliği kurumu ise güvenlik görevlisini haklı bularak Sağlık Bakanlığı'na talebin karşılanması tavsiyesinde bulundu.
3: 165 gün yıllık izni kullanmak isteyen güvenlik görevlisinin talebi reddedildi. Kamu Denetçiliği Kurumu kararı hakkaniyete aykırı buldu. Talebin karşılanmasını tavsiye etti. Bir devlet hastanesinde sürekli işçi kadrosunda çalışan güvenlik görevlisine 773 saat fazla çalışma karşılığında 165 gün izin hakkı tanındı. Bunun üzerine iznini kullanmak isteyen güvenlik görevlisinin talebini hastane yönetimi reddetti. Talebi karşılanmayan güvenlik görevlisi fazla çalışma karşılığında hak ettiği izinlerin kullandırılmasını, bu mümkün değilse de fazla mesai ücretinin güncel tutar üzerinden hesaplanarak tarafına ödenmesi için Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu. Başvuruyu inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu güvenlik görevlisini haklı buldu. Belirtilen döneme ait fazla çalışmanın karşılığı olan ve işçi uyuşmazlık komisyonu kararıyla tespit edilen izin hakkının kullandırılması yönünde Sağlık Bakanlığı'na tavsiye kararı verdi. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun kararında işçinin talebinin reddedilmesinin kamu yönetiminin birlik, öngörülebilirlik ve hukuki güvenlik ilkeleriyle bağdaşmadığı belirtildi. Ayrıca aksi yaklaşımın başvuranın ücret alacağından feragat ettirilmesine rağmen izin hakkından da yararlandırılmaması sonucunu doğuracağı ifade edildi.
2: İşletmelerden alınan konaklama vergisi yıl sonuna kadar %2'den 1'e düşürüldü. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 6802 sayılı gider vergileri kanunun 34. maddesinde belirtilen vergi oranında değişikliğe gidildi. Buna göre %2 olarak uygulanan konaklama vergisi %1'e düşürüldü. Yeni oran yıl sonuna kadar geçerli olacak. Düzenleme ile birlikte otel, tatil köyü ve pansiyon gibi tesislerde konaklayan vatandaşların ödeyeceği toplam tutarda maliyet avantajı sağlanması hedefleniyor.

Merkez Bankası şirketlerin yurtdışı kaynaklı dövizlerinin Türk lirasına dönüşüm desteğinin süresini 3 ay daha uzattı. Bankaların hazırladığı firmaların yurtdışı kaynaklı dövizlerinin Türk lirasına dönüşümünün desteklenmesi hakkında tebliğ resmi gazetede yayımlandı. Mevcut sistemde destek uygulaması 30 Nisan'da sona ererken 3 ay daha uzatılarak 31 Temmuz'a kadar sürdürülmesi sağlandı. Düzenleme firmaların yurt dışından elde ettikleri döviz

0: Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Eskişehir'de bulunan Etimaden Kırkabor İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Eskişehir'de toplam değeri 500 milyon dolar olan 3 yeni yatırımın müjdesini verdi. Sadece tek tesiste 300 yeni istihdam sağlanacağını açıkladı.
1: İnşallah lityum karbonatta da bu anlamda tesislerimizin temellerini bu sene atmayı hedefliyoruz. Penta 6 tesisimizin de bu sene içerisinde yine temellerini atacağız. Onun çalışmalarına başlamış durumdayız.
2: Etimaden'in yeni bor tesisini bu sözlerle duyurdu. 300 kişilik ilave istihdam sağlanacağını vurguladı. Eskişehir'de planlanan 3 yeni yatırımı da paylaştı.
1: Bir başka önemli konumuz Beylikova'daki nadir toprak elementlerimiz. Onda da bu sene için endüstriyel tesisi kurmayla alakalı çok önemli bir aşamaya geldik. Bu 3 tesisimizi inşallah temellerini bu sene atmayı hedefliyoruz. Bunlar yaklaşık olarak yarım milyar dolarlık, 500 milyon dolarlık bir endüstriyel tesis yatırımıdır.
2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Eskişehir'de bulunan Eti Maden Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Türkiye'nin bor rezervlerindeki payına dikkat çekti.
1: Yılda yaklaşık 1.3-1.4 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştiriyoruz. 8 bine yakın çalışanıyla dünyadaki bor rezervlerinin çok önemli bir kısmına sahip olup, dünya bor pazarında da %65'lik bir pazar payına sahip.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nde üretilen otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisini arttıracağını açıkladı. Avrupalı yetkililer kararın ABD'nin güvenilmezliğini gösterdiğini söyledi.
3: ABD, Avrupa Birliği'nde üretilen otomobil ve kamyonlara gümrük vergisini arttırıyor. Açıklama Donald Trump'tan geldi. Trump, Avrupa Birliği'nin geçen yaz imzalanan serbest ticaret anlaşmasına uymadığını söyledi.
4: Gümrük vergisini her zaman yaptıkları gibi anlaşmamıza uymadıkları için arttırdık. Avrupa Birliği ile ticaret anlaşmamız var. Ona uymuyorlardı.
3: ABD Başkanı Avrupalı şirketlerin Amerika'da üretilen araçlarının gümrük vergisi artışından muaf olduğunu da belirtti. Avrupalı şirketlerin ABD'ye 100 milyar dolarlık yatırım yaptığını ifade eden Trump, bu fabrikalar açıldığında gümrük vergisi olmayacak dedi. Trump'ın açıklamasına Avrupa Birliği tepki gösterdi. Avrupa Parlamentosu'nun Uluslararası Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lang, Trump'ın açıklamalarının kabul edilemez olduğunu söyledi. Avrupa Birliği sözlerini tutuyor ama ABD taahhütlerini bozuyor diyen Lang, ABD'nin açık şekilde güvenilmezliğini gösterdiğini ifade etti. ABD ve Avrupa Birliği arasında geçen yıl imzalanan serbest ticaret anlaşmasına göre otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergileri %15 seviyesindeydi. Avrupa Birliği ile ABD arasındaki ticaret hacmi 2024 yılında 1,7 trilyon euro büyüklüğündeydi.
0: ABD'de Başkan Trump'ın da katıldığı yemekteki saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Saldırganın otelde bir gün önceden keşif yaptığı belirlendi. Görüntüler saldırının planlı olduğunu ortaya koyarken gizli servisin saldırganı saniyelerle kaçırdığı kritik anlar dikkat çekti.
2: ABD'de Başkan Trump'ın da katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine yönelik silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Buna göre saldırgan Cole Thomas Allen'ın saldırıdan bir gün önce otelde keşif yaptığı anlaşıldı. Savcılar, dava dosyasına giren görüntülerin saldırının önceden titizlikle planlandığını ortaya koyduğunu vurguladı. Görüntülerdeki en dikkat çekici anınsa saldırganın bir gizli servis ajanıyla burun buruna geldiği an olduğu belirtildi. Görüntülere göre kapıda bir süre bekleyen ajan saldırganı fark etmedi. Saldırgan tam 12 saniye sonra ajanın uzaklaşmasıyla harekete geçti. Elindeki pompalı tüfekle güvenlik noktasına saldırdı. Savcılık, saldırıda yaralanan memurun dost ateşiyle değil, saldırganın silahından çıkan mermiyle vurulduğunu açıkladı. 25 Nisan'daki yemekte düzenlenen silahlı saldırıda Trump gizli servis tarafından salondan çıkarılmıştı. Çok sayıda silahla yakalanan 31 yaşındaki saldırgan Cole Thomas Allen, Trump'a suikast girişimiyle suçlanıyor.
0: Rusya Güvenlik

0: Konsey Başkan Yardımcısı Medvedev, nükleer kıyametin yaşanmasının mümkün olduğunu söyledi. Bunu anlamayanlar ya hayalperest ya da aptal dedi.
1: Beni sık sık sert söylemler kullanmakla ve nükleer felaketten bahsetmekle eleştiriyorlar. Ancak ne yazık ki bu gerçekten mümkün bir senaryodur.
2: Medvedev'den nükleer savaş uyarısı geldi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı nükleer kıyametin yaşanmasının mümkün olduğunu söyledi. Bunu anlamayanlar ya hayalperest ya da aptal dedi. Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen konferansta konuşan Medvedev, Avrupalı liderleri de eleştirdi. Avrupa Birliği'nin aptallar tarafından yönetildiğini ve Rusya-Avrupa geriliminin uzun süre devam edeceğini iddia etti. Avrupalı yetkililerin Rusya ile savaşın kaçınılmaz olduğuna ilişkin açıklamalarına da değinen Medvedev, Rusya'nın Avrupa'ya saldırma niyetinin olmadığını söyledi. Ancak yapılan yıkıcı açıklamaların bir an önce yapıcı diyaloğa dönüşmesi gerektiğini vurguladı. Bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri'nin kıymetli bir arabuluculuk üstlendiğini savundu.
3: Politika.
1: En azından mevcut ABD yönetimi, Donald Trump yönetimi bu yönde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Amerikalılar, Avrupalıların mevcut politikalarından daha pragmatik.
2: Orta Doğu'daki gelişmeleri de değerlendiren Medvedev, bölgede ileride de çatışmaların yaşanacağını söyledi. Kaos para kazandırıyor. Çok sayıda ülke ve güç çatışmaların sürdürülmesinden yana dedi. İran'la ilgili durumun er ya da geç çözüleceğini vurguladı.
0: Eserleriyle sık sık gündeme gelen sokak sanatçısı Banksy, İngiltere'de yeni bir heykelle dikkatleri üzerine çekti. Başkent Londra'da yer alan eserin anlamı kör vatanseverlik olarak nitelendirildi.
2: Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy, İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezine büyük bir heykel yerleştirdi. Heykelde takım elbiseli bir adamın elinde bayrak tuttuğu görülüyor. Bayrağın yüzünü kapattığı adam önünü göremeden ilerlemeye çalışıyor. Bu nedenle eserin anlamı kör vatanseverlik olarak yorumlanıyor. Heykelin yerleştirildiği Waterloo Place, 1800'lerde emperyalizm ve askeri üstünlüğü kutlamak için tasarlanmış bir tören alanı. Heykel Buckingham Sarayı'na da çok yakın mesafede bulunuyor. Banksy'nin eserleri çoğu zaman ya kaldırılıyor ya da çalınıyor. Ancak bu kez eserin çevresine güvenlik bariyeri kuruldu. Çok sayıda kişi de heykeli görüp fotoğraflamak üzere bölgeye akın etti. Dünyanın farklı bölgelerinde duvarlara kendine has resimler çizen ve kimliğini gizli tutan Banksy, eserlerinde daha çok savaş, barış, ekonomik kriz ve sosyal konulara yer veriyor.
0: Şimdi de haftanın kültür sanat ajandasına bakalım. Birazdan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
4: Dünya ünlü piyanist Maxim, Segment World Tour kapsamında İstanbul'a geliyor. Sanatçı, piyano müziğini klasik sınırların ötesine taşıyarak rock enerjisi ve sinematik anlatımla sahneye taşıyor. Konser 5 Mayıs'ta Zorlu PSM Turkcell sahnesinde dinleyiciyle buluşuyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali 8 ay boyunca 26 farklı şehirde sanatseverlerle buluşuyor. 2-10 Mayıs tarihleri arasında Aydın'da devam edecek olan festival, konserlerden sergilere, tiyatrolardan operaya, şehirlerin gastronomi değerlerini de ön plana çıkararak ziyaretçilerle buluşacak. Yunan müziğinin sevilen sanatçılarından Antonis Remos, Türkiye'ye geliyor. Sanatçı 30 kişilik orkestrayla kendine has yorumu, güçlü vokali ve derin duygulara dokunan sahne performansıyla dinleyiciyle buluşuyor. Konser 2 Mayıs'ta Volkswagen Arena'da.

İstanbul Modern Sinema, Kanada sinemasının 1970'lerden günümüze uzanan önemli örneklerini bir araya getiriyor. Toronto Uluslararası Film Festivali'nin en iyi 10 film listesinden ilham alan seçki, hem usta yönetmenlerin dikkat çeken yapımlarını hem de uluslararası alanda ses getirmiş filmleri izleyiciyle buluşturuyor. Filmler 7-17 Mayıs tarihleri arasında gösterimde. Devlerin Savaşı adlı tiyatro oyunu sanatseverlerle buluşuyor. Başrolünde Okan Bayülgen ve Celal Kadri Kınaoğlu'nun olduğu oyun, sanat dünyasının iki büyük orkestra şefinin maceralı ve ilham verici hayat hikayesini ele alıyor. Tiyatro 8 Mayıs'ta AKM'de sahneleniyor. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, klasik ve modern eserleri buluşturan özgün bir programla müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Şef František Macek yönetimindeki orkestraya konuk solist olarak genç kuşak piyanistlerden Salih Can Gevrek eşlik edecek. Konser 7 Mayıs'ta Lütfü Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda gerçekleşiyor.

Balkan müziğinin güçlü ve renkli sesi Suzan Kardeş, Hıdır Ellez Festivali ile sahne alıyor. Sanatçı, festival kapsamında geniş repertuarı ve ritüel keseleriyle dinleyiciyle buluşuyor. Etkinlik 3 Mayıs'ta Maximum Unique Açık Hava'da. Fırat ve Binnur Kaya'nın başrollerini paylaştığı iki kişilik oyun tiyatro sahnesine taşınıyor. Tek perdelik kara komedi, evlilik kurumunu, sadakati ve bireysel özgürlüğü mizahın keskin diliyle tiyatro severlerin karşısına çıkarıyor. Tiyatro 4 Mayıs'ta Dastas sahnede.

Wars efsanesi canlı orkestra eşliğinde sahneye geri dönüyor. İstanbul Film Orkestrası Star Wars'un 3. filmi Return of the Jedi'yi Şef Timothy Hunt yönetiminde dev perde gösterimiyle sahneleyecek. Konser 3 Mayıs'ta Volkswagen Arena'da. Kültür Medeniyet Vakfı tarafından hayata geçirilen Artı Küme Sanat Destekleri Programı'nın 2025 sergisi izleyiciyle buluşuyor. 17 Haziran'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak Mümkün Seçkisi, farklı disiplinlerden 25 projeyi bir araya getiriyor. Karaköy Palas'ta düzenlenen açılış programında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Küme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve Küme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Eren de konuşma yaptı.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 13, Kocaeli yağmurlu 11 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 17, Denizli yağmurlu 16 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 18, Isparta yağmurlu 11 derece.

0: Karadeniz'de Samsun yağmurlu 11, Trabzon yağmurlu 11 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 9, Konya yağmurlu 9 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yer yer yağmurlu 13, Kars yağmurlu 14 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 21, Mardin yağmurlu 16 derece.
1: Trafikte erişilebilirlik önemlidir. Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Yaşlı ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyarlar. Sürücüler, onlar karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Korna sesi, otizmli veya epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu kalmadıkça korna çalınmamalıdır. Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Erişilebilirlik herkes içindir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,

0: Günaydın Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Saatlerimiz 6'ya geliyor. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. İstanbul'da 1 Mayıs'ta kutlamaların adresi Kadıköy'dü. Sendikalar kortejler halinde Rıhtım Meydanı'na girdi. Yağmurlu havaya rağmen alan doldu. Beşiktaş ve Mecidiyeköy'deki izinsiz gösterilerde 575 kişi gözaltına alındı.
1: Biz vergide adalet istiyoruz. Bütün işçilerin örgütlenip sendikal olması gerekiyor ki istediğimiz haklarımızı alabilelim.
2: Kortejler halinde Kadıköy'e yürüdüler. Yağmura rağmen 1 Mayıs'ı coşkuyla kutlayıp taleplerini sıraladılar.
3: Eşitlik, özgürlük, işçi haklarının güvence altına alınabilecek, mücadelenin daha da yükselmesi gerekeceği bir talebimiz vardı.
2: DİSK, KESK, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Tabipler Birliği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kadıköy'de kutladı.
1: Asgari ücretle çalışan insanlar çok, emeğini alamayan insanlar çok. Biz bunun için burada hep birlikte devam ediyoruz.
2: Gün boyu süren yağmura rağmen Rıhtım Meydanı doldu.
4: Mutlu bir hayat filizlenir kavganın ufuklarından. Yeter ki birleşelim, yeter ki örgütlenelim. Nerede olursak olalım, hangi iş kolunda olursak olalım, yakamızın rengi ne olursa olsun, yan yana gelelim, örgütlenelim.
2: CHP Genel Başkanı Özgür Özel de alandaydı. İşçilerin 1 Mayıs'ını kutladı, gelecek yıl için Taksim Meydanı çağrısı yaptı.
5: Seneye 1 Mayıs'ın, kanlı 1 Mayıs'ın 50. yıl dönümü ve artık Taksim'in yasak olmaması gerekiyor. Ümit ederiz gelecek sene 1 Mayıs'ta Türkiye'de iktidar da değişmiş olur. Değişmese dahi 50. yılında mutlaka Taksim'de olmak gerekiyor.
6: 1 Mayıs kutlamalarına gelenlerden biri de genç bir anne bebeğiyle birlikte Kadıköy'deki kutlama alanına geldi. Kendisinin bugüne dair talebi ise bebeği olan anneler için iş yerlerinde kreş sayılarının artırılması olacak.
7: Ben yıllardır sendikalıyım. Yaklaşık 1,5 yıldır baroda çalışıyorum. Baroda sendikalıyım. Ben aslında kreş talep ediyorum. Yani çocuğum 3 yaşında ve verecek bir kreşim yok.
2: TKP'de 1 Mayıs'ta Kartal Meydanı'ndaydı.
0: Yurdun dört bir yanında 1 Mayıs için işçiler meydanlara akın etti. Sendikaların çağrısıyla meydanları dolduran işçiler taleplerini dile getirdi.
8: Maaşlarımızın arttırılmasını istiyoruz.
9: İşçiler meydanlara indi. Taleplerini yüksek sesle dile getirdi. Kimi maaş artışı istedi, kimi daha iyi çalışma ortamı. Sendikalar işçilerin sesi oldu.
10: 1 Mayıs'ta kutlamaların adreslerinden birisi de Bursa'ydı. Hak İş binlerce işçiyle 1 Mayıs'ı Göktere Meydanı'nda kutladı.
11: Biz maaşlarımızdan vergi kesilmesini istemiyoruz.
12: Biz de taşeron kadro istiyoruz.
13: Toplu

0: kaçan işverenlere karşı birlikte mücadeleyi devam ettireceğiz.
1: AKİŞ'in bu yılki teması birlik, mücadele, dayanışma ve savaşa hayır oldu. Genel Başkan Mahmut Arslan, asgari ücret tespit komisyonu ile ilgili taleplerini yineledi.
2: İşçiler ve işverenler olsun orada. İşçilerin temsilcileri, işverenlerin temsilcileri. Hükümet tarafları anlaştığı zaman asgari ücreti ilan etsin.
1: Türk İş ise bu yıl Edirne'deydi. Kortej halinde yürüyen işçiler Saraçlar Caddesi'nde toplandı. Türk İş'in mitingine İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da katıldı. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 1 Mayıs'ın yaşamını emeğiyle sürdürenlerin hak arama günü olduğunu söyledi.
3: Silahsız emekçiyiz, silahsız polisiz. Biz bu ülkede nerede bir sıkıntı varsa, vatan yoksa parti yok, vatan yoksa sendika yok, vatan yoksa ailen yok. Bir önce öncülüğümüz güvenlik ve vatan.
1: Memur Sense bu yıl Çorum'daydı. Paylaşımda adalet, dünyada barış temasıyla düzenlenen mitinge katılım yoğun oldu. Kürsüde Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın vardı.
4: Sebebi olmadığımız enflasyonun bedeli emekçiye ödetilmesin. Bizi güçlü kılacak olan alın teriyle yoğrulmuş bir adalettir. Bizi muhkem kılacak olan gelirde adalet, vergide adalet, paylaşımda adalettir.
1: Türkiye kamusunun bu yılki durağı ise Çanakkale oldu. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde binlerce işçi İskele Meydanı'nda toplanıp taleplerini dile getirdi. Genel Başkan Önder Kahveci'nin gündeminde okullardaki şiddet olayları vardı.
5: Eğitim yuvalarımızın şiddetin, korkunun, tehdidin değil, bilimin, huzurun, güvenliğin ve geleceğin inşa edildiği mekanlar olması gerekir.
1: Başkent başta olmak üzere yurdun dört bir yanında meydanlar doldu taştı.
6: Binlerce insan sabah saatlerinde Atatürk Kültür Merkezi'nde toplandı. Yürüyüşün ardındaki son durak Tan Doğan Meydanı'ydı.
7: Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı Diyarbakır'da da istasyon meydanında halaylarla kutlandı.
8: Nasıl bir Mayıs?
9: Çok güzel. Çok mutluyuz bizim bayramımız.
8: Halaysız olmuyor değil mi?
9: Evet, aynen öyle.
8: İzmir'de kutlamaların adresi bu yıl da değişmedi. İşçiler farklı kollardan Gündoğdu Meydanı'nda buluştu. Birlikte halay çekti. Getirdi.
10: İstanbul Emniyeti 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne özel birçok tedbir aldı. Kent drone ve yaka kameraları dahil tam 35 bin kamerayla izlendi.
11: Ana arterler, ara sokakları tarayalım. Herhangi bir var mı yok mu bilgi verelim. Tamam.
1: Takside çıkan her cadde, her sokak an be an takip edildi. 1 Mayıs'ta İstanbul 35 bin kamerayla izlendi. Kentte 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için izin verilen kutlama alanları Kadıköy ve Kartal'dı. Taksim'e çıkan tüm yollarsa yine kapalıydı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü herhangi bir olumsuzluğa karşı binlerce polisle teyakkuzdaydı.
12: İstanbul'daki birçok cadde ve sokak tam 35 bin kamerayla takip altındaydı. O noktalardan bir tanesi bulunduğumuz Beşiktaş Meydanı. Buradaki kameralardan toplanan görüntüler anlık olarak merkeze iletildi.
1: O görüntüler kent güvenlik yönetim sisteminde görevli polis memurlarınca takip altındaydı. Drone ve yaka kameralarından gelen tüm veriler de eş zamanlı bu merkeze aktarıldı. Bu sayede noktalara hızlı bir şekilde ekipler sevk edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de İstanbul Emniyeti'ni ziyaret edip Vali Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'la alınan tedbirleri inceledi.
10: ABD ile İran'ın ikinci tur görüşmeler için buluşup buluşmayacağı belirsizliğini korurken İran müzakerelere ilişkin son teklifini Pakistanlı arabuluculara gönderdi. ABD Başkanı Donald Trump tekliften mutlu olmadığını söylerken anlaşmaya varma konusunda şüpheli olduğunu söyledi.
13: İran yeni teklifini arabuluculara iletti. Teklif Trump'ı şimdilik tatmin etmedi. ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni teklif hakkında ilk açıklama geldi.
14: İran anlaşma yapmak istiyor çünkü neredeyse hiç ordusu kalmadı. Anlaşma

0: Yapmak istiyorlar ama tekliften tatmin olmadım.
1: İran'la müzakerelerin telefon yoluyla devam ettiğini ifade eden ABD Başkanı, anlaşmaya varabilir miyiz emin değilim dedi.
0: Pakistan bizimle çalışmaya devam ediyor. Yolculuk uzun, o yüzden müzakereleri telefonla sürdürüyoruz. İlerleme kaydettik ancak anlaşmaya varabilecek miyiz emin değilim.
1: Trump ayrıca İran liderleri arasında farklı gruplar olduğunu ve birbirleriyle anlaşamadıklarını iddia etti. Florida'da açıklamalarını sürdüren Trump, İran'dan erken ayrılıp sorunun bir daha ortaya çıkmasına izin vermeyeceğini söyledi.
0: İhtiyacımız olan türden bir anlaşma sunmuyorlar. Bu işi düzgün bir şekilde halledeceğiz. İran'dan erken çıkıp sorunun 3 yıl sonra yeniden ortaya çıkmasına izin vermeyeceğiz.
1: İran resmi haber ajansı, Tahran yönetiminin ABD ile müzakereleri için yeni teklifini Pakistanlı arabulucularla gönderdiğini açıklamıştı. Teklifin içeriği hakkında ise bilgi verilmedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da diplomasiye hazır olduklarını söyledi. ABD'nin aşırı taleplerinden, tehditkar sözlerinden ve provokatif eylemlerinden vazgeçmesi çağrısı yaptı. Öte yandan ABD basını, ABD askeri yetkililerinin Trump'a yeni saldırıları ilişkin bilgilendirme yaptığını öne sürdü. Axios'a konuşan kaynaklara göre 45 dakika süren görüşmeye ABD Merkez Kuvvetler Komutanı ve ABD Genelkurmay Başkanı katıldı. Kaynaklara göre olası yeni saldırıların kısa ve güçlü olması planlanıyor. ABD Başkanı Trump, gazetecilerin İran'a yeni saldırılar yapacak mısınız sorusuna yanıt vermekten kaçındı.
2: Türkiye'nin barış diplomasisi sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede İran ve ABD arasındaki müzakere sürecindeki son durum ele alındı. Bakan Fidan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada uzun süredir devam eden sorunların kolayca çözülemeyecek kadar kapsamlı olduğunun altını çizmişti. Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini kaydetmişti. Fidan 26 Nisan'da da Arakçı ve Pakistanlı mevkidaşının yanı sıra ABD'li arabulucularla da görüşme yapmıştı. İsrail'in alıkoyduğu küresel Sumut filosu aktivistleri Girit'te karaya çıkarıldı. Ardından 18'i Türk, 59'u İstanbul'a getirildi. Aktivistler İsrail askerlerinin kendilerine uyguladıkları şiddeti anlattı.
3: We're taking for 40 hours, 60 people, which were a third of the people that were with us on a hunger strike. The other 120 people did not have enough food or water with them. We were forced to sleep on the floor, and the floor was flooded repeatedly with water, and we were beaten several times with our hands tied in our backs.
4: İsrail alıkoyduğu aktivistleri bıraktı. Otobüslere bindirilen aktivistler şiddete uğradıklarını söyledi.
5: If you can see, my nose is probably broken, hurting bad, and probably something maybe also broken, I don't know, and my neck also. They were kicking and they were punching and they were dragging us over the floor, and we even heard them shooting at people.
4: İsrail'in Girit'te karaya indirdiği aktivistler daha sonra Girit havaalanına götürüldü. İsrail ayrıca alıkonulan aktivistlerden Seyf Ebu Kişk ve Tiago Avia'nın sorgulanmak üzere İsrail'e götürüldüğünü açıkladı. İsrail'in uluslararası sularda filoya yaptığı müdahalede 22 gemiye el konulmuştu. Filodaki 47 gemininse yollarına devam ettikleri belirtiliyor. Gemilerin Girit yakınlarına geldiğinde bir süre demirleyebilecekleri de ifade ediliyor. Her gemi Gazze'ye ulaştırılmak üzere yaklaşık bir ton ağırlığında tıbbi malzeme ve gıda taşıyor. Küresel Sumut filosu Bahar 2026 misyonu 12 Nisan'da Barcelona kentinden Gazze'ye doğru yola çıkmıştı.
2: Meclis okul saldırılarının nedenlerini araştırma komisyonu Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'a giderek yerinde inceleme yapacak. Komisyon başkanı Yusuf Beyazıt, dünyadaki çalışmaları da izleyerek sonuca gitmenin gayreti içerisinde olacağız dedi.
6: Ateş düştüğü yeri yakmadı bu sefer. Ateş Türkiye'nin gerçekten bütününü yaktı. Hepimizi yaktı, hepimizi derinden etkiledi.
7: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'a gidilecek. Okul saldırılarıyla ilgili yerinde inceleme yapılacak.
6: Komisyonumuzla beraber yavrularımızın mezarlıklarını ziyaret etmeyi düşünüyorum. Önce ziyareti oradan başlamayı değerli buluyorum.
7: Meclis okul saldırılarının nedenlerini araştırma komisyonu ilk toplantının ardından yol haritasını belirledi. Komisyon Başkanı AK Parti Tokat Milletvekili

0: Yusuf Beyazıt atacakları adımları paylaştı.
1: Dünyadaki buna benzer çalışmaları da izleyerek bir sonuca gitmenin gayret içerisinde olacağız. Bu o kadar katman iç içe geçmiş bir olay ki, bir hadise ki, buna benzer olayların bir daha olmamasını sağlayacak bazı argümanları da beraberinde getirmemiz gerekiyor.
0: Beyazıt, 22 üyeli komisyonun olayları kapsamlı bir şekilde irdeleyeceğine vurgu yaptı.
1: Bu olayı sosyal medya boyutuyla, dijital mecralar boyutuyla, uluslararası etkiler boyutuyla, bizim elimizden alınmak istenen gençliğimizin, çocuklarımızın, aile yapımızın, kültürel dokumuzun, bütün bunların hepsini değerlendirilerek belli şeylerin oluşacağını düşünüyorum.
2: 15 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı getiren düzenleme resmi gazetede yayımlandı. 6 ay sonra yürürlüğe girecek yeni kanunla çocuklara güvenli dijital alanlar oluşturulacak, kontrollü kullanım teşvik edilecek. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen oyun platformlarına da 30 milyon liraya kadar ceza kesilecek.
0: 15 yaş altındaki çocuklar sosyal medya kullanamayacak. Düzenleme 6 ay sonra yürürlüğe girecek. Sosyal medya düzenlemesini de içeren teklif resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre 15 yaş altındaki çocuklara sosyal medya yasağı geldi. Yaş doğrulama sistemleri devreye alınacak. 15 yaşını dolduran çocuklara da ayrıştırılmış hizmet sunulacak. Üyelik, satın alma, kiralama gibi işlemler ebeveyn izni olmadan yapılamayacak. Ayrıca günlük erişimi 100 binden fazla olan yurt dışı kaynaklı oyun platformlarına Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu getirildi. Oyun platformları usulüne uygun olarak derecelendirilmeyen oyunları sunamayacak ve ebeveyn onay mekanizmalarını sistemlerine entegre edecek. Oyun platformları açık, anlaşılır ve kullanıma elverişli ebeveyn kontrol araçları sağlayacak. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen oyun platformuna 30 milyon liraya kadar ceza kesilebilecek.
2: Lider Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bugün deplasmanda Samsun Spor'la karşılaşacak. Sarı Kırmızılılar karşılaşmadan 3 puanla ayrılması durumunda üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Samsun yeni 19 Mayıs stadında oynanacak maç saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkun Ses yönetecek. Süper Lig'de geride kalan 31 müsabakada 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Sarı Kırmızılı takım haftaya 74 puanla lider girdi. Galatasaray son 3 hafta öncesinde en yakın takipçileri Fenerbahçe'nin 7, Trabzonspor'un ise 9 puan önünde yer aldı. Sarı Kırmızılılar bu müsabakadan 3 puanla ayrılması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı teknik direktör Domenico Tedesco İstanbul Havalimanı'nda çiçek ve tezahüratlar eşliğinde uğurlandı.

0: Fenerbahçe'nin yollarını ayırdı. İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco İstanbul'a veda etti. İstanbul Havalimanı'na gelen Tedesco'ya burada taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. İtalyan teknik adam da taraftarların fotoğraf ve imza isteklerini geri çevirmedi. İtalyan çalıştırıcının ve taraftarların bu sırada duygusal anlar yaşadığı, bazı taraftarların da gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Tedesco yaşanan yoğunluk sebebiyle zaman zaman alanda yürümekte zorlandı. Taraftarlar da İtalyan teknik direktör adına sık sık tezahüratlarda bulundu. Basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmayan Domenico Tedesco, pasaport işlemlerinin ardından Almanya'nın Stuttgart kentine gitmek üzere uçağa geçti.
1: Sen büyük adamsın Tedesco!
2: Bu haberle noktalayalım, saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Oktay Şimşek tarafından hazırlanan Türkiye'nin havacılık ve seyahat programı Airport'tan merhaba. 2025 yılında en fazla yolcu ağırlayan havalimanları belli oldu. Atlanta bir kez daha 100 milyon barajını geçerken İstanbul Havalimanı da listede yer aldı. Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından açıklanan dünyanın en yoğun 10 havalimanını mercek altına aldık. Airport'un uçuş rotasında palmiyelerle süslü bembeyaz kumsalları, vahşi hayvanları, huzurlu yaşamıyla uzak doğunun cennet adası Phuket'te keşfedilmesi gereken 7 nokta yer alıyor. Yapımcımız Güntay Şimşek'in konuğu Air Anka Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Yazıcıoğlu. Dünya pilotları İFALPA konferansı için İstanbul'da bir araya geldi. Üçlü pist operasyonu İstanbul Havalimanı'na neler kazandırdı? Boeing, CH-47 Chinook helikopterini pilotsuz uçurdu. Airport başlıyor.

Uluslararası Havalimanları Konseyi, ACI World, 2025 yılına ilişkin dünyanın en yoğun havalimanları sıralamasını açıkladı. Toplam yolcu, uluslararası yolcu, hava kargo ve uçak hareketleri kategorilerini kapsayan rapor, küresel hava taşımacılığının ana merkezlerini ortaya koydu. Veriler sektörün büyümeye devam ettiğini ancak kapasite ve jeopolitik risklerin belirleyici olmaya başladığını gösterdi. Körfez'de yaşanan çatışmaların önümüzdeki yılki sıralamayı değiştirmesi bekleniyor. ACI World'un hesaplamasına göre 2025 yılında giden ve gelen olarak hesaplanan küresel yolcu sayısı 9,8 milyara ulaştı. Bu rakam 2024'e göre %3,6, pandemi öncesi 2019'a kıyasla %7,3 artış anlamına geliyor. Uluslararası yolcu trafiği ise 2025'te 4 milyara ulaşarak %5,9 artış gösterdi. Toplam yolcu trafiği Atlanta Hartsfield Jackson 106,3 milyon yolcuyla dünyanın en yoğun havalimanı unvanını korudu. Ancak Atlanta'daki yolcu sayısı 2024'e göre %1,6, 2019'a göre %3,8 düşüş kaydetti. En yoğun havalimanları listesinde Dubai 95,2 milyon yolcuyla 2024'te olduğu gibi ikinci sırayı aldı. Uluslararası yolcuda lider olan Dubai'nin yolcu sayısı 2024'e kıyasla %3,1, 2019'a göre ise 10,2 artış gösterdi. Japonya'nın başkenti Tokyo'ya hizmet sunan Haneda, 91,7 milyon yolcuyla listede üçüncü oldu. Bir basamak yükselen Haneda'nın yolcu sayısı 2024'e göre %6,7, pandemi öncesine kıyasla %7,2 arttı. ABD'deki bir başka havalimanı Dallas-Fort Worth, 85,7 milyona ulaşan yolcu sayısıyla dördüncülüğü elde etti. 2024'e göre yolcu sayısının %2,5 düşmesi Dallas'ın en yoğunlar sıralamasında bir basamak gerilemesine yol açtı.

Asya Pasifik bölgesindeki toparlanma sıralamada önemli değişikliklere yol açtı. Şangay Pudong 85 milyona yaklaşan yolcu sayısıyla 10. sıradan 5. sıraya yükselerek en dikkat çekici sıçramayı yaptı. Bu yükselişte uluslararası uçuşların yeniden artması, vize politikalarının gevşemesi ve bağlantı ağlarının genişlemesi etkili oldu. Çinli havalimanının yolcu sayısı 2024 ve pandemi öncesine göre %10'un üzerinde artış kaydetti. En yoğun havalimanları listesinde 6.'lığı 84,8 milyon yolcuyla Chicago O'Hare aldı. ABD'li havayolunun yolcusu pandemi öncesine göre çok az artarken 2024'e kıyasla %6 yükseldi. Böylece Chicago'nun listede 2 sıra üste çıkmasını sağladı. 2025'in en çok yolcu ağırlayan havalimanları listesinde 7. sırada Londra Heathrow yer aldı. 84,5 milyonuna Avrupa lideri olan havalimanının yolcu sayısı geçen yıla göre çok az arttı. Pandemi öncesine göre ise %4,4 büyüdü. Listede 2 basamak gerileyen Londra Heathrow, 79,9 milyon yurt dışı yolcusuyla uluslararası kategoride ikinciliği elde etti. İstanbul Havalimanı 84,4 milyona ulaşan yolcu sayısıyla en yoğunlar listesinde 8. oldu. İGA tarafından işletilen havalimanının yolcu sayısı 2024'e göre %5,5 artış gösterdi. İstanbul Havalimanı 66,6 milyon yurt dışı yolcusuyla bir basamak yükseldi ve uluslararası kategoride 6. sırayı aldı. En yoğun havalimanları sıralamasında bir başka Çinli Guangzhou Baiyun 83,6 milyon yolcusuyla 9.'luğu elde etti. Çinli havalimanının yolcu sayısında 2024'e kıyasla %10'a yakın artış yaşandı. ABD'li Denver ise 82,4 milyonluk yolcu sayısıyla ilk 10'u tamamladı. Hava kargo trafiği 2025'te %2,9 artarak 128,9 milyon tona ulaştı. Hong Kong International Airport ve Shanghai Pudong International Airport ilk iki sırayı korurken Alaska'da yer alan Ted Stevens Anchorage Uluslararası Havalimanı 3. sıraya yükseldi. Kargodaki artış da e-ticaretin artışı ve yeniden şekillenen tedarik zincirleri etkili oldu. 2025'te küresel uçak hareketleri %2,3 artışla 101,5 milyon seviyesine ulaştı. İlk 10 havalimanı toplam hareketlerin %6,4'ünü oluşturdu. Chicago O'Hare 860 bin 15 adetlik uçak trafiğiyle bir basamak yükseldi ve zirvede yer aldı. 2024'ün birincisi Atlanta Hartsfield Jackson 807 bin 625 adetle ikinci, Dallas Fort Worth ise 743 bin 394 adetle üçüncü sırayı aldı.

Huzurlu, ucuz, farklı, çılgın. Airport bu hafta sizi Uzak Doğu'nun cennet adası Phuket'e götürüyor. Phuket seyahatimiz Türk Hava Yolları ile İstanbul Havalimanı'nda başlıyor. Yaklaşık 9,5 saat süren yolculuğumuz Phuket Uluslararası Havalimanı'nda sona eriyor. Turizm merkezleri arasında yer alan Tayland, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından vize istemiyor. Andaman Denizi ile Hint Okyanusu kıyısında bulunan Phuket ise anakaraya küçük bir köprüyle bağlı. Ada doğal güzellikleri, sualtı zenginlikleri, renkli gece hayatı ile turistleri kendine çekiyor. Balayı Adası olarak bilinen Phuket'te görülmesi gereken 7 noktayı sizin için keşfettik.

Cennet Ada Phuket, denizi, olağanüstü doğası, muhteşem manzarası, vahşi alanları, devasa tapınaklarıyla misafirlerine çok sayıda olanak sunuyor. Biz ilk olarak vahşi doğayı tercih ediyoruz ve dünyaca ünlü Tiger Kingdom'ı keşfediyoruz. Dünyanın en vahşi hayvanları arasında sayılan kaplanların yanına gitmeden önce görevlilerden kuralları ve nasıl davranılması gerektiğini öğreniyoruz. Çiftlikte kaplanlar küçük, orta ve büyük olarak üç gruba ayrılmış. Bebek yaşta alınıp eğitilen kaplanlar bakıcılarının sözünden çıkmıyor. Karınları özel olarak doyurulup sakinleştirilen vahşi hayvanlar misafirlerine pek zorluk çıkarmıyor. Ancak doğanın en vahşi canlılarının yanına kadar gidip ona dokunmak yine de cesaret istiyor. Adeta turizm objesi konumuna getirilen kaplanlardan büyük olanlar açık alandaki kafeslerde bulunuyor. Ziyaretçiler gruplar halinde kaplanlarla aynı ortama alınıyor. Tedirgin olsak da görevliler eşliğinde kaplanların yanına kadar gidip sakınarak da olsa onlara dokunmaya çalışıyoruz. Sonrasında pek sorun olmadığını anlayınca okşayıp birlikte poz bile verebiliyoruz. Yaşı daha küçük olan kaplanlarsa üstü kapalı alanlarda yer alıyor. Büyüklerin yanı sıra çocuk ziyaretçiler de buralara alınıp yaşıtı kaplanlarla aynı ortamı yaşıyorlar. Çocuklar adeta bir arkadaş bulmuşçasına küçük kaplanlarla oyun oynayıp fotoğraf çektiriyorlar. Phuket irili ufaklı pek çok ada ve adacıktan oluşuyor. Bu nedenle yapılacak en güzel aktivitelerden biri bu adaları ziyaret etmek oluyor. Biz de bu özel turu deneyimlemek için bir tekne kiralayıp yola çıkıyoruz. İlk olarak Hong Adası'nda kano turuna katılıyoruz. Her kanoda iki turist ve bir sürücü oluyor. Kanolar küçük mağaralardan geçip dağların arasındaki saklı alanlara girip çıkıyorlar. Bazı geçişler o kadar dar oluyor ki kafamızı eğmek zorunda kalıyoruz.

James Bond serisinden Altın Tabancalı Adam filmine set olan Cao Phin Can Adası ise tekne turlarının en ünlüsü. Ada, masmavi suları, pürüzsüz plajları, harika doğası ile Tayland'ın en çok ziyaret edilen bölgelerinden. Volkanik patlama sonrası oluşan adanın hemen yanı başında denizde bağımsız olarak duran yüksek kayayı arkasına alıp hatıra fotoğrafı çektirmek için bile bu adayı ziyaret edenler var. Müslüman bir köy olan Koh Phangan Adası ise Endonezyalı balıkçılar tarafından kurulmuş. Köyün sokaklarında dolaşmak zamanda yolculuk gibi. Çoğunluğu ahşaptan inşa edilen evlerin önünde kendi yiyeceklerini hazırlayan yaşlı kadınlar turistlere alışık tavırlarıyla dikkat çekiyor. Köyün camisi Panyi Darüsselam küçük ve modern mimariye sahip. İki minareli caminin tabanı mermer kaplı olmasıyla dikkatimizi çekiyor. Ancak buranın iklimi dikkate alındığında en iyi çözümün mermer olduğunu yetkililerden öğreniyoruz. Phuket'te 29 tapınak yer alıyor. Bunların en önemlisi olan Wat Chalong, Taylar için adeta bir haç merkezi. Tapınağın merkezi olan Chedi 60 metre yüksekliğe sahip. Tapınağa girebilmek için herkesin ayakkabılarını çıkarması, kadınlarınsa ayrıca omuzlarını örtmesi ve dizlerinin altına kadar uzanan etek veya pantolon giymesi zorunlu. 19. yüzyılda inşa edilen tapınağın dışı gibi içi de oldukça renkli süslemelere sahip. Buda'nın öğretilerinin yer aldığı duvar süslemeleri ise görülmeye değer. Tapınakta irili ufaklı birçok heykel bulunuyor. Üç katlı yapının en tepesinde ise kemik splinter barındıran bir muhafaza yer alıyor. Tapınağın en kutsal parçası olan bu bölümde Budistler cam içine para atıp dua

Fil Safarisi sadece Phuket'in değil, Uzak Doğu'nun en önemli etkinliklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Phuket'e gidenler için de olmazsa olmazlardan. Fillere ağaçtan inşa edilen yüksekçe bir kulübeden biniliyor. Kaplanlarda olduğu gibi fillerin de bir bakıcısı bulunuyor. Ara noktalarda ise yüksek kulübelerde fillerin çok sevdiği muz satılan noktalar bulunuyor. Bakıcılar fillerin baş kısmında oturuyorlar ve adeta bir sürücü gibi onları yönlendiriyorlar. Fillerin üzerine yerleştirilen oturaklar iki kişilik. Ancak parkur kısa olmasına rağmen her adımda sallanan filin üzerinde oturmanın hiç de kolay olmadığını söyleyelim.

Phuket'teki bir başka tapınak olan Büyük Buda heykeli adanın en yüksek noktası olan Chalong Tepesi'nde yer alıyor. Büyük Buda'ya çok sayıda basamaktan oluşan uzun bir merdivenle çıkılıyor. Siddhartha meditasyonu pozisyonunda oturan Buda, kıvrım kıvrım saçları ve tırnaklarına kadar çok iyi betimlenmiş. Devasa tapınağın içinde ve dışında altın renginde heykeller bulunuyor. 45 metrelik boyuyla New York'taki özgürlük heykeliyle aynı yüksekliğe sahip tapınak heykel, adanın güney kısmının neresinden bakılırsa görülebiliyor. Phuket'te birçok şehir yer alıyor. Adanın başkenti Phuket City'de yer alan Old Town, Portekiz mimarisine sahip. Ada, kalay madenleriyle tüccarların dikkatini çekmiş. İlk gelen Portekizliler eski şehrin mimarisine de etki etmiş. Geçmişten önemli izler taşıyan eski şehir günümüzde restoran, kafe ve otellerin olduğu bir turizm merkezi konumunda. Patong ise adanın kalbi durumunda. Şehir alışveriş merkezleri, eğlence mekanları ve restoranlarıyla ünlü. Sokaklar adeta pazar yeri gibi. Her yer satıcılarla dolu. Ünlü Bangla Caddesi ise sağlı sollu eğlence mekanlarıyla turistlerin ilk uğrak noktalarından. Kebapçıların da bulunduğu caddenin sonunda ise adanın en ünlü plajı Patong yer alıyor. Bangla Caddesi gündüz ne kadar sakinse gece bir o kadar renkli ve coşkulu. Caddede yürümek neredeyse imkansız. Dünyanın dört bir yanından adaya gelenler caddede bir aşağı bir yukarı turluyor. Sağlı sollu mekanlarda tıka basa dolu.

Balayı adası olarak öne çıkan Phuket'te en hareketlisinden sakinine 41 plaj bulunuyor. Adanın en çok bilinen plajı Patong. Ayrıca Kata, Karon, Kamala, Surim plajları en çok tercih edilenlerden. Her koy ve bazı adalarda da denizin keyfini çıkarabileceğiniz plajların bulunduğunu hatırlatalım. Ada içinde birçok ulaşım imkanı mevcut. Uzak mesafelerde otobüs, minibüs ya da taksi, yakın mesafeler içinse tuk-tuk veya motosiklet taksiler tercih edilebilir. Phuket yemek konusunda Tay mutfağından dünya mutfağına kadar pek çok seçenek sunan bir ada. Hindistan, Çin ve Okyanusya mutfaklarının bir karışımı sayılabilen Tayland yemekleri dünyanın en beğenilen mutfaklarından biri. Adada ayrıca başta döner olmak üzere bize ait lezzetleri bulmak da mümkün. Haftaya dünyanın bir başka noktasında buluşmak üzere.

Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Bu hafta havacılık sektörümüzün en gözde kuruluşlarından birisi ama farklı bir alanda. Air Anka Yönetim Kurulu Başkanı Serkan.

0: Kan Yazıcıoğlu'nu konuk ediyoruz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Günter Bey.
0: Şimdi siz sektöre en yeni giren şirketlerden birisisiniz. Dolayısıyla biraz da ondan dolayı en gözde dedim. Çünkü bu sektörde tutunabilmek zor bir iş. Zor. Ama öteki taraftan operasyon tarafına bakarsak senin önemli bir tecrüben var. Havacılık operasyon tarafında.
1: Doğrudur.
0: Yani havacılığın içinden gelen birisisin.
1: Doğrudur.
0: Önce şu Air Anka'nın bulunduğu pozisyonu, yani hangi alanda hizmet veriyor ve şu an Körfez'deki savaş sebebiyle de ne tür sıkıntılar yaşıyorsunuz?
1: Öncelikle sondan başlayayım. Körfez'deki savaş sebebiyle sıkıntılar gün geçtikçe büyüyor. Bir domino etkisi başladı. İlk taş devrildikten sonra hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı. Ve şu anda hepimiz bunu yaşıyoruz. En basit örneği Air Anka'nın modelinde bildiğiniz gibi bizim filomuzun bir kısmı başka havayolu şirketlerine wet lease olarak kiralandı. 3 tane uçağımız Suudi Arabistan'da Fly Edil'de uçmakta. En basit örneği uçuş süreleri 4,5 saatlik olan uçuş süresi şu anda 7 saatleri buldu. Belirli ülkelerin hava sahasını kullanamamamızdan dolayı rutlar değişiyor. Rutun değişmesi demek yakıt daha fazla harcanıyor. Yakıt fiyatı hızla ilerliyor, durmadan artıyor. Bu tip sıkıntılarımız var.
0: İkinci kısım, Air Anka'nın iş modeli nedir?
1: Air Anka'nın iş modeli daha çok küçük butik bir şirket olarak nitelendirelim. Ben ve ortağımın Air Anka'yı satın almadan önce yaptığımız hesaplarda şirketi belirli bir seviyede tutup çok da fazla agresif bir büyüme öngörmüyorduk. Hala da aynı stratejide devam ediyoruz. İki uçak vardı Air Anka'yı biz satın aldığımızda. İvedi olarak üçüncü uçağı ekledik. Bu senede büyük gövdenin yanına 5 tane küçük gövde Boeing 737-800'leri ekliyoruz. Peyderpey uçaklar filomuza katılmaya başladı. Air Anka öncelikle başka havayolu şirketlerine hizmet vermek için bir yapı oluşturuldu Air Anka'da. Dediğim gibi 3 tane uçağımız Suudi Arabistan'da wet lease bazlı uçuyor. Küçük uçaklarımız da Türk turizminin hizmetinde olacak. Bu sene Antalya'dan Avrupa ülkeleri, CIS ülkeleri ve çeşitli savaşın etkilemediği Orta Doğu ülkelerinden Türkiye'ye turist getirmek amacımız.
0: 5 tane daha uçak, küçük uçak ekliyorsunuz buraya. 3 tane Suudi Arabistan'da zaten uçuşta olan. Dolayısıyla burada bir farklı model önümüze çıkıyor.
1: Doğru.
0: Hem wet lease olarak uçuyorsunuz hem de charter olarak. Charter. Yani ne flag carrier bir havayolu gibi ne low cost model düşük maliyetli havayolu gibi de değilsiniz. Yani biraz daha esnek yapınız var.
1: Esnek, daha hareket kabiliyetimizi arttıran bir yapımız var. Manevra kabiliyetimiz daha yüksek. Riski bölmek açısından tek bir noktaya odaklanmayı doğru bulmuyoruz. Bu ben ve ortağımın geçmişten gelen uzun yıllardır havacılık tecrübesinde kazandığımız bir konu. Tek bir noktada riski tutmaktansa belirli coğrafyalarda belirli operasyon şekillerinde bölmeyi tercih ediyoruz. En basit örneği wet lease operasyonlarında bir aksama olduğu takdirde onu destekleyecek bir charter operasyonumuz var. Charterlarda bir problem olduğu takdirde çeşitli coğrafyalarda wet lease yapabilecek kapasitemiz var. Bugün Air Anka'nın operasyonel kabiliyeti Türkiye'den Güney Amerika'ya kadar uzandı. Güney Amerika kıtasına uçuşlar gerçekleştirdik charter bazda. Keza Afrika'da, Batı Afrika'da operasyonlarımız var. Elimizden geldiğince operasyonel kontrolü sağlayabildiğimiz sürece operasyonumuzu dağınık tutmayı tercih ediyoruz. Böylece riskleri biraz daha minimize etmiş oluyoruz. Evet.
0: Şimdi sizde Afrika tecrübesi var.
1: Var.
0: Güney Amerika'yı da eklemişsiniz.
1: Ekledik. Orta Doğu
0: tecrübesi. Bu Hac Umre tecrübesi zaten vardı.
1: Var.
0: Bu yakın coğrafyadaki Irak tarafında da
1: doğrudur,
0: ciddi anlamda tecrübeniz var. Hepsine toplam baktığınızda bu yılı havacılık anlamında nasıl görüyorsunuz?
1: Bizim açımızdan kontrol edilebilir. Ama tarifeli uçağın ya da low cost bazda operasyon gösteren bütün dünyada bulunan, yani bu coğrafyada bulunan bütün şirketler için geçerli, zor bir sene olacak. Özellikle yakıtın bu hızlı artışı, kontrol edilemeyen artışın etkilerini özellikle yaz sezonunda hissetmeye başlayacağız. En basit örneği, öngöremediğiniz bir maliyet var. Bunu nasıl fiyatlandıracaksınız? Bugün Avrupa pazarında çıkan fiyatlar bu yaz sezonu için ne kadar tutacak, ne kadar geçerli olacak? Şu anda kimse bunu bilemiyor.
0: Bir de şu an konuşulan sorunlardan birisi, charter tarafıyla sizi de ilgilendiriyor olabilir. Satılan turlar var. İşte Kasım, Aralık, Ocak, Şubat gibi geçmiş rakamlarla satılmış. Ama şimdi operasyonlar güncel rakamlarla yapılacak. Buradaki sorundan nasıl bir çıkış modeli olabilir? Ne düşünüyorsunuz?
1: Şöyle söyleyeyim. Şimdi sorun dediniz. Çok sevdiğim bir dostumun çok güzel bir söyleyişi var. Sorunlar bedelle çözüldüğü zaman artık sorun olmaktan çıkar. fiyatların kontrol edilebileceği bir gider haline gelir. Önemli olan bu gideri koyduğunuz zaman

0: satılabilecek mi? Sorun bu olacak. Şu anda bir sorun değil. Fiyatlar geliyor, yerleştiriliyor. Önemli olan bunun satılabilir olması. Ne kadar tutacak piyasada, ne kadar karşılayabilecek, daha önce satılmış rakamlar ne kadar efektif olacak? Bunu yaşayarak göreceğiz.
1: Peki tur operatörleri

0: Buna gelince personel çok büyük sıkıntı. Çünkü en basit örneği Türkiye'de havacılık sektörü çok hızlı büyüyor. Ciddi anlamda en başta Milli Hava Yolumuz olmak üzere çok ciddi uçak getiriyoruz. Bütün havayolu şirketleri bunu yapıyor ama soru işareti şu. Türkiye'deki iş gücü bunu daha ne kadar karşılayabilecek? İşte yurt dışından pilotlarla desteklemeye çalışıyoruz, teknisyen yetiştirmeye çalışıyoruz ama dediğim gibi bir noktada bu durum ciddi sıkıntılar yaratacak.
1: Bir de bu personel sıkıntısı sebebiyle özellikle Körfez'den ve Avrupa'dan Türkiye'den transfer edilme noktasında pilot ve teknisyen noktasında ciddi talep olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bu sizde rakamları yukarı çekiyor mu veyahut da personel tutabilmek için neler yapıyorsunuz?
0: Arz azaldıkça, talep arttıkça rakamlar zaten her sadece personel maaşlarında değil, işte her şeyde fiyatlar yükselecek. Tabii şöyle bir şey var. Şimdi son 2 aya baktığın zaman bu talep de geri gelecek. Körfez ülkelerinden şu anda çok ciddi iş gücü Türkiye'ye
1: Evet.
0: dönmeye başladı.
1: Tam
0: Yani
1: oraya gelecektim. Siz orayı
0: bu
1: da
0: bir
1: anlattınız.
0: zamanlama meselesi. Evet, uzun bir dönem çok ciddi bir talep vardı. İşte Birleşik Arap Emirlikleri olsun, Katar olsun, diğer ülkeler olsun Türkiye'den çok ciddi bir iş gücü çektiler. Sadece havacılıkta değil bu. Genel
1: Her
0: anlamda
1: alanda.
0: profesyonel iş gücü, beyaz yaka o tarafa doğru kaydı ama şu anda da çok ciddi bir geri dönüş var. Çok ciddi hem de.
1: Körfez'den.
0: Körfez'de.
1: Ama işte önümüzdeki günlerde bir düzelme ümidi olursa yine tersine dönüş söz konusu olabilir gibi. Sözleşmeleri ona göre yaptınız herhalde.
0: Umarım hızlı bir dönemde düzelir. Biz filo büyümemizi dediğim gibi Air Anka için konuşuyorum. Biz hiçbir zaman bu şirketi 20 uçak olacağız, 30 uçak olacağız gibi bir hedef koyarak almadık. Bizim bir limitimiz vardı. Beraber bir kod oluşturduk. Bu şirketi aldıktan sonra ne yapacağımıza dair. Biz 10 uçağa geçmiyoruz. Geçmek istemiyoruz. Bu bizim yönetebileceğimiz bir kapasite. Hem ticari olarak hem insan kaynakları açısından. Onun için bizim planlamamız bu şekilde. Ama tabii diğer büyük şirketler, işte başta Milli Hava Yolumuz olsun diğerleri, ilerleyen dönemlerde muhtemelen insan kaynakları konusunda sıkıntı yaşayacaklardır.
1: Ama bu sizi de etkilemeyecek mi? Düşünün ki Türk Hava Yolları'nın, Pegasus'un, SunExpress'in, Ajet'in ciddi anlamda personele ihtiyacı var. İlk gidecekleri
0: Tabii
1: yerler
0: tabii.
1: sizin gibi şirketler olmayacak mı?
0: O konuda tabii ki aramızda oluyor ama bir de şöyle bir olay var. Bu personel arası geçişler devletin regüle ettiği bir durum esasında. Şu anda sivil havacılığın mesela koyduğu bir kural var.
1: Evet.
0: Belirli tarih aralıklarında
1: Sezon başlangıçları.
0: şirketler birbirlerinden personel almayacak diye. Sonuçta herkes de buna riayet ediyor ama şey dışında da yani bu dönem dışında da sonuçta ben bir X şirketine personel alacaksam ben ya da ortağım o şirketin başındaki arkadaşı arayıp ya böyle böyle bir durumumuz var hani senin için uygun mudur diye her zaman sormayı tercih ediyoruz. Karşı taraftan da bu tip şeyler bize geliyor. Yani böyle yazılı olmayan bir centilmenlik kuralımız var ama dediğiniz gibi Türk Hava Yolları, Pegasus gibi şeyler olduğu takdirde bu tamamıyla çalışan insanın bakış açısına kalıyor. Hangi nasıl bir şirkette görev yapmalıyım? Çok büyük kurumsal bir hava yolunda mı yoksa daha butik, daha küçük bir şirkette mi çalışmalıyım?
1: Şimdi 90'lı yıllara dönersek,
0: Dönelim.
1: havacılığa ilk başladığınız yıllar,
0: 92. Evet.
1: 90, sonra 2000'li yıllar ve şu anda da 2026'dayız. Yani 3 tane onluk sayarsanız önemli bir zaman dilimi havacılıkta yaşadınız. Bir 90'ı, 2000'li yılları ve bir günümüzü değerlendirdiğinizde karşınıza nasıl bir tablo çıkıyor?
0: Tabii ki inanılmaz hızlı gelişmiş bir tablo çıkıyor. Yani en basit örneği 90'lı yılların ilk yarısında ben uçuş dispeçerliği yapıyordum. Şimdi bir bizim kullandığımız sistemlere, bizim nöbet dönemimizde geçirdiğimiz saatlere bakıyorum. Bir de şimdi çalışma arkadaşlarımızın işte kendi uçuş dispeçerlerimin operasyonel faaliyetlerine bazen bakıyorum. Yani dağlar kadar fark var.
1: Yorulmuyorlar.
0: Yorulmuyorlar. Artı teknoloji ilerledikçe tekrar aynı örnekten vereceğim. Hani oradan
1: Evet.
0: başladığım için uçuş dispeçerliği stresli bir iştir. Devamlı böyle uyanık olmanız gereken, devamlı adrenalinin kanda olması gereken bir görev. Bizim yaşadığımız stresleri teknolojiyle daha iyi manage ediyorlar şu anda.
1: Daha az
0: Tabii ki.
1: yaşıyorlar veyahut da
0: Tabii ki.
1: neredeyse
0: Yani
1: yaşamıyorlar
0: işte
1: gibi.
0: en basit örneği biz telefonla bir yerlere ulaşıp bir şeyler hakkında bilgi almaya çalışıp yeniden planlama yaparken burada sistemden her şey akarak ilerliyor. Yani bu bütün tabii ki departmanlarda geçerli. Artık teknoloji o kadar ilerledi ki insanların çalışma ortamı bizim o döneme kıyasladığınız zaman daha verimli oluyor.
1: Hem uçak sayısı arttı, çalışan sayısı arttı. Mesela Air Anka'da ne kadar personel çalışıyor?

0: ediyorsunuz?
1: Şu anda hızla artıyor yeni uçaklar katıldığı için. Ama 3 uçakla, 3 Airbus 330'la uçarken 360 kişiydik. Bu yeni gelen 37'lerle beraber 500'ün üstüne çıkacağız.
0: 5 uçak en son filoya katacağınız ne zaman tamamı gelmiş olacak?
1: 2 uçak filoya girdi. 2 uçak şu anda son işte teslim
0: sürecinde.
1: Bir uçak da, son uçak da herhalde Mayıs'ın ilk haftasına kadar filoya girmiş olacak.
0: Dolayısıyla sezon başlangıcında hepsi tamam olur.
1: Önümüzdeki 15-20 gün içinde bütün uçaklar 5 uçakta katılmış olur.
0: Toplam 8 uçak olacak.
1: 8 uçak.
0: Hedef 10 uçak olduğuna göre 2 uçağı ne zaman görürsünüz?
1: Hedef 10 değil. Maksimum 10.
0: Maksimum 10. Ha, yani maksimum biz diyorsun 10. Bu rakamda bir biraz soluklanacağız.
1: Aynen, biraz soluklanırız. Bundan sonraki hedefimiz bir büyük uçak daha katmak filoya, 330. Çünkü elimizde bir iş var. Bizim özelliğimiz şu. Dediğim gibi baştan koyduğumuz bir kod var. O kodun içinde şu var. Hiçbir zaman bir uçak alıp müşteri aramıyoruz. Önce işi ayarlıyoruz. Hı. Kontratlarını yapıyoruz. Ondan sonra uçağı getirmeye başlıyoruz.
0: Başarılar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Teşekkür ediyorum katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: İyi uçuşlarınız olsun. İyi bir sezonunuz olsun inşallah.
1: Teşekkürler. Sağ olun. Hepimize inşallah.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

Uluslararası Hava Yolu Pilotları Dernekleri Federasyonu İFALPA'nın 80. konferansında dünyanın dört bir yanından pilotlar ve havacılık otoriteleri İstanbul'da bir araya geldi. Türkiye Hava Yolu Pilotları Derneği TALPA'nın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte 50 ülkeden pilot birliklerini temsilen yaklaşık 400 katılımcı yer aldı. Konferansta uçuş güvenliğinden işçi haklarına, uluslararası politikalardan, uluslararası sivil havacılık örgütü ICAO'daki gelişmelere kadar günümüz havacılığındaki en kritik konular ele alındı. İstanbul Havalimanı'nda üçlü pist uygulaması bir yılını geride bırakırken önemli iyileşmeler sağlandı. Operasyon büyürken bir yandan uçuş sürelerinin azaltılmasıyla çevreye daha az karbon salımı gerçekleştirildi. %21'lik iyileşmeyle 50 bin ton karbon salınımı önlendi. İniş başına ortalama yaklaşık 40 deniz mili mesafe tasarrufu sağlanırken yer hareketlerinde de önemli verimlilik kaydedildi. Yapılan analizler iniş yapan uçaklarda taksi sürelerinin ortalama %10,2, kalkışlarda ise %2,8 oranında kısaldığını gösterdi. Buna bağlı olarak tüketimde %6,6 ile %14,4 arasında düşüş sağlandı. Bu iyileşmeler zamanında performans oranına da yansıdı. İstanbul Havalimanı 2025 yılında %80,72 ile Avrupa ortalaması olan %71,2'nin oldukça üzerinde zamanında performans gerçekleştirdi. Boeing, ABD ordusuna ait bir CH-47 Chinook helikopterinin pilot olmadan başarıyla indirildiğini duyurdu. Test sırasında son yaklaşma ve iniş boyunca helikopteri otonom olarak yönlendirmek için Boeing'in Approach to X veya A2X yazılımı kullanıldı. A2X yazılımı ile pilot iniş bölgesi, son irtifa, yaklaşma açısı ve kalkış hızı gibi kritik parametreleri önceden ayarlıyor. Yazılım daha

sonra uçağı önceden belirlenmiş noktaya yönlendiriyor. Yeni yetenek, yaklaşma ve iniş gibi uçuşun önemli aşamalarında pilotun iş yükünü azaltmak ve mürettebatın görevin diğer bölümlerine odaklanmasını sağlamak için tasarlandı.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 13, Kocaeli yağmurlu 11 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 17, Denizli yağmurlu 16 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 18, Isparta yağmurlu 11 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 11, Trabzon yağmurlu 11 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 9, Konya yağmurlu 9 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yer yer yağmurlu 13, Kars yağmurlu 14 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 21, Mardin yağmurlu 16 derece.
1: Kayıt dışına engel, kayıtlı ekonomiye destek ol. Vergi kayıp ve kaçağına engel olmak için alışverişlerinizde elektronik ödemeyi tercih edin ve mutlaka fiş ya da fatura düzenlenmesini isteyin. İBAN'a para transferi yöntemiyle yaptığınız ödemelerin mal veya hizmet satın aldığınız kurum ya da kişiye yapıldığından ve EFT havale işlemleri menüsünde yer alan ödeme türüyle açıklama alanına girdiğiniz bilgilerin doğruluğundan emin olun. Unutmayın, belge düzenlenmesi hem ödediğiniz KDV'nin hazineye intikalini sağlayacak hem de tüketici olarak yaşanması muhtemel hak kayıplarınızın önüne geçecektir. Vergi ihbarlarınız için başkanlığımız ihbar kanallarını kullanabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir.

0: Günaydın. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Dünyadan ve ülkemizden öne çıkan gelişmelerle yeniden sizlerleyiz. İsrail'in alıkoyduğu, aralarında 18 Türk'ün de olduğu 14 ülkeden 59 Sumut aktivisti Girit'ten uçakla İstanbul'a geldi. Aktivistler İsrail'in müdahalesini ve yaşadıklarını anlattı. Sağlık kontrolü nedeniyle uçağa binemeyen iki Türk aktivistin de bugün Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.
1: İsrail bize yaptığı müdahaleyle şunu göstermiş oldu. İsrail dünyanın teröristidir. İsrail dünyanın belasıdır. Biz bu belayı inşallah adım adım hızlı bir şekilde bitirmeye devam edeceğiz. Merak etmeyin.
0: Gazze'ye ilerlerken alıkonuldular, Yunanistan'a götürüldüler. Sumut filosundaki 18'i Türk, 59 aktivist İstanbul'a geldi.
2: Yüreği buruk bir şekilde geldik çünkü misyon tamamlandıysa da amacımıza ulaşamadık. Biz Gazze'ye varmak istiyorduk. Gazze'li çocuklarımızın elinde tutmak istiyorduk. Gazze'li çocuklarımıza ilaç, Gazze'li çocuklarımıza sırt çantası, Gazze'li çocuklarımıza mama götürmek istiyorduk. Ama şimdilik bir ara verdik. Şu an filomuzun yarısı hala Akdeniz sularında. Biz inşallah yüzü aşkın gemiyle planladığımız bu filo inşallah 200'leri bulacak. Onlar zannetmesinler ki biz yıldık. Onlar zannetmesinler ki biz korktuk. Asla korkmadık. Asla ürkmedik. Asla yılmadık. Bizim yaşadıklarımız Gazze'de yaşanan bir anlık bile sayılmaz.
0: Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak için ikinci kez yola çıkan küresel Sumut filosuna Yunanistan açıklarında İsrail saldırdı. Aralarında Türklerin de olduğu aktivistler gözaltına alındı. Aktivistler Yunanistan'ın Girit adasına götürüldü.
3: İşkence gördük, tacize maruz kaldık. Yılmadık, yılmayacağız. Filistinli kardeşlerimiz bizim yaşadıklarımızı misliyle yaşıyor. Filistin var çünkü direniyor. 11 binden fazla Filistinli İsrail hapishanelerinde esir tutuluyor. Ben İngiltere'den sıradan bir insanım. Televizyonda İsrail'in zulmünü izledikten sonra dayanamadım ve ben de yola çıktım.
0: İsrail'in alıkoyduğu, aralarında 18 Türk'ün de olduğu 14 ülkeden 59 Sumut aktivisti İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolü nedeniyle uçağa binemeyen iki Türk'ün de bugün Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.
4: İsrail şiddeti demiyoruz da bu insanlık dışı şiddeti diyelim yani. İnsan olan yapmaz. Şöyle söyleyeyim, bize botumuza, daha doğrusu gemimize gelirken kurşun sıktılar. Durun diye durmadık, devam ettik, yine kurşun sıktılar. Ya bu insan yapar mı ya?
1: Avrupa'nın göbeğinde taşırdılar, işkence ettiler. 200 tane insanı konteynerlara tıkış tıkış koydular ve işkence ettiler. Bir sürü arkadaşımız hala yaralı. Biz duramayız, durma şansımız yok. Bu filolarla alakalı. Bize destek veren, inanın maddi manevi arkamızda duran insanlar yaralı da bırakma şansına sahip değiliz. Ülkeme teşekkür ediyorum duyarlılığından dolayı. Türkiye bize güvenli güven olacak.
0: Aktivistler havalimanının ardından adli tıp kurumuna götürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sağlık kontrolünden geçirildi. ABD Savunma Bakanlığı Almanya'daki 5000 ABD askerini geri çekeceklerini açıkladı. Açıklama Savunma Bakanı Pete Hegseth'dan geldi. Hegseth, Almanya'daki ABD üssünde bulunan 5000 askerin çekileceğini duyurdu. Sürecin 6 ila 12 ay içinde tamamlanacağını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Merz'le son günlerde yaşadığı tartışmanın ardından Almanya, İspanya ve İtalya'daki ABD askerlerini çekebileceğini söylemişti. ABD'nin Almanya'da 36.400 askeri bulunuyor. Bu sayı Soğuk Savaş döneminde 250.000'e kadar çıkmıştı. ABD ile İran'ın ikinci tur görüşmeler için buluşup buluşmayacağı belirsizliğini korurken İran müzakerelere ilişkin son teklifini Pakistanlı arabuluculara gönderdi. ABD Başkanı Donald Trump tekliften mutlu olmadığını söylerken anlaşmaya varma konusunda şüpheli olduğunu söyledi.
5: İran yeni teklifini arabuluculara iletti. Teklif Trump'ı şimdilik tatmin etmedi. ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni teklif hakkında ilk açıklama geldi. İran anlaşma yapmak istiyor çünkü neredeyse hiç ordusu kalmadı. Anlaşma yapmak istiyorlar ama tekliften tatmin olmadım. İran'la müzakerelerin telefon yoluyla devam ettiğini ifade eden ABD Başkanı, anlaşmaya varabilir miyiz emin değilim dedi.
6: Pakistan bizimle çalışmaya devam ediyor. Yolculuk uzun, o yüzden müzakereleri telefonla sürdürüyoruz. İlerleme kaydettik ancak anlaşmaya varabilecek miyiz emin değilim.
5: Trump ayrıca İran liderleri arasında farklı gruplar olduğunu ve birbirleriyle anlaşamadıklarını iddia etti. Florida'da açıklamalarını sürdüren Trump, İran'dan erken ayrılıp sorunun bir daha ortaya çıkmasına izin vermeyeceğini söyledi.
6: İhtiyacımız olan türden bir anlaşma sunmuyorlar. Bu işi düzgün bir şekilde halledeceğiz. İran'dan erken çıkıp sorunun 3 yıl sonra yeniden ortaya çıkmasına izin vermeyeceğiz.
5: İran resmi haber ajansı, Tahran yönetiminin ABD ile müzakereleri için yeni teklifini Pakistanlı arabulucularla gönderdiğini açıklamıştı. Teklifin içeriği hakkında ise bilgi verilmedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de diplomasiye hazır olduklarını söyledi. ABD'nin aşırı taleplerinden, tehditkar sözlerinden ve provokatif eylemlerinden vazgeçmesi çağrısı yaptı. Öte yandan ABD basını, ABD askeri yetkililerinin Trump'a yeni saldırıları ilişkin bilgilendirme yaptığını öne sürdü. Axios'a konuşan kaynaklara göre 45 dakika süren görüşmeye ABD Merkez Kuvvetler Komutanı ve ABD Genelkurmay Başkanı katıldı. Kaynaklara göre olası yeni saldırıların kısa bir güçte olması planlanıyor. ABD Başkanı Trump, gazetecilerin İran'a yeni saldırılar yapacak mısınız sorusuna yanıt vermekten kaçındı.
0: ABD Anayasası'nın Başkan Trump'a tanıdığı 60 günlük süre doldu. Beyaz Saray, Kongre'ye gönderdiği mektupta İran'la düşmanlığın sona erdiğini savundu. Yeni bir savaş yetkisine ihtiyaç duyulmadığını söyledi. Demokratlar ise resmi onay alınması konusunda ısrarcı.
7: ABD Anayasası'nın başkana tanıdığı 60 günlük askeri operasyon süresi doldu. Beyaz Saray, Kongre'ye gönderdiği mektupta ateşkesle birlikte İran'la düşmanlığın sona erdiğini söyledi. Yeni bir savaş yetkisi almak için Kongre'den onay almaya gerek olmadığını belirtti. Savunma Bakanı Hexit da yasal sınırın ateşkes sürecinde durduğunu iddia etti. Savaşın ne zaman sona ereceğine ve Kongre'den ne zaman yetki alınması gerektiğine dair nihai kararın Beyaz Saray'a ait olduğunu söyledi. ABD ve İsrail 28 Şubat'ta İran'a saldırı başlatmış, Kongre 2 Mart'ta bilgilendirilmişti. Ancak 1973 tarihli savaş yetkileri yasası, başkanın askeri operasyonlar için 60 gün içinde Kongre'den onay almasını zorunlu kılıyor. Aynı karara göre ABD hükümeti askeri kuvvetlerin geri çekilmesine yardımcı olmak için bu süreyi 30 gün daha uzatabiliyor. Trump yönetimi Kongre'ye gönderdiği mektupla savaşa devam için onay alma zorunluluğunu ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Demokratlarsa Trump yönetiminin İran operasyonları için resmi onay alması konusunda hemfikir. Washington, İran'la düşmanlığın sona erdiğini söylese de binlerce ABD askeri bölgede bulunmaya devam ediyor. Stop Insider Trading Act without
0: delay. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a yaptığı saldırılara devam etti. Hava saldırılarının hedefinde Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye, Habuş, Yahmur ve Zaatar kasabaları vardı. Saldırıların ardından bölgeden dumanlar yükseldi. Sheba beldesi üzerinde bir füze havada imha edildi. Ayrıca Lübnan basını İsrail'in Yarun beldesinde bir manastır ve rahibe okulunu yıktığını duyurdu. Lübnan resmi haber ajansına göre İsrail saldırılarında en az 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. İsrail'in 2 Mart'ta başlattığı saldırılarda şimdiye kadar 2600'den fazla kişi hayatını kaybetti. 17 Nisan'da başlayan 10 günlük geçici ateşkes 3 hafta daha uzatılmıştı. MHP'de kurultay takvimi belli oldu. İl ve ilçe kongreleri için süreç önümüzdeki hafta Perşembe günü başlayacak. Olağan kurultay ise 7 Mart 2027'de yapılacak. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, takvim sürecini duyurduğu açıklamasında terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar da verdi.
8: MHP kurultay sürecini başlatıyor. İl ve ilçe teşkilatları için seçim süreci haftaya Perşembe günü başlatılacak. Gelecek yılın 7 Mart'ında da olağan kurultay düzenlenecek. Açıklamayı MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptı. Yalçın yazılı açıklamasında terörsüz Türkiye sürecine de yer ayırdı. Şartlar olgunlaştığında meclisin devreye gireceğini söyledi. Milletimiz terörsüz bir dünyayı hak etmektedir ifadesini kullandı.
9: Terörsüz Türkiye hususunda pozitif tavır sergileyen bütün kişi, kurum ve örgütlerin şu ana kadar aldıkları pozisyonları terk etmeleri adeta imkansızdır. Terörsüz Türkiye, herkes ve her kesim için bağlayıcı olmuştur. O halde bu kervan yürüyecektir. DEM, Türkiye Partisi olma ve meşru siyasete entegrasyon sözü verenlerin sözlerini yerine getirme demidir. Vakit, bölücü terör örgütünün fesi, silahları bırakma ve devletin emin ellerine teslim olma sürecinin gereklerini eksiksiz yerine getirme vaktidir. Şartlar olgunlaştığında Türkiye Büyük Millet Meclisi de devreye girecek ve gereken düzenlemeler yapılacaktır.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mecliste parti rozeti taktığı Arif Kocabıyık'ın üyelik işlemleri durduruldu. Konuya ilişkin açıklama CHP'den yapıldı. Özel'in kalabalık ve yoğun görüşme trafiği içinde üyelik talebinde bulunan pek çok kişi olduğu gibi Kocabıyık'a da rozet taktığı aktarıldı. Ancak daha sonra Kocabıyık'ın geçmiş dönemdeki tutumları ve sosyal medya paylaşımları hakkında bilgi edinildiği ifade edildi. CHP'nin ilkeleri ve değerleriyle bağdaşmayan davranışlar kabul edilemez. Bu nedenle gerekli değerlendirme derhal yapılmış, henüz resmi kayıt işlemi yapılmayan Arif Kocabıyık'ın parti üyelik işlemleri durdurulmuştur denildi.

0: Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili iddianame tamamlandı. Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Hasan Akgün hakkında 183 yıla kadar hapis cezası istendi.
1: Rüşvet, irtikap, kara para aklama. Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik bu suçlamalarla başlatılan soruşturma tamamlandı. Başsavcılık 31 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. Geçen yıl Haziran ayında Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de bulunduğu çok sayıda kişi tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Akgün ve 30 şüpheli hakkındaki iddianamesini tamamladı. Tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Hasan Akgün'e suç örgütü kurma, yönetme, rüşvet alma, irtikap ve kara para aklama suçlamaları yöneltildi. 11 kez rüşvet aldığı iddia edilen Akgün hakkında 68 yıldan 183 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 taşınmaza el konulması talep edildi. 14 eylemin yer aldığı iddianame İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Erdoğan paylaşımını sosyal medya hesabından yaptı. Emeğiyle geçinen, ülkesi için, milleti için katma değer üreten tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor. Ülkemizin dört bir yanındaki tüm işçi ve işverenlerimize, çalışanlarımıza selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçi ve işveren temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmişti. İstanbul'da 1 Mayıs'ta kutlamaların adresi Kadıköy'dü. Sendikalar kortejler halinde Rıhtım Meydanı'na girdi. Yağmurlu havaya rağmen alan doldu. Gelin Kadıköy'den 1 Mayıs manzaralarını ekrana getirelim.
2: Biz vergide adalet istiyoruz. Bütün işçilerin örgütlenip sendikal olması gerekiyor ki istediğimiz haklarımızı alabilelim.
3: Kortejler halinde Kadıköy'e yürüdüler. Yağmura rağmen 1 Mayıs'ı coşkuyla kutlayıp taleplerini sıraladılar.
4: Eşitlik, özgürlük, işçi haklarının güvence altına alınabilecek, mücadelenin daha da yükselmesi gerekeceği bir talebimiz vardı.
3: DİSK, KESK, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Tabipler Birliği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kadıköy'de kutladı.
5: Asgari ücretle çalışan insanlar çok, emeğini alamayan insanlar çok. Biz bunun için burada hep birlikte devam ediyoruz.
3: Gün boyu süren yağmura rağmen Rıhtım Meydanı doldu.
6: Mutlu bir hayat filizlenir kavganın ufuklarından. Yeter ki birleşelim, yeter ki örgütlenelim. Nerede olursak olalım, hangi iş kolunda olursak olalım, yakamızın rengi ne olursa olsun, yan yana gelelim, örgütlenelim.
3: CHP Genel Başkanı Özgür Özel de alandaydı. İşçilerin 1 Mayıs'ını kutladı, gelecek yıl için Taksim Meydanı çağrısı yaptı.
7: Seneye 1 Mayıs'ın, kanlı 1 Mayıs'ın 50. yıl dönümü ve artık Taksim'in yasak olmaması gerekiyor. Ümit ederiz gelecek sene 1 Mayıs'ta Türkiye'de iktidar da değişmiş olur. Değişmese dahi 50. yılında mutlaka Taksim'de olmak gerekiyor.
8: 1 Mayıs kutlamalarına gelenlerden biri de genç bir anne bebeğiyle birlikte Kadıköy'deki kutlama alanına geldi. Kendisinin bugüne dair talebi ise bebeği olan anneler için iş yerlerinde kreş sayılarının artırılması olacak.
9: Ben yıllardır sendikalıyım. Yaklaşık 1,5 yıldır baroda çalışıyorum. Baroda sendikalıyım. Ben aslında kreş talep ediyorum. Yani çocuğum 3 yaşında ve verecek bir kreşim yok.
3: TKP'de 1 Mayıs'ta Kartal Meydanı'ndaydı.
0: Yurdun dört bir yanında 1 Mayıs için işçiler meydanlara akın etti. Sendikaların çağrısıyla meydanları dolduran işçiler taleplerini dile getirdi.

0: Maaşlarımızın arttırılmasını istiyoruz.
1: İşçiler meydanlara indi. Taleplerini yüksek sesle dile getirdi. Kimi maaş artışı istedi, kimi daha iyi çalışma ortamı. Sendikalar işçilerin sesi oldu.
2: 1 Mayıs'ta kutlamaların adreslerinden birisi de Bursa'ydı. Hak iş binlerce işçiyle 1 Mayıs'ı Göktere Meydanı'nda kutladı.
3: Biz maaşlarımızdan vergi kesilmesini istemiyoruz.
4: Biz de taşeron kadro istiyoruz.
5: Toplu sözleşme masasından kaçan işverenlere karşı birlikte mücadeleyi devam ettireceğiz.
1: Ak İş'in bu yılki teması birlik, mücadele, dayanışma ve savaşa hayır oldu. Genel Başkan Mahmut Arslan, asgari ücret tespit komisyonu ile ilgili taleplerini yineledi.
6: İşçiler ve işverenler olsun orada. İşçilerin temsilcileri, işverenlerin temsilcileri. Hükümet tarafları anlaştığı zaman asgari ücreti ilan etsin.
1: Türk İş ise bu yıl Edirne'deydi. Kortej halinde yürüyen işçiler Saraçlar Caddesi'nde toplandı. Türk İş'in mitingine İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da katıldı. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 1 Mayıs'ın yaşamını emeğiyle sürdürenlerin hak arama günü olduğunu söyledi.
7: Silahsız emekçiyiz, silahsız polisiz. Biz bu ülkede nerede bir sıkıntı varsa, vatan yoksa parti yok, vatan yoksa sendika yok, vatan yoksa ailen yok. Bir önce öncülüğümüz güvenlik ve vatan.
1: Memur Sense bu yıl Çorum'daydı. Paylaşımda adalet, dünyada barış temasıyla düzenlenen mitinge katılım yoğun oldu. Kürsüde Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın vardı.
8: Sebebi olmadığımız enflasyonun bedeli emekçiye ödetilmesin. Bizi güçlü kılacak olan alın teriyle yoğrulmuş bir adalettir. Bizi muhkem kılacak olan gelirde adalet, vergide adalet, paylaşımda adalettir.
1: Türkiye Kamusel'in bu yılki durağı ise Çanakkale oldu. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde binlerce işçi İskele Meydanı'nda toplanıp taleplerini dile getirdi. Genel Başkan Önder Kahveci'nin gündeminde okullardaki şiddet olayları vardı.
9: Eğitim yuvalarımızın şiddetin, korkunun, tehditin değil, bilimin, huzurun, güvenliğin ve geleceğin inşa edildiği mekanlar olması gerekir.
1: Başkent başta olmak üzere yurdun dört bir yanında meydanlar doldu taştı.
10: Binlerce insan sabah saatlerinde Atatürk Kültür Merkezi'nde toplandı. Yürüyüşün ardındaki son durak Tandoğan Meydanı'ydı.
11: Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı Diyarbakır'da da istasyon meydanında halaylarla kutlandı.
12: Nasıl bir 1 Mayıs?
13: Çok güzel. Çok mutluyuz bizim bayramımız.
12: Halaysız olmuyor değil mi?
13: Evet, aynen öyle.
12: İzmir'de kutlamaların adresi bu yıl da değişmeli. İşçiler farklı kollardan Gündoğdu Meydanı'nda buluştu. Birlikte halay çekti. Getirdi.
14: 1 Mayıs için geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Beşiktaş ve Mecidiyeköy'de toplanan gruplar Taksim'e yürümek istedi. 500'den fazla kişi gözaltına alındı.
1: Taksim'e yürümek istediler. Barikatı aşmak isteyince polis müdahalesiyle karşılaştılar. İstanbul'da Taksim Meydanı'na giden tüm yollar kapatıldı. Bazı gruplar 1 Mayıs'ı izin verilmemesine rağmen Taksim'de kutlamak istedi. İki farklı noktada sabah saatlerinden itibaren gerginlik yaşandı. Beşiktaş Meydan, Akaretler Caddesi ve Mazharpaşa Sokağı gibi noktalarda eylem yapan gruplar sloganlar eşliğinde Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Polis izin vermedi.
15: Beşiktaş'ta izinsiz gösteri yaptığı gerekçesiyle bazı isimler gözaltına alınıyor. Şu anda da gözaltı aracına götürülüyorlar.
1: Gerginliğin yaşandığı bir diğer nokta ise Mecidiyeköy oldu.
15: Mecidiyeköy'e gelen bir grup 1 Mayıs'ı kutlamak için buradan Taksim'e doğru yürümek istiyor. Ancak polis ekipleri kutlamaların adresinin burası olmadığı gerekçesiyle grubu

0: dağıtmak istiyor.
1: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Mecidiyeköy'den Taksim'e yürümek için çağrı yapmıştı. Çok sayıda kişi bu çağrı üzerine Mecidiyeköy meydanda toplandı. Erkan Baş da grubun arasındaydı. Polisin barikatlarla önlem aldığı noktadan geçmek istediler ancak izin çıkmadı.
0: Durdurmaları isteniyor. Doğrudan şu anda onları dağıtmak için çalışılıyor.
1: Polis gaz ve tomalarla müdahale etti. Grup uzun süre dağılmadı. Yaşanan olaylar nedeniyle çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yaklaşık 40 kişilik bir grupsa 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü trafiğe kapatarak eylem yapmak istedi. Gruba hemen polis müdahale etti. Gözaltına alınanlar emniyete götürüldü.
2: Doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıktı. Düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 16 haftalık iznini tamamladıktan sonra işe dönen anneler de 10 iş günü içinde başvuru yaparak doğum izinlerini 24 haftaya çıkarabilecek.
1: Doğum izni düzenlemesi resmi gazetede yayımlandı. Çalışan anneler için ücretli doğum izni 24 hafta oldu. Sosyal medya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren kanun yürürlüğe girdi. Çalışan anneler için ücretli doğum izni 16 haftadan 24 haftaya yükseldi. Doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra da 16 hafta izin kullanılabilecek. Halen doğum izninde olan anneler de 24 hafta ücretli izin yapabilecek. 16 haftalık doğum iznini tamamlamış ve işe dönen anneler de doğum izninden yararlanabilecek. 1 Nisan itibariyle doğum iznini tamamlamış ama doğum yaptığı tarihin üzerinden 24 hafta geçmemiş anneler 8 hafta daha doğum izni kullanabilecek. 8 hafta izin kullanmak isteyen annelerin kanunun yürürlüğe girdiği günden itibaren 10 iş günü içinde başvuru yapması gerekiyor. Doğumdan 8 hafta öncesine kadar sağlık durumunu raporla belgeleyen anneler doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışabiliyordu. Yeni düzenlemeyle talep eden anneler doğuma 2 hafta kalana kadar çalışabilecek. Böylelikle isteyen anneler 1 haftalık süreyi doğum sonrasında kullanabilecek. Teklifin yürürlüğe girmesiyle birlikte babaların kullandığı doğum izni de memurlarla eşitlenerek 10 güne yükseldi.
2: Meclis Araştırma Komisyonu çocukların suça sürüklenmesini engelleyecek görüş ve önerileri araştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda cezaevi personelinin görüş ve politika önerilerine ilişkin saha araştırması yapıldı. Araştırmaya göre çocukların suça sürüklenmesinde en önemli faktör zayıf aile ilişkileri ve madde kullanımı.
1: Zayıf ebeveyn çocuk ilişkisi, madde kullanımı, suç davranışını normalleştiren düşünce ve inançlar. Ve daha birçok etken çocuğu suça sürüklüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi suça sürüklenen çocuklara ilişkin araştırma komisyonu, çocuğun suça sürüklenmesine neden olan faktörleri araştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda cezaevi personelinin görüş ve politika önerilerine ilişkin saha araştırması yaptı. 1306 kişiyle yapılan araştırmanın sonucunda çocukların suça sürüklenmesinde en önemli nedenlerin başında %80,1 ile zayıf ebeveyn çocuk ilişkisi yer aldı. Madde kullanımı, suç davranışını normalleştiren düşünce ve inançlar, travmatik yaşantılar, ruh sağlığı problemleri, okul terki ve devamsızlık da çocukların suçla temasında önemli risk alanlarını oluşturduğu tespit edildi. Ailede suç öyküsü, ailede ceza infaz kurumu geçmişi bulunan bireylerin varlığı ve zayıf ebeveyn gözetimi de çocuğu suça iten nedenler arasında yer aldı. Araştırmada çocukların suça sürüklenmesini önlemeye yönelik önerilere de yer verildi. Sağlıklı ebeveyn çocuk iletişimi, ebeveyn gözetiminin iyi düzeyde olması, olumlu akran rol modelleri ön plana çıktı. Sanat, spor ve hobi faaliyetlerine katılımda olumlu etken olarak belirlendi.
2: Kars'ta bir çocuğun av tüfeğinin tetiğine basması sonucu 7 yaşındaki arkadaşı yaralandı. Iğdır'daysa bir başka çocuk babasına ait silahla arkadaşına şaka yapmak isterken faciaya neden oldu. Arkadaşının ölümüne yol açtı. Kars'ın Arpaçay ilçesinde 3 çocuğun evde bulundukları av tüfeğiyle oyun oynadığı sırada silah kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar 7 yaşındaki M.A.'nın omzuna isabet etti. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Benzer bir olay önceki gün Iğdır'da yaşandı. Karakoyunlu ilçesinde 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi çocuk babasına ait tüfek

0: bisikletle oyun oynadığı sırada sınıf arkadaşını yaraladı. Hastaneye kaldırılan 13 yaşındaki akranı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mersin'de 12 yaşındaki Eyüp Can, çalıştığı dönerciye müşteri olarak gelen bir kişi tarafından kovalandıktan sonra ölü bulunmuştu. 24 yaşındaki sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Savunmasında bakın ne dedi.
1: Koştu, kaçtı, kurtulmak istedi. Saklandığı pasajda cansız bedeni bulundu. 12 yaşındaki Eyüp Can'ı kovalayan sanık, nasihat etmek için kovaladım savunması yaptı.
2: Sanık sürekli yok ay ışığı vardı, yok görmedim, yok zifiri karanlıktı, sürekli çelişkili beyanlarda bulundu. Eyüp Can'a nasihat etmek için koştuğunu, poşeti attığını, terlikleri attığını söyledi.
1: 12 yaşındaki Eyüp Can, Mersin'in Anamur ilçesinde bir dönercide çalışıyordu. Geçen yıl Temmuz ayında gece saatlerinde dükkana 24 yaşındaki bir müşteri geldi. O müşteri bilinmeyen nedenle Eyüp Can'la tartışmaya başladı. Daha sonra da kaçmaya çalışan çocuğu sokakta kovaladı. Eyüp Can kurtulmak için bir pasaja girdi.
2: Kendisini yakaladığı zaman kendisini sarılacağını, okşayacağını, hatta nasihat edeceğini söyledi. Zaten bu durum hayatın olan akışına aykırı.
1: Zaman geçmesine rağmen dönerciye dönmeyen çocuğun cansız bedeni pasajda bulundu. Tutuklanan 24 yaşındaki şüpheli hakkında ihmali davranış sonucu ölüme sebebiyet verme suçundan dava açıldı. İlk kez hakim karşısına çıkan sanık Eyüp Can'la şakalaşmak için kovaladığını iddia etti.
2: Kesinlikle bu olay ihmali olarak yapılmadı. Bununla ilgili zaten hakimimiz de bunun üstüne gitti. Vücudundaki kesikler olsun, elbisesindeki kesikler olsun, bunlar hepsi incelenecek.
1: Aile sanığın kasten öldürme suçundan ceza almasını istedi. Mahkeme heyeti olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
0: Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde cezası Yargıtay tarafından bozulan Nevzat Bahtiyar 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı.
3: Teknik verilerle savunmanın çeliştiği vurgulandı. Sanıkların cinayet öncesi birlikte olduğu belirtildi. Nevzat Bahtiyar'a verilen kararın gerekçesi açıklandı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunmuştu. Amca Salim, anne Yüksel ve abi Enes Güran cinayet suçlamasıyla yargılandı ve ağırlaştırılmış müebbete mahkum oldu. Komşu Nevzat Bahtiyar ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Yargıtay bu cezayı bozdu. Tekrar yargılanan Nevzat Bahtiyar, nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
4: Mahkeme teknik kayıtların Nevzat Bahtiyar'ın savunmasıyla çeliştiğini söyledi. Nevzat Bahtiyar savunmasında Salim Günan'ın kendisine seslenerek cesedi teslim ettiğini söylemişti. Ancak gerekçeli kararda Nevzat Bahtiyar ile Salim Günan'ın cinayet öncesi birlikte olduğu değerlendirilmesi yer aldı.
3: Kararda Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın Narin'i birlikte bekledikleri yazıldı. Patika yoldan eve giden Narin'in evde Salim, Yüksel ve Enes Güran tarafından öldürüldüğü, cesedin de evin dışında bekleyen Nevzat'a verildiği ifade edildi. Kararda Nevzat Bahtiyar'ın kadına ve çocuğa karşı nitelikli kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı, ancak cezada indirime gidilerek nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl hapis cezası verildiği belirtildi.
0: Gülistan Doku soruşturmasında ihmal olduğu iddialarıyla ilgili görevlendirilen müfettişler çalışmalarını tamamladı. Hazırlanan rapor Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
3: Gülistan Doku olayında emniyet, valilik ve hastane personelinin ihmali var mı? Müfettişlerin hazırladığı rapor başsavcılığa teslim edildi. 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de Tunceli'de ortadan kayboldu. Aylar süren aramalara rağmen bulunamadı. 6 yıl sonra yeniden açılan soruşturmada 12 kişi tutuklandı. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in delilleri gizlediği, bazı emniyet ve valilik personelinin de valiyle birlikte hareket ettiği iddia edildi.

0: edilmişti. Bu iddiaları araştırmak için İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirdi. Mülkiye ve polis baş müfettişleri çalışmalarını tamamladı. Sağlık Bakanlığı'nın müfettişi de Gülistan'ın kaybolmadan önce gittiği hastane kayıtlarının silinmesiyle ilgili rapor hazırladı. İki bakanlığın müfettişleri tarafından hazırlanan raporlar Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İhmal tespit edilirse soruşturma dosyasına yeni şüpheliler girebilir.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 16 yeni uluslararası adli işbirliğinin kurulacağını duyurdu. Türkiye'nin dört bir tarafında yaygınlaştırılan bu bürolarla birlikte uluslararası cezai adli işbirliği sürecinin daha hızlı ve etkin hale getirilmesi amaçlanıyor. Peki yeni adli iş büroları nerelerde kurulacak? Bakalım.
2: Uluslararası cezai adli işbirliği süreci hızlandırılacak. Adli işbirliği büroları Türkiye geneline yaygınlaştırılacak. 16 yeni uluslararası adli işbirliği bürosu kurulacak. 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan hedefler doğrultusunda uluslararası adli işbirliği kapasitenin geliştirilmesine ilişkin somut bir adım atıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, cezai konularda uluslararası adli işbirliği sürecinin daha hızlı, etkin ve koordineli hale getirmek için yeni büroların hayata geçeceğini duyurdu.
3: Hali hazırda belirli illerimizde başarıyla faaliyet gösteren 6 adet cezai konularda uluslararası adli işbirliği bürolarımızı ilave 16 yeni büroyla ülke genelinde yaygınlaştırıyoruz. Uluslararası cezai adli işbirliği süreçlerini daha hızlı, etkin ve koordineli hale getirmek için mevcut kapasitemizi daha da güçlendiriyoruz. Sınır aşan suçlarla mücadelede daha etkin, daha hızlı ve daha güven veren bir adalet sistemi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.
2: Yeni uluslararası adli işbirliği büroları Türkiye'nin dört bir tarafına yayılacak. Bunlardan bazıları Adana, Alanya, Bodrum ve Bursa'da kurulacak. Ayrıca Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep ve Kayseri'de yeni büroların kurulacağı iller arasında. Uluslararası adli işbirliği büroları İstanbul Küçükçekmece ve Ankara Batı gibi noktalarda da yaygınlaşacak.
1: Cehennem Necati olarak tanınan Necati Arabacı'nın elebaşılığı yaptığı suç örgütüne İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi. Baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada elebaşılığını Necati Arabacı'nın yaptığı suç örgütü takibe alındı. Şüphelilerin uyuşturucu ticaretinden kaynaklanan anlaşmazlıklarda işkence ve kasten öldürme gibi suçlara karıştıkları tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul, İzmir ve Tunceli'de adresler belirlendi. Eş zamanlı baskınlarda 5 şüpheli yakalandı. Ayrıca 22 taşınmaz, 8 araç ve şirketlerdeki ortaklık payları olmak üzere 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu. Cehennem Necati lakabıyla bilinen Necati Arabacı geçen yıl İzmir'de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

0: Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, nükleer kıyametin yaşanmasının mümkün olduğunu söyledi. Bunu anlamayanlar ya hayalperest ya da aptal dedi.
1: Beni sık sık sert söylemler kullanmakla ve nükleer felaketten bahsetmekle eleştiriyorlar. Ancak ne yazık ki bu gerçekten mümkün bir senaryodur.
2: Medvedev'den nükleer savaş uyarısı geldi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı nükleer kıyametin yaşanmasının mümkün olduğunu söyledi. Bunu anlamayanlar ya hayalperest ya da aptal dedi. Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen konferansta konuşan Medvedev, Avrupalı liderleri de eleştirdi. Avrupa Birliği'nin aptallar tarafından yönetildiğini ve Rusya-Avrupa geriliminin uzun süre devam edeceğini iddia etti. Avrupalı yetkililerin Rusya ile savaşın kaçınılmaz olduğuna ilişkin açıklamalarına da değinen Medvedev, Rusya'nın Avrupa'ya saldırma niyetinin olmadığını söyledi. Ancak yapılan yıkıcı açıklamaların bir an önce yapıcı diyaloğa dönüşmesi gerektiğini vurguladı. Bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri'nin kıymetli bir arabuluculuk üstlendiğini savundu.
3: Politika.
1: En azından mevcut ABD yönetimi, Donald Trump yönetimi bu yönde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Amerikalılar, Avrupalıların mevcut politikalarını

0: yollarından daha pragmatik.
1: Orta Doğu'daki gelişmeleri de değerlendiren Medvedev, bölgede ileride de çatışmaların yaşanacağını söyledi. Kaos para kazandırıyor. Çok sayıda ülke ve güç çatışmaların sürdürülmesinden yana dedi. İran'la ilgili durumun er ya da geç çözüleceğini vurguladı.
2: ABD'de yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein'in ölmeden birkaç hafta önce yazdığı notun kamuoyundan saklandığı iddia edildi. New York Times'ın haberine göre notun gizliliğinin kaldırılması için yargıca başvuruldu.
3: Epstein'in ölmeden birkaç hafta önce yazdığı intihar notu kamuoyundan saklandı. Bu iddia New York Times gazetesinde yer aldı. Kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein'in yazdığı notun kamuoyundan saklandığı bildirildi. Habere göre notu Epstein'in hapishanedeki hücre arkadaşı Nicholas Tartaglione buldu. Not, federal yargıç tarafından Tartaglione'un kendi ceza davasının bir parçası olarak mühürlendi ve o zamandan bu yana New York'taki bir adliyede gizli tutuldu. Üzerinde veda zamanı yazan, bu nedenle intihar notu olarak değerlendirilebilecek notun gizliliğinin kaldırılması için yargıca başvuruldu. Epstein'e ait olduğu iddia edilen notta, ayrıca soruşturuldum ama hakkımda hiçbir şey bulunmadı. Ne yapmamı istiyorsunuz? Ağlayıp sızlayayım mı? Veda zamanı ifadelerinin yer aldığı iddia edildi. Epstein, 2019'da New York'taki hapishane hücresinde ölü bulunmuş, ölümünün intihar olduğu açıklanmıştı.
2: Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Recep FIFA Kongresi'nde İsrail'i temsilciyle tokalaşmadı. FIFA Başkanı Infantino'nun çağrısına rağmen geri adım atmayan Recep, acı çekiyoruz dedi. O anlar salonda alkışlarla karşılık buldu.
4: Thank you very much.
1: İsrail ve Filistin bu kez FIFA Kongresi'nde karşı karşıya geldi. Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Recep, İsrail Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Basim Şeyh Süleyman'la tokalaşmayı reddetti. Recep, Kanada'da düzenlenen kongrede Süleyman'la aynı sahneye çıktı. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun ısrarına rağmen geri adım atmadı. Ülkesinin maruz kaldığı İsrail saldırısı ve işgalini protesto etti. İsrail yetkilileriyle tokalaşmayı ve yanında durmayı reddetti. Recep salondakiler tarafından alkışlanırken Infantino ise beraber çalışma çağrısı yaptı.
4: We will work together, President Recep.
5: Birlikte çalışacağız. Başkan Recep, Başkan Yardımcısı Süleyman, çocuklara umut vermek için birlikte çalışalım. Yakında tüm 211 ülkenin katılacağı güzel bir 15 yaş altı turnuvamız var. Dünyanın tüm çocukları için yapalım. Lütfen size söz veriyorum.
1: Toplantı sonrasında konuşan Recep, Gianni'nin Filistin spor ailesinin derin acılarını bilmediğini vurguladı. İşgal ve saldırılar nedeniyle Filistin'de sporun durma noktasına geldiğini söyleyerek FIFA'ya çağrı yaptı.
6: FIFA'ya ve bu kongreye mesajım Filistinlilerin futbol oynamasını engelleyenlere baskı uygulamalarıdır. Soykırım Filistin sporunu da hedef alıyor. Gazze'de 100'den fazla spor tesisi yok edildi. Milli takım kaptanı da dahil 1000 sporcu öldürüldü.
2: ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nde üretilen otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisini artıracağını açıkladı. Avrupalı yetkililer kararın ABD'nin güvenilmezliğini gösterdiğini söyledi.
0: ABD, Avrupa Birliği'nde üretilen otomobil ve kamyonlara gümrük vergisini artırıyor. Açıklama Donald Trump'tan geldi. Trump, Avrupa Birliği'nin geçen yaz imzalanan serbest ticaret anlaşmasına uymadığını söyledi.
7: Gümrük vergisini her zaman yaptıkları gibi anlaşmamıza uymadıkları için arttırdık. Avrupa Birliği ile ticaret anlaşmamız var. Ona uymuyorlardı.
0: ABD Başkanı Avrupalı şirketlerin Amerika'da üretilen araçlarının gümrük vergisi artışından muaf olduğunu da belirtti. Avrupalı şirketlerin ABD'ye 100 milyar dolarlık yatırım yaptığını ifade eden Trump, bu fabrikalar açıldığında gümrük vergisi olmayacak dedi. Trump'ın açıklamasına Avrupa Birliği tepki gösterdi. Avrupa Parlamentosu'nun Uluslararası Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lang, Trump'ın açıklamalarının kabul edilemez olduğunu söyledi. Avrupa Birliği sözlerini tutuyor ama ABD taahhütlerini

0: bozuyor diyen Lang, ABD'nin açık şekilde güvenilmezliğini gösterdiğini ifade etti. ABD ve Avrupa Birliği arasında geçen yıl imzalanan serbest ticaret anlaşmasına göre otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergileri %15 seviyesindeydi. Avrupa Birliği ile ABD arasındaki ticaret hacmi 2024 yılında 1,7 trilyon euro büyüklüğündeydi.
1: Türkiye'ye yurt dışından kaçak olarak getirilen telefonlar iletişime kapatıldı. BTK sistemi üzerinden 54.258 liralık kayıt ücretini yatırmayanların telefonları erişime engellendi.
2: Kaydı yapılmayan telefonlar tespit edildi. Cep telefonlarının 120 günlük süresi doldu. 54.258 lira kayıt ücreti yatırmayanların telefonları kapatıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yurt dışından getirilen telefonları mercek altına aldı. Pasaporta kaydı yapılmadan kullanılan çift sim kartlı telefonlara yönelik denetimleri sıkılaştırdı. Sim kart sinyalleriyle kayıt dışı e-mail numaralı telefonlar tespit edildi. Ocak 2026'da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kaydı olmayan cihazlar için kullanıcılara SMS gönderildi. Yurt dışından telefon getirenlerin 120 günlük süresi 1 Mayıs itibariyle tamamlandı. GSM şebekelerinin yasal olarak kullanılabilmesi için e-mail numarası kaydedilmeliydi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu sistemi üzerinden pasaport, kimlik bilgileriyle kayıt işlemi yapıldı. 54.258 liralık kayıt ücretini yatırmayanların telefonları erişime kapatıldı.
1: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Nisan ayına ilişkin marketteki fiyat değişimlerini inceledi. Geçen ay markette 18 ürünün fiyatı artarken 12 ürünün ise fiyatı düştü. Nisan ayının zam şampiyonu ise %48,7 ile yeşil soğan oldu.
2: Nisan ayında markette 18 ürünün fiyatı arttı. 12 ürünün ise fiyatı düştü. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Nisan ayına ilişkin marketteki fiyat değişimlerini mercek altına aldı. Buna göre geçen ay markette 40 ürünün 18'inde fiyat artışı, 12'sinde ise fiyat düşüşü yaşandı. Markette en fazla fiyat artışı %48,7 ile yeşil soğanda oldu. Yeşil soğanı, ıspanak, kuru soğan, nohut ve zeytinyağı takip etti. Nisan ayında markette fiyata en çok düşen ürün ise %74,3 ile patlıcan oldu. Patlıcandaki fiyat düşüşünü salatalık, sivri biber, karnabahar ve kabak izledi. Nisan ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla %393,7 ile elmada görüldü. Elmayı sırasıyla havuç, yeşil soğan, marul ve pırasa takip etti.
1: Adana'da çarşamba günü bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sağanak yağış tarım arazilerini de vurdu. Yüzlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı.
2: Yüzlerce dönüm tarla su altında kaldı. Çiftçilerin çamurlu tarlada zorlu mesaisi başladı. Sağanak, Adana'nın Kozan ilçesinde çarşamba günü hayatı felç etti. Şiddetli yağışa sonraki günlerde bir de dolu eklenince tarım ürünleri zarar gördü. İlçede 90 bin dönüm tarım arazisi su altında kaldı. Bölgede ekili olan mısır, ayçiçeği ve buğday tarlalarında hasar büyük.
3: Masrafımız dönüme şu an 3000'i geçecek. Yani bu doludan oluşan masraf ayrıyeten.
4: Kaç dakika içinde oldu bunlar?
3: Toplam 1 saat 40 dakika gibi. Yağmurla dolunun karışımı, yağan yağmur.
2: Tarlaları suyla dolan çiftçiler mahsullerini en az zararla kurtarabilmek için traktörlerle su kanalları açarak tahliye çalışması yapıyor.
1: Kamerun bandıralı kargo gemisi fırtına nedeniyle sürüklenerek Sakarya'nın Karasu ilçesinde karaya oturdu. Gemideki 8 kişilik mürettebatı kurtarmak için çalışmalar saatlerce sürdü.
5: Şiddetli fırtına sürükleyince kargo gemisi karaya oturdu. Mürettebatı kurtarmak için halatla özel düzenek kuruldu. ...83 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğindeki Kamerun bayraklı Ninova isimli kargo gemisi Sakarya'da fırtınaya yakalandı. Karasu açıklarında sürüklenmeye başlayan gemi

0: kıyıya yaklaşınca karaya oturdu. İhbar üzerine kıyı emniyeti, sahil güvenlik, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Kuru yük gemisinde 7'si Azerbaycan uyruklu, 1'i Türk, 8 kişilik mürettebat vardı. Mürettebatın güvenli şekilde tahliye edilmesi için hemen çalışma başlatıldı.
1: Bir 10 dakika 15 dakika içerisinde müdahale edeceğiz size tahliye etmek için.

0: At fırlatıldı. Fırlatılan ipin gemiye başarılı şekilde ulaşmasının ardından deniz üzerinden kıyıya bağlanan tahliye hattı oluşturuldu. Sekiz kişilik mürettebat gemiden tek tek tahliye edildi. Gemi personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
1: Ankara'nın Çankaya ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin altında kalan iki işçi hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.
2: Bir Mayıs İşçi Bayramı'nda acı bir olay yaşandı. Ankara'daki trafik kazasında iki işçi hayatını kaybetti. Olay Çankaya ilçesinde meydana geldi. Kırk Konaklar mahallesinde bulunan Şemsettin Günaltay Caddesi'nde bir su firmasına ait kamyonet kontrolden çıkarak yokuştan aşağı savruldu. Aracın sürücüsü iddiaya göre kamyonet hareket halindeyken araçtan aşağı atladı. O sırada kanalizasyon hattında çalışan işçiler Bayram Demirhan ve Kadir Ortataş'a çarpan kamyonet park halindeki araçlara çarparak durabildi. İşçiler olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından ihbar üzerine çevreye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken sürücü gözaltına alındı.
1: Evde yapılan haşere ilaçlaması az kalsın bir faciaya daha neden olacaktı. Konya'da 2 yaşındaki bir çocuk ölümden döndü.
3: İğne de yapmadılar.
4: Tabii.
3: Beyla da doktorları çok seviyor değil mi kızım?
5: İnternetten araştırarak bu şirketi buldum. Bayağı işte ünlü olduğunu falan okudum internette. Kesin çözüm sunduklarını söylediler tahta kuruları hakkında.
2: Yaptırdıkları ilaçlama az kalsın faciaya dönecekti. 2 yaşındaki Leyla ölümden döndü.
5: Tahta kurularını komple bitirdiler. Aileyi de komple bitirme yolunda bir adım atmaya çalıştılar kendileri.
2: Konya'da yaşayan öksüz ailesi evlerini tahta kurusuna karşı ilaçlatmak istedi. İnternetten buldukları bir firmayla anlaştılar. Aile ilaçlamadan bir gün sonra evlerine döndü. Ertesi günse 2 yaşındaki Leyla ve annesi rahatsızlandı.
5: Leyla aşırı bir şekilde kusmaya başladı. Eşim de aynı şekilde kustuğunu ve göremediğini söyledi.
2: Annesinin durumu o kadar kötü değildi. Ancak Leyla yoğun bakıma alındı.
5: Leyla'nın organofosfattan dolayı zehirlendiğini, kan değerlerinin yüksek olduğu için bu şekilde yatacağını dile getirdiler.
2: 7 gün hastanede kalan Leyla ölümden döndü. Aile ilaçlama firması hakkında suç duyurusunda bulundu.
5: Şahıslar alüminyum fosfat kullandıklarını bize söylemediler. Zaten evlerde, dairelerde kullanılması yasak olan bir ilacı kullanmış şahıslar.
2: Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
1: Haber bülteninde kapanışı haftanın kültür sanat ajandasıyla yapalım. Bizden hemen sonra yayınımız burası hafta sonuyla devam edecek ve Kübra Nur Uslu sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.
6: Dünya ünlü piyanist Maxim Segment World Tour kapsamında İstanbul'a geliyor. Sanatçı, piyano müziğini klasik sınırların ötesine taşıyarak rock enerjisi ve sinematik anlatımla sahneye taşıyor. Konser 5 Mayıs'ta Zorlu PSM Turkcell sahnesinde dinleyiciyle buluşuyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali 8 ay boyunca 26 farklı şehirde sanatseverlerle buluşuyor. 2-10 Mayıs tarihleri arasında Aydın'da devam edecek olan festival, konserlerden sergilere, tiyatrolardan operaya, şehirlerin gastronomi değerlerini de ön plana çıkararak ziyaretçilerle buluşacak. Yunan müziğinin sevilen sanatçılarından Antonis Remos Türkiye'ye geliyor. Sanatçı 30 kişilik orkestrayla kendine has yorumu, güçlü vokali ve derin duygulara dokunan sahne performansıyla dinleyiciyle buluşuyor. Konser 2 Mayıs'ta Volkswagen Arena'da.

Kanada sinemasının 1970'lerden günümüze uzanan önemli örneklerini bir araya getiriyor. Toronto Uluslararası Film Festivali'nin en iyi 10 film listesinden ilham alan seçki, hem usta yönetmenlerin dikkat çeken yapımlarını hem de uluslararası alanda ses getirmiş filmleri izleyiciyle buluşturuyor. Filmler 7-17 Mayıs tarihleri arasında gösterimde. Devlerin Savaşı adlı tiyatro oyunu sanatseverlerle buluşuyor. Başrolünde Okan Bayülgen ve Celal Kadri Kınaoğlu'nun olduğu oyun, sanat dünyasının iki büyük orkestra şefinin maceralı ve ilham verici hayat hikayesini ele alıyor. Tiyatro 8 Mayıs'ta AKM'de sahneleniyor. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, klasik ve modern eserleri buluşturan özgün bir programla müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Şef František Macek yönetimindeki orkestraya konuk solist olarak genç kuşak piyanistlerden Salih Can Gevrek eşlik edecek. Konser 7 Mayıs'ta Lütfü Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda gerçekleşiyor. Balkan müziğinin güçlü ve renkli sesi Suzan Kardeş, Hıdrellez Festivali ile sahne alıyor. Sanatçı, festival kapsamında geniş repertuarı ve ritüel keseleriyle dinleyiciyle buluşuyor. Etkinlik 3 Mayıs'ta Maximum Unique açık havada. Mert Fırat ve Binnur Kaya'nın başrollerini paylaştığı iki kişilik oyun tiyatro sahnesine taşınıyor. Tek perdelik kara komedi, evlilik kurumunu, sadakati ve bireysel özgürlüğü mizahın keskin diliyle tiyatro severlerin karşısına çıkarıyor. Tiyatro 4 Mayıs'ta Dastas sahnede.

Star Wars efsanesi canlı orkestra eşliğinde sahneye geri dönüyor. İstanbul Film Orkestrası Star Wars'un 3. filmi Return of the Jedi'yi Şef Timothy Hent yönetiminde dev perde gösterimiyle sahneleyecek. Konser 3 Mayıs'ta Volkswagen Arena'da. Kültür Medeniyet Vakfı tarafından hayata geçirilen Artı Küme, sanat destekleri programının 2025 sergisi izleyiciyle buluşuyor. 17 Haziran'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak mümkün seçkisi, farklı disiplinlerden 25 projeyi bir araya getiriyor. Karaköy Palas'ta düzenlenen açılış programında, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Küme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve Küme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Eren de konuşma yaptı.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 13, Kocaeli yağmurlu 11 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 17, Denizli yağmurlu 16 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 18, Isparta yağmurlu 11 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 11, Trabzon yağmurlu

0: yağmurlu 11 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 9, Konya yağmurlu 9 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yer yer yağmurlu 13, Kars yağmurlu 14 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 21, Mardin yağmurlu 16 derece.
1: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi...
1: Bak televizyon hazır.
2: ...hep buyur. Bu sonla biterdi.
1: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
1: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır, uyan artık.
3: Abi, yaşasın Allah!
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen LÖSEV'de, bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

0: Habertürk ekranlarından merhaba herkese, günaydın, mutlu sabahlar efendim. Bugün 2 Mayıs Cumartesi, saatlerimiz artık 8'e geliyor. Ben Kübra Nur Uslu, burası hafta sonu başlıyor. Dolu dolu bir program hazırladık sizin için. Gelin öncelikle bir dün neler yaşandı ondan başlayalım. Çünkü dün 1 Mayıs'tı, İstanbul'da, Taksim'de de geniş güvenlik önlemleri alındı. Sabah saatlerinde de meydanda sadece izin alan sendikaların anıta çelenk bırakmalarına izin verildi. Detaylar geliyor şimdi ekrana.
1: Önlemler yine oldukça sıkıydı. Sadece sendika temsilcilerinin Taksim Meydanı'na girişine izin verildi.
2: İstanbul Valiliği'ne resmi başvuruda bulunarak izin alan örgüt ve sendikaların Taksim'e girişlerine izin verildi. Önce Kazancı Yokuşu'na gelerek kırmızı karanfil bırakan gruplar ardından Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.
1: Sabah Taksim'e ilk gelen sendika DİSK oldu.
3: Emeğin Türkiye'sini ve emeğin dünyasını kurma kararlılığımızı, coşkumuzu bir kez daha ifade edeceğiz.
1: Daha sonra hak iş temsilcileri geldi. Grup 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenleri andı.
4: 1 Mayıs meydanlarının kan ile, gözyaşıyla anılmasına hak iş olarak karşıyız. Aradan geçen 49 yıla rağmen hala faillerinin bulunamamış olmasının bir garabet olmuş olduğunu da Hak İş Konfederasyonu olarak ifade ediyoruz.
1: Türk İş üyeleri de sloganlar atarak Kazancı Yokuşu'na karanfil, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.
5: Emek en yüce değerdir olarak biliyoruz ve bunu da yaşatmaya çalışıyoruz. Çünkü emek değer üretir. Bugün burada yalnızca sorunları değil, umudu da büyütmek için buradayız.
1: Enerji İşçileri Sendikası, Aksen gibi birçok sendikada 1 Mayıs için Taksim Meydanı'ndaydı.
6: Taksim'de düşenler.
0: Efendim, İstanbul Emniyeti'nin aldığı önlemler de vardı. Kent, drone ve yaka kameraları dahil tam 35 bin kamerayla izlendi.
7: Ana cadde, ana arterler, ara sokaklar bir tarayalım. Herhangi bir olumsuzluk var mı yok mu bilgi verelim. Tamam.
1: Taksim'e çıkan her cadde, her sokak an be an takip edildi. 1 Mayıs'ta İstanbul 35 bin kamerayla izlendi. Kentte 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için izin verilen kutlama alanları Kadıköy ve Kartal'dı. Taksim'e çıkan tüm yollarsa yine kapalıydı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü herhangi bir olumsuzluğa karşı binlerce polisle teyakkuzdaydı.
8: İstanbul'daki birçok cadde ve sokak tam 35 bin kamerayla takip altındaydı. O noktalardan bir tanesi bulunduğumuz Beşiktaş Meydanı. Buradaki kameralardan toplanan görüntüler anlık olarak merkeze iletildi.
1: O görüntüler kent güvenlik yönetim sisteminde görevli polis memurlarınca takip altındaydı. Drone ve yaka kameralarından gelen tüm veriler de eş zamanlı bu merkeze aktarıldı. Bu sayede noktalara hızlı bir şekilde ekipler sevk edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de İstanbul Emniyeti'ni ziyaret edip Vali Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'la alınan tedbirleri inceledi.
0: Efendim, hadi gelin şöyle bir gazetelere bakalım. İşte 2 Mayıs 2026'nın manşetleri karşınızda. Öncelikle bir Hürriyet'le başlayalım. Hürriyet gazetesi manşetine "Monsieur tepkiyi gördü, çark etti" başlığını atmış. Şöyle ki tam da geçen hafta bugün biz paylaşmıştık yine Macron'un ifadelerini. 25 Nisan'da Atina'da Macron kendisine sorulan soruya bir yanıt verdi ve Türkiye'nin Ege Denizi'nde Yunanistan'ın egemenliğine karşı bir adım atması durumunda Fransa'nın ne yapacağı sorusuna "İttifak ve dostluk çok basit bir şeydir. Egemenliğiniz risk altındaysa yapmanız gerekeni yaparsınız. Biz burada olacağız, Yunanistan'ın yanında olacağız" demişti. Peki üzerinden 5 gün geçti. Nedendi? Bir de ona bakalım. 30 Nisan Paris. Tepkiler üzerine Fransa çark etti. Fransa Dışişleri Sözcüsü, Cumhurbaşkanı'nın sözleri ilkesel bir çerçevede sarf edildi. Bir Avrupa topraklarına yönelik saldırı söz konusu olduğunda tüm müttefiklerimiz ve ortaklarımız için yanıt aynıdır başlığını, yanıt aynıdır açıklamasını yaptı. İşte tam da bu konuyu Hürriyet gazetesi manşetine taşımış. Şimdi bir sonraki gazetemiz ise Milliyet. Oyun platformlarına büyük kıskaç başlığı var. Malumunuz günlerdir konuşuyoruz yaşanan hadiseler üzerine. Peki ne tür önlemler alınacak? Çocukların karıştığı şiddet olaylarının ardından dijital dünyaya yeni düzenleme geldi. Sosyal medya ve oyun platformlarına yaş sınırı, temsilci ve ağır yaptırımlar getirildi. Detayları yine Milliyet gazetesinde efendim. Ve bir sonraki gazete Karar. Barış Kurulu değil, İsrail'in sözcüsü yine başlığını atmış. Karar Gazetesi de bugünkü manşetine şöyle ki hemen detaylarını paylaşalım. Malumunuz Gazze Barış Kurulu vardı fakat skandal bir açıklama geldi. 35 ülke garantörlüğünde imzalanan ateşkese rağmen devam eden soykırıma dikkat çekmek için yola çıkan Sumut filosuna hakaretler yağdırıldı. Filoya yönelik İsrail saldırısını haklı göstermek için insani yardım seferi gösteriş amaçlı aktivizm diye suçlandı. İşte bu konuyu gündemine taşımış Karar Gazetesi de. Ve bir sonraki gazetemiz Sabah Gazetesi. Şöyle ki efendim yine Sabah Gazetesi'nde de Siyonist pusuya karşı dünya vicdanı ayakta başlığını görmek mümkün. Sumut filosu günlerdir ekranlarınıza getiriyoruz. Yine detaylarını da paylaşacağız. Manşetinde ise Sabah Gazetesi'nin casusluk davasında cinayet kuşkusu ifadeleri yer alıyor. Kimden bahsediyor hemen bilgisini de verelim. 2019 seçimlerinde İmamoğlu için çalışan casusluk davasından tutuklu Hüseyin Güne cinayet soruşturması, manevi annem dediği Seher Alaçam'ın ölümündeki şüpheler yeniden araştırılıyor demiş Sabah Gazetesi. Hemen peşi sıra Cumhuriyet Gazetesi geliyor efendim. O da yine dünkü 1 Mayıs'ı manşetine taşımış. Polisten sert müdahale, kurtuluş, seçimde ifadeleri kullanılıyor Cumhuriyet Gazetesi'nde de. Türkiye Gazetesi de yine Milliyet'te olduğu gibi aslında şiddet ve zorbalığı bitirme arayışı gençliğin röntgeni çekilecek başlığını vermiş. Meclisin bu konuda yaptığı çalışmalara dikkat çekmiş ve son olarak spor diyelim, fotomaç. Fotomaç da yine şampiyonluk günü başlığını atıyor. Galatasaray'ın

0: oyuncularını manşetine taşıyor. Okan Buruk Terim'e yaklaştı ifadeleri var. Yine detaylarını da paylaşacağız efendim. Son durum nedir ligde? Galatasaray şampiyonluğa doğru mu yürüyor acaba? Tüm detaylar da burası hafta sonunda olacak. Şimdi malum çokça bahsettik küresel somut filosundan, gazeteler de manşetlerine taşımış. Bakalım son durum nedir? İsrail'in alıkoyduğu küresel somut filosu aktivistleri Girit'te karaya çıkarıldı. Ardından 18'i Türk, 59'u İstanbul'a getirildi aktivistlerin. Yine aktivistler İsrail askerlerinin kendilerine uyguladıkları şiddeti anlattı.
1: We're taking for 40 hours, 60 people, which were a third of the people that were with us on a hunger strike. The other 120 people did not have enough food or water with them. We were forced to sleep on the floor, and the floor was flooded repeatedly with water, and we were beaten several times with our hands tied in our backs.
2: İsrail alıkoyduğu aktivistleri bıraktı. Otobüslere bindirilen aktivistler şiddete uğradıklarını söyledi.
3: If you can see, my nose is probably broken, hurting bad, and probably something maybe also broken, I don't know, and my neck also. They were kicking and they were punching and they were dragging us over the floor, and we even heard them shooting at people.
2: İsrail'in Girit'te karaya indirdiği aktivistler daha sonra Girit Havaalanı'na götürüldü. İsrail ayrıca alıkonulan aktivistlerden Seyfe Ebu Kişk ve Tiago Avia'nın sorgulanmak üzere İsrail'e götürüldüğünü açıkladı. İsrail'in uluslararası sularda filoya yaptığı müdahalede 22 gemiye el konulmuştu. Filodaki 47 geminin ise yollarına devam ettikleri belirtiliyor. Gemilerin Girit yakınlarına geldiğinde bir süre demirleyebilecekleri de ifade ediliyor. Her gemi Gazze'ye ulaştırılmak üzere yaklaşık bir ton ağırlığında tıbbi malzeme ve gıda taşıyor. Küresel Sumut Filosu Bahar 2026 misyonu 12 Nisan'da Barcelona kentinden Gazze'ye doğru yola çıkmıştı.
0: ABD ile İran ikinci tur görüşmeleri için buluşacak mı buluşmayacak mı hala bilmiyoruz efendim. Belirsizliğini koruyor bu konu. Tam da bu sırada İran müzakerelere ilişkin son teklifini Pakistanlı arabuluculara gönderdi. Amerikan Başkanı Trump ise tekliften mutlu olmadığını söyledi. Anlaşmaya varma konusunda şüpheli olduğunu belirtti.
4: İran yeni teklifini arabuluculara iletti. Teklif Trump'ı şimdilik tatmin etmedi. ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni teklif hakkında ilk açıklama geldi.
5: İran anlaşma yapmak istiyor çünkü neredeyse hiç ordusu kalmadı. Anlaşma yapmak istiyorlar ama tekliften tatmin olmadım.
4: İran'la müzakerelerin telefon yoluyla devam ettiğini ifade eden ABD Başkanı, anlaşmaya varabilir miyiz emin değilim dedi.
5: Pakistan bizimle çalışmaya devam ediyor. Yolculuk uzun, o yüzden müzakereleri telefonla sürdürüyoruz. İlerleme kaydettik ancak anlaşmaya varabilecek miyiz emin değilim.
4: Trump ayrıca İran liderleri arasında farklı gruplar olduğunu ve birbirleriyle anlaşamadıklarını iddia etti. Florida'da açıklamalarını sürdüren Trump, İran'dan erken ayrılıp sorunun bir daha ortaya çıkmasına izin vermeyeceğini söyledi.
5: İhtiyacımız olan türden bir anlaşma sunmuyorlar. Bu işi düzgün bir şekilde halledeceğiz. İran'dan erken çıkıp sorunun 3 yıl sonra yeniden ortaya çıkmasına izin vermeyeceğiz.
4: İran resmi haber ajansı, Tahran yönetiminin ABD ile müzakereleri için yeni teklifini Pakistanlı arabulucularla gönderdiğini açıklamıştı. Teklifin içeriği hakkında ise bilgi verilmedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da diplomasiye hazır olduklarını söyledi. ABD'nin aşırı taleplerinden, tehditkar sözlerinden ve provokatif eylemlerinden vazgeçmesi çağrısı yaptı. Öte yandan ABD basını, ABD askeri yetkililerinin Trump'a yeni saldırıları ilişkin bilgilendirme yaptığını öne sürdü. Axios'a konuşan kaynaklara göre 45 dakika süren görüşmeye ABD Merkez Kuvvetler Komutanı ve ABD Genelkurmay Başkanı katıldı. Kaynaklara göre olası yeni saldırıların kısa ve güçlü olması planlanıyor. ABD Başkanı Trump, gazetecilerin İran'a yeni saldırılar yapacak mısınız sorusuna yanıt vermekten kaçındı.
0: Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, efendim tabiri yerindeyse açtı ağzını yumdu gözünü. Şöyle ki nükleer kıyametin yaşanmasının mümkün olduğunu söyledi. Bunu anlamayanlar ya hayalperest ya da aptal dedi. Avrupalılara yönelik de sözleri vardı.
6: Beni sık sık sert söylemler kullan.

0: kullanmakla ve nükleer felaketten bahsetmekle eleştiriyorlar. Ancak ne yazık ki bu gerçekten mümkün bir senaryodur.
1: Medvedev'den nükleer savaş uyarısı geldi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı nükleer kıyametin yaşanmasının mümkün olduğunu söyledi. Bunu anlamayanlar ya hayalperest ya da aptal dedi. Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen konferansta konuşan Medvedev, Avrupalı liderleri de eleştirdi. Avrupa Birliği'nin aptallar tarafından yönetildiğini ve Rusya-Avrupa geriliminin uzun süre devam edeceğini iddia etti. Avrupalı yetkililerin Rusya ile savaşın kaçınılmaz olduğuna ilişkin açıklamalarına da değinen Medvedev, Rusya'nın Avrupa'ya saldırma niyetinin olmadığını söyledi. Ancak yapılan yıkıcı açıklamaların bir an önce yapıcı diyaloğa dönüşmesi gerektiğini vurguladı. Bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri'nin kıymetli bir arabuluculuk üstlendiğini savundu.
2: Politika.
0: En azından mevcut ABD yönetimi, Donald Trump yönetimi bu yönde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Amerikalılar, Avrupalıların mevcut politikalarından daha pragmatik.
1: Orta Doğu'daki gelişmeleri de değerlendiren Medvedev, bölgede ileride de çatışmaların yaşanacağını söyledi. Kaos para kazandırıyor. Çok sayıda ülke ve güç çatışmaların sürdürülmesinden yana dedi. İran'la ilgili durumun er ya da geç çözüleceğini vurguladı.
3: Efendim tekrar yurda dönelim. Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili iddianame tamamlandı. Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Hasan Akgün hakkında 183 yıla kadar hapis cezası istendi.
1: Rüşvet, irtikap, kara para aklama. Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik bu suçlamalarla başlatılan soruşturma tamamlandı. Başsavcılık 31 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. Geçen yıl Haziran ayında Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de bulunduğu çok sayıda kişi tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Akgün ve 30 şüpheli hakkındaki iddianamesini tamamladı. Tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Hasan Akgün'e suç örgütü kurma, yönetme, rüşvet alma, irtikap ve kara para aklama suçlamaları yöneltildi. 11 kez rüşvet aldığı iddia edilen Akgün hakkında 68 yıldan 183 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 taşınmaza el konulması talep edildi. 14 eylemin yer aldığı iddianame İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
3: Sabah gazetesinden bir haber paylaşacağız. Henüz 14 yaşında kıskançlık kurbanı. Efendim Edirne'de yaşayan 14 yaşındaki Gizem Özdemir'le erkek arkadaşı Açe arasında kıskançlık tartışması çıktı. Açe'nin tüfekle ateş ettiği Gizem hayatını kaybetti. Gizem henüz 14 yaşındaydı ve kendisi de 14 yaşında olan zanlı gözaltına alındı. Efendim henüz 14 yaşında. İşte aslında sorulması gereken sorulardan biri de şu ya, bu çocuklar bu silahlara nasıl ulaşıyor? İşte sıradaki haberimiz de biraz bununla ilgili. Kars'ta bir çocuğun av tüfeğinin tetiğine basması sonucu 7 yaşındaki arkadaşı yaralandı. İşte o av tüfeğini acaba o çocuk nasıl ulaştı da yanlışlıkla bastı da 7 yaşındaki arkadaşını yaraladı. Yine Iğdır'da da bir başka çocuk babasına ait silahla arkadaşına şaka yapmak isterken faciaya neden oldu ve arkadaşının ölümüne yol açtı. Kars'ın Arpaşa ilçesinde 3 çocuğun evde buldukları av tüfeğiyle oyun oynadığı sırada silah kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar 7 yaşındaki M.A.'nın omzuna isabet etti. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Fakat ne yazık ki benzer bir olayda durum pek de öyle olmadı efendim. Önceki gün Iğdır'da yaşandı olay. Karakoyunlu ilçesinde 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi çocuk babasına ait tüfekle oyun oynadığı sırada sınıf arkadaşını yaraladı. Hastaneye kaldırılan 13 yaşındaki akranı ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Efendim işte biraz önceki haberimizle de bağlantılı olarak aslında iki çocuğumuzu bu nedenle

0: Ne kaybettik? Tüfekle oyun oynarken biri, bir diğeri de kıskançlık, güya 14 yaşındaki iki çocuk arasında geçen kıskançlık meselesi yüzünden. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Nisan ayına ilişkin marketteki fiyat değişimlerini inceledi. Geçen ay markette 18 ürünün fiyatı artarken 12 ürünün ise fiyatı düştü. Nisan ayının zam şampiyonuysa %48.7 ile yeşil soğan oldu.
1: Nisan ayında markette 18 ürünün fiyatı arttı. 12 ürünün ise fiyatı düştü. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Nisan ayına ilişkin marketteki fiyat değişimlerini mercek altına aldı. Buna göre geçen ay markette 40 ürünün 18'inde fiyat artışı, 12'sinde ise fiyat düşüşü yaşandı. Markette en fazla fiyat artışı %48,7 ile yeşil soğanda oldu. Yeşil soğanı, ıspanak, kuru soğan, nohut ve zeytinyağı takip etti. Nisan ayında markette fiyatı en çok düşen ürün ise %74,3 ile patlıcan oldu. Patlıcandaki fiyat düşüşünü salatalık, sivri biber, karnabahar ve kabak izledi. Nisan ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla %393,7 ile elmada görüldü. Elmayı sırasıyla havuç, yeşil soğan, marul ve pırasa takip etti.
0: Efendim tam da meyve sebze demişken Türkiye Gazetesi'nde dikkat çekici bir haber var. Tarım ilacı kısırlığı artırıyor ve pestisit ve plastiklerdeki kimyasallar hormon dengesini bozuyor ve bu durum kadınlarda erken menopoza, erkeklerde ise sperm kalitesinde düşüşe yol açıyor. Haber Türkiye Gazetesi'nden tarım ilacının kısırlığı arttırdığına ilişkin. Şimdi sıradaki haberimize devam edelim. Hatırlayacaksınız, Van'da sahipsiz köpeklerin saldırması sonucu 5 yaşındaki Hamza'nın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan belediye çalışanı adli kontrolle bırakıldı. Saray Belediyesi sınırındaki Kazımpaşa Mahallesi'nde yaşanan köpek saldırısıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan Saray Belediyesi çalışanı M.Y. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası hakim karşısına çıkan belediye çalışanı adli kontrolle bırakıldı. Sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 5 yaşındaki Hamza Özsoy hayatını kaybetmiş, 10 yaşındaki kuzeni Ayaz da yaralanmıştı. Konya'da bir sürücü direksiyon başındayken boğazına erik parçası kaçtı. Neyse ki olay yerinde devriye gezen motosikletli polisler vardı ve onlar sürücüyü son anda kurtardı.
1: Polisleri görünce durdu, yardım istedi. Doğru müdahaleyle hayatta kaldı.
2: Korna işareti yapıp bizi durdurmaya çalıştı.
1: Konya'da bir sürücünün nefes borusuna aracıyla seyir halindeyken erik takıldı. Nefesi kesilen sürücü ne yapacağını bilemedi. Bir süre o şekilde ilerledi ve polisleri görünce kornaya basıp yardım istedi.
3: Çevredeki vatandaşların söylediğine göre muhtemelen bir 150-200 metrede zaten korna yaparak geliyormuş.
1: Bölgede görevli motosikletli polisler sürücüyü görünce durdu. Araçtan inen sürücü sırtını işaret ederek yardım istedi.
3: Şahsın inip bir anda böyle nefes alamadığını fark ettik. Hemlik manevrası yaparak şahsın işte soluk borusundaki cisim neyse onu çıkarmaya çalıştık.
1: Sürücünün boğazına takılan erik çıkarıldı.
3: Birkaç dakika sonra kendine geldi, teşekkür etti, Allah razı olsun dedi.
0: Ve bir kaza haberimiz var. Görüntü Ankara'dan, Çankaya'dan. Kontrolden çıkan kamyonetin altında kalan iki kişi ne yazık ki hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü de gözaltına alındı.
1: Bir Mayıs İşçi Bayramı'nda acı bir olay yaşandı. Ankara'daki trafik kazasında iki işçi hayatını kaybetti. Olay Çankaya ilçesinde meydana geldi. Kırk Konaklar Mahallesi'nde bulunan Şemsettin Günaltay Caddesi'nde bir su firmasına ait kamyonet kontrolden çıkarak yokuştan aşağı savruldu. Aracın sürücüsü iddiaya göre kamyonet hareket halindeyken araçtan aşağı atladı. O sırada kanalizasyon hattında çalışan işçiler Bayram Demirhan ve Kadir Ortataş'a çarpan kamyonet park halindeki araçlara çarparak durabildi. İşçiler olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından ihbar üzerine Çevreye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

0: Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken sürücü gözaltına alındı.
1: İşletmelerden alınan konaklama vergisi yıl sonuna kadar %2'den %1'e düşürüldü. Detaylarına bakalım. Karar resmi gazetede yayımlandı. 6802 sayılı gider vergileri kanununun 34. maddesinde belirtilen vergi oranında değişikliğe gidildi. Buna göre %2 olarak uygulanan konaklama vergisi %1'e düşürüldü. Yeni oran yıl sonuna kadar geçerli olacak. Düzenleme ile birlikte otel, tatil köyü ve pansiyon gibi tesislerde konaklayan vatandaşların ödeyeceği toplam tutarda maliyet avantajı sağlanması hedefleniyor. Efendim yine aynı haberi paylaşacağız. Hatırlayacaksınız, bu böcek ilacı meselesi yüzünden bir aileyi kaybettik. Yetmedi, başka bir çocuğumuzu daha yine kaybetmiştik apartmandaki böcek ilaçlaması yüzünden. Şimdi evde yapılan haşere ilaçlaması yine az kalsın bir faciaya daha neden olacaktı. Konya'da 2 yaşındaki bir çocuk ölümden döndü.
2: Yine de yapmadılar.
3: Tabii.
2: Leyla da doktorları çok seviyor değil mi
3: kızım? İnternetten araştırarak bu şirketi buldum. Bayağı işte ünlü olduğunu falan okudum internette. Kesin çözüm sunduklarını söylediler tahta kuruları hakkında.
0: Yaptırdıkları ilaçlama az kalsın faciaya dönecekti. 2 yaşındaki Leyla ölümden döndü.
3: Tahta kurularını komple bitirdiler. Aileyi de komple bitirme yolunda bir adım atmaya çalıştılar kendileri.
0: Konya'da yaşayan öksüz ailesi evlerini tahta kurusuna karşı ilaçlatmak istedi. İnternetten buldukları bir firma ile anlaştılar. Aile ilaçlamadan bir gün sonra evlerine döndü. Ertesi günse 2 yaşındaki Leyla ve annesi rahatsızlandı.
3: Leyla aşırı bir şekilde kusmaya başladı. Eşim de aynı şekilde kustuğunu ve göremediğini söyledi.
0: Annesinin durumu o kadar kötü değildi. Ancak Leyla yoğun bakıma alındı.
3: Leyla'nın organofosfattan dolayı zehirlendiğini, kan değerlerinin yüksek olduğu için bu şekilde yatacağını dile getirdiler.
0: 7 gün hastanede kalan Leyla ölümden döndü. Aile ilaçlama firması hakkında suç duyurusunda bulundu.
3: Şahıslar alüminyum fosfat kullandıklarını bize söylemediler. Zaten evlerde, dairelerde kullanılması yasak olan bir ilacı kullanmış şahıslar.
0: Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
1: Ve bir kaza haberimiz daha var. Bu kez Balıkesir'den yolcu otobüsü devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. 30 kişi de yaralandı. Kaza saat 3.30 sıralarında Bandırma'da meydana geldi. Muğla'ya gitmek için Tekirdağ'dan yola çıkan bir yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yolculardan 3'ünün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 30 kişi ise çevre hastanelere kaldırıldı. Cenazeler hasta morguna götürüldü. Savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı. Otobüs şoförü de gözaltına alındı. Efendim az önce manşetlerde aktarmıştık. Gelin bir detaylarına bakalım. Türkiye Gazetesi'nin haberi, şiddet ve zorbalığı bitirme arayışı. Gençliğin röntgeni çekilecek deniyor. Hatırlayacaksınız, mecliste bu konuyla ilgili bir çalışma başlatılmıştı. Ve meclis okul saldırılarını ortadan kaldıracak çözümleri bulmak için sahaya iniyor. Veli akademisiyle de aileler sürece dahil ediliyor. Efendim meclisin bu çalışmasını da takip etmeye devam edeceğiz. Bakalım gençliğin röntgeni çekilecek. Önce meclis bir tespit edecek. Acaba bu sorunlar nereden, neyden kaynaklanıyor? Ardından da işte çözüm önerileri ortaya konulacak. Takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi sıradaki haberimize bakalım. Mersin'de 12 yaşındaki Eyüp Can, çalıştığı dönerciye müşteri olarak gelen bir kişi tarafından kovalandıktan sonra ölü bulunmuştu. 24 yaşındaki sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Savunmasında bakın ne dedi.
0: Koştu, kaçtı, kurtulmak istedi. Saklandığı pasajda cansız bedeni bulundu. 12 yaşındaki Eyüp Can'ı kovalayan sanık, nasihat etmek için kovaladım savunması yaptı.
4: Sanık sürekli yok ay ışığı vardı, yok görmedim, yok seferi karanlıktı, sürekli çelişkili beyanlarda bulundu. Eyüp Can'a nasihat etmek için koştuğunu, poşeti attığını, terlikleri attığını söyledi.
0: 12 yaşındaki Eyüp Can,

0: Mersin'in Anamur ilçesinde bir dönercide çalışıyordu. Geçen yıl Temmuz ayında gece saatlerinde dükkana 24 yaşındaki bir müşteri geldi. O müşteri bilinmeyen nedenle Eyüp Can'la tartışmaya başladı. Daha sonra da kaçmaya çalışan çocuğu sokakta kovaladı. Eyüp Can kurtulmak için bir pasaja girdi.
1: Kendisini yakaladığı zaman kendisini sarılacağını, okşayacağını, hatta nasihat edeceğini söyledi. Zaten bu durum hayatın olan akışına aykırı.
0: Zaman geçmesine rağmen dönerciye dönmeyen çocuğun cansız bedeni pasajda bulundu. Tutuklanan 24 yaşındaki şüpheli hakkında ihmali davranış sonucu ölüme sebebiyet verme suçundan dava açıldı. İlk kez hakim karşısına çıkan sanık Eyüp Can'la şakalaşmak için kovaladığını iddia etti.
1: Kesinlikle bu olay ihmali olarak yapılmadı. Bununla ilgili zaten hakimimiz de bunun üstüne gitti. Vücudundaki kesikler olsun, elbisesindeki kesikler olsun. Bunlar hepsi incelenince.
0: Aile sanığın kasten öldürme suçundan ceza almasını istedi. Mahkeme heyeti olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
2: Ve bir yangından bahsedeceğiz. Görüntü Eskişehir'den geliyor. Binaların arasındaki hurdalıkta çıkan yangın, işte gördüğünüz gibi efendim, tüm mahalleyi sokağa döktü. Alevler bitişikteki iki binaya da sıçradı. Korku dolu anlar yaşandı.
0: Hurdalık'ta başlayan yangın büyüdü. Bitişik'teki apartmanlarda alevlere teslim oldu. Bina sakinleri ölümle burun buruna geldi.
3: Girmeyin, girmeyin. Bina tutuştu, bina.
0: Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde apartmanlar arasındaki bir hurdalık'ta yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Önce malzeme deposuna, oradan da yandaki iki binaya sıçradı.
4: Çekilin, çekilin. Size.
0: Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yanan depoda zaman zaman patlama meydana geldi. Binalarda yaşayanlar polisler tarafından tahliye edildi.
4: Bir tane adam içeride var. Orası döküyor.
5: Kim var içeride?
4: Bir tane abi içeride var, onun sahibi. Ağzı döküyor daha sonra. Abi, bir tane abi var içeride.
0: Yangın itfaiyenin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
2: Merkez Bankası şirketlerin yurtdışı kaynaklı dövizlerinin Türk lirasına dönüşüm desteğinin süresini 3 ay daha uzattı. Ne demek bu? Bir bakalım detaylarına. Bankanın hazırladığı firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Türk lirasına dönüşümünün desteklenmesi hakkında tebliğ resmi gazetede yayımlandı. Mevcut sistemde destek uygulaması 30 Nisan'da sona ererken 3 ay daha uzatılarak 31 Temmuz'a kadar sürdürülmesi sağlandı. Düzenleme firmaların yurt dışından elde ettikleri döviz gelirlerinin Türk lirasına dönüşümünü teşvik etmek amacıyla yapıldı. Amerikan Başkanı Trump'ın da katıldığı yemekteki saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı efendim. İşte saldırgan böyle gelmiş, böyle ilerlemiş, böyle beklemişler. Sonrasında nasıl müdahale edildi, hepsine ilişkin görüntüler var. Otelde bir gün önceden keşif yaptığı da belirlendi. Görüntüler saldırının planlı olduğunu da ortaya koyuyor. Gizli servisin saldırganı saniyelerle kaçırdığı o anlar da var. İzleyelim.
6: ABD'de Başkan Trump'ın da katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine yönelik silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Buna göre saldırgan Cole Thomas Allen'ın saldırıdan bir gün önce otelde keşif yaptığı anlaşıldı. Savcılar, dava dosyasına giren görüntülerin saldırının önceden titizlikle planlandığını ortaya koyduğunu vurguladı. Görüntülerdeki en dikkat çekici anınsa saldırganın bir gizli servis ajanıyla burun buruna geldiği an olduğu belirtildi. Görüntülere göre kapıda bir süre bekleyen ajan saldırganı fark etmedi. Saldırgan tam 12 saniye sonra ajanın uzaklaşmasıyla harekete geçti. Elindeki pompalı tüfekle güvenlik noktasına saldırdı. Savcılık, saldırıda yaralanan memurun dost ateşiyle değil, saldırganın silahından çıkan mermiyle vurulduğunu açıkladı. 25 Nisan'daki yemekte düzenlenen silahlı saldırıda Trump gizli servis tarafından salondan çıkarılmıştı. Çok sayıda silahla yakalanan 31 yaşındaki saldırgan Cole Thomas Allen, Trump'a suikast girişimiyle suçlanıyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nden devam edelim. Malumunuz savaştan beridir çok fazla konuşmuyoruz ama savaş öncesinde çokça konuşmuştuk Epstein'i. Hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein'den bahsediyorum. Şimdi ölmeden birkaç hafta önce yazdığı notun kamuoyundan saklandığı iddia edildi. New York Times'ın haberine göre notun gizliliğinin kaldırılması için yargıca başvuruldu.
6: Epstein'in ölmeden birkaç hafta önce yazdığı intihar notu kamuoyundan saklandı. Bu iddia New York Times gazetesinde yer aldı. Kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein'in yazdığı notun kamuoyundan saklandığı bildirildi. Habere göre notu Epstein'in hapishanedeki hücre arkadaşı Nicholas Tartaglione buldu. Not, federal yargıç tarafından Tartaglione'un kendi ceza davasının bir parçası olarak mühürlendi ve o zamandan bu yana New York'taki bir adliyede gizli tutuldu. Üzerinde veda zamanı yazan, bu nedenle intihar notu olarak değerlendirilebilecek notun gizliliğinin kaldırılması için yargıca başvuruldu. Epstein'e ait olduğu iddia edilen notta, ayrıca soruşturuldum ama hakkımda hiçbir şey bulunmadı. Ne yapmamı istiyorsunuz? Ağlayıp sızlayayım mı? Veda zamanı ifadelerinin yer aldığı iddia edildi. Epstein, 2019'da New York'taki hapishane hücresinde ölü bulunmuş, ölümünün intihar olduğu açıklanmıştı.
2: Hürriyet gazetesinden bir haber paylaşalım. Makyaj masrafı olay yarattı. Kimden bahsediyor? Almanya eski başbakanı Merkel'den. Merkel'in saç ve makyajı için son 1,5 yılda, efendim dikkatinizi çekerim, yani görevde olmadığı yıllardan bahsediyoruz. Son 1,5 yılda 64.677 euro, yani 3.400.000 lira harcaması ülkede büyük tartışma yarattı. Eski başbakanlar görev süresi bitse de bu tür masraflarını devlet ödeneği karşılayabiliyormuş Almanya'da. İşte bu da tartışmalara neden olmuş. Şimdi devam edelim. Şimdi Trump dedik, Merkel dedik. Bir kez daha Trump'tan bahsedeceğiz. Avrupa Birliği'nde üretilen otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisini artıracağını açıkladı bu kez Trump. Avrupalı yetkililer ise kararın ABD'nin güvenilmezliğini gösterdiğini söyledi.
5: ABD, Avrupa Birliği'nde üretilen otomobil ve kamyonlara gümrük vergisini artırıyor. Açıklama Donald Trump'tan geldi. Trump, Avrupa Birliği'nin geçen yaz imzalanan serbest ticaret anlaşmasına uymadığını söyledi.
7: Gümrük vergisini her zaman yaptıkları gibi anlaşmamıza uymadıkları için arttırdık. Avrupa Birliği ile ticaret anlaşmamız var. Ona uymuyorlardı.
5: ABD Başkanı Avrupalı şirketlerin Amerika'da üretilen araçlarının gümrük vergisi artışından muaf olduğunu da belirtti. Avrupalı şirketlerin ABD'ye 100 milyar dolarlık yatırım yaptığını ifade eden Trump, bu fabrikalar açıldığında gümrük vergisi olmayacak dedi. Trump'ın açıklamasına Avrupa Birliği tepki gösterdi. Avrupa Parlamentosu'nun Uluslararası Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lang, Trump'ın açıklamalarının kabul edilemez olduğunu söyledi. Avrupa Birliği sözlerini tutuyor ama ABD taahhütlerini bozuyor diyen Lang, ABD'nin açık şekilde güvenilmezliğini gösterdiğini ifade etti. ABD ve Avrupa Birliği arasında geçen yıl imzalanan serbest ticaret anlaşmasına göre otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergileri %15 seviyesindeydi. Avrupa Birliği ile ABD arasındaki ticaret hacmi 2024 yılında 1,7 trilyon euro büyüklüğündeydi.
2: Eserleriyle sık sık gündeme gelen sokak sanatçısı Banksy, şimdi hatırlayacaksınız, kimliği de uzun bir süre gizlenmişti. Fakat son aylarda kimliği ortaya çıktı, haberlerini de sizinle paylaşmıştık. O balonlu kız hatta görseliyle hatırlayacaksınız, o eserle hatırlayacaksınız. Şimdi onun yeni bir eseri daha var. Bu kez İngiltere'de yeni bir heykelle dikkatleri üzerine çekti. İşte heykelde burada başkent Londra'da yer alan eserin anlamıysa şöyle... Kör vatanseverlik olarak nitelendirildi. Elinde bayrak olan bir kişi var, tam da adım atıyor. O sırada bayrak da işte yüzünü böyle kapatıyor ve boşluğa doğru adım atıyor. İşte eserin adı da Kör Vatanseverlik. İzleyelim detaylarını.
0: Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy, İngiltere'nin

0: Başkenti Londra'nın merkezine büyük bir heykel yerleştirdi. Heykelde takım elbiseli bir adamın elinde bayrak tuttuğu görülüyor. Bayrağın yüzünü kapattığı adam önünü göremeden ilerlemeye çalışıyor. Bu nedenle eserin anlamı kör vatanseverlik olarak yorumlanıyor. Heykelin yerleştirildiği Waterloo Place, 1800'lerde emperyalizm ve askeri üstünlüğü kutlamak için tasarlanmış bir tören alanı. Heykel Buckingham Sarayı'na da çok yakın mesafede bulunuyor. Banksy'nin eserleri çoğu zaman ya kaldırılıyor ya da çalınıyor. Ancak bu kez eserin çevresine güvenlik bariyeri kuruldu. Çok sayıda kişi de heykeli görüp fotoğraflamak üzere bölgeye akın etti. Dünyanın farklı bölgelerinde duvarlara kendine has resimler çizen ve kimliğini gizli tutan Banksy, eserlerinde daha çok savaş, barış, ekonomik kriz ve sosyal konulara yer veriyor.
1: Ve tekrar yurda dönelim. Adalet Bakanı Akın Gürlek 16 yeni uluslararası adli işbirliğinin kurulacağını duyurdu. Türkiye'nin dört bir tarafında yaygınlaştırılan bu bürolarla birlikte uluslararası cezai adli işbirliği sürecinin daha hızlı ve etkin hale getirilmesi amaçlanıyor. Peki yeni adli iş büroları nerelerde kurulacak, nasıl işleyecek bu sistem? Yanıtı haberimizde.
0: Uluslararası cezai adli işbirliği süreci hızlandırılacak. Adli işbirliği büroları Türkiye geneline yaygınlaştırılacak. 16 yeni uluslararası adli işbirliği bürosu kurulacak. Dördüncü yargı reformu strateji belgesinde yer alan hedefler doğrultusunda uluslararası adli işbirliği kapasitenin geliştirilmesine ilişkin somut bir adım atıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, cezai konularda uluslararası adli işbirliği sürecinin daha hızlı, etkin ve koordineli hale getirmek için yeni büroların hayata geçeceğini duyurdu.
2: Hali hazırda belirli illerimizde başarıyla faaliyet gösteren 6 adet cezai konularda uluslararası adli işbirliği bürolarımızı ilave 16 yeni büroyla ülke genelinde yaygınlaştırıyoruz. Uluslararası cezai adli işbirliği süreçlerini daha hızlı, etkin ve koordineli hale getirmek için mevcut kapasitemizi daha da güçlendiriyoruz. Sınır aşan suçlarla mücadelede daha etkin, daha hızlı ve daha güven veren bir adalet sistemi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.
0: Yeni uluslararası adli işbirliği büroları Türkiye'nin dört bir tarafına yayılacak. Bunlardan bazıları Adana, Alanya, Bodrum ve Bursa'da kurulacak. Ayrıca Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep ve Kayseri'de yeni büroların kurulacağı iller arasında. Uluslararası adli işbirliği büroları İstanbul Küçükçekmece ve Ankara Batı gibi noktalarda da yaygınlaşacak.
1: Efendim, karizmanın reçetesi. Kim vermiş bu reçeteyi bir bakalım. Kıvanç Tatlıtuğ. Şimdi o söyleyince de bir dikkat kesilmek gerekir. Milliyet gazetesinden haber. Bir jean markasının yeni reklam filmi için kamera karşısına geçen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, genç rol arkadaşlarına tavsiyeler verdi. Şıklık kıyafetten değil, karakterin duruşundan gelir. Başrol içindeki özgüvendir. Rol değişse de duruş değişmez demiş. Özgüvene vurgu yapmış. Haklı mı? Haklı bir noktada. Efendim, Kıvanç Tatlıtuğ'a da böylelikle bir kulak vermiş olalım. Karizmanın reçetesini özgüvenle açıklamış Kıvanç Tatlıtuğ da. Şimdi devam edeceğiz. Malumunuz dünyada her şey değiştiği gibi zamanla ilişkiler de değişiyor. Bundan 20-30 yıl önceki ilişkilerle günümüz ilişkileri arasında artık muazzam bir fark var. Şimdi son yıllarda gençlerin dilinden hiç düşmeyen de bir tabir var. Muhtemelen birçoğunuz duymuştur. Date'e çıkmak, yani Türkçesi biriyle buluşmak anlamına geliyor. Peki hem yeni hem de eski kuşak bu değişen ilişki anlayışına nasıl bakıyor? Mikrofonu uzattık efendim, izleyelim.
3: Biz gençken ilk buluşmaya gidiyoruz derdik. Buluşma.
4: Nasıldı eski ilişkiler?
3: Güzeldi. Kaçamak kaçamak buluşurdunuz.
5: Bizim zamanımızda eskiden kapısının önünden geçerdik. Balkona çıksın diye beklerdik.
6: Kaçamak buluşmalar, evin önünde beklemeler. Bunların hepsi artık geride kaldı. İlişkiler de kabuk değiştirdi. Günümüzün modası date oldu.
4: Hiç daha önce date'e çıktınız mı?
7: Nereye?
4: Date'e.
7: Yok, çıkmadım.
8: Efendim?
4: Date, duydunuz mu?
7: Yok, duymadım hiç. Bizim şimdi yaş itibariyle biraz bana yabancı bir kelime.
6: Date, yani romantik buluşma. Bugünlerde gençlerin dilinden düşmüyor.
3: Onların durumu çok farklı şimdi. Onlar da diyecek ki 20 yıl sonra biz daha date'e çıkıyorduk ya, Instagram'dan buluyorduk ya.
8: İstek atılıyor ya da istekle işte geri dönüş yapılıyor. Mesela alev atılıyor, en çok kullanılan o var.
9: Bu dating uygulamalarında çok alternatif var ve daha iyisini bulma isteği ve kaçırıyorum hissi aslında kişilerin bir ilişkiden bir ilişkiye, bir başka ilişkiye çok hızlı geçmesine sebep oluyor.
4: Günümüzde ilişkilerde çağın hızına uydu. Emek isteyen derin bağların yerini sosyal medya ve dijital etkileşimlerin şekillendirdiği ilişkiler aldı.
10: Tahammül yok. Hani hemen bir an önce olsun bitsin.
9: Buradaki hızlı karar verme aşaması sonrasında birçok şekilde zorlanmamıza tabii ki sebep olabiliyor. Dolandırıcılık haberleriyle ve aslında konuştuğumuz kişinin olmamasıyla karşılaştığımız durumları karşımıza çıkarıyor. Ve bu aslında bizim tükenmemize sebep oluyor.
11: Çok şop yapan da var mesela. O yüzden farklı çıkabiliyor tabii.
6: Genci de yaşlısı da ilişkilerin artık daha kısa sürdüğü görüşünde.
10: Sürekliliği yok. Hani saman alevi gibi bir yanıp hemen sönüyor.
8: Eskisi gibi hissetmiyorsunuz. Sıkılınca ilişki bitiyor.
7: Önceki ilişkiler yani şimdi her kafanıza estiği gibi işte biriyle buluştum işte aşık oldum. Hemen ondan ayrıl. Böyle bir şey yok yani. Yani bir ilişki başladı bir de birkaç yıl sürer ya da evliliğe kadar gider yani.
4: Kaç yıllık evlisiniz?
7: Bayağı bir yıllık var bende.
1: Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bugün deplasmanda Samsunspor'la karşılaşacak. Sarı Kırmızılılar karşılaşmadan 3 puanla ayrılması durumunda üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Samsun yeni 19 Mayıs stadında oynanacak maç saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkun Ses yönetecek. Süper Lig'de geride kalan 31 müsabakada 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Sarı Kırmızılı takım haftaya 74 puanla lider girdi. Galatasaray son 3 hafta öncesinde en yakın takipçileri Fenerbahçe'nin 7, Trabzonspor'un ise 9 puan önünde yer aldı. Sarı Kırmızılılar bu müsabakadan 3 puanla ayrılması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Türkiye obezite denilince dünya listesinde artık ilk sıralarda ne yazık ki. Spor ve diyetle kilo veremeyenlerin ya da kolaya kaçmak isteyenlerin son dönemde en çok başvurduğu yöntemse zayıflama iğneleri efendim. Siz de rastlamışsınızdır. Çevrenizde mutlaka kullanan biri vardır. O kadar yaygınlaştı ki bu zayıflama iğneleri. Peki bu iğnelerin bilinçsiz ve yanlış kullanımı giderek de artıyor bir yandan. Kimler ne şekilde kullanıyor acaba bu iğneleri? Nasıl kullanmalı? Kontrolsüz kullanımı ne gibi ağır sonuçlara yol açabilir? Detaylar Buse Devre'nin dosya haberinde.
12: Bunlar elbette ki sihirli değnek değildir.
13: Kas kayıpları da gelişebiliyor kişilerde.
14: Vücudun şekil bozukluklarına sebep olur, sarkmalara neden olur.
6: Kilo vermek azim, sabır ve irade işi. Ama son dönemde bunun yerine hızlı kilo vermenin yollarını arayanlar arttı. Çözümse herkesin bana iyi gelir mi gelmez mi diye düşünmeden kullandığı zayıflama iğneleri.
13: Bunlar ciddi şekilde kilo vermeye yardımcı oluyor.
12: Doktor kontrolünde mutlaka kullanılan, tokluk hissini artırarak iştahı baskılayıcı yönde etki gösteren ilaçlardır.
6: Bu iğneler Amerika'da çok yaygın. Türkiye pazarına da hızla girdi. Hatta hızlı kilo vermede trend haline geldi. Ama bilinçsiz kullanımı da bir o kadar arttı.
12: Ben iğneyi vuruluyum, istediğimi yiyeyim, fast food'umu yemeye devam edeyim, incecik olacağım diye bir şey imkansız ve şehir efsanesidir.
15: Uzunca bir süredir gündemde olan zayıflama iğnelerinden bir tanesi işte elimde. Bu iğneler kısa sürede fazla kilo vermeyi vaat ediyor. Dünyanın farklı noktalarında kilosuyla başı dertli olanlar bu iğneye başvuruyor. Ancak uzmanlar iğneyle kilo vermenin sağlıklı olabilmesi için yanına mutlaka bir diyet listesi ve spor
16: spor programının konulması gerektiğini savunuyor.
17: Medikal tedaviye paralel olarak beslenmesinin de düzenlenerek ve yine

0: sporlu sporu da yaşamlarına girdirerek multidisipliner bir yaklaşımla bu sürecin tedavi edilmesi lazım.
1: Hızlı kilo verme, fiziksel görünüşün iyileşmesi ve artan özgüven. İlk başta her şey yolunda gibi gözükse de bu iğnelerin yanlış kullanımında görünmeyen büyük bir risk var.
2: Bu ilaçlar hızlı kilo verdirdikleri için aynı zamanda kas kayıpları da gelişebiliyor kişilerde.
3: Bu da vücudun şekil bozukluklarına sebep olur, sarkmalara neden olur.
1: Ve bir başka tehlike.
0: Beslenme düzenlenmediği zaman yorgunluk, halsizlik, yüzde çökme, özellikle şu göz altlarında çökme şeklinde sağlık

0: konusu oluyor.
1: Üstelik iğneyle bir anda kontrolsüz ve hızlı verilen kilolar aynı hızda geri alınabilir. Bu nedenle kullanımı için uzman görüşü şart.
0: Ben iğneye vuruldum, bundan sonra şişmanlamayacağım, obezite problemim olmayacak gibi bir şey söz konusu değil.
2: Aldım bunu ve ben kilo verdim, fit hale geldim. Bıraktığım zaman tekrar eski kiloya dönecek miyim? En önemli soru bu. Bir dahiliyeci ve tercihan, endokrinoloji uzmanı buna karar vermesi lazım.
3: Efendim 1 Mayıs kutlamaları deyince aklımız önce o dev afişler ve emeği anlatan müzikler geliyor. Ressam Orhan Taylan'ın 1976'da o hatırlarsınız hepimizin gözünde canlanır dünyayı o nasırlı ellerinde taşıyan işçiyi resmettiği o afiş mesela. Hakikaten unutulmaz bir afiştir. Üzerinden yıllar geçse de bakın 1976'dan bahsediyoruz. Bugün hala o afişten bahsediyoruz. Ve tabii ki bu resimler gibi ikonikleşmiş bir şey daha var. O da 1 Mayıs Marşı. İşçi Marşı yazılalı bu yıl tam 50 sene oldu. Öznur Kaysı Çetiner, emekçinin hak mücadelesini anlatan 1 Mayıs İşçi Marşı'nın aslında neden yazıldığını, bu marşın işçi kesimi tarafından nasıl sahiplenildiğini araştırdı. Özcan Öztürk ve Onur Özel'in görüntüleriyle özel röportaj şimdi gelecek ekranlarınıza. Ardından biz de saat başında tekrar burası hafta sonuna devam edeceğiz.

0: tiyatro sahnesinden işçi sınıfına, emekçi yıllarına, halka bu marş sevdirildi ve gönderildi. Şimdi bu 1 Mayıs'ta bu yine söylenecek. Ölümsüz bir marş oldu. Günlerin bugün getirdiği
1: baskı, zulüm ve kanlı. İşçi sınıfına armağan edilen bu marş notalara döküleli tam 50 yıl oldu. Onlar için resmedilen bu afişler de bir o kadar eski.
0: Piyanonun eşliğinde onu olduğu gibi söylüyorduk. Günlerin bugün getirdiği.
2: Ben de işte ne bileyim 1 Mayıs'ın bestecisiyim dediğimi hiç hatırlamıyorum hiçbir yerde.
0: Çok alçak gönüllü bir insandı. Çok alçak. Çok alçak gönüllüydü inanın. Sanki o yapmamış gibiydi.
1: Yarım asırdır işçi bayramlarında meydanları inleten 1 Mayıs marşı nasıl yazıldı? Hangi usta isim nota kağıdına döktü? Bu pek bilinmedi.
0: Ve başımıza neler geldi?
1: Aslında 1 Mayıs marşının ilham kaynağı dünyaca ünlü Rus yazar Maxim Gorki'nin yazdığı bir eser.
0: İşçilerin direnişi. Bildiğiniz gibi ana oyunu Gorki'nin ünlü romanı. Ama Bertolt Brecht, ünlü bir yönetmen, yazarımız, kuramcı. O bunu alıyor ve ana oyunundan yola çıkarak Pleka Vlasova'nın bir başka biçimde bir anayı yaratıyor. Bu oyun beni çok etkilemişti. Çevirisini yaptırdık. Ankara Sanat'tayız. Ve yaklaşık bir 30 kişilik bir şey var neredeyse. Oyuncu kadrosu var. Hatta 9 yaşında da bir çocuk var. Ve müzikler var oyunda. Bunlardan bir tanesi de 1 Mayıs epizodu, 1 Mayıs marşı. Bunu kimle yaparız diye düşünüldü. Sarper Özcan arkadaşım, o da Işıklar İçin Uyusun. Onunla hemen bağlantı kurdum.
1: İşte o günden sonra Rutkay Aziz ve besteci Sarper Özhan bir kahvehanede tek piyanoyla günlerce çalıştı.
0: Sabahları Ankara Sanat'ın yakınında olan bir lokalde, kahvehanede çay içerek, tekst okuyarak, zaten okuyarak gelmişti. Orada çalışmaya başladık hemen hemen her gün. Bu 1 Mayıs marşı bir biçimde çıktı. Bizi çalıştırdı tabii. Sarper de önemli bir müzikçiydi, müzik adamıydı, düşün adamıydı, devrimciydi. Oluyordu, olmuyordu, biz yanlış söylüyorduk, beğenmiyordu. Tekrar prova, şu bu yani. Kolay bir süreç değildi. Tek piyanoyla götürdük. Canlı piyano kenarda.
3: Oyunda canlı.
0: Oyunda canlı piyano çaldık. Evet. Yani orijinal anada yok bu müzik.
1: Rutkay Aziz'in büyük bir iddia ile bahsettiği o marş, Türkiye'nin yakın tarihinin siyasi

0: ikliminin de etkisiyle yarım asırdır milyonların dilinde. Örneğin Cem Karaca. Kitlelerin dilinden düşmeyen o marşı okuduğu için yargılandı. Marş nedeniyle Gorki'nin ana oyunu tiyatro sahnesinden yasaklandı.
1: Tabii Çarlık Rusyası, baskılar var, işkenceler var. İster istemez final sahnesine doğru, yani bağımsızlık savaşı veren ülkeleri de slaytlarıyla bir kolaj yaptım. Milliyet gazetesiydi o zaman, Berlin'de çıkıyordu. Bir sabah kahvaltıda onu okurdu, yani ana yasaklandı, askı kapatıldı haberini orada aldım. Hemen ilk uçakla döndüm. Ertesi gün ifade vermeye gittik. Ve hepimiz 30 kişi, 9 yaşındaki çocuk oyuncu dahil olmak üzere 141-142'den yargılandık. Ama beraat edildi. Oyun 1 Mayıs marşı öyle aldı başını gitti ki seyirci de ezberledi marşı. Derken seyirci de biz de böyle söylemeye başladı. Yani İzmir'e turneye gitsek, oraya turneye gitsek öylesine bir yayıldı ki bir anda emekçi halkın, işçi sınıfının neredeyse marşı oldu. Bir tiyatro sahnesi, bir marşı, bir işçi marşını işçi sınıfına ve emekçi halkına adeta hediye etmiştir.
0: Sarper Özhan'ın 1 Mayıs marşı ve ressam Orhan Taylan'ın zincirli elleriyle dünyayı taşıyan işçiyi resmettiği afişler zamanla 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın en ikonik simgesi oldu. 68 kuşağının iki yakın dostunun ürettiği bu iki eser işçi sınıfının taşıdığı bir miras olarak meydanlarda yerini almaya devam ediyor.
1: Hem Sarper'i anıyoruz, hem Orhan'ı anıyoruz, hem 1 Mayıs'ı. Çok üzülüyorum açıkçası.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 13, Kocaeli yağmurlu 11 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 17, Denizli yağmurlu 16 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 18, Isparta yağmurlu 11 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 11, Trabzon yağmurlu 11 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 9, Konya yağmurlu 9 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yer yer yağmurlu 13, Kars yağmurlu 14 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 21, Mardin yağmurlu 16 derece.

Habertürk ekranlarından tekrar merhaba, herkese günaydın, mutlu sabahlar. Bugün 2 Mayıs Cumartesi, saatlerimiz artık 9'a geliyor. Ben Kübra Nuruslu. Burası hafta sonu devam ediyor efendim. Şöyle bir gazetelere baktık, gündemin öne çıkan başlıklarını bir önceki dilimde aktardık. Şimdi gelin gazetelerden yeni bir haberle devam edelim. Bu kez Yeni Şafak gazetesine bakacağız. Sumut yolcularına işkence başlığını atmış Yeni Şafak gazetesi. Şimdi günlerdir takip ediyoruz malumunuz efendim, Sumut ikinci kez yola çıktı ve döndüler yurda da aslında. Detaylarını paylaşalım. Neler yaşamışlar peki orada? Bu süreç nasıl yaşanmış? Yeni Şafak gazetesinden geliyor haber. İsrail çarşamba gecesi saldırıp alıkoyduğu 20'si Türk, 173 aktivisti Girit Adası'na getirip Yunan yetkililere teslim etti. Buradan ülkelerine gönderilmek üzere otobüslere bindirilen aktivistlerin önemli bir kısmı işkence yapıldığını söyledi. Ellerini bağlayıp güvertede sürüklemişler ve yine iki aktivist de bu arada İsrail'e kaçırıldı. Hepsini de bırakmadılar. İki kişi hala orada kaldı. Yine gazete 59 cesur yürek Türkiye'de başlığıyla efendim paylaşmış bu haberi de. Şimdi devam edelim. Biraz yine bir savaştaki son durum nedir ona bakalım. Amerika Birleşik Devletleri anayasasına göre çünkü Başkan Trump'a tanıdığı artık 60 günlük süre doldu. Yani anayasaya göre 60 gün boyunca savaşabilecekti ve o sürede doldu. Peki ardından neler yaşandı? Beyaz Saray, Kongre'ye gönderdiği mektupta İran'la düşmanlığın sona erdiğini savundu, bitti dedi. Yeni bir savaş yetkisine ise ihtiyaç duyulmadığını söyledi. Demokratlarsa resmi onay alınması konusunda

0: ısrarcı.
1: ABD Anayasası'nın başkana tanıdığı 60 günlük askeri operasyon süresi doldu. Beyaz Saray, Kongre'ye gönderdiği mektupta ateşkesle birlikte İran'la düşmanlığın sona erdiğini söyledi. Yeni bir savaş yetkisi almak için Kongre'den onay almaya gerek olmadığını belirtti. Savunma Bakanı Hexit de yasal sınırın ateşkes sürecinde durduğunu iddia etti. Savaşın ne zaman sona ereceğine ve Kongre'den ne zaman yetki alınması gerektiğine dair nihai kararın Beyaz Saray'a ait olduğunu söyledi. ABD ve İsrail 28 Şubat'ta İran'a saldırı başlatmış, Kongre 2 Mart'ta bilgilendirilmişti. Ancak 1973 tarihli savaş yetkileri yasası, başkanın askeri operasyonlar için 60 gün içinde Kongre'den onay almasını zorunlu kılıyor. Aynı karara göre ABD hükümeti, askeri kuvvetlerin geri çekilmesine yardımcı olmak için bu süreyi 30 gün daha uzatabiliyor. Trump yönetimi Kongre'ye gönderdiği mektupla savaşa devam için onay alma zorunluluğunu ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Demokratlarsa Trump yönetiminin İran operasyonları için resmi onay alması konusunda hemfikir. Washington, İran'la düşmanlığın sona erdiğini söylese de binlerce ABD askeri bölgede bulunmaya devam ediyor. Stop Insider Trading Act without delay.
0: Monsieur tepkiyi gördü, çark etti başlık Hürriyet gazetesinden efendim. Detaylarını hemen bir paylaşalım. Tam da aslında geçen hafta bugün yine bu haberi sizinle paylaşmıştık. Tam da 25 Nisan'da Atina'da şöyle söylemişti Macron, katıldığı bir toplantıda Macron'a soruldu. Türkiye'nin Ege Denizi'nde Yunanistan'ın egemenliğine karşı bir adım atması durumunda Fransa ne yapacak diye soruldu. Aslında Macron tam olarak Türkiye yanıtı vermese de şöyle karşılık verdi. İttifak ve dostluk çok basit bir şeydir. Egemenliğiniz risk altındaysa yapmanız gerekeni yaparsınız. Biz burada olacağız. Yani Yunanistan'ın yanında olacağız cevabını vermişti. Peki ardından 5 gün geçti bu açıklamanın. 30 Nisan Paris'te yine neler yaşandı bir ona bakalım. 30 Nisan'da tepkiler üzerine Fransa çark etti diyor Hürriyet gazetesi. Fransa Dışişleri Sözcüsü Türkiye'yi hedef almadığını Macron'un savundu. Cumhurbaşkanı'nın sözleri ilkesel bir çerçevede sarf edildi, ifadelerini kullandı, çark etti diye duyurmuş Hürriyet gazetesi de okurlarına efendim. Şimdi sıradaki haberimize devam edelim. ABD Savunma Bakanlığı Almanya'daki 5000 ABD askerinin geri çekeceklerini açıkladı. Detaylarsa şöyle. Açıklama Savunma Bakanı Pete Hegseth'ten geldi. Hegseth, Almanya'daki ABD üssünde bulunan 5000 askerin çekileceğini duyurdu. Süre içinse 6 ila 12 ay içinde tamamlanacağı belirtildi. Amerikan Başkanı Trump, Almanya Başbakanı Merz'le son günlerde yaşadığı tartışmanın ardından Almanya, İspanya ve İtalya'daki ABD askerlerinin çekebileceğini söylemişti. ABD'nin Almanya'da 36.400 askeri bulunuyor. Bu sayı Soğuk Savaş döneminde 250.000'e kadar çıkmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in meclise parti rozeti taktığı Arif Kocabıyık'ın üyelik işlemleri durduruldu. Konuya ilişkin açıklama CHP'den yapıldı. Özel'in kalabalık ve yoğun görüşme trafiği içinde üyelik talebinde bulunan pek çok kişi olduğu gibi Kocabıyık'a da rozet taktığı aktarıldı. Ancak daha sonra Kocabıyık'ın geçmiş dönemdeki tutumları ve sosyal medya paylaşımları hakkında bilgi edinildiği ifade edildi. CHP'nin ilkeleri ve değerleriyle bağdaşmayan davranışlar kabul edilemez. Bu nedenle gerekli değerlendirme derhal yapılmış, henüz resmi kayıt işlemi yapılmayan Arif Kocabıyık'ın parti üyelik işlemleri durdurulmuştur denildi. Karar Gazetesi'nden bir haber paylaşalım. Süreçte çatlak sesler başlığı atılmış. Detaylarına bakalım. Kandil'in çözüm süreci donduruldu açıklamasını abartılı bulan DEM Parti, küçük tıkanmalar olsa da süreç rayında dedi. Yine de Karar Gazetesi tüm bu yaşananlar efendim süreçte çatlak sesler başlığıyla verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreç olması gerektiği şekilde ilerlemektedir sözlerinin ardından Kandil'den şu an itibarıyla süreç donduruldu. AK

0: Parti'nin Öcalan'la görüşmemesi gelecek için tehlikeli açıklaması geldi. Ancak PKK'lı Murat Karayıl'ın aksine DEM Parti küçük tıkanmalar olsa da sürecin rayında gittiğini belirtti. Ve devam edelim şimdi sıradaki haberimize. Şimdi dün 1 Mayıs'a ilişkin törenleri aktardık. Önlemler nedeniyle Taksim'e giden yollarda kapalıydı. Haliyle otobüslerde çalışmadı, metroda kapalıydı, araç geçişi de yoktu. Şimdi efendim Beyoğlu'nda yaşayanlar bilir, onlardan biri de benim. Hem Beyoğlu'nda yaşayıp hem de Beyoğlu'nda çalışıyorum. Böyle günlerde hakikaten bir yere gitmek, işe gitmek oldukça zor olur. İşte o çalışanların iş yerine gitme mücadelesini getirelim şimdi ekranlarınıza.
1: Teşvikiye'den ta Aynalı Kavağa yürüyeceğiz.
2: 40 dakikada bir yürüyorum ama şu anda bir 25 dakika daha yürüyeceğiz herhalde.
3: Nerede eviniz?
4: Gazi Osman Paşa.
3: Geçemiyor musun?
4: Geçemiyoruz maalesef.
5: Tarlabaşı Bulvarı, Alaskar Gazi Caddesi, Harbiye. Taksim'e çıkan tüm yollarda manzara aynıydı.
3: Nereye gideceksin?
6: Çekmeköy'e gideceğim.
3: Nasıl gideceksiniz?
6: Mecidiyeköy kadar yürümeye düşünüyorum.
7: Yarım saatten beri yürüyoruz.
8: 1 Mayıs kapsamında yoğun güvenlik önlemleri alınan noktalardan bir tanesi de Beyoğlu. Polis ekipleri tomalarla bu noktalara geldi. Aynı zamanda Taksim Meydanı'na çıkacak yollarda bariyerlerle kapatıldı. Tarlabaşı Bulvarı'na baktığımız zaman ise şu anda araç trafiğine tamamen kapalı olduğunu görüyoruz. Esnafın 1 Mayıs'ı nasıl geçiyor?
9: Bu yılda bütün sokaklar, caddeler kapalı.
3: Kaç dakikadır yürüyorsunuz havada çok?
1: Şu anda 35 dakika. Herhalde 1,5 saati buldu eve geçmemiz.
8: Taksim Meydanı ve çevresi araç trafiğine kapatılınca birçok turist de ellerinde valizlerle kilometrelerce yürümek zorunda kaldı.
10: 1 Mayıs tedbirleri kapsamında sadece Taksim'e çıkan cadde ve sokaklar kapalı değildi. Aynı zamanda Osman Bey, Taksim ve Şişhane metro hatları da gün boyunca kapalıydı. Bu nedenle toplu ulaşım kullanmak isteyen İstanbullular alternatif güzergahlara yönlendirildi.
3: Yat dışı veterinere mi götürdünüz?
11: Evet, biraz ateşi vardı, titriyordu. Polis arkadaşlar görünce hemen geçin dediler zaten.
3: Çantasını?
12: Evet, kesene satmayayım.
3: Kesene satacaksın?
12: Evet, tezgah maç.
3: Çalışıyorsunuz.
12: Evet, evet, aynen doğru.
3: Sizin kağıdınız var.
12: Aynen
3: daha
12: doğru.
3: Önceden aldım.
12: Evet.
3: Gösterebilir misiniz kameraya doğru?
5: Bölgeye girebilmenin tek yolu yakındaki bir iş yerinde çalıştığını belgeleyecek izin kağıdıydı. Ama birçok kişinin bundan haberi yoktu.
7: İş yerimde Osman Bey'de, oraya geçeceğim ama geçemiyorum maalesef. Gördüğünüz gibi kapalı.
3: Sizin belgeniz var mı?
7: Yok. Yok. Belge yok.
3: Çalışacağınıza dair bir belge ibraz edebildiniz
13: mi? Vermediler.
9: Burası Halaskar Gazi Caddesi, yani Taksim Meydanı'na çıkan noktalardan biri. Polis ekipleri birçok noktayı olduğu gibi burayı da demiri bariyerlerle çevirmiş durumda. Geçişler kontrollü olarak yapılmaya başlandı ve Taksim Meydanı'nın istikametinde evi veya işi olan vatandaşlarsa bu noktadan itibaren yürümeye başlıyorlar.
14: İşten eve doğru gidiyorum.
9: Nasıl geldiniz buraya kadar?
14: Yani Haliç'ten geri döndüm. Sonra Mecidiyeköy, oradan da yürüme Osman Bey Pangaltı'na doğru geçiş yapacağım.
9: Aralardan da sokmuyorlar. Yarım saattir buraya gelmeye çalışıyorum Nişantaşı'ndan. Şimdi Halibeyköy'e gideceğim ama nasıl gideceğimi bilmiyorum. Otobüs de yok. Kapalı, bütün güzergahlar kapalı.
0: Efendim şimdi Taksim Meydanı'nda bunlar yaşanırken Beşiktaş ve Mecidiyeköy'de toplanan gruplar da işte tam da buraya, Taksim'e yürümek istediler, oraya ulaşmak istediler. Güvenlik önlemleri de hat safhadaydı ve 500'den fazla kişi gözaltına alındı.
5: Taksim'e yürümek istediler. Barikatı açmak isteyince polis müdahalesiyle karşılaştılar. İstanbul'da Taksim Meydanı'na giden tüm yollar kapatıldı. Bazı gruplar 1 Mayıs'ı izin verilmemesine rağmen Taksim'de kutlamak istedi. İki farklı noktada sabah saatlerinden itibaren gerginlik yaşandı. Beşiktaş Meydan, Akaretler Caddesi ve Mazharpaşa Sokağı gibi noktalarda eylem yapan gruplar sloganlar eşliğinde Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Polis izin vermedi.
8: Beşiktaş'ta izinsiz gösteri yaptığı gerekçesiyle bazı isimler gözaltına alınıyor. Şu anda da gözaltı aracına götürülüyorlar.
5: Gerginliğin yaşandığı bir diğer nokta ise Mecidiyeköy oldu.
15: Gerisinden çıkın.
8: Mecidiyeköy'e gelen bir grup 1 Mayıs'ı kutlamak için buradan Taksim'e doğru yürümek

0: Ancak polis ekipleri kutlamaların adresinin burası olmadığı gerekçesiyle grubu dağıtmak istiyor.
1: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Mecidiyeköy'den Taksim'e yürümek için çağrı yapmıştı. Çok sayıda kişi bu çağrı üzerine Mecidiyeköy meydanda toplandı. Erkan Baş da grubun arasındaydı. Polisin barikatlarla önlem aldığı noktadan geçmek istediler ancak izin çıkmadı.
0: Durdurmaları isteniyor. Doğrudan şu anda onları dağıtmak için çalışılıyor.
1: Polis gaz ve tomalarla müdahale etti. Grup uzun süre dağılmadı. Yaşanan olaylar nedeniyle çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yaklaşık 40 kişilik bir grupsa 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü trafiğe kapatarak eylem yapmak istedi. Gruba hemen polis müdahale etti. Gözaltına alınanlar emniyete götürüldü.
2: Efendim, Rojin için sil baştan haber Takvim Gazetesi'nden. Gülistan Doku dosyasının ardından Rojin Kabeyş'in ölümü de yeniden mercek altına alındı. Van'da 2024'te ölü bulunan genç kızın bedeninde iki erkeğe ait DNA izi tespit edilince 425 kişinin DNA'sına bakıldı. İşte bir yanda da Rojin'in babasını görüyorsunuz efendim. Çok mücadele etti hakikaten babası. Acılı baba Nizamettin Kabeyş de rektörün akrabalarının da DNA'larının alınmasını istiyoruz dedi. Umarız nasıl ki Gülistan Doku soruşturmasında soruşturmanın ne yöne gittiğini sizinle paylaşıyoruz. Bir yandan da ilerliyor soruşturma. Yine benzer haberleri de Rojin Kabeyş için de veririz. Hakikaten çok canımızı yakan bir hadiseydi. Hele ki babasının mücadelesinde hiç unutmamak, zihinlerden çıkarmamak gerekir. Bakalım, takip edeceğiz. Şimdi bir de 8 yaşındaki Narin, hatırlayacaksınız Diyarbakır'da. Narin Güran cinayetinde de cezası Yargıtay tarafından bozulan Nevzat Bahtiyar da 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı.
3: Teknik verilerle savunmanın çeliştiği vurgulandı. Sanıkların cinayet öncesi birlikte olduğu belirtildi. Nevzat Bahtiyar'a verilen kararın gerekçesi açıklandı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunmuştu. Amca Salim, anne Yüksel ve abi Enes Güran cinayet suçlamasıyla yargılandı ve ağırlaştırılmış müebbete mahkum oldu. Komşu Nevzat Bahtiyar ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Yargıtay bu cezayı bozdu. Tekrar yargılanan Nevzat Bahtiyar, nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
4: Mahkeme teknik kayıtların Nevzat Bahtiyar'ın savunmasıyla çeliştiğini söyledi. Nevzat Bahtiyar savunmasında Salim Günan'ın kendisine seslenerek cesedi teslim ettiğini söylemişti. Ancak gerekçeli kararda Nevzat Bahtiyar ile Salim Güran'ın cinayet öncesi birlikte olduğu değerlendirilmesi yer aldı.
3: Kararda Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın Narin'i birlikte bekledikleri yazıldı. Patika yoldan eve giden Narin'in evde Salim, Yüksel ve Enes Güran tarafından öldürüldüğü, cesedin de evin dışında bekleyen Nevzat'a verildiği ifade edildi. Kararda Nevzat Bahtiyar'ın kadına ve çocuğa karşı nitelikli kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı ancak cezada indirime gidilerek nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl hapis cezası verildiği belirtildi.
2: Doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıktı düzenleme. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 16 haftalık izini tamamladıktan sonra işe dönen anneler peki ne yapacaklar? Onlar için de bir açıklama var. 10 iş günü içinde başvuru yaparak doğum izinlerini 24 haftaya kadar çıkarabilecekler.
1: Doğum izni düzenlemesi resmi gazetede yayımlandı. Çalışan anneler için ücretli doğum izni 24 hafta oldu. Sosyal medya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren kanun yürürlüğe girdi. Çalışan anneler için ücretli doğum izni 16 haftadan 24 haftaya yükseldi. Doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra da 16 hafta izin kullanılabilecek. Halen doğum izninde olan anneler de 24 hafta ücretli izin yapabilecek. 16 haftalık doğum iznini tamamlamış ve işe dönen anneler de doğum izninden yararlanabilecek. 1 Nisan itibariyle doğum iznini tamamlamış ama doğum yaptığı tarihin üzerinden 24 hafta geçmemiş anneler 8 hafta daha doğum izni kullanabilecek. 8 hafta izin kullanmak isteyen annelerin kanunun yürürlüğe girdiği günden

0: itibaren 10 iş günü içinde başvuru yapması gerekiyor. Doğumdan 8 hafta öncesine kadar sağlık durumunu raporla belgeleyen anneler doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışabiliyordu. Yeni düzenlemeyle talep eden anneler doğuma 2 hafta kalana kadar çalışabilecek. Böylelikle isteyen anneler 1 haftalık süreyi doğum sonrasında kullanabilecek. Teklifin yürürlüğe girmesiyle birlikte babaların kullandığı doğum izni de memurlarla eşitlenerek 10 güne yükseldi.
1: Kamerun bandıralı kargo gemisi fırtına nedeniyle sürüklenerek Sakarya'nın Karasu ilçesinde karaya oturdu. Gemideki 8 kişilik mürettebatı kurtarmak için çalışmalarsa saatlerce sürdü. İlginç bir yöntem de efendim denediler kurtarmak için. Gelin bir izleyelim bu kurtarma operasyonunu.
2: Şiddetli fırtına sürükleyince kargo gemisi karaya oturdu. Mürettebatı kurtarmak için halatla özel düzenek kuruldu. ...83 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğindeki Kamerun bayraklı Ninova isimli kargo gemisi Sakarya'da fırtınaya yakalandı. Karasu açıklarında sürüklenmeye başlayan gemi kıyıya yaklaşınca karaya oturdu. İhbar üzerine kıyı emniyeti, sahil güvenlik, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Kuru yük gemisinde 7'si Azerbaycan uyruklu, 1'i Türk, 8 kişilik mürettebat vardı. Mürettebatın güvenli şekilde tahliye edilmesi için hemen çalışma başlatıldı.
3: Bir 10 dakika 15 dakika içerisinde müdahale edeceğiz size tahliye etmek için.
2: Karadan gemiye halat fırlatıldı. Fırlatılan ipin gemiye başarılı şekilde ulaşmasının ardından deniz üzerinden kıyıya bağlanan tahliye hattı oluşturuldu. Sekiz kişilik mürettebat gemiden tek tek tahliye edildi. Gemi personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
1: Efendim dün malum 1 Mayıs'tı. Bakan Bayraktar da işçilerle bir araya geldi ve bir takım müjdeleri de vardı. Yeni Birlik gazetesi de bunu taşımış yine gazeteye, manşetine. Şöyle ki, lityum ve penta tesislerim, şöyle diyor bakan, temelleri bu yıl atacağız. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bu yıl lityum ve penta tesislerinin temellerini atmayı hedefliyoruz açıklamasında bulundu. Yine Bayraktar bu tesisteki ziyaretinde şöyle de söyledi. Penta tesislerimiz en son Penta 5, Penta 6 tesisimizin de bu sene içinde yine temellerini atacağız. Onun çalışmalarına da başladık. Bunlarla Eskişehir'de bu sene adeta bir yatırım yılı haline gelecek. Madencilik alanında Eti Maden'le bir yatırım yılı yaşanacak. Malumunuz çokça bahsetmiştik bu nadir toprak elementlerinden özellikle. Şimdi birazdan da bir konuğumuz olacak. Nedir bu nadir toprak elementleri, ne kadar önemlidir? Özellikle bu Hürmüz Boğazı'ndaki meseleden sonra tekrar bir gündeme geldi. Acaba biz ne tür bir enerji yolu izlemeliyiz? Hakikaten Türkiye'nin de kilit bir aktör olduğundan da sıkça bahsediyoruz. Onu da konuşacağız ama Enerji Bakanı Bayraktar'ın başka açıklamaları da var. Bu ziyaret kapsamında yine şöyle de söyledi. Bu ziyarette Eskişehir'de toplam değeri 500 milyon dolar olacak bu yatırımların dedi. Bakalım detaylarına.
4: İnşallah lityum karbonatta da bu anlamda tesislerimizin temellerini bu sene atmayı hedefliyoruz. Penta 6 tesisimizin de bu sene içerisinde yine temellerini atacağız. Onun çalışmalarına başlamış durumdayız.
2: Eti Maden'in yeni bor tesisini bu sözlerle duyurdu. 300 kişilik ilave istihdam sağlanacağını vurguladı. Eskişehir'de planlanan 3 yeni yatırımı da paylaştı.
4: Bir başka önemli konumuz Beylikova'daki nadir toprak elementlerimiz. Onda da bu sene için endüstriyel tesisi kurmayla alakalı çok önemli bir aşamaya geldik. Bu 3 tesisimizi inşallah temellerini bu sene atmayı hedefliyoruz. Bunlar yaklaşık olarak yarım milyar dolarlık, 500 milyon dolarlık bir endüstriyel tesis yatırımıdır.
2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Eskişehir'de bulunan Eti Maden Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Türkiye'nin bor rezervlerindeki payına dikkat çekti.
4: Yılda yaklaşık 1.3-1.4 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştiriyoruz. 8 bine yakın çalışanıyla dünyadaki bor rezervlerinin çok önemli bir kısmına sahip olup, dünya bor pazarında da %65'lik bir pazar payına sahip.
1: Efendim konuşalım, bu dilimde konuğumuz var. Malumunuz hem ABD-İsrail-İran savaşında hem Rusya-Ukrayna savaşında.

0: Yine ABD'nin Venezuela, Grönland hamlelerinde ve daha birçok konuda biz hep nükleer enerjiyi konuştuk, nadir toprak elementlerini konuştuk, odağa bu meseleleri aldık. Peki gerçekten bu konular ne kadar önemli? Türkiye tam da bu noktada nasıl adımlar atmalı konuşacağız. İTÜ Rektörü Profesör Doktor Hasan Mandal bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
1: Hoş bulduk Kübra Nur Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam katıldığınız için. Tam da şimdi Bakan Bey'in de bahsettiği gibi aslında bu nadir toprak elementleri meselesine biraz geçeriz ama hakikaten özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının ardından çok sık şu gündeme geldi. Dünya medyasında da artık Türkiye kilit bir aktör mü olacak enerji geçişi noktasında? Şimdi bir takım evet boru hatlarından bahsediyoruz, planlananlar var. Hatta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şöyle elini haritayı aldı, çizdi eliyle. Arasında şey de vardı, bir tren yolundan da bahsediyordu, Suudi Arabistan'a kadar gidecek. Dolayısıyla dünyada da bu mesele çok sık konuşuldu. Hani hep denir ya krizleri fırsata çevirmek aynen gerekir diye. İşte tam da bu noktada Türkiye bu krizi nasıl fırsata çevirmeli, nasıl adım atmalı sizce? Siz nasıl okuyorsunuz bu yaşananları?
1: Evet, öncelikle Habertürk izleyicilerimize günaydın diliyorum, iyi bir gün diliyorum. Tabii bunlara baktığımızda esasında biraz hem geçmişe hem de geleceğe bakmak lazım. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın çıkış sebeplerine bakarsak, o gün için işte Almanya, İtalya, Japonya'nın hem enerji tarafına olan ihtiyacı, hem de o gün için kömür ve demire olan ihtiyacıydı. Bugün de esasına baktığımız zaman resmi doğru okumaya çalışırsak aynı şeyi görüyoruz. Yaşanan bir jeopolitik boyut var. Yani işte Hürmüz Boğazı bir jeopolitik. Türkiye için boğazlar nasılsa aynı şekilde. Ama aynı zamanda konuyu bir ekonomi boyutuna baktığımız zaman da İran'ın sahip olduğu işte hem doğal gaz, işte dünyada %17'lik bir rezerve sahip. İşte petrolde %9'luk bir rezerve sahip. İşte Hürmüz Boğazı'nın geçişi %20-25'lerde olduğu söylenen. Dolayısıyla ama bu konunun arka planına biraz daha gittiğimiz zaman İkinci Dünya Savaşı'ndan farklılık bugünün okuduğumuz zaman bir teknoloji boyutu var. Yani bir tarafta jeopolitik boyutu konuşuyoruz, bir katman.
0: Evet.
1: Bir tarafta konuştuğumuz bir boyut, jeoekonomik boyut. İşte sahip olunan enerji rezervleri veya işte ham madde. Bugün içinde nadir toprak elementleri örneğin. Bir sonraki aşamasına bakarsak ise bugün için teknoloji boyutu. Yani İran için konuşulduğu zaman bugün bir tarafta Hürmüz Boğazı jeopolitik anlamda, bir tarafta işte doğal gaz ve petrol rezervi. Ama diğer taraftan da
0: enerji de belki
1: aynen aynı şekilde de bir diğer boyutu da nükleer teknoloji. Evet. Yani bu teknolojiye sahip olan, evet söylenen şey bunu barışçıl amaçlarla kullanmayacağına yönelik ama bakıldığı zaman bu teknolojiye sahip. Evet. Diğer taraftan işte savunma sanayi odağında işte roket olsun, insansız hava aracı olsun teknolojilerine. Yani resmi doğru okuma noktası sadece jeopolitik bir avantaj noktası değil, jeoekonomik ama daha da önemlisi bugün için konuşulduğunda jeoteknolojik bir boyutu konuşuyoruz. Belki bu konu genelde yani katmanlar olarak bakıldığı zaman yüzeyler noktasında, yani şu an herkes jeopolitik avantajları, jeoekonomiyi konuşuyor ama sahip olunan teknoloji boyutu, daha doğrusu olunması planlanan ve gelecekte fırsat ve risk noktası, işte oradan resmi alıp Türkiye'ye çevirmek lazım.
0: Biz sahip miyiz hocam bu teknolojiye şu
1: şimdi
0: an?
1: Baktığımız zaman tabii Türkiye'nin böyle nasıl işte uçak sanayindeki hikayesine baktığımız zaman, artılarıyla ama öğrenerek baktığımız zaman esasında nükleerde de aynı. Yani 1950'li yılların sonundan itibaren esasında Türkiye'de nükleer teknoloji, yani dünyanın bunu konuştuğu dönemde oldukça yoğun bir şekilde, yani Türkiye'de de işte İstanbul Teknik Üniversitesi'de bu üniversitenin mensubu olmaktan onur ve gurur duyuyorum. 1959 yılında ilk Türkiye'nin esasında nükleer reaktörü, tabii ki araştırma reaktörü bir şey değil, yani ticari amaçla değil. Araştırma reaktörü 1959'larda. İşte sonrasında 1970'lerde, 79 yılında ama sonrasında bir boşluk var. Nasıl havacılık, uzay sanayimizde, savunma sanayimizdeki bir boşluk varsa ama şimdi tekrar özellikle tabii ki bir bugünün bilinen teknolojileri var. Şu an Akkuyu'da olduğu gibi yani daha bilinen bir teknoloji ama özellikle geleceğe doğru baktığımız zaman nükleere sahip olma noktası teknoloji anlamında İşte bir kasabanın, bir organize sanayi bölgenin, hatta bir geminin ihtiyacı noktasında, yani sürekli yakıt alıp vermesin, sürekli bir lojistik konusu oldukça önemli tabii. O açıdan bakıldığı zaman ufak modüler reaktörler kavramı. Yani büyük konuşulan bir reaktörden daha çok, daha ufak reaktörlerle birlikte bir kasabaya, bir organize sanayi bölgesine, bir gemiye uzun süre yetecek bir reaktörlere sahip olabilme boyutu. Şu an işte tekrar konuşuyor olunan boyut, madem aynı nasıl insansız hava aracında biz
0: atıldı.
1: Evet.

0: Evet, uçak sanayinde belki o konuda çalışılıyor. Ama insansız hava aracında bir anda dünyada en önde, öncü de değil artık, en önde gelen ülke olabildiysek nükleerde de aynı yolun izlenmesi gerekiyor. O yüzden bir tarafta evet biz Akkuyu'yu işte Rusya üzerinden bir üretim hattı oluşturuluyor. Yani altyapı oluşturuluyor ve üretim noktası. Ama diğer taraftan ufak modüler reaktörler veya mini modüler reaktörler noktasında ise hızlı bir şekilde ilerlenebilecek. Çünkü şu an dünyada işte birçok ülkede bu konuda girişim var. Ama işte Rusya şu an bunu şu an kullanan ülkelerden bir tanesi ufak modüler reaktör. Çin hızlı bir şekilde geliyor. O yüzden Türkiye'nin önünde önemli bir nükleer açısından bir dönüşüm fırsatı var.
1: Bunu kaçırmamamız gerekiyor kesinlikle, diyorsunuz. Kesinlikle, nasıl ki aslında kesinlikle. Hatırlattığınız gibi özellikle havacılık alanında bir atılım gerçekleştirdiysek tam da şu anki krizde ona uygun olarak fırsata çevirmek gerekiyor. Bu arada hocam şöyle ki hakikaten çok zor da bir dönemden geçiyoruz. Mesela daha önce Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı bir açıklama yapmıştı. Şu an yaşadığımız şey, hani siz başlarken biraz tarihe de referansa bulundunuz ya, iki petrol krizi bir doğal gaz krizinden daha da beter kesinlikle. Diye açıklama yaptı. Yine son açıklamasına baktım, diyor ki orada da özellikle enerji ihtiyaç daha da artacak. 2025'te genel enerji talebinde, küresel elektrik talebinde iki kattan daha fazla hızla büyüdü ve bunu da şuna bağlıyor. Yapay zeka, malumunuz çokça konuşuyoruz. Enerjiye ihtiyaç var. Mevcut sistemler yetmiyor. Yine bakanlığın, Enerji Bakanlığı'nın da verilerine şöyle bir baktım. Onlar da özellikle yenilenebilir enerji konusunda da bir atılım gerçekleştiriyoruz yönünde açıklamalar yapmış. Fakat yetmiyor. Hakikaten bizim Hürmüz Boğazı'nda da gördük, petrolle olacak iş değil. Bu yarın öbür gün bilmiyoruz tekrar kapatacak mı İran, tekrar savaş olacak mı? Dolayısıyla bir enerji ihtiyacımız var. Ve bunun da çözümü sizce işte nükleer enerjiden mi geçiyor? Ne dersiniz? Şimdi bunu söyleyince tabii seyircilerimizin aklına şu da gelebilir. Tehlikeli bir noktası da yok mu bu nükleer enerjinin? Biraz dünyayla da kıyaslar mısınız hocam? Diğer ülkeler kullanıyor öyle değil mi bu nükleer enerjiyi?
0: Tabii tabii, yani şu an dünyada özellikle yaşanan süreç sonrası nükleer teknolojiye olan yatırım arttı. Öncelikle şunu görmek lazım. Gelecekte enerjiye olan ihtiyaç, biraz önce siz de söylediniz, referanslarla daha da artacak. Niçin? Dijitalleşmeyi konuşuyoruz. Yani dijitalleşmenin bu kadar arttığı, yani yapay zekanın, ama yapay zekayı nasıl jeopolitik, ekonomik ve teknolojik gibi katmanlara böldüysek, şu an yapay zeka konusu katmanların birisi. Onun akabinde şu an insansı robotlar. Yani dolayısıyla daha fazla yapay zekanın uygulama alanları arttıkça bizim enerjiye karşı olan ihtiyacımız, diğer taraftan da yeşil enerji konuşuyoruz, temiz enerji konuşuyoruz, işte fosil yakıtlardan kaçmayı konuşuyoruz, iklim değişikliğini konuşuyoruz. Bunların tümüne baktığımız zaman evet, akla ilk gelen yenilenebilir yetmiyor mu? Ama yenilenebilir sürekli değil. Rüzgar her zaman yok. Potansiyel var. Güneş gündüzleri var. Yani dolayısıyla sizin enerjiyi depolama gibi büyük bir probleminiz var. Ama nükleer konuştuğumuz zaman bunun hem sürekli ve depolama maliyeti olmadan yapabileceğiniz en önemli, ama yine sormuş olduğunuz soru önemli, güvenli mi? Evet. Aynı zamanda şu an özellikle bu ufak modüler reaktörler, mini modüler reaktörlere bakıldığı zaman bunların güvenlik unsuru, artık tüm dünya bunu rahatlıkla konuşuyor. Şu an Avrupa'nın bir zamanlar, hatta COP31 malum bu yıl Türkiye'de yapılacak. Geçmişte nükleeri konuşmak COP'larda yasaktı. Ama son 2-3 yıldır artık nükleerle ilgili güvenli enerjiye, temiz enerjiye ulaşma noktası artık yenilenebilir de, değil de temiz enerji kaynağı olarak konuşuluyor. Yenilenebilir rüzgar, güneş, jeotermal. Ama temiz enerji dendiği zaman nükleer de bunun içine dahil. Ama nükleeri konuştuğumuz zaman da belki Türkiye'nin geri kalmayacağı bir unsur da şu an bilinen teknolojiler, işte Akkuyu'da olsun, bu SMR dediğimiz ufak modüler reaktörler de olsun, bunların hepsi fisyon teknolojisine dayalı. Yani daha fazla bölünmeye dayalı. Yani reaktör tasarımının ve reaksiyonun gerçekleşme. Ama aynı zamanda da şu an dünya artık füzyonu çalışıyor. Yani sonsuz bir enerjiye olan ihtiyaç. Yapay güneş. Şu an özellikle yakın zamanda Çin'de izledik bunu.
1: Evet, yani biz de haberini paylaşmıştık. Hakikaten Çin bu enerji konusunda ne kadar büyük ihtiyaç olduğunu görüp pek çok yolu deniyor, öyle değil mi?
0: Evet, yani sadece o yüzden Türkiye'nin bakış noktası, bir taraftan nükleerle olan uluslararası stratejik işbirlikleri, işte Akkuyu'da olduğu gibi, diğer taraftan kendi reaktörünü yapabilmesi, bu ufak ve mini modüler reaktörlerde, o da hedef noktası 2030 yılında kendi ülkemizin prototipini gerçekleştirecek olmak. Bu da İstanbul Teknik Üniversitesi'nde burada verilen önemli bir kritik rol var. Bunun için de Sanayi Teknoloji Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz.
1: Ama nasıl bir rol hocam bu?
0: Nasıl bir rol derken, tabii Teknik Üniversite, biraz önce de bahsettim. Yani 50'li

0: yıllardan itibaren bu alanda hem bir reaktör teknolojisine sahip olma hem de insan kaynağı yetiştirme noktasında yetkin, ama özellikle Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın strateji belgesi kapsamında üniversitemize verilen rol ise bir teknopark oluşturulması. Nükleer teknopark, yani Türkiye'nin ilk nükleer teknoparkı İstanbul Teknik Üniversitesi'nde oluşacak. Hı hı. Oluşuyor daha doğrusu. Onun şu an başvuru süreci gerçekleşti. Yakın zamanda yayınlanmasını bekliyoruz. Hı hı. Akabinde de buna yönelik insan kaynağının daha fazla yetiştirilmesi. Hı hı. Bir diğer açıdan da yine desteklenen büyük bir projeyle de füzyon teknolojisine çok daha erken aşamada. Hı hı. Dünyada şu an tamamen en erken aşama olan füzyona da yine İstanbul Teknik Üniversitesi vasıtasıyla başlatılması. Yani konu bir taraftan teknoloji, ama en önemli güvence noktası ise insan kaynağı yetiştirebilme. Evet. Bu konuda yeterli insan kaynağı potansiyelimiz var mı? Kesinlikle var. Sadece bu konuda daha fazla farkındalığa ve desteğe olan ihtiyaç var. Teknik Üniversitesi bunun için merkez.
1: Kesinlikle var hocam. Yani çok kıymetli hakikaten. Mühendislerimiz var, gençlerimiz var. Geçen hafta mesela bu savunma sanayi ile ilgili hatırlarsınız, NATO Genel Sekreteri Rutte geldi.
0: Evet.
1: Yaş ortalaması onu da şaşırttı. 30'u değil mi hocam?
0: Evet, 33.
1: Yani
0: evet.
1: 33 yaşında orada çalışan, efendim Aselsan'da çalışan mühendislerin yaş ortalaması, o da şaşırdı ne kadar gençler diye. Hakikaten böyle bir potansiyelimiz var. Dolayısıyla aynı şeyi belki nükleer teknolojide de tekrar konuşabiliriz. Bu arada bir yandan da biraz önce paylaştığım bakanlığın verilerini de arkadaşlarımızla paylaşıyor. Türkiye 2025'te güneşten elektrik üretimini de en fazla artıran 7. ülke oldu. Yine bakanlığın verileriyle de sizlerle birlikte paylaşalım. Az önce de yenilenebilir enerji noktasında bakanlığın çalışmalarında paylaştık. O halde hocam, seyircilerimizin içini rahatlatmak için, ya bu nükleer meselesinde büyük bir tehdit var gibi bir endişesi olanlara yok. Yani tüm dünya kullanıyor.
0: Tüm dünya kullanıyor. Çin kullanıyor. Yani Avrupa'ya bakalım, Fransa'ya. Yani dedim ki en fazla %60'larda olan ihtiyacını tamamen nükleer üzerinden. Ve şu an Avrupa'nın birçok yerinde özellikle ufak modüler, yani SMR dediğimiz teknoloji yoğun bir şekilde çalışılıyor. Yani Avrupa buna en karşı olan ülkeydi. Şu an geleceğe güvenle bakmak için kullandı, ama güvenlik noktası gelecekte dijitalleşme daha da artacak. Bunun için en önemli ihtiyaç enerji kaynaklarında temiz enerji kaynağı. Yenilenebilir bir taraftan artmaya devam edecek, işte ekranda görüldüğü gibi. Ama aynı zamanda da bunun sürekli ve sürdürülebilir olması da ancak nükleerle mümkün. Ve bu konuda güvenli ve güvenliği de konuşulduğu zaman bir tarafta işte bugün konuşulan füzyon dediğimiz reaktör tipleri, ama gelecekte çok daha fazla yatırımın yapılacağı ise füzyon. Bizim de yapmaya çalıştığımız o. Bir diğer belki konu da katmanlara baktığımız zaman, dediğim gibi bir alt katmanda malzeme dediğimiz, yani ham madde dediğimiz, orada da nadir toprak elementleri.
1: Kesinlikle öyle. Tam da o konuya geçelim hocam. Çünkü biz bu nadir toprak elementlerini en çok efendim Grönland meselesinde duymuştuk. Yani şöyle, çünkü Trump malum Grönland'ı çok fazla istedi. Orada da nadir toprak elementleri var dedi. Sonra bir baktık ki hakikaten çok fazlaymış Grönland'da oranla dünya genelinde de vurduğumuz zaman. Sonra bir baktık Venezuela'da da varmış elementleri. Şimdi son verilere baktım, İran'da da varmış. Yani nadir toprak elementleri. Dolayısıyla insan aklına şu soru geliyor. Bu tüm savaşların perde arkasında elbette başka sebepler de var, ama bu nadir toprak elementleri de en önemli sebeplerden biri mi? Nasıl yorumlarsınız?
0: Yine konuşmamın başındaki atıfta bulunuyorum. O dönem için demir ne kadar önemliyse ve savaşın, İkinci Dünya Savaşı'nın başlatılma sebeplerinin arkasında petrol, kömürün yanında demir ise, bugün de aynı sebepleri diğer petrol, nükleer, diğer tarafta da ham madde. Çünkü biz gelecekte işte elektrikli araçları konuşuyorsak, işte rüzgar türbinleri, yenilenebilir konuşuyoruz. Ama orada kullanılanların hepsi nadir toprak elementleri, yine bağlı magnetler. İşte,
1: ya da bu telefonlarımız, bilgisayarlarımız telefon, değil mi
0: hepsi,
1: hocam?
0: Hepsi, yani aslında yani nadir toprak elementleri konuştuğumuz de yine işte raylı sistemler, yani tren sistemler, hızlı tren sistemlerin, manyetik işte levitasyon üzerinde, demiryolunun üzerinde, hava yastığı üzerinde giden, hepsi nadir toprak elementlerine bağlı. Dolayısıyla 1940'larda demire olan ihtiyaç neyse, bugün de dolayısıyla savaşların olma nedeni bir tarafta işte petrol, o gün için, bugün için nükleer teknolojiye sahip olma. Aynı şekilde de ham madde kaynağı olarak bakıldığında da o gün için demir ne kadar önemliyse, bugün de nadir toprak elementler ve Türkiye bu anlamda kritik bir role sahip. Bu bilinen bir gerçek. Önemli olan, nasıl biraz önce ekranda Sayın Bakanımızın söylemiş olduğu, bor teknolojilerinde %70'i ülkemizde ise, nadir toprak elementlerinde de büyük bir rezerv var. Sadece burada yine bizim bu altyapıyı kritik ham maddeye dönüştürebilecek olan teknolojinin geliştirilmesi, Ama ondan daha önemlisi, hep biz bu konuları bazen unutuyoruz ama üniversite kimliğimle en çok

0: ön planda tutacağımızsa insan kaynağı. İster nükleerde olsun, isterse ham maddede, nadir toprak elementlerinde olsun, en çok kritik olan rol bu konuda insan kaynağını yetiştirmez isek biz teknolojiyi ancak transfer edebiliriz. O yüzden teknolojiye sahip olabilmenin yolu sadece bugünün insan kaynağıyla değil, geleceği dönüştürecek olan insan kaynağıyla. Ben o anlamda da hem üniversitemde ama tüm Türkiye'deki gençlerimiz bu konuda heyecan ve umut dolu.
1: Dolayısıyla belki bizi izleyen gençleri de gelecek hakikaten burada der misiniz hocam?
0: Kesinlikle. Yani geleceğe baktığımız zaman bu alanların hepsi tek bir disiplinde değil. Bütün disiplinleri ortak kesiyor. Yani disiplin arası çalışmayla gençlerimiz teknolojiyi kullanan değil, tasarlayan, geliştiren ve üreten olmaları gerekiyor. Ve bunun içinde işte Türkiye'de birçok ortam var. Örneğin Teknofest bunlardan birisi. Her yıl İşte bakıldığı zaman milyonca gencimiz, yani yüzlerce, binlerce değil, milyonlarca gencimiz, yani her yıl 2 milyona yakın genç bu alanda ben varım noktasında kendini aday gösteriyor. O yüzden geleceğe umutla bakmak istiyorsak, geleceğe umutla bakabileceğimiz en önemli unsur sadece rezervlerimiz değil, aynı zamanda da insan kaynağımız.
1: Peki hocam, Türkiye kritik bir noktada dediniz ya, Türkiye'de hangi nadir toprak elementleri var? Şimdi biraz önce Sayın Bakan'ı dinlerken işte bordan bahsetti. 500 milyon dolarlık yeni yatırım müjdesi verdi. Dünya bor pazarında %65'lik bir pazar payına sahip dedi. Şimdi boru biliyoruz. Borda durum bu, öyle değil mi? Başka neler var Türkiye'de, nerelerde
0: var? Şu an biraz önce yine benim haberde izlediğim lityum üzerine, biliyorsunuz orada da özellikle pil teknolojilerinde işte elektrikli araçlar için Çin büyük bir güç eline tutuyor. İşte bu anlamdaki lityuma yönelik yapılacak olan. Ama Türkiye'deki nadir toprak element olarak bakarsak özellikle bunlar tabii elementlerin isimleri, yani lantanyum, seryum, nedenyum ve samaryum gibi oldukça nadir element serisindeki ve biraz önceki bahsetmiş olduğumuz alanlarda, yani işte hem pil teknolojisinde olsun hem işte yenilenebilir enerji teknolojisinde olsun kritik ham maddenin başında bunlar geliyor. Ama bu konudaki teknoloji şu an hala, yani ham maddeyi tutan da Çin, şu an teknolojiyi elinde tutan ülkelerin en başına da yine Çin geliyor. O yüzden bu konuda evet bir yerden de başlamak lazım. Bu konuda bu açıdan da değerlendirildiğinde stratejik ülkeler arası işbirlikleri de önemli. Yani bir şekilde bu teknolojilere sahip olmak ama onun üzerine inşa etmek için de stratejik işbirlikleri de önemli. Dünyayı iyi görmek gerekiyor. Dünyayı sadece batıda değil, Türkiye'ye göre batısında değil, doğusunda da neler olduğunu iyi incelemek lazım. O anlamda da Türkiye'nin lojistik, yani konumu, pozisyonu, fırsat avantajları ve birçok yine gerekçesi kapsamında iyi değerlendirildiğinde ben doğudaki yaşanan olayları da, yaşanabilecek olayları da, gelişecek teknolojileri de iyi görmeye çalışıyorum ve hem ülkem için hem de özellikle üniversitem için de bunu bir fırsat noktası olarak da değerlendirmeye çalışıyorum.
1: Hocam, söylediğiniz gibi Çin, yani hakikaten tüm savaşların perde arkasında da Çin'den bahsettik. Enerji, Amerika Birleşik Devletleri'nin belki de tüm mücadelesinin arkasında Çin vardır diye de çok fazla konuşuyoruz aslında. Bu yaşananları da öyle yorumluyoruz. O halde şöyle anladım. Evet, bir teknolojiyi sıfırdan üretebiliriz. Elbette üretebiliriz ama bu bir zaman gerektirir. Fakat üretilmiş teknolojiyi de alabiliriz, kendimiz de kullanabiliriz. Bu noktada da işbirlikleri sağlayabiliriz, değil mi? Biraz önceki ifadeniz aslında onunla
0: ilgiliydi. Burada şunu konuşmak lazım, yani nükleeri konuşuyorsak yine, bir fisyon diye konuştuk, bir de füzyon diye. Yani fisyonda bir yerden bir stratejik işbirliğiyle başlayıp çok kritik bir şekilde buna adreslemek lazım hangi ülke ve hangi teknoloji olduğunu. Onun üzerine inşa etme noktası, yani geliştirme noktası, yani sıfırdan başlamak yerine. Ama füzyon için konuştuğumuz zaman evet sıfırdan başlayabiliriz. Yani bu konuda biz dünyanın başladığı noktalarda ilk yeni bir teknolojiyle yola çıkabiliriz ki, yani İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yapmaya çalıştığımız sadece dünyadaki üzerine çalışılan değil, çok daha erken aşama olduğu için bu konuda önce olma potansiyelimiz yüksek. Yani işte fisyon teknolojilerinde, SMR ve işte mikro modüler reaktör, ufak modüler reaktörlerde stratejik bir işbirliğiyle başlayıp üzerine inşa etme, füzyonda ise kendi teknolojimizi geliştirebilme noktasında bir stratejik yol haritasının olması gerekiyor. Bizim de yapmaya çalıştığımız üniversite olarak hem akademik anlamda hem de insan kaynağı yetiştirme noktasında bu şekilde.
1: Hocam, siz söyleyince Selçuk Bayraktar'ın hani bir videosu vardı, 2005'ti galiba ilk bu drone'ları attı. O sırada soruluyor ona, o da şöyle diyor: ben bu teknolojiyi biliyorum, dünyada henüz kimse başlamadı.
0: Aynen öyle.
1: Şu an bizim bu meseleye girmemiz gerekiyor diyor. Hakikaten o yılda bu meseleye bir adım atıldığı için biz bugün bu kadar fazla ilerleyebildik. Siz aynı fırsat o zaman füzyon

0: tekrar
1: kesinlikle. Yani belki bugün için çok az konuşuluyor ama ben yani bu vesileyle yine ve en temiz teknoloji yani hani fisyonda da bana göre yok. Yani SMR'da artık güvenli bir şekilde ama füzyonda hiç yok. Yani işte uranyumdan çekiniliyor tabii ki. Yani her zaman zenginleştirilip işte silah noktası, atık noktası ama füzyona baktığımız zaman bu da yok. Sadece çok erken aşamadayız ve kendimiz de bu anlamda inşallah yakın zamanda da duyuracağız. Ne tip bir teknolojiyle ortaya çıkacağımızı. Tabii bu konuda tüm dünya şu an temel araştırmada yarışıyor. Daha teknolojide değil. O yüzden ne zamanlar konuşuluyor? 2040-2050'ler konuşuluyor füzyon teknolojileri için. Türkiye'de bu anlamda doğru bir zamanda buna yatırım yapıyor şu an. Gitmek istediğimiz teknoloji kendimize göre oldukça özgün. Dünyada birkaç laboratuvar çalışıyor. Ve biz bunu inşallah başlattık şu an bu çalışmayı. Yine destekler için bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. TÜBİTAK'a teşekkür ediyoruz. Ve Türkiye bu anlamda da kendi teknolojisini nasıl drone teknolojisinde yaptıysa, geliştirdiyse burada da yapılabilecek bir yetkinliğe ve en önemsediğim gibi insan kaynağına sahip.
0: Hocam bu arada biz Akkuyu'dan bahsettik ya, şimdi arkadaşlarımız o görüntüyü paylaşıyorlar. Akkuyu Nükleer Tesisi'nde de bu arada evet geldi görüntüde. Çalışmalar devam ediyor. Evet, hızla da ilerliyor. Epey de ilerlemiş yılın, gibi görünüyor herhalde, öyle değil mi hocam? Buranın özelliği nedir? Ne üreteceğiz biz buradan? Yani hakikaten bittiği zaman ne kadarlık bir enerjimizi karşılayacak mesela? Yani
1: tabii ki şu an için başlangıç için Türkiye'nin %10'luk bilgim dahilinde. Dediğim gibi tabii Bakan Bey'in her zaman açıklamaları güncellenebiliyor. %10'luk bir Türkiye'nin ama buradaki dediğim gibi yani şu an Türkiye'nin ihtiyacı biraz önce de ifade edildi. Yenilenebilirden %60'lara çıktı. Ama en büyük problem yani şunu net ifade edilmek lazım. Madem biz yenilenebilirde gidiyorsak, %60'lara ulaşıyorsak sorun nedir? İşte hidroelektrik, işte güneş, rüzgar, jeotermal ama buradaki konu sürekli ve sürdürülebilir olması.
0: Yani çünkü güneş batıyor, rüzgar duruyor, öyle yani değil mi? Ama nükleer enerji bitmiyor.
1: O yüzden depolamak zorundasınız. Her zaman eşit ulaşamıyorsunuz. Nükleerde sürekli ulaşabilme potansiyeliniz var. O yüzden dediğim gibi yani hassasiyetlerinin farkındayız. Ve teknolojinin bu anlamda tüm dünyada nükleere doğru kaydığını herkes bilmesi lazım. O yüzden seyircilerimizin, toplumun bizi sorgulaması gereken bilim insanlarını veya devletin ilgili kurumlarını ne kadar güvenli, bu konuda gerekli toplumla daha fazla bilginin şeffaf bir şekilde paylaşılmasıyla bu teknolojiden kaçmak mümkün değil. Buna sahip olma noktasında da gecikmemek gerekiyor. Ama bu konuda şeffaf bir şekilde yani burada kafalardaki kaygıların giderilmesi lazım. Bu da bilim insanlarının ve bilim ekosisteminin görevi zaten.
0: Efendim az önce bahsettiğimiz bu arada o verilerde geldi. Enerji Bakanlığı'ndan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Anının verileri. Hidroelektrikte mesela şu an elektrik kurulu gücü kaynaklarına göre dağılımı Mart 2026 verileri geldi ekrana. Hidroelektrikte %25.9'a, güneşte %21.2'ye, doğalgazda %20, rüzgarda %12, yerli kömürde %9.2, ithal kömürde %8.4, yine biyokütlede %1.9, jeotermalde de %1.4'lük paya sahip. Hakikaten çok yüksek bir oran. Yani yenilenebilir enerjide epey ilerlediğimizi gösteriyor bu tablo, öyle değil mi?
1: Yani şu an bakıldığımız zaman bizim ve tüketimimize de bakarsak esasında bunun yarısı kadar. Ama buradaki en büyük hassasiyet boyutu yine sürekli ve sürdürülebilir bir şekilde almak. Yani rüzgar ve güneşteki yaşanacak olan bir güçlük her zaman bir risk boyutu. O yüzden sürekli ve sürdürülebilirlik boyutu bir tarafta fosil kaynaklar ya da temiz dediğimiz nükleer kaynaklar. Hassasiyetlerin farkında olmak gerekiyor toplumu bu konuda. Geçmişteki yaşanmışlıklar her zaman gündemde olacak. O yüzden de daha fazla şeffaf bilgilerin ama bu konuda da teknolojinin boyutunun ne kadar hızlı bir şekilde geliştiği, ülkelerin bu konuya ne kadar yatırım yaptığını da iyi izlemek gerekiyor.
0: Bu arada hocam İran örneğinden çokça bahsettik ya, mesela İran yıllarca ambargo altındaydı aslında. Yani nükleer enerji İran için bundan dolayı çok önemliydi. Çünkü pek çok şeye ulaşamıyordu. Enerji üretmesi gerekiyor. Bunu da nükleerden aslında sağlıyordu. Hala bu arada da İran'ın söylediği bu, biz silah üretmeyeceğiz, enerji üretmek için buna ihtiyacımız var diye ısrarı da aslında bu noktadan geliyor. Tam da bu noktada bu arada seyircilerimiz bilmeyebilir ya, bu İran'ın hani nükleer silahımız yok diyor İran. Yani onlardan gelen açıklama bu. Fakat nükleer silahı olduğunu bildiğimiz ülkeler de var. Yani Rusya, Çin, ABD, Fransa, İngiltere, Pakistan, Hindistan, İsrail, Kuzey Kore, bunlar bildiklerimiz.
1: Söylenen şey onlar barışçıl kullanacak, İran barışçıl kullanmayacağı için. Yani ama konuşmamı yine baştan söyledim. Yani şu an yaşanan süreci sadece bir Hürmüz Boğazı olarak oradaki bir işte lojistik şey olarak değil, kritik bir nokta değil. Sadece işte sahip olunan petrol ve doğalgaz olarak değil, İran'ın sahip olduğu, esasında arka planda sahip olduğu ve potansiyelini

yüksek olduğu nükleer taraf. Hı hı. Yani konuyu böyle gördüğümüz zaman gelecekteki savaşların neyin üzerinde olacağı, gelecekteki savaşlar sadece evet. jeopolitik değil, sadece jeoekonomik değil, jeoteknolojik anlamda güçler üzerine olacak. Dolayısıyla Türkiye'de bu anlamda bu teknolojilere artık sahip olan ülkelerin başında geliyor. İnsan savaşı başta olmak üzere, hı hı. nükleer olan yatırım, işte yine nadir toprak elementler, bunlara bakıldığı zaman hı hı. Türkiye

0: gelecekte tam bağımsız ülke olma noktasında ve teknoloji bağımlılığına savunma sanayinde %10'lardan, 15'lerden 85-90'lara çıkardıysa, diğer alanlarda da bu teknolojilere sahip olmak zorunda. Bunu pandemi döneminde tüm dünya yaşadı. Evet. Kendinizde yoksa en basit bir ürünü dahi tedarik edemeyebiliyorsunuz. Evet. Ki bunlar kritik dönemlerde, bu tipteki savaş dönemlerinde daha da imkansız. Evet. O yüzden Türkiye kendi teknolojisine sahip olmak zorunda. Bu bir milli boyutta, yani milli
1: beka meselesi
0: aynen söylenen şekilde. O yüzden de geleceğe en önemli yatırım bir tarafta teknoloji, ama ben yine aynı şeyi söyleyeceğim.
1: İnsan kaynağı. Kesinlikle katılıyorum hocam. Çok kıymetli. Bu arada pandemiden bahsettiniz ya, şu yaşadığımız dönemi ilk hatırlarsınız. Savaş başladığı zaman pandemiyle çok kıyaslamıştık.
0: Aynen.
1: Sonrasında o kadar çok açıklama geldi ki hiç alakası yok pandemiyle, çok daha beter diye.
0: Kesinlikle.
1: Biraz önce
0: kesinlikle.
1: Uluslararası Enerji Başkanı Fatih Birol'un açıklamalarını da mesela aktardım. O da bunu çok söyledi. Yani pandemiden daha beter. Devletler bu durumu anlamadı. İlk başta ben sustum ama artık açıklamak zorundayım. Gidişat hiç iyi değil. Toparlanmamız çok zor, özellikle enerji alanında diye o da vurgulamıştı. Yani ne kadar aslında zor bir dönemden geçtiğimizde ortada, öyle değil mi?
0: Yani şöyle görmek lazım, pandemi dönemine iyi bakmak lazım. Şu an yaşanan döneme. Bunlar gerçekten işte doğal akışında mı? Doğal akışında bir işte pandemi mi yaşadık? Yoksa tartışmalar hala devam ediyor? Yoksa bunlar yapaylık içinde, yapaylık derken yapay üretilmiş virüsler, işte yapay gerçekleştirilen senaryolar. Bunlar esasında bir test dönemleri mi? Yani dünya ne kadar hazır olduğunu bir testten geçiriyor. Şu an Amerika kendi testini yaptı. Çok da başarılı olmadığı en azından gelinen aşamada. Ve ona göre de gerekli tedbirlerini alıyor. Esasında bu tip yaşanan pandemi veya bu yaşanan işte yine Ortadoğu'daki, Körfez'deki olayla esasında ülkelerin bu konuya ne kadar hazırlıklı olduğu veya karşı ülkelerinde ne kadar yine kendilerini hazır kıldığı anlamındaki bir testler. O yüzden resimleri iyi görmek lazım.
1: Evet.
0: Yani bir sonraki önemli olan sadece geçmişi değil, bugünü yaşananı değil, geleceğe iyi bakmak lazım. Gelecekte ne tip risklerle karşı karşıya kalacağız ve biz ona kendi kendimize yetebilme noktasına ne kadar hazırız? Bunu konuşmadığımız sürece sadece geçmişi ve bugün yaşananlara bakarak yani
1: bu fırsatı
0: biz lider ülke olamayız.
1: Evet, çok doğru hocam. Hocam bu arada mesela Körfez ülkeleri de şimdi kendilerine dönüp bakıyorlar ya.
0: Evet,
1: ya evet, Amerika Birleşik Devletleri bizi koruyamıyormuş. Aynısı. Bizim kendimize yetmemiz gerekiyor. Kendi güvenliğimizi sağlamamız gerekiyor
0: bu
1: diye.
0: Avrupa için bile geçerli.
1: Evet,
0: Avrupa için bile geçerli.
1: Hocam NATO'dan çıkmak istediğini söyledi Trump. Şimdi Avrupalı liderlerle zaten arası bozuk. Artık Avrupa'da bu konuşuluyor. Amerika olmazsa biz ne yapacağız? Kendimize nasıl yeteceğiz?
0: Avrupa'nın en büyük fonları hep geçmişte savunma sanayine kesinlikle fon harcamayacağız diyordu. Şimdi ise ne diyorlar? Diyorlar ki artık çift kullanımlı teknolojiler bunun dışındadır. Ama çift kullanımlı, yani savunma sanayinde kullanılabilir. Problem değil artık. Ama yeter ki bunun, bu teknoloji, örneğin yapay zeka teknolojisi, robot teknolojisi, aynı zamanda sivilde kullanılabilsin. Geçmişte savunmanın ismini almak yasaktı Avrupa'da.
1: Doğru.
0: Şu an her ülke kendi kendine, Avrupa dahi, kendi kendine yetebilmek için tüm politikalarını değiştiriyor. O yüzden Türkiye'nin buna zamanında başlamış olması, bir tehdidi bir fırsata doğru dönüştürmüş olması ve daha da fırsat alanlarını oluşturabilmesi, yani teknolojiyi transfer edebilecek noktaya gelmesi bence önemli.
1: Kesinlikle.
0: Ders alınacak bir konu.
1: Aynen. Hatta Avrupa hocam savaş hazırlıkları noktasında mesela planlar da hazırlıyor. Çok sık da ekranlara getiriyoruz. Geçen haftalarda vardı, Almanya öğrencilere okullarda bu yönde eğitim vermiş. Hedefliyor. Hocam çok teşekkür ederiz.
0: Teşekkür
1: süremizin
0: ederim.
1: Artık sonuna gelmişiz. Hakikaten benim için de çok kıymetli bir yayındı. Mezun olmaktan gurur duyduğum İstanbul Teknik Üniversitesi.
0: O da siz söylemeniz benim için çok daha kıymetli.
1: Estağfurullah hocam. Rektörünü burada ağırlamak benim için de çok kıymetliydi. Profesör Doktor Hasan Mandal efendim bu dilimde bizimleydi. Şimdi sırada haftanın kültür sanat ajandası var. Ardından saat başında devam edeceğiz.
2: Ünlü piyanist Maxim, Segment World Tour kapsamında İstanbul'a geliyor. Sanatçı, piyano müziğini klasik sınırların ötesine taşıyarak rock enerjisi ve sinematik anlatımla sahneye taşıyor. Konser 5 Mayıs'ta Zorlu PSM Turkcell sahnesinde dinleyiciyle buluşuyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali 8 ay boyunca 26 farklı şehirde sanatseverlerle buluşuyor. 2-10 Mayıs tarihleri arasında Aydın'da devam edecek olan festival, konserlerden sergilere, tiyatrolardan operaya, şehirlerin gastronomi değerlerini de ön plana çıkararak ziyaretçilerle buluşacak.

Yunan müziğinin sevilen sanatçılarından Antonis Remos Türkiye'ye geliyor. Sanatçı 30 kişilik orkestrayla kendine has yorumu, güçlü vokali ve derin duygulara dokunan sahne performansıyla dinleyiciyle buluşuyor. Konser 2 Mayıs'ta Volkswagen Arena'da.

İstanbul Modern Sinema, Kanada sinemasının 1970'lerden günümüze uzanan önemli örneklerini bir araya getiriyor. Toronto Uluslararası Film Festivali'nin en iyi 10 film listesinden ilham alan seçki, hem usta yönetmenlerin dikkat çeken yapımlarını hem de uluslararası alanda ses getirmiş filmleri izleyiciyle buluşturuyor. Filmler 7-17 Mayıs tarihleri arasında gösterimde. Devlerin Savaşı adlı tiyatro oyunu sanatseverlerle buluşuyor. Başrolünde Okan Bayülgen ve Celal Kadri Kınaoğlu'nun olduğu oyun, sanat dünyasının iki büyük orkestra şefinin maceralı ve ilham verici hayat hikayesini ele alıyor. Tiyatro 8 Mayıs'ta AKM'de sahneleniyor. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, klasik ve modern eserleri buluşturan özgün bir programla müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Şef František Macek yönetimindeki orkestraya konuk solist olarak genç kuşak piyanistlerden Salih Can Gevrek eşlik edecek. Konser 7 Mayıs'ta Lütfü Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditoriumunda gerçekleşiyor.

Balkan müziğinin güçlü ve renkli sesi Suzan Kardeş, Hıdrellez Festivali ile sahne alıyor. Sanatçı, festival kapsamında geniş repertuarı ve ritüel keseleriyle dinleyiciyle buluşuyor. Etkinlik 3 Mayıs'ta Maximum Unique Açık Hava'da. Mert Fırat ve Binnur Kaya'nın başrollerini paylaştığı iki kişilik oyun tiyatro sahnesine taşınıyor. Tek perdelik kara komedi, evlilik kurumunu, sadakati ve bireysel özgürlüğü mizahın keskin diliyle tiyatro severlerin karşısına çıkarıyor. Tiyatro 4 Mayıs'ta Dastas sahnede.

Star Wars efsanesi canlı orkestra eşliğinde sahneye geri dönüyor. İstanbul Film Orkestrası, Star Wars'un 3. filmi Return of the Jedi'yi Şef Timothy Hent yönetiminde dev perde gösterimiyle sahneleyecek. Konser 3 Mayıs'ta Volkswagen Arena'da. Kültür Medeniyet Vakfı tarafından hayata geçirilen Artı Küme, sanat destekleri programının 2025 sergisi izleyiciyle buluşuyor. 17 Haziran'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak mümkün seçkisi, farklı disiplinlerden 25 projeyi bir araya getiriyor. Karaköy Palas'ta düzenlenen açılış programında, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Küme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve Küme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Eren de konuşma yaptı.

0: Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 17, Denizli yağmurlu 16 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 18, Isparta yağmurlu 11 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 11, Trabzon yağmurlu 11 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 9, Konya yağmurlu 9 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yer yer yağmurlu 13, Kars yağmurlu 14 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 21, Mardin yağmurlu 16 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Habertürk ekranlarından tekrar merhaba, herkese günaydın, mutlu sabahlar efendim. Bugün 2 Mayıs Cumartesi, saatlerimiz artık 10'a geliyor. Ben Kübra Nur Uslu, burası hafta sonu devam ediyor. Bu dilimde de yine konuklarımız olacak ama onun öncesinde gelin bir haberlere bakalım. Az önce gazeteleri okurken de paylaşmıştık. İsrail'in alıkoyduğu aralarında 18 Türk'ün de olduğu 14 ülkeden 59 Sumut aktivisti Girit'ten uçakla İstanbul'a geldi. Aktivistler İsrail'in müdahalesini ve yaşadıklarını anlattı. Sağlık kontrolü nedeniyle uçağa binemeyen iki Türk aktivistin de bugün Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.
1: İsrail bize yaptığı müdahaleyle şunu göstermiş oldu. İsrail dünyanın teröristidir. İsrail dünyanın belasıdır. Biz bu belayı inşallah adım adım hızlı bir şekilde bitirmeye devam edeceğiz. Merak etmeyin.
2: Gazze'ye ilerlerken alıkonuldular, Yunanistan'a götürüldüler. Sumut filosundaki 18'i Türk, 59 aktivist İstanbul'a geldi.
3: Yüreği buruk bir şekilde geldik çünkü misyon tamamlandıysa da amacımıza ulaşamadık. Biz Gazze'ye varmak istiyorduk. Gazze'li çocuklarımızın elinde tutmak istiyorduk. Gazze'li çocuklarımıza ilaç, Gazze'li çocuklarımıza sırt çantası, Gazze'li çocuklarımıza mama götürmek istiyorduk. Ama şimdilik bir ara verdik. Şu an filomuzun yarısı hala Akdeniz sularında.

0: da biz inşallah yüzü aşkın gemiyle planladığımız bu filo inşallah 200'leri bulacak. Onlar zannetmesinler ki biz yıldık. Onlar zannetmesinler ki biz korktuk. Asla korkmadık. Asla ürkmedik. Asla yılmadık. Bizim yaşadıklarımız Gazze'de yaşanan bir anlık bile sayılmaz.
1: Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak için ikinci kez yola çıkan küresel Sumut filosuna Yunanistan açıklarında İsrail saldırdı. Aralarında Türklerin de olduğu aktivistler gözaltına alındı. Aktivistler Yunanistan'ın Girit adasına götürüldü.
2: İşkence gördük, tacize maruz kaldık. Yılmadık, yılmayacağız. Filistinli kardeşlerimiz bizim yaşadıklarımızı misliyle yaşıyor. Filistin var çünkü direniyor. 11 binden fazla Filistinli İsrail hapishanelerinde esir tutuluyor. Ben İngiltere'den sıradan bir insanım. Televizyonda İsrail'in zulmünü izledikten sonra dayanamadım ve ben de yola çıktım.
1: İsrail'in alıkoyduğu, aralarında 18 Türk'ün de olduğu 14 ülkeden 59 Sumut aktivisti İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolü nedeniyle uçağa binemeyen 2 Türk'ün de bugün Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.
3: İsrail şiddeti demiyoruz da bu insanlık dışı şiddeti diyelim yani. İnsan olan yapmaz. Şöyle söyleyeyim, bize botumuza, daha doğrusu gemimize gelirken kurşun sıktılar. Durun diye durmadık, devam ettik, yine kurşun sıktılar. Ya bu insan yapar mı ya?
4: Avrupa'nın göbeğinde taşırdılar, işkence ettiler. 200 tane insanı konteynerlara tıkış tıkış koydular ve işkence ettiler. Birçok arkadaşımız halen yaralı. Biz duramayız, durma şansımız yok. Bu filolarla alakalı. Bize destek verin. İnanın, maddi manevi arkamızda duran insanlar yanında bırakma şansına sahip değiliz. Ülkeme teşekkür ediyorum duyarlılığından dolayı. Türkiye bize güvenli, güvenli olacak.
1: Aktivistler havalimanının ardından adli tıp kurumuna götürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sağlık kontrolünden geçirildi.
5: Efendim, Sumut filosu ilk çıktığında yola, yine hatırlatalım, o zaman da söylemiştik bu ilk çıkışları yola. Bir daha çıkacaklar, tekrar çıkacaklar diye. Şimdi ikinciyi gördük. Şimdi tekrar diyorlar ki yine bırakmayacağız, yine yola çıkacağız diye. Bakalım, bizler de takip etmeye devam edeceğiz. Her seferinde aslında Gazze'ye daha da yaklaşıyorlar. Bir gün umarız o Gazze'de, Gazze kıyılarında da onları göreceğiz. Hakikaten buna inancımız da tam. Takip edeceğiz Sumut filosunda yaşanan gelişmeleri de. Şimdi arkamda bir haber görüyorsunuz. Gelin bir onun da detaylarına bakalım. Şimdi bu sürede çokça konuştuk şu savaş döneminde. Hürmüz Boğazı'ndan neler geçiyor diye hatırlayacak. Petrolün geçtiğini biliyoruz, işte enerjinin nasıl sekteye uğradığını biliyoruz ama aslında Hürmüz Boğazı'ndan geçen kritik bir ürün daha var, o da gübre. Özellikle Körfez ülkelerinin üçte biri, yani dünyadaki gübrenin üçte biri Körfez ülkelerinden sağlanıyor diye de veriler vardı. Şimdi bu meseleyi Milliyet Gazetesi de taşımış haberine. Şöyle ki, haftada 10 milyar öğün riskte. Basra Körfezi'ndeki gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanma gübre tedarikini sekteye uğratıyor. Uzmanlara göre etkiler kısa vadede rafa yansımayacak. Ancak hasat döneminde tablo ağırlaşacak. Pirinç gibi temel gıda ürünlerinde üretim açığı oluşabileceği uyarısında da bulunuluyor. Daralma haftada 10 milyar öğüne kadar yol açabilir. Dolayısıyla aslında bu gübrenin yetersizliğini biz yeni yeni görmeye başlayacağız. Şimdi hatırlayacaksınız, Ticaret Bakanlığı da mesela bunu aslında görerek vergide düşmüştü. Vergi miktarlarını düşürmüştü ihraç edilen gübreye ilişkin. Sıkıntılar yaşamayalım diye dünya birer birer önlem alıyor ama yakın zamanda yine Financial Times'ın bir haberiydi. Özellikle şu ifade geçiyor, kıtlık ifadesi. Yani durumu zor olan bazı ülkelerde kıtlık riskinin de olduğu belirtiliyor. İşte tüm bu yaşananlardan dolayı. Bakalım, takip edeceğiz. Bu arada bir yandan da Türkiye'nin barış diplomasisi de devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede İran ve ABD arasındaki müzakere sürecindeki son durum ele alındı. Bakan Fidan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada uzun süredir devam eden sorunların kolayca çözülemeyecek kadar kapsamlı olduğunun altını çizmişti. Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini kaydetmişti. Fidan 26 Nisan'da da Arakçı ve Pakistanlı mevkidaşının yanı sıra ABD'li arabulucularla da görüştü. MHP'de kurultay takvimi belli oldu. İl ve ilçe kongreleri

0: için süreç önümüzdeki hafta Perşembe günü başlayacak. Olağan kurultaysa 7 Mart 2027'de yapılacak. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın takvim sürecini duyurduğu açıklamasında terörsüz Türkiye sürecine dair de mesajlar verdi.
1: MHP kurultay sürecini başlatıyor. İl ve ilçe teşkilatları için seçim süreci haftaya Perşembe günü başlatılacak. Gelecek yılın 7 Mart'ında da olağan kurultay düzenlenecek. Açıklamayı MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptı. Yalçın yazılı açıklamasında terörsüz Türkiye sürecine de yer ayırdı. Şartlar olgunlaştığında meclisin devreye gireceğini söyledi. Milletimiz terörsüz bir dünyayı hak etmektedir ifadesini kullandı.
2: Terörsüz Türkiye hususunda pozitif tavır sergileyen bütün kişi, kurum ve örgütlerin şu ana kadar aldıkları pozisyonları terk etmeleri adeta imkansızdır. Terörsüz Türkiye, herkes ve her kesim için bağlayıcı olmuştur. O halde bu kervan yürüyecektir. DEM, Türkiye Partisi olma ve meşru siyasete entegrasyon sözü verenlerin sözlerini yerine getirme demidir. Vakit, bölücü terör örgütünün fesi, silahları bırakma ve devletin emin ellerine teslim olma sürecinin gereklerini eksiksiz yerine getirme vaktidir. Şartlar olgunlaştığında Türkiye Büyük Millet Meclisi de devreye girecek ve gereken düzenlemeler yapılacaktır.
0: Efendim her şey aslında Gülistan 9 soruşturmasıyla başladı diyebiliriz. Ardından hatırlayacaksınız Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi. 638 dosya yeniden incelenecek denildi. Bir önceki dilimde de aktarmıştık. Rojin Kabayiş'le ilgili de 425 kişinin DNA'sına bakılmıştı tekrar. Dolayısıyla bir yandan o dosyada yürüyor. İşte Gülistan 9 soruşturması da devam ediyor. Bir de hatırlayacaksınız Rabia Nazvatan var. Şöyle ki Karar Gazetesi'nden geliyor haber. Dosyada umut belirtisi. Rabia Naz'ı ölüme götüren süreçte delil karartıldığı iddiasıyla dönemin savcıları ve polisleri hakkında suç duyurusunda bulunan Şaban Vatan, ucu kime dokunursa dokunsun hak edenler hak ettiği cezayı en ağır şekilde almalıdır dedi. İşte bu ifadelerini taşımış Karar Gazetesi de. Şimdi Gülistan 9 soruşturmasında peki durum ne? Ona bakalım. İhmal olduğu iddialarıyla ilgili görevlendirilen müfettişler çalışmalarını tamamladı. Hazırlanan rapor Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
3: Gülistan Doku olayında emniyet, valilik ve hastane personelinin ihmali var mı? Müfettişlerin hazırladığı rapor başsavcılığa teslim edildi. 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de Tunceli'de ortadan kayboldu. Aylar süren aramalara rağmen bulunamadı. 6 yıl sonra yeniden açılan soruşturmada 12 kişi tutuklandı. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in delilleri gizlediği, bazı emniyet ve valilik personelinin de valiyle birlikte hareket ettiği iddia edilmişti. Bu iddiaları araştırmak için İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirdi. Mülkiye ve polis baş müfettişleri çalışmalarını tamamladı. Sağlık Bakanlığı'nın müfettişi de Gülistan'ın kaybolmadan önce gittiği hastane kayıtlarının silinmesiyle ilgili rapor hazırladı. İki bakanlığın müfettişleri tarafından hazırlanan raporlar Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İhmal tespit edilirse soruşturma dosyasına yeni şüpheliler girebilir.
0: Yurdun dört bir yanında 1 Mayıs için işçiler meydanları akın etti. Sendikaların çağrısıyla meydanları dolduran işçiler taleplerini dile getirdi.
4: Maaşlarımızın arttırılmasını istiyoruz.
1: İşçiler meydanlara indi. Taleplerini yüksek sesle dile getirdi. Kimi maaş artışı istedi, kimi daha iyi çalışma ortamı. Sendikalar işçilerin sesi oldu.
5: 1 Mayıs'ta kutlamaların adreslerinden birisi de Bursa'ydı. Hak İş binlerce işçiyle 1 Mayıs'ı Göktere Meydanı'nda kutladı.
6: Biz maaşlarımızdan vergi kesilmesini istemiyoruz.
7: Biz de taşeron ve kadro istiyoruz.
8: Toplu sözleşme masasından kaçan işverenlere karşı birlikte mücadeleyi devam ettireceğiz.
1: Hak İş'in bu yılki teması birlik, mücadele, dayanışma ve savaşa hayır oldu. Genel Başkan Mahmut Arslan, asgari ücret tespit komisyonu ile ilgili taleplerini yineledi.
9: İşçiler ve işverenler olsun orada. İşçilerin temsilcileri, işverenlerin temsilcileri. Hükümet tarafları anlaştığı zaman asgari ücreti ilan etsin.
1: Türk İş ise bu yıl Edirne'deydi. Kortej halinde yürüyen işçiler Saraçlar Caddesi'nde toplandı.

0: Türk İş'in mitingine İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da katıldı. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 1 Mayıs'ın yaşamını emeğiyle sürdürenlerin hak arama günü olduğunu söyledi.
1: Silahsız emekçiyiz, silahsız polisiz. Biz bu ülkede nerede bir sıkıntı varsa, vatan yoksa parti yok, vatan yoksa sendika yok, vatan yoksa ailen yok. Bir önce öncülüğümüz güvenlik ve vatan.
0: Memur Sense bu yıl Çorum'daydı. Paylaşımda adalet, dünyada barış temasıyla düzenlenen mitinge katılım yoğun oldu. Kürsüde Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın vardı.
2: Sebebi olmadığımız enflasyonun bedeli emekçiye ödetilmesin. Bizi güçlü kılacak olan alın teriyle yoğrulmuş bir adalettir. Bizi muhkem kılacak olan gelirde adalet, vergide adalet, paylaşımda adalettir.
0: Türkiye kamusunun bu yılki durağı ise Çanakkale oldu. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde binlerce işçi İskele Meydanı'nda toplanıp taleplerini dile getirdi. Genel Başkan Önder Kahveci'nin gündeminde okullardaki şiddet olayları vardı.
3: Eğitim yuvalarımızın şiddetin, korkunun, tehditin değil, bilimin, huzurun, güvenliğin ve geleceğin inşa edildiği mekanlar olması gerekir.
0: Başkent başta olmak üzere yurdun dört bir yanında meydanlar doldu taştı.
4: Binlerce insan sabah saatlerinde Atatürk Kültür Merkezi'nde toplandı. Yürüyüşün ardındaki son durak Tan Doğan Meydanı'ydı.
5: Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı Diyarbakır'da da istasyon meydanında halaylarla kutlandı.
6: Nasıl bir Mayıs?
7: Çok güzel. Çok mutluyuz bizim bayramımız.
6: Halaysız olmuyor değil mi?
7: Evet, aynen öyle.
6: İzmir'de kutlamaların adresi bu yıl da değişmedi. İşçiler farklı kollardan Gündoğdu Meydanı'nda buluştu. Birlikte halay çekti.
8: Elbette sadece Türkiye'de değil, gördüğünüz gibi dünyada da meydanlar doluydu. Gelin şimdi bir de dünyadan 1 Mayıs görüntülerine bakalım.
9: Dünyanın dört bir yanında binlerce kişi sokaklara çıktı. 1 Mayıs işçi bayramında şartların iyileştirilmesi için çağrı yaptı. Yunanistan'ın başkenti Atina'da sendikaların çağrısı üzerine alanlar doldu taştı. İşçi, memur, emekli ve öğrenciler parlamento binasına doğru yürüdü. Filistin bayrakları taşıyan çok sayıda katılımcı ise Filistin'e destek mesajları verdi. Eylemciler Filistin'e özgürlük sloganları attı. En coşkulu kutlamalardan biri ise Küba'daydı. Başkent Havana'daki yürüyüşe yüz binlerce kişi katıldı. Fransa'nın başkenti Paris'te de işçi bayramı kutlandı. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte artan yaşam maliyetlerine acil müdahale çağrısı yapıldı. Zaman zaman polis göstericilere sert müdahalede bulundu. İspanya'nın başkenti Madrid'te de işçi kutlamalar çerçevesinde yürüyüş düzenledi. Göstericiler daha yüksek maaş, uygun fiyatlı konut ve daha fazla işçi hakkı talep etti. Güney Kore'nin başkenti Seul'de de binlerce işçi bir araya geldi. Daha geniş işçi hakları çağrısında bulundu. Irak'ın başkenti Bağdat'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yapılan yürüyüşe kadınlar öncülük etti. Yürüyüşte fabrikaların kapanmasına ve iş kayıplarına karşı sloganlar atıldı. 1 Mayıs İşçi Bayramı Finlandiya, Endonezya, Tayvan gibi dünyanın pek çok ülkesinde de büyük kalabalıklar eşliğinde kutlandı.
8: Efendim bu vesileyle bir kez daha 1 Mayıs'ı bizler de kutlayalım. İşçinin, emekçinin bayramı kutlu olsun. Taleplerinin yerine getirilmesine de vesile olsun diyelim. Şimdi arkamda gördüğünüz görüntü Adana'dan geliyor. Şöyle ki haber şöyle efendim. İki komşu arasında yüksek sesle müzik dinleme tartışması ne yazık ki kanla bitti. 3 kişi silahla vurularak, 2 kişi ise sopayla darp sonucu yaralandı.
0: Yüksek sesle müzik dinleme tartışması hastanelik etti. Komşular birbirine girdi. Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir apartmanda komşu olan

0: İki aile arasında iddiaya göre yüksek sesle müzik dinleme nedeniyle tartışma çıktı. Sokağa taşan tartışma kavgaya dönüştü. İki aile pompalı tüfek, tabanca ve sopayla birbirine saldırdı. Üç kişi silahla vurularak, iki kişi sopayla darp sonucu yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdı. Beş yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
1: Efendim, İstanbul'un enflasyonu %36,83 haber Milli Gazete'den. Detayları ise şöyle. İTO verilerine dayandırıyor gazete bu haberi. İstanbul'da Nisan'da bir önceki aya göre perakende fiyatlar %3,74, toptan fiyatlarsa %4,32 arttı diyor İTO verileri. Gazetede işte efendim bu verileri haberine taşımış. Şimdi sıradaki haberimizle devam edeceğiz. Kastamonu'da akıllara durgunluk veren bir ölüm haberi var şimdi sırada. Hakikaten şöyle, inşaat halindeki bir binadan düşen mutfak tüpü giriş katta çalışan işçinin ölümüne neden oldu.
0: İnşaat işçisinin elinden kayan mutfak tüpü can aldı. 6 katlı binanın girişinde çalışan işçi başına düşen tüp nedeniyle öldü. Kastamonu'da 6 katlı bir binanın çatısında zemin kaplaması yapılıyordu. Malzemeyi ısıtmak için kullanılan mutfak tüpü çalışanın elinden kayıp 6. kattan düştü. O sırada binanın girişinde bulunan işçi Erol Boyun tüpün başına isabet etmesiyle ağır yaralandı. Yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Akıllara durgunluk veren olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İnşaattaki işçilerin ifadeleri alındı.
1: Efendim, tam da 1 Mayıs'tan bahsederken, işçinin, emekçinin bayramı derken, sorunları gündeme gelmeli derken işte paylaştığımız haberde böyle. Hakikaten iş güvenliği meselesi ne kadar önemli çok sık görüyoruz. Bir önceki dilimde de yine başka bir haber paylaşmıştık. İşçilerin ne yazık ki bir işçinin ağır yaralandığına ilişkin yine bir inşaatta çalışırken. Dolayısıyla belki de işte bu günler işçi güvenliği meselesinin de konuşulması gereken günler. Dün de yine ekranlarınıza bu konuyu da getirmiştik. Şimdi sıradaki haberimize devam edelim. Bir gazete haberi paylaşacağız. Karar Gazetesi'nden geliyor. Yılın 300 günü doktorda geçiyormuş. İnanılır gibi değil. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Güner, İstanbul'da bir yılda 300 kez doktora giden hasta olduğunu açıkladı. Şimdi şöyle bir hayal edin efendim. 365 gün var bir yılda. 300 kez doktora gitmiş bir hastadan bahsediyoruz. Kendisini de hastayı arayıp neden gittiğini sorduğunda alışkanlığım böyle cevabını almış. Yılda sadece 65 gün doktora gitmeyen kadının aynı gün içinde 3-4 doktora göründüğü de tahmin ediliyor. Şimdi siz de rastlıyorsunuzdur. Ben de doktor olan arkadaşlarımdan mesela dinliyorum. Onlar da çok sık söylüyorlar. Yani hakikaten böyle bazı müdavimler oluyor. Şöyle sabahleyin açılır açılmaz hemen doktora giden, bir gününü orada geçirmek isteyen, onlardan biri de işte 300 gün doktora giden bir kadınmış efendim. Bakalım, devam edeceğiz birazdan tekrar. Meclis okul saldırılarının nedenlerini araştırma komisyonu Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'a giderek yerinde inceleme yapacak. Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, dünyadaki çalışmaları da izleyerek sonuca gitmenin gayreti içinde olacağız dedi.
2: Ateş düştüğü yeri yakmadı bu sefer. Ateş Türkiye'nin gerçekten bütününü yaktı. Hepimizi yaktı. Hepimizi derinden etkiledi.
0: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'a gidilecek. Okul saldırılarıyla ilgili yerinde inceleme yapılacak.
2: Komisyonumuzla beraber yavrularımızın mezarlıklarını ziyaret etmeyi düşünüyorum. Önce ziyareti oradan başlamayı değerli buluyorum.
0: Meclis okul saldırılarının nedenlerini araştırma komisyonu ilk toplantının ardından yol haritasını belirledi. Komisyon Başkanı AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt atacakları adımları paylaştı.
2: Dünyadaki buna benzer çalışmaları da izleyerek bir sonuca gitmenin gayret içerisinde olacağız. Bu o kadar katman iç içe geçmiş bir olay ki, bir hadise ki, buna benzer olayların bir daha olmamasını sağlayacak bazı argümanları da beraberinde getirmemiz gerekiyor.
0: Beyazıt, 22 üyeli komisyonun olayları kapsamlı bir şekilde irdeleyeceğine vurgu yaptı.
2: Bu olayı sosyal medya boyutuyla, dijital

0: mecralar boyutuyla, uluslararası etkiler boyutuyla bizim elimizden alınmak istenen gençliğimizin, çocuklarımızın, aile yapımızın, kültürel dokumuzun bütün bunların hepsini değerlendirilerek belli şeylerin oluşacağını düşünüyorum.
1: Efendim bu yayın diliminde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin bizimle birlikte olacak. Kentteki deprem konutlarının son durumundan, gastronomiye, Suriyeli göçmenlerin ülkelerine dönüşünden, doğal yaşam parkındaki sevimli gelişmelere de bakacağız. Hemen başlayalım. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
2: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Ayağınızın tozuyla geldiniz. İyi ki geldiniz efendim.
2: Sağ olun. Çok teşekkürler.
1: İsterseniz öncelikle tam da deprem konutları demişken o meseleden başlayalım mı?
2: Olur,
1: son durum
2: olur,
1: nedir?
2: Olur,
1: kaç
2: olur.
1: Deprem konutu yapıldı Gaziantep'te? Kaçı teslim edildi? Hala devam eden var mı?
2: Şöyle biz tabii 6 Şubat depreminin Nurdağ İslahiye'de %80 yapı stoğunun aşağı indiği çok ağır bir şekilde yakalandık. Ve sağ olsun hem Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle 75 gün sonra Belpınar'da orada Cumhur İttifakı'nın katıldığı köy evlerin açılışını yaptık. Bu olağanüstü bir, nasıl büyük bir devlet, büyük bir millet olduğumuzu gösteriyor.
1: Hatırlıyorum o günü, biz de yayındaydık
2: siz
1: efendim.
2: Siz de geldiniz, evet. Siz de yayındaydınız. Şimdi biz 27 bin konut yaptık. Şimdi de köy konutları başta olmak üzere orta hasarlı ve ağır hasarlı olan bütün konutların tamamlandı. Konteynerde olanlar, hak sahipleri evlerine geçti ve hızlı bir şekilde yeni Nurdoğan'ın, yeni İslahiye'nin yapılması, toparlanması, eskisiyle olan ilişkisinin sağlanması, imar master planı hazırlanması ve bunun bundan sonraki sürecin yönetilmesi bakımından hem bakanlığımızla, Murat Bakanımızla hem ilgili birimlerle çok sıkı çalıştık ve hamdolsun bugün dünden çok daha iyiyiz. Çok kısa sürede toparlanıldı.
1: O halde hala ama çalışmalar da devam ediyor.
2: Mesela Ahbap'ın yaptığı konutlar vardı. Bu bayram onların, bunlar kira, hak sahibi olmayan, kirada oturan, konteynerde olan kişilerdi. Onların yerleşmesini, altyapısını, doğalgazının bağlanmasını sağladık. Şimdi bir yeni çalıştığımız konu, 2 gün önce İçişleri Bakanımızla da konuştuk. Tabii bunu unutturmamamız lazım. 10 dönüm alanı belirledik, kamulaştırdık. 10 dönüm alanda bir as hasarlı, bir orta hasarlı, bir hiç yıkılmamış, bir hiç tamamen yıkılmış. Neden bu oluyorum? Cevabını bilimsel olarak sen o gün 7.7 depreme götürüyor, çıkışta o manzarayla karşılaşıyorsun. Sonra bunun bilimsel bir bilim kurulu oluşturduk. TÜBİTAK'la beraber deprem master planını daha önce yapmıştık. O ekibin de içinde olduğu. Olmaması için ne lazım? Japonya'ya gittik. Japonya'da Kobe şehrinde. Onlar da 7.794 yılında bir deprem yaşamışlar. Bunu bir eğitim merkezine çevirmişler. Donduruyorlar ve çıktıktan sonra da buradan çıkan bilimsel çıktılar ne? Bir daha 6 Şubat depremi gibi bir deprem olduğunda can kaybının olmaması için, binaların bu şekilde yıkılmaması için ne lazım? Bilimsel olarak, bir mühendis olarak ne lazım? Çocukların gelip staj göreceği bir merkez çalışmasını AFAD'la birlikte yapıyoruz. Sağ olsun İçişleri Bakanımız da bunu çok önemsiyor. Hanımefendi Meymune Hanım'la, Habitat Başkanı'yla deprem bölgesine geldiğinde dedi ki ya Fatma Başkanım, biz bunu unutturmamamız lazım. Biz de böyle bir çalışma yaptığımızı söyleyince, her bir deprem şehidimiz için birer selvi ağacı, çam ağacı dikiyoruz. İçeriye siz 7-6 Şubat'a götürüyor. Oradan çıkan çıktılarla bir daha olmaması için yapılması gereken bilimsel çalışmalar yapılıyor. Şu an onun çalışmasını hızlı bir şekilde yapacağız. İnşallah önümüzdeki 6 Şubat'ta da bunun açılışını yapacağız.
1: Umarız efendim. Hakikaten böyle hadiselerden sonra hep diyoruz ya, ders almamız gerekiyor. Aynen. Bir daha başımıza gelmemesi için.
2: Aynen.
1: Dolayısıyla bilimsel altlığını oluşturmak bu meselenin oldukça önemli. Şimdi bir de şöyle hızlı hızlı diğer başlıklara da sizinle
2: buyurun,
1: bir bakalım
2: mı?
1: Özellikle şimdi Esad rejiminin devrilmesinin ardından malumunuz hep şu konuşulmuştu. Suriyeliler Türkiye'de çok fazla var. Bu Suriyeliler geri dönmeye başlayacaklar. Geri döndükten sonra acaba bazı iş sektörlerinde mesela sorunlar oluşabilir mi gibi sorular vardı. Şimdi siz neler gözlemliyorsunuz? Hakikaten Gaziantep'ten gidişlerde oldukça fazla mı? Ya da tam tersi mi? Nedir gözlemleriniz?
2: Şöyle hepsi var. Hepsi dahil bu söylediğiniz. Tabii 13 yıl biz 500 bin mülteciyle birlikte yaşadık. Seçim satım haline girdiğimizde muhalefetin elindeki en büyük sorun alanlarından biri olarak karşımıza çıktı. Ama Cumhurbaşkanımızın bir insani duruşu gösterme adına ki liderliği, bizim de bunu yönetebilme kapasitesi, şehrin bir Gaziantep modeliyle 2 milyonluk şehir.

0: 500 bin mülteciyle 13 yılın birlikte yaşaması büyük bir mucize. Ama halkımızın buradaki ensar duruşu en az zararla buradan çıkmamızı sağladı. Yeni normalleşmede biz Cumhurbaşkanı yardımcımızın katıldığı bir danışma merkezi açtık. Bunun içerisinde bütün kurumlar tek çatı altında. Ben dönmek istiyorum dediğinde ulaştırma desteği varsa büyükşehir orada, psikososyal destek ihtiyacı varsa, çünkü çocuk burada doğmuş, arkadaşları burada okuyor, gitmek istemiyor. Ona aile destek istiyor veya bombardımanda evi yıkılmış kızın aile birlikte. O evlerin yapılması için boya badana lazım. Bunların hepsine destek olduğumuzda biz yaklaşık 100 bin kişinin döndüğünü gördük.
1: 500 bin kişiden 100 bini gitti yani.
0: Evet, şu anda 350 bin ile 400 bin arası değişen bir rakamdayız. Biz döndüklerinde de Halep ve Şam'la kardeş belediyeyiz. Orada da hızlı normalleşmeye geçmek için, çünkü savaş en büyük beşeri sermayeyi kaybettirdi. Yetişmiş insan gücünü yok etti. Yeniden yapılanıyorlar ve biz kardeş belediye olarak ciddi proje destekleri veriyoruz. İmar planı nasıl yapılır, ulaşım master planı nasıl yapılır. Bu geri dönüşleri hızlandırmak açısından da çok önemli. Oradaki geri dönenlerin yeniden geri dönmemesi için hayatın normalleşmesinden çok önemli. En önemli şey güvenlik. Şu andaki Halep ve Şam düne göre çok daha güvenli ve her gidişte farklı şekilde görüyorum. Mesela bu gidişte kalenin etrafında çok ciddi kafelerin açıldığını gördüm. Hayatın normalleşmeye başladığını.
1: Hatta bazı kafelerin adı görmüşsünüzdür efendim. Türkçe isimler evet, koyuyorlar evet, mesela evet, öyle değil evet. mi? Buradan gidenler evet. artık burada yaşadıklarını da orada bir manada anımsatmak, yaşatmak da istiyorlar. Evet. Ben efendim mesela 8 Aralık'ta tam Esad rejim devrildikten bir hafta sonra gitmiştim o bölgeye. Evet. Orada gözlem yaparken şimdi biz sokakta haber çekiyoruz işte kameramanla birlikte. Çok fazla Türkçe konuşan kişi de vardı. Çok. Ben inanın Gaziantep'ten dönenlere bile hakikaten o meydanlarda rastladım. Herhalde bu meselenin biraz bize pozitif anlamda geri dönüşü de öyle olacak.
0: Şimdi şöyle, daha hala 100 bin çocuk bizde okuyor. Hala. Çünkü o büyük tarafta okullar, Asaser'de okullar başta olmak üzere hızlı bir şekilde bu yaz yapılması gerekiyor. İki Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Birliği çok ciddi bir şekilde bunun üzerinde çalışıyor. Biz de ulaşım desteği verdik. Bir an önce dönüşler hızlansın, bir an önce oradaki hayat normalleşsin. Çünkü komşuda eğer hayat normal değilse terörize oluyor. Evet. Bu bizim güvenliğimiz açısından çok önemli. Bizim bu desteği vermeye devam etmemiz gerekiyor. Şimdi tabii en önemli şey de bir tanesi çalışma hayatı. Biz yine Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında kendi bakanlarımızla görüştük. Karşı tarafta Sayın Şahra'nın heyetiyle görüşmeler yapıldı. Büyükelçimiz takip ediyor. İşte özellikle tekstil başta olmak üzere yüksek işçilik isteyen, bizim rekabet etme şartlarımızı zorlaştıran alanlarda Halep, Polateli dediğim Kilis'in ilçesi ama 3 milyon metrekare sanayi alanı var. Aha. Arada da 40 dakikalık bir yol var. Halep'te yaşayıp Polateli'nde çalışacağı, sanayi bölgelerinin kurulduğu, oraya bir serbest bölgeyle işçinin serbest dolaştığı, sermayenin serbest dolaştığı, rekabet etme gücünün, gümrüksüz ürünün çıkarıldığı bir çalışma metodolojisinin çalışıyoruz beraber. İnşallah bu olduğu zaman da çok daha bölgenin ekonomik kalkınması açısından güçlü bir işbirliği olacak. Tabii Halep çok eski bir medeniyet ve orada da tüccarlar, gerçekten çok iyi tüccarlar var. Gaziantep'e geldiğinde çok ciddi ortaklıklar oluştu. Sanayide, mesela ayakkabı sektöründe, beraberinde taş ustalığında çok iyiler, tarımda çok iyiler. Bölgede muhteşem bir Mezopotamya'nın getirdiği toprak var. Daha önce mayınlı arazilerle döşenmiş ama organik tarım için olağanüstü fırsatlar var. Fırat'ın sulu tarımını getirdiğinizde çok ciddi bir potansiyelle yan yanasınız. Afrika'dan gidip susam getirmenize gerek yok. Evet. Yanınızdaki toprak muhteşem ve size bakıyor.
1: Ve yıllarca boş kalmış işte
0: evet,
1: o topraklar.
0: Şimdi onların hepsini birlikte tarımda, sulamada, sanayide, ortak işbirlikleri bölgenin ekonomik kalkınması için çok yeni bir bize fırsatlar, imkanlar verecek. Ve ben bundan dolayı önümüzün en kötü zamanın geçtiğini ve önümüzde yeni fırsatların olduğunu düşünüyorum.
1: Efendim bir de şimdi siz de hatırlattınız, hakikaten yerle bir olmuş bir devletten bahsediyoruz. En çok belki de Suriye'nin ihtiyaç duyduğu şey o bilgiydi, tecrübeydi, o bilgi paylaşımıydı, proje paylaşımıydı. Bu noktada sizin o noktada aslında verdiğiniz destek de hakikaten Suriyeliler için çok önemli. Çok. Bir de o

0: okumuş insan ihtiyacı. Şimdi biz oraya gittiğimizde onu da çok fazla gördük. Gençler gittiği için okumuş insan yok. Kim kalkındıracak ülkelerini? Bu okumuş insanlar geri dönecek ki kendi ülkelerini kalkındırabilsin. Bunun için de bilgiye, tecrübeye hakikaten ihtiyaç var. Bu noktada belki de Türkiye önemli bir rol oynuyor.
1: Çok önemli bir nokta söylüyorsunuz. Bilgi güçlü iktidar yapar diyor. Kesinlikle. Bilgili beşeri sermayeyi toparladıklarında çok hızlı toparlanacak. Biz de her türlü desteği veriyoruz.
0: Ve kesinlikle Suriye'nin toparlanması da işte efendim Gaziantep'i de etkileyecek, bölgeyi de etkileyecek, ticareti de etkileyecek. Şimdi Gaziantep demişken bu arada gastronomiye girmeden de olmaz. Evet. Efendim ben hatırlıyorum yine orada merkezleriniz de vardı. Ben de ziyaret etme fırsatı bulmuştum. Güzel şeyler de yemiştik hakikaten hala aklımdadır. Bu konuyla ilgili yeni çalışmalarınız var mı? Çünkü her seferinde sizinle görüştüğümüzde yeni bir şey oluyor bu gastronomiyle ilgili. Merak ettim doğrusu.
1: 12 yıl oldu sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız Çırağan'da çok büyük bir lansman yaptığımızda dedi ki ya Gaziantep gastronomide bunu başlıyor. Şanlıurfa Musiki'de, Kahramanmaraş Edebiyat'ta, Kütahya Çin'de, İstanbul Tasarım'da niye yapmasın? Bizden sonra Hatay gastronomi oldu. Beraberinde Afyon gastronomi şehri oldu. Bir başlangıç oldu. Bir şehir iddialı bir şekilde bütün ülkelerle ben yarışabileceğimi söylüyorum dedi ve başardı. Geldiğimiz noktada bu bir ekonomi. Bu bir istihdam, bu bir ihracat. Ben hatta ilk esnafı çağırdığımda bu meseleleri konuşurken ya başkan bizi niye çağırdı, ceza mı yazacak dediklerini dedim. Ya bir kadın başkan geldi, yeme içme şeyle uğraşıyor demeyin, bu bir ekonomi. Ve şu anda biz başladığımızda İtalyanlar İspanyolların önündeydi. Şu an İspanyollar İtalyanları geçti. Dünyayı çok sıkı takip ediyoruz. Niye? Bilimsel çalışıyorlar. 21. yüzyıl veri yüzyılı. Mesela Hal'deki bir ürünün QR kodla hangi yolla geldiğini, hangi yollardan, lojistikten geçtiğini ve nereye gittiğini gösteren tamamen akıllı sisteme geçmiş durumdalar. Biz de bu işi toprağa döndürüyoruz. Elimizde ata tohumu, ana tohumu, sulu tarım, beraberinde soğuk hava depolu zebze halleri, akıllı tarım dediğimiz altlığa dönüştürüyoruz. Eğer bunu çalışmazsak rekabet etme gücümüzü, mesela şu anda ben İspanya ile yarışmak istiyorum.
0: Gaziantep'e de bu yakışır diyorsunuz,
1: evet,
0: öyle değil mi?
1: San Sebastian'da ne varsa bizim aynı şeyi burada oluşturmamız gerekiyor. Çok sıkı çalışıyoruz, bilimsel çalışıyoruz. İnşallah bu aynı söylem, aynı fikir birliğiyle bölgeye de bir kaldıraç oluyoruz. Biz çünkü bir şeyi konuştuğumuzda aynı metodolojiyle herkes kendine göre bir yapılanmaya gidiyor. İnşallah bu bir ekonomi, ayrıca sofra birleştiriyor. Bizim o baharat yolunu şifa yoluna dönüştürüyor. Çok büyük bir kazanımı var. Küçük esnaftan çiftçiye, mesela her çiftçiye biz yaklaşık 44 bin çiftçiye mazot veriyoruz. Bir belediye başkanı niye mazot verir? Her şey toprakta başlıyor. Çiftçimiz ne kadar çok ekerse sofra o kadar zenginleşiyor. Ve bizim gıdaya dayalı gıda güvenliği şu an İHA'lar, SİHA'lar kadar önemli. Kendi toprağımıza, kendimize yetmemiz gerekiyor. Bir de şunu başardı Kübra Hanım, coğrafi işaretler. Coğrafi işaretler için sırf bir şube müdürlüğü kurduk. Şu anda 108 coğrafi işaretimiz var. Avrupa Birliği coğrafi işaretlerine başvurduk. Çünkü biz başvurmazsak nerede boşluk olursa başka ülkeler sahip çıkıyor. Yunanistan, İtalya, bize dair olan ürünleri sanki kendilerininmiş gibi sahip çıkıyorlar. Biz şu anda lahmacunun, fıstık ezmesinin, araban sarımsağının, menengiç kahvesinin Avrupa Birliği coğrafi işaretlerini aldık. Ve sırada da 15 tane coğrafi işaret. Bunlar Avrupa Birliği. Artık her ürünün Avrupa Birliği coğrafi işaretini almamız gerekiyor. Bu da bir ekonomi. O network'e girdiğiniz zaman insanlar onu yemek istediği zaman o network'e dönüp geliyor. Veya oradan büyük mağaza zincirleri o network'ten ürünler alıyor. Mesela araban sarımsağı bir anda Kastamonu sarımsağıyla yarışmaya başladı. Taşköprü sarımsağıyla ve korkunç pazar elde etti. Biz şimdi onu makineleştirdik. Sarımsağı soyuyoruz. Bir de sarımsağın antibiyotik özelliğini kaybetmeden kokusunu alacak, o ağızdaki kokuyu alacak yeni bir yöntem geliştirdik. Bir taraftan da makinalaşmayı, tesisleşmeyi yapıyoruz. Nanede bunu yaptık, sarımsakta bunu yaptık. Beraberinde bu bir ekonomi. Kadın kooperatiflerini kurduk. Kadınlarımızın burada çalışmasını ve aile ekonomisine güçlendirmesini sağladık. İlgili bakanlıklarımızdan büyük destek alıyoruz. Ama Türkiye yüzyılı belediyeciliği artık şehir ekonomisinin her noktasında olmayı gerektiriyor.
0: Kesinlikle. Efendim bu arada bir kadın elinden bahsettiniz ama söylediklerinizde bu kadar çok bilimsellik vurgusu bir mühendis elinin de değdiğini

0: hakikaten gösteriyor. Meseleye bu kadar teknik açıdan yaklaşmanız da oldukça önemli. Gıda güvenliğinden mesela söz ederken şimdi aklıma şu geldi. Bir önceki dilimde paylaşmıştık bir haberi. Şimdi Hürmüz Boğazı'nda malum sadece petrol değil aslında gübre de taşınıyor bir yandan. Şimdi orada sekteye uğradığı için pek çok noktada aslında tarımın da sekteye uğrayabileceği yönünde haberler de çıkıyor. Tam da bu noktada artık dünya şundan bahsediyor. Gıda güvenliği oldukça önemli. Kendi kendimize yetebilmemiz gerekiyor. Gaziantep bu konuda nasıl bir adım atıyor? Ya da hatta şunu söyleyeyim. Mesela bu yıl verim nasıl? Çünkü geçen yıl çok fazla don olayından da bahsetmiştik ama sanki iyi de gidiyor
1: şimdi
0: gibi görünüyor. Ne dersiniz?
1: Fakat aşırı yağmurun getirdiği dezavantajlar da oluyor. Mesela 10 gün önce durduk yere bir pazar günü akşamüstü bir dolu geldi. Yüreğim cız etti. Eyvah dedim. Şimdi yani geçen yıl zaten kardan, dondan dolayı fıstık ağaçlarında çok ciddi hasar vardı. Şimdi bu dolu nereye yağacak, fıstık ağaçlarına zarar verecek mi, tarım ürünlerini nasıl etkileyecek? Aslında yeni normalimiz bu Kübra Hanım. Bu yeni normale dair çiftçi başta olmak üzere, belediyecilikte de, tarım sigortası başta olmak üzere her şey hazırlıklı olmamız lazım. Yeni normale göre bizim de çok hızlı bilimsel tedbirler almamız gerekiyor. Biz şöyle kendi kendine yetmene dünden daha iyiyiz. Hı hı. Ama artık Mezopotamya'dan Doğu Akdeniz'e geçen hatta benim Afrika'dan ithal edecek hiçbir ürünümün olmaması lazım. Hı. Bir taraftan toprak bana bakıyor, bir taraftan ben toprağa bakıyorum. Toprağın sulanması gerekiyor. Sulanabilir arazimizi çoğaltıyoruz. Can suyu dediğimiz arıkların, köy hizmetlerinden kalan arıkların hızlı bir şekilde yapılmasını sağlıyoruz. Ve bu su hayattır. Tarımda özellikle sulanabilir arazi çoğaldıkça güneş muhteşem, toprak kıpkırmızı. Çiftçimiz işi biliyor. Ama suyu yönetimi artık Tarım Bakanımız diyor ki iyi yönetilemezse su savaşları başlayacak. Petrol kadar önemli. Suyu nasıl, kim suyu daha iyi yönetirse o ekonomisini canlandıracak. Biz Gaziantep Büyükşehir olarak bu da bizim işimiz değil demiyoruz. Her noktasında çiftçimizin yanındayız. Hem sulanabilir arazi hem akıllı tarım. Mesela artık toprağın rutubetine göre ölçüyoruz rutubeti. Hangi ata tohumu ne kadar rutubet istiyor, suyu da ona göre veriyoruz. Dolayısıyla bu yaptığımız çalışmalar hem tarım okulu açtık, çiftçimizi eğitiyoruz. Yeni normale göre ne yapılması lazım? Gerçekten kendi kendine yetmede daha iyiyiz ama benim gördüğüm daha bilinçli, daha akıllı ve gıda güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu görüp işte Hürmüz'ün yarın başka Hürmüz'ler de olabilir. Kendi lojistiğimizi kendimizin yapacağı, gıdaya dayalı sanayinin güçlü bir şekilde çalışacağı bir altyapı. Mesela Ukrayna Savaşı başladığında Cumhurbaşkanımızın hakemliği olmasaydı Afrika'daki bir çocuk açlıktan ölecekti. Hı. Gaziantep sanayisi de makarna, un fabrikası buğday bulamadığı için. Ya Mezopotamya'nın göbeğindeyim, böyle bir şey olabilir mi? O zaman kendi kendimize yetmemiz gerekiyor. Biz onun üzerine rekorteyi yükselten ata tohumuna geçtik. Mesela Edese diye bir tohumu çiftçimize verdiğimizde yıllık rekorte 300'den 600'e çıktı. Çünkü o yağışa uygun tohumu vermemiz gerekiyor. Mesela gittik Manisa'dan zeytin fidesi fidanı dağıttığımız veya Ege'den o yağış yok, istediğimiz verim alamadık. Ama Nizip'in kendi zeytinini, kendi fidanını, ata tohumunu, ata fidesini dağıttığımızda bir anda o istediğimiz rekorteye ulaştık. Bunlar bize kendi ata tohumuna dikkat et, kendi ana toprağının ne istediğine göre hareket et mesajı veriyor.
0: Bilimsel metot işte o açıdan da önemli. Aynen. Bu arada siz de bahsettiğiniz efendim özellikle su krizleri. Şimdi Körfez'de mesela yine bu savaşta en önemli kritik noktalardan biri buydu. Körfez bölgesi de bizim tesislerimiz bombalanırsa ne yapacağız? En önemli meselelerden biri bu su meselesi diye söylemişti. O sırada böyle biz de konuşurken bir baktık ki hakikaten o kadar çok tarım ürünlerine su harcıyoruz ki biraz da bilimsel metottan uzak bir biçimde harcıyoruz. Bu konuda da adım atılması gerekiyor. Sizin vesilenizle bir kez
1: daha. Tarım Bakanlığımız su kanunu çalışıyor. Evet. Ayın 5'inde İstanbul'da çok önemli bir toplantı var. Bizim de konuşmamız var. İklim kanunu çıktı. Arkasından su kanunu çıkıp. En önemli şey yasal altyapı. Ben 3 dönem parlamentoda görev yaptım ama bir o kadar önemli şey de uygulama. Evet. Bizim o yasanın mantığına uygun belediyecilik anlayışıyla lojistik Cumhurbaşkanımızın o başarıdaki kara tahtaya yazdığı oku düşün. Elbette çok kıymetli ama uygulama ve neticelendirme de o da bizde. Hı hı. Bizim de bu konudaki gelişmeleri çok sıkı takip etmemiz

0: gerekiyor.
1: Bu arada efendim İran'dan bahsetmişken İran'ın da fıstığı var. Malumunuz Financial Times'a bir haber vardı. İran fıstık da ihraç edemediği için bu savaş döneminde çok büyük problemler yaşanabilir dünyada şeklinde böyle bir haberdi. Bilemiyorum, belki bu noktada Gaziantep'in de öne çıkmasına vesile de olabilir. Hani hep deriz ya, krizler çeşitli fırsatlara da neden olabilir diye.
0: Aynı şey bütün meyve ve sebze çeşitlerinde söylüyorlar. Bu lojistik sorunu yaşanınca Türkiye'den daha çok ihracat yapma talebi geldi. Fıstıkta da aynı şekilde. O yüzden bizim don olmadan, rekor temizi yüksek tutarak, var yılı yok yılı demeden daha fazla üretmeyi sağlamamız lazım ki bu yeni durumlara karşı elimizde ürünümüz olsun.
1: Kesinlikle öyle efendim. Şimdi efendim, bir de sizin sürekli gündeme gelen bir doğal yaşam parkınız var. Öyle değil mi? Bu hafta da biz gördük, haberinde paylaşmıştık. Bir zürafa hikayeniz var herhalde, öyle değil mi? Sizden
0: şimdi
1: dinleyelim.
0: 380 türümüz var. Yaklaşık 9000'e yakın hayvanımız var. Mesela şu anda Celal Başkan, Tarım Daire Başkanımız gergedan getiriyor. Yolda bir gergedanımız da geliyor. Bizim zürafa hikayemiz ne? Zürafa ben geldiğimde sağ olsun daha önceki başkanlarımızın kurduğu bir sistemdi ama biz de sürekli geliştirdik. Zürafanın ismi Şakir'di, babanın ismi. Ortalama zürafalar bir 20-25 yıl yaşıyor. 30 yıl yaşadı.
1: Bu arada ekranda mı Şakir? Evet, bu mu efendim?
0: Yok, bu Selvi.
1: Selvi, eşi mi Şakir?
0: Selvi, evet. Selvi'yi de Kayseri'den getirdik. Şimdi Celal Başkan, bu doğal hayatın başındaki başkanımız dedi ki Şakir çok yaşlandı, ona bir eş lazım. Çok yalnız, bunu eşini doğurtturmamız lazım. Biz zürafa aradık, dişi zürafa sağ olsun Kayseri belediyemizde bulduk, onlardan rica ettik. Adını Selvi koyduk.
1: Yakışmış.
0: Selvi boylu al yazmalım türküsüyle bunları evlendirdik. Düğün yaptık. Şakir'le Selvi evlendi. Fakat Şakir çok yaşlandığı için hamileydi Selvi. Vefat etti. Ve yeni bebeğimiz oldu. Şu an 2 aylık. Bir de zürafa 15 ay anne karnında bekliyor. Deve 12 ay. Ben hep İnsanoğlu 9 ay deyince daha yüksek hamilelik yaşayan türlerden bir tanesi. 15 ay sonra 2 aylık bebeğimiz oldu. Şimdi burada biz dedik ki ya ismini ne koyalım, halkımıza soralım. Sosyal medyadan girdik. Çok yüksek bir katılım oldu. Özellikle Şakir, babanın ismi, baba ölünce ya babasının ismi yaşasın deyip duygusal bakanlarla birlikte dediler ki ya bunun yeni bir hikayesi var. Çınar olsun. Çınar'la Şakir'i yeniden ankete koyduk. Çok az bir farkla Çınar çıktı.
1: Bunu ilk defa bizim kanalımıza mı duyuyorsunuz efendim?
0: Şimdi Çınar diyorlar, ömür uzun olsun.
1: Çınar kazanan Çınar oldu yani.
0: Evet. Şimdi Çınar ismi öne çıktı. Çok az bir farkla. Bizde yeni bir yaşam, yeni bir hayat, yeni bir hikaye. Uzun ömürlü olsun. İşte Çınar'ın özel bir anlamı var dediler. Ve halkımızın talebi üzerine çok az bir farkla biz ismini Çınar koymuş olduk. Bunu da burada ilk kez açıklamış olduk.
1: Çınar kazandı efendim. Biz de bir kez daha duyuralım. bu anket yaklaşık bir haftadır devam ediyordu
0: 15
1: değil mi?
0: Gündür devam ediyor.
1: 15 gündür. 15 gündür devam eden bir anket. Binlerce kişi.
0: Evet. Buraya, herkes yorum yaptı.
1: Evet evet. Talepte bulundu. İki isim ön plana çıkmıştı. Biri Şakir, biri de Çınar. Şakir çünkü ölen babasının
0: babanın adı. O da
1: ne kadar duygusal yaklaşıyor değil mi milletimiz?
0: Evet, insanlar diyor ki ya babanın adı yaşasın. Baba vefat etmiş. O da çok kıymetli. Evet. Ama bu da diyor yeni bir hikayesi var. Bu hikaye yaşasın, Çınar olsun. Çınar şu an çok az bir farkla kazandı. Hayırlı olsun.
1: Hayırlı olsun efendim. Şakir'le Selvi'nin.
0: Bekliyoruz herkese. Şimdi Afrika safarisi açacağız.
1: Öyle mi?
0: Önce normal safari yaptık. 65 çeşit aynı türden birbiriyle uyumlu hayvanların kafeslerini kaldırdık. İnsanlar otobüste ama yanında bir karaca geçiyor. Bir zebra geçiyor. Beraberinde bir deve kuşu geçiyor. Bunu yanınızdaki hayvanları görüyorsunuz. Bu ilk yaptığımız safariydi. Şimdi Afrika safarisi. 30 aslanımız oldu şu anda. Cumhurbaşkanımızın hediye edilen aslanlarının da 10 tane torunu oldu.
1: Sizin bir hikayeniz de vardı galiba bu aslanlarla ilgili.
0: Cumhurbaşkanımız da hikayemiz
1: var.
0: Nasıldı o? Gece saat 2'ydi. Mustafa Varank Sanayi Bakanımız Özel Kalem Müdürü. Sayın Cumhurbaşkanımız da Sudan'a gittiğinde sen ümmetin aslanısın diye 4 tane aslan yavrusu ediyor diyorlar. Onlar da araştırıyor diyorlar ki bunu ancak Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderirsek bakılabilir. Beni aradılar. Mustafa Varank Bakanımız dedi ki Cumhurbaşkanımızı veriyoruz. Benim de kafamda bu Celal Başkan, Daire Başkanımız sürekli diyor ki fil yaşlandı, dişi fil lazım. Fil, hani zürafa hikayem gibi. Kafamda bize dişi fil lazım. Bize Şimdi Ayşe dedi ki Cumhurbaşkanı

0: Ziya dedi, aslanlar hediye ettiler. Dedim efendim siz kaygısız olun, bizde zaten aslan var. Biz aslana nasıl bakacağımızı biliyoruz. Çok iyi bakarız. Bizim ekip gider alır, onların ekibiyle beraber getirir. Biz bunu dedim çok güzel büyütürüz. Ama bana dedim dişi fil lazım. Şimdi.
1: Cumhurbaşkanından ilk defa biri herhalde bir dişi fil istedi, öyle değil mi?
0: Afrika'da ya, evet. Orada fırsat mı?

0: bulabilir miyim? Dedi ki Fatma Başkanım, gece saat 2 elimde erkek aslan var dedi, sana dişi filmlerden bulayım. Ama dişi filmi bulup inşallah onu da bebeğine yaptırıp adını koyduracağız inşallah. Hadi. Mücadelemiz devam
1: ediyor. Hadi inşallah. İnşallah biz de onun ismini tekrar sizin vesilenizle burada duyururuz. Yalnız o kadar yüksek şimdiden sözümüzü alalım.
0: Çok teşekkür ederim. Çok yüksek bir misafirimiz var. Mesela geçen bayramda 23 Nisan'da 20 bin kişi girdi aynı anda. Çocuklu aileler, bütün bölge geliyor, bütün şehirler geliyor. Çünkü hayvan bakımı çok zor. Evet. Herkes açıyor, devam ettiremiyor, kapatıyor.
1: Biz de kaç yıldır efendim Gaziantep'te devam ediyorsunuz?
0: Ben geldiğimde zaten vardı, açıktı. Hmm. Biz de bunu daha da zooloji müzesi yaptık, kelebek müzesi yaptık, uğur böcekleri müzesi yaptık. Şimdi de Afrika safarisini çalışıyoruz. Her seferinde yeniden gelmeleri için bir nedeni var. 1 milyon metrekare bir alan, doğal yaşam alanı. Hayvanseverler bazen hayvanat bahçesiyle alakalı çok hassas oluyorlar. Ben de katılıyorum ama bizim şartlarımız onların istediği yaşam şartlarına uygun. Mutlular, doğuruyorlar. Şu anda 380 çeşit tür, 9000'e yakın hayvan birlikte ve mutlu yaşıyor. O yüzden herkesi davet ediyoruz. Yaklaşık yıllık 10 milyon ziyaretçimiz oluyor. Bu çok ciddi bir sayı. Bunu daha da artıracak şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz.
1: Yıllık 10 milyon ziyaretçi.
0: Çınarlar geldikçe lazım. Şimdi arkadan bir film de doğurdukça yeni gelmeler için.
1: Bir de efendim hikaye de getiriyor, öyle değil mi? Şimdi evet, hatırlayacaksınız, geçtiğimiz günlerde yurt dışında başka bir hayvanat bahçesinde bir maymunun hikayesini takip evet, etmiştik. Bir oyuncak ona verilmişti diye. Tüm dünya takip etti o hikayeyi. Doğru. Hakikaten hikaye insanları tutuyor ve oraya götürüyor. Belki işte Çınar'ın hikayesini şimdi takip edecek insanlar, tekrar oraya gidecekler. Yeni hikayeler oluşacak. Bizler de çok isteriz efendim gelmeyi. Bu arada tam onu soracaktım ama siz de biraz üzerinden geçtiniz. Yani bu hayvanat bahçesi fikrine tamamen karşı olan da bir kitle var. Onlara yönelik
0: onlara çok saygım var. Mesela sokak hayvanları meselesinde de hayvan hakları savunucuları başka bir yerden baktı. Ama biz hem insanı hem hayvanı korumamız gerekiyor. İşte geçen gün Van Sarayı'da bir tane çocuğu parçaladı. Bizde de Davut Vali, Gaziantep Valisiyken İstanbul Valimiz Asiye diye bir kızımızı çok ciddi zarar verdi. Bir köpek. Bunun üzerine Ömer Hoca kurtardı. Kız yoksa vefat edecekti. Biz hem hayvanlarımızı korumamız hem insanımızı korumamız için çok ciddi tedbirler aldık. Rehabilitasyon merkezi yaptık. 100 dönüm yeşil alana aşılamış ve kısırlaştırılmış hayvanlara günlük mamalarının vereceğimiz bir sistem kurduk. Sıcakta havuza girecekleri bir sistem kurduk. Bu sistem o kadar güzel çalışıyor ki şimdi ben...
1: Burası mı efendim gösterdiğiniz?
0: Bu rehabilitasyon merkezimiz. Buradan çıkanlar, ameliyathanesi var burada, aşılaması var, kısırlaştırması var. Buradan çıkan da 100 dönüm burçta biz yeşil alan açtık. Orada çok mutlu bir şekilde yaşıyorlar. Sokakta yaşayan hayvan 3 yıl yaşarken benim oluşturduğum şartlarda yaşayan hayvan 10 yıl yaşıyor. O yüzden hayvan haklarına saygı duyanlara, ben yani koruyanlara ben de çok saygı duyuyorum. En az biz de onlar kadar hassasız ama ben insanımı ve çocuğumu da korumak durumundayım. Onlar da bize emanet, onlar da bize emanet. Kediyi, köpeği, kurdu, kuşu bize emanet eden bir doğa var. Yüce Rabbimin bize verdiği bir miras var. Doğa dostu, hayvan dostu, insan dostu bir bakış açısıyla herkesi koruyarak götürmek durumundayız. Mesela bu mamalar büyük market zincirlerinde zamanı dolmuş, raf ömrü dolmuş olanların hepsini bize veriyorlar. Biz bunları günlük alıp
1: zaman dolmak üzere olanları.
0: Evet, evet. Onlara mama yapıyoruz. Bu mamayı mesela hazır mamadan daha çok seviyor. Çünkü gastronomi şehrinde yemek atıklarının mama lezzeti hazır mamadan çok daha hoşlarına gidiyor. Bir de günlük lezzet değişiyor. Hazır mamada aynı lezzetten usanıyor. Mesela bunu tercih ediyor. Biz de kendi mama fabrikamızı da açtık. Kendi içinde büyük bir merkeze dönüştürdük. Şu an sokakta hayvan da yok. Hayvanlar da mutlu, insanlar da güvenli. Bu siyah ve beyaz değil. Siyah ve beyaz arasında binlerce renk var. Sabit fikirli olmadan doğru yönetişim modeliyle herkesi koruyarak da götürülebileceğini gösteren bir modeldir. Bunu da iyi bir örnek olarak yaptık ve Tarım Bakanlığı bunu yapanlara %50 destek de veriyor. Bu desteği de alarak çalıştık. Şu an gayet güzel bir model oluşturduk.
1: Dolayısıyla şu an Çınar'ın yaşadığı zürafa bebek artık adı Çınar.
0: Çınar, evet.

0: Olduk.
1: Çınar'ın
0: Çınar'ın da yaşadığı aslında o park alanında.
1: Çınar'ı görmek için herkesi yeniden davet ediyoruz.
0: Evet, yeni bir sebebiniz var efendim. Evet. Daha önce gittik Gaziantep'e ziyaret ettik demeyin. Bu kez Çınar için hakikaten gidebilirsiniz. Efendim çok da güzel görüntüler de paylaşmış olduk biz sizin vesilenize Gaziantep'ten. Son olarak şimdi Gaziantep deyince bir diğer yandan da sanayi şehri, öyle değil mi? Bu konuyla ilgili söylemek istediğiniz, özel değinmek istediğiniz bir nokta var
1: Tabii,
0: mı?
1: Tabii biz mesela halıda, makine halısında %80 biz üretiyoruz. Kümeleşme, büyük bir kümeleşme var. Gıdaya dayalı sanayide Kübra Hanım, Türkiye'nin en iyisiyiz. Çok ciddi ihracat kapasitemiz var. Kimyada çok iyiyiz. Kendi olduğumuz alanlarda kümeleştik ve gerçekten şartlar ne olursa olsun. Bakın bir korona geçirdik. 6 Şubat geçirdik. Burada 1400 fabrikamız var. 300 bin çalışanımız var. 300 bin kişi evin ekmek götürüyor.
0: Suriyelilerin gitmesi, biraz önce söylediniz ya 100 bin kişi gitti diye, bir aksaklığa neden oldu mu?
1: Şöyle, sanayiye dayalı o büyük sanayimizde zaten Suriyeli mültecilerin sayısı daha azdı. Bizde daha fazla tarımda, inşaatta, küçük sanayide çalışılıyordu. Ayakkabı sektöründe mesela biz erkek ayakkabısında çok iyiydik. Onlar kadın ayakkabısında birleşti. Pazar payı arttı bunun gibi, ama o büyük sanayide oluşmuş yapıda zaten kendi ustalarımız, kendi işçilerimiz çalışıyor. 300 bin kişinin ekmek yediği büyük bir üretim şehriyiz. Bunu korumamız lazım, ama sanayimizi de Paris Anlaşması imzaladık. Akıllı sanayi, yüksek teknolojiye geçirmemiz lazım. O yüzden savunma sanayi bizi yüksek teknolojiye geçirmek için çok önemli bir fırsat oldu. Şu an kayar bilezik denen çelik kubbenin kayar bileziğini Aselsan üretim kararı aldık. Bu Bursa'nın otomotiv sektörü gibi bizi yüksek teknolojiye geçirecek bir tohum olacak. Bir yıl sonra üretim başlayacak. Tabii mühendislerin kümeleştiği, yüksek teknolojinin geliştiği bir yapı bizi sanayideki o cari açık dediğimiz şey teknoloji açığı. Makineyi de kendimiz bugün İHA'lar SİHA'ları yapan Türkiye'nin kendi makinasını mesela getirdiği şehir hastanesini açıyoruz. Oradaki makinelerin %60'ı yurt dışından geliyor. Evet. Artık bunları biz yapmalıyız. Sağlık teknolojilerinde, sağlık bilimleri rektörümüzle, Kemalettin Aydın Bey'le ve Sağlık Bakanlığımızla sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Bunu kendi kendimizi üretecek. Mesela makineyi yapıyorsun, daha önce yazılımı yapamıyordun. Ama şimdi biz bilişim AŞ'yi de kurduk. 15 kardeşimiz bunun üzerinden çalışıyor. Teknoparklarımızı güçlendiriyoruz. Bilim merkezimizi güçlendiriyoruz. Bilim şehrinin altlığını, beşeri sermayenin, kendi insanımızın, kendi akıllı çocuklarımızın dışarıya gitmeden beyin göçünü önleyecek bir kümeleşme yapmaya çalışıyoruz sanayide de. Akıllı sanayi ve yeşil sanayi. Bunun üzerinde de sanayicilerimizle, oda başkanlarımızla çok sıkı çalışıyoruz.
0: Ne güzel efendim. Çok güzel haberler bunlar hakikaten. Bu arada Suriyeliler demişken, aslında Gaziantep Suriyeli'de bir bakan çıkardı, öyle değil mi? İlk kadın bakanı şu an Suriye'de. Evet. Gaziantep'te yaşamış
1: vali
0: geçen
1: de,
0: gün.
1: Vali de öyle.
0: Vali de öyle değil mi?
1: Vali'nin
0: o da Gaziantep'ten.
1: Çocuğu, Halep valisinin çocuğu Gaziantep'te doğmuş. Babasını Arapça tercüman, Türkçe tercümanlık yapıyor.
0: Öyle mi? O sayın bakanın, yani efendim Suriye'deki şu an tek kadın bakan var. Ve o bakan Gaziantep'te. Çalışma Bakanı Hint Kabavat şöyle de diyor, ya komşularımı da özlüyorum mimarinde de böyle bir açıklama geçen gün yapmış Gaziantep'te bulunan komşularımı diye. Hakikaten bunlar da güzel hadiseler. Evet. Böyle anılarda biriktirmiş oldu bu
1: gönül insanlar. Gönül elçimiz, bizim kültür elçimiz oldular, ticaret elçimiz oldular. Bölgesel kalkınma için sen ben yok biz varız deyip birlikte kalkınmamız gerekiyor.
0: Efendim çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkür
0: kıymetli
1: ederim.
0: Katkılarınız için sağ olunuz. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin bu dilimde birlikteydi. Saat başında devam edeceğiz.

0: sinema dünyasına dair her şey HT Sinema'da. Vizyondaki filmlerin kritiği, dijital platformlarda öne çıkanların eleştirisi. Ferris Bueller'la bir gün neden ikonik bir film? İzlenmesi gereken 1980'lerin 5 ikonik gençlik filmi. Sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'nın sunum ve yorumlarıyla HT Sinema bugün 14.15'te Habertürk'te.
1: Akyol İnşaat piyasa verilerini sunar.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola.

0: Habertürk ekranlarından tekrar merhaba, herkese günaydın, mutlu sabahlar efendim. Bugün 2 Mayıs Cumartesi, saatlerimiz artık 11'e geliyor. Ben Kübra Nur Uslu, burası hafta sonu devam ediyor. Son dilime geçtik artık, şöyle dolu dolu bir bülten hazırladık sizin için. Hemen öncelikle bir ABD ile İran arasındaki son durum ne, bir ona bakalım. Malumunuz şimdi ikinci tur görüşmeler olacak mı olmayacak mı hala belirsizliğini koruyor. Fakat İran müzakerelere ilişkin son teklifini Pakistanlı arabuluculara gönderdi. Amerikan Başkanı Trump ise tekliften mutlu olmadığını söyledi. Anlaşmaya varma konusunda şüpheli olduğunu da belirtti.
1: İran yeni teklifini arabuluculara iletti. Teklif Trump'ı şimdilik tatmin etmedi. ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni teklif hakkında ilk açıklama geldi.
2: İran anlaşma yapmak istiyor çünkü neredeyse hiç ordusu kalmadı. Anlaşma yapmak istiyorlar ama tekliften tatmin olmadım.
1: İran'la müzakerelerin telefon yoluyla devam ettiğini ifade eden ABD Başkanı, anlaşmaya varabilir miyiz emin değilim dedi.
2: Pakistan bizimle çalışmaya devam ediyor. Yolculuk uzun, o yüzden müzakereleri telefonla sürdürüyoruz. İlerleme kaydettik ancak anlaşmaya varabilecek miyiz emin değilim.
1: Trump ayrıca İran liderleri arasında farklı gruplar olduğunu ve birbirleriyle anlaşamadıklarını iddia etti. Florida'da açıklamalarını sürdüren Trump, İran'dan erken ayrılıp sorunun bir daha ortaya çıkmasına izin vermeyeceğini söyledi.
2: İhtiyacımız olan türden bir anlaşma sunmuyorlar. Bu işi düzgün bir şekilde halledeceğiz. İran'dan erken çıkıp sorunun 3 yıl sonra yeniden ortaya çıkmasına izin vermeyeceğiz.
1: İran resmi haber ajansı, Tahran yönetiminin ABD ile müzakereleri için yeni teklifini Pakistanlı arabulucularla gönderdiğini açıklamıştı. Teklifin içeriği hakkında ise bilgi verilmedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de diplomasiye hazır olduklarını söyledi. ABD'nin aşırı taleplerinden, tehditkar sözlerinden ve provokatif eylemlerinden vazgeçmesi çağrısı yaptı. Öte yandan ABD basını, ABD askeri yetkililerinin Trump'a yeni saldırıları ilişkin bilgilendirme yaptığını öne sürdü. Axios'a konuşan kaynaklara göre 45 dakika süren görüşmeye ABD Merkez Kuvvetler Komutanı ve ABD Genelkurmay Başkanı katıldı. Kaynaklara göre olası yeni saldırıların kısa bir güçte olması planlanıyor. ABD Başkanı Trump, gazetecilerin İran'a yeni saldırılar yapacak mısınız sorusuna yanıt vermekten kaçındı.
0: Efendim, Dünya Gazetesi'nden bir haber paylaşalım. Başlığı şöyle: savaş talebi düşürdü, altın makas kapandı. Detaylarına bir bakalım. Kota yüzünden kiloda 10 bin dolara kadar çıkan yurt içi yurt dışı altın fiyatı arasındaki makas kapandı. Makas

Bazı günler eksiye düşse de son günlerde dengelendi. Dünyaya bilgi veren mücevher ve kuyum sektörü temsilcileri kota ve engellerden şikayet ederken yastık altı talebinde düştüğünü ifade ettiler. Şimdi dikkat çekici bir haber. Malumunuz özellikle konu altın olunca yastık altında kalan altınlardan çok sık bahsediyoruz. Türkiye'de bu oldukça fazla. Hatta çeşitli çalışmalar da yapılıyor. Bu yastık altındaki altınları acaba nasıl sektörün içine sokabiliriz diye. Dünyadaki habere göre şöyle ki yastık altı talebinde düştüğü belirtiliyor. Bakalım bu altının seyri nereye gidecek? Yine paylaşmaya devam edeceğiz. Bu arada İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını da sürdürüyor. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Habuş beldesini hedef aldı. Akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti. Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırıda aralarında bir kız çocuğu ve 4 kadının da olduğu 25 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail saldırıdan önce Habuş beldesini hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu. İsrail, Habuş dışında Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye, Yahmur ve Zaftar kasabalarını da hedef aldı. İsrail 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen özellikle Lübnan'ın güneyine saldırılarına da devam ediyor. Hizbullah da ihlal gerekçesiyle karşılık veriyor. 2 Mart'tan bu yana süren saldırılarda ise can kaybı 2600'ü aştı Lübnan'da. Efendim bu utanç Yunan'a yeter başlık Akşam gazetesinden. Şimdi Sumut filosu ile ilgili sabahtan bu yana yaşanan son gelişmeleri sizinle paylaştık. Yurda da döndü bu arada filo. Şimdi Akşam gazetesi de Yunanistan'ın tavrını biraz irdelemiş. Diyor ki Yunanistan İsrail'in ileri karakolu olurken Avrupa ülkelerinde Sumut filosuna destek için eylemler yapılıyor. Yurda döndüler diye yine başlık atmış Akşam gazetesi de bu utançta. Yani Sumut filosuna aslında vermediği o desteğin utancı da Yunan'a yeter diyor gazete. Şimdi bir de Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la devam edelim. Yunanistan'da demişken Macron Atina ziyaretinde egemenliğiniz tehlikeye girerse yanınızda olacağız demişti Yunanistan'a. Tabii bu ifade şöyle anlaşıldı çünkü soru öyleydi. Yani Türkiye ile Yunanistan eğer karşı karşıya gelirse siz nasıl bir tavır sergileyeceksiniz yönünde bir soruydu Macron'a yöneltilen. Macron tam olarak Türkiye demedi ama işte Yunanistan'ın yanında oluruz dedi. Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan da konuyla ilgili açıklama geldi. Sözcü, Ankara'nın tepkisini çeken sözler için herhangi bir ülkeyi özellikle hedef almamaktadır bu sözler dedi. Sözcü Macron'un sözlerinin bir Avrupa ülkesine yönelik saldırıyla ilgili bir soruya cevap olduğunu söyledi. Tüm müttefiklerimiz ve ortaklarımız için bu durum aynıdır dedi. Sözcü İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen füzelerle ilgili de Fransa'nın benzer açıklama yaptığını belirtti. Fransa'nın o dönemde de Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı aracılığıyla müttefiklerinin yanında duracağını kaydetti. Bu durumda NATO üyesi ve ortaklarının saldırı uğradığında onların yanında olacağını belirtmişti dedi. Fransa'nın Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyaloğu desteklediğini de söyledi sözcü.

0: Efendim, ekonomiden iyi bir haber var. Nisan ayında ihracat rekoru kırıldı. Dış ticaret verilerini Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı. Şöyle ki, Nisan ayında ihracatın %22.3'ü artışla %22.3 artmış ihracat efendim ve 25.4 milyar dolara yükselmiş. Bakan Bolat açıkladı. Nisan ayında mal ve hizmet ihracatı toplamının da 398 milyar dolara yükseldiğini belirtti. Ekonomiden bu iyi haberi de sizinle paylaşmış olalım Bakan Bolat'ın açıklamaları üzerine. Efendim devam edelim. Dün malum 1 Mayıs'tı. İstanbul'da 1 Mayıs'ta kutlamaların adresi de Kadıköy'dü. Kadıköy'den geliyor görüntü. Gördüğünüz gibi sendikalar kortejler halinde Rıhtım Meydanı'na girdi. Yağmurlu havaya rağmen alanda oldukça doluydu. Gelin şimdi Kadıköy'den 1 Mayıs manzaralarını ekrana getirelim.
1: Biz vergide adalet istiyoruz. Bütün işçilerin örgütlenip sendikal olması gerekiyor ki istediğimiz haklarımızı

0: alabilelim.
1: Kortejler halinde Kadıköy'e yürüdüler. Yağmura rağmen 1 Mayıs'ı coşkuyla kutlayıp taleplerini sıraladılar.
2: Eşitlik, özgürlük, işçi haklarının güvence altına alınabilecek, mücadelenin daha da yükselmesi gerekeceği bir talebimiz vardı.
1: DİSK, KESK, TÜİK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Tabipler Birliği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kadıköy'de kutladı.
3: Asgari ücretle çalışan insanlar çok, emeğini alamayan insanlar çok. Biz bunun için burada hep birlikte devam ediyoruz.
1: Gün boyu süren yağmura rağmen Rıhtım Meydanı doldu.
4: Mutlu bir hayat filizlenir kavganın ufuklarından. Yeter ki birleşelim, yeter ki örgütlenelim. Nerede olursak olalım, hangi iş kolunda olursak olalım, yakamızın rengi ne olursa olsun, yan yana gelelim, örgütlenelim.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel de alandaydı. İşçilerin 1 Mayıs'ını kutladı, gelecek yıl için Taksim Meydanı çağrısı yaptı.
5: Seneye 1 Mayıs'ın, kanlı 1 Mayıs'ın 50. yıl dönümü ve artık Taksim'in yasak olmaması gerekiyor. Ümit ederiz gelecek sene 1 Mayıs'ta Türkiye'de iktidar da değişmiş olur. Değişmese dahi 50. yılında mutlaka Taksim'de olmak gerekiyor.
6: 1 Mayıs kutlamalarına gelenlerden biri de genç bir anne bebeğiyle birlikte Kadıköy'deki kutlama alanına geldi. Kendisinin bugüne dair talebi ise bebeği olan anneler için iş yerlerinde kreş sayılarının artırılması olacak.
7: Ben yıllardır sendikalıyım. Yaklaşık 1,5 yıldır baroda çalışıyorum. Baroda sendikalıyım. Ben aslında kreş talep ediyorum. Yani çocuğum 3 yaşında ve verecek bir kreşim yok.
1: TKP'de 1 Mayıs'ta Kartal Meydanı'ndaydı.
8: Efendim dikkat çekici bir haber paylaşacağız. Bir devlet hastanesinde çalışan güvenlik görevlisine 773 saat fazla mesai karşılığında 165 gün izin hakkı tanındı. Bunun üzerine iznini kullanmak isteyen güvenlik görevlisinin talebi ise reddedildi. Kamu denetçiliği kurumuysa güvenlik görevlisini haklı bularak Sağlık Bakanlığı'na talebin karşılanması tavsiyesinde bulundu.
9: 165 gün yıllık izni kullanmak isteyen güvenlik görevlisinin talebi reddedildi. Kamu denetçiliği kurumu kararı hakkaniyete aykırı buldu. Talebin karşılanmasını tavsiye etti. Bir devlet hastanesinde sürekli işçi kadrosunda çalışan güvenlik görevlisine 773 saat fazla çalışma karşılığında 165 gün izin hakkı tanındı. Bunun üzerine iznini kullanmak isteyen güvenlik görevlisinin talebini hastane yönetimi reddetti. Talebi karşılanmayan güvenlik görevlisi fazla çalışma karşılığında hak ettiği izinlerin kullandırılmasını, bu mümkün değilse de fazla mesai ücretinin güncel tutar üzerinden hesaplanarak tarafına ödenmesi için kamu denetçiliği kurumuna başvurdu. Başvuruyu inceleyen kamu denetçiliği kurumu güvenlik görevlisini haklı buldu. Belirtilen döneme ait fazla çalışmanın karşılığı olan ve işçi uyuşmazlık komisyonu kararıyla tespit edilen izin hakkının kullandırılması yönünde Sağlık Bakanlığı'na tavsiye kararı verdi. Kamu denetçiliği kurumunun kararında işçinin talebinin reddedilmesinin kamu yönetiminin birlik, öngörülebilirlik ve hukuki güvenlik ilkeleriyle bağdaşmadığı belirtildi. Ayrıca aksi yaklaşımın başvuranın ücret alacağından feragat ettirilmesine rağmen izin hakkından da yararlandırılmaması sonucunu doğuracağı ifade edildi.
8: Cehennem Necati olarak tanınan Necati Arabacı'nın elebaşılığını yaptığı suç örgütüne İstanbul merkezi 3 ilde operasyon düzenlendi. Baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada elebaşılığını Necati Arabacı'nın yaptığı suç örgütü takibe alındı. Şüphelilerin uyuşturucu ticaretinden kaynaklanan anlaşmazlıklar da işkence ve kasten öldürme gibi suçlara karıştıkları tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul, İzmir ve Tunceli'de adresler belirlendi. Eş zamanlı baskınlarda 5 şüpheli yakalandı. Ayrıca 22 taşınmaz, 8 araç ve şirketlerdeki ortaklık payları olmak üzere 780 milyon liralık mal varlığına da el konuldu. Cehennem Necati lakaplarıyla bilinen Necati Arabacı geçen yıl

0: İzmir'de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Efendim, biraz önce tam da böyle 1 Mayıs'tan bahsettik. Peşi sıra bir haber paylaşmıştık. Hatırlayacaksınız. Bir işçinin ne yazık ki kafasına bir tüp düşmüştü ve hayatını kaybetmişti. Bu haberi paylaşmıştık. Tam da 1 Mayıs'ın ertesi gününde paylaştığımız haber işte bu. Hani hep diyoruz ya 1 Mayıs'ı kutlarken bir yandan da işçilerin haklarını konuşmamız gerekir. Özellikle iş güvenliği meselesinde konuşmamız gerekir. Şimdi görüntü Şanlıurfa'dan geliyor. Gelin şöyle bir görüntüye hep birlikte bakalım. Gördüğünüz gibi aslında asansörden bir düşüş hikayesi bu. Şanlıurfa'da bir binanın dış cephesinde çalışan işçileri taşıyan asansör yere çakıldı. Asansörün son hali bu. Böyle mi olmalıydı peki? Güvenlik önlemleri neden yoktu sorusu elbette gündeme geliyor. Bir işçi de ağır yaralandı çünkü tam da bu asansörün içindeydi. Neyse ki efendim diğer işçi tutundu bir yere ve o noktada kurtarılmayı bekledi.
1: Asansör yere çakıldı, işçiler kabusu yaşadı. Biri düşüp ağır yaralandı, diğeri 5. katta asılı kaldı. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki işçi bir binanın dış cephesini giydirme yapıyordu. 5. katta çalışan işçileri taşıyan asansör bir anda yere çakıldı. İşçilerden biri asansörle birlikte düşüp ağır yaralandı. Diğeri ise balkon demirlerine tutunarak düşmekten kurtuldu. İhbar üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi hemen hastaneye kaldırıldı. Balkonda asılı kalan işçi için de zamana karşı yarış başladı. Ekipler asılı kalan işçiyi önce halatla sabitlemeye çalıştı. Ardından da işçiyi içeri çekebilmek için büyük çaba harcandı. Neyse ki işçi sağ salim kurtarıldı. Başarılı operasyon çevredekilerden de alkış aldı. İşçi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı diğer işçinin de tedavisi sürüyor.
0: Efendim Adana'da çarşamba günü bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sağanak yağış tarım arazilerini de vurdu. Yüzlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı.
2: Yüzlerce dönüm tarla su altında kaldı. Çiftçilerin çamurlu tarlada zorlu mesaisi başladı. Sağanak, Adana'nın Kozan ilçesinde çarşamba günü hayatı felç etti. Şiddetli yağışa sonraki günlerde bir de dolu eklenince tarım ürünleri zarar gördü. İlçede 90 bin dönüm tarım arazisi su altında kaldı. Bölgede ekili olan mısır, ayçiçeği ve buğday tarlalarında hasar büyük.
3: Masrafımız dönüme şu an 3000'i geçecek. Yani bu doludan oluşan masraf ayrıyeten.
4: Kaç dakika içinde oldu bunlar?
3: Toplam 1 saat 40 dakika gibi. Yağmurla dolunun karışımı, yağan yağmur.
2: Tarlaları suyla dolan çiftçiler mahsullerini en az zararla kurtarabilmek için traktörlerle su kanalları açarak tahliye çalışması yapıyor.
0: Meclis Araştırma Komisyonu çocukların suça sürüklenmesini engelleyecek görüş ve önerileri araştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda cezaevi personelinin görüş ve politika önerilerine ilişkin saha araştırması yapıldı. Araştırmaya göre çocukların suça sürüklenmesinde en önemli faktör zayıf aile ilişkileri, şaşırdık mı? Elbette hayır ve madde kullanımı yer aldı efendim.
2: Zayıf ebeveyn çocuk ilişkisi, madde kullanımı, suç davranışını normalleştiren düşünce ve inançlar. Ve daha birçok etken çocuğu suça sürüklüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi suça sürüklenen çocuklara ilişkin araştırma komisyonu, çocuğun suça sürüklenmesine neden olan faktörleri araştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda cezaevi personelinin görüş ve politika önerilerine ilişkin saha araştırması yaptı. 1306 kişiyle yapılan araştırmanın sonucunda çocukların suça sürüklenmesinde en önemli nedenlerin başında %80,1 ile zayıf ebeveyn çocuk ilişkisi yer aldı. Madde kullanımı, suç davranışını normalleştiren düşünce ve inançlar, travmatik yaşantılar, ruh sağlığı problemleri, okul terki ve devamsızlık da çocukların suçla temasında önemli risk alanlarını oluşturduğu tespit edildi. Ailede suç öyküsü, ailede ceza infaz kurumu geçmişi bulunan bireylerin varlığı,

0: ve zayıf ebeveyn gözetimi de çocuğu suça iten nedenler arasında yer aldı. Araştırmada çocukların suça sürüklenmesini önlemeye yönelik önerilere de yer verildi. Sağlıklı ebeveyn, çocuk iletişimi, ebeveyn gözetiminin iyi düzeyde olması, olumlu akran rol modelleri ön plana çıktı. Sanat, spor ve hobi faaliyetlerine katılımda olumlu etken olarak belirlendi.
1: Efendim, bu arada 15 yaş altı çocuklara sosyal medyaya yasağı getiren düzenleme de resmi gazetede yayımlandı. 6 ay sonra yürürlüğe girecek yeni kanunda çocuklara güvenli dijital alanlar oluşturulacak, kontrollü kullanımda teşvik edilecek, yükümlülüklerini yerine getirmeyen oyun platformlarına da 30 milyon liraya kadar ceza kesilecek.
0: 15 yaş altındaki çocuklar sosyal medya kullanamayacak. Düzenleme 6 ay sonra yürürlüğe girecek. Sosyal medya düzenlemesini de içeren teklif resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre 15 yaş altındaki çocuklara sosyal medya yasağı geldi. Yaş doğrulama sistemleri devreye alınacak. 15 yaşını dolduran çocuklara da ayrıştırılmış hizmet sunulacak. Üyelik, satın alma, kiralama gibi işlemler ebeveyn izni olmadan yapılamayacak. Ayrıca günlük erişimi 100 binden fazla olan yurt dışı kaynaklı oyun platformlarına Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu getirildi. Oyun platformları usulüne uygun olarak derecelendirilmeyen oyunları sunamayacak ve ebeveyn onay mekanizmalarını sistemlerine entegre edecek. Oyun platformları açık, anlaşılır ve kullanıma elverişli ebeveyn kontrol araçları sağlayacak. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen oyun platformuna 30 milyon liraya kadar ceza kesilebilecek.
1: Efendim, az önce de aktardık. Türkiye Büyük Millet Meclisi akran zorbalığı ile ilgili mücadele alt komisyonu okullarda giderek artan zorbalık vakalarının önüne geçmek amacıyla kapsamlı bir eylem planı hazırladı. Öneriler arasında alo zorbalık hattı kurulması da var. Ne demek bu alo zorbalık hattı? Gelin bir konuğumuzla konuşalım. Eğitim uzmanı Cihat Şener bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Bu akran zorbalığı meselesini biz sizinle daha önce de konuşmuştuk. Şu meselenin bir tekrar üzerinden geçelim mi? Hakikaten ne kadar etkili şu an Türkiye'de akran zorbalığı? Bir de dünya ile mesela kıyaslamanızı rica etsek.
2: Yani öyle bir kıyaslama çok zor. Genelleme yapmak da çok zor. Çünkü bu tür şeyler her yerde var diye yuvarlayamayız. Bunların olmadığı ülkeler de var. Ama genellikle bakarsak 3. dünya ülkelerinde, kültürel anlamda geri kalmış ülkelerde, ekonomik sorunların çok olduğu ülkelerde daha çok rastlanıyor. Aslına bakarsanız insanlar hınçlarını birbirlerinden çıkarıyorlar.
1: Çocuklar da yani hınçlarını birbirlerinden çıkarıyorlar, evet. Öyle değil mi?
2: Küçükler de onlara bakıyorlar, çocuklar yani. Ha, demek ki böyle oluyor diyorlar. Örnekler kötü olunca yapacak da bir şey kalmıyor. Kavgayla bu işlerin çözülemeyeceğini herkesin bilmesi lazım ama bunun okulu da yok. İşin aslına bakarsanız insanın doğasında bu yok. Yani kavga.
1: Öyle mi?
2: Yok. Yani genetik olarak kodlanmış bir şey değil bu ama işte bu genç olmak, biraz böyle atak olmak, sorunları çabuk çözmek, kısa yoldan çözmek, haksızlıklar, kendi uğradığı haksızlıkların yansımaları ya da ailedeki örnekler, ailedeki düşünce yapısı, sosyal çevrede arkadaşlar arasındaki ilişkiler. O kadar çok şey körüklüyor ki bu işi. Önünü almak da çok zor, biliyor musunuz? Yani bunu işte evladım yapmayla falan çözemezsiniz. Evet.
1: Şimdi siz vurguladınız ya, örnek olmakla başlıyor aslında bütün mesele diye. Biraz önce haberleri aktardık, işte trafikte birbiriyle kavga eden, başka yerlerde birbiriyle kavga eden, silahlarını çıkaran. Şimdi silah meselesi de malumunuz gündemde, çocuklar çok kolayca artık silahla silaha erişebilir oldu. Dolayısıyla örnek alma bu noktada evet oldukça önemli ama son zamanlarda biraz daha akran zorbalığına ilişkin haberlerin arttığı da, sayıların arttığı da söyleniyor. Sizce bu konuda mesela dijital olarak da acaba dijital medyanın da bir etkisi var mı? Ne dersiniz o konudaki
2: yani
1: yorumunuz?
2: Yani olabilir. Onunla ilgili bir ölçüm yok benim elimde. Ama bunu ölçmek de çok zor bir şey zaten. Fakat çocukların örneklerinde problemler var. Yani nedir örnekler? Futbol maçı seyrederken futbol sahasında olanlar örneklerdir. Evet.

0: Dizi film izlerken oradaki çekilen silahlar hedef alınan insanlar örneklerdir. Ya da ne bileyim işte büyükler arasındaki hani gelişkin, yetişkin artık değil mi? Yani bu bunların olmaması gereken yerlerde böyle küfür kafirliği, tükürükler evet. saçarak yapılan konuşmalar kötü örneklerdir. Bu örnekleri çoğaltın. O kadar çok sık rastlıyoruz ki bunlara. Çocuklar masum.
1: Evet.
0: Çocukların bu konuda çok günahları yok. Çünkü çocuklara sunduğunuz örnekler bunlar.
1: Efendim bir de şöyle bir şey var. Çocuklar artık aslında anne babalardan ziyade ya da dizilerden ziyade. Mesela pek çok çocuk dizi falan da izlememeye başladı. Özellikle dijital ortamdan besleniyorlar. Yani annesini babasını çok dinleyen de yok, iletişim kuran da yok. Ama dijital ortamda sabahtan akşama kadar oturup belki de tanımadıkları insanlarla orada tanışıp onlardan bilgi ediniyorlar. Hakikaten yani, çok riskli bir dönemden geçiyoruz öyle
0: doğru.
1: değil mi?
0: Yani bir de örnekler. Mahalledeki, evet. okuldaki vesaire örnekler, kötü örnekler.
1: Keşke bu arada mahalleye de çıksalar yani biraz top
0: yani
1: oynasalar.
0: Evet, eski mahallede bu işler yoktu. Evet. Ben çocukluğuma tabii bu sözünü ettiğim milattan önce 3. yüzyıla tekabül ediyor. Yani biz mahallede paylaşımcıydık. Olmayana verirdik falan filandı. Giderek bu bütün dünyada tabii doğal olarak bizim ülkemizde de yani bir gerginlik, nüfusun artması burada bir etken. Ekonomideki paylaşımlar, paylaşımsızlık bir etken olabilir. Bir de benim daha çok altını çizmek istediğim şey, çocukların örnekleri zayıf. Yani eğri oturalım, doğru konuşalım. Çocuklar büyüklere bakıp bunu oradan görüyorlar. Bu benim fikrim, bir büyük olarak konuşuyorum. Bu işte çocukların suçu yok.
1: Evet.
0: Büyükler birbirlerine zorbalık uyguluyorlarsa yani atasözü ne diyor? Ne doğrarsan tabağına o gelir kaşığına.
1: Şimdi
0: büyükler kavga ediyorsa çocuklar onlardan öğreniyorlar bu şeyi. Televizyonda böyle, sokakta böyle, orada böyle, şurada böyle. Bir gerginlik ya da ne bileyim bir hazımsızlık. Bunun bir sürü alt nedeni olabilir. Bir sosyolog bunları daha iyi analiz edebilir ama bir matematikçi gözüyle baktığım zaman, bir problem çözücü gözüyle baktığım zaman gördüğüm bir şey var. Yani saldım çayıra Mevlam kayıra formülüyle biz çocuklarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz. Anne çok meşgul, baba çok meşgul, ekmek parası dediğimiz yaşam kavgası. Öğretmen çok meşgul, sınıfta çok öğrenci var. O çok meşgul, herkes çok meşgul. İyi ama bu çocukla birisinin ilgilenmesi lazım.
1: Birinin o sorumluluğu alması lazım. Anne babaysanız öyle değil mi?
0: Sorumluluğu almak zaten işin en kritik kesinlikle yeri. Öyle. İnsanların kaçtığı şey bu.
1: Sorumluluktan kaçmak.
0: Sorumluluktan kaçmak. Çünkü biliyor bu diyor, dikkat ederseniz çocukların... Hem zeki olanları hem az zeki olanları zorbalığın içindeler.
1: Evet.
0: Zeki olanlarınki bir patlama belki. Kullanacak, boşaltacak yer bulamamak. Az zeki olanlarınki de ya o hallediyor işlerini ben niye halledemiyorum olabilir. Bu beni aşar. Bu konuda yorum yapmam doğru olmaz. Çünkü benim ana konum bu değil. Ama matematikçi gözüyle baktığım zaman şunu görüyorum ben. Bir ortak payda var. Herkes gergin.
1: Evet.
0: Herkes birbiriyle dalaşıyor.
1: Evet.
0: Herkes bizim argoda bir lafımız vardır. Laf sokmak. Herkes birbirine laf sokuyor. Herkes birbirine gönderme yapıyor. Herkes diyorum altını çizerek. Daha sakin olmak gerektiğini düşünüyorum ben. Özellikle eğitim camiasında. Özellikle meslektaşlarımın, öğretmen arkadaşlarımın iyi roller, iyi örnekler olması gerekiyor. Çocuklara bağırılmaması gerekiyor. Çocuklara hitap etme şekliniz çocuğun da arkadaşına hitap etme şeklinde dönüşüyor.
1: Yine örnek almış oluyor.
0: Yani çalıyor evet. rolü oradan.
1: Çok doğru.
0: Ya da ne bileyim çocuklar arasındaki tartışmalarda taraf tutulmaması, tartışmanın olmaması gibi. Tartışma aklı başında tartışma evet. saygındır. Hiçbir problem yoktur ama tartışma neredeyse kavgaysa o olmaz işte. Orada.
1: Şimdi işte alo zorbalık hattı kuruluyormuş. Ne dersiniz? Bir çözüm sağlar mı bu konuda?
0: Umarım işe yarar.
1: Umarız öyle değil mi? Herhalde şey yani zorbalığa maruz kalanlar yani, biraz maksat burada o sorundan haberdar olmak, faillerden işte mağdurlardan haberdar olmak bir noktada. Çünkü bir de şöyle bir mesele var. Şimdi diyelim ki bir çocuk zorbalığa maruz

0: kaldı. Bunu söylemekten de çekiniyor herhalde, öyle değil mi? Evet. Yani gidip de annesine babasına anlatmaktan da çekiniyor olabilir. O noktada mesela bir anne baba çocuğun zorbalığa maruz kaldığını anlayabilir mi? Buna yönelik bir tavsiyeniz var mı?
1: Zor onu anlamak. Çocuklar şeydir, kapalı kutudur. Yani öyle kolay kolay her şeyi öğrenemezsiniz. İlk 7 yaş içinde çocuk konuşur, anlatır ama ondan sonra o toplumsallaşmak, okullaşmak başladıktan sonra etrafındaki insanlara bakar ki onlar çok fazla böyle açmıyorlar kendilerini. O da ketum davranmaya başlar, içine atmaya başlar. Bu doğru mudur? Yani bizim geleneksel kültürümüzde bu var. Biz böyle çok her şeyimizi fahş eden bir toplum değilizdir. Benim sorunlarım benim sorunlarımdır. Ben dertlerimi kendim çözerim mantığıyla. Kötü müdür? Değildir ama o dertler büyüdükçe çözümü imkansızlaştıkça sabırlar taşar. Bu çocukta taşan sabır annede babada da taşmalara sebep olur. Aile dışına da taşar. Akran zorbalığının kaynaklarından biri budur. Aslında çocuklar annelerinin babalarının rollerini oynamaya başlarlar. Oradaki kavganın devamıdır bu aslında. Orada güçlü olan kazanır. Burada da güçlü benim, ben kazanmalıyım'a gelir. Matematiksel olarak bir tür yansıma bu aslında. Evet. Yani çok çirkin bir benzetme gibi görünebilir. Karagöz Hacivat gölge oyunu gibi. Hı. Ama çocuklar bunu çok güzel yaparlar. Yani gördüklerini hop buraya transfer ederler hemen. Hı. Kavga ediyor, hadi bakalım biz de. O ona şey dedi, hadi bakalım. O kadar kolay küfür öğreniyorlar ki. Evet. İnanamazsınız. Akla hayale gelmedi küfürler. Nereden öğrendin? Sokaktan, arkadaşımdan. Sokak aslında besleyici bir yerdir. Hı hı. Aklı, fikri, insanı, gelişmeyi. Ama sokaktan kastım o değil. Evet. Eski sokak. Sen de pek anımsamazsın.
0: Bizim... Ben de maalesef. Çok haklısınız.
1: Bizim
0: çok
1: çocukluğumuzda bir sokak vardı. Abiler evet. vardı orada, ablalar vardı, büyükler vardı. Onlar bizi korurlardı. Biz top oynarken birbirimize hata yapsak, tekme atsak, çelme taksak bile o abiler devreye girerdi. Ha bak öyle olmaz denirdi. O abiler yok.
0: Efendim işte eskinin sokağı şimdi dijital ortam olmuş gibi. Evet. Yani şimdi evet. hatırlattınız siz eskiden mesela sokakta tanıdık biri vardı sizi korurdu. Anneniz babanız uzaktan sizi görürdü. Güvenliğinizden emin olurdu yani bir şekilde. Şimdi dijital ortamda aslında hiç kimse çocuğunun güvenliğinden de emin değil. Çünkü orada kiminle konuştuğunu tam olarak bilmiyoruz. Yaşını söylüyor mesela oradaki kişi, yaşı yanlış çıkıyor. Çocuklar küfrü de aslında bir noktada oradan öğreniyor. Hakikaten orada ciddi bir tehlike var. İşte biraz önce de paylaştık artık 15 yaş altına da malumunuz yasak. Geldi sosyal medya kullanımıyla alakalı olarak. Nasıl ki biz somut ortamda sokakta güvenliği sağlıyorsak o noktada da herhalde güvenliği sağlamamız gerekiyor. Evet. Akran zorbalığın hattıyla ilgili belki şuna da vesile olur mu efendim? Hani dedik ya gizliyor çocuklar diye. Bunun biraz daha anlatılmasına vesile olabilir. Faillerin ortaya çıkmasına vesile olabilir. Belki bir ders niteliği de taşıyabilir. Yine yeni önerilerden biri de şu. Empati ve sosyal beceriler dersinin zorunlu hale getirilmesi. Şimdi biz çokça haber paylaşıyoruz. Ne yazık ki o kadar acı haberler ki İşte 13-14 yaşındaki çocuk kafasına vurmuş arkadaşının okulda. Çocuk felç geçirmiş, ölen var. Hep şunu hayal ediyorum. Yahu onun kafasına vurduğu sırada hiç düşünmüyor mu onun canının yanacağını? Onun hatta ölme ihtimalinin olduğunu? Bu empati duygusunu çocuklarda nasıl geliştireceğiz?
1: Dersin tam adı neydi bir daha?
0: Empati ve sosyal beceriler dersi. Zorunlu
1: dur,
0: olsun deniyor.
1: Dur şimdi. Bu dersi verecek arkadaşı, öğretmen arkadaşı kafanda bir tasarlar mısın? Kaç tane böyle arkadaş bulabiliriz? Bir, bak çuvaldızı kendimize batırıyorum bir eğitimci olarak. Bu dünyanın en zor işidir. Öğretmenlik zaten zor bir iştir. Şimdi bu arkadaşımın bir de anlatacakları, hani hele bir de matematikçisi, fencisi falan, bir de dönüp bu. Çok zor, çok zor.
0: Ne yapacağız efendim o zaman?
1: Bu işler...
0: Nasıl çözeceğiz bu akran zorbalığı meselesini?
1: Çözülür bunlar.
0: Sizinle hatırlıyorum daha önceki yaptığımız yayında yaklaşık 1,5 ay önce galiba yapmıştık. Orada mesela verileri de ekrana getirmiştik. Dünyada hani nasıl oranlar, Türkiye'de nasıl diye hasbelkader aynıyız. Yani evet. ilkokulda da ortaokulda da lisede de efendim oranlara bakıyoruz. Türkiye akran zorbalığında kaçıncı sırada diye. Dünya ile hemen hemen aynı oranlarda gidiyoruz. Şimdi dünya da elbette bir çözüm arıyor. İşte biz de çözüm arıyoruz. Meclis de çözüm arıyor. Nasıl çözeceğiz bu akran zorbalığı meselesini?
1: Çözenler var. Çözenlerden biraz kopya çekebiliriz.
0: Çekelim.
1: Bir.
0: Evet.
1: İki,

0: Bana kalırsa kimse kızmasın. Çocukları eğitmekten önce biraz biz büyüklere bakmalıyız. Kötü örnekleri azaltmamız lazım. Kocaman kocaman adamlar hiç gerek yokken sudan sebeplerle sokak ortasında birbirleriyle kavga edebiliyorlar. Küfür kıyamet. Bunun eğitimle filan alakası yok. Bu tamamıyla bir toplumsal sıkıntı, bir sıkışmışlık, ekonomiyle alakalı. Ekonomi çok geriyor. İnsan ilişkileri giderek zayıflıyor. Eskiden komşuluklar falan vardı. Hatırlar mısınız? Ben hatırlıyorum.
1: Komşular ben de biraz hatırlıyorum.
0: Sen de biraz hatırlıyorsun. Komşular gelir giderdi. Komşular geldiği zaman çocuklar sıraya girerlerdi. El öperler falan. Bunlar bitti, yok bunlar.
1: Efendim herkes korkuyor komşusundan. Şimdi, bile karşımızda kim oturuyor, üst katımızda kim oturuyor. Şimdi o kadar çok öyle haberler yansıttı ki.
0: Kaybedilen ne burada?
1: Güven. Kimse birbirine güvenmiyor.
0: İnsanlar artık ilişkiler konusunda rol model bulmakta sıkıntı çekiyorlar. İnsanlar derken küçükleri kastediyorum. Yani çocukların asıl ihtiyacı onlara nasihat vermek değil. Çocuklar nasihat istemiyorlar artık, açık konuşalım.
1: Bir kulağından giriyor, diğerinden
0: çıkıyor. Çok güzel, ne güzel. Aynen. Çünkü o yüzden iki kulak var belki de. Şimdi burada bu çocukların doğru rol modeller görmesi lazım. Yani anne baba, abi, abla, komşular, mahalledekiler, okuldakiler, öğretmen. Evet. Öğretmenin çocuklarıyla ilişkili olması lazım. Yani öğretmen gidip yakası şey olan çocuğa, kırışmış olan çocuğa onu düzeltmesi lazım. Ben hatırlıyorum küçüklüğümde öğretmenimiz gelir yakamızı düzelt. Yaka vardı eskiden, evet. Hatırlar mısın? Sen yetiştin mi
1: ona? Hatırlarım, ona da denk geldim.
0: Yani bu tür çözümlerin geri getirilmesi lazım. Ne yazık ki bu yeni model, sanayileşme, sanayi toplumu ya da işte karmaşık kültürel toplum, bu eski mekanizmaları yok etti. Evet. O mekanizmaların kalkmasıyla da saldım çayıra Mevlam kayıraya geldi işler. Eğitim verelim. Bu eğitim dediğiniz şey olmuyor öyle. Sokma akılla olmuyor. Eğitimin başladığı yer neresi? Atasözü var değil mi? Ev.
1: Aile.
0: Aile. Sonra okul. Hı. Sonra toplum, çevre. Adam gelmiş üniversite çağına daha hala ayak
1: çöpünü atmasını bilmiyor mesela, öyle değil mi? Çöpü hala yere atıyor. Yani üniversite çağındaki bir insana biz bunu nasıl anlatalım? Onu ilk anne babasından görecekti herhalde. Aynen, öyle değil mi?
0: Yani buna bir bozulma diyebiliriz. Bir çürüme çok sert olur. Ama bu bozulma ya da çözülme ya da işte parçalanma geriye çevrilebilir. Bunu yapmanın yolu belki de işte bunlardır. Yani bizler, siz ekrandakiler rol modellersiniz. Sizlerin aranızdaki konuşmalar, örneğin şimdi biz burada sizinle kavga ediyor olsaydık bir konuda fikir ayrılığına düşüp de olabilir. Ama birbirimize saygımızı kaybetmeden tartışırsak sorun yoktur. Ama birbirimizle haralla gürele, abi o seyreden, abla pardon, seyreden çocuklar aynı şeyi yapacaklardır. Çünkü onlar film seyreder gibi, fotoğraf çeker gibi çekiyorlar. Kaç çocuk? Çok çocuk. Seviniyoruz. Çünkü ülkemizin nüfusu artıyor. Ama artan sadece nüfus değil, sorunlar da artıyor. Problemler büyüyor, çözümler güçleşiyor.
1: Bu arada efendim keşke aynı artış hızıyla devam etsek. O noktada da malumunuz sıkıntılar yaşıyoruz. Artık nüfus artış hızımız da oldukça azaldı. Özellikle 2060'lı yıllarda mesela çok büyük bir krizle karşılaşacağımız da söyleniyor. Gelişmekte olan ülkeler arasında mesela bir sıralamaya konulduğunda hakikaten Türkiye'nin durumu bundan bir 30-40 yıl sonra pek de iç açıcı değil. Hep bu gurur duyduğumuz genç nesil, son nesil. Yani son kez bu kadar genç neslimiz olacak.
0: Benden daha umutsuzsun sen.
1: Yok efendim. Ben yine de hatırlatmış olayım. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için.
0: Miyim? Buyurunuz
1: efendim.
0: Üniversite sınavında onunla ilgili çalışma yapıyordum. Sen çağırdığın zaman onu da oraya araya sokayım
1: lütfen,
0: istedim.
1: Lütfen, buyurun efendim.
0: Kontenjanlar düşürüldü. Neden düşürüldü? Kontenjanlar kendiliğinden azaldı. Talep yok. Özellikle 2 yıllıklarda. Artık bizim çocuklarımız her şeyi beğenmiyorlar.

0: bizim çocuklarımızın beklentileri yükseldi. Peki bu yükselmeyle birlikte sınavdaki yapılan soru sayıları yükseldi mi? Hayır. Yani ayranım yok, içmeye durumu.
1: Belki de efendim şöyle de olabilir, iş hayatına erkenden atılmak istiyor pek çok yani, çocuk da. Yani üniversiteye gitmeyi biraz
0: öyle olsun.
1: Oyalanma gibi görenler de
0: öyle
1: olmaya
0: olsun,
1: başladı
0: öyle
1: sanki.
0: Öyle olsun, öyle şey olur mu? Sen üniversiteye gittiğinde dedim. Oyalandın mı?
1: Yok elbette hayır ama bu
0: bak,
1: yorumları...
0: Bak benim saçım yok, oyalanmış mıyım?
1: Elbette hayır.
0: Söylemek istediğimi anladım
1: üniversite
0: abi.
1: Çok şey öğretir.
0: Bedeli ödeyeceksin.
1: Kesinlikle
0: üniversite,
1: öyle.
0: Üniversitedir. Ama işte kontenjanlar azaldı. Şimdi kızan çocuklar var, evet. Niye azaldı? Evet. Kızmayın kardeşim, sahip çıkaydınız. Evet.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Bu dilimde eğitim uzmanı Cihat Şener bizimle birlikteydi. Akran zorbalığı meselesini konuştuk. Umarız bu alo zorbalık hattı da işe yarar efendim. Çok sağolunuz kıymetli katkılarınız için. Şimdi devam edelim sıradaki haberimizle. Şöyle ki Türkiye'ye yurt dışından kaçak olarak getirilen telefonlar iletişime kapatıldı. BTK sistemi üzerinden 54.258 liralık kayıt ücretini yaptırmayanların telefonları erişime engellendi.
2: Kaydı yapılmayan telefonlar tespit edildi. Cep telefonlarının 120 günlük süresi doldu. 54.258 lira kayıt ücreti yatırmayanların telefonları kapatıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yurt dışından getirilen telefonları mercek altına aldı. Pasaporta kaydı yapılmadan kullanılan çift sim kartlı telefonlara yönelik denetimleri sıkılaştırdı. SIM kart sinyalleriyle kayıt dışı IMEI numaralı telefonlar tespit edildi. Ocak 2026'da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kaydı olmayan cihazlar için kullanıcılara SMS gönderildi. Yurt dışından telefon getirenlerin 120 günlük süresi 1 Mayıs itibariyle tamamlandı. GSM şebekelerinin yasal olarak kullanılabilmesi için IMEI numarası kaydedilmeliydi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu sistemi üzerinden pasaport, kimlik bilgileriyle kayıt işlemi yapıldı. 54.258 liralık kayıt ücretini yatırmayanların telefonları erişime kapatıldı.
1: Hem uzuv hem umut olacağız efendim. Haber Akşam gazetesinden Gazze'de İsrail'in saldırılarında uzuv kaybı yaşayan 6.000 Filistinli çocuk için Suriye'de tesis kurulacak açıklamayı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Kemalettin Aydın yaptı. Tesiste uzuv kaybı yaşayan çocuklar için ortez ve protez üretilecek, uygulama ve revizyon süreçleri de yürütülecek. Onların umutları olacağız dedi. 6.000 Filistinli çocuk için umut olmaya hazırlanılıyor efendim. Şimdi sıradaki haberimize devam edelim. FIFA Başkanı'nın İran'ın Dünya Kupası'na katılacağını açıklamasının ardından gözler Amerikan Başkanı Trump'a çevrildi. Trump, eğer FIFA Başkanı söylediyse benim için tamamdır dedi.
3: Of course, Iran will be participating.
2: FIFA Başkanı Infantino, İran'ın 2026 Dünya Kupası'na katılacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, bunun kendisi için sorun olmadığını belirterek, bırakalım oynasınlar dedi.
3: Of course, Iran will play in the United States of America.
2: Infantino, 76. FIFA Kongresi'nde yaptığı açıklamada, İran 2026 Dünya Kupası'na katılacak ve maçlarını Amerika Birleşik Devletleri'nde oynayacak ifadesini kullandı. O açıklama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a soruldu.
4: Well, they win, we'll have to worry about that. That's not probably have a good team. Do they have a good team? Do you have any idea?
3: I have no idea.
2: Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki turnuva 11 Haziran 19 Temmuz arasında oynanacak. İran, Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda ile aynı grupta yer alacak.
1: Efendim şimdi kameralarımızı Aydın'a çevirelim. Kültür Yolu Festivallerinde sıra Efeler Diyarı'nda. Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe'de o noktada söz Gülçin'de.
5: Evet, kültürün ve sanatın kalbi Ege'de atmaya devam edecek. Medeniyetler Şehri ve Efeler Diyarı Aydın'dayız ve Kültür Yolu Festivali de ilk kez Aydın'da düzenlenecek. Tabii biraz önce Sayın Bakan açılışını yaptı. Şu anda da konuğumuz Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte aslında festivali konuşacağız. Hem Aydın'a hoş geldiniz diyelim hem de açılış hayırlı olsun. Nasıl?

0: Bir festival bekliyor Aydın'ı.
1: Evet, siz de hoş geldiniz bu arada. Tabii biliyorsunuz Kültür Yolu Festivali dünyada en uzun süreye yayılmış olan en geniş kapsamlı festival olarak kabul ediliyor. Avrupa Festivaller Birliği üyesi olarak da biliyorsunuz tarif edildi. Aydın'da da 10 ayrı noktada 177 etkinlikle başta Aydınlılar olmak üzere sahaya çıkmış bulunuyoruz. Her kesimden, her yaş grubundan vatandaşımıza hitap edecek, her zevke uygun, herkes kendi zevkine uygun etkinliklerini bulabileceği bir geniş kapsamlı bir festivalden bahsediyoruz. Burada konserlerimiz yine olacak, sergilerimiz yine olacak, çocuk köylerimiz, çocuklara dayalı etkinliklerimiz yine olacak. Ama her şeyden önemli, bu sene özellikle gastronomiye çok ayrı bir parantez açtık. Lezzet noktalarını da çok ciddi bir şekilde irdeliyoruz, ön plana çıkmasını sağlıyoruz. Bunu birkaç sebepten yapıyoruz. Kültür Yolu Festivali'nin birçok amacı var biliyorsunuz. Asli amaçlarının başında vatandaşımızın kültür ve sanata rahat erişimini sağlamak, kültüre ve sanatçıya destek olabilmek. Ama bunları yaparken şehrin kültürel değerlerini, sanatsal değerlerini tanıtmak, başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyayla paylaşmak, yani oranın markalaşmasını sağlamak. O da turizm tanıtımı açısından hayati önemi var. Ama artık turizm dendiği zaman eskiden değildi ama son 7-8 yıldır yaptığımız çalışmalarla gastronomi apayrı bir noktaya geldi biliyorsunuz. Michelin Star ve diğer ödül programlarını da dahil ettik. Şimdi eskiden gastronomi turizmde tamamlayıcı öge olarak görülüyordu. Şimdi artık asli öge olarak kabul ediliyor. Yani ne demek bu? Siz sadece gastronomi için bir şehri ziyarette bulunabiliyorsunuz. Hani eskiden deniz, kum, güneş için veya kültürel ziyaret için bulunuyordunuz. Yanında tercih sebebi oluyordu gastronomisinde kuvvetli olması, ama şimdi öncelikli sebebi oluyor. Yani siz o gastronomisinden dolayı bir şehre gidebiliyorsunuz.
0: Sayın Bakan, burada turist profilini de değiştiriyor mu bu festival ve uygulamalar?
1: Şöyle oluyor. Özellikle bu festivali tarihlerini belirlerken sezon başı veya o ilin sezon başına veya sezon sonuna denk getiriyoruz. Yani ne yapmaya çalışıyoruz? Sezonu uzatmak istiyoruz. Bir de kültür varlıklarının ve kültürünü ve sanatını tanıttığınız zaman deniz, kum, güneş dışında başka amaçlarla da gelmesini sağlıyoruz. Bu niye önemli? Hem düşük sezon dediğimiz dönemde de seyahat etmelerini sağlıyor. Yani havanın belli sıcaklığa erişmesine, deniz suyunun belli sıcaklığa erişmesine gerek yok. Onlar çünkü denize girmek için gelmiyorlar. Hem de bütün yıla sezonun yayılmasını sağlıyorsunuz. Farklı paydaşların da buradan bir pay almasını sağlıyorsunuz. O açıdan çok çok önemli ve faydalı. Zaten biz sonuçlardan görüyoruz. Mesela bu 9 gün boyunca baktığımız zaman konaklama tesislerinin şehirde hep full olduğunu görüyoruz. Şehir merkezli konaklama tesislerinin. Yine şehrin içinde etkinlik noktalarına çok ciddi bir trafik oluşuyor katılımdan dolayı. Bu da en çok esnafımızı mutlu ediyor. Esnaf bize yani özellikle bu festivali bekliyor ve 9 günde birkaç ayda yaptığımız ciroları gerçekleştiriyoruz diyorlar. O açıdan da ekonomiye bir anlık bir doping de sağlamış oluyorsunuz.
0: Evet. Bir taraftan da artık bu festival Aydın'da başlıyor ama Ege'nin incisi Aydın aynı zamanda turizm potansiyeli yüksek olan bir şehir. Sadece bu şehir değil, aslında turizmin ilk verileri açıklandı. Bu veriler tüm şehirlerimiz için önemli. İlk çeyrekte bir büyüme yansıdı ama bu istenen düzeyde değil. Tabii önümüzdeki ve çevremizdeki savaş riskleri nedeniyle. Sizde bir paket açıklandı. Bu paketle birlikte konaklama vergisi düşecek. Ama bu vergi, bu indirimler, paketler özellikle tüketici nasıl yansıyacak? Bir de yerel işletmeler bundan nasıl faydalanacak?
1: Şimdi şöyle bakın, iki tane öncelikle ilk çeyrekte büyüme yaptık. 28 Şubat'ta başlayan bölgesel savaşa rağmen bu gerçekleşmiş oldu. Bu da aslında Türkiye'nin kriz bölgelerine müdahalede, kriz yönetmede nasıl büyük bir potansiyele eriştiğini, sahip olduğunu da en güzel göstergelerinden bir tanesi. Zaten bölgeyi incelediğiniz zaman bu bölgeyi, geçmişte de krizler vardı, günümüzde de var, maalesef gelecekte de olacak ve biz ilk göreve geldikten sonra ilk hedefimiz ne olmuştu? Dedik ki biz artık sektörümüzü krizlere bağışıklı hale getireceğiz demiştik. O yüzden aslında bu sonuçlar yapmış olduğumuz etkin çalışmaların gerçekleştiği, yeni hayata geçirdiğimiz Turizm Geliştirme Ajansı gibi kurumların aslında görevlerini nasıl başarıyla icra ettiklerinde bir göstergesi oluyor. İlk çeyrek rakamları açıklandı, büyüme açıklandı her şeye rağmen. Güzel bir büyüme. Zor bir ikinci çeyrek bizi bekliyor. Yani nihayet ateşkesi ilan edilene kadar zaten bu süreç son dakika rezervasyonla devam edecek. Zor bir süreç yani. Savaştan sonra da nihayet ateşkes ilan edildikten sonra da başka bir zorlukları yanında getiriyor. Biliyorsunuz ekonomik açıdan baktığınız zaman enerji fiyatlarındaki ki son zamanlarda hep yukarı yönlü olan dalgalanmalar küresel ekonomiye ciddi yükler ve kalıcı hasarlar oluşturuyor. Yani bu süreç nihayet ateşkes ilan edildikten sonra da yoğun bir kontrolle ve yoğun bir mesaiyle yürütülmesi gerekiyor.

biten bir süreçten bahsediyoruz. Bir sektörümüz açısından baktığımızda da biz iki tane önemli acil destek paketi hazırladık ve açıkladık biliyorsunuz. Bir tanesi 60 milyarlık KGF destek paketi, yani sektörün finansmana kolay ve rahat erişimini sağlamak için yapıldı. İkincisi de dün açıklanan konaklama vergisi %1'e çekildi. Bu aslında ekonomik dalgalanmaların, savaş sebebiyle oluşan ekonomik dalgalanmaların sektöre getirdiği maliyetlerin biraz hafifletilmesi açısından yapıldı. Buradaki asli amaç, çünkü bu ciddi bir

0: getiriyor şu anda savaş. Biliyorsunuz Hazine Maliye Bakanlığı özellikle Eşel Mobil sistemiyle yakıt fiyatlarını baskılamaya çalışıyor. Ne kadar baskılarsanız baskının vergi önünde o kadar ciddi artışlar oluyor ki yakıt fiyatlarında bir noktadan sonra fiyat artışları kaçınılmaz hale geliyor. Aynı şekilde bu sektörüne de bizim sektörümüze de çok ciddi yükler getiriyor. İşte bunları bir ferahlatabilmek, bir can suyu katabilmek için aldığımız bir önlem, acil önlem paketi kapsamında alındı. Yıl sonuna kadar devam edecek. Ama biz süreci nihai ateşkes ilan edilene kadar hem yerel sektör paydaşlarımızla hem uluslararası sektör paydaşlarımızla adım adım takip edeceğiz. Başta hava yolları olmak üzere uluslararası tur operatörüyle düzenli bir araya geliyoruz. Anlık değişimleri, kaydırmaları, rezervasyon yönlenmelerini takip ediyoruz. Bundan sonra da süreci bu şekilde yöneteceğiz.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Evet. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuğumuzdu. Zor bir ikinci çeyrek bekliyor Türkiye'yi dedi. Tabii ki jeopolitik riskler kapsamında bazı destek paketleri ve aynı zamanda konaklama indirimleriyle birlikte turizmciye can suyu olma formülünü de açıkladı. Ama Kültür ve Turizm Festivali, Kültür Yolu Festivali Aydın'da devam ediyor. 9 gün boyunca 177 etkinlik olacak diyelim. Tekrar sözü size bırakalım.
2: Pekala efendim. Gülçin Hacıevi Yagil Ayça aktardı. Bir kez daha Sayın Bakan'a da, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Bakan'a da teşekkür ederiz. Sayın Bakan'ı Habertürk'te ağırladık. Aydın'da da Kültür Yolu Festivali başladı. Takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi sıradaki haberimize devam edelim. Şampiyonlar Ligi dörtlü final İstanbul'da başlıyor. Temsilcilerimiz Vakıfbank ve Eczacıbaşı bugün sahaya çıkacak. Kadın voleybolunun Avrupa'daki en prestijli kulüpler turnuvası SEV Şampiyonlar Ligi'nde sezonun şampiyonu 2-3 Mayıs'ta Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Dörtlü final maçlarının ardından belli olacak. Organizasyonda Türk temsilcilerden Vakıfbank ve Eczacıbaşı Dynamit ile İtalyan ekipleri karşı karşıya gelecek, mücadele edecek. Dörtlü finalde ilk müsabakalar bugün oynanacak. Günün saat 17'de başlayacak ilk mücadelesinde Vakıfbank İtalyan ekiple karşı karşıya gelecek. Ve Posta Gazetesi'nden bir haberle devam edelim. 72 saatte servet kazandı diyor gazete. Kim için? Bülent Ersoy için efendim. 135 milyon lira karşılığında online alışveriş platformundan reklam yüzü oldu Bülent Ersoy. Diva Türkiye'de bir reklam filminden alınan en yüksek ücret rekorunu kırdı. Çekimler sadece 3 gün sürdü. Ersoy hakem, rapçi, taksi şoförü ve astronotun yanı sıra kuaför, bekçi ve can kurtaran gibi birbirinden farklı karakterleri canlandırdı ve 3 gün süren çekimlerden Bülent Ersoy 135 milyon lira kazandı. Şimdi devam edelim sıradaki haberimize. Fenerbahçe diyeceğiz. Malumunuz Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı teknik direktör Tedesco İstanbul Havalimanı'nda çiçek ve tezahüratlar eşliğinde uğurlandı.
3: Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco İstanbul'a veda etti. İstanbul Havalimanı'na gelen Tedesco'ya burada taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. İtalyan teknik adam da taraftarların fotoğraf ve imza isteklerini geri çevirmedi. İtalyan çalıştırıcının ve taraftarların bu sırada duygusal anlar yaşadığı, bazı taraftarların da gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Tedesco yaşanan yoğunluk sebebiyle zaman zaman alanda yürümekte zorlandı. Taraftarlar da İtalyan teknik direktör adına sık sık tezahüratlarda bulundu. Basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmayan Domenico Tedesco, pasaport işlemlerinin ardından Almanya'nın Stuttgart kentine gitmek üzere uçağa geçti.
4: Sen büyük adamsın Tedesco!
2: Efendim şimdi şarkılar büklüm büklüm haber Posta Gazetesi'nden. Türk pop müziğinin 1970'li yıllara damga vuran sanatçısı Tülay Özer 79 yaşında hayatını kaybetti. Zerrin Özer'inde ablası olan Tülay Özer, Büklüm Büklüm ve İkimiz Bir Fidanız şarkılarıyla tanınıyordu.

Sanatçı bir süredir böbrek nakli olmak için donörde bekliyordu. Bizler de bir kez daha kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine de baş sağlığı diyelim. Hakikaten şimdi şarkılar büklüm büklüm, hem büklüm büklüm hem ikimiz bir fidanız. Herhalde hepimizin söylediği, hepimizin bildiği şarkılardı. İşte hayatımıza böyle dokundu. Bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim ve böylece artık biz de sonuna geldik bültenimizin. Daha doğrusu burası hafta sonunun artık sonuna geldik. Yarın sabah yine saatler 8'i gösterdiğinde karşınızda olacağız. Biraz da isterseniz ben susayım, şöyle müzik konuşsun. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hani...

0: Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 13, Kocaeli yağmurlu 11 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 17, Denizli yağmurlu 16 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 18, Isparta yağmurlu 11 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 11, Trabzon yağmurlu 11 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 9, Konya yağmurlu 9 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yer yer yağmurlu 13, Kars yağmurlu 14 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 21, Mardin yağmurlu 16 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

Lezzet, tarih, inanç ve insan aynı sofrada buluşuyor. Adnan Şahin, doğanın şekil verdiği, tarihin iz bıraktığı şehir Denizli'de. Pamukkale travertenleri, tandır kokoreci ve kale biberiyle Adnan Şahin'le halkın lezzetleri. Bugün saat 12.15'te Habertürk'te.

0: Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Merhaba. Bugün 2 Mayıs Cumartesi, günün tam da ortasındayız. Saatler 12'ye geliyor. Ben Tuğba Södekoğlu. Saat 16'ya kadar her saat başında birlikte olacağız. Bu saat diliminde şöyle bir kısaca gündemi aktaralım. Başlayalım hızlıca. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da gözaltına alınan 580 kişi serbest bırakıldı. Ayrıntıları arkadaşımız Emine Derya'dan alacağız. Emine, nedir notların?
1: Evet Tuğba Södekoğlu, dün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde çıkan olaylarda toplamda 580 kişi gözaltına alınmıştı. Artık şu an itibariyle emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 580 kişinin tamamının serbest bırakıldığını aktarabiliriz. Peki dün neden bu kadar çok insan gözaltına alındı ve neler yaşandı? Şimdi İstanbul'da Emek ve Dayanışma Günü'nde çeşitli kutlamalar vardı. Ancak İstanbul Valiliği bu kutlamaların adresi olarak Kadıköy ve Kartal ilçesini göstermişti. Resmi kutlamalar bu iki ilçede yapılacaktı. 2013 yılından bu yana ise Taksim'de hiçbir şekilde gösteri, yürüyüş, kutlamaya müsaade edilmiyor. Bu yılda edilmedi, ancak bir grup işte Mecidiyeköy'de, Beşiktaş gibi yerlerden yürüyüp Taksim Meydanı'na ulaşmak istediler. Örneğin Mecidiyeköy'de Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın da aralarında olduğu grup polisi de aşarak Taksim'e yürümek isteyince orası karıştı. Orada gözaltılar var. Yine Beşiktaş'ta da bu sene bir grup Taksim'e yürümek istedi. Yine aynı şekilde bu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de yaklaşık 40 kişilik bir grubun eylemleri oldu. Kısacası Taksim'e yürümek istedikleri zaman polisle aralarında arbede yaşandı ve bunun sonucunda da dün artık 580 kişi gözaltına alınarak İstanbul Emniyetine getirilmişti. Bugün de emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldıklarını aktarabiliriz. Son durum bu şekilde. Sözü yeniden size, merkeze bırakalım.
0: Teşekkürler Emine, sana ve kameraman arkadaşımıza kolaylıklar dileyelim ve devam edelim. Ticaret Bakanı Ömer Bolat dış ticaret verilerini açıkladı. Nisan ayında ihracatın %22,3 artışla 25,4 milyar dolar olduğunu söyledi. Bolat en yüksek Nisan ve yine en yüksek ikinci aylık ihracat değeri kaydedildi dedi.
2: Nisan ayındaki ihracat artışımız hem oran olarak hem mutlak değer olarak son 53 ayın Kasım 2021'den bu yana en fazla ihracat artışı sağlanan ay oldu. 25,4 milyar dolar olarak gerçekleştirildi. Dikkatinizi artış oranına çekmek istiyorum. %22,3 bu artışımız. Nisan itibariyle yıllıklandırılmış son 12 ayda 275,8 milyar dolara ulaşarak 276 milyar dolara yaklaşmış olduk. Bu da bir rekordu. Ve mal ve hizmet ihracat toplamımız Nisan itibariyle yıllık bazda 398 milyar dolara yükseldi.
0: ABD ile İran'ın ikinci tur görüşmeler için buluşup buluşmayacağı belirsizliğini koruyor. İran müzakerelere ilişkin son teklifini Pakistanlı arabuluculara gönderdi. ABD Başkanı Donald Trump tekliften mutlu olmadığını söyledi. Anlaşmaya varma konusunda şüpheli olduğunu belirtti.
3: İran yeni teklifini arabuluculara iletti. Teklif Trump'ı şimdilik tatmin etmedi. ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni teklif hakkında ilk açıklama geldi.
4: İran anlaşma yapmak istiyor çünkü neredeyse hiç ordusu kalmadı. Anlaşma yapmak istiyorlar ama tekliften tatmin olmadım.
3: İran'la müzakerelerin telefon yoluyla devam ettiğini ifade eden ABD Başkanı, anlaşmaya varabilir miyiz emin değilim dedi.
4: Pakistan bizimle çalışmaya devam ediyor. Yolculuk uzun, o yüzden müzakereleri telefonla sürdürüyoruz. İlerleme kaydettik, ancak anlaşmaya varabilecek miyiz emin değilim.
3: Trump ayrıca İran liderleri arasında farklı gruplar olduğunu ve birbirleriyle anlaşamadıklarını iddia etti. Florida'da açıklamalarını sürdüren Trump, İran'dan erken ayrılıp sorunun bir daha ortaya çıkmasına izin vermeyeceğini söyledi.
4: İhtiyacımız olan türden bir anlaşma sunmuyorlar. Bu işi düzgün bir şekilde halledeceğiz. İran'dan erken çıkıp sorunun 3 yıl sonra yeniden ortaya çıkmasına izin vermeyeceğiz.
3: İran resmi haber ajansı, Tahran yönetiminin ABD ile müzakereleri için yeni teklifini Pakistanlı arabulucularla gönderdiğini açıklamıştı. Teklifin içeriği hakkında ise bilgi verilmedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de diplomasiye hazır olduklarını söyledi. ABD'nin aşırı taleplerinden, tehditkar sözlerinden ve provokatif eylemlerinden vazgeçmesi çağrısı yaptı. Öte yandan ABD basını, ABD askeri yetkililerinin Trump'a yeni saldırılara ilişkin bilgilendirme yaptığını öne sürdü. Axios'a konuşan kaynaklara göre 45 dakika süren görüşmeye ABD Merkez Kuvvetler Komutanı ve ABD Genelkurmay Başkanı katıldı. Kaynaklara göre olası yeni saldırıların kısa ve güçlü olması planlanıyor. ABD Başkanı Trump, gazetecilerin İran'a yeni saldırılar yapacak mısınız sorusuna yanıt vermekten kaçındı.
0: Peki İsrail-Lübnan cephesinde durum ne? İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Habuş beldesini hedef aldı. Akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti. Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırıda aralarında bir kız çocuğu ve 4 kadının da olduğu 25 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail saldırıdan önce Habuş beldesini hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu. İsrail, Habuş dışında Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye, Yahmur ve Zaftar kasabalarını da hedef aldı. İsrail 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen özellikle Lübnan'ın güneyine saldırılarına devam ediyor. Hizbullah da ihlal gerekçesiyle karşılık veriyor. 2 Mart'tan bu yana süren saldırılarda ise can kaybı 2600'ü aştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Atina ziyaretindeki egemenliğiniz tehlikeye girerse yanınızda olacağız ifadesiyle ilgili Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Sözcü Confavre, Ankara'nın tepkisini çeken sözler için herhangi bir ülkeyi özellikle hedef almamaktadır dedi. Sözcü, Macron'un sözlerinin bir Avrupa ülkesine yönelik saldırıyla ilgili bir soruya cevap olduğunu söyledi. Tüm müttefiklerimiz ve ortaklarımız için de bu durum aynıdır dedi. Sözcü, İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen füzelerle ilgili de Fransa'nın benzer açıklama yaptığını belirtti. Fransa'nın o dönemde de Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı aracılığıyla müttefiklerinin yanında duracağını kaydetti. Bu durumda NATO üyesi ve ortaklarının saldırıya uğradığında onların yanında olacağını belirtmişti, dedi. Fransa'nın Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyaloğu desteklediğini söyledi. İsrail'in alıkoyduğu, aralarında 18 Türk'ün de olduğu 14 ülkeden 59 Sumut aktivisti Girit'ten uçakla İstanbul'a geldi. Aktivistler İsrail'in müdahalesini ve yaşadıklarını anlattı. Sağlık kontrolü nedeniyle uçağa binemeyen 2 Türk aktivistin de bugün Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.
5: İsrail bize yaptığı müdahaleyle şunu göstermiş oldu: İsrail dünyanın teröristidir, İsrail dünyanın belasıdır. Biz bu belayı inşallah adım adım hızlı bir şekilde bitirmeye devam edeceğiz. Merak etmeyin.
6: Gazze'ye ilerlerken alıkonuldular, Yunanistan'a götürüldüler. Sumut filosundaki 18'i Türk, 59 aktivist İstanbul'a geldi.
7: Yüreği buruk bir şekilde geldik çünkü misyon tamamlandıysa da amacımıza ulaşamadık. Biz Gazze'ye varmak istiyorduk. Gazze'li çocuklarımızın elinde tutmak istiyorduk. Gazze'li çocuklarımıza ilaç, Gazze'li çocuklarımıza sırt çantası, Gazze'li çocuklarımıza mama götürmek istiyorduk. Ama şimdilik bir ara verdik. Şu an filomuzun yarısı hala Akdeniz sularında. Biz inşallah yüzü aşkın gemiyle planladığımız bu filo inşallah 200'leri bulacak. Onlar zannetmesinler ki biz yıldık. Onlar zannetmesinler ki biz korktuk. Asla korkmadık. Asla ürkmedik. Asla yılmadık. Bizim yaşadıklarımız Gazze'de yaşanan bir anlık bile sayılmaz.
6: Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak için ikinci kez yola çıkan küresel Sumut filosuna Yunanistan açıklarında İsrail saldırdı. Aralarında Türklerin de olduğu aktivistler gözaltına alındı. Aktivistler Yunanistan'ın Girit adasına götürüldü.
8: İşkence gördük, tacize maruz kaldık. Yılmadık, yılmayacağız. Filistinli kardeşlerimiz bizim yaşadıklarımızı misliyle yaşıyor. Filistin var çünkü direniyor. 11 binden fazla Filistinli İsrail hapishanelerinde esir tutuluyor. Ben İngiltere'den sıradan bir insanım. Televizyonda İsrail'in zulmünü izledikten sonra dayanamadım ve ben de yola çıktım.
6: İsrail'in alıkoyduğu, aralarında 18 Türk'ün de olduğu 14 ülkeden 59 Sumut aktivisti İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolü nedeniyle uçağa binemeyen iki Türk'ün de bugün Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.
9: İsrail şiddeti demiyoruz da bu insanlık dışı şiddeti diyelim yani. İnsan olan yapmaz. Şöyle söyleyeyim, bize botumuza, daha doğrusu gemimize gelirken kurşun sıktılar. Durun diye durmadık, devam ettik, yine kurşun sıktılar. Ya bu insan yapar mı ya?
10: Avrupa'nın göbeğinde taşırdılar, işkence ettiler. 200 tane insanı konteynerlara tıkış tıkış koydular ve işkence ettiler. Birçok arkadaşımız halen yaralı. Biz duramayız, durma şansımız yok. Bu filolarla alakalı. Bize destek verin. İnanın, maddi manevi arkamızda duran insanlar yanında bırakma şansına sahip değiliz. Ülkeme teşekkür ediyorum duyarlılığından dolayı. Türkiye bize güvenli, güvenilecek.
6: Aktivistler havalimanının ardından adli tıp kurumuna götürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sağlık kontrolünden geçirildi.
0: Ve havanın notlarıyla devam edeceğiz. Artık yaza geri sayım başladı. İlkbaharın son ayındayız. Mayıs ayı geldi. Hafta başı hava sıcaklığı yüksekti ama sonlarına doğru soğumaya başladı. Dün yağışlıydı. Peki bu havalar böyle mi devam edecek? Nasıl olacak? Öncelikle bu kadar yağış barajları doldurmaya yetti mi? Nasıl bir yaz bizi bekliyor? Tüm bu soruların cevabını Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den alacağız. Hüseyin, iyi hafta sonları dilerim. Merhaba, nasıl havalar bekliyor bizi acaba?
11: Selam Tuğba. Önce bugünden başlayalım. Şu üç güne bir bakalım. İstanbul ve çevresinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava var bugün. Yağmur daha çok Balıkesir-Bursa arasında ve İstanbul rüzgarlı ve soğuk bir cumartesi günü geçiriyor. Dünkü yayınlarımızda değer vermiştik. Gelecek dört gün kış havası geliyor gibi bir durum var ama en azından şu cumartesi gününü dışarıda geçirmek isteyen Edirneliler, Çanakkale'liler, İstanbullular yanlarına kışlık kıyafetlerini de alırlarsa, çünkü soğuk esiyor, bu cumartesi günü güneşi görebilirler. Ancak şu an ekranlara gelen haritada güneşi görmeyi bırakın, kar yağışı beklediğimiz alanlar var. Batı Karadeniz yüksek kesimlerimizde, dağlarımızda, Ankara'nın Çankaya gibi merkezi bir ilçesinde bile pazar gecesi ve pazartesi sabahı biraz kar yağabilir. Bu gece yarısından sonra da karla karışık yağmur seviyesinde 2-3 dereceye düştü sıcaklıklar İç Anadolu'da. Bir kış havası bu, mevsim normallerinden oldukça da soğuk. Ancak 4 gün kadar bir ömrü var. Yani gelecek haftanın tahminlerinde soğuk hava salı gününden sonra ayrılacak gibi duruyor. Bugün ve yarının önemli olayı hava durumunda şehirler arası yollar aslında Tuğba. Çünkü kar ve yağmur birleşince biraz buzlanma riski ortaya çıkarıyor. Bolu geçiti mesela bu gece yine ince bir beyaz örtü görebilir. Ankara'nın kırsal kesimlerinde ağaçların üzeri beyazlayabilir bu gece yarısı. Doğu Anadolu'da da çeşitli kentlerde yağmur ve karla karışık yağmur var. Erzurum, Erzincan, Sivas buna dahil olmak üzere. Kıyı Ege'de ve Akdeniz'de de hava soğuyor yarın. İzmirliler bile yarın kışlık montlarını, eldivenlerini hatta sabah esintili bir havada giymek zorunda kalabilir. 8 derece gibi bir hissedilen sıcaklık olacak İzmir'de bile yarın. Haftanın en soğuk günü yarın aynı zamanda. Pazartesiden sonra soğuk hava bize bir haritamız var, sıcaklık haritası. Belki onu verirsek görürüz. Kuzeyden güneye doğru inip doğuya doğru yolculuğunu yapıyor. İşte şu harita. Mavi ve mor gibi görülen alanlarda hava normallerden yaklaşık 10 derece daha soğuk.

0: Bakın Batı Avrupa'ya bakın mesela, orası da sıcak. İşte biz de soğuk tarafa denk geliyoruz. Kırım Ukrayna ile birlikte. Haftaya çarşambadan itibaren ise merak edilmesin efendim. Bu sefer aramadığımız kadar sıcak gelebilir. 25 derece ve üzerinde sıcaklıklar görünüyor haftaya. Perşembe, Cuma mesela. Onları gelecek hafta ve gelecek yayınlarda konuşuruz. Bu haftanın soğukları zirai don yapar mı endişesi taşıyoruz. İç Anadolu'da, Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'da sıcaklıklar sıfırın altında birkaç dereceye kadar düşeceği için çeşitli ürünlerde rekolte kayıpları olacaktır. Maalesef bir zirai donla hafif kuvvete de olsa karşı karşıyayız. Ancak 3 gün, 2,5 gün sonra soğuk havanın içinden çıkacağız. Bir de geçtiğimiz yılki gibi bir hadise beklemiyoruz. Tekrarlıyorum, o zaman sıfırın altında 15 derecelere düşmüştü ve kuru bir soğuk yer etmişti tarlalarda. Bunun yerine şimdi daha nemli bir havada soğuk bir hava geliyor. Yani durağan olduğu gecelerde esmediğinde işte yapraklar donuyor. Ama işte o su buharı var neyse ki, biraz daha nemli bir hava gelecek. O yüzden özellikle Karadeniz'in iç kesimlerindeki üreticiler de çok korkmasın. Çok kuvvetli bir don yaşamayı beklemiyoruz Tuğba. Bunu da söylemek isterim.
1: Evet, sevindik çünkü hem o kadar emek boşa gidiyor hem de tabii bu
0: Tabii.
1: pazar fiyatlarına vatandaşın cebine kadar yansıyor. Bir de 1 Mayıs tatili için yola çıkanlar olmuştur elbet. O
0: Tabii.
1: konuda da uyardığın iyi oldu. Teşekkür ediyorum Hüseyin. Çok sağ ol. Havanın notlarını senden almış olduk. Şimdi
0: İyi
1: devam
0: yayınlar.
1: edeceğiz. Sıradaki haberimizle devam ediyoruz. Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde cezası Yargıtay tarafından bozulan Nevzat Bahtiyar 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı.
2: Teknik verilerle savunmanın çeliştiği vurgulandı. Sanıkların cinayet öncesi birlikte olduğu belirtildi. Nevzat Bahtiyar'a verilen kararın gerekçesi açıklandı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunmuştu. Amca Salim, anne Yüksel ve abi Enes Güran cinayet suçlamasıyla yargılandı ve ağırlaştırılmış müebbete mahkum oldu. Komşu Nevzat Bahtiyar ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Yargıtay bu cezayı bozdu. Tekrar yargılanan Nevzat Bahtiyar, nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
3: Mahkeme teknik kayıtların Nevzat Bahtiyar'ın savunmasıyla çeliştiğini söyledi. Nevzat Bahtiyar savunmasında Salim Güran'ın kendisine seslenerek cesedi teslim ettiğini söylemişti. Ancak gerekçeli kararda Nevzat Bahtiyar ile Salim Güran'ın cinayet öncesi birlikte olduğu değerlendirilmesi yer aldı.
2: Kararda Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın Narin'i birlikte bekledikleri yazıldı. Patika yoldan eve giden Narin'in evde Salim, Yüksel ve Enes Güran tarafından öldürüldüğü, cesedin de evin dışında bekleyen Nevzat'a verildiği ifade edildi. Kararda Nevzat Bahtiyar'ın kadına ve çocuğa karşı nitelikli kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı, ancak cezada indirime gidilerek nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl hapis cezası verildiği belirtildi.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Mersin'de konuşuyor. Kulak verelim.
4: Dağlarının tam kavşağında yer alan şehrimiz, kuzeyde Ankara, İstanbul ve Avrupa'ya, doğuda ise Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz otoyol bağlantısına sahip ve şehrimizin batı yönündeki otoyol ağı Çeşmeli'ye kadar uzanıyor durumda. Şimdi de inşallah Çeşmeli Kız Kalesi kesimindeki yapım çalışmalarına hızla devam ediyoruz ve inşallah tamamlayacağız. Tarsus, Adana, Gaziantep otoyolunun doğal devamı niteliğindeki bu projemiz mevcut Çeşmeli kavşağından başlayarak Erdemli ve Kız Kalesi yerleşimlerinin kuzeyinden D400 devlet yoluna paralel ilerleyip Kız Kalesi kavşağı ile devlet yoluna bağlanacak. Kamu özel işbirliği modeli ya da yap işlet devret modeli ile hayata geçirdiğimiz otoyolumuz 3 gidiş, 3 geliş, toplam 6 şeritli, 41 kilometre ana gövde ve 2 gidiş, 2 geliş, 4 şeritli, 11 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 52 kilometre uzunluğundan oluşuyor. Proje kapsamında ayrıca 7 adet tünel, 5 adet viyadük, 2 adet otoyol hizmet tesisi, 1 adet bakım işletme merkezi ve 1 adet tünel işletme merkezini de aynı anda inşa ediyoruz. Yapım çalışmalarında şu anda önemli aşamaları geride bıraktığımızı söyleyebilirim. Toplam 20.232 metre uzunluğunda 7 adet tünel ve 3.266 metre uzunluğunda 5 adet viyadüğü tamamladık. Yani esasında baktığımız zaman 52 kilometrelik otoyolun yaklaşık 1/4 biri tünel ve viyadüklerden oluşuyor. Toprak işlerine baktığımızda yaklaşık 41 milyon metreküplük toprak işini %99 seviyesinde tamamlamış durumdayız. 140 adet köprü ve sanat yapısından 131 adedini bitirerek %95'lik bir gerçekleşme sağlamış durumdayız. Yine 3,8 milyon ton üst yapı, yani asfalt vesaire, onun altındaki imalatlar olarak bahsediyorum. Üst yapının da yaklaşık 1,8 milyon tonunu tamamlayarak %50'nin üzerinde bir gerçekleştirme sağladığımızı söyleyebilirim.
1: Ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nu dinledik. Şimdi haberimize devam ediyoruz. Evde yapılan haşere ilaçlaması az kalsın bir faciaya daha neden olacaktı. Bu kez Konya'da 2 yaşındaki bir çocuk ölümden döndü.
5: Yine de yapmadılar.
6: Tabii.
5: Beyla da doktorları çok seviyor değil mi kızım?
6: İnternetten araştırarak bu şirketi buldum. Bayağı işte ünlü olduğunu falan okudum internette. Kesin çözüm sunduklarını söylediler tahta kuruları hakkında.
7: Yaptırdıkları ilaçlama az kalsın faciaya dönecekti. 2 yaşındaki Leyla ölümden döndü.
6: Tahta kurularını komple bitirdiler. Aileyi de komple bitirme yolunda bir adım atmaya çalıştılar kendileri.
7: Konya'da yaşayan Öksüz ailesi evlerini tahta kurusuna karşı ilaçlatmak istedi. İnternetten buldukları bir firmayla anlaştılar. Aile ilaçlamadan bir gün sonra evlerine döndü. Ertesi günse 2 yaşındaki Leyla ve annesi rahatsızlandı.
6: Leyla aşırı bir şekilde kusmaya başladı. Eşim de aynı şekilde kustuğunu ve göremediğini söyledi.
7: Annesinin durumu o kadar kötü değildi. Ancak Leyla yoğun bakıma alındı.
6: Leyla'nın organofosfattan dolayı zehirlendiğini, kan değerlerinin yüksek olduğu için bu şekilde yatacağını dile getirdiler.
7: 7 gün hastanede kalan Leyla ölümden döndü. Aile ilaçlama firması hakkında suç duyurusunda bulundu.
6: Şahıslar alüminyum fosfat kullandıklarını bize söylemediler. Zaten evlerde, dairelerde kullanılması yasak olan bir ilacı kullanmış şahıslar.
7: Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
1: Lider Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bugün deplasmanda Samsunspor'la karşılaşacak. Sarı Kırmızılar karşılaşmadan 3 puanla ayrılırsa üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Samsun yeni 19 Mayıs stadında oynanacak maç. Saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkun Ses yönetecek. Süper Lig'de geride kalan 31 müsabakada 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi alan Sarı Kırmızılı takım haftaya 74 puanla lider girdi. Galatasaray son 3 hafta öncesinde en yakın takipçileri Fenerbahçe'nin 7, Trabzonspor'un ise 9 puan önünde yer aldı. Sarı Kırmızılılar bu müsabakadan 3 puanla ayrılırsa rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Efes 2026 tatbikatı nefes kesti. Tatbikatta yerli ve milli hücum botu Karayel sahneye çıktı.
7: Yerli ve milli hücum botları ilk kez kullanıldı. Komandolar tatbikatta denizden çıkarma yaptı. Efes 2026 tatbikatı yine nefesleri kesti.
8: Karayel hücum botları ilk kez Efes tatbikatında kullanılıyor. Biz de Habertürk ekibi olarak bot eğitimindeyiz ve bu botlar 17 kişilik bir kapasiteye sahip. Aynı zamanda da kısmi balistik korumaya sahip olan bu botlar Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alıyor.
7: Tatbikatın 18. gününde bot eğitimleri yapıldı.
8: Efes 2026 tatbikatının en önemli özelliği birleşik ve müşterek yapılıyor olması.

0: yabancı ülke katılımcıları da Karayel hücum botlarıyla birlikte bot eğitim faaliyetine katılıyorlar.
1: Tatbikatta denizden adaya çıkarma senaryosu canlandırıldı.
0: Bahadır Adası açıklarına inen personel şimdi konuşlandı ve şimdi çıkarma yapıldıktan sonra karadaki yerlerini aldı. Hızlı bir şekilde kara harbine hazırlanıyor.
1: Tatbikat 20-21 Mayıs'taki seçkin gözlemci günüyle sona erecek.
2: Ve bu dilimi noktalıyoruz. Saat başında yeniden görüşmek dileğiyle.

Güzel bir cumartesinde yine birlikteyiz. Sizlere konuk olduk tekrar. Ne güzel. Ve şimdi sizi İç Ege'nin çok önemli şehrine götüreceğim. Denizli. Evet. Denizli deyince aklınıza hemen deniz falan filan gelir ama alakası yok tabii. Çünkü Denizli deyince aklınıza gelecek çok şey var ve ben onları size tek tek anlatacağım. Ne zaman? Kahvaltıdan sonra. Klasikten sonra.

0: Kahvaltı konusu derin bir konu ve Denizli'de kahvaltı yapacağız. Biliyorsunuz aslında kahvaltı her ne kadar var mı yok mu tartışmalarıyla zaman geçirilse de kesinlikle var. Ama kahvaltıda anlayışlar değişti, kahvaltıda içerik değişti. Ve tabii kahvaltıda en önemli olan şey aslında nasıl ve ne yediğiniz. Şimdi biz görüyorsunuz gayet orijinal bir masadayız. Masamızda bir misafirimiz var, Ümran Hanım. O yüzden ona soracağım şimdi. Öyle başlayacağım. Mesela oradaki bal ne balı?
1: Kekik balı.
0: Bu
1: Kekikten
0: bölgede kekik var o zaman.
1: tabii ki bolca var. Dünyanın birçok yerine Denizli'den ihracat yapılıyor.
0: Şimdi bir bal daha göstereceğim. Bugün gayet ballıyız.
1: Bu da çam
0: Biliyorsunuz çam balı aslında bir salgı balıdır.
1: balımız.
0: Yani çamda çiçek falan olmadığı için arının onu alma ihtimali yoktur. Bal sıra
1: Kesinlikle.
0: böcekleri dediğimiz böcekler bir salgı yapar. O salgıdan da arılar işlerini yaparlar. Ve
1: Bu da hayıt balı. Hayıt balı hayıt bitkisinden arıların ürettiği bir bal. Özellikle bayanların hormon dengesini

0: sağlayan bir bitki olduğu için hayır.
1: Ha.
0: Evet, ayrıca bir özelliği var.
1: Peki sizi biraz yoruyorum ben, farkındayım, ama
0: Estağfurullah, ne
1: bir de
0: demek?
1: mesela burada
0: Seve
1: bu
0: seve.
1: denizi deyince aslında Türkiye'nin
0: Kalebiri.
1: genelinde evet bilinen kalebiberi. Şimdi ben kendimi bu konuda büyük bir cesaretle.
0: Çünkü ne zaman acı ya da tatlı olacağı belli olmayan nasıl çıktı? Eyvah eyvah.
1: Amanım tanrım. Beni kandırdınız. Aman tanrım. Ah.
0: Ne yapalım? Yoğurt yoğurt yiyin. Bakın burada
1: Ah.
0: isli yoğurt var.
1: Acı değil dediniz.
0: Ama dedim ya, sürprizli bir biber. Ay,
1: Acı
0: çok
1: değil
0: daha
1: dediniz diyorum,
0: iyi
1: sürprizli diyor. Yani sürpriz bende diyor. Of of. Ah.
0: acı olmayan bunlar da mı?
1: Ha.
0: Siz yanlış yediniz.
1: Bir de bu var.
0: Aynı biberin haşlanıp soyularak yoğurtla buluşturulduğu bir lezzet. Bir de
1: Evet.
0: bundan buyurun.
1: Yok, tövbeler tövbesi. Siz
0: Gerçekten.
1: geldiğinizde bundan yiyebilirsiniz arkadaşlar. Ama benim için o iş kapandı. Bir de bunu da söyleyeyim. Bu nar suyu da yine Denizli'nin, doğru mu?
0: Evet, Denizli'de.
1: Özel bir narıymış ve bu mekanda.
0: Hicaz narından sıktığımız nar sularımız.
1: Benim hayatımı kurtarmış olanlar diye de geçebilir bundan
0: Afiyet
1: sonra
0: olsun.
1: literatüre. Kandırıldım. Kandırıldım ve yandım. Bu iki kelimeyi ancak bir kahvaltıda bu şekilde söyleyebilirdim. Çünkü karabiberi yaktı beni. Çok güzel bir kahvaltıydı. Şüphesiz bu kahvaltının nerelerden kaynaklandığını anlamak için şehirde şöyle bir dolaşmaya başladık. Aslında birçok etkilendik. Sanırım siz de etkileneceksiniz. Denizli, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz'in buluştuğu bir yerde. Tabii böyle bir kuşak şehri olmanın bütün şeyini de faydasını da görüyor. Biz ne yaptık şimdi? Denizli'de meydan bölgesindeyiz şu anda. Aslında eski Denizli diyebileceğimiz bir bölge burası. Çok ilginç bir bilgi vereyim. Denizli'de 19 tane antik kent kurulmuş. Düşünebiliyor musunuz? Tabii ki hepsi aynı değerde değil. Bazıları biraz daha zayıf ama 19 adet ayrı antik kent bulgusu var. Bu arada Denizli Cumhuriyet tarihi açısından da önemli bir şehir. İlk teşkilatlanan, yani Kurtuluş Savaşı'nın başladığı yıllarda ilk teşkilatlanan şehirlerden biri. Ne zaman? 15 Mayıs 1919'da Denizli Müftüsü bu konuda fetva veriyor. Kendisi Ahmet Hulusi Bey. Ne diyor? Diyor ki işgal altındayız ve bununla ilgili mücadele etmeliyiz diye fetva veriyor. Bu da çok önemli. Millete efendilik yoktur, hizmet etme vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur demiş. Şüphesiz kim demiş olabilir? Mustafa Kemal Atatürk. Evet, her şehirde biliyorsunuz böyle bir anıt olması çok keyifli ve biz o anıtları mutlaka ziyaret etmeye çalışıyoruz. Derken ne görüyorum? Evet. Vallahi yani var ya. Peki neden sizce Denizli'nin simgesi horoz? Denizli eskiden beri horoz yetiştiriciliğinde en eski şehirlerden biri. Ayrıca horoz, yani Denizli horozu dünyadaki en eski ırklardanmış. Bir başka bilgi. Ve tabii ki aynı zamanda Türk kültüründe de güç, cesaretin anlamını taşıyormuş. Efendim şimdi kale içindeyiz. Bu Denizli'nin bütün gastronomik hayatının döndüğü yer bilgisini aldık. Burası aynı zamanda gastronominin de merkezi gibi bir yer. Aslında Kalebiberi diye bir hikaye var biliyorsunuz. Buranın Kale ilçesi, yani Denizli'nin Kale ilçesinin çok özel bir biberi. Hakikaten bence Türkiye'nin en iyi biberlerinin başında gelebilir.
2: Üç burunlu biber cinsindendir. Kalın etenli biber olması özelliği vardır. Bu tazeyken canlı ağırlığı 120 ile 160 gram arasında gelir. Uzunluk olarak da 16-18 santime kadar ulaşır yani bu. Aroması ve esansı farklı bir biber türüdür yani.
1: Peki bu kızardığı zaman böyle çıtır çıtır oluyor ya, onun nasıl?
2: Kızardığında yani bu şöyle söyleyeyim, balon gibi şişer yani. Bu evet. Gördüğün hacmin bir iki katı, iki buçuk katına ulaşacak yani.
1: Evet.
2: Bunu aynı zamanda yoğurtlama dediğimiz şekilde tüketilir. Bir de bunu haşlarsınız, haşladıktan sonra bunu...
1: Haşlanmış derken su da haşlamak
2: lazım. Su da haşlanıyor. Haşlandıktan sonra biber hafif soğutuluyor. Soğuttuktan sonra üzerine onun sarımsaklı yoğurtta tereyağı kızdırılıyor. Üzerine o şekilde servis yapılıyor.
1: Peki burada sizin şeye özgü dediğiniz başka şey var mı? Denizli'ye özgü.
2: Denizli'ye özgü. Bamyamız meşhurdur bizim.
1: Bamya. Evet. Burada yetişir mi bamya?
2: Tabii. Çal hançaların bamyası meşhurdur.
1: Özel... Gösterebilir misiniz bana?
2: Tabii gösterelim. Bir saniye efendim. Özelliği şudur, bamya ne kadar kaynatılırsa kaynatılır kesinlikle dağılma, hamur olmaz.
1: Allah Allah.
2: Kurak yerde yetişir, sulanmaz. Bitki çiçekten 7 gün sonra toplanır. Özelliği odur.
1: Hangi bölgede yetişiyordu?
2: Çal hançalar vardır burada.
1: Çal.
2: Ağırlıklı yetiştirilen.
1: Çal ilçesinden bahsediyoruz.
2: Çal ilçesinin Hançalar köyü yani, evet.
1: Bakın, şahane. Tarhana
2: var. Tarhanamız da meşhurdur.
1: Denizli'nin.
2: Evet. Bu tarhananın özelliği bundan yani yoğun derecede kaynatılıyor. Bunu bizim büyüklerimiz sabahtan bunu ocağına nohutunu işte efendim tarhanayı akşamdan ısıtar, nohut ısıtar, eti de ısıtar. Daha sonra bunu ocağa koyarlar. Köz ateşinde ağır ağır bir 8-10 saatte pişen yemektir. Yoğun derecede kolajen, yoğun derecede protein bir gıdadır yani.
1: Sıra dışı bir pişirme tekniği. Hakikaten şaşırtıcı ama ağzınızda yarattığı duygu şaşırmaktan çok çok öte. Çünkü Denizli kebabı hakikaten olağanüstü.

0: Efendim Denizli'deyiz. Denizli'ye gelince bu kebapsız olmadı. Yani Denizli kebabı hal böyle olunca, masa da böyle olunca ne yapar Adnan? Yüzükleri çıkarır. Malum eller yıkandı yani, bu arada onu söyleyeyim yani.
1: Adnan Bey, Denizli Sandır Kebabımızın geçmişi asırlar öncesine dayanır. Buzdolabının olmadığı dönemlerde kuzu kasaplık mesleğinden türemiştir. Karşıda kale içinin girişinde Goca Gavağımız var. Goca Gavağın altında kasapların ağılları varmış. Canlı hayvanları orada vatandaş seçer. Yarım kuzu, çeyrek kuzu satışlar böyle olur. Kalan etler de dışarıda tandır ocaklarında buzdolabı olmadığı için değerlendirmek maksadıyla ustalarımız odun ateşinde pişirerek kebap haline getirir. Gelen müşterileri de takdim ederlermiş.
0: Sizden sonra bunu devam ettirecek biri var mı?
1: Evlatlarımız var. Nasip olursa inşallah 5. kuşak olarak da onlar yapmalarını istiyoruz.
0: Sen seviyor musun bu kebabı?
1: Tabii ki.
0: Kaç kilo yersin mesela?
1: Yani kilo olarak söylemeyeyim onu da, ya açken sağlam bir 2 kişilik, 3 kişilik yerim yani.
0: Peki böyle aklında kalan bir anı var mı? Mesela birisi geldi, o kadar yedi ki şaşırdık diyebileceğim bir şey var mı mesela? Çok ya. Hayır, ben onu geçebilecek miyim, ona bakacağım.
1: Rahmetli bir müşterimiz vardı, sanayici.
0: Rahmetli diye başladı abi, beni bitirdi ya. Ya rahmetli çok diye başladı mı gözünü seveyim. Vazgeçtim, sormuyorum. Peki, espri yaptım, buyurun.
1: Eskilerden kalma sanayici bir abimiz vardı. Söylemiş sahip 2 tane kelleyi bir oturuşta yiyip üzerine yarım kilo da kaburga istemişti. Onu hiç unutamıyorum.
0: Onu geçemem.
1: Kuzunun en leziz olduğu mevsimler bu mevsimleri. Ocakla başlar, Mart sonu Nisan'a kadar devam eden bir süreçtir süt kuzu mevsimi.
0: Bilerek geldik herhalde yani.
1: Ayağınıza sağlık efendim. Yani. Kuzularımız
0: nedeni duydunuz.
1: Serinhisar bölgesinde gelir. Karya cinsi kuzudur. Cinsi
0: ne
1: olarak
0: cinsi?
1: Karya. Eski bir ırktan çoğalmadır karya cinsi kuzu. Kuyruksuz olur. Fazla kuyruğu olmaz. Sırtı yağlı ve dolu olur.
0: Merinos'a benzeyen.
1: Merinos'a benzer. Merinos'la...
0: Bacaklar uzun kısa.
1: Evet. Denizli kebabına en güzel gelen kuzu karya cinsi kuzudur.
0: Tamam. Yönetmen yine dedi ki yorumla. Ya bu yorumlanır mı ya? Bunu sadece geleceksin, isteyeceksin yarım kilo. Yiyeceksin arkadaş yani. Bunun yorumlanacak bir tarafı yok. Şuna baksana. Bunu nasıl yorumlayabilirsiniz? Şöyle. Dünyanın görülmesi gereken en muhteşem 2 şeyi yan yana. Hierapolis, bir antik kent ve Pamukkale. Bir şey biliyor musunuz? İç içe ve hakikaten

0: Yani söylenecek bir şey yok. İsterseniz Hiera Polis'i araştırın, derinliklere dalın. İsterseniz Pamukkale'nin o sıcak sularında Hülya'ya dalın. Şahaneydi, biz de öyle yaptık zaten. Hiera Polis çok büyük bir antik kent aslında. Biz şimdi bu büyük antik kentin antik mezarlar bölümündeyiz. Buradaki Pamukkale travertenlerine kadar uzanan bir alanı kapsıyor. Ve Anadolu'nun en görkemli kazılarından birisi burası, antik kentlerinden birisi. Tabii Pamukkale travertenlerinin hemen yanında olması ona çok daha özel bir ayrıcalık kazandırıyor. Turizm açısından da bu çok değerli. Şüphesiz ki Denizli'ye geldiğinizde uğramanız gereken yerlerden biri. Evet, diğer böyle yemekler, güzel güzel, keyifli masa sohbetlerinin arasına mutlaka şehirlerin tarihi ve coğrafi kültürel varlıklarından da bilgiler serpiştirmeye çalışıyoruz. Bu Hierapolis aslında yılda 2 milyon kişi burayı ziyaret ediyor. Bu sanırım ne kadar görkemli ve önemli olduğunu anlatmaya yeten önemli bir bilgi. UNESCO tarafından da korunmaya değer miras listesi içine alınmış özel yerlerden biri. Tabii burada da aslında insanın sanatçılığının o dönem itibariyle en görkemli anıtlarından biri Hierapolis. Evet, Hierapolis aslında Bergama Krallığı'na ait bir yer. Muhtemelen Pamukkale travertenlerinin muhteşemliği karşısına ilgisiz kalamamışlar. O yüzden de onlar bu antik kenti buraya yapmışlar. Hemen sağımızda da Pamukkale travertenleri görünmeye başlandı. Denizli'den yaklaşık 25 kilometre uzakta Pamukkale travertenleri. Aslında bildiğiniz kaplıca suyu gibi bir suyla, ama tabii neredeyse dünyanın oluşumunda ayrıcalıklı olmuş diyebiliriz. Çünkü çok büyük bir alan, çok geniş bir alan. Muhtemelen içindeki bu beyazlığı yaratan su özel bir su, yani kaplıca suyu dediğimiz formda bir su olabilir. Benim teknik bilgim ancak bu kadar çünkü. Burada aslında Pamukkale'ye geldiğinizde, yani Denizli'ye geldiğinizde burada 2-3 tane kapı var. Bunlardan en önemlisi Güney Kapısı, diğeri Kuzey Kapısı. Kuzey Kapısı'ndan geldiğinizde aslında tarihi antik kent Hierapolis'i de görme şansınız olur. Ama diğer taraftan geldiğinizde direkt olarak Pamukkale travertenlerine erişebilirsiniz. Evet, hakikaten mutlaka insanların dünyada görülmesi gereken yer denildiğinde aklına gelmesi gereken ilk yerlerden birisi ve bu Türkiye'de, yani muhteşem bir şey. Evet, Denizli'ye geldiğinizde şu meşhur, hani Denizli'nin horozları bellidir diye bir türkü var biliyorsunuz. İşte o türkünün horozu aslında nereden gelmiş biliyor musunuz? Arnavutluk'tan. Berat cinsi denilen bir horoz burada çiftleştiği zaman farklı bir türe doğru dönüşmüş ve Denizli'ye özel bir horoz olmuş. Uzun uzun ötüşüyle ünlü. Hatta kimi zaman çok fazla ötüşler için bayıldıkları bile rivayet ediliyor. Enteresan. Ve farklı farklı ötüş şekilleri var. Mesela bilmem Davudi, aslan sesi falan gibi çok enteresan bir şey. İşte yani o kadar ünlü ki adına türküler bile beslenmiyor. Benim bile adıma türkü yok henüz yani. Düşünün. İşte horoz bu horoz. Adına türküler beslenen. Bestelenen. Adına türküler bestelenen. Kıskandın mı ne? Kokoreç'in her halini gördüm. Yunanistan'da da gördüm. Türkiye'de de gördüm. Ama bu halini çok görmemiştim. Muhtemelen siz de çok görmediniz. O zaman görelim. Siz sadece Denizli'de Denizli horozunun ünlü olduğunu zannedebilirsiniz. Aslında Denizli'de ünlü çok. Neler? Mesela kokoreç gibi, fırındaki Denizli kebabı gibi. Ayrıca kuyuda yapılan Denizli'nin farklı bir kebabı daha var. Aslında o bazı başka şehirlerde de var. Fakat burada bir espri daha var. Şimdi şu kokoreci bir anlat.
1: Buyurun.
0: Nedir bizim dikkatimizi çekmesi gereken, şekline bakarsan çok şey var dikkatimizi çekmesi gereken şey ama.
1: Öncelikle hocam Kokoreçimiz özel sarım. Yani bizim için özel sarılıyor bunlar. Şekil bir de görüldüğü gibi, lezzetini sizin tattığınız gibi biz anlatılmaz yaşanır diyoruz. Buyurun beraber yaşayalım.
0: Bu kadar yumuşak olması, yani diğer kokoreçleri de çok seviyorum ben ama bu çok
1: Şimdi
0: yumuşak.
1: bunun bu kadar yumuşak olması, hiç ateş görmeden 4-5 saat kuyunun har ateşte yanması, ateş tamamen bittikten sonra özel aparatlarla, calaskarla kuyuya kapatıp 4 saat, 5 saat hiç ateşe maruz kalmadan sadece taşların ısısıyla piştiği için bu özellik, bu yumuşaklık, bu kalite
0: Yani
1: orada.
0: Suat Usta diyor ki kuru hararetle pişiriyoruz diyor. Biliyorsunuz teknik anlamda kuru hararetle de anlıyorsunuz. Yani ateşi görmeden sadece ortamın ısısıyla içini çekerek muhtemelen 3-4 saat.
1: Tabii ki yani kokoreçin yoğunluğuna ve ateşin yoğunluğuna göre saat dilimi değişebiliyor. Yani bazen 4 saat, 5 saat kuyuda kaldığı zamanlar olabiliyor.
0: O zaman ne yapacağız şimdi? Önce bir şunu, bu gerekiyor buna herhalde.
1: Yani tabii ki
0: Şöyle.
1: damak lezzetinize göre.
0: Şöyle. Bolca kekik kaldı ama bu da sıradan bir kekik değil. Nedir bu kekik? Nereden?
1: Bu dağlardan Babadağ'da özellikle mevsimsel olarak toplanan kekiklerin harmanlanıp dövülüp sofra haline getirilmiş hali.
0: Evet, yani sıra dışı olduğu kesin. Ve tabii ki mutlaka biliyorsunuz kokoreç yiyorsanız kimyon şart. Sanki buradakine haksızlık ediyormuşum gibi. Bu da aynı teknikle mi pişiyor? Yani.
1: Kesinlikle bizim kuyu kokoreç ve kuyu tandır kebabımız hiç ateş görmeden sadece ve sadece taşların ısıyla pişen kebabımız ve kokoreçimiz.
0: Oh, sesi duyuyor musunuz? Bu çıtırdı kokoreçten geliyor ha. Denizli'ye geldiğinizde yapacağınız çok iş var. Yiyeceğiniz çok lezzet var. Ama mutlaka bunları denemelisiniz. Of ki of. Evet, iyi ki de görmüşüz. İyi ki de kokoreçin kuyuya iniş halinde gördük. Ve şimdi ne yapıyorum? Tatlı zamanı. Denizli'nin kendine özgü tatlısı var mı? Var. Denizli'de Denizli'nin lezzetlerine ve Denizli'nin kültürüne, sanatına, tarihine yolculuğumuz sürüyor. Bu sefer bir tatlı molası verelim dedik. Dedik ki acaba Denizli'de Denizli'ye özgü bir tatlı var mı? Onu şimdi Mehmet Bey anlatacak. Var mı?
2: Tabii ki efendim, bizim yöresel değerimizdir kale baklavası.
0: Kale
2: Evet,
0: baklavası.
2: kale baklavası bizim
0: Nedir özelliği mesela?
2: kale baklavası tamamen yöresel değerimiz. Elle yapılır, odun ateşinde pişirilir, 40 kat. Her katına özellikle
0: 40
2: ceviz,
0: kat.
2: evet 40 kat.
0: Oo, 40 yıllık hatırı var bak.
2: Her katında ceviz serpiştirilir. Bunu en iyi şekilde yağ kullanıyoruz. Şekerinde özellikle kendimiz ilgileniyoruz özel olarak. Tamamen özel. Bizim süzgecimizden geçirilerek vatandaşa, halkımıza sunulan bir yöresel değerimiz. Bunun rakım olarak rakımı da etkiler damak tadını. Tamamen bunu, kalede özel ustalarımızla pişirttiriyoruz bunu. Odun ateşinde pişiyor. Malzemesi her yönüyle özeldir. Kendi tarafımızdan özel olarak hazırlanıp
0: Bu
2: ustamıza
0: tamamıyla ceviz
2: verilerek.
0: ya.
2: Evet.
0: Tamamıyla ceviz. Yani aradaki hamur katları öyle.
2: Bu
0: Ceviz.
2: damak tadı ustamızın psikolojik yapısına kadar, hepsi detayına kadar etkileyen faktörler. Gayemiz bu yöresel değerimizi Denizli'den çıkarak Türkiye çapında, uluslararası alanda tanıtımını sağlamak. Hedefimiz o oldu. Biz bunu 2015 yılında yola çıktık. Gayemiz, hedefimiz bu kale baklavasını uluslararası alana taşımak üzere yoğunlaştık.
0: Şimdi şöyle, bir kere şerbet oranı çok güzel. Yani ağır bir tatlı değil. Yani ilk dış bakışta böyle çok iri bir baklava dilimi görüyorsunuz ama gayet hafif. Yani şerbet çok iyi ayarlanmış. İçindeki ceviz oranı

oldukça bonkör davranılmış. Çok böyle bol davranılmış. Hamur katları çok güzel. Yani klasik bir baklava hamurunun, hani genelde ev baklavalarında biliyorsunuz biraz katlar, hamur katları biraz daha yufkalar kalın olabilir ama bunda bildiğimiz klasik baklava kadar ince bir hamur var. Kale baklavasını arayın derim. Denizli Kale ilçesinin

0: denedim. Siz onu izlerken ben de kahvemi yaptım ve kahvemi içiyorum. Ama bundan sonra sürprizim bitmiyor. Çünkü sizi Denizli dediğinizde aklınıza gelmeyecek bir restorana götüreceğim. Deniz ürünleri ağırlıklı, sıra dışı. Efendim Denizli'deyiz. Hala Denizli serüvenimiz sürüyor ve siz de şaşırıyorsunuzdur muhtemelen. Çünkü Denizli'deyiz. Malum Denizli denize kıyı bir şehir değil. Her ne kadar adı Denizli olsa da bu kadar çeşitli deniz mahsulleri anlatın bakalım şimdi bize. Bu hikaye nedir? Niye bu kadar taze görünüyorlar?
1: İşin hikayesi deniz halkı balık kültürüne sahip.
0: Sahip.
1: Ve biz de bunu reddetmiyoruz.
0: Peki.
1: Her balığı yerinden.
0: Buraya yakın mı mesela sizin balık?
1: İzmir'den genel satın alma noktamız İzmir. Ama İzmir'e lüferi Boğaz lüferi. Dil balığını Didim'in. Barbun Çeşme'nin barbunu alıyoruz.
0: Peki bu sizde nereden bu birikim?
1: Temelde
0: Yani
1: ustayız.
0: ha.
1: Ama Ege Denizi'ne girip çıkmışlığımız var.
0: Evet. Peki yani
1: Balık yemeyi seviyoruz.
0: Denizli'de eskiden beri böyle bir balık kültürü mü var? Deniz ürünleri kültürü mü var?
1: Yıllardır tabii.
0: Var.
1: Tabii. Denizli sanayi şehri olduğu için yurt dışına sürekli girip çıkıyor insanlar. Sahil kenarında hemen hemen herkesin evi var. O yüzden
0: Bu kültüre
1: bu kültüre
0: sahipler, siz
1: sahip.
0: de mecburen o
1: Tabii.
0: kültüre uygun
1: Evet.
0: ürünler vermeye
1: Evet.
0: çalışıyorsunuz. Şimdi birazdan masada onlar aynı şekilde buradaki güzellik kadar masaya da geliyor mu göreceğiz. Deniz ürünleri insanlığın en eski beslenme araçları. Diğer taraftan aslında toplumların kimliklerinin sofraya da konan yüzü. Aslında Denizli deyince ne alaka diyeceksiniz? Denizli bir deniz şehri değil. Doğal olarak nasıl sofranın toplumsal kimliğin yüzü olabilir sorusu aklımıza gelebilir. Diğer taraftan pişirme teknikleri de aslında bulunan şehrin o kimliğini ifade eden bir başka yönü. Şimdi bütün bunları Denizli ile ilişkisini konuşacağız. Denizli diyoruz, deniz kenarı değiliz. Olağanüstü bir şey çeşitliği var, deniz ürünleri çeşitliği. Nasıl oluyor bu?
2: Buraya en iyi balık geliyor. Bize yakın olan deniz kenarı Marmaris'i, Bodrum'u, Datça'sı, Çeşme'si, Kuşadası, Didim'i her yerden balık geliyor.
0: Peki yani bu sadece siz peki bu yani bunu geliştirirken sadece bu yönüyle mi geliştirdiniz yoksa başka şehirlerde bu anlamda bir şeyiniz mi oldu, deneyiminiz mi oldu?
1: Turizmciyim. Temelim turizm. Dünya mutfaklarında uzun yıllar ustalık yaptık.
0: Bendeki nezakette dikkat ediyor musunuz yani? Şu bendeki nezakete bakın. Halbuki ben konuğum biliyor musunuz yani? Sıcaklar soğumasın diyorum.
1: Sıcaklar soğumasın.
0: Önümde sanırım böyle bir beyaz etli
1: Evet, kofana.
0: kofana
1: Bu
0: var.
1: Ege balığı.
0: Kimin abisi?
1: Kofana Çinikop'tan başlar. Karadeniz'de serüven. Akdeniz'e doğru. Sırtıkaya doğru gelir. Bu kofana.
0: Çinekop, sarı kanat,
1: Evet.
0: lüfer,
1: Lüfer.
0: kofana diye gidiyor.
1: Evet. Sırtıkaya
0: Ailenin
1: en
0: bütün
1: son.
0: üyeleri.
1: Evet.
0: Evet.
1: Yeni iyi mevsimi. Mevsim olarak yağ değer olarak yeterince zengin.
0: Burada ne var? Bu
1: Karadeniz
0: elle
1: tekeri.
0: yenir.
1: Evet, Karadeniz tekeri.
0: Bunun irisine ne diyoruz?
1: Barbun. Aslında değil. Aslında değil. Öyle bilinir. Değildir.
0: Değil.
1: Hiçbir zaman
0: Tersi.
1: olmadı.
0: Tersi olması lazım.
1: Evet. İkisi ayrı balıktır yani.
0: Yakalarım. Bunu mesela tezgahta gören vatandaş nasıl ayırt eder?
1: Bunu tezgahta gören zaten bu pembe olur. Barbun daha çilek renginde.
0: Burnu küt olur.
1: Burnu küt olur. Keserbaş
0: Kenarında bir
1: diye
0: böyle sarı bir
1: adlandırılır.
0: çizgisi olur.
1: Evet.
0: Güzel.
1: Bu mevsiminde çok
0: Ben
1: lezzetlidir.
0: de balıkçı gibiyim ha. Ama karides de karides yani. Yani karides de karides. Jumbo. Bu kaç? Kaçlık bu?
1: Bu spontane yakalanmış. Bunda numara yok. Dondurulmuş ürün değil çünkü.
0: Güzel. Mahsus böyle kaçak sorular soruyorum ama çok yakalanmıyor. O da kaçıyor. Şöyle. Bildiğiniz tatlı. Çünkü karideste en çok aradığımız özelliklerden biridir bu. Böyle ağzınızda tatlı bir rayiha bırakacak. Bu da tam o. Bu nereden geliyor?
1: Bu da Ege. Ya bana göre balık bir

0: endüstriyel mutfak ürünü değil. Kendi öz tadını kaybetmeden yenilmeli.
1: Şöyle güzel bir zeytinyağı çıkaralım. Oo. İlaç. Burada şu kırmızı olan bana yabancı.
0: Kırmızı olan pancar. Pancar otu. Pancarın ot kısmı. Ama bunda özellik yaban eriği ekşisi var.
1: Ha, yaban eriği.
0: Evet.
1: Vay. Çok güzel ya. Bu hemen yer değişiyor. Aman tanrım. Evet efendim. Akşam yemeği yiyoruz malum. Çok şık bir mekanda. Çok değerli insanlarla. Ve muhteşem bir masayla. Biz yemeğe devam edeceğiz. Gecemiz bizim devam edecek. Ama size veda ediyorum. Hoşça kalın. Biz keyfini çıkarmaya devam edeceğiz. Siz de bizi izlerken keyfini çıkarın lütfen. Denizli'nin horozları bellidir. Hakikaten öyle. Denizli'nin birçok şeyi belli. Sadece görmemizi, fark etmemizi bekliyor. Ne yapmak lazım? Denizli'ye gitmek lazım. Çünkü biz Denizli'den çok etkilendik. Hakikaten olağanüstüydü. Her şeyiyle mükemmeldi. Ve çok güzel anılar biriktirdik. Ve şimdi sizlere veda ediyorum. Tekrar yeni anılar biriktirebileceğimiz başka bir şehirde buluşmak dileklerimle. Hoşça kalın.

0: Habertürk ekranlarına yeniden hoş geldiniz. Saatler 13'e geliyor ve yaklaşık bir saat boyunca gelişmeleri aktaracağız. Önce Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde kavga çıktı. Ankara'ya gideceğiz. Emre Aytekin orada arkadaşımız bize anlatacak elindeki notları. Öncelikle Emre, kavganın sebebi neydi? Ayrıntıları senden dinleyelim.
1: Evet Tuğba, Türkiye Büyük Belediyeler Birliği'ndeki seçim kavga ile başladı. Sabah saatlerinde saat 11'de genel başkanlık seçimi için tüm belediye başkanları burada bir araya geldi ve ardından da seçim sürerken Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okunmak istedi ve bunun ardından da bir tartışma başladı. Türkiye Belediyeler Birliği Mayıs ayı olağan meclis toplantısı için saat 11'de dediğimiz gibi tüm belediye başkanları burada Ankara'da toplandı. Meclis Başkanı Divanı İhtisas Komisyonu üyeleri seçimi için bir seçim yapılıyordu bu üyelerin belirlenmesi için. Seçim Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Vahap Seçer'in konuşması ile başladı. Ardından da Divan Başkanı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okumak istedi ve bunun ardından da salonda tepkiler oluştu. AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın bağırdığı bilgisi var ve bu tartışmanın ardından salonda bir arbede yaşandı. Bir grup yine kürsüye yürümek istedi ve tartışma devam etti. Bir saat bir ara verilmişti toplantıya. Şu anda bu toplantı yeniden başladı. Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Vahap Seçer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mahsul Yavaş ise bu toplantıya katılan isimler arasında. Adaylar kim? Bu seçim için hemen onu hatırlatmak istiyorum. CHP'nin adayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer halen de Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili görevini yürütüyor. Cumhur İttifakı'nın adayı ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel. Şu anda da bir saatlik aranın ardından çıkan tartışmanın ardından o toplantı bir saatlik aranın ardından devam ediyor. Yeniden başladı dediğimiz gibi Türkiye Belediyeler Birliği'nde bugün genel başkanlık için bir seçim yapılıyordu. Sabah 11 sıralarında başladı bu seçim. Seçim Vahap Seçer'in konuşmasıyla başladı. Ardından da yine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı CHP, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okumak istedi salonda. Bu mesajın okunmasıyla birlikte bir tepki oluştu salonda. Ardından AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar bağırdı, tepki gösterdi ve daha sonra da arbede yaşanmaya başlandı. Salonda bulunan yine bir grup kürsüye yürüdü ve bu tartışmanın devam etmesiyle birlikte toplantıya bir saatlik bir ara verildi. O ara tamamlandı. Şu anda da toplantı yeniden kaldığı yerden devam ediyor. Kameraman Hamza Can Bolat ekranlara getiriyor salondaki görüntüleri. Şu anda da toplantının başladığını bizler de görüyoruz. Adayları tekrar hatırlatmak istiyorum. CHP'nin adayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer. Cumhur İttifakı'nın adayı ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel. Bu iki aday yarışıyor. Türkiye Belediyeler Birliği'nin genel başkanlık için yapılan seçimde dediğimiz gibi sabah saatlerinde toplanan belediye başkanları arasında bir tartışma çıktı. Cumhur İttifakı ile CHP belediyeleri arasında bir tartışma yaşandı. Tartışmanın sebebi görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajının okunmasıydı. Bu mesaj okundu. Ardından hem AK Partili gruplar arasında hem de CHP'li gruplar arasında bir tartışma yaşandı. Tartışmanın yaşanmasıyla birlikte salondaki seçime bir saat ara verildi ki o ara sona erdi. Şu anda da tekrar seçimin başladığını görüyoruz ve buradaki gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz bizler de.
0: Teşekkürler Emre. Emre'nin notlarını dinledik. Belediyeler Birliği seçimi de takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi sıradaki haberimiz, 1 Mayıs'ta İstanbul'da Taksim Meydanı'na yürümek isteyen 580 kişi gözaltına alındı. Gözaltındakilerin tamamı serbest bırakıldı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününde Taksim'e çıkan tüm yollar kapatıldı. Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta yoğun güvenlik önlemleri alındı. Taksim'e çıkmak isteyen gruplarla polis arasında zaman zaman gerginlik çıktı. Polisin müdahalesi sırasında gözaltına alınan 580 kişi emniyete götürüldü. Gözaltındakilerin tamamı işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat dış ticaret verilerini açıkladı. Nisan ayında ihracatın %22,3 artışla 25,4 milyar dolar olduğunu söyledi. Bolat en yüksek Nisan ve en yüksek ikinci aylık ihracat değeri kaydedildi dedi.
2: Nisan ayındaki ihracat artışımız hem oran olarak hem mutlak değer olarak son 53 ayın Kasım 2021'den bu yana en fazla ihracat artışı sağlanan ay oldu. 25,4 milyar dolar olarak gerçekleştirildi. Dikkatinizi artış oranına çekmek istiyorum. %22,3 bu artışımız. Nisan itibariyle yıllıklandırılmış son 12 ayda 275,8 milyar dolara ulaşarak 276 milyar dolara yaklaşmış olduk. Bu da bir rekordu. Ve mal ve hizmet ihracat toplamımız Nisan itibariyle yıllık bazda 398 milyar dolara yükseldi.
0: Ve dönelim Orta Doğu'daki gündeme. ABD ile İran arasındaki ateşkes devam ederken Beyaz Saray'dan İran'la savaşın sona erdiğini Kongre'ye bildiren bir mesaj geldi. İran ise yeni teklifini arabuluculara iletti ama Trump müzakerelerden memnun değil.
3: Beyaz Saray bölgede Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nin varlığına rağmen İran'la savaşı sona ermiş saydığını Amerikan Kongresi'ne resmen bildirdi. Beyaz Saray Kongre'ye gönderdiği mektupta İran'la düşmanlığın sona erdiğini öne sürerek bu durum için yeni bir savaş yetkisine ihtiyaç duyulmadığını belirtti. Mektupta İran'a yönelik operasyonların başarılı olduğu ve kalıcı barış için çabaların sürdüğü belirtildi. Ancak İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ve Silahlı Kuvvetleri için tehdit oluşturmaya devam ettiği de vurgulandı. Savaşın henüz sona ermekten uzak bir noktada olabileceğine ilişkin ifadelere de yer verildi. Mektup, Kongre onayı olmadan başlatılan operasyonlar için tanınan 60 günlük sürenin son gününde gönderildi. İran ise yeni teklifini arabuluculara iletti ancak Trump yeni tekliften memnun değil.
4: İhtiyacımız olan türden bir anlaşma sunmuyorlar. Bu işi düzgün bir şekilde halledeceğiz. İran'dan erken çıkıp sorunun 3 yıl sonra yeniden ortaya çıkmasına izin vermeyeceğiz.
3: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise diplomasiye açık olduklarını belirterek Amerika Birleşik Devletleri'ne aşırı taleplerden ve tehditlerden vazgeçin çağrısı yaptı. İranlı üst düzey askeri komutanlardan Tuğgeneral Muhammed Cafer Esedi ise İran'la Amerika Birleşik Devletleri'ne

0: devletleri arasında yeni bir savaş ihtimali olduğunu söyledi. Amerikan basını da askeri yetkililer Trump'a olası yeni saldırılara ilişkin bilgilendirme yaptığını yazdı. Görüşmeye CENTCOM komutanı Brett Cooper ve Genelkurmay Başkanı Dan Kane'in de katıldığı kaydedildi. Kaynaklar olası saldırıların kısa ve güçlü olmasının planlandığını aktardı.
1: Evet, şimdi tabii İran Amerika Birleşik Devletleri'ne ne teklif etti? ABD ve İran ikinci kez masaya oturacak mı? Eğer masa yeniden kurulursa bir uzlaşma çıkar mı o masadan? Tüm bu soruların cevabını tabii dünya merak ediyor. Biz de konuşmaya devam edeceğiz. Bir konuğumuz var. Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler Yusuf Bey. Şimdi Trump'ın Temsilciler Meclisi'ne iki ayrı mektup var yazdığı. Biri Meclis Başkanı Mike Johnson, diğeri de Senatör Charles Grassley'e yazdığı mektup. İkisinde de 28 Şubat 2026'da başlayan düşmanlıklar sona ermiştir dedi. Bunu nasıl okumak gerekir? Bu mesaj ne anlama geliyor? Normalde bir ABD başkanı bir ülkeye savaş açarsa 60 günlük süresi olduğunu biliyoruz. Savaşın da 3. ayına girdik. Acaba bunun kılıfı mı bu? Bir yandan ABD Savunma Bakanı Hegseth'in ateşkes ilan edilen günlerin, sürenin bu 60 günlük sürenin içine dahil edilmemesi gerektiğini savunmuştu. Yani her an karşılıklı saldırıların devam edebilme ihtimalini masada tuttuklarını, ellerin tetikte olduğunu sık sık dile getiriyordu. Hem ABD Savunma Bakanı hem de CENTCOM'dan gelen açıklamalar bu yöndeydi. Ama bu Trump'ın bu son mektuplarını ve bu mesajını nasıl okumak gerekir sizce? Bununla başlayalım.
2: Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde Tuban bu süreç ilk başladığı günde 6 Mart'ta bir toplantı gerçekleşmişti. Kongre onayına bağlı olup olmayacağı ile ilgili bu saldırının ve Cumhuriyetçiler Trump'ın arkasında durmuştu. Fakat kapalı kapılar ardında bu savaşın mutlaka Nisan ayı sonunda tamamlanmış olması gerektiğini ve sonrasında devam etmemesi yönünde Trump'a ciddi bir baskı kurduğu söylenmişti Cumhuriyetçilerin öne çıkan isimlerinin. Çünkü seçimler yaklaşıyor ve bu sürecin, bu savaşın maliyetleri Amerikan kamuoyunda ciddi şekilde hissediliyor. Normalde biz hep şunu söylüyoruz. Amerikan toplumu işte bu bölge halkları kadar ya da Türkiye kadar siyasetin ya da küresel meselelerin içerisinde değil. Onlar oy kullanırken Gazze'deki soykırımdan ziyade ya da işte Rusya-Ukrayna savaşından ziyade kendi işlerindeki işte konut krizine, işte kürtaj yasasına, göçmen konusuna odaklı
1: ekonomiye,
2: ilerlerler.
1: Ekonomiye, benzin fiyatlarına, gıda fiyatlarına.
2: Evet. Tam olarak bu noktada Amerika Birleşik Devletleri'nde karar alma mekanizmasını etkileyen en önemli konu da akaryakıt fiyatları oldu. Yaklaşık 4,5 dolar seviyesine gelen bir benzin fiyatından bahsediliyor ki bu tarihin rekor seviyeleri, ki aslında küresel piyasalara baktığımızda küresel piyasalarda da oldukça yüksek, 126 dolar seviyesinde seyreden Brent petrolün varil fiyatı olmuş oluyor. Hı hı. Bu ister istemez Amerikan kamuoyunda içeride hissediliyor.
1: Yani ve bazı anketlere göre özür dileyerek bölüyorum, halkın %61'i İran'a saldırıların bir hata olduğunu düşünüyor yapılan birçok ankete göre.
2: Burada tabii şuna bakmak lazım. Ne maliyet ortaya kondu, karşılığında ne kazanıldı? Trump bir iş adamı olduğu için hesapları genelde bunun üzerinden yapıyor. Günün sonunda ciddi bir maliyet var. Askeri maliyetlerin 130-140 milyar dolar bandında olduğu söyleniyor Amerika Birleşik Devletleri adına. Keza müttefikleri adına da benzer şeylerden bahsetmek lazım. Askeri olarak bir başarı ortaya konulamadı. Ve stratejik olarak ya da jeopolitik olarak da istediğini alamadığını görüyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nin. Ne İsrail'i tam anlamıyla memnun edebildi, ne İran'ı tam anlamıyla istediği noktaya çekebildi. Avrupalı müttefikleriyle arası daha da bozuldu. Ve günün sonunda elinde aslında hiçbir şey yok. Trump %34 gibi bir oydan bahsediyor Cumhuriyetçilerde ki bu tarihin kötü rakamlarından bir tanesi. İster istemez artık bu savaşın bir an önce sonlanması için çok fazla yeterli sebep var Amerika'da mevcut karar alıcılar adına. Bu noktada tabii seçimler olmasaydı süreç belki başka bir yönde evrilebilirdi. Ama aslında şunu görmedik. Yani burada savaşın Amerika Birleşik Devletleri'nin birinci ya da ikinci Körfez Savaşı'ndaki gibi topyekün taarruz ettiği bir savaş şeklinde değil, biraz daha gerilimin kontrollü yükseltildiği bir modeli görmüştük. Bu noktada istenilenin alındığını iddia etse de Trump, ki savaşın ilk gününden bundan emindik, her ne sonuçla biterse bitsin hem Trump yönetimi hem de karşısındaki İran yönetimi, evet, kendi toplumlarında bir zafer söylemi geliştirecekler ve zafer kazandıklarını anlatacaklar diye Ama baktığımızda savaşlar sıfır toplamlı değil, özellikle bugünlerde bu modern çağda. Şunu biliyoruz, iki taraf da bu süreçten kaybetti ve sadece kendileri kaybetmedi, bütün küreselde ciddi bir maliyet yarattılar. Mutlaka bunun orta vadeli uzun vadeli sonuçları farklılaşacak. Tabii Trump'ın beraberinde Trump'ın kurmayları da bu süreci Amerikan iç siyasetinde belli hazırlıklar için belki olası bir tekrar müdahale gerektiğinde Kongre onayına takılmamak için bazı söylemler dile getiriyorlar. Ya da işte İran'ın üzerindeki bu süreçte tarafların artık birbirini boğma stratejisine yöneldiği bu dönemde İran'ın üzerindeki o saldırı tehdidi kozunu ortadan kaldırmak istemiyor. Fakat resmi olarak tabii ki başkanın onayıyla yapılabilecek saldırı süresi artık doldu. Bundan sonra diplomasi de muhtemelen başka bir formatta ilerleyecek ilerleyen haftalarda.
1: Evet, yani size göre sahada belki savaş bitti hava saldırılarıyla olan, ama diplomasi, yani masadaki diplomasi trafiği kaldığı yerden devam edecek gibi görünüyor. Peki İran son teklifini iletti. Abluka'ya da geleceğim Hürmüz'deki. Trump'ın bir açıklaması var. Abluka saldırılardan daha etkili oldu diye. Ona geleceğim ama öncesinde İran biliyorsunuz ki son teklifini iletti. Ama Trump yine memnun olmadı. Tam olarak da hangi konuda memnun olmadığını da açıklamadı. O gizli tutuldu ama sizce... Aslında başından beri anlaşılamayan konular çok net. Nükleer, zenginleştirilmiş uranyum stoku, Hürmüz Boğazı'ndaki abluka ve savaş tazminatı konuları baktığınızda. Ama sizce bu son teklifte Trump'ı mutlu etmeyen neydi sizce?
2: Aslında bu sürecin en başında Trump'ın ne istediği tam olarak belli değildi. Trump böyle bir saldırıya girişiyor ama İran tarafından ne koparmayı umuyor? Burada ortaya tam anlamıyla bir çerçeve çizememiştik. Trump da aslında bu çerçeveyi çizememişti. Sürekli olarak nükleer konusu üzerinden ilerleniyordu. Ama aslında belki de Venezuela'daki gibi tıpkı petrol ticaretinin artık yeniden Amerikan doları cinsinden yapılması için perde arkasında bazı şartlar tartışılıyordu. Bununla ilgili de yazıldı, çizildi. Tabii şunu söylemek lazım. Trump'ın bundan sonraki dönemde İran üzerindeki o baskısı azalır mı? Askeri operasyonlar devam eder mi sorusundan ziyade ilk döneminde bir baskı kurmuştu İran üzerinde. Şimdi bunu Trump 2.0 dediğimiz ekonomik boğma stratejisini sürdürüyor. Bu stratejiyi sürdürebilecek kapasitesi de aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin var. İşte İran'ın sivil sisteminden, banka para transferleri sisteminden atılması İran ekonomisini ciddi bir zorluğa itmişti. Bu noktada küresel ticaretten izole edebilecek gücü var hala Amerika Birleşik Devletleri'nin ve bunun sürmesi durumu İran'da yeni rahatsızlıklar da ortaya koyabilir. Hatırlarsanız savaş başlamadan önce İran'da esnaf sokağa dökülmüştü ki esnaf dediğimiz tüccar kesimi istikrar sever. Bu tarz protestoları, sokak hareketleri en çok onlara zarar verir ama ona rağmen özellikle döviz kuruyla alakalı çok ciddi mağduriyetler söz konusuydu. Öbür tarafta zaten hala hazırda aktivist gruplar çeşitli sebeplerle son yıllarda ara ara sokaklara döküldü. Mahsa Amini olaylarında sokağa dökülen gençleri görmüştük. Bakıldığında toplum genelindeki o memnuniyetsizliğin derinleşmesi İran'da belli başlı sonuçları yol açabilirdi ama savaşla aslında bir nevi Amerikan yönetimi yardım etti İran'daki yönetime. Yani bu savaş süreci insanların ekonomik sorunlarını bir süreliğine sümen altı etmesine yol açtı. Yani halının altına süpürdüler bu sorunları. İlerleyen dönemlerde savaş ortamı, savaşın gerilimi azalırsa tekrar belki bu konular yine İran'da gündeme gelebilir, tartışmaya çıkabilir. Ama bundan sonra İran yönetiminden de artık güçlü bir koz var. Biz Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail ile savaştık. Savaştan dolayı bu ekonomik sorunları yaşıyoruz söylemi olacak ki bu toplum nezdinde geçerliliğini arttıracak. Öbür taraftan zaten İran'daki savaş olmadığı dönemde de ciddi bir ekonomik bunalım var. Yani Körfez'in karşı yakasındaki Arap ülkelerine baktığımızda insanlar son derece müreffeh ama aynı zenginliğe sahip İran halkı son derece fakirlik içerisinde yaşıyorlar. Ailelere savaştan önceki dönemde yardım olarak kişi başına 3-4 dolar bandında bir yardım bahsediliyor. Dedi ki bu gerçekten dünya ekonomisine bakıldığında, dünyanın ortalama gelirine baktığımızda komik bir rakam yine. Bunun sebebi de aslında İran yönetimi. Yani yıllarca Suriye'de, Lübnan'da, Irak'ta o izlediği maliyetli dış politika, yayılmacı dış politikanın bir sonucuydu bu ekonomik bunalımda. Buna da bakmak lazım.
1: Evet, tabii Hürmüz'deki abluka bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Çünkü ABD Başkanı Trump hemen çekilmeyeceğiz. Önceki yaşanılanlar tekrar yaşanmasın diye orada kalacağız diye. Tabii bunun da maliyeti her iki taraf için epey fazla. İran açısından baktığımızda yıllık zararının 9-15 milyar doları bulduğu konuşuluyor. Yine ABD ordusu İran'ın 6 milyar dolarlık petrol ihracatını durdurduğunu da yine belirtti. Tabii bununla başa çıkmak İran açısından da kolay değil gibi, küresel ekonomi açısından da öyle. Bir yandan da tabii ABD'nin Avrupa ile arası açıldı. Siz de bahsettiniz aslında.

0: da girişte yaptığınız yorumlarda. Ve ABD Savunma Bakanı Hegseth'ten bir açıklama geldi. Almanya'daki 5000 ABD askerinin 6 ay ile 1 sene içinde geri çekileceğini açıkladı. ABD niye böyle bir karar aldı? Şöyle bir dönüp baktığınızda ABD'den, Almanya'dan gelen açıklamalar, Trump'la ters düşmesinin hemen arkasından bu karar gelmiş gibiydi. Ki daha önce İspanya ve İtalya'yla da yine aralarında böyle gerginlikler olmuştu. Bunu nasıl yorumlamak gerekir sizce? İspanya ve İtalya'yı da eklemişti Almanya'nın yanına. Ne olacak ABD ile Avrupa'nın arası?
1: Tam da söylediğiniz gibi son yıllarda o transatlantik ittifakının 80 yıldır küresel hegemonyayı tesis eden o iki sütunun çatırdadığını, ayrıştığını net şekilde görüyoruz. Bu Biden döneminde bunun ilk ayak sesleri gelmeye başlamıştı. Trump'la birlikte ciddi bir kopuş yaşandı. Rusya-Ukrayna meselesi özelinde ilişkilerin ciddi şekilde gerildiğini görmüştük. Biz bu dönemde İsrail konusunda belki Almanya tırnak içerisinde İsrail'in hoşuna gidecek, onları memnun edecek bir politika izledi. Maalesef insanlık adına veya Alman halkı adına belki utanç verici bir politikaydı. Ama burada soykırıma destek olunduğunu gördük Almanlar tarafından. Şöyle bir gerçeklik var. Buradaki Amerikan üssü Amerika Birleşik Devletleri'nin sınır ötesindeki en önemli 4 tane üssünden bir tanesi. Yani Rammstein'ı sayarız, Okinawa'yı sayarız Japonya'da, işte Diego Garcia'yı sayarız Hint Okyanusu'nda, Chagos takım adalarının içerisindeki kritik üslerden bir tanesi ve Avrupa'nın ortasında olması dolayısıyla ayrı önem atfedebileceğimiz bir üs. Kurulduğu dönemde asıl misyonu Sovyetlerin ideolojisinin, sosyalizmin Avrupa'da yayılmasının önünü almak. Aynı zamanda Almanya'da Nazizm'in de yeniden hortlamasını önlemekti. Bu amaçla kurulmuş 45 bin civarında asker bulunan bir tesisti. Bugün hala 35 bin bandında asker olduğundan bahsediliyor. Buradan askerlerin çekilmesi aslında Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki güvenlik ayrışmasının bir sonucu. Bunu Almanya'da da görüyoruz, Fransa'da da görüyoruz, İngiltere'de de görüyoruz. Hatta Amerika Birleşik Devletleri NATO'dan çıkalım diye Trump bunu açıkça dillendiriyor, NATO'dan çıkma konusunu. Şöyle bir gerçek var. Fransa bir nükleer uçak gemisi inşaatına başlıyor. İsmini işte France Libre koyuyor. Yani Fransa, Özgür Fransa. Neden bu ismi koydunuz diye sorulduğunda Macron işte bundan sonra güvenliğimizi kendimiz sağlayacağız vesaire. Bu minvalde konuşuyor. Kabaca söylüyorum. Yani o evet. NATO çatısı altında yekpare bir savunma güvenlik anlayışının büyük ölçüde ortadan kalktığını görüyoruz. Şimdi bu 5000 askerin çekilmesi belki Rammstein'in işleyişinde herhangi bir anlam ifade etmiyor. Küçük bir rotasyon olarak değerlendirilebilir ama sembolik anlamları içinde bulunduğumuz konjonktür doğrultusunda okuduğumuzda ciddi şekilde bir mesaj içeriyor. Yani bundan sonraki dönemde Rusya tehdidinin yükseldiği bir dönemde, hele ki İran'a yönelik bu saldırı Rusya'nın elini ciddi şekilde rahatlattığını da göz önünde bulundurmamız lazım ki bu savaşın belki de herkes kaybeder dedik ama en önemli kazanan Rusya oldu İran'a yönelik bu saldırının. Önümüzdeki dönemde hem Ukrayna'da hem de bu yaptırımların, ekonomik ambargoların esnemeye başladığı bir dönemde Rusya evet. tehdidini Avrupa'nın daha derinden hissetmesiyle Avrupa'ya yönelik net bir mesaj. Belki Amerika Birleşik Devletleri evet. istediği sinyalleri alamazsa Avrupa'dan benzer hareketler, asker çekmeler devam edebilir.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Bakalım önümüzdeki günlerde neler yaşanacak? Masa tekrar kurulacak mı? ABD ile Avrupa arasındaki bu asker geri çekme meselesi ne olacak? Çok teşekkür ediyoruz konuğumuza. Şimdi haberlerimizle devam ediyoruz.

0: Ve devam edelim. Lider Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bugün deplasmanda Samsunspor'la karşılaşacak ve bugün Galatasaray için kader günü, şampiyonluğunu ilan edebilir. Eğer kazanırsa rakiplerinin maç sonucuna bakmaksızın. Şimdi ayrıntıları HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'ten alalım. Çağatay, nedir notların?
1: Teşekkürler Samsun'dan. İyi yayınlar diliyorum. Kameraman arkadaşım Özgür Özcan'la birlikte dün şehre geldik. Aslında Galatasaray'ın burada şampiyonluk turu atmak istediğini belirtelim. Hem havalimanında hem de takım otelinde coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı Galatasaray. Sarı kırmızılarda eksikler bulunmasına rağmen Samsun'a tam kadro gelindi diyebilirim. Bunlardan biri Uğurcan Çakır. Derbide sarı kart görmüştü tecrübeli file bekçisi. Bu akşam forma giyemeyecek. Buna rağmen takım arkadaşlarını Samsun'da yalnız bırakmadı. Gabriel Sara'nın da ağrıları var. Müsabaka saatinde belli olacak aslında oynayıp oynamayacağı ama o da Samsun'a geldi. Takım arkadaşlarını burada yalnız bırakmadı. Yaser Aspiria'nın forma giymesini beklemiyoruz. Sarı kırmızılar geçen hafta Fenerbahçe'yi mağlup ederek puan farkını 7'ye yükseltti.

0: etti ve kalan 3 haftada 4 puan Galatasaray aslında şampiyonluk için yetecek, ancak bu akşam galibiyetle ayrılması halinde sarı kırmızılar üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğunu yaşayacak. Okan Buruk 96-2000 yılları arasında futbolcuyken bunu başarmıştı. Teknik direktörlük olarak da Fatih Terim'e aslında hocasının rekoruna ortak olacak diyebilirim. Peki muhtemel 11'ler ne? Öncelikle ev sahibi Samsunspor'dan başlayayım. Kaleyi Okan Koçuk koruyacak. Dörtlü savunma kurgusunun sağında Mendes'i, merkezde Şatka ile birlikte Fandron Gelen'i, sol bekte Thomasson'u göreceğiz. Hemen önlerinde Yalçın'la Makumbo oynayacak. Sağ önde Kolibali, forvet arkasında Carlo Hoyse, sol önde Ndiaye, ileri uçta ise Muadil Maggi'yi göreceğiz. Uğurcan Çakır'ın cezası olduğunu belirtmiştim. Aslında Galatasaray sezona Günay Güvenç'le başlamıştı. İlk 3 maçta kaleyi Günay korumuştu. Bu akşam da kaderin bir cilvesi olarak Uğurcan'ın cezalı olduğu müsabakada, şampiyonluk karşılaşmasında kaleyi Günay Güvenç koruyacak. Dörtlü savunma kurgusunda sağda Roland Şallay'ı, merkezde Davinson Sanchez'le birlikte Abdülkerim Bardakçı'yı, sol bekte İsmail Jakobs'u göreceğiz. Hemen önlerinde Lucas Torreira ile birlikte Mario Lemina görev yapacak. Sağ önde Leroy Sané, forvet arkasında Yunus Akgün, sol önde Barış Alper Yılmaz, ileri uçta ise Victor Osimhen görev yapacak. Aslında hafta boyunca meteoroloji tahminlerine göre yoğun bir yağmur yağışı bekleniyordu dün ve bugün. Dün aslında Samsun yağmura teslim olmuştu diyebiliriz, ancak şu an hava kapalı olsa da yağmur yağışı beklenmiyor. Biz kameraman arkadaşım Özgür Özcan'la birlikte gelişmeler oldukça aktarıyor olacağız diyerek sözlerimizi noktalayalım.
1: Teşekkür ediyoruz. Devam edelim sıradaki haberimizle. Erzurum'da bir kişi gitti hukuk bürosunda avukata bıçak çekti. O anlar güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı.
2: Cebinde getirdiği bıçağı çıkardı. Hukuk bürosunda dehşeti yaşattı. Erzurum'da bir kişi iddiaya göre banka borçları nedeniyle avukatla görüşmek istedi. Hukuk bürosuna giden şüpheli avukat Taha Bağaçlı ile görüşmek istedi. Bir süre sonra avukatı tehdit etmeye başlayan şüpheli cebindeki bıçağı çıkarıp saldırmaya çalıştı. Diğer çalışanlar saldırganı sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Avukat Bağaçlı saldırgandan kaçmaya çalıştı. Şüpheli ise bıçağı avukata doğru defalarca salladı. Avukat yanındaki bir polis merkezine sığındı. Saldırgan da peşinden gitti. Ekipler şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen bıçaklı saldırgan adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
1: Gülistan Doku soruşturmasında ihmal olduğu iddialarıyla ilgili görevlendirilen müfettişler çalışmalarını tamamladı. Hazırlanan rapor Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
3: Gülistan Doku olayında emniyet, valilik ve hastane personelinin ihmali var mı? Müfettişlerin hazırladığı rapor başsavcılığa teslim edildi. 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku 5 Ocak 2020'de Tunceli'de ortadan kayboldu. Aylar süren aramalara rağmen bulunamadı. 6 yıl sonra yeniden açılan soruşturmada 12 kişi tutuklandı. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in delilleri gizlediği, bazı emniyet ve valilik personelinde valiyle birlikte hareket ettiği iddia edilmişti. Bu iddiaları araştırmak için İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirdi. Mülkiye ve polis baş müfettişleri çalışmalarını tamamladı. Sağlık Bakanlığı'nın müfettişi de Gülistan'ın kaybolmadan önce gittiği hastane kayıtlarının silinmesiyle ilgili rapor hazırladı. İki bakanlığın müfettişleri tarafından hazırlanan raporlar Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İhmal tespit edilirse soruşturma dosyasına yeni şüpheliler girebilir.
1: Kahramanmaraş'ta arkadaşlarıyla şakalaşırken attığı torpille orman yangınına neden olan sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Hapis cezası ile birlikte sanığın tekrar ağaçlandırma maliyeti olan yaklaşık 44 milyonluk para cezasını da ödemesine karar verildi.
4: 28 Temmuz Pazar saat akşam saat 8.30 civarı şu an. Yangın hala devam ediyor. Yerleşim yerlerinde bir sıkıntı olmadığını biliyoruz şu anda. Can kaybı yok.
2: Fırlattığı torpil ormanı yaktı. Ağır ceza mahkemesinde yargılanan sanığa 5 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme tekrar ağaçlandırma maliyetinin de sanıktan tahsil edilmesine karar verdi.

0: Tarih 8 Temmuz 2024. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde ormandan alevler yükseldi. 200 personel yangını 18 saat sonra kontrol altına alabildi. Yangın söndüğünde 697 futbol sahası büyüklüğündeki 92 hektarlık Kızılçam Ormanı küle dönmüştü. Yapılan incelemede yangına bölgede piknik yapan MS'nin şakalaşırken attığı torpilin neden olduğu anlaşıldı. MS hakkında dava açıldı. 2 yıl süren davada karar çıktı.
1: Sanık tutuksuz olarak yargılandığı mahkemede yangına sebebiyet vermek suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
0: Mahkeme heyeti yangının faturasını da sanığa kesti. Yeniden ağaçlandırma maliyeti olan 43 milyon 752 bin liralık kamu zararının da MS'den tahsiline karar verdi.
2: Adana'da çarşamba günü bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sağanak yağış tarım arazilerinde vurdu. Yüzlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı.
0: Yüzlerce dönüm tarla su altında kaldı. Çiftçilerin çamurlu tarlada zorlu mesaisi başladı. Sağanak Adana'nın Kozan ilçesinde çarşamba günü hayatı felç etti. Şiddetli yağışa sonraki günlerde bir de dolu eklenince tarım ürünleri zarar gördü. İlçede 90 bin dönüm tarım arazisi su altında kaldı. Bölgede ekili olan mısır, ayçiçeği ve buğday tarlalarında hasar büyük.
3: Masrafımız dönüme şu an 3000'i geçecek. Yani bu doludan oluşan masraf ayrıyeten.
4: Kaç dakika içinde oldu bunlar?
3: Toplam 1 saat 40 dakika gibi. Yağmurla dolunun karışımı, yağan yağmur.
0: Tarlaları suyla dolan çiftçiler mahsullerini en az zararla kurtarabilmek için traktörlerle su kanalları açarak tahliye çalışması yapıyor.
2: Aile ve nüfus 10 yılı konulu Cumhurbaşkanlığı genelgesi resmi gazetede yayımlandı. Genelge ile 2026 yılından 2035 yılına kadar aile ve nüfus 10 yılı ilan edildi. Buna yönelik çalışmalar yapılacak ve kamu politikaları nüfus arttırıcı yaklaşımla ele alınacak. Çok çocuklu aile yapısı teşvik edilecek.
0: 2026 yılından 2035 yılına kadar aile ve nüfus 10 yılı ilan edildi. Her yıl Mayıs ayının son haftası Milli Aile Haftası olarak kutlanacak. Kamu politikaları nüfus artırıcı yaklaşımla ele alınacak. Kalabalık aile yapısı teşvik edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı genelgede toplumların istikrarlı şekilde varlıklarını sürdürebilmesinde güçlü aile ve nüfus yapısının hayati rol oynadığı belirtildi. Doğurganlık hızımız Cumhuriyet tarihimizin ölçülen en düşük seviyesine gerilemiş, aile ve nüfus yapısındaki menfi değişimler varoluşsal bir boyuta ulaşmıştır denildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan vizyon belgesi doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarının yıllık faaliyetleri belirlenecek. Bu kurumlar yıllık faaliyetlerini bakanlığa raporlayacak. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları faaliyetlerinde aileyi koruyucu ve nüfusu artırıcı yaklaşımla hareket edecek. Mevcut hukuki düzenlemeler gözden geçirilecek. Yeni hukuki düzenlemelere ilişkin çalışmalar yürütülecek. Evliliklerin sağlam temeller üzerine kurulması ve genç yetişkinlerin evliliğe teşvik edilmesine yönelik mekanizmalar güçlendirilecek. Annelik ve babalık çocuğun sağlıklı gelişimindeki belirleyici rolüyle toplumsal değer olarak güçlendirilecek. Çok çocuklu aile yapısı desteklenecek. Çocuk sahibi olmayı özendiren uygulamalar hayata geçirilecek. Yaşlı refahına yönelik sürdürülebilir sosyal güvenlik ve sağlık sistemleri başta olmak üzere çeşitlendirilmiş bakım ve destek modelleri geliştirilecek. Ayrıca kırsal alandaki nüfus kaybı önlenecek. Kentlerde yoğunlaşan nüfusun kırsal alanlara geri dönüşü özendirilecek.
2: Batman'dan akşam saatlerinde kaybolan Melike'den sevindiren haber geldi. 2,5 yaşındaki çocuk sabah saatlerinde bulundu.
5: Meleğimizi bulduk.
6: Bulduk ya dediğiniz gibi.
5: Meleğimiz kucağımızda.
6: Aynen.
0: Minik ayaklarıyla kilometrelerce yürüdü. Akşam kayboldu, sabah bulundu. Melike herkesi çok korkuttu. 2,5 yaşındaki Melike, Batman'ın Gercüş ilçesinde evinin önündeyken bir anda ortadan kayboldu. Ailesi 112'den yardım istedi. Hem köylüler hem kurtarma ekipleri seferber oldu. Hava yağmurlu ve soğuktu. Zamanla yarış devam ederken gün doğdu. Melike 12 saatin sonunda 6 kilometre uzaklıkta sabah bulundu. Minik Melike çok üşümüştü. Jandarma termal battaniyeye sardıkları çocuğu kucaklayıp sağlık ekiplerine teslim etti. Melike ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Korku yerini sevince bıraktı.
6: Melike tatlı.
2: Şanlıurfa'da bir binanın dış cephesinde çalışan işçileri taşıyan asansör yere çakıldı. Bir işçinin ağır yaralandığı kazada diğer işçi ise tutunduğu yerde kurtarılmayı bekledi.
7: Asansör yere çakıldı, işçiler kabusu yaşadı. Biri düşüp ağır yaralandı, diğeri 5. katta asılı kaldı. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki işçi bir binanın dış cephesini giydirme yapıyordu. 5. katta çalışan işçileri taşıyan asansör bir anda yere çakıldı. İşçilerden biri asansörle birlikte düşüp ağır yaralandı. Diğeri ise balkon demirlerine tutunarak düşmekten kurtuldu. İhbar üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi hemen hastaneye kaldırıldı. Balkonda asılı kalan işçi için de zamana karşı yarış başladı. Ekipler asılı kalan işçiyi önce halatta sabitlemeye çalıştı. Ardından da işçiyi içeri çekebilmek için büyük çaba harcandı. Neyse ki işçi sağ salim kurtarıldı. Başarılı operasyon çevredekilerden de alkış aldı. İşçi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı diğer işçinin de tedavisi sürüyor.
2: TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken Kurban Bayramı öncesinde uyarılarda bulundu. Yüksek nakit dolaşımı sahte para riskini arttırıyor dedi. Kurban pazarlarında da denetimlerin arttırılması gerektiğini belirtti.
8: İstanbul'da 500-550 dolara kilogramı büyük başın. Yine küçük başlarda da 25 ile 40 bin arası. Yalnız da o miktardaki paraları taşırken de büyük risk.
0: Kurban pazarlarındaki sahte para ve dolandırıcılığa karşı uyardı. Sahte para yüzünden kimsenin emeği zayi olmamalı dedi.
8: Hayvanlar emanet edilirken ki sağlıklı bir şekilde emniyet ettiğiniz insanların kimlikleri vesairelerini de kontrol etmek lazım.
0: TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban pazarlarında yaşanabilecek risklere karşı açıklama yaptı.
8: Herhangi bir kapkaççının, herhangi bir yan kesiciyle karşılaşmada inşallah ki bu Kurban Bayramı'nın güzel şekilde geçirmenize neden olacak. Bu tür kalabalık alanlara girip çıkarken de emniyetli bir şekilde, hatta yanınızda çocuğunuz, eşiniz, arkadaşınız böyle kontrollü bir şekilde bu para sayma olayına güvenilir olmayı kontrol etmek lazım.
0: Palandöken, kurban pazarlarında denetimlerin artırılması gerektiğine dikkat çekti.
8: İlde, ilçede, kurban pazarlarındaki esnaf sanatkarların kimlik belgeleri olanlar tercih edilirse otokontrol sistemi olmuş olur. Emniyet güçleri, aynı şekilde yaya yönetimleri, zabıta denetimleri, bu hijyen bakımından da hem kontrolü, sağlıktan da kontrolleri önemli.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba'ya yönelik petrol ambargosu sağlık sistemini vurdu ne yazık ki. Küba'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ülkede 11 bini çocuk, 100 bin hastanın tedavi beklediğini açıkladı.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol ambargosu altındaki Küba'da sağlık krizi derinleşiyor. Küba'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ernesto Soberón Guzmán, Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı petrol ambargosu nedeniyle ülkede 11 bini çocuk, yaklaşık 100 bin hastanın tedavi beklediğini söyledi. Guzmán, Küba'nın 10 yıllardır tek taraflı ve hiçbir yasal dayanağı olmayan yaptırımlarla mücadele ettiğini belirtti. Ocak ayından bu yana uygulanan petrol ablukasıyla ülkenin ekonomik bir savaşla karşı karşıya olduğunu söyledi. Son 4 aydır tek bir damla petrol alamadıklarını belirten Guzmán, sadece Rusya'dan gelen bir petrol tankerini yeni teslim aldıklarını söyledi. Guzmán, Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol ambargosunun insani etkisinin çok büyük olduğunu vurguladı. Ameliyat için bekleyen 11 bini çocuk yaklaşık 100 bin hasta olduğunu kaydetti. Doktorlarımız, hemşirelerimiz, hastanelerimiz var ama petrolümüz yok. Petrol olmadan hastaneler çalışamıyor.

0: dedi. Guzman, hükümetin krizi hafifletmek için hastanelere ve okullara güneş panelleri kurduğunu, ancak bunun ihtiyacı karşılamaya yetmediğini belirtti. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ise yaptırımları reddettiklerini söyledi. Bunu toplu cezalandırma olarak nitelendirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 30 Ocak'ta Küba'ya petrol sağlayan ülkelere yaptırım uygulama kararı almıştı. Washington kararın ulusal güvenlik gerekçesiyle uygulandığını savunuyor.
1: ABD'de yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein'in ölmeden birkaç hafta önce yazdığı notun kamuoyundan saklandığı iddia edildi. New York Times'ın haberine göre notun gizliliğinin kaldırılması için yargıca başvuruldu.
2: Epstein'in ölmeden birkaç hafta önce yazdığı intihar notu kamuoyundan saklandı. Bu iddia New York Times gazetesinde yer aldı. Kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein'in yazdığı notun kamuoyundan saklandığı bildirildi. Habere göre notu Epstein'in hapishanedeki hücre arkadaşı Nicholas Tartaglione buldu. Not, federal yargıç tarafından Tartaglione'un kendi ceza davasının bir parçası olarak mühürlendi ve o zamandan bu yana New York'taki bir adliyede gizli tutuldu. Üzerinde veda zamanı yazan, bu nedenle intihar notu olarak değerlendirilebilecek notun gizliliğinin kaldırılması için yargıca başvuruldu. Epstein'e ait olduğu iddia edilen notta, ayrıca soruşturuldum ama hakkımda hiçbir şey bulunmadı. Ne yapmamı istiyorsunuz? Ağlayıp sızlayayım mı? Veda zamanı ifadelerinin yer aldığı iddia edildi. Epstein, 2019'da New York'taki hapishane hücresinde ölü bulunmuş, ölümünün intihar olduğu açıklanmıştı.
1: Türkiye Barolar Birliği'nin yayımladığı yeni düzenlemeyle reklam yasağına uymayan avukatların tespiti için bir takip merkezi kurulacak. Reklam yapan avukatlar baro tarafından izlenecek.
0: Avukatların sosyal medya kullanımı takip edilecek. Reklam yapan avukatlar baro tarafından izlenecek. Baro reklam yasağını dikkate almayanlar için takip merkezi kuruluyor. Avukatların meslekleri dışında işlerle uğraşmaları ve reklam yapmaları yasak.
3: Yazılı, işitsel, görsel ve çevrim içi iletişim araçlarında geçmişteki veya mevcuttaki davaları veya üzerinde çalıştıkları hukuki işi reklam olabilecek nitelikte ön plana çıkaramazlar. Tarafların sözcüsü gibi hareket ederek açıklamalarda ve paylaşımlarda bulunamazlar. Mesleki kimliğiyle ilişkilendirilecek şekilde yaşamları, kazançları, mesleki faaliyetleri hakkında reklam niteliğinde paylaşımlarda bulunamazlar.
0: Resmi gazetede yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Reklam Yönetmeliği değişiklik yapılmasına dair yönetmelikte reklam yasağını ihlal edenlerin takip edileceği belirtildi. Reklam yasağı ihlallerini takip merkezinde yazılı, işitsel, görsel ve çevrim içi iletişim araçlarının kullanımı sırasında gerçekleştiği iddia olunan reklam yasağı ihlalleri tespit edilecek. Türkiye Barolar Birliği'ne rapor sunulacak. Süreç barolar nezdinde takip edilecek.
1: FIFA Başkanı'nın İran'ın Dünya Kupası'na katılacağını açıklamasının ardından gözler ABD Başkanı Trump'a çevrildi. Trump, eğer FIFA Başkanı söylediyse benim için tamamdır dedi.
4: Of course, Iran will be participating.
0: FIFA Başkanı Infantino, İran'ın 2026 Dünya Kupası'na katılacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, bunun kendisi için sorun olmadığını belirterek, bırakalım oynasınlar dedi.
4: Of course, Iran will play in the United States of America.
0: Infantino, 76. FIFA Kongresi'nde yaptığı açıklamada, İran 2026 Dünya Kupası'na katılacak ve maçlarını Amerika Birleşik Devletleri'nde oynayacak ifadesini kullandı. O açıklama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a soruldu.
5: Iran, a little while ago, the president of FIFA said that when the World Cup is here in the US, the team from Iran will be playing in the games.
6: Well, if Johnny said it, I'm okay. Are you did Johnny say it?
5: He did. What if they
6: Johnny
5: win?
6: Johnny Infantino, that's a piece of work.
5: What if they win?
6: Well, if they win, we'll have to worry about that. That's not probably have a good team. I don't know. Do they have a good team? Do you have any idea?
5: I have no idea.
0: Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki turnuva 11 Haziran-19 Temmuz arasında oynanacak. İran, Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda ile aynı grupta yer alacak.
1: Edirne'de her yıl olduğu gibi 5-6 Mayıs tarihlerinde

0: Hava şenlikleri düzenlenecek. Baharı en güzel ayda karşılamak isteyenler de bir yandan evlerini temizledi. Oteller ise şimdiden doldu.
1: Kakava temizdi, şenlik temizdi.
2: Temizlikler yapıldı, hazırlıklar tamamlandı. Edirne'de Kakava için geri sayım başladı.
1: Evleri suladım, tavanlarımı suladım, eşyalarımı yerleştireceğim. Kakava için yaptım bunu, yoksa yapmam kalsın yani.
2: Edirne'de 5-6 Mayıs tarihlerinde Hıdrellez ateşi bir kez daha yanacak. Kağıtlara yazılacak dilekler Tunca Nehri'ne bırakılacak. Kentte heyecan artarak sürüyor. Evler temizlenerek bahara hazırlanıyor.
1: Şenlik yani, eğleniyiz. Baharın geldiğini anlıyız.
3: Hepsini yaptık, temizlikleri giyeceğiz, kuşanacağız. Bu kadar.
4: Edirne'de Hıdrellez heyecanı başladı. Şenlikler öncesi hazırlıklar tamamlanırken kente gelecek ziyaretçiler nedeniyle otellerde doluluk yaşanıyor.
5: Ulusal ve uluslararası alanda misafirlerimizin çok yoğun bir ilgisiyle karşı karşıyayız.
4: Baharın gelişini simgeleyen kutlamalar bu yılda yoğun katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.
5: Komşu ülkelerimizden Yunanistan, Bulgaristan, özellikle Romanya'dan çok fazla misafirlerimizin talepleriyle karşı karşıyayız.
6: Rezervasyon yapacak olan misafirlerimizin bir an önce yapmasını tavsiye ederim çünkü boş otel kalmayacaktır.
0: Ve şimdi haftanın kültür sanat ajandasına göz atacağız ve bu dilime noktalayacağız. Saat başında yeniden buradayız.
7: Ünlü piyanist Maxim, Segment World Tour kapsamında İstanbul'a geliyor. Sanatçı, piyano müziğini klasik sınırların ötesine taşıyarak rock enerjisi ve sinematik anlatımla sahneye taşıyor. Konser 5 Mayıs'ta Zorlu PSM Turkcell sahnesinde dinleyiciyle buluşuyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali 8 ay boyunca 26 farklı şehirde sanatseverlerle buluşuyor. 2-10 Mayıs tarihleri arasında Aydın'da devam edecek olan festival, konserlerden sergilere, tiyatrolardan operaya, şehirlerin gastronomi değerlerini de ön plana çıkararak ziyaretçilerle buluşacak. Yunan müziğinin sevilen sanatçılarından Antonis Remos Türkiye'ye geliyor. Sanatçı 30 kişilik orkestrayla kendine has yorumu, güçlü vokali ve derin duygulara dokunan sahne performansıyla dinleyiciyle buluşuyor. Konser 2 Mayıs'ta Volkswagen Arena'da.

İstanbul Modern Sinema, Kanada sinemasının 1970'lerden günümüze uzanan önemli örneklerini bir araya getiriyor. Toronto Uluslararası Film Festivali'nin en iyi 10 film listesinden ilham alan seçki, hem usta yönetmenlerin dikkat çeken yapımlarını hem de uluslararası alanda ses getirmiş filmleri izleyiciyle buluşturuyor. Filmler 7-17 Mayıs tarihleri arasında gösterimde. Devlerin Savaşı adlı tiyatro oyunu sanatseverlerle buluşuyor. Başrolünde Okan Bayülgen ve Celal Kadri Kınaoğlu'nun olduğu oyun, sanat dünyasının iki büyük orkestra şefinin maceralı ve ilham verici hayat hikayesini ele alıyor. Tiyatro 8 Mayıs'ta AKM'de sahneleniyor. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, klasik ve modern eserleri buluşturan özgün bir programla müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Şef František Macek yönetimindeki orkestraya konuk solist olarak genç kuşak piyanistlerden Salih Can Gevrek eşlik edecek. Konser 7 Mayıs'ta Lütfü Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditoriumunda gerçekleşiyor.

Balkan müziğinin güçlü ve renkli sesi Suzan Kardeş, Hıdrellez Festivali ile sahne alıyor. Sanatçı, festival kapsamında geniş repertuarı ve ritüel keseleriyle dinleyiciyle buluşuyor. Etkinlik 3 Mayıs'ta Maximum Unique Açık Hava'da. Mert Fırat ve Binnur Kaya'nın başrol

Star Wars efsanesi canlı orkestra eşliğinde sahneye geri dönüyor. İstanbul Film Orkestrası Star Wars'un 3. filmi Return of the Jedi'yi Şef Timothy Hent yönetiminde dev perde gösterimiyle sahneleyecek. Konser 3 Mayıs'ta Volkswagen Arena'da. Medeniyet Vakfı tarafından hayata geçirilen Artı Küme Sanat Destekleri Programı'nın 2025 sergisi izleyiciyle buluşuyor. 17 Haziran'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak mümkün seçkisi farklı disiplinlerden 25 projeyi bir araya getiriyor. Karaköy Palas'ta düzenlenen açılış programında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Küme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve Küme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Eren de konuşma yaptı.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: dünya sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Sinema dünyasına dair her şey HT Sinema'da. Vizyondaki filmlerin kritiği, dijital platformlarda öne çıkanların eleştirisi. Ferris Bueller'la bir gün neden ikonik bir film? İzlenmesi gereken 1980'lerin 5 ikonik gençlik filmi. Sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'nın sunum ve yorumlarıyla HT Sinema bugün 14.15'te Habertürk'te.
3: Sevgili günlük, bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Erkenden hastalanıp beni yalnız bırakmasa.
4: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.
5: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sunar.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 13, Kocaeli yağmurlu 11 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 17, Denizli yağmurlu 16 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 18, Isparta yağmurlu 11 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 11, Trabzon

0: Trabzon yağmurlu 11 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 9, Konya yağmurlu 9 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yer yer yağmurlu 13, Kars yağmurlu 14 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 21, Mardin yağmurlu 16 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

İran teklif sundu, Trump beğenmedim dedi. ABD ve İsrail bölgede yığına artırdı. Tek seçenek savaş mı? Tıkanan Hürmüz, küresel enflasyonu tetikledi. Abluka restleşmesi ne kadar sürer? İran'da isyan planlayan ABD, küresel isyana mı yol açacak? Trump'ın dünyaya karşı başlattığı ticaret savaşı dolardan kaçışa mı yol açıyor? Dolar Trump'a ne kadar dayanacak? Petrodolar düzeni petroyuana mı dönüyor? Transatlantik gerilim yeni bir boyuta mı taşınıyor? ABD Almanya'dan asker çekmeye hazırlanıyor. Sırada hangi ülkeler var? Eren Eğilmez soruyor. Emekli Tuğgeneral Doktor Özgür Tör, dış politika yazarı Nedret Ersenel, gazeteciler Nevzat Çiçek ve Nalan Yazgan yanıtlıyor. Gerçek fikri ne? Bu akşam 20'de Habertürk'te.

0: bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden.
1: İçecekler de bizden.
0: Sarıyer Kola.

0: Habertürk ekranlarından tekrar merhaba. 2 Mayıs Cumartesi gününde saatler 14'e geliyor ve gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Önce Ankara'ya gideceğiz. Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde kavga çıktı. İmamoğlu'nun mesajının okunduğu sırada çıktı bu kavga ve programa da bir saat ara verildi. Şimdi son durumu yine arkadaşımız Emre Aytekin'den alacağız. Emre, nedir durum seçimde?
1: Planlamak için de güçlü işbirlikleri geliştirip ortak aktı hep beraber
2: programın devam ettiğini söyleyelim.
1: Ortak aktı hep beraber harekete geçirirsek
2: AK Parti'nin adayı Kahramanmaraş Belediye Başkanı
1: başarıya ulaşabiliriz.
2: Görgelin bir konuşma yaptığını
1: şu anda bu kürsüden ben sabah gerçekten bir yarışın
2: Türkiye Belediyeler Birliği'nde başkanlık seçimi için bir
1: kazananın şehirlerimizin seçim yapılıyor.
2: Başkanlık seçimi için istiyoruz. Tüm belediye başkanları Ankara'da toplanmıştı.
1: Kendi şehrimizde ve ortaya koyduğumuz uyum ve dayanışma modelini Türkiye Belediyeler Birliği açısından
2: Belediyeler Birliği Genel Başkan Vekili olan Vahap Seçer bir konuşma yaptı.
1: Konuşmanın ardından
2: program başladı ve salonda bulunan CHP'li bir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasını bu programa gönderdi. Mesajı okumak istedi ve mesajın okunmasıyla birlikte AK Parti sınırlarından bir itiraz geldi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile CHP'li belediye başkanı arasında bir tartışma yaşandı. Bu tartışma kısa süre sonra ARD'ye dönüş ve salonda bulunan bir grup üye ise salona salondaki kürsüye doğru ilerledi ve bunun da tartışmanın da kavgaya dönüşmesiyle birlikte toplantıya ara verildi. Bir saatlik aranın ardından da toplantı şu anda devam ediyor. İki aday var. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve AK Parti'nin Kahramanmaraş Belediye Başkanı Fırat Görgel. İkisi bugün yarışacak ve yarışın tamamlanmasıyla birlikte de Türkiye Belediyeler Birliği'nin yeni genel başkanı seçilmiş olacak. Bizler de bu seçimi yakından takip ediyoruz. Gelişmeler oldukça da aktarmaya devam edeceğiz.
0: Teşekkür ediyoruz. Devam edelim. İran'da ABD ve İsrail saldırılarında patlamayan mühimmatların infilak etmesi sonucu 14 asker hayatını kaybetti. Olay Zencan eyaletinde arama tarama faaliyetleri sırasında meydana geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 14 askerin patlamamış mühimmatların infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi. Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre patlama Zencan eyaletinde arama ve imha çalışmaları sırasında meydana geldi. Patlamada 2 askerin de yaralandığı açıklandı. Bölgede devam eden çalışmalarda 15 binden fazla patlamamış mühimmatın tespit edilerek imha edildiği duyuruldu. Ve İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Habuş beldesini hedef aldı. Akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti. Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırıda aralarında bir kız çocuğu ve 4 kadının da olduğu 25 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail saldırıdan önce Habuş beldesini hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu. İsrail, Habuş dışında Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye, Yahmur ve Zavtar kasabalarını da hedef aldı. İsrail 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen özellikle Lübnan'ın güneyine saldırılarına devam ediyor. Hizbullah da daha ihlal gerekçesiyle karşılık veriyor ve 2 Mart'tan bu yana süren saldırılarda can kaybı 2600'ü aştı. Ve şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan aile ve nüfus 10 yılı vizyon tanıtım programında konuşuyor. Kulak verelim.
3: Aile ve nüfus 10 yılı vizyon belgesi tanıtım programında sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Programı teşriflerinizden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sözlerimin hemen başında elektronik çağla başlayan, dijital çağla doruğa çıkan zorluklara rağmen aile olma şuurunu hala diri tutan aziz milletimizin her bir yuvasını saygıyla selamlıyor. Tüm hanelerimize Rabbimden sağlık, huzur ve mutluluk niyaz ediyorum. 10 yıllık bir dönemde ailelerimizi güçlendirmek, nüfusumuzu artırmak, sosyal ve

ekonomik hayatın her alanında ailenin merkezi rolünü sağlamlaştırmak için güçlü bir irade ortaya koyan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızı gönülden tebrik ediyorum. Aynı şekilde artan tehditler ve tehlikeler karşısında aile müessesesinin asli misyonunu icra etmesine katkı veren sivil toplum kuruluşlarımıza medyada ve sosyal medyada bu mücadeleye destek olan her bir kardeşime kalpten teşekkür ediyorum. Şu bir gerçek ki bir milletin gücü sadece ordusunun kudreti, ekonomisinin büyüklüğü veya teknolojisinin ileri olmasıyla ölçülemez. Bunların yanı sıra bir milletin gücü yuvalarında tüten ocakta, beşiklerinde büyüyen evlatlarda, nesilden nesile taşınan değerlerde gizlidir. Aile ve nüfus 10 yılı vizyon belgemiz, bunun doğrultusunda atılacak adımların aile kurumuna daha da büyük bir güç katacağına inanıyor. Ülkemiz, milletimiz ve tüm ailelerimiz için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Bugün ayrıca 2025 aile yılı kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren kardeşlerimize ödüllerini takdim edeceğiz. Ailemiz geleceğimiz temalı fotoğraf ve kısa film yarışmaları başta olmak üzere ödüle layık görülen tüm kardeşlerimizi de tebrik ediyorum. Kıymetli misafirler, hepimiz bir annenin, bir babanın evlatlarıyız. Hepimiz varlığımızı ailelerimize borçluyuz. Evlat olmamız da, anne baba olmamız da ailelerimiz sayesindedir. Aile, insanın hem en korunaklı çatısı hem de ilkokuludur. Hayata önce ailede hazırlanılır. Merhamet, şefkat, empati kurmak ilkin ailede öğrenilir. Sevgi ve kardeşliğin ilk tohumu ailede atılır. Vatan, millet sevgisinin ilk adresi ailedir. Şahsiyet ailede oluşur ve o çatı altında tekamül eder. İnsan neslinin ayakta durabilmesini sağlayan da yine ailedir. Aile güçlü olduğunda bireyler güçlü olur, dolayısıyla toplum güçlü olur. Aile zayıfladığında, zayıflatıldığında ise birey zayıflar, toplum kan kaybeder. Ailenin huzuru milletin huzurundan, ailenin saadeti milletin saadetinden, ailenin güvenliği milletin güvenliğinden, ailenin birliği milletin birlik ve beraberliğinden ayrı düşünülemez. Anayasamızın 41. maddesinde yer alan aile Türk toplumunun temelidir ilkesi hem bir yükümlülüğü hem de milletimizin asli kimliğini ortaya koyan son derece veciz bir ifadedir. Evet, Türk milleti tarih boyunca aile bağlarının güçlülüğü, devamlılığı sayesinde varlığını sürdürmüş, maruz kaldığı tüm tehditleri bertaraf etmiş ve kültürel kodlarını korumayı başarmıştır. Vatanımızın, bu ifade önemli, ana vatan olması tesadüf değildir.

Devletimizin devlet ana olması tesadüf değildir. İnsanımızın gönlünde tüten ocağın aile ocağı, ana ocağı, baba ocağı olması asla ve asla tesadüf değildir. Bu kavramların her birinin temelinde binlerce yıllık hayat tecrübesi, kültür mirası, inanç dünyamızdan neşet eden kadim değerlerimiz vardır. Nasıl güçlü ve sağlıklı bireyler, fertleri arasında hak ve ödevlerin dengeli dağıtıldığı, sorun çözme kapasitesi yüksek haneler olarak tarif ettiğimiz güçlü ve sağlıklı ailenin temeli ise, güçlü ve sağlıklı aileler de aziz milletimizin mutlu ve müreffeh geleceğinin güvencesi, artan saldırılar karşısında sığınılabileceği en güvenli limandır. Kıymetli misafirler, çok değerli kardeşlerim, dijital teknokültür çağında insana ve hayata dair hemen her şey gibi aile de dönüşüyor, form değiştiriyor, elbette ciddi sınamalarla karşılaşıyor. Alışageldiğimiz yapıların çözüldüğü, insanın yol ve yön arayışının arttığı bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde 86 milyonun sorumluluğunu taşıyan kadrolar olarak ülkemiz ve milletimiz için en iyisini yapmanın muhtemel riskleri, tehditleri ve fırsatları öngörerek Türkiye'yi yarınlara hazırlamanın gayretindeyiz. Aslında buna yeni de başlamadık. Ülkeyi yönetme vazifesini üstlendiğimiz 2002'den beri bunun mücadelesini veriyoruz. Hatırlarsanız 2007 yılında en az 3 çocuk diyerek hızla yaklaşan bir tehlikeye dikkat çekmiştik. Bu çağrımız ülkeye dair her konuya ideolojik gözlükle bakanların tepkisini çekmiş, bizi son derece seviyesiz ifadelerle eleştirmişlerdi. Hayat tarzına müdahale eden, inanç değerlerimizi hedef alan küstahlıklara kadar nice akıl ve ahlak dışı ithama, iftiraya, edepsizliğe maruz kaldık. Sonuçta ne oldu? Aradan geçen sürede 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu. O günlerde bizi eleştirenler bugün hakkımızı teslim etmek zorunda kalıyor. Şundan emin olunuz ki yarın tarih tekerrür edecek. Aileye önem ve öncelik verdiğimiz için bizi bireyi önemsizleştirmekle veya kadını zayıflatmakla suçlayanların iddialarının absürtlüğü ortaya çıkacak. Ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızın doğruluğu gelecekte çok daha iyi anlaşılacak. Bakınız, bunu özellikle şunun için söylüyorum. Türkiye olarak aile ve nüfus meselesinde sadece dünyada yaşanan hızlı değişimlerin etkilerini hissetmekle kalmıyoruz. Aynı zamanda 1960'lardan itibaren devreye konulan yanlış politikaların ve algıların olumsuz sonuçlarıyla da yüzleşiyoruz. Bilhassa yaşı 50'nin üzerinde olanlar çok iyi hatırlayacaklar. Ülkemizde yıllarca şöyle bir propaganda yağmuruna tutuldu. Bize nüfusla kalkınma arasında birbirine zıt bir ilişkinin olduğu söylendi. Yani nüfus ve doğurganlık arttıkça yoksulluğun artacağı, refahın azalacağı ifade edildi.

nüfus kontrol politikalarını bir tabu haline getirerek en küçük bir aykırı sese, fikre müsaade etmediler. Ayrıca aileyi değersizleştirirken çok çocuklu aileleri cehaletle, taşralıkla, yobazlıkla suçladılar. İstanbul'un göbeğindeki hastanelerde sırf ücret ödenmediği için cenazeler rehin alınırken sağlık sisteminin iyileştirilmesi için kullanılması gereken kaynaklar dışarıdan reçete edilen nüfus kontrol politikalarıyla çarçur edildi. Bugün ise çocuğu aileye, nüfusu ülkeye yük gören anlayış tamamen iflas etmiş durumda. Hatta refah toplumu olarak dünyaya örnek gösterilen ülkelerin hemen hepsi nüfus artış hızının azalmasından dert yanıyorlar. Aynı şekilde küresel cinsiyetsizleştirme akımları karşısında aile kurumunun irtifa kaybetmesine mani olamıyorlar. Kimi ülkelerde sorun öyle bir boyuta ulaştı ki eğer göçmenler olmasa ekonomi çökecek, hayat duracak, en temel hizmetler verilemeyecek. Değerli misafirler, ekonomik, ticari ve beşeri bakımdan dünya ile bütünleşmiş bir ülke olarak bütün bunlardan maalesef bizler de etkileniyoruz. Aile bağlarımız, evlilik yaşı yükselmekte, boşanma oranları artmakta, bunların bir sonucu olarak doğurganlık hızımız düşmektedir. Doğrusunu söylemek gerekirse, rakamlar hepimiz için tedirgin edicidir. Mesela doğurganlık hızımız 2017'den itibaren nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,1'in altına indi. 2024'te 1,48'e düşen oranın maalesef 2025 yılında daha da geriye gittiğini tahmin ediyoruz. Ülkemizde 2014'te yılda 1.351.000 bebek dünyaya gelirken 2023'te bu rakam 1 milyonun altına düştü. Oysa bizim kültürümüzde çocuk evin neşesi, bunun yanında kızdan torun bahçe gülü, oğuldan torun ise oğul balı olarak görülür. Ancak 10 yılda sofralarımızdan yarım milyona yakın küçük kaşık eksildi. Şurası da endişe vericidir. Ortanca yaşımız 2025'te 34,9'a çıktı. Yani her iki vatandaşımızdan biri artık yaklaşık 35 yaşındadır. Yaşlı nüfus oranımız ise 2025 itibariyle %11,1'e yükseldi. Üstelik kırsalda yaşayan yaşlı nüfus çocuk nüfusunu geçmiş durumda. Dikkatinizi çekmek istediğim bir başka oran artık 30,08'e düşen hane halkı büyüklüğüdür. Tek kişilik hanelerin oranı ise %20,5'a ulaşmıştır. İlk evlenme yaşı erkeklerde 28,5'a, hanımlarda 26'ya çıkarken 20,24 yaş aralığında hiç evlenmemiş kadın oranı %79, erkeklerde %94'tür. Yani milletçe önümüzde geleceğimiz adına endişelenmemiz bununla

kalmayıp çözümü için harekete geçmemiz gereken bir tablo bulunuyor. Tabii burada ifade etmek isterim ki bu endişe verici tablo sadece Türkiye'nin meselesi değildir. Avrupa'dan Uzak Doğu'ya kadar birçok ülke yaşlanan nüfus, azalan doğum oranları ve çözülmeye başlayan aile yapısıyla karşı karşıyadır. Oralarla kıyaslandığında Türkiye hamdolsun çok iyi bir konumdadır. Örneğin bizde 35'e yaklaşan ortanca yaş Avrupa'da 45'tir. Türkiye Avrupa Birliği'nden halen 10 yaş daha gençtir. Ama buna rağmen biz şimdiden gerekli tedbirleri almaya, tıpkı 3 çocuk çağrımızda olduğu gibi yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz. Değerli misafirler, saygıdeğer hanımefendiler, hükümet olarak uzun bir süredir güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla oldukça geniş kapsamlı politikalar uyguluyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın ismindeki aile ifadesine bile tahammül edemeyen marjinal zihniyete rağmen çok önemli adımlar attık. 2025 senesi aile merkezli politikalarımızda bir dönüm noktası teşkil etti. Aile ve Gençlik Fonu'nu önce deprem bölgemizde, ardından tüm Türkiye'de hayata geçirdik. 2026 yılında kredi tutarını artırdık ve şartları kolaylaştırdık. Yuva kuracak gençlerimize verdiğimiz 150 bin liralık destek tutarını 200-250 bin liraya yükselttik. Genç çiftlerimize 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli kredi sağlıyoruz. 1 Ocak 2025 itibariyle doğum yardımlarımızın tutarını yükselttik. Temmuz 2025'te yarı zamanlı çalışma yönetmeliğini yürürlüğe koyduk. Sosyal konutlardan yararlanmada 3 ve daha fazla çocuklu ailelerimize öncelik tanıdık. En son biliyorsunuz doğum izni sürelerini yeniden düzenledik. Dün yürürlüğe giren kanuna göre çalışan anneler doğum izinlerini artık 24 hafta olarak kullanabilecek. Düzenleme ile özel sektör çalışanlarının babalık iznini kamu çalışanlarında olduğu gibi 10 güne çıkardık. Ayrıca koruyucu aile olacaklara da 10 gün izin hakkı tanıdık. Yeni yasamızın başta annelerimiz olmak üzere tüm ailelerimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Burada şunun da altını çizmekte fayda görüyorum. 2025 aile yılı ile ülke genelinde bir bilinçlenmeye vesile olduk. Aile ve nüfus meselesini toplumun ve siyasetin gündemine taşıdık. Şimdi bunu bir üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. Bu amaçla 2026-2035 dönemini aile ve nüfus 10 yılı olarak belirledik. Aile ve nüfus 10 yılı, aileyi toplumun temeli, nüfusu ise milletimizin geleceğinin teminatı olarak gören güçlü bir devlet iradesinin tezahürüdür. Vizyon belgemiz ise insanla başlayan, aileyle köklenen, nesillerle büyüyen, nüfusla güçlenen, istikbale yürüyen
Türkiye

0: vizyonunun yol haritasıdır. Belgemizi birbirini tamamlayan 5 stratejik öncelik üzerine bina ettik. Birinci stratejik önceliğimiz aile kurumunun ve nesillerin korunmasıdır. İkinci önceliğimiz evlilik müessesesinin teşvikidir. Üçüncü önceliğimiz doğurganlık hızının artırılması iken dördüncüsü gençlerin nitelikli yetiştirilmesi ve yaşlı refahıdır. Beşinci ve son stratejik önceliğimiz ise kırsalın yerinde kalkınması ve nüfusun dengeli dağılımıdır. 10 yılın önceliklerini hayata geçirmek için araştırma, kurumsal kapasite, mevzuat, iletişim ve diplomasi cephelerinde de çalışmalar yürüteceğiz. Bundan böyle Mayıs ayının son haftasını Milli Aile Haftası, Milli Aile olarak hafta bu suretle kutlamak toplumsal farkındalığın artırılmasını da sağlayacağız. Kamu kurum ve kuruluşlarımız stratejik planlarını, bütçelerini, performans hedeflerini aile ve nüfus eksenini ihtiva edecek biçimde geliştirecektir. Biz de bunun en üst düzeyde takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle vizyon belgemizin bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Az önce ödüllerini takdim edeceğimiz kardeşlerimizi yürekten kutluyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın Cumhurbaşkanımıza sundukları bu kıymetli vizyon ve hepimize ilham veren hitaplarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz.
2: Sayın Cumhurbaşkanımız Altı Devletleriniz Hediye Takdimi ve 2025 Aile Yılı Ödül Töreni için bir süre daha sahnede ağırlayacağız efendim.
3: Evet, Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Tanıtımında Cumhurbaşkanı Erdoğan dinledik. Şimdi bu dilimi noktalıyoruz.

0: HT Sinema'dan herkese iyi hafta sonları. Mehmet Açar'la birlikteyiz. Filmlerimiz var, sinema konuşacağız. İlk filmimiz Pop'un Kralı, Michael Jackson'ın hayat hikayesi. Michael, bir bakalım fragmanı. Just have all these songs in my head. Don't wanna be a boy, you wanna be a man. Just gotta get them out. You are the greatest of all time. Mehmet, keşke imkan olsaydı şöyle moonwalk yaparak başlasaydım programa ama sıfırım dans konusunda. Michael Jackson tam bizim ergenliğimizin böyle 80'lerin başında işte patladı. Biz de Michael'la beraber büyüdük ama hiçbir zaman Michael Jackson'cı olmadım niyeyse. Ama onun büyüklüğünü ve şarkılarının güzelliğini de kabul ediyorum. Ama film?
1: Ya film babasıyla ilişkilerine odaklanıyor. Çok küçük yaştan itibaren oğullarını bir grup, müzik grubu olarak yetiştirmeye çalışan çelik işçisi bir baba. Gary Indiana'da, o koşullarda orta sınıf bir aile ve kafayı buna takıyor tümüyle.

0: bunun üzerine, bütün hayatlarını bunun üzerine kuruyor. Ve Michael Jackson dahil çocukluklarını yaşayamıyorlar. Ve Michael Jackson da grubun önünde solist, çok küçük yaşlarda solist. Bir kere o çocukluk, yani ünlü olmadan önceki süreçteki baskıyı, çocukluğunu yaşayamayan bir Michael Jackson var. Ve Michael Jackson'ın gelecekteki bütün özelliklerini aslında bununla açıklıyorlar. O yaşanmamış çocukluk, o Peter Pan göndermesi var aslında. Hı hı. Hep çocukluğu orada kalıyor. İleriki yıllarda işte evde evcil hayvanları, oyuncakları sevmesi, bunlardan vazgeçmemesi hep o yaşanmamış çocukluğa bağlanıyor. Ve babayla olan ilişki ileriki yıllarda da Michael'ı çok bastırıyor. Yani Michael Jackson ciddi olarak çok uzun yıllar boyunca kendi evine çıkamayan, ailesiyle birlikte yaşayan bir genç adam. Yani dünyanın bir numaralı pop sanatçılarından birisi olduğu dönemde bile ailesiyle yaşıyor. Annesiyle çok yakın bir ilişkisi var. Bütün bunların gerisinde de babanın varlığı işaret ediliyor. Şimdi baba çok eleştiriliyor. Fakat bu aynı zamanda resmi bir biyografi. Yani Michael Jackson'ın varislerinin desteğiyle, hatta onların maddi desteğiyle, bir kısım da onun maddi desteğiyle yapılmış bir film. Babaya hakikaten suçluyorlar yani çok açık bir şekilde. Biz de çok önemli detaylar görüyoruz. O açılardan da film değerli bence. Babasıyla ilişkisini dürüst bir şekilde anlatması açısından. Fakat geri kalan her tarafı sterilize etmişler Kadir. Yani bir tek babayı eleştiriyorlar. Yani mesela anneyle ilişkiler var, onu gösteriliyor. Fakat kardeşler, o gruptaki kardeşler tamamen aile dekorunun bir parçası.
1: Janet Jackson hiç yok.
0: O hiç yok.
1: Hiç, ben evet. Girmeyeyim demiş. Bir hayat hikayesi anlatıyor. Kız kardeş yok. Öyle birisi tabii, yok.
0: Kardeşlerin bir kısmı eksik.
1: Eksik. Bu arada şey de söyleyeyim değil mi? Jafar evet. Jackson. O da yeğeni kendisini canlandıran. Mehmet hani bu çocukluk falan meselesini dedin ya. Filmle ilgili düşünürken şey geldi aklıma. Zweig'ın bu Dickens biyografisi var. Orada diyor ki Dickens'ın hikayelerinde, öykülerinde çocuk demek cennet demek. Ve Dickens diyor çocukları sevdiği çocuk karakterleri büyütmez. Onları çocukluğun cennetinde bıraktırır diye bir Nell karakteri var biliyorsun. Onu diyor erkenden öldürür o büyüme. Bana biraz film şey gibi geldi böyle çünkü Michael'ın hayatındaki o bütün sansasyonel işte o taciz iddiaları, garip tuhaf evliliği, işte Paris'te böyle çocuğunu balkondan salladığı gibi. Yani onu 90'ların ortasından sonraki o asıl Michael'ın o imgesinin sarsıldığı dönemi hiç göstermeyip Michael o çocukluğunun cennetinde yani evde oyuncakları, zürafaları, şempanzesiyle orada bırakmış. Böyle olunca bir de etraftaki diğer ya baba hepsine kötülük yapmış ama hiçbiri etkilenmemiş. Michael'ın kardeşleriyle ilişkisi neredeyse sıfır. Ya ben filmin şöyle söyleyeyim. Sen çok güzel bir bence tespitte bulundun. Bir hayran filmi. Hı-hı. Ve filmin böyle sosyal medyadaki şeylerini görüyorum. Film olmaktan çıkmış. Sosyal medya paylaşımlarında görüyorum. Bir canlı konser gibi. İnsanlar sinemada şarkıları dinleyerek o sahnelerde çılgınlar gibi böyle dans ederek filmi izliyorlar. O da zaten ulaşmak istedikleri hedefe ulaştıklarını gösteriyor. Hasılat da çok iyi, rekor kırmış. 200-250 milyon dolar bir haftada. Türkiye'de 70 bin seyirciyle ilk sırada. Herkesin kenar süsü olduğu, Michael'ın da ne kadar iyi böyle güzel olduğu bir hikaye anlatmışlar.
0: Ya bence müzisyen Michael Jackson'ı da iyi anlatamıyor. Yani sonuç olarak o çocuk, yani çocukluğu yaşayamayan o genç hala evin içerisinde çok naif ve saf bir çocuk olarak yaşarken birden ortaya Thriller albümü çıkıyor. Ya mümkün mü böyle bir şey ya? Ya o Thriller albümünü çıkaran o insan değil yani. Bize anlatamıyor o müzisyen. O Thriller albümünün, o şarkıların arkasındaki kişiyi anlatamıyor. Ya o sokak çetesinde insanları topladığı zaman ne kadar karizmatik ve güçlü oluyor mesela o sahnede hatırla. Ki ben onun belgeselini de seyrettim. This Is It. Orada da çok müzisyen kısmı çok güçlü Michael Jackson'ın. Ve film onu vermekte yetersiz kalıyor. Finalde zaten bir final yok. Film hikaye yarıda kesiliyor.
1: Mehmet sadece bir cümleyle bitirip ev sinemasına geçelim. Çok güzel bir şey söyledin. Hatta bunu yazmaya çalıştım. Dedim ki keşke Springsteen'in Nebraska albümünü çıkardığı dönemi anlatan o Deliver Me The Nowhere gibi sadece Thriller'ı anlatsın. Çünkü Quincy Jones'un bir röportajını okudum. 800-900'e yakın şarkı arasından 9 tane hepsi klasik olmuş şarkı seçip ve o süreçte yaşadıkları keşke oraya odaklansaymış. o şarkılar nasıl çıkıyor?

0: çıktı, onu anlatsaymış. Ama tam dediğin gibi bir hayran filmi. İnsanlar da çok sevmiş. Bir de şarkılar falan, o konser çekimleri çok başarılı deyip ev sinemasına geçelim. Orada da köpek balıkları var.
1: That's coming in fast.
2: Must be a big one.
3: National Hurricane Center has issued hurricane surge warnings for this area.
0: Ani saldırı, Trash, Netflix'te. Ben yapımcılar arasında Adam McKay, Big Short olsun, bu Don't Look Up falan, yani onu görünce bir şeyle oturdum ama öyle kalkmadık sonra. Dedim abi ne yaptın Adam abi ya?
4: Aslında Tommy Wirkolay filmin yönetmeni ve yazarı Norveçli. Onun da Dead Snow'la başlamıştır. Fena filmleri yoktur aslında. Kendine özgü bir havası vardır her zaman. Belirli bir mizah duygusu da getirir filmlerinde. Fakat bu hakikaten öyle bir film değil. Trash tamamen hani felaket filmini alıyor ve köpek balığı saldırıları filmiyle birleştiriyor. Ama bunu ilk kez yaptığını söylemem. Çünkü 2019'da Crawl, Ölümcül Sular diye bir film vardı.
0: Ha, timsahlı mıydı?
4: Tabii. Orada işte aynı şekilde benzer bir olay oluyor, sel oluyor ve timsahlar çıkıyordu. Fikir bir kere oradan geliyor. O yüzden çok orijinal olduğunu söyleyemem. Şimdi bir de burada bir de köpek balıklarını orada biraz daha yakından tanıyan bir karakter koymuşlar. Jimon Hunsun'un oynadığı bir karakter koymuşlar. O da diyor ki köpek balıklarını çok canavarlaştırmayın falan diyor. Öyle bir şey de koymaya çalışmışlar ama tabii palavra tamamen köpek balığı korkusu üzerine kurulu. Hakikaten hani onu hep söylüyor deniz biyologları da, köpek balıklarıyla uğraşanlar da bu filmi gördüklerinde gülerler yani. Hani onların orada ne işi var? Geliyorlar, tek dertleri ortada dolaşmak, insanları tehdit etmek. Yine köpek balığı düşmanlığını had safhaya çıkaran filmlerden bir tanesi. Deniz biyologlarının çok kızdığı filmlerden bunlar. Çünkü biliyorsun köpek balıkları da bayağı insanların yok ettiği türler arasında. Ama karakterlere de şeylere baktığında oralarda yürüyen fazla bir şey yok açıkçası. Ama tek bir şey var Kadir, bak onu söyleyeyim. Tommy Wirkola yönetmen çok iyi çekmiş filmi. Ya, o tanklarda çekiliyor bu filmler. Yani o su, evlerin su basması, bütün onlar, o sahnelerin hepsi çok çok iyi. Onları da çoğunu fragmanda görmüyoruz. Yani filmin en iyi sahneleri fragmanda yok. Hakikaten çok iyi, çok iyi sahneler var.
0: Ben ne düşündüm biliyor musun Mehmet? Yani film bittikten sonra dedim ki, çünkü bir de kopuk kopuk. Mesela işte o deniz biyoloğu amcanın kızı kurtarmaya getirirken, hani o bazı zorluklarla karşılaşır, ona da saldırır. Öyle bir şey yok. O dümdüz geliyor zaten. Hani evet. Tır tır tır. Başkaları da gelebilirmiş. Ya. Bütün Amerika çaresiz, gelemiyoruz. Kasabadakiler için dua. Ya adam lastik botla geldi işte, siz de gelebilirmişsiniz. Neyse bunlara takılmıyorum. O şey sadece hamile kız suda kaldı ya. Hani bazı böyle tek kişilik şeyler oluyor. Denizin ortasında kalıyor etrafı köpek. Sırf o kızın bebeğini doğurma, doğurmama, hayatta kalma, öyle bir şey olsaymış dedim ki ya daha endişe ederim. Çünkü en filmin dramasının da yükseldiği yerler o kızın bebeğini doğurduğu anda, köpek balıkları. Dediğin gibi hani köpek balıkları da öyle büyük köpek balıkları da değil. Boğa köpek balıklarıymış. Düşün yani büyük beyaz filmde gözükmedi bile yani. Benim ne işim var bu filmde diyerek.
4: Sürpriz bir şey yapıyor da filmin.
0: İşte yok yok yani, yani hiç ilgilenmedi bile filmle. Ben bana daha büyük film getirin, bunlarla işim olmaz diye. Ama bir hafta sonu ya da bir akşam eve geldiğinde evet, evet. 90 dakika hemen de bitiyor zaten.
4: Oyuncular da iyi yani aslında evet, evet. Tanınmış yıldız isimler de olduğu söylenebilir ama yani.
0: O kadar.
4: Çok da ciddi alınacak film değil.
0: Çok ısırmıyor. Böyle hafif dişleri o kadar şey değil bu köpek balığının deyip diğer filmimize geçelim. Mehmet burada da bale sanatıyla ilgileneceğiz ama bu nasıl bale böyle ya? Kan Gölü balesi.
5: Inside every ballerina's heart beats the blood of a warrior.
6: Only the world's best dancers get invited.
7: No, what?
5: I used to be a dancer. Years of dedication paid.
8: You are under arrest.
9: We're prima ballerinas. So don't tell me you're not strong.
0: Ölümcül Zerafet Prime Video'da Pretty Little. Yönetmen Vicky Jason.

0: ilgili bu kadar. Daha fazla bir şey söyleyemeyeceğim.
1: Biraz eskiye gideceğim. Bu Siyah Kuğu vardı. Natalie Portman oynadı. Hakikaten mükemmel bir filmdi. Orada hani balenin ne kadar zor bir iş olduğu, oradaki rekabetin ne kadar zor bir iş olduğu anlatıyordu. Bir de onun bedene verdiği zarar çok iyi anlatılıyordu. Şimdi o film orada duruyor. Ondan sonra o filmden sonra mesela John Wick evreninden Ballerina diye bir film çıktı. Orada da yine balenin bu nasıl bir sene alt metinde vardı. Ve orada da iki ayrı dünya, suç dünyasıyla bale birleşiyordu çok farklı bir şekilde. Sonra Abigail vardı, korku filmi. Abigail'i de yani o aslında vampir kız bir balerindi. Yine iki farklı dünya kontrast orada birleşiyordu. Bu film aslında biraz o iki filmin yani Ballerina, Abigail'in izinden gidiyor. Bunu daha farklı bir şekilde yapıyor ama bu şeyi alt metni çok öne çıkarıyor. Yani diyor ki hani bale çok zor bir sanat. Ve balerinler de yani hakikaten çok gerektiği zaman çok sert davranabilecek karakterler olur. Yani birçok acıya herkesten daha fazla davranıyor. Yani balerinlerin acıyla ilişkisi suç dünyasındaki erkeklerle rekabet edebilecek bir noktaya gelebilir diyor film. Bunu başından koyuyor zaten. En başından ilk sahnelerde itibaren görüyorsun. Bunlar o kadar zorluklar çekiyorlar ki o suç dünyasından gelen erkeklerle de çok iyi mücadele ederler. Bence bu fikir çok iyi aslında. Ama biraz keşke daha iyi yazılsaymış. Mesela filmin ilk perdesi yani ilk açılışında daha iyi bir hikayeyle biz o Macaristan'daki gitsek. Otele gitsek. Daha mantıklı, daha inanılabilecek bir şekilde gitsek. O zaman belki her şey daha iyi olacak. Oradaki olaylar biraz daha inandırıcı olsa, biraz daha sahici olsa, tamam mı? Hakikaten iyi. Çünkü bak geçen hafta konuştuk ya Antrak bölümünde Lady Killers. İki farklı dünyanın birleşmesi. Şimdi burada da suç dünyası var, mafya var ve bir de balerinlerin dünyası var. Bunların çarpışmasından bir komedi de çıkıyor. Yani bence filmde benim eğlendiğim, güldüğüm sahneler bu şeyler başladı. Dövüşler başladı ya, dövüş koreografileri. Çünkü aslında dövüş koreografileri de biliyorsun bale gibi oluyor ya. Orada da öyle bir espri var. Bunlar da bale yapıyorlar, bildiğim bale yapıyorlar. Ben oralarda çok güldüm. Eğlendim yani daha doğrusu. O erkeklere çektirdikleri çileler hoşuma gitti bir anlamda. Fakat bir bütün olarak baktığında ne yazık ki iyi bir hikaye değil. Daha iyi bir hikayeyle çok daha iyi olurdu.
0: Timothée Chalamet bale ve opera ölen sanat formları gibi bir laf etti. Hollywood Timothée'ye demiş ki sen görürsün gününü diye onu korkutmak için çekmişler. Ben de evet sen çok güzel söyledin. Hani benim de çok fazla bu üstüne koyacak bir şeyim yok. Film öyle geldi gitti. Uma Thurman var.
1: Evet o da.
0: Yani İyi ki dedim Kill Bill, hani Bill ölmüş de Uma Thurman'ı bu halde görmüş. Şimdi Uma Thurman gibi bir karakteri oraya koyduysak, hani o filmin finalinde, o crescendo'da ondan bir şey bekleriz. Fakat hiçbir şey olmadı. Yani onun kızlarla çatışması, yani kızları rehin tutuyor, birileri işkence yapacak falan. Niye? En sonunda diyor ki kaçın. Ya bütün film boyunca sen bunları niye tuttun? Ya öyle şeylere takılmazsan evet o kızların o bale hareketleriyle işte beraber düet, solo, dönerek işte tütüleriyle bütün o Macar çeteyi yok etmeleri çok eğlenceliydi.
1: Eğlenceli, komik.
0: Ama keşke dediğin gibi biraz daha şey olsaymış. O kadar çok yere takılıyorsun
1: çok
0: ki izlerken.
1: Çok haklısın. Uma Thurman'ın yan hikayesi de çok kötü.
0: Değil mi?
1: Hiç yani, olmuyor. Hiç olmuyor.
0: Prime Video'da ama dediğimiz gibi hafta sonu böyle rahat rahat izlenecek bir film. Nihayet bir tane gerçek gönül rahatlığıyla tavsiye edebileceğim bir film var. Adı zor, okuyarak söyleyeceğim. Nick, Mike ve Nick ve Nick ve Alice.
2: Open the glove compartment. Who's this?
3: It's chloroform.
2: Chloro what?
3: You don't know what chloroform is?
2: Should I know what chloroform is?
3: You're gonna ring the doorbell. Somebody's going to answer the door before they can get out a single word.
4: Hey, Mike.
5: This is confusing.

0: Mehmet, Mike ve Nick ve Nick ve Alice ve ne diyorsun?
1: Ya sen söyle, sen sevdiğini söyledin, sen başla bence.
0: Mehmet, ben şöyle söyleyeyim, çok eğlendim. Ve bu filmleri, bu tarz filmler aklıma şu filmleri getiriyor. Birebir aynı olduğunu söylemiyorum. Yani ama ton ve duygu olarak bu Shane Black'in Nice Guy'ı vardır, Kiss Kiss Bang'leri vardır. İki tane karakter bütün film boyunca konuşurlar. Ama sadece o filmin temasıyla ilgili değil, her şeyden böyle sohbet ederek. Burada da Mike, Nick, Alice böyle sürekli...

0: sürekli konuşuyorlar ve bazen içinde bulundukları durumun dışında şeyler söylüyorlar. O hafif bilim kurgu bir taraf da var, bir zaman yolculuğu filmi ama bir yandan bir mafya filmi. Şöyle söyleyeyim, tam böyle mısır kovasını falan alıp şöyle geriye doğru yaslanıp eğlenerek izle. Vince Vaughn'a bayıldım o iki karakterde. James Marsden uzun süredir onu bu kadar keyifli bir görmemiştim. Eza Gonzalez de çok eğlenceli. Özellikle de filmin ortasında hiç alakasız bir yerde bir Gilmore Girl eleştirisi yapıyorlar ya. Yani
1: Analiz diyelim hatta.
0: analiz, o dizideki karakterleri inanılmaz eğlenceliydi. Ben başından sonuna kadar keyifle izledim. Hani çok derin alt metinler, inanılmaz şeyler söylüyor demek istemiyorum ama çok eğlendiriyor.
1: Evet ya, Antrak'ta konuşacağımız filmi dışarıda tutarsak bence de bu haftanın en iyi filmi şu ana kadar konuştuklarımız arasında. Kesin ben de öyle düşünüyorum. Şimdi bilim kurgu, evet bilim kurgu motifi var ama aslında şu, sadece zaman yolculuğu. Şimdi sinema tarihinde böyle filmlerin sayısı çok. Sadece çünkü zaman yolculuğu çok basit. Bir zaman makinesi lazım. Bir de gittiğin başka bir zamana gidiyorsun. O an bir anda bilim kurgu olabiliyor. O yüzden bu başka türlerle birleşebilir ve burada da suç filmiyle birleşiyor. Şimdi bir de tek kullanımlık bir zaman makinesi bu yalnız. Ya onu söylemeyelim, detayına girmeyelim. Ama tek bir kez, bu çok önemli bir hikayeye çok farklı bir hava veriyor bu. Bunu çok fazla kullanamıyorsun. Bir kere kullanabileceğin bir makine. Onu biliyor karakterler. Ve buna göre hareket etmek istiyorlar. Orada bence işte o Vince Vaughn'un oynadığı karakterin yaşadığı pişmanlık bir anda, yani bir duygularıyla hareket ediyor. Fakat daha sonra bir anda anlıyor ki o başka duygulara yol açıyor. Bence orası çok güzel. Oradaki o pişmanlık ve her şeyi yeniden organize etmek isteği, her şeyi değiştirmek, zamanı değiştirmek, akışı değiştirmek çok önemli. Çünkü orada bir aşk üçgeni var ve o aşk üçgeninin gelişmesi de çok önemli. Onun yaklaşması, yani onun yaşadığı o deneyimden sonra bir bilgelik, bilge oluyor ya neredeyse. Ama bunu filmin sonlarına doğru anlıyoruz. Film çok eğlenceli bir komedi, kara komedi gibi gelişiyor. Çok hafif bir film gibi gelişiyor. Fakat sonlara doğru anlıyoruz ki Vince Vaughn'un oynadığı karakter çok önemli bir bilgelik yapıyor aslında. Onu hissediyorsun orada. Bence onu hikayeye çok güzel yerleştirmiş. Filme o da bir şey getiriyor, derinlik getiriyor, bir katman getiriyor.
0: Yani Nick'in hikayesi öyle zaten. Yani o
1: Evet.
0: aşka bakışı, aşkla ilgili şeyleri, yani çünkü başka hani şey ve orada o söylediği şey de yaptığı şeyden sonraki pişman diyor ki yaptığım an anladım diyor ya
1: Evet.
0: yaptığımın doğru olmadığını. Onlar evet oralar
1: Oralar
0: tamam.
1: güzel. Ve
0: Güzel,
1: iki Nick
0: güzel.
1: var. İki Nick'te de değişim var. Şimdi iki tane ayrı Nick var iki farklı zamanda. Ve ikisi de farklı zamanlarda farklı karakter değişimleri yaşıyor. O da çok hoş bir detay. Bir de bütün bunların ötesinde hakikaten bir de komedi var. Yani bir öyle kara komedi diyebileceğimiz bir tür. Oralarda da bayağı komik detaylar var. Eğlenceli bir film.
0: Ben David Grabinski
1: Evet
0: yönetmen.
1: ya, onun böyle yani en iyi filmlerinden birisi olacak gibi gözüküyor. İyi bir çıkış yaptı bence bu filmle.
0: Bu haftanın
1: Evet.
0: bence herkese tavsiye edebileceğimiz gönül rahatlığıyla filmi Mike ve Nick ve Nick ve Alice. Hem adını söyleyemiyorum hem de kaç
1: Şarkılar da
0: kez.
1: çok güzel filmde değil mi?
0: Mehmet, Billy
1: Evet.
0: Joel ilk başta Why Should I Worry? Ya o kadar yıllar
1: Çok
0: olmuş ki
1: iyi.
0: dinlemeyeli çok eğlenceli. Bir de adı da şey, niye endişeleneyim ki? Oo, endişelenecek bir sürü şey var. Çok eğlenceli. Herkese tavsiye edelim. Ama şimdi Antrak'ta gidiyoruz ve Antrak'ta asıl bir klasik var. Ve yani eğlence var, her şey yok yok yani. Ferris Bueller'ın dünyasına gideceğiz şimdi Antrak'ta. Mehmet, Ferris Bueller's Day Off. Biz bu Ferris Bueller bizim lisede idolümüzdü ya. Lan
1: Evet.
0: onun gibi bir gün biz de yaşayabilir miyiz hayalleriyle bu yaşa geldik, yaşayamadık.
1: Evet ya, 80'lerin ikonik gençlik filmlerinden birisi. Zaten bu haftaki seçkiyi de onlara ayırdım. Ya bu filmden ayrı 5 film daha var öyle. Ya şimdi kült film dersin, klasik dersin, başyapıt dersin. Hiç kimse de bir şey söylemez. Ama ikonik gençlik filmi çok doğru bir tabir. Bak hala sen de söylüyorsun ya, o gençlerin çok sevdiği filmlerden bir tanesi. Her nesil gencin sevebileceği filmlerden bir tanesi. Bu açıdan önemli. Şimdi o yıllarda John Hughes Hollywood'da benzer filmler yaptı. Bu ikonik gençlik filmi dediğim filmlerden çok sevildi. Bunları yazdı, yönetti. Bu da onlardan bir tanesi ve o gençlik komedisinin en iyi örneklerinden birisi. 5 milyonluk bir bütçesi var. 70 milyon getiriyor gişelerde. O yılın en başarılı filmlerinden birisi oluyor.

ki buna ev sinemasını yani kasetini ve DVD'sini ve televizyon satışlarını katmıyoruz. O açıdan da çok çok başarılı bir film. Ve daha önemlisi hani bizde nasıl, biz aslında böyle film, geçen hafta da Antrak'ta böyle filmler yaptık. Bizim nasıl Hababam sınıfımız var. İşte Arzu Film ekolünden gelen filmlerimiz var. Bu da Amerika'nın öyle filmlerinden birisi. Ya ben...

0: Ve sen de o yaşta biz 15-16, biz biraz gecikmeli izlediğimiz için bir iki yıl o dönemlerde öyleydi. Diyor ki bu havada okula gidilir mi ya? Ve havayı gösteriyor böyle.
1: Bahar mı?
0: Güneşlik
1: Tam bahar.
0: böyle, bulutlar,
1: Evet.
0: yemyeşil.
1: Güzel.
0: Diyor ki bu şey olmaz. Ve bir ifadesi var ya, diyor yani hayatı kaçırmakla ilgili. Yani biraz durup bakarsan hayatı yakalayabilirsin. Okula gitmek. Okulda diyor ki neydi? Avrupa'da sosyalizm dersi mi bir şey var. Diyor ki ne işim olur benim izinlerle, diyor. Bana ne? Avrupa'dakilerin hani o olsa ne olur, bu olsa ne olur. Ya tam o yaşta işte o kafanda bahar yelleri eserken düşüneceğin şeyler. Ve bizim için o dönem çok iyi hatırlıyorum. Yani gerçekten Ferris gibi dışarı çıkacağız. Kız arkadaşımız, en sevdiğimiz arkadaşımız, havalı bir araba. Biz de böyle babamızın falan arabada, biz böyle Ferrari çalamıyorduk. O serçe merçe oluyordu bizde. Böyle bir gün geçirmek. Ve aslında Ferris, filmin başından sonuna Ferris'te bir değişiklik olmuyor. Cameron mesela, Cameron karakteri, arkadaşı değil mi? Yani onun o baba ile baba
1: Tabii
0: problemi,
1: tabii tabii tabii.
0: sonunda geldiği nokta falan. Ya her şeyiyle, ben şöyle söyleyeyim, artık böyle gençlik filmleri yapılmıyor ya. Ya ben biraz özlüyorum da. Ve bence hala taze. Yani
1: Tabii.
0: bugün bir ergen 15-16 yaşında lisede bir arkadaşımız izlese, yani Ferris gibi bir gün yaşama hayaliyle o da filmden çıkar yani.
1: Evet, dediğim gibi Amerikan kültüründe çok derin bir yeri vardır bu filmin. Çok konuşulur, hep örnek verilir. Şimdi çok aslında tabii çok derinliğine girmek zor tabii ama bıraksan saatlerce konuşulacak
0: Evet,
1: filmlerden bir
0: yani o
1: tanesi.
0: hayatla ilgili şeyleri
1: Tabii.
0: aslında çok şey.
1: Sonra o müdür karakteri, yani onunla birlikte filme müthiş bir komedi geliyor. Müdür karakteriyle
0: Tam bir
1: birlikte. Müdür
0: slapstick gibi değil mi?
1: slapstick başlıyor ve gidiyor. Harika yani. Orada evde tek başına kadar komik bir film oluşmaya başlıyor. Müdür karakteri. Müdürün inadı var çünkü. Sonra ablası kıskanıyor. Yani Ferris öyle bir karakter ki her şey onun için iyi gidiyor. Hiç şansı kötü gitmiyor. Hep iyi gidiyor ve buna sinir olanlar var. Müdür ve ablası. Müdür ve ablasının hikayesini izlediğinde ve o hikayelerin bittiği nokta, kesiştiği nokta o açıdan nefis. Adam senaryoyu bir haftada yazmış ama
0: Evet.
1: mükemmel bir senaryo yazmış.
0: Mehmet, senaryonun mükemmelliğinde de şu var. Onu söylemem gerek. Chicago'yu çok seviyor.
1: Chicago'ya aşk mektubu film.
0: Evet, öyle diyor.
1: Evet.
0: Kendisi o sanat galeriye gidiyorlar ya, Chicago Art Museum mu artık
1: Evet.
0: neresiyse. Oraya gidermiş o yaşlarda. Filme orayı koyuyor. Dinlediği şarkılar, Beatles. Bir tane bir Almanca dersinde bir yerde bir şarkı çalıyormuş mesela, bir Almanca bir şey çalıyor. Nefret edermiş ondan. Onu da koymuş filmin içine. Yani aslında John Hughes bence genç olmak, ergen olmakla ilgili bir makale yazmış ve o makaleyi filme çekmiş ve çok güzel çekmiş yani.
1: Bence asıl tema kendine değer vermek. Yani gençlerin kendine değer vermesi üzerine kurulu bir film. Kendine değer. Çünkü özellikle Cameron'ın hikayesi çok önemli. Cameron'la ablanın hikayesi çok önemli. Bak sen güzel söyledin. Yani Ferris aynı kalıyor. Ferris değişmiyor.
0: Ferris
1: Tamam.
0: gene yapacak. Yani o üniversitede de
1: Abla,
0: böyle olur.
1: ablanın değişimiyle Cameron'ın değişimi
0: Değişim.
1: çok kritik. O ikisinin ve müdürün finaldeki hali, o otobüsünü çok spoiler da vermeyeyim. Seyretmeyenler vardır.
0: Mesela
1: Çok mükemmel onlar.
0: hani şurayı sorayım sana Mehmet. Ben, hani çok böyle dediğin gibi mesela müdür ve müdürün hikayesinde de şöyle bir şey var. Bir otorite var. Ferris'ten nefret ediyor. Çünkü onun okulda kurduğu güç, otorite, o liderlik şeyini zedeliyor. Yaptığı her şeyle onun otoritesini yıkıyor ve diyor ki ben onu tekrar o işte öğretmen, okul,
1: Evet.
0: o düzenin şey, sistemin içine sokacağım. Bütün müdürlerimize de teşekkür ediyorum. Bir tane bunun gibi olsaydı yanmıştık yani. Ya bu kadar da inatçı olur mu ya yakalayacağım diye.
1: Ya Ferris'in film boyunca yalan söylüyor, numaralar yapıyor ama bak hepsine biliyor musun? Bütün Ferris'in bütün yaptıklarını şuraya koy. Hepsi olay geçtikten 2 yıl sonra anlattığın zaman kahkahalarla anlatacağın
0: Aynen
1: olaylar.
0: öyle.
1: Tamam mı? Masum kabahatler hepsi. Okulu kırmaya çalışmak, babanın arabasını almak, gidip bir restoranda, çok lüks bir restoranda 3 yetişkin gibi yemek yemeye çalışmak. Ya bunların hepsi tamam çok masum şeyler, kabahatler. Onu anlıyorsun ama müdürün kabahati, müdür inat ediyor. Senin hayatını bitireceğim diyor bak hatırına. O yüzden o gerçek bir antagonist ve onun şeyi, serüveni çok komik. Ablanın geldiği nokta Charlie Sheen'in ile birlikte onların bir karşılaşma sahnesi var mesela o çok farklı. Cameron desen onun şeyi babasıyla olan ilişkisi. Yani böyle girdiğin zaman derinlikleri ve katmanları olan film ve çok eğlenceli. Bir de bu Chicago Sanat Müzesi'nde geçen sahne kültür. Oradaki George Serra'nın

0: bir büyük şeyi vardır falan. Onlar falan çok güzel.
1: Mehmet, Cameron'la ilgili meselede şunu söyleyeceğim. Ya hepimizin hayatında Cameron gibi arkadaşlarımız var. Biz Ferris gibi olabildik mi bilmiyorum ama bazen yani Ferris olmasa Cameron aslında çok kötü bir ergenlik geçiriyor babasından dolayı.
0: Evet.
1: Yani yatağından çıkmayan, çok fazla hayata karışmak istemeyen, çünkü inanılmaz bir baba. Hiç görmesek de babayı, o tahakkümü Cameron üzerinde hissediyoruz. Ama Ferris bir şekilde onu çık dışarı, gel dedi ya, hayatımın en güzel gününü geçirdim diye. John Hughes'un bir şeyini okudum bu şeye çalışırken de, daha önce görmemiştim. Diyor ki Ferris ya Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olur ya da hapse girer. Öyle bir karakter diyor. Ortası yok Ferris'in.
0: Evet, o meşhur bir açıklama o. Ya bir de her şey bırak, çok komik film ya.
1: Komik,
0: ya, çok. Komik, çok eğlenceli. Ben, yani o müdürün yani serüveni de çok komik. Ve bir de güzel film. O şeyde Chicago'da işte o gittikleri sanat müzesi sahnesi mesela. Hakikaten bir şeydir. Amerikan sineması için çok önemlidir oradaki fotoğraflar. O
1: Ferris'in tabloya tabii böyle bakması, mikroskobik böyle içine kadar girmesi.
0: O detaya kadar inmesi, oradaki ve yani güzel bir gün geçirmek ister bu üç genç yani. Ve gittikleri yaptıkları şeyler hep güzeldir bak. Yani o çıktıkları yaptıkları, o çıktıkları kule, hoş film. Vallahi, keşfet, herkes görmeyen kalmasın.
1: Ferris Bueller's Days Off, yani bizim kuşağımızda herhalde genç olup biraz sinemayla ilgilenen herkes mutlaka görmüştür ama görmeyenler, genç arkadaşlar, bizi izleyen herkes mutlaka not alıp izlesinler. İşte bugün biz hala burada sinema konuşuyoruz. Böyle filmler sayesinde konuşuyoruz yani. Herkese tavsiye ediyoruz. Antrak'ta Mehmet kendisi de söyledi.
0: Şu anda Being Connected'de gösteriliyor. Onu
1: ha,
0: da söyleyeyim.
1: Being Connected, pardon. Film, onu da söyleyelim. Şimdi Mehmet bize dedi ki Ferris Bueller yetmez. 80'lerden 5 gençlik filmi daha var dedi. Onları seçti. Bakalım hangileri?
2: Bet they're looking for us.
3: This is our territory.
4: That you can concentrate on something else just once in a while.
5: Sokaktakiler. Usta yönetmen Francis Ford Coppola'nın yönettiği film, 1967'de yayımlanan bir romandan uyarlandı. Farklı sosyal çevrelerden gelen iki gençlik grubunun arasındaki çatışmayı anlatan film, daha sonra yıldız olacak Matt Dillon, Tom Cruise gibi genç oyuncuları bir araya getirmesiyle de hatırlanıyor.
6: 706. You have exactly 8 hours and 54 minutes to ponder the error of your ways.
5: Kahvaltı Kulübü. Film, cumartesi gününü okulda geçirme cezası almış 5 lise öğrencisinin yaşadıklarını anlatır. İlk bakışta birbirinden çok farklı dururlar. Anlaşmaları mümkün görünmez. Ama ilk çatışmaları aşıp gerçek bir iletişim kurduklarında birbirlerini daha iyi anlarlar. Ceza süresi onlar için bir keşif sürecine dönüşür.
7: In a John Hughes film.
8: Raymond's a nice to me. Because you're letting me.
9: Oh man, wait to hear this.
10: What is it, man?
11: You guys want to go see a dead body?
5: Stand by me. Stephen King'in eserinden uyarlanan film, tatil gününde macera olsun diye ceset arayan 4 çocuğun öyküsünü anlatıyor. Çocukluk çağının sancıları üzerine odaklanan film, yıllar sonra yazar olan ve arkadaşlarından birini kaybetmenin hüznünü yaşayan Gordy'nin anıları üzerine kurulu.
12: I want to see a dead kid. Maybe it shouldn't be a party. I'm never gonna get out of this town, am I, Gordy?
13: You're gonna take out Diane Court.
14: Diane Court doesn't go out. She's a brain
15: trapped in the body of a game show hostess.
5: Bana sevdiğini söyle. Cameron Crowe'un yazıp yönettiği film, 1980'lerin en iyi aşk hikayelerinden biri olarak anılır. Erkek, lisenin sıradan öğrencilerinden biridir. Kız ise okulun iftihar kaynağı. Başlangıçta her şey güzel gitse de, mezuniyet yılında yaşananlar ilişkide sorunlara yol açar.
16: Welton Academy for Boys, a breeding ground for the future leaders of America.
5: Ölü Ozanlar Derneği, sıra dışı bir öğretmen, katı kurallarla yönetilen ve eğitimin gerçek anlamının neredeyse unutulduğu okula, edebiyatın özgürleştirici ruhunu getirir, öğrencilerin bakış açısını değiştirir. Ama durumdan rahatsız olanlar da vardır. Gişelerde çok başarılı olan film, en iyi özgün senaryo Oscar'ını kazanır.
17: Medicine, law, business, engineering, these are noble pursuits. Poetry, romance, love, these are what we stay alive for.
1: Mehmet, bu bana sevdiğini söylediydi değil mi o sahne? John Cusack'ın arabanın üzerine çıkıp In Your Eyes, Peter Gabriel. İşte Ferris Bueller gibi bir okuldan kaçalım. Bir de bu John Cusack gibi şöyle bir şey yapalım diye az hayal etmedik ama

0: Habertürk ekranlarına yeniden hoş geldiniz. 2 Mayıs Cumartesi gününde saatler artık 15'i gösteriyor ve gelişmeleri aktarmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan aile ve nüfus 10 yılı vizyon tanıtım programında konuştu. Doğurganlık oranının düşüşüne dikkat çekti Erdoğan. Rakamlar hepimiz için tedirgin edici. Milletçe endişelenmemiz, çözümü için harekete geçmemiz gereken bir tablo var dedi. Çocuğu aileye, nüfusu ülkeye yük gören anlayışın iflas ettiğini söyledi.
1: Aile insanın hem en korunaklı çatısı hem de ilkokuludur. Dijital teknokültür çağında insana ve hayata dair hemen her şey gibi aile de dönüşüyor, form değiştiriyor, elbette ciddi sınamalarla karşılaşıyor. Çocuğu aileye, nüfusu ülkeye yük gören anlayış tamamen iflas etmiş durumda. Doğurganlık hızımız düşmektedir. Mesela doğurganlık hızımız 2017'den itibaren nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,1'in altına indi. Milletçe önümüzde geleceğimiz adına endişelenmemiz, bununla kalmayıp çözümü için harekete geçmemiz gereken bir tablo bulunuyor. Birinci stratejik önceliğimiz aile kurumunun ve nesillerin korunmasıdır. İkinci önceliğimiz evlilik müessesesinin teşvikidir. Üçüncü önceliğimiz doğurganlık hızının artırılması iken dördüncüsü gençlerin nitelikli yetiştirilmesi ve yaşlı refahıdır. Beşinci ve son stratejik önceliğimiz ise kırsalın yerinde kalkınması ve nüfusun dengeli dağılımıdır.
0: Şimdi bir Ankara'ya döneceğiz. Türkiye Belediyeler Birliği seçimi var Ankara'da. Sabah saatlerinde bir kavga çıkmıştı İmamoğlu'nun mesajının okunduğu sırada ve ara verilmişti. Şimdi ayrıntıları arkadaşımız Emre Aytekin'den alalım tekrar. Emre.
2: Evet, o aranın ardından yaklaşık 1,5 saatlik bir konuşma gerçekleştirildi. Hem Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgön iki aday bir konuşma gerçekleştirildi. Konuşmanın ardından da oy verme işlemleri başladı. O oy verme işlemlerinin olduğu salondayız. Bizler de şu an Hamza Can Bolat, kameraman arkadaşım, ekranlarınıza getiriliyor. Toplam 15 sandık kuruldu. İl il alfabetik sıraya göre ayrıldı ve 15 toplam sandık kuruldu. 864 delege var. Bunlardan 427'si CHP üyesi, 280'i AK Parti, 58'i MHP, yine 58'i DEM Parti. İYİ Parti'nin 4 delegesi var ve bağımsız ve diğer üyelerle birlikte toplam 864 delege bulunuyor. Bugünkü seçimde 2 aday yarışıyor. CHP'nin adayı, Millet İttifakı'nın adayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer. Cumhur İttifakı'nın adayı ise Kahramanmaraş AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel bu seçimde yarışıyor. Şunu hatırlatalım. CHP'nin adayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer şu anda da Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili görevinde yürüten isim. Gördüğünüz gibi burada 15 sandık kuruldu. İller alfabetik sıraya göre ayrıldı. Yaklaşık 40 dakika önce de oy verme işlemi başladı. Şu anda da devam ediyor. Yaklaşık bir 5 dakika sonra bu oy verme işleminin tamamlanması bekleniyor ve ardından da oy sayım işlemlerine geçecek. Dediğimiz gibi sabah saatlerinde tartışmayla başladı genel seçim öncesinde, bu genel başkanlık seçimi öncesinde bir tartışma yaşandı. Tartışmanın nedeni neydi? CHP'li belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okumak istedi. Bunun üzerine AK Parti sıralarından bir itiraz geldi ve bu itiraz kısa süre sonra arbedeye dönüştü ve arbedede kavgaya dönüştü. Kürsüye yürüdüler ve bu kavganın ardından da toplantıya bir saat ara verildi ve aranın ardından da toplantı devam etti. Şu anda da oy verme işlemi tamamlanmak üzere. Birazdan oy verme işlemi bitecek ve genel başkan için sayım yapılacak. Bizler de buradaki o sayımı takip ediyor olacağız ve gelişmeleri aktaracağız.
0: Teşekkürler Emre. Biz de seçimin sonucunu takip edeceğiz. Şimdi devam edelim. Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde 1,5 sene önce kayyum olarak atanan Vali Tuncay Akkoyun'un görev süresi 2 ay daha uzatıldı. Terör soruşturmasında görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun kayyum olarak görevlendirilmişti. 2 ayda bir yenilenen görevlendirme süresi bakanlık tarafından yeniden değerlendirildi. Akkoyun'un görev süresi 4 Temmuz 2026 tarihine kadar uzatıldı. Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki kayyum yönetimi mevcut görevine devam edecek. Görevlendirme sürecinin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sürdürüldüğü öğrenildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat dış ticaret verilerini açıkladı. Nisan ayında ihracatın arttığını söyledi.
1: Dikkatinizi artış oranına çekmek istiyorum. %22,3 bu artışımız. Alın size çift taneli ihracat artışı.
3: Nisan'da ihracat rekoru kırıldığını söyledi. Son rakamları paylaştı.
1: Nisan ayı ihracat rakamı 25,4 milyar dolar olarak gerçekleştirildi. Nisan itibariyle yıllıklandırılmış son 12 ayda 275,8 milyar dolara ulaşarak 276 milyar dolara yaklaşmış olduk. Bu da bir rekordu.
3: Ticaret Bakanı Ömer Bolat dış ticaret verilerini açıkladı. İhracatın arttığı ülke sayısına dikkat çekti.
1: Nette 4.6 milyar dolar artış sağladık arkadaşlar. Bu büyük bir rakam. 166 ülkede ihracat artışı sağlamışız. Körfez ülkelerine olan ihracatımızda belirli bir toparlanma sağladık.
3: Bakan Bolat dış ticaret açığına da değindi. Gerileme var dedi.
1: Geçen yıl Nisan ayında 12 milyar dolar dış ticaret açığımız vardı. Bu yıl Nisan ayında açığımız 8,5 milyar dolara geriledi. Yaklaşık %30 dış ticaret açığımız azaldı.
3: Ve ithalat rakamları.
1: İthalatımızda en çok artış gösteren ülkeler sıralamasında ilk 4 ayda Çin var %11,5'luk bir artışla 1,8 milyar dolar. ABD 1,1 milyar dolar LNG ithalatı artmaya başladı.
3: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de takvim etkisinin katkısıyla Nisan'da ihracatın %22,3 arttığını, ithalat artışının ise %3,1 ile sınırlı kaldığını belirtti. Jeopolitik gerginliklerin sürdüğü ikinci çeyrekte takvim etkisiyle dış ticaret görünümünde dönemsel dalgalanmalar olacaktır ifadelerini kullandı.
0: Beyaz Saray, İran'la savaşın sona erdiğini Kongre'ye bildirdi. İran ise yeni teklifini arabuluculara iletti ama Trump müzakerelerden memnun değil.
3: Beyaz Saray bölgede Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nin varlığına rağmen İran'la savaş...

0: Savaşı sona ermiş saydığını Amerikan Kongresi'ne resmen bildirdi. Beyaz Saray Kongre'ye gönderdiği mektupta İran'la düşmanlığın sona erdiğini öne sürerek bu durum için yeni bir savaş yetkisine ihtiyaç duyulmadığını belirtti. Mektupta İran'a yönelik operasyonların başarılı olduğu ve kalıcı barış için çabaların sürdüğü belirtildi. Ancak İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ve Silahlı Kuvvetleri için tehdit oluşturmaya devam ettiği de vurgulandı. Savaşın henüz sona ermekten uzak bir noktada olabileceğine ilişkin ifadelere de yer verildi. Mektup, Kongre onayı olmadan başlatılan operasyonlar için tanınan 60 günlük sürenin son gününde gönderildi. İran ise yeni teklifini arabuluculara iletti ancak Trump yeni tekliften memnun değil.
1: İhtiyacımız olan türden bir anlaşma sunmuyorlar. Bu işi düzgün bir şekilde halledeceğiz. İran'dan erken çıkıp sorunun 3 yıl sonra yeniden ortaya çıkmasına izin vermeyeceğiz.
0: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise diplomasiye açık olduklarını belirterek Amerika Birleşik Devletleri'ne aşırı taleplerden ve tehditlerden vazgeçin çağrısı yaptı. İranlı üst düzey askeri komutanlardan Tuğgeneral Muhammed Cafer Esedi ise İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında yeni bir savaş ihtimali olduğunu söyledi. Amerikan basını da askeri yetkililer Trump'a olası yeni saldırılara ilişkin bilgilendirme yaptığını yazdı. Görüşmeye CENTCOM Komutanı Brett Cooper ve Genelkurmay Başkanı Dan Kane'in de katıldığı kaydedildi. Kaynaklar olası saldırıların kısa ve güçlü olmasının planlandığını aktardı.
2: İran'da ABD ve İsrail saldırılarında patlamayan mühimmatların infilak etmesi sonucu 14 asker hayatını kaybetti. Olay Zencan eyaletinde arama tarama faaliyetleri sırasında meydana geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 14 askerin patlamamış mühimmatların infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi. Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre patlama Zencan eyaletinde arama ve imha çalışmaları sırasında meydana geldi. Patlamada 2 askerin de yaralandığı açıklandı. Bölgede devam eden çalışmalarda 15 binden fazla patlamamış mühimmatın tespit edilerek imha edildiği duyuruldu. Ve 1 Mayıs'ta İstanbul'da Taksim Meydanı'na yürümek isteyen 580 kişi gözaltına alındı. Gözaltındakilerin tamamı serbest bırakıldı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e çıkan tüm yollar kapatıldı. Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta yoğun güvenlik önlemleri alındı. Taksim'e çıkmak isteyen gruplarla polis arasında zaman zaman gerginlik çıktı. Polisin müdahalesi sırasında gözaltına alınan 580 kişi emniyete götürüldü. Gözaltındakilerin tamamı işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Bursa'da düzenlenen silahlı saldırıda avukatı öldürüp ablasını yaralayan zanlı ve 4 kişi tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Gürsu ilçesinde 28 Nisan'da otomobilden ateş açılması sonucu 28 yaşındaki avukat Hatice Kocaefe hayatını kaybetti. Ablası yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki sorguları tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hakkı Ç. kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. 2 şüpheli azmettirme, 1 şüpheli suçluya yardım, 1 şüpheli de suçluyu kayırma suçlamalarıyla tutuklandı. 2 şüpheli ise yine adli kontrolle serbest bırakıldı. Kahramanmaraş'ta arkadaşlarıyla şakalaşırken attığı torpille orman yangınına neden olan sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Hapis cezası ile birlikte sanığın tekrar ağaçlandırma maliyeti olan yaklaşık 44 milyonluk para cezasında ödemesine karar verildi.
3: 28 Temmuz Pazar akşam saat 8.30 civarı şu an. Yangın hala devam ediyor. Yerleşim yerlerinde bir sıkıntı olmadığını biliyoruz şu anda. Can kaybı yok.
0: Fırlattığı torpil ormanı yaktı. Ağır ceza mahkemesinde yargılanan sanığa 5 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme tekrar ağaçlandırma maliyetinin de sanıktan tahsil edilmesine karar verdi. Tarih 8 Temmuz 2024. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde ormandan alevler yükseldi. 200 personel yangını 18 saat sonra kontrol altına alabildi. Yangın söndüğünde 697 futbol

0: futbol sahası büyüklüğündeki 92 hektarlık Kızılçam Ormanı küle dönmüştü. Yapılan incelemede yangına bölgede piknik yapan MS'nin şakalaşırken attığı torpilin neden olduğu anlaşıldı. MS hakkında dava açıldı. 2 yıl süren davada karar çıktı.
1: Sanık tutuksuz olarak yargılandığı mahkemede yangına sebebiyet vermek suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
0: Mahkeme heyeti yangının faturasını da sanığa kesti. Yeniden ağaçlandırma maliyeti olan 43 milyon 752 bin liralık kamu zararının da MS'den tahsiline karar verdi.
2: Yalova'nın Altınova ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Silahların da ateşlendiği o kavganın görüntüleri ortaya çıktı.
0: Tartışma kavgaya döndü. İki grup birbirine girdi. Silahların ateşlendiği kavgada 6 kişi yaralandı. Yalova'nın Altınova ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup bir iş yerinin önünde karşı karşıya geldi. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Silah ve sopaların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Bazı araç ve iş yerlerinde de hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Görüntülerde ateş açıldığı anlarda bir iş yerindeki kişilerin saklanmaya çalıştığı görüldü. Tarafların birbirine tekme, tokat ve sopalarla saldırması da görüntülerde yer aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Batman'da akşam saatlerinde kaybolan Melike'den neyse ki sevindiren haber geldi. 2,5 yaşındaki çocuk sabah saatlerinde bulundu.
3: Meleğimizi bulduk. Meleğimiz kucağımızda.
4: Aynen.
0: Minik ayaklarıyla kilometrelerce yürüdü. Akşam kayboldu, sabah bulundu. Melike herkesi çok korkuttu. 2,5 yaşındaki Melike, Batman'ın Gercüş ilçesinde evinin önündeyken bir anda ortadan kayboldu. Ailesi 112'den yardım istedi. Hem köylüler hem kurtarma ekipleri seferber oldu. Hava yağmurlu ve soğuktu. Zamanla yarış devam ederken gün doğdu. Melike 12 saatin sonunda 6 kilometre uzaklıkta sabah bulundu. Minik Melike çok üşümüştü. Jandarma termal battaniyeye sardıkları çocuğu kucaklayıp sağlık ekiplerine teslim etti. Melike ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Korku yerini sevince bıraktı.
4: Melike tatlı.
2: Ve bu ayın sonunda Kurban Bayramı'nı kutlayacağız. 27 Mayıs Çarşamba günü, bayramın ilk günü. Pek çok kentte kurban pazarları kuruldu. Bayrama 15 gün kala da büyük şehirlerde kurulacak. Et fiyatlarını, kurban fiyatlarını, maliyetleri konuşacağız. Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçın da konuğumuz. Fazlı Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
5: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
2: Tabii şimdi herkesi ilgilendiren bir mesele. Et fiyatlarını biz sık sık konuşuyoruz. Vatandaş etin çok pahalı olduğunu söylüyor. Bir yandan Kurban Bayramı öncesi karkaz etin kilosunun 1000 liraya çıktığını biliyoruz. Ama buna rağmen üretici de dert yanıyor. Maliyetler arttı diyor. Peki biz ülke olarak et üretiminde nasılız? Değişti mi bir şeyler bu konuda? Çünkü hem vatandaş şikayetçi hem üretici şikayetçi. Yorumunuzu rica edelim.
5: Şimdi efendim bizim ülkemizde farklı bir şekilde hayvancılık yapılıyor. Yani bir yerden dana alınıyor, bir yerden yem alınıyor. Bir kapalı ortamda et üretimi yapmaya çalışıyoruz. Bizdeki bütün sıkıntı bu. Yani diğer ülkelerde, bizim hayvan aldığımız ülkelerde yem maliyeti diye bir şey yok. Hayvan otlayarak karnını doyuruyor ve gelişimini tamamlıyor. Bizdeki bütün sıkıntı bu. Yani sadece bunu satış noktasındaki fiyatıyla ilişkilendirmek son derece yanlış. Bir dana alalım, dişi dana. Bunu ergenliğe ulaştıralım. Ondan sonra tohumlattıralım. Ondan sonra bir yavru doğsun, o da sağlıklı doğsun. Daha sonra da beslemeye başlayalım. Tam 30 ay boyunca bu hayvan para yiyor. Yani burada etin fiyatından çok vatandaşın satın alma gücünü konuşmak daha doğru olarak değerlendiriyorum ben. Hı hı. Ama kurban konusuna dönelim isterseniz.
2: Evet, ona geleceğim. Şimdi Kurban Bayramı yaklaşıyor dedik. Büyükbaş kurbanlıkta hisse 30 bin liradan başlıyor. Yani bu fiyatlar... Evet.

0: nasıl sizce? Nasıl etkiler kurbanlık satışlarını? Bir de kıstas ne, kriter ne bu hisse fiyatını belirlerken?
1: Şimdi efendim hayvanın büyüklüğüyle alakalı bir olay. Ne kadar büyük olursa olsun yani bu büyükbaş hayvan 7 hisseye bölünebiliyor. Ama siz bir büyükbaş hayvanı alıp 14 hisseye bölüp de oradan da ilana çıkarsanız bu da işin başka bir tarafı.
0: Var mı bunu yapanlar?
1: Var tabii efendim. Yani şimdi 50 kilo hisse şu para, 20 kilo hisse bu para, 30 kilo hisse bu para dediğimiz zaman aklımıza da bunlar geliyor. Bu işin en doğrusu vatandaşın gidip pazarlığını yapıp hayvanını alıp kestirip neyse paylaşması. Benim ölçülerime göre de bunun küçükbaş hayvandan yani karşılanması kurban ibadetimizin daha doğru olarak geliyor bana.
0: Bir yandan
1: tamamı kendimizin.
0: Kentlerden yani ilden ile göre de fiyatlar değişiyor. İstanbul'da, Ankara'da ayrı ayrı. Şu an ekranımızda o fiyatları da görüyoruz. Sizce evet. Bu fiyatlar kurban satışını, kurbanlık satışını bu sene etkiler mi?
1: Şimdi efendim kurban bayramına 15 gün kala kurban satışına izin veriliyor. Büyükbaş hayvanların bulunduğu yerden, küçükbaş hayvanların bulunduğu yerden büyük şehirlere kurban pazarlarına gelmesi ama sadece bu kurbancının beslediğinin maliyeti yok ortada. Bir de bulunduğu noktaya da kira ödüyor, belediyelere de kira ödüyor kurban pazarlarında. Bu da var. Yani çok zor bir sektör. Sadece bununla geçinen de bir üretici grubumuz var. Bir sene kurbanda kurbanını satıyor. Daha sonra kurbandan sonra tekrar mal alıyor. Bir sene sonrasına hazırlanmaya başlıyor. Bu bir sektör. Kurbanda ne oluyor? Önce onu bilmemiz lazım. Bir kurban bayramı dediğimiz zaman yaklaşık 900 bin civarında büyükbaş hayvan, 3 milyona yakın da küçükbaş hayvan kurban ibadetimizde kurban ediliyor. Yani bunu sadece alıp satmayla da ilişkilendirmek çokça doğru değil. Bir de kesildikten sonra bunların muhafazası var. Kurban etlerinin işlenmesi var. Tarım Orman Bakanlığımız tebliğ çıkartmış. Diyor ki kurban etleri et satışına ilişkin kayıtlı ve onaylı işletmelerde yapılır. Başka yerde yapılması yasaktır. Ama bakıyoruz buna uyan yok. Bu kayıtlı işletmeler kimlerdir? Kasaplardır ve marketlerin et reyonlarıdır. Kim yapıyor? Adam seneden seneye kömürlüğünden, ardiyesinden çıkarttığı bir kıyma makinesiyle ben kurban eti çekerim evet. Şeklinde bir uğraşının içerisine giriyor. Bu kadar yoğun kesimin yapıldığı bir ortamda kesim hatalarının olmaması kabul edilemez. Mümkün değil zaten. Avrupa'daki peki, bütün mezbaları toplayıp getirip ülkemizde hizmete evet. açsak yine bu kadar büyüklükte bir hayvanı bir günde kesemez.
0: Peki,
1: ama bunların bilen bir el, bilen bir el tarafından, bilen bir göz tarafından ayıklanıp yenecek hale getirilmesi lazım.
0: Evet, siz yani hem sağlık açısından büyük, tabii önemli bu anlattıklarınız
1: tabii
0: ama.
1: Tabii halk sağlığı en önemli. Burada en büyük şey de il ve ilçe tarım müdürlükleriyle il ve ilçe belediyelerimize düşüyor. Halk sağlığı her şeyden önemli. Biz bunu yapalım da 3 kuruş para kazanalım. Kimse bunun derdinde değil. Önemli olan halk sağlığı. O bir parça kirliliği etin üstünden kesip çıkartmazsanız etin bütününe bulaştırırsınız kıyma yaparken.
0: Peki Fazlı Bey, böleceğim özür dileyerek siz. Çünkü önce şu fiyat meselelerini de bir konuşmamız lazım. Yayının başında tabii, dediniz ya tabii. Yemi biz ithal ediyoruz. Bizim ülkemizde yem yetişmiyor mu? Yani daha çok küçükbaş hayvana uygun elverişli olduğu konuşuluyor ülkemizin.
1: Evet, doğru.
0: Buna katılıyor musunuz? Yani teşvik verilse, yem üretimi arttırılsa bu fiyatları doğrudan etkiler mi? Sadece kurban bayramı olarak da düşünmeyelim. Tabii ki önceliğimiz şu an onu konuşmak ama genel anlamda et fiyatlarını da bu yöntemle düşürmek, bu teşviklerle düşürmek mümkün olur mu sizce?
1: Şimdi efendim ülkemiz aldığı yağış itibarıyla, arazi şartları itibarıyla, bitki örtüsü itibarıyla küçükbaş hayvancılık için daha uygun bir ülke. Ama biz et ihtiyacımızın neredeyse önemli bir bölümü yurt dışına bağlı büyükbaş hayvandan karşılamaya çalışıyoruz. Bütün işin sıkıntısı buradan kaynaklanıyor zaten.
0: Ya neden
1: yani
0: bununla diretiliyor?
1: Büyükbaş hayvan neyi beğenirse onu yer. Büyükbaş hayvana da siz ne verirseniz onu yer. Benim tercihim küçükbaş hayvandan yanadır her zaman. Ülkemizin çıkış noktası da bu. Elimizdeki en sağlam alternatif de bu. Biraz iddialı olacak ama ülkemizdeki küçükbaş hayvan sayısını ülkemizde yaşayan

0: Yani insan sayısına ulaştırmamız lazım. Mümkün olan en kısa zamanda. Ama bu da tek başına olmaz yani. Meralarımızın kullanılabilir halde olması lazım. Her şeyden önemlisi de bu sürüleri güdecek çoban bulmamız lazım. Bu sürüleri barındıracak yer bulmamız
1: Sık
0: lazım.
1: sık haber yapıyoruz
0: bu işi yapacak
1: açıkçası.
0: İnsan bulmamız lazım.
1: Evet, çoban konusunda da sanırım galiba ülkemizde bir sıkıntı var. Zaman zaman haberleri yapılıyor teklif edilen maaşların, ama istihdam konusunda sıkıntıların yaşandığı da konuşuluyor. Bu da doğru o zaman size göre.
0: Yani kurban fiyatlarına da gelince biliyorsunuz bu üretici ile tüketicinin birlikte belirlediği bir şeydir. Yani ilanları da doğru bulmuyorum. Gidiyorsunuz, beğeniyorsunuz, boynuzunu beğenirsiniz, rengini beğenirsiniz, ona göre pazarlık yaparsınız, fiyatı belirlersiniz. Yani kimsenin haddi değil şu paraya kurban satarım, bu paraya kurban satılır demek. Orada üretici ile tüketici fiyatı oluşturuyorlar. Anlaştıkları noktadır kurbanın
1: alınıp satıldığı. İlan dedikleriniz kurban pazarlarında olan o karşılıklı pazarlık değil o zaman.
0: Yani bakın, bir takım işletmeler, bir takım kuruluşlar fiyat ilan ediyorlar. Yani bunları doğru bulmadığımı ifade etmeye çalışıyorum. Orada genellikle insanlar alışkın oldukları yerden kurbanlıklarını alıyorlar. Adam gidiyor, bir sene sonra da yine aldığı yere burada pazarlık suretiyle fiyatı belirliyor ve alıyor. Bu kimseyi ilgilendiren bir olay değil. Ben hayvanın rengini beğenirim, cinsini beğenirim, ne bileyim. Yani bir karaman tipi bir koçla kıvırcık bir koçun fiyatı birbirinin aynı olmaz. Neye göre belirliyorsunuz? Bu fabrikadan çıkan standart bir ürün değil ki.
1: Evet. Bir yandan da şimdi geçen yılla fiyatlardaki, bu yıl arasındaki fiyatlardaki artışa bakalım. Bir tablo getireceğiz ekrana. Geçen yıl kısaca anlatayım. Hemen sözü size bırakacağım.
0: Civarında bir fark var.
1: Evet. Geçen yıl vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 13.500 lirayken bu yıl 18.000 lira. Yine geçen yıl yurt dışı bedeli 5.450 lirayken bu yıl yine 7.000 lira. Ortalama tahmini fiyatlara da şöyle bir bakalım. Diğer tablomuzda da o var. Vatandaşlar şimdi yüksek buluyor fiyatları, ama besici de yayının girişinde de bahsettiğim gibi maliyetlerden şikayetçi. Tabii bu durum söz konusu olduğunda ortaya böyle bir çıkmaz çıkıyor. Yani işin içinden çıkılamaz bir hal alıyor. Sizce bu artış geçen yılla bu yılı kıyasladığınızda normal mi?
0: Yani genel emtia fiyatlarındaki yükselişe bakarsanız aşağıda bile oluşmuş vaziyette. Yani ülkemizdeki enflasyonla kıyasladığınız zaman geçen yıla göre aşağı yukarı %30-%35 civarında bir artış var. Ama burada yanlış olan o kadar çok şey var ki, ilan ediyorlar şu hisse şu para. Bu bir büyükbaş hayvanı kaç hisseye böleceksin de bu paraya veriyorsun? Ülkedeki ortalama karkas ağırlık belli. 300 kilogramlar civarında. 7'ye böldüğünüz zaman bunu 45 kilo falan ediyor. 30 kiloluk hisse satıyor adam. Neyi satıyorsun? Neye göre satıyorsun? Ne zaman keseceksin bu hayvanı? Bayramda mı keseceksin? Bayramdan önce mi keseceksin? Yerine nasıl yetiştireceksin? Bunların hepsi soru işareti. Bana göre kurban görevinin, hac ve kurban ibadetleri Diyanet İşleri Başkanlığımızın başkanlığında toplanmış bir hizmet. Yani böyle olur olmaz yerde hisse satışına vesaireye de müdahale etmesi gerekir. Hele yani bu marketlerde vesairede, şurada burada ben asla doğru bulmuyorum. Zaten bir takım müftülüklerin de kurban, bu marketlerdeki kurban satışlarıyla ilgili olumsuz beyanları var. Bunları da istiyoruz.
1: Peki.
0: Ve katılıyorum şahsen de.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz vaktinizi ayırdığınız için. Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazıl Yalçın daha konuğumuzdu.
0: Ama en önemli nokta, tekrar altını çizerek söylüyorum, kurbanı kesmeyle bitmiyor. Kurbanın muhafazası önemli.
1: Evet.
0: Yaklaşık 200 bin tonluk bir et üretimi gerçekleşiyor. %10'unu kaybetsek 20 bin ton et eder bu. Doğru elde, doğru bir şekilde işletilmesi lazım. Doğru bir şekilde muhafaza edilmesi lazım.
1: Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz tekrar verdiğiniz bilgiler için. Şimdi sıradaki haberimize devam edelim. Yine fiyatlara bakacağız. İstanbul Ticaret Odası Nisan ayında fiyatı en fazla artan ve en fazla azalan ürünleri açıkladı. Listenin tepesinde %50 artışla domates var. Şimdi sizi İstanbul'da bir semt pazarına götüreceğiz. Bakalım diğer sebze ve meyve fiyatları nasıl? Habertürk muhabiri Buse Devri.

0: Yine sözü bırakıyoruz.
1: Evet, Mertcan Öztürk'le birlikte şimdi bir semt pazarındayız. İstanbul Ticaret Odası Nisan ayı verilerini açıkladı ürünlerle alakalı. Pazara yansıması ne? Açıklanan verilerle birlikte gelin bir bakalım. Açıklanan veriye göre Nisan ayında perakende fiyatında en fazla artan ürün domates oldu. En çok düşen ürün ise patlıcan oldu. Gelin bakalım fiyatlar nasıl? Patlıcana bakalım istersen Mertcan, şöyle gösterelim patlıcanın fiyatını. Patlıcanın kilosu pazarda 35 lira. Fiyatı Nisan ayında en çok düşen ürün oldu. Kilosu 35 liradan satılıyor. Bir dönemde biliyorsunuz problem olmuştu. Özellikle Akdeniz bölgesindeki seralarda sıkıntılar olduğunda fiyatlar yükselmişti ama Nisan ayında en çok düşen ürün patlıcan oldu. En fazla yükselen ise domates oldu. Oraya gidene kadar fiyatları da sayalım istersen Mertcan. Domatesi gösterelim akabinde de. Kılbiber 100 lira kilosu pazardaki, yine fiyatı çok yüksek ürünlerden bir tanesiydi. Görece biraz daha düşmüş durumda. Taze fasulyenin kilosu da 150 lira. Gelin bir domatese bakalım. Diyorum 120 lira salkım domatesin kilosu. Ama farklı orada da yine domatesler var. Yine pembe domates, çeri domates. Pazarda biz buraya gelene kadar da baktığımız zaman 100 lira 120 lira arasında değişiyor. İşte pembe domatesin fiyatı 150 liraya kadar çıkıyor. Fiyatlar değişiklik gösteriyor. Salatalığın kilosu da biraz düşmüş durumda. Onun kilosu da 60 liradan satılıyor. Az ileride meyveler var. Oraya gitmeden önce de yine burada sebzeleri de göstermeye devam edelim. Onun dışında kontrol ettiğimde yine İstanbul Ticaret Odası'nın Nisan ayı verilerine baktığım zaman da yine domates %50,54 oranda fiyatı arttığı yazılmış. Sivri biberin fiyatının %16,87, kıvırcık salatanın ise %16,84 yükseldiği söyleniyor. Gelip bakalım, bir dakika bakalım burada kıvırcık ne kadar? Kıvırcığın da burada tanesi 60 liradan satılıyor ki açıklanan rakamlarda Nisan ayında kıvırcığın fiyatı da artanlar listesinde yer alıyor. %16,84 ile çaresuz biber de %16,45 olarak işlenmiş. Aşağıda yine çaresuz biber de vardı. İlerleyelim istersen Mertcan, bir de biber çeşitlerine bakalım birlikte. Yapraklar da yavaş yavaş gelmeye başlamış. Salatalığı gösterdik, domatesi gösterdik. Aşağı inelim bakalım biber çeşitlerine kadar. Onların da fiyatlarını kontrol edelim. Charleston biberin fiyatı 60 lira. Köy biberinin de kilosu 80 lira. Kırmızı kapya biberin kilosu da 150 liradan satılıyor. Dolmalık biber de yine 100 liradan şu anki semt pazarında fiyatlar. Böyle bir de gelip bakalım meyve fiyatları nasıl? Meyve fiyatlarında da çilek yeni yeni çıkmaya başladı ama ona rağmen fiyatı düşük semt pazarında. Geçtiğimiz senelerde biliyorsunuz çilek çok fazlaydı, kiraz çok fazlaydı fiyatları ama bu yıl biraz daha ortalamanın altında, yani geçen seneye nazaran aslında söylemek mümkün fiyatlarının daha uygun olduğunu. Bakalım burada çileğin kilosu 70 lira, muzun kilosu 100 liradan, erin kilosu 70 lira. Burada yine elma da 50 liradan satılıyor. Çilek tezgahlarda oldukça fazla var. Bol olmasıyla birlikte fiyatları da yine aşağıda, yani her pazara geldiğimde ben aşağı yukarı böyle 10-15 lira çileği daha uygun görüyorum ki muhtemelen yaz mevsimine girdikçe fiyatlar biraz daha düşecek. Kıvırcığı gösterdim sizlere. Orada pırasa var. Pırasanın kilosu Mertcan gösterir belki 50 lira. Pırasanın yine havucun kilosu 50 lira. Kıvırcık 60 lira. Bahçe güzel. Daha devam ediyor pırasa yani. Peki. Teşekkür ederim, sağ olun. Ispanak ne kadar? 50 lira ıspanakta. Süper. Teşekkür ederiz. İyi, iyidir. Sağ olun. Şu anda sen pazarında fiyatlar böyle, açıklanan rakamlar ve tezgaha yansıyanlar böyle. Bakalım gelecek ay bizi nasıl bir liste karşılayacak, neler ucuzlayacak, neler artacak. Şu anda Nisan ayında zirveye oturan domates oldu. Ucuzlayanlar da sıraladığım gibi, özellikle meyve tezgahında çileğin fiyatı gitgide düşüyor diyelim. Söz yeniden merkeze bırakalım.
0: Evet, pazar fiyatlarına baktık. Şimdi devam edelim. Almanya olası krizler için gıda tedarikini güvence altına almaya hazırlanıyor. Yeni stratejiyle stoklar sadece devlette değil, özel sektörde de tutulacak.
2: Almanya kriz dönemlerinde gıda sevkiyatında sıkıntı yaşamamak için stoklama

0: sistemine geçiyor. Yeni sisteme dair ayrıntıları Tarım ve Gıda Bakanı Alois Reiner açıkladı. Acil durumlar için gıda rezervlerinin yeniden yapılandırılacağını söyledi. Doğrudan kullanılabilecek konserve ve benzeri hızlı erişilebilir gıdalara daha hızlı yer vermek istediklerini belirtti. Buna göre stoklar sadece devlet depolarında değil, üreticilerde ve perakende sektöründe de bulundurulacak. Amaç kriz anında hızlı erişim ve kesintisiz tedarik. Projenin ilk aşaması için 30 milyon euro kaynak ayrılması planlanıyor. Sistem tam olarak devreye girdiğinde ise yıllık maliyetin 70 ila 80 milyon euro olması bekleniyor. Stoklanan ürünlerin belirli aralıklarla yenileneceği ve piyasaya sunulacağı belirtiliyor. Bu da lojistikte ek yük anlamına geliyor.
1: Die zuständigen Landesministerin, Landesminister.
0: Bakan Reiner, eleştirilerin aksine sürecin özelleştirme olmadığını vurguladı. Devletin tüm sistemin kontrolünü yeniden tutmayı sürdüreceğini belirtti. Reiner, devlet kriz durumunda halkın gıda tedarikini sağlamak zorundadır ve biz de tam olarak bu sorumluluğu üstleniyoruz dedi.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba'ya yönelik uyguladığı bir petrol ambargosu var. Bu sürüyor. ABD Başkanı Trump da Küba'yı kısa sürede yönetimi devralacakları bir yer olarak nitelendirdi. Ambargo Küba'daki sağlık sistemini ise felç etti. Küba'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ülkede 11 bini çocuk, 100 bin hastanın tedavi beklediğini açıkladı.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Küba'yı kısa sürede yönetimi devralacakları bir yer olarak nitelendirdi. Trump, Küba'ya ilişkinin şaka yollu olduğu değerlendirilen açıklamada Küba'nın problemleri olduğunu savundu.
3: İran'dan dönüş yolunda belki de dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Abraham Lincoln'u getireceğiz. Kıyıdan yaklaşık 100 metre açıkta duracağız ve çok teşekkür ederiz, vazgeçiyoruz diyecekler.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol ambargosu altındaki Küba'da sağlık krizi ise derinleşiyor. Küba'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ernesto Soberón Guzmán, Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol ambargosu nedeniyle ülkede 11 bini çocuk, yaklaşık 100 bin hastanın tedavi beklediğini söyledi. Doktorlarımız, hemşirelerimiz, hastanelerimiz var ama petrolümüz yok. Petrol olmadan hastaneler çalışamıyor dedi. Guzman, Küba'nın 10 yıllardır tek taraflı ve hiçbir yasal dayanağı olmayan yaptırımlarla mücadele ettiğini belirtti. Ocak ayından bu yana uygulanan petrol ablukasıyla ülkenin ekonomik bir savaşla karşı karşıya olduğunu söyledi. Son 4 aydır tek bir damla petrol alamadıklarını belirten Guzman, sadece Rusya'dan gelen bir petrol tankerini yeni teslim aldıklarını söyledi. Guzman, hükümetin krizi hafifletmek için hastanelere ve okullara güneş panelleri kurduğunu ancak bunun ihtiyacı karşılamaya yetmediğini belirtti. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ise yaptırımları reddettiklerini söyledi. Bunu toplu cezalandırma olarak nitelendirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 30 Ocak'ta Küba'ya petrol sağlayan ülkelere yaptırım uygulama kararı almıştı. Washington kararın ulusal güvenlik gerekçesiyle uygulandığını savunuyor.
2: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu doğum sonrası kadın istihdamını araştırdı ve bu kapsamda iş gücü piyasası ve kadın istihdamı ekseninde aile dostu politikalar raporu hazırlandı. Rapora göre özel sektörde doğum sonrası kadınların %56'sı işten ayrıldı.
0: Özel sektörde doğum sonrası işten ayrılan kadınların %64'ü yeniden istihdama katıldı. Aynı iş yerinde çalışmaya başlayanların oranı %15 oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu işbirliğinde iş gücü piyasası ve kadın istihdamı ekseninde aile dostu politikalar raporu hazırlandı. 2016-2025 döneminde özel sektörde çalışan ve doğum yapan yaklaşık 1,4 milyon kadına ilişkin veriler analiz edildi. Rapora göre kadınların anne olduktan sonra iş gücü piyasasından zaman içinde çıkışı artıyor. Doğumdan sonraki bir ay içinde kadınların %3,7'si, 6 ay içinde %39,9'u, 12. ay itibarıyla ise %56,5'u işten ayrıldı. İşten ayrılan kadınların %64,3'ü yeniden kayıtlı istihdama döndü. Ortalama dönüş süresi ise 13,3 ay olarak tespit edildi. Kadınların %15,9'u aynı firmada.

0: Araştırmaya dönerken aynı sektörde işe dönen kadınların oranı %48,2, aynı mesleğe dönüş yapanların oranı ise %53,1 olarak belirlendi. Rapora göre kadınların ücretsiz doğum izni ve yarı zamanlı çalışma gibi olanaklardan yararlanma oranları da oldukça düşük. Çalışan kadınların sadece %24,2'si ücretsiz doğum izni kullanıyor. Raporda konuyla ilgili çözüm önerilerine de yer verildi. Kadın istihdamının ve kadınların doğum sonrası istihdamda kalma oranlarının artırılmasının önemine vurgu yapıldı. Bunun aile dostu politikaların güçlendirilmesi başta olmak üzere bütüncül bir yaklaşımla mümkün olduğuna işaret edildi.
1: Ve Ankara'da bir seçim vardı. Türkiye Belediyeler Birliği yeni başkanı seçilmek üzere toplanılmıştı. Seçim sonucu belli oldu ama resmi olmayan sonuçlar bunlar. Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer 446 oyla kazandı ve Türkiye Belediyeler Birliği yeni başkanı oldu. Tekrar altını çizelim, resmi olmayan sonuçlara göre. Diğer aday AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise 311 oy aldı. Sabah saatlerinde başlanmıştı, toplanılmıştı Ankara'da. Hatta seçimleri Vahap Seçer kazandı. Resmi olmayan sonuçlara göre 446 oyla başkan oldu. Türkiye Belediyeler Birliği'nin yeni başkanı belli oldu. Sabah saatlerinde başlamıştı seçim. Hatta bir gerginlikle başlamıştı. Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okunduktan sonra bir arbede çıkmıştı. Şimdi yine arkadaşımız aktarsın bize son bilgileri. Emre Aytekin orada. Emre Aytekin, oy kullanma işlemi sona erdi. Detayları senden dinleyelim.
2: Evet, bizler de oy verme işlemini takip ettik. Sonuçları takip ettik. Türkiye Belediyeler Birliği'nin yeni başkanı belli oldu. Seçimleri Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, halen de başkan vekili olan Vahap Seçer kazandı. Tabii bu sonuçlar resmi olmayan sonuçlar. Biz burada takip ettik. Toplam 446 oy ile başkan seçildi. Vahap Seçer AK Parti'nin adayı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise 311 oy aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, ilk verilere göre toplam 15 sandık kurulmuştu Türkiye Belediyeler Birliği'nin yeni başkanını seçmek için. İşte o seçim de sabah saatlerinde başladı. 11 sıralarındaki tartışmalı başladı. Seçim öncesinde Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okunmak istedi. AK Parti sıraları buna itiraz etti ve çıkan arbede kavgaya dönüştü. Ara verildi bu işleme, seçim öncesi konuşmalara. Bir saatlik aranın ardından o konuşmalar tamamlandı. İki aday da konuşmasını gerçekleştirdi ve daha sonra da seçimler tamamlandı. Olmayan sonuca göre Vahap Seçer Türkiye Belediyeler Birliği'nin yeni başkanı oldu.
1: Peki. Teşekkür ediyoruz arkadaşımız Emre Aytekin'e. Detayları bize aktardı. Türkiye Belediyeler Birliği yeni başkanı belli oldu. Vahap Seçer seçildi, resmi olmayan sonuçlara göre diyelim. Ve sıradaki haberimizle devam edelim. Edirne'de her yıl olduğu gibi 5-6 Mayıs tarihlerinde kakava şenlikleri düzenlenecek. Baharı en güzel ayda karşılamak isteyenler şimdiden kolları sıvadı, evlerini temizledi. Oteller ise yine şimdiden doldu.
3: Kakava temizliği, şenlik temizliği.
0: Temizlikler yapıldı. Hazırlıklar tamamlandı. Edirne'de kakava için geri sayım başladı.
3: Evleri suvadım. Tavanlarımı suvadım. Eşyalarımı yerleştireceğim. Kakava için yaptım bunu. Yoksa yapmam kalsın yani.
0: Edirne'de 5-6 Mayıs tarihlerinde Hıdrellez ateşi bir kez daha yanacak. Kağıtlara yazılacak dilekler Tunca Nehri'ne bırakılacak. Kentte heyecan artarak sürüyor. Evler temizlenerek bahara hazırlanıyor.
3: Şenlik yani, eğleniyiz. Baharın geldiğini anlıyız.
4: Hepsini yaptık, temizlikleri giyeceğiz, kuşanacağız. Bu kadar.
5: Edirne'de Hıdrellez heyecanı başladı. Şenlikler öncesi hazırlıklar tamamlanırken kente gelecek ziyaretçiler nedeniyle otellerde doluluk yaşanıyor.
6: Ulusal ve uluslararası alanda misafirlerimizin çok yoğun bir ilgisiyle karşı karşıyayız.
5: Baharın gelişini simgeleyen kutlamalar bu yılda yoğun katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.
6: Komşu ülkelerimizden Yunanistan, Bulgaristan, özellikle Romanya'dan çok fazla misafir.

0: Misafirlerimizin talepleriyle karşı karşıyayız.
1: Rezervasyon yapacak olan misafirlerimizin bir an önce yapmasını tavsiye ederim çünkü boş otel kalmayacaktır.
2: Ve şimdi sırada haftanın kültür sanat ajandası var.
3: Ünlü piyanist Maxim, Segment World Tour kapsamında İstanbul'a geliyor. Sanatçı, piyano müziğini klasik sınırların ötesine taşıyarak rock enerjisi ve sinematik anlatımla sahneye taşıyor. Konser 5 Mayıs'ta Zorlu PSM Turkcell sahnesinde dinleyiciyle buluşuyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali 8 ay boyunca 26 farklı şehirde sanatseverlerle buluşuyor. 2-10 Mayıs tarihleri arasında Aydın'da devam edecek olan festival, konserlerden sergilere, tiyatrolardan operaya, şehirlerin gastronomi değerlerini de ön plana çıkararak ziyaretçilerle buluşacak. Yunan müziğinin sevilen sanatçılarından Antonis Remos Türkiye'ye geliyor. Sanatçı 30 kişilik orkestrayla kendine has yorumu, güçlü vokali ve derin duygulara dokunan sahne performansıyla dinleyiciyle buluşuyor. Konser 2 Mayıs'ta Volkswagen Arena'da.

İstanbul Modern Sinema, Kanada sinemasının 1970'lerden günümüze uzanan önemli örneklerini bir araya getiriyor. Toronto Uluslararası Film Festivali'nin en iyi 10 film listesinden ilham alan seçki, hem usta yönetmenlerin dikkat çeken yapımlarını hem de uluslararası alanda ses getirmiş filmleri izleyiciyle buluşturuyor. Filmler 7-17 Mayıs tarihleri arasında gösterimde. Devlerin Savaşı adlı tiyatro oyunu sanatseverlerle buluşuyor. Başrolünde Okan Bayülgen ve Celal Kadri Kınaoğlu'nun olduğu oyun, sanat dünyasının iki büyük orkestra şefinin maceralı ve ilham verici hayat hikayesini ele alıyor. Tiyatro 8 Mayıs'ta AKM'de sahneleniyor. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, klasik ve modern eserleri buluşturan özgün bir programla müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Şef František Macek yönetimindeki orkestraya konuk solist olarak genç kuşak piyanistlerden Salih Can Gevrek eşlik edecek. Konser 7 Mayıs'ta Lütfü Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda gerçekleşiyor. Balkan müziğinin güçlü ve renkli sesi Suzan Kardeş, Hıdrellez Festivali ile sahne alıyor. Sanatçı, festival kapsamında geniş repertuarı ve ritüel keseleriyle dinleyiciyle buluşuyor. Etkinlik 3 Mayıs'ta Maximum Unique açık havada. Mert Fırat ve Binnur Kaya'nın başrollerini paylaştığı iki kişilik oyun tiyatro sahnesine taşınıyor. Tek perdelik kara komedi, evlilik kurumunu, sadakati ve bireysel özgürlüğü mizahın keskin diliyle tiyatro severlerin karşısına çıkarıyor. Tiyatro 4 Mayıs'ta Dastas sahnede.

Star Wars efsanesi canlı orkestra eşliğinde sahneye geri dönüyor. İstanbul Film Orkestrası, Star Wars'un 3. filmi Return of the Jedi'yi Şef Timothy Hent yönetiminde dev perde gösterimiyle sahneleyecek. Konser 3 Mayıs'ta Volkswagen Arena'da.

Kültür Medeniyet Vakfı tarafından hayata geçirilen Artı Küme Sanat Destekleri Programı'nın 2025 sergisi izleyiciyle buluşuyor. 17 Haziran'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak Mümkün Seçkisi, farklı disiplinlerden 25 projeyi bir araya getiriyor. Karaköy Palas'ta düzenlenen açılış programında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Küme Vakfı Mütevelli

0: Bayraktar ve Küme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Eren de konuşma yaptı.
1: Ve şimdi reklamlar.

Ve bu dilimi noktalıyoruz. Birazdan haftalık programıyla Esra Toptaş sizlerle olacak. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde, kalabalık nüfusların yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeyebilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka daha yaygın ulaştırılması, yağmur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: İran teklif sundu, Trump beğenmedim dedi. ABD ve İsrail bölgede yığına artırdı. Tek seçenek savaş mı? Tıkanan Hürmüz, küresel enflasyonu tetikledi. Abluka restleşmesi ne kadar sürer? İran'da isyan planlayan ABD, küresel isyana mı yol açacak? Trump'ın dünyaya karşı başlattığı ticaret savaşı, dolardan kaçışa mı yol açıyor? Dolar, Trump'a ne kadar dayanacak? Petrodolar düzeni, petro yuana mı dönüyor? Transatlantik gerilim yeni bir boyuta mı taşınıyor? ABD, Almanya'dan asker çekmeye hazırlanıyor. Sırada hangi ülkeler var? Eren Eğilmez soruyor. Emekli Tuğgeneral Dr. Özgür Tör. Dış politika yazarı Nedret Ersenel. Gazeteciler Nevzat Çiçek ve Nalan Yazgan yanıtlıyor. Gerçek fikri ne? Bu akşam 20'de Habertürk'te.
3: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sunar.

0: Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 17, Denizli yağmurlu 16 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 18, Isparta yağmurlu 11 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 11, Trabzon yağmurlu 11 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 9, Konya yağmurlu 9 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yer yer yağmurlu 13, Kars yağmurlu 14 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 21, Mardin yağmurlu 16 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

Ve artık saatler 16 olmak üzere Habertürk'tesiniz. Haftalık zamanı ben Esra Toptaş. Bugün de yine 2 saat boyunca birlikte olacağız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle birlikte. Hem de şöyle haftanın da bir toparlamasını yapacağız. O halde hemen manşetlerimizi atalım. Başlıklarımız gelsin. Tabii ki ilk manşetimiz, ilk başlığımız savaşın gündemi olacak. ABD-İsrail-İran savaşında dün İran yeni teklifini ABD'ye iletti. Bu

0: Kanada, ABD'de ise başkana kongre onayı olmadan tanınan 60 günlük operasyon yetkisi sona erdi. Peki bundan sonra ne olacak? Soru bu. Bugün bu soruyu masaya yatıracağız. Enine boyuna konuşacağız, tartışacağız ve bir diğer başlığımıza bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan dakikalar önce konuştu. Aile ve nüfus 10 yılı vizyon tanıtım programındaydı. Doğurganlık oranının düşüşüne dikkat çekti Cumhurbaşkanı. Milletçe endişelenmemiz gereken bir tablo var dedi. Bu başlığında tüm detaylarına az sonra bakacağız elbette ve bir diğer önemli manşetimizi atalım. Tabii ki Galatasaray artık şampiyonluğa çok yakın. Bir adımı kaldı. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında lider durumunda olan Galatasaray bugün Samsunspor deplasmanında lider olarak maça çıkıyor tabii ki. Arada 7 puan bir fark var. Galibiyet gelirse sarı kırmızılılar bugün şampiyonluğunu ilan ediyor. Bu arada Fenerbahçe'de aynı saatlerde Kadıköy'de Başakşehir'le karşılaşacak ve bu başlığı da yine konuşacağız, tartışacağız. O halde başlıyoruz. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan aile ve nüfus 10 yılı vizyon tanıtım programında konuştu. Doğurganlık oranının düşüşüne dikkat çekti Erdoğan. Rakamlar hepimiz için tedirgin edici. Milletçe endişelenmemiz, çözümü için harekete geçmemiz gereken bir tablo dedi. Çocuğu aileye, nüfusu ülkeye yük gören anlayışın iflas ettiğini de söyledi.
1: Aile insanın hem en korunaklı çatısı hem de ilkokuludur. Dijital teknokültür çağında insana ve hayata dair hemen her şey gibi aile de dönüşüyor, form değiştiriyor, elbette ciddi sınamalarla karşılaşıyor. Çocuğu aileye, nüfusu ülkeye yük gören anlayış tamamen iflas etmiş durumda. Doğurganlık hızımız düşmektedir. Mesela doğurganlık hızımız 2017'den itibaren nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,1'in altına indi. Milletçe önümüzde geleceğimiz adına endişelenmemiz, bununla kalmayıp çözümü için harekete geçmemiz gereken bir tablo bulunuyor. Birinci stratejik önceliğimiz aile kurumunun ve nesillerin korunmasıdır. İkinci önceliğimiz evlilik müessesesinin teşvikidir. Üçüncü önceliğimiz doğurganlık hızının artırılması iken dördüncüsü gençlerin nitelikli yetiştirilmesi ve yaşlı refahıdır. Beşinci ve son stratejik önceliğimiz ise kırsalın yerinde kalkınması ve nüfusun dengeli dağılımıdır.
0: Şimdi efendim yeni bir gelişme, sıcak bir gelişme var. Tunceli'de yürütülen Gülistan 9 soruşturmasında tutuklanan şüpheliler arasında belki de en kritik konumda olan eski vali Tuncay Sonel'in ifadesinin tamamına Habertürk ulaştı. Ekranlarınızda son dakika olarak görüyorsunuz. Gülistan'la oğlum tanışmıyor diyor. Peki başka ne diyor eski vali? Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veys İpek o ifadenin öne çıkan başlıklarını aktaracak. Veys'i karşımda seni dinliyoruz.
2: Evet, aslında Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir'e iki Cumhuriyet Başsavcısı vekiline verdiği ifadesinde ki 78 soru 21 sayfalık bir ifade olduğunu söyleyelim. Öncelikle ifadesinde Gülistan Doku'ya ait sim kartları ön planda tutulduğunu söyleyelim. Gülistan Doku'yu kaybolduktan sonra ismini öğrendim. Daha sonra da ailesiyle görüştüğünü ifade ediyor. Oğlum tanımıyor iddiasında bulunuyor. Bu noktada da sim kartını alarak Ankara'ya gönderilme işleminin kendisinin korumalara talimat verdiğini, kabul ettiğini ifade edelim. Bir ağlamaklı ses duyduğunu ve Gülistan Doku'nun ablasının sim kart bizde Cumhuriyet

savcılar bizden almıyor, ulaşamıyoruz. Bu kartı verelim iddiasında bulundu ki Aygül Doku ise valinin zorla kendilerine sim kartı aldırttığını öne sürmüştü. Bu kapsamda da sim kartı Ankara'ya gönderdiğini kabul etmişti. Tutuklulardan Şükrü Erdoğdu'ya korumasına verdiğini ifade ediyor. Yine Gökhan Ertok isimli komiser olarak bildiği kişiye Ankara'ya gönderdiğini ifade ediyor. Oradaki bir sim karta dokunmadım ama gönderdim ifadesini kullanıyor. Tabii Cumhuriyet Başsavcısı kendisine sorduğuna neden adli makamlara teslim etmediniz? Tamamen insani bir reflekste, bir an önce çözülmesi için bunu yaptım ifadesini kullanıyor. Hızlı bir şekilde bulunmasını istedim ifadesini kullanıyor. Ancak Cumhuriyet Başsavcısı tekrar soruyor. Madem öyleyse neden otobüste gönderdiniz sorusunu yöneltiyor kendisine. Bu soruya cevap vermiyor. Diğer taraftan da tabii tekrar bir soru soruluyor. İhtiyaç üzerine soruldu beyanı var. Bu soruya ise yine cevap verirken de öncelikle ben insani duygularla söyledim. Soruşturma yürüten makamlara teslim etmedim. Ancak Cumhuriyet Başsavcısıyla zaman zaman, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısıyla zaman zaman görüşüyordum kendisine. Bu noktada konuştuğumu hatırlıyorum, ona bilgi verdiğimi düşünüyorum cümlesini kullandı. Rapor geldiğini, iki ayrı noktada arama için korumalarını gönderdiğini, söylediğini ifade etti. Hızlı bir şekilde orada keşif yaptırdığını ancak makamlara, adli makamlara bildirilmemesini açıklayamadı. Yine bu noktada tekrar tekrar farklı farklı sorular kendisine yöneltildi. Oğlunun kesinlikle Gülistan Doku'yu tanımadığını öne sürüyor ki zaten oğlu Mustafa Türkay son elde Gülistan Doku'yu tanımadığını söylüyordu. Ancak dönemin çalışanlarından, sosyal hizmetler müdürlerinden biri olan tanıklardan Songül isimli kişinin ben Zeynel Abakarov ki Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşıyla yine Mustafa Türkay'ın arkadaş olduğunu biliyorum ifadeleri kendisine soruldu. Bu bir iftiradır. Kesinlikle tanımıyorum. Tabii aracında başka bir tanığın beyanında aracında silah olduğu, tabanca olduğu, torpidoda Mustafa Türkay'ın aracında bulunduğunu söylemesi üzerine kesinlikle iftiradır. Oğlumun silahı yoktur iddiasında bulunduğunu söyleyelim. Bu noktada da başka bir tanığın da tekrar silahla dolaştığı yönündeki iddialara ne kendi silahı vardı ne korumalardan silah alırdı iddiasında bulundu. Tabii diğer taraftan orduya birlikte gittikleri ki kaymakamlık döneminden itibaren koruması olan Şükrü Erdoğdu'yla neden yollarını ayırdığını ki gasp nedeniyle tutuklanan Ferhat Güven'e de yollarımızı ayırdık ve bu noktada da bana yaramaz ifadelerini kullandığınızı söyleyin, açıklayın kelimesine ise, cümlesine ise bu noktada ben eşiyle aralarındaki problem olduğu için gönderdim. Sizin korumanız neden özel hayatına giriyorsunuz sorusuna ise eşiyle de çocuklarıyla tanıştığımız için, beraber olduğumuz için bu nedenden dolayı gönderdim. Orada da başka bir kadınla ilişkisi olduğunu tespit ettiğim için gönderdim iddiasında bulunuyor. Yine Gökhan Ertoğ'un ki beni koruma Şükrü Erdoğdu ve vali kandırdı. Bu bilgilerimi bildikleri için beni kullandılar ifadelerine tamamen iftiradır. Ben bu noktada kimseyi kullanmadım ifadesini kullandı. Zaman zaman MASAK tarafından tespit edilen 30 bin lira gönderildiği ifadesi var. Zaman zaman gönderiyorum. Sosyal medya hesaplarımı da yapıyordu bu noktasında. Konuştu ancak 6 memur maaşı olduğu hatırlatıyor. Buna da yorum yapmadığını söyleyeyim. Diğer taraftan tabii neden Zeynel Abakarov'un yurt dışına gönderildiğini, daha sonra tekrar ülkeye çağrıldığını sorulsu üzerine bunu ben bilmiyorum. İçişleri Bakanlığı bu noktada Emniyet Müdürünü aradı. Neden beni aramadı, Emniyet Müdürünü aradı onu da bilmiyorum ifadesini kullandı. Ben para da göndermedim. Ülkeye dönmesi için de para göndermediğini iddia etti. Emniyet Müdürü kendisi karşıladığını, Emniyet Müdürlüğü ütesinde karşılandığını iddia etti. Antalya'daki 5 yıldızlı otelde kalma sebebini ben otel sahibini tanımıyorum. Orada kalmalarının nasıl sağlandığını bilmiyorum. Emniyet Müdürünün uhdesinde olduğunu yine öne sürdü. Diğer taraftan da polis memurlarından birine ki Ferhat isimli polis memuruna, Hakan isimli polis memuruna kamera kayıtlarını sildirdiği yönde iddialar hatırlattı. Daha sonra tayininde farklı bir kente çıkardığını sorulması üzerine bunu bu suçlamaları da kabul etmediğini söyledi. Tekrar

0: farklı bir soru, benzer bir soru kendisine yöneltildiyse ben tayinini çıkarmadım iddiasında bulunduğunu ifade edelim. Gökhan Ertok'la ilgili de sorulan sorulara genelde bu noktada ben komiser olarak Ankara'da biliyordum, ihraç edildiğini bilmiyordum ifadesini kullanarak zaman zaman sosyal medya işlemlerinde bize hakaret edenlere yönelik Gökhan Ertok'tan yardım istediğini kabul ettiğinde belirtelim. Genel olarak tabii oğlum öldürmedi bundan eminim ifadelerini kullanıyor, itibar suikastı olduğunu söylüyor ancak Antalya'ya gönderildi. Zeynel Abakaroğlu'nun Rusya'dan getirilerek ailesiyle birlikte Antalya'ya gönderilmesiyle ilgili de cevap veremediğini belirtelim. Umut Altaş'ı, firarlı şüpheli Umut Altaş'ı tanıdığını, oğlundan dolayı bildiğini ifade ediyor. Oğlu genelde okulda kamu kurum müdürlerinin çocuklarıyla arkadaş olduğunu, Umut Altaş ve birkaç arkadaşın daha olduğunu ifade ettiğini söylüyor ki tutuksuz yargılanan şüphelilerden biri de yine ismini Uğurcan olarak ifade edelim. Onun da tanıdığını, beyan ettiğini söyleyelim. Ancak Gülistan Doku'yu tanımadığını iddia ediyor. Zeynel Abakaroğlu da tanımadığını bir kez daha iddia ediyor. Ancak tanıkların iki ayrı tanığın ifadesine de cevap veremediğini belirtelim. Yaklaşık dediğim gibi 21 sayfalık ifade olduğunu söyleyelim. Bu ifadelerde bana Vali Bey bana sosyal faaliyetler ve diğer harcamalar giderleri için nakit olarak para verirdi. Şükrü Erdoğdu ifade bu ifadeyi kullanıyor. Bunu kendim kayyum olduğum için kendi maaşımdan da zaman zaman ödüyordum iddiasında bulundu. Yüksek bir meblağ olduğunu bir kez daha söyleyelim. Tabii tanıdığı arkadaşlarının adına Tunceli'de cadde aşması da soruluyor. Bunu da zaman zaman Tunceli'de şehit olan asker veya polislerin isminin de verildiğini söylüyor. Ancak bu noktada arkadaşının da ismini yardımdan dolayı verdiğini söylüyor. Zeynel Abakaroğlu'nun ailesiyle ilgili de sorular tabii bir taraftan soruldu. Üvey babasıyla ilgili de sorular soruldu. Diğer taraftan Umut Altaş'ın babası ve annesiyle ilgili de sorular soruldu. Hayırsever vatandaşlar da lise son sınıftaki öğrencileri 15 Temmuz noktasında İstanbul'a gönderdiklerini söylüyor. Hayırsever olduğu için de bu kapsamda lise son sınıf öğrencileri kendisinin proje kapsamında gönderdiğini, öne sürdüğünü ifade edelim. 21 sayfalık iddianamede, daha doğrusu ifadede öne çıkan başlıklar bunlar olduğunu belirterek söz sahibi bırakalım.
1: Peki Veysi, çok teşekkür ediyorum sana. Kolaylıklar da diliyorum. Evet efendim, eski valinin ifadesi ilk kez sadece Habertürk'te ve detayları biraz önce Veysi'den dinledik. Şimdi yine bir canlı bağlantımız olacak. Sıcak bir gelişme var zira. Türkiye Belediyeler Birliği Genel Başkanlık seçiminde oy verme işlemi sona erdi. Yeni başkan kim oldu? Emre Aytekin anlatsın bize Emre.
2: Evet Esra, yeni başkan halen de başkan vekilliği görevini yürüten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer seçildi. Vahap Seçer 446 oy aldı bu seçimlerde. Karşı tarafın adayı, AK Parti'nin adayı ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise 311 oy aldı. Tabii Türkiye Belediyeler Birliği'nin seçimi için sabah saatlerinde belediye başkanları Ankara'da toplandı. Bu seçim kavga ile başladı. Önce Vahap Seçer bir konuşma gerçekleştirdi. Açılış konuşmasını yaptı başkan vekili olduğu için. Konuşmanın ardından ise CHP'nin bir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okumak istedi. İşte bu mesajın okunduğu sırada bir tartışma yaşandı. AK Partili belediye başkanları buna tepki gösterdi. Tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü ve bu arbedede de kavgaya dönüştü. Kavganın ardından buradaki etkinliğe bir saat bir ara verildi. Aranın ardından da iki aday, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer bir saatlik aranın ardından burada konuşmalarını gerçekleştirdi ve konuşmaların tamamlanmasıyla birlikte de sandık kuruldu. Toplam 15 sandıkta oy kullanıldı ve sandıkların açılmasıyla birlikte de Türkiye Belediyeler Birliği'nin yeni genel başkanı belli oldu. 446 oy ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Belediyeler Birliği'nin yeni başkanı seçildi. Cumhur İttifakı'nın adayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise 311 oy aldı.
1: Peki Emre, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar da diliyorum. Şimdi yine sıcak bir gelişme var. Bugünün önemli haberlerinden biri. Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne 1,5 sene önce kayyum olarak atanan Vali Tuncay Akkoyun'un görev süresi

0: süresi 2 ay daha uzatıldı. Terör soruşturmasında görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun kayyum olarak görevlendirilmişti. 2 ayda bir yenilenen görevlendirme süresi bakanlık tarafından yeniden değerlendirildi. Akkoyun'un görev süresi 4 Temmuz 2026 tarihine kadar uzatıldı. Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki kayyum yönetimi mevcut görevine devam edecek. Görevlendirme sürecinin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sürdürüldüğü de öğrenildi efendim. Ve 1 Mayıs'ta İstanbul'da Taksim Meydanı'na yürümek isteyen 580 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltındakilerin tamamı serbest bırakıldı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e çıkan tüm yollar kapatıldı. Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta yoğun güvenlik önlemleri alındı. Taksim'e çıkmak isteyen gruplarla polis arasında zaman zaman gerginlik çıktı. Polisin müdahalesi sırasında gözaltına alınan 580 kişi emniyete götürüldü. Gözaltındakilerin tamamı işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Türkiye Barolar Birliği'nin yayımladığı yeni düzenleme ile reklam yasağına uymayan avukatların tespiti için bir takip merkezi kurulacak artık. Reklam yapan avukatlar baro tarafından adım adım izlenecek.
1: Avukatların sosyal medya kullanımı takip edilecek. Reklam yapan avukatlar baro tarafından izlenecek. Baro reklam yasağını dikkate almayanlar için takip merkezi kuruluyor. Avukatların meslekleri dışında işlerle uğraşmaları ve reklam yapmaları yasak.
2: Yazılı, işitsel, görsel ve çevrimiçi iletişim araçlarında geçmişteki veya mevcuttaki davaları veya üzerinde çalıştıkları hukuki işi reklam olabilecek nitelikte ön plana çıkaramazlar. Tarafların sözcüsü gibi hareket ederek açıklamalarda ve paylaşımlarda bulunamazlar. Mesleki kimliğiyle ilişkilendirilecek şekilde yaşamları, kazançları, mesleki faaliyetleri hakkında reklam niteliğinde paylaşımlarda bulunamazlar.
1: Resmi gazetede yayımlanan Türkiye Barolar Birliği reklam yönetmeliği değişiklik yapılmasına dair yönetmelikte reklam yasağını ihlal edenlerin takip edileceği belirtildi. Reklam yasağı ihlallerini takip merkezinde yazılı, işitsel, görsel ve çevrimiçi iletişim araçlarının kullanımı sırasında gerçekleştiği iddia olunan reklam yasağı ihlalleri tespit edilecek. Türkiye Barolar Birliği'ne rapor sunulacak. Süreç barolar nezdinde takip edilecek.
0: Ve şimdi dünyaya bir dönelim. Dünyanın gündemine bakacağız. Tabii ki dünya gündemi deyince de savaşın gündemi. Beyaz Saray İran'la savaşın sona erdiğini Kongre'ye bildirdi. İran ise yeni teklifini arabuluculara iletti. Fakat Trump müzakerelerden memnun değil yine.
1: Beyaz Saray bölgede Amerikan silahlı kuvvetlerinin varlığına rağmen İran'la savaşı sona ermiş saydığını Amerikan Kongresi'ne resmen bildirdi. Beyaz Saray Kongre'ye gönderdiği mektupta İran'la düşmanlığın sona erdiğini öne sürerek bu durum için yeni bir savaş yetkisine ihtiyaç duyulmadığını belirtti. Mektupta İran'a yönelik operasyonların başarılı olduğu ve kalıcı barış için çabaların sürdüğü belirtildi. Ancak İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ve silahlı kuvvetleri için tehdit oluşturmaya devam ettiği de vurgulandı. Savaşın henüz sona ermekten uzak bir noktada olabileceğine ilişkin ifadelere de yer verildi. Mektup, Kongre onayı olmadan başlatılan operasyonlar için tanınan 60 günlük sürenin son gününde gönderildi. İran ise yeni teklifini arabuluculara iletti ancak Trump yeni tekliften memnun değil.
3: İhtiyacımız olan türden bir anlaşma sunmuyorlar. Bu işi düzgün bir şekilde halledeceğiz. İran'dan erken çıkıp sorunun 3 yıl sonra yeniden ortaya çıkmasına izin vermeyeceğiz.
1: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise diplomasiye açık olduklarını belirterek Amerika Birleşik Devletleri'ne aşırı taleplerden ve tehditlerden vazgeçin çağrısı yaptı. İranlı üst düzey askeri komutanlardan Tuğgeneral Muhammed Cafer Esedi ise İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında yeni bir savaş ihtimali olduğunu söyledi. Amerikan basını da askeri yetkililer Trump'a olası yeni saldırılara ilişkin bilgilendirme yaptığını yazdı. Görüşmeye CENTCOM

0: Komutanı Brett Cooper ve Genelkurmay Başkanı Dan Kane'in de katıldığı kaydedildi. Kaynaklar olası saldırıların kısa ve güçlü olmasının planlandığını aktardı.
1: Evet efendim, haberimizi izledik. ABD ile İran arasındaki son dakika gelişmeleri böyleydi. Peki İsrail ile Lübnan arasında ne oluyor? Ona da bakalım şimdi. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Habuş beldesini hedef aldı. Akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti. Görüntüler ekranlarınızda. Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırıda aralarında bir kız çocuğu ve 4 kadının da olduğu, 25 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail saldırıdan önce Habuş beldesine hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu. İsrail Habuş dışında Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye, Yahmur ve Zavtar kasabalarını da hedef aldı. İsrail 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen özellikle Lübnan'ın güneyine saldırılarına devam ediyor. Hizbullah da ihlal gerekçesiyle karşılık veriyor. 2 Mart'tan bu yana süren saldırılarda ise can kaybı 2600'ü aştı efendim. Ve tabii Orta Doğu'da kırılgan ateşkes ve yeniden savaş tehdidi devam ederken Amerika Birleşik Devletleri bölgeye silah desteğini de sürdürüyor diğer bir taraftan. Hem İsrail'e hem de birçok Körfez ülkesine milyarlarca dolarlık silah satışı onaylandı.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkesin akıbeti belirsizliğini korurken Washington yönetimi kritik bir karara imza attı. İsrail'e ve Körfez ülkelerine silah satışı onaylandı. İsrail'e 1 milyar, Katar'a 4 milyar dolarlık savunma sistemi ve mühimmat satışı yapılacak. Bu satışla İsrail gelişmiş hassas silah sistemleri tedarik edecek. Katar'ın ise Patriot hava savunma sistemleri satın alması öngörülüyor. Katar'ın ayrıca 1 milyar dolarlık lazer güdümlü kit alması gündemde. Kuveyt'in ise 2,5 milyar dolarlık entegre savaş komuta sistemi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ise 147,6 milyon dolarlık hassas silah alımı yapacağı belirtildi. 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından İran'ın bölgedeki Amerikan üsleri ve radar sistemlerine hedef alması güvenlik tartışmalarını artırmıştı. Bu durum Amerikan savunma sistemlerine sahip Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nca eleştirilmişti. Ayrıca İran'ın İsrail'e hedef alan saldırılarında füzelerin hava savunma sistemlerini aşması ve merkezi noktalara ulaşması savunma sistemlerinin yetersizliği tartışması başlatmıştı.
1: Evet efendim, ABD-İsrail-İran savaşında müzakere belirsizliği tabii ki devam ediyor. Müzakerelerde uzlaşılamayan konuların başında ise nükleer ve Hürmüz'deki abluka geliyor kuşkusuz. İran'ın dün yaptığı son teklife de ABD'nin sıcak bakmadığı belirtiliyor. Biraz önce haberlerimizde izledik. Savaşın seyrini değiştirecek faktörler neler acaba? Tarafların iç dinamikleri savaşın seyrini nasıl etkiler? Bunun üzerine, bu başlıklar üzerine konuşacağız. Konuklarım var. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor İsmail Sarı stüdyoda benimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş merhabalar. Ve Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor İskender Karakaya da uzaktan bağlantıyla yayın konuğum. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar.
2: Merhabalar Esra Hanım, hoş bulduk. İsmail Hocam merhabalar,
3: merhabalar, iyi yayınlar. İskender Hocam.
1: Selamlar. Çok teşekkürler, sağolunuz. İskender Hocam müsaadenizle evet. Ben İsmail Hocam'dan başlayayım stüdyodan. Evet. Hocam ne diyorsunuz? Şimdi bir tarafta İran'ın teklifi var, diğer tarafta Trump'ın her zamanki gibi sıcak bakmadığına dair gelen haberler var. Bir mektup var kongreye sunulan, 60 günlük süre doldu. Geldiğimiz noktada hal böyleyken akıbet ne olacak acaba?
3: Evet, bu 60 günlük süreyle ilgili aslında bir 30 günlük geri çekilme süresi isteyebilir. Eğer savaş bittiyse Körfez'de yığılı olan ordunun bir şekilde çekilmesi için de bir 30 günlük ek süre istemesi lazım. Hem ek süreyi istemiyor, aynı zamanda da savaşın bittiğini söylüyor. Bu şu anlama geliyor. Birincisi, kongrenin üstünlüğünü ya da başkomutanlığını gölgeleyecek bir yetkiyi onunla paylaşmak istemiyor. İkincisi, özellikle İran'ın strateji topluluğunun yorumuna göre İran'da bir rehavet yaratmak istiyor. Yani savaş bitti diyerek İran'da bir rehavet yaratıp...

0: ABD İsrail ordusunun sürpriz bir saldırıyla, daha büyük bir saldırıyla İran'a tekrar saldıracağı yönünde bir beklenti söz konusu. Bu söylem aslında İran'da bir rehavet yaratma söylemi deniyor. Şimdi tarafların pozisyonlarına baktığımız zaman aslında iki tarafın da kırmızı çizgilerinden esnemediğini görüyoruz. Evet, bir takım küçük ayrıntılar değişiyor, bazı opsiyonlar giriyor, bazı opsiyonlar çıkıyor. Ama genel anlamda ne ABD'nin ne de İsrail'in genel anlamda çizgilerinde, kırmızı çizgilerinde bir değişim yok. Çünkü iki taraf da kendisini savaşın galibi olarak, karşı tarafı yenilmiş olarak kodluyor. Doğal olarak böyle bir özgüven illüzyonu içerisinde tarafların geri adım atması pek mümkün görünmüyor. Burada eğer taraflardan birisi geri adım atacaksa büyük ihtimalle bu ABD olacak. Çünkü İran'a baktığımız zaman
1: Öyle mi? O geri adımı atarsa ABD atar. İran
0: Evet.
1: bir milim bile kıpırdamaz mı?
0: Şu an itibariyle İran 28 Şubat öncesine göre daha sert, daha az uzlaşmacı bir yaklaşım sergiliyor. Nihayetinde hem savaşın galibi olarak kendisini kodladığı gibi bununla beraber yaşadığı bu kadar ödediği bedelin bir sonucunun olması gerektiğini düşünüyor. Yani eğer 28 Şubat öncesine göre ABD'nin taleplerini, o teslim olma taleplerini kabul edeceksek bu kadar bedeli niçin ödedik diye
1: Evet.
0: söylüyor. Doğal olarak İran tarafına baktığımız zaman İran sonuna kadar direnme, rejim çökene kadar gerekiyorsa. Burada bir direnme stratejisi görüyoruz. Hem ekonomik anlamda direnme, hem askeri anlamda direnme, hem toplumsal anlamda direnme, bir direniş görüyoruz. Diğer tarafa baktığımız zaman Trump'ın önünde iki seçenek var. Ya bu aşamada tamam benim için de bitti deyip savaşı dondurup bir uzlaşıya da varmadan dondurarak, çatışmayı dondurarak çekilmek ya da daha büyük bir saldırıya hazırlanmak noktasında olabilir. Şu an Trump'ın önünde bu seçenekler var. Hazırlanıyor gibi görünüyor. Çünkü sahaya baktığımız zaman sahada bir askeri hareketlilik görülüyor. Geri çekilme söz konusu değil. Bir de mevcut durum İran açısından sürdürülebilir değil. Yani bir stratejik belirsizlik söz konusu. Bununla beraber askeri ve ekonomik abluka söz konusu. Ve hem gemilere yönelik hem de Lübnan'a yönelik düşük yoğunluklu çatışma söz konusu. Doğal olarak İran burada kendisi için bir çıkmaz görüyor. Bu sürdürülebilir bir durum olarak görmüyor. İran da gerilimi arttırabilir. Yani şu an mevcut durumda Trump yönetimi evet ben böyle ablukayı Hürmüz'ün ablukasını devam ettireceğim ve petrolle İran'ı boğacağım dese de İran saldırarak tansiyonu yükselterek ABD'yi geri adım
1: O
0: atmaya
1: zaman
0: zorlayabilir.
1: söylediklerinizden şunu anlıyorum hocam, pamuk ipliğinde.
0: Evet.
1: Her şey çok kırılgan. Ben İskender hocama geçeceğim ama yönetmenimden, Ece'den de rica edeyim. Hemen verdi zaten. İran'ın ABD'ye yeni teklifinde ne var? Ona da bir bakalım öncelikle. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve koşullara bağlı olarak ABD'nin saldırıları durdurması, liman ablukasını kaldırması, konular eş zamanlı müzakere masasına taşınmalı diyor İran. Nükleer konusu da önemli bir başlık elbette. Yaptırımlar hafifletilirse ele alınacak. Uranyum zenginleştirmeye 20 yıl şartı azaltılmalı diye İran'ın ABD'ye yeni teklifi var. İskender hocama geçmeden önce bir de Beyaz Saray'ın Kongre'ye mektubuna da bir bakalım. Orada nedenmiş ve ondan sonra da ben hemen İskender hocama döneceğim. Ece onu da alayım hemen. Evet, İran'la askeri gerilim ateşkesle sona erdi diyor. 28 Şubat 2026'da başlayan düşmanlıklar ve savaş hali bitti diyor. Kesin bir yargı cümlesi gibi geldi. Soracağız tabii. 60 günlük yasal süre artık geçerliliğini yitirdi. ABD Kongresi'nden ek yetkiye gerek yok diyor Beyaz Saray. İran'ın ABD için oluşturduğu tehdit önemli olmaya devam etmektedir. Talep edilen yetki konusu anayasaya uygun bir uygulama değil diyor bizzat ABD Başkanı Donald Trump ve Kongre onayı olmadan en fazla 60 gün. Tabii önemli günlerdir de bu meselenin üzerinde konuşuyoruz. ABD'de 1973 tarihli savaş yetkileri kararına göre yönetimin askeri birlik konuşlandırması, askeri operasyon yapması, Kongre onayı olmaması halinde 60 gün içinde sona erdirilmesi zorunludur diye bir yasal bağlayıcı bir durum var ve şimdi bu gelişmeler üzerine İskender hocam ne der acaba?
2: Şimdi Esra Hanım, tabii Donald Trump'ın kongreye yazdığı bu

Mektup 28 Şubat'ta başlayan sürecin bittiği ile alakalı. 7 Nisan'daki ateşkes kararından sonra çatışmaların artık olmadığını söylüyor ve kendisini bu zorlayıcı durumdan, bağlayıcı durumdan kurtarmak istiyor. Ama İsmail Hoca'nın da söylediği gibi ABD, İran, İsrail 2026 savaşı çok ilginç bir savaş halini aldı. Yani bir savaş durumu şu anda, bir çatışma durumu yok ama her an savaş olabilecekmiş gibi bir ortam var. Tabii özellikle Pakistan'daki ikinci tur görüşmelerinin tam başlayacağı sırada Donald Trump'ın Witkoff ve Kushner'i göndermekten vazgeçmesi, bununla beraber İran tarafının özellikle hem Pakistan'da Şahbaz Şerif, sonrasında Putin'le nükleer konusu ve diğer konuları görüşüp Umman'a gitmesi gibi çok proaktif bir dış politika takip ettiğini de gördük. Şimdi tabii hiçbir savaş yoktur ki sonuna kadar sürsün. Yani her savaşın mutlaka bir sonu var. Ve burada özellikle iki tür yorum yapılıyor. Birincisi Donald Trump'ın buradaki savaşı bir an önce bitirip asıl mesele olan Çin konusuna dönmesi ve mevcut durumda yaptıklarının Amerikan toplumu, Amerikan çıkarları, İsrail'in çıkarları bağlamında doğru oldu. Çünkü o açıklamasında, mektubunda bir taraftan artık biz petrol satıyoruz, Teksas'a gemiler geliyor, Venezuela olayından bahsediyor. Mesela Küba ile alakalı çok ciddi anlamda sanki bu meseleyi bitirip Küba'ya saldıracağız şeklinde, oradaki yönetimi değiştireceğiz ya da Amerikan çıkarlarını gerçekleştireceğiz şeklinde açıklamaları vardı. Hatta Abraham Lincoln uçak gemisinin de Küba kıyılarına 100 metre kadar gelebileceğini, bunun da Küba halkının da bunu sevinçle karşılayacağı şeklinde enteresan da bir cümle sarf etmişti. Şimdi ben mevcut duruma baktığım zaman İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin talebi aslında Umman'da başlayıp Cenevre'ye giden, orada Viyana'ya gitmek üzereyken savaşın başladığı 28 Şubat'taki konulardan çok da farklı değil. Orada özellikle İran tarafı nükleer konusunda gerçekten kendileri açısından taviz vermişlerdi ve asıl konuları görüşmeye başlamıştı. O dönem Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da çok önemli bir söylemi vardı. Meseleleri birer birer ele alınırsa çözüme doğru gidilir, ama orada özellikle İsrail'in saldırısı olarak gördüğümüz ama Amerika Birleşik Devletleri'nin sahiplendiği bu 28 Şubat'taki savaş durumu gerçekleşti. Şimdi gelinen noktada nükleer konusunda düğümlenen bir durum var. Tabii diğer yandan açık olan Hürmüz Boğazı'nın iki taraf bakımından da gemilerin geçişinin engellendiği bir abluka süreci var. Amerika Birleşik Devletleri gemilerin çıkmasına izin vermiyor, İran gemilerin girmesine izin vermiyor. Tabii bu dünya ekonomisini de etkilemeye başladı. ABD'nin yorumuna göre buradan aslında en fazla etkilenen Çin, işte Güney Kore, Japonya ve Hindistan gibi ülkeler. Ama sadece petrol değil, aynı zamanda doğal gaz, gübre, küresel ticaretteki birçok şey Afrika'yı ve 3. Dünya'yı da etkileyebilecek. İşte Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin açıklamalarına göre bir kıtlık durumuyla karşılaşabileceğimiz, konuları etkileyebilecek kapasitede bir süreçle karşı karşıyayız. Yani bu konunun çözülmesi gerekiyor. Küresel ekonomik parametrelerdeki etkileri zaten şu anda yaşıyoruz. Tabii ne olabilir? Ben aslında başından beri Pakistan'da veyahut da başka bir ülkede 3. tur bir müzakere sürecini bekliyorum. Tabii İsmail Hoca'nın dediği gibi İran'da da bir çelik çekirdek durumu ve konsolidasyon süreci var. Özellikle bu mevcut süreçte zayıf şekilde algılanmamak için, ama Donald Trump'tan da inisiyatif kendisinin belirlediği, İranların anlaşmak istediği şeklinde bir açıklama var. Çünkü ona göre konvansiyonel gücünü kaybetmiş, zayıflamış bir İran eninde sonunda anlaşacak. Ama tabii buradaki mesele nükleer konusuysa bu aslında daha da hızlı çözülebilir. Çünkü İran'ın istediği burada Hürmüz'deki yeni dönemdeki statiko ve geçiş ücreti ve savaş tazminatı nasıl olacak? Bundan da önemlisi Güvenlik Konseyi garantilerine kadar gidebilecek bir daha saldırmamazlık garantisi istiyor İran. Yani İran nükleeri feda edebilir ama hadi balistik füze konusunu bilemiyorum. İran-Irak Savaşı'nda onun eksikliğini çok çekmişler. Sonra da bu projeye çok eğilmişlerdi. Orada da diyelim bir fedakarlık yaptı. Peki İran üçüncü kez saldırılırsa, yani İran'a saldırırsa ABD, İsrail, İran bunu kendi halkına nasıl anlatacak? İsrail'de işte Netanyahu'nun kanser olduğunu biliyoruz. Ekim ayında orada seçimler var. Kasım ayında Amerika'da seçimler var. Trump'ın bu seçimlere kadar bu savaşın etkilerini Amerikalılara göstermeyip Çin konusunda, İşte mesela dün Avrupa Birliği ile alakalı %25 vergi açıkladı. Benzer bir restleşmenin tekrardan geçen yıl olduğu gibi Çin'le başlama ihtimali var. İngiliz Kralı Charles geldi biliyorsunuz. Yani Trump da aslında kendi siyasetine dönmek istiyor ama bu da üzerinde bir kambur olarak

0: ayakta kalacak. Dolayısıyla bu yaşanan süreci bir zafer olarak, bir galibiyet olarak göstermesi gerekiyor. Ama tabii şöyle de bir yorum var, şunu da ekleyeyim. Geçenlerde ben de özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin, Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere 5 milyar dolarlık bir askeri teçhizat verdiği şeklinde bir yorum vardı. Tek ani bir saldırı ama daha hızlı ve çok sert bir şekilde, ondan sonra bir barış süreci olabilecek şeklinde bir de analiz var. Tabii Abraham Lincoln, Gerald Ford ve USS Bush gemilerinde bölgede olduğunu varsayarsak askeri tehdit hala devam ediyor. Yani Donald Trump bundan da tamamen vazgeçmiş değil ama kısa vadede olması bence zor gibi duruyor şu aşamada.
1: Peki İsmail hocama tekrar dönmek isterim. Bu arada ben yönetmenim Ece'den de rica edeyim. Bu müzakerelerin kırılgan başlıklarına da şöyle bir bakalım, üstünden de bir geçelim. Tekrar bir grafiğimizi verirsen Ece, müzakerelerin kırılgan başlıkları diye ledimizde rica edeyim. İsmail hocam, şimdi bir taraftan Trump diyor ki düşmanlık bitti. Yani gerçekten mi?
2: Öyle olsa herhalde askerleri çekmesi lazım, körfezi boşaltması
1: yani
2: lazım.
1: Yani insan da yani gerçekten mi diyesi geliyor değil mi? Yani düşmanlık bitti, bilmiyorum artık o.
2: Beyaz bir sayfa açıyoruz.
1: Ya sonra beyaz bir sayfa açıyoruz falan ama iki saat sonra da kalkar yakacağım taşlı evine döndüreceğim de diyebilir. Bakın şimdi ABD'nin 15 maddelik teklifi var. Tabii daha önceki tekliflere de bir bakalım. Nükleerle ilgili maddeler, nükleer tesislerin devre dışı bırakılması ve veya imha edilmesi, nükleer faaliyetlerin izlenmesi, mevcut nükleer kapasitenin ortadan kaldırılması, zenginleştirilmiş uranyumun teslimi, bu şehirde elektrik üretimi için sivil bir nükleer proje geliştirilmesi gibi aslında ağır denilebilecek değil mi teklifler. Ve İran'ın 10 maddelik teklifine bakacak olursak, uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin kabul edilmesi, tüm BM Güvenlik Konseyi kararlarının sona erdirilmesi ve gibi, onların da yine önemli kırmızı çizgileri var. Buradan bir sapma oldu mu hiç?
2: Yani 28 Şubat öncesine baktığımız zaman uzlaşma ihtimali daha yüksekti 28 Şubat öncesi, yani savaş öncesi. Savaş sonrasına baktığımız zaman bir ana başlık daha gelmiş oldu, Hürmüz Boğazı. Yani Hürmüz öncesinde yoktu. Şimdi Hürmüz'le ilgili hem bir açılma problemi hem de İran'ın yeni bir statü talebi söz konusu. Doğal olarak bu da yeni bir başlık olarak, yeni bir kriz olarak önümüzde. Diğerlerine baktığımız zaman nükleer programla ilgili en önemli zaten İran'ın kırmızı çizgisi uranyum zenginleştirme hakkından vazgeçmemek. Bunun oranı değişebilir. 3.67'dir Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın şeylerine göre. Bundan vazgeçmiyor. Evet, bunun belli süreler askıya alınması ile ilgili teklifler oldu. Fakat ABD tarafından bunlar çok kabul görmedi. Doğal olarak şu an tarafların masada bir çözüm üretmesi çok zor görünüyor. Yani eğer masa bir çözüm üretecekse bu kapsamlı bir çözüm olmayacak. Bir barış anlaşması olmayacak. Bir geçici çözüm olacak. Bir ara çözüm olacak ama İran bunu istemiyor. Yani İran artık bir daha savaş istemiyor. Bu son savaşı olsun istiyor. Çünkü 1979 devriminden bu yana baktığımız zaman bir İran-Irak savaşı var ki bu da ABD'nin Irak'a yeşil ışık yakmasıyla oldu. Bununla beraber Haziran'da İsrail'in saldırıları söz konusu oldu ve şimdi Şubat'ta ABD-İsrail koalisyonunun saldırısı. Bunun dördüncüsünün yaşanmaması adına, bu son savaş olması adına bir caydırıcılık inşa etmek istiyor. Ve doğal olarak şu an biz her ne kadar saldırıların Trump yönetiminden gelebilme ihtimalini konuşuyor olsak da İran tarafından da artık bu gelebilir. Çünkü İran Trump yönetimini ciddi anlamda geri adım attıracak bir opsiyon kullanmak istiyor. Bu Hürmüz Boğazı'ndaki krizi çok daha derinleştirmek olabilir. Babil Mendebi yeni bir kriz alanı olarak açmak olabilir ya da doğrudan artık ABD'nin askerlerine yönelik saldırılar da olabilir. Çünkü Trump yönetimini anladığımız kadarıyla Hark Adası'na, Hürmüz Boğazı'nın etrafındaki adalara yönelik ya da Hürmüz'ün açılmasına yönelik sınırlı bir kara operasyonu düzenleme ihtimali çok yüksek. Bunlar da olursa kriz bizim açımızdan, yani bölge açısından ciddi anlamda yükselir. Yani şu an dondurulmuş savaş öncesi dönemin çok daha üstünde bir tansiyonla karşı karşıya kalabiliriz. Şeye baktığımız zaman evet, ABD şu an bir askeri operasyonel başarısı söz konusu. Nükleer tesislere zaten ciddi bir zarar verilmişti Haziran ayında. Yeniden saldırılar söz konusu oldu. Yine füze silolarına, füze imalat, üretim tesislerine yönelik saldırılar söz konusu oldu. İHA depolarına saldırılar oldu. Altyapıya saldırılar oldu. Evet, askeri anlamda İran'ı zayıflattı. Ama stratejik bir başarısı yok. Burada söylediğim şey şu, nükleer silaha sahip olmayacak İran diyordu ama şu an İran 28 Şubat öncesine göre nükleer silaha daha yakın. Çünkü elinde 440 kilo zenginleştirilmiş uranyum var ve bu çok küçük atölyelerde çok hızlı bir şekilde nükleer silaha çevrilebilir. 10 adet nükleer silah yapılabilir ve içeride bu irade daha kuvvetleniyor. Daha öncesinde Hamaney döneminde bu bir opsiyon olarak ya da işte bir müzakere kozu olarak sürekli kullanılıyordu nükleer program. Ama şu aşamadan itibaren bir müzakere kozu olarak kullanmaktan ziyade doğrudan bir caydırıcılık inşa edilmesi gerekiyorsa, bu son savaş olsun deniliyorsa artık nükleer silah elde edilmeli düşüncesine doğru hızla gidiyor ki askeri bir yapının çok daha güçlendiği bir İran'dan bahsediyoruz. Yine İHA teknolojisi ve şeye baktığımız zaman, füze teknolojisine, programına baktığımız zaman, evet burayı da zayıflattı ama bunlar genelde yerli üretim. Tamam, Rusya'dan yardım alınıyor, Çin'den yardım alınıyor, Kuzey Kore'den yardımlar alınıyor, belli ekipmanlar alınıyor ama nihayetinde İran bunu üretebiliyor. Yani stratejik anlamda ne nükleer programı sıfırlayabildi, ne füze programını sıfırlayabildi, ne de vekil güçleri ortadan kaldırabildi. Bakın Hizbullah çok ciddi zayıfladı demiş olmamıza rağmen İsrail'e bir direniş gösteriyor. Evet. Ya da İsrail'e karşı İran'ın yanında savaşa girdi. Doğal olarak bunlarda bir stratejik başarı söz konusu değilken, İran artık gerilimi çok daha arttırarak Trump'ı sert bir şekilde geri adım attıracak opsiyonlara yönelebilir. Şu an İran içerisinde
1: yani
2: bu konuşuluyor.
1: Yani saldırıya biz hep ABD acaba
2: açısından, Trump açısından
1: ABD mı açısından bakıyoruz ama siz diyorsunuz ki hocam hayır, İran da başlatabilir yeniden
2: evet
1: bu süreci.
2: Çünkü şöyle de bir şey var, bakın tehdit devam ediyor diyor. Çünkü tehdidin devam etmemesi de mümkün değil tırnak içerisinde. Siz petrolle İran'ı boğmaya çalışıyorsunuz. İran'ın %90 petrolü Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. Bununla beraber İran'ın önlem olarak aldığı petrol boru hattı söz konusuydu. Hürmüz'ü bypass eden. Bunu da şey yaptınız, bloke ettiniz. Diğer alanlara baktığımızda evet kara alanlarında şey yok, abluka yok. Afganistan üzerinden belli oranda petrol satışı yapabiliyor İran şu an. Doğal olarak İran'ın ekonomisi petrole bağımlıyken ve içeride siz bunu bu kadar boğmaya, ekonomiyi tamamen çökertmeye, rejimi tamamen çökertmeye çalışırsanız doğal olarak burada verilecek tepki karşı tarafı bir şekilde biz de savaşın farklı şekilleriyle caydırmaya çalışmak olabilir. Yani burada şu sonuca ulaşmak lazım. İran artık bazı eşikleri aştı. Korku eşiklerini aştı. Yani biz ABD'ye saldırabilme noktasında pek çok kez İran'ın temkinli yaklaştığını gördük. Yani şeye baktığımız zaman Şam konsolosluk saldırısında İsrail'e verilen tepkiye baktık, çok temkinliydi. Yine benzer şekilde nükleer şeylere, tesislere yapılan ABD saldırılarında Katar'daki ABD üstüne verilen saldırıda çok temkinliydi. Kasım Süleymani saldırısında çok temkinli karşılık verildi. Ama artık İran'ın korkusu kalmadı açıkçası.
1: Ve devrim muhafızlarının yaptığı açıklamalar da gayet savaşa devam etme yönünde. Ne dersiniz İskender Hocam? Yani İsmail Hocam bir çerçeve çizdi. İskender Hocam yani İran da başlatabilir. Hep ABD tarafını konuşuyoruz ama İran da başlatabilir dedi. Bu arada tabii bir Hürmüz'e kilitlenmiş durumda da aynı zamanda işte bu müzakerelerin kırılgan başlıklarından da biri. İşte ABD mutlaka açılacak diyor. Hatta bir grafiğimiz var, Ece'den rica edeyim yönetmenimden onu da versin Hürmüz'le ilgili. İran'da bende olacak yönetime yetkisi diyor. Ne dersiniz özellikle Hürmüz'le ilgili? Bakın mesela ABD'nin 15 maddelik teklifinde yine yer almıştı. Hürmüz'ün boğazının açık tutulması, Hürmüz'de serbest denizcilik bölgesi oluşturulması. Peki İran ne diyordu o maddelerde? İran'ın Hürmüz boğazı üzerindeki kontrolünün sürdürülmesi diyordu. Buyurunuz İskender Hocam.
0: Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün isteklerini İran'ın kabul etmesi demek. O zaman

0: verilen mücadelenin çok anlamsız olması şeklinde algılanıyor. Dolayısıyla İran'ın Amerika'nın her dediğini kabul edeceği bir senaryoyu beklememiz zaten çok akla uygun, mantığa uygun gelmezdi. Bu anlamda mücadeleyi sürdüreceklerini söylemesi ve Amerikan isteklerine tek taraflı olarak boyun eğmeyeceklerinin altını çizmesi önemli. Ama tabii İran ekonomisinin durması, İran'ın konvansiyonel gücündeki ciddi anlamda gerileme, hava ve deniz kuvvetleri, İran'ın da bu savaşı ne kadar sürdürebileceği ve halkı ne kadar bu anlamda konsolide edebileceği de tartışma konusu. Sonuçta İran, İslam devriminin kurucu kadrolarında yer alıp İran-Irak savaşında savaşmış, 90'ları yaşamış birçok kişi şu an hayatta değil. Bir başka deyişle çok ciddi anlamda bir kadro değişimi de var. Yani Amerika Birleşik Devletleri uzunca bir süre bunun üzerinden de siyaset inşa etmeye çalıştı. Galibaf üzerinden askeri liderler ve yeni askeri siyasi bürokratik kadrolar üzerinden. Hatta şu anda İran devrim muhafızlarının hayatta olup olmadığı noktasında çok kesin bilgiye sahip olmadığımız Müşteba Hamaney ve bütün İran
1: Evet.
0: devletini de açıklamaları kontrol ettiği İran'ın bir anlamda sessiz bir darbe olduğu da söyleniyor. Galibaf'ın da eski bir devrim muhafızları komutanı olduğunu düşünürsek bu işin İran boyutu. Tabii İran özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin ikinci defa kendisi anlaşmak isterken saldırmasını bütün dünyaya verdiği cevabın bir meşru müdafaa olduğunu göstermeye çalıştı. Hürmüz'deki tabii konu çok daha karmaşık. Yani uluslararası bir boğaz mı değil mi? İran arasında 1970'lerdeki karasuları noktasındaki açıklamalar, kıta sahanlığı açıklamaları iki devlet arasında bölüşülen bir su yolunu haline geldi. Ama İsmail Hoca'ya katılıyorum, yani açık olan bir boğaz kapandı ve tekrar açılması ana hedef haline geldi. Ama biz Hürmüz'den dolayı savaş başlamadı ki, nükleer konusundan, İran'ın İran-İsrail geriliminden, İran'ın balistik füze noktasındaki tehditlerinden geldi. Ama bugün Körfez'deki Amerikan müttefiklerinin içine düştüğü durum, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, buradaki Amerika'nın kayıpları, yani İran yeni düzenin aslında kendisi açısından fırsatlar da çıkarabileceği şeklinde bir düşünceye sahip. Hürmüz sadece bunun tek bir şeyi. Abi Amerika Birleşik Devletleri daha çok bu nükleer konusunu aslında, bu Almanya'daki askerlerin çekilmesi ve Mersin'de olan atışmada da Avrupalılar hala İran'ın bizi çok eleştiriyorlar ama bir nükleer konusunda elde ettiği adımları ve gelişimleri kavrayamadılar şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Ona göre bu nükleer tehdit hem 12 gün savaşında son gün cumartesi günü Fordo'nun ve diğer tesislerin vurulması ve bu savaşta özellikle birçok tesisin vurulmasıyla engellendi. Ama İran'ın elindeki %60 oranını zenginleştirmiş uranyum, bazı analizlerde 11 ton gibi çok acayip rakamlar var. Yani bunların 3. ülkeye transferi, 12 gün savaşında vurulan hedeflerde toprağın altında kalan toz materyallerin çıkartılması gibi aslında konuşulması gereken çok fazla burada şey var. Tabii Rusya
1: Hocam
0: boyutu var.
1: İran
0: Rusya
1: devreder
0: için...
1: mi bu uranyumu? Yani ya da burada bir esneklik olması mümkün olabilir mi?
0: Ya İsmail Hoca'nın dediği gibi Hamaney uzunca süre savaş nükleer silaha karşıydı. Sebebi de bunu haram olarak görüyordu. Ama İran'ın doğalgaz ve petrol zenginliği bu kadar fazla olan bir ülkenin neden nükleere gitmişti? Çünkü güvenlik kaygısıyla. Yani bir ontolojik güvenlik kaygısı var olma noktasında tehditleri ancak böyle caydırabileceğini düşünüyordu. Yani İran'ın nükleerden elde edeceği enerjiye ihtiyacı yok ki, zaten petrol ve doğalgazda dünyada ilk beşte. İşte bu garantileri nasıl alacak, nasıl güvenecek? Çünkü şimdi mesela bir ateşkes var. Kongreye bildirimde bulundu Trump. Şimdi 2 hafta sonra o analizlerde olan bu Birleşik Arap Emirlikleri'ne mesela demir kubbe vermiş bildiğim kadarıyla. Bunları kullanırsa müttefikleri, ABD'de bu 3 uçak gemisinde 250 uçak, 20 bin askerden bahsediliyor. Tabii Hark Adası'na bir saldırı olacağını ben de çok düşünmüyorum ama bu mesela İran'ın istediği fırsatı verebilir. Yani böyle bir çatışma ortamına sürüklenirse İran, bakın bu sefer şey diyecek uluslararası topluma, biz yine anlaşmak için Pakistan'a gittik, onlar gelmedi, biz uğraştık. Artık bize, yani küresel aktörler devreye girsin diyecek. Bu noktada bir güven bunalımı var, bunun aşılması gerekiyor. Ben Trump'ın da aslında yönetilebilir bir İran, İsrail'le çok fazla düşman olmayan, Körfez'deki Amerikan çıkarlarını tehdit etmeyen bir İran'ın da kabul edilebilir olduğunu düşünüyorum. Çünkü yeni kadrolar var artık İran'da. Tabii rejimin ideolojisi ne kadar değişmiştir, İran bu savaşı, bu verilen mücadeleyi, şehitliği veyahut da işte diğer kayıpları nasıl yorumlayacak, ekonomisini yeniden nasıl toparlayacak? Çünkü Trump şunu demişti, 20 yılı var İran'ın, biz o kadar İran'a zarar
1: Evet.
0: verdik ki demişti. Dolayısıyla böyle bir İran'da

0: kabul edilebilir. Çünkü
1: Hocam.
0: başta da söyledim. ABD'nin hedefi Çin aslında Esra Hanım. Yani çok da fazla Orta Doğu'ya angaje olmak istemeyen
1: Hocam,
0: bir Trump
1: zamanım
0: var.
1: Zamanım çok daraldı. Hatta bitti ama son bir cümlelik bir soru sorsam size. Yani
0: evet.
1: Şu önümüzdeki 2-3 gün içinde bugünden yarına bir gelişme bekler misiniz? Yoksa bu biraz uzayacak mı bu donmuş süreç?
0: Yani Donald Trump'ın kongre mektubundan sonra 2 gün sonra saldırırsa çok büyük çelişkiye düşer. Amerikan kamuoyuna bunu anlatamaz.

0: keskin çözümler sunuyor, sınırlarımızı daha güvenli kılmaya devam ediyoruz denildi.
1: Peki böylece ilk saatimizi noktalayalım ama lütfen ekran başından ayrılmayın. Saat başında çok kısa bir aranın ardından sıcak gelişmelerle buradayız.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 13, Kocaeli yağmurlu 11 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 17, Denizli yağmurlu 16 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 18, Isparta yağmurlu 11 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 11, Trabzon yağmurlu 11 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 9, Konya yağmurlu 9 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yer yer yağmurlu 13, Kars yağmurlu 14 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 21, Mardin yağmurlu 16 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: devam ediyoruz. Yeni bir saat dilimindeyiz artık. Bu arada saatler de artık 17 olmak üzere ve sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku soruşturması cinayet şüphesiyle yeniden açıldı ve dönemin valisi Tuncay Sonel de tutuklanan şüpheliler arasında. Habertürk Diyarbakır temsilcisi ve İSİPEK vali Tuncay Sonel'in ifadesine ulaştı. O ifade ilk kez Habertürk'te, sadece Habertürk'te, detaylarda ve İSİ'de.
1: Evet, öncelikle Tuncay Sonel, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, yine Başsavcı Vekili Harun Çetinkaya, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ferhat Uçar'a 21 sayfalık ifade verdiğini söyleyelim. 78 soru soruldu. Soruların en başında da sim kart olduğunu ifade edelim. Sim kartı aileden aldıktan sonra neden Ankara'ya yetkisiz bir kişiye gönderdiği sorusu yöneltildi. Bu soruya hemen yerinin tespit edilmesi için gönderdiği insani bir durum olduğunu öne sürdü. Diğer taraftan da mülki amirlik yaptığı hatırlatıldı. Valilik ve kaymakamlık yaptığı hatırlatıldı. Bu tür adli vakalarda adli kolluğun sonuç payla yapılması gerekenlerin neden kendisi yapıldığı soruldu. Adliye neden bildirilmedi ifade edildi. Yine anne ablasının ağladığını ve bu noktada hızlı bir şekilde çözülmesi gerektiği için gönderdiğini ifade etti Vali Sonel. Diğer taraftan tabii oğlunun cinayeti işleyip işlemediği sorusu soruldu. Bir iftiradır, itibar suikastıdır iddiasında bulundu. Diğer taraftan da Gülistan'ı tanıyıp tanımadığını soruldu. Tanımadığını öne sürdü, ancak oğlunun da Gülistan Doku'yu tanımadığını ifade etti ve eski erkek arkadaşı Zeynel Abakarov'u da tanımadığını öne sürdü. Ancak tanıklar vardı. Tanıkların, özellikle valilikte çalışan tanıkların cinayette, daha doğrusu Gülistan Doku'nun kaybolmasından sonra Mustafa Türkay Sonel ile Zeynel Abakarov'un bir kafede buluştuğunu, gördüğünü ifade etmesi soruldu. Kesinlikle doğru değil. Songül Acar'ı tanırım ifadesinde bulundu. Onu çok etkin ve yetkin biriydi. Çalışkandı, o nedenden dolayı müdür vekili yaptığını söyledi. Bu soruya bu şekilde cevap verdi. Tabii diğer taraftan da Gülistan Doku'nun kaybolmasından hemen sonra ortaya çıkan bir görüntü vardı. Bu görüntüyü 18 aslında Ocak'ta ortaya çıkan tutanakla da belirlenen bu görüntüde Gülistan Doku olup olmadığı kendisine soruldu. Bu görüntüyü çekenin kim olduğunu bilmediğini, tanımadığını ifade etti. Ancak Gökhan Ertuğ'a gönderdiği sim kartta aynı günün tutanakları olduğu, tutanakların tarihlerinin uzlaştığı sorusu soruldu kendisine. Bu noktada da kendisini tanımadığını, Gülistan Doku olup olmadığını bilmediğini, Gökhan Ertuğ'a sim kartı gönderdiği raporu görmediğini öne sürdü. Daha sonra sim kartın neden teslim edilmediği sorusu bir kez daha kendisine soruldu. Sim kart geldikten sonra yerini belirlemek için iki nokta belirlendiğini ifade etti. Bunu aslında dönemin Cumhuriyet Başsavcısıyla da jandarma ve emniyet müdürlüğüyle de paylaştığını iddia ettiğini ifade edelim. Diğer taraftan da kendisine yöneltilen sorulardan biri de Zeynel Abakarov'un yurt dışına çıkışıyla ilgiliydi. Adli makamlar yurt dışı yasağı koymadığı için çıktığını öne sürdü. Türkiye'ye getirilişiyle ilgili de, gelişiyle ilgili de kendisinin bilgisinin olmadığını İçişleri Bakanlığı'nın emniyet müdürüne talimat verdi ve bu talimatın yerine getirildiğini öne sürdü. Türkiye'ye getirilişiyle, gelişiyle ilgili de herhangi bir para ödemediğini, bildiğim kadarıyla Emniyet Müdürlüğü ödediğini ifade etti. Antalya'da, Alanya'da 5 yıldızlı otelde 3 ay boyunca konakladığını sorusu üzerine de bunu ben bilmiyorum, otel sahibini tanımıyorum iddiasında bulundu. Sorular peş peşe geldi. Tabii sorular peş peşe geldiği söylenirken aslında bilmiyorum ifadelerin üzerine yeni sorular, benzer sorular yöneltildi kendisine. Yine Gökhan Ertuğ'a gönderdiği MASAK raporuyla da tespit edilen 30 bin lira, ki o dönem 6 memur maaşına denk gelen parayı neden gönderdiğini sordu kendisine savcılar. Bu 3 ayrı soru olarak aslında yöneltildi. Zaman zaman sosyal medya hesaplarında belediye ile ilgili bilgiler paylaşıldığında yorum yapanları tespiti için bu noktada kendisine yardım aldığını kabul etti. Gökhan Ertuğ'a da sim kartı gönderdiğini kabul etti. Tabii koruma müdürü Şükrü Erdoğdu'yla orada yollarının ayrılması kendisine soruldu. Ailevi bir meseleden dolayı ayrıldığını söyledi. Eşini başka bir kadınla aldattığını öne sürdü. Ancak bu noktada da

0: Bir kez daha kendisine şu soru soruldu. Gökhan Ertok ki önemli bilgiler vermişti. Vali beni kandırdı, vali ve koruması beni kandırdı sorusuna ise kesinlikle bu suçlamaları kabul etmediğini ifade etti. Oğlu Gülistan Doku ile tanışması ve yine aracının torpidosunda silah görenler tanık beyanlarının sorulması üzerine kesinlikle kabul etmediğini öne sürerek bu sözlerle noktaladığını da ifade edelim. 21 sayfalık ifadesinde ana başlıklar bu şekilde olduğunu söyleyerek sözü size bırakalım.
1: Peki Veysi, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar da diliyorum sana. Şimdi devam edelim haberlerimize. Cumhurbaşkanı Erdoğan aile ve nüfus 10 yılı vizyon tanıtım programında konuştu. Bugün doğurganlık oranının düşüşüne dikkat çekti Erdoğan. Rakamlar hepimiz için tedirgin edici dedi.
2: Evlilik yaşı yükselmekte, boşanma oranları artmakta, bunların bir sonucu olarak doğurganlık hızımız düşmektedir.
3: Bu hızlı düşüşe dikkat çekti. Rakamlar hepimiz için tedirgin edici dedi.
2: Mesela doğurganlık hızımız nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,1'in altına indi. Yani milletçe önümüzde geleceğimiz adına endişelenmemiz, bununla kalmayıp çözümü için harekete geçmemiz gereken bir tablo bulunuyor.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. Aile ve nüfus 10 yılı vizyon tanıtım programında konuştu. İlk evlenme yaşında düşüşe ve yalnız yaşayanların oranındaki artışa da dikkat çekti.
2: Tek kişilik hanelerin oranı ise %20,5'a ulaşmıştır. İlk evlenme yaşı erkeklerde 28,5'a, hanımlarda 26'ya çıkarken 20,24 yaş aralığında hiç evlenmemiş kadın oranı %79, erkeklerde %94'tür.
3: Erdoğan 2007 yılındaki 3 çocuk çağrısını hatırlattı.
2: 2007 yılında en az 3 çocuk diyerek hızla yaklaşan bir tehlikeye dikkat çekmiştik. Bu çağrımız ülkeye dair her konuya İdeolojik gözlükle bakanların tepkisini çekmiş, bizi son derece seviyesiz ifadelerle eleştirmişlerdi. Aradan geçen sürede 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu.
3: Cumhurbaşkanı, stratejik önceliğimiz ailenin korunması dedi.
2: Birinci stratejik önceliğimiz aile kurumunun ve nesillerin korunmasıdır. İkinci önceliğimiz evlilik müessesesinin teşvikidir.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu doğum sonrası kadın istihdamını araştırdı ve bu kapsamda iş gücü piyasası ve kadın istihdamı ekseninde aile dostu politikalar raporu hazırlandı. İşte bu rapora göre özel sektörde doğum sonrası kadınların %56'sı işten ayrıldı.
3: Özel sektörde doğum sonrası işten ayrılan kadınların %64'ü yeniden istihdama katıldı. Aynı iş yerinde çalışmaya başlayanların oranı %15 oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu işbirliğinde iş gücü piyasası ve kadın istihdamı ekseninde aile dostu politikalar raporu hazırlandı. 2016-2025 döneminde özel sektörde çalışan ve doğum yapan yaklaşık 1,4 milyon kadına ilişkin veriler analiz edildi. Rapora göre kadınların anne olduktan sonra iş gücü piyasasından zaman içinde çıkışı artıyor. Doğumdan sonraki bir ay içinde kadınların %3,7'si, 6 ay içinde %39,9'u, 12. ay itibarıyla ise %56,5'u işten ayrıldı. İşten ayrılan kadınların %64,3'ü yeniden kayıtlı istihdama döndü. Ortalama dönüş süresi ise 13,3 ay olarak tespit edildi. Kadınların %15,9'u aynı firmaya dönerken, aynı sektörde işe dönen kadınların oranı %48,2, aynı mesleğe dönüş yapanların oranı ise %53,1 olarak belirlendi. Rapora göre kadınların ücretsiz doğum izni ve yarı zamanlı çalışma gibi olanaklardan yararlanma oranları da oldukça düşük. Çalışan kadınların sadece yüzde

0: %24,2'si ücretsiz doğum izni kullanıyor. Raporda konuyla ilgili çözüm önerilerine de yer verildi. Kadın istihdamının ve kadınların doğum sonrası istihdamda kalma oranlarının artırılmasının önemine vurgu yapıldı. Bunun aile dostu politikaların güçlendirilmesi başta olmak üzere bütüncül bir yaklaşımla mümkün olduğuna işaret edildi.
1: Efendim şimdi ara tatillerle ilgili bir gelişme var. Şöyle, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ara tatillere ilişkin bir açıklama yaptı. Kasım ve Nisan aylarındaki birer haftalık ara tatillerin kaldırılarak yaz tatiline eklenmesinin gündemde olduğunu duyurdu.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ara tatillerin kaldırılabileceği sinyalini verdi. Okulların geç açılıp erken kapatılması gündeme gelebilir dedi.
2: O ara tatilleri kaldırdığımızda çocuklarımızın eğitim öğretim hayatı 2 hafta uzamayacak. Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, Haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız ve böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar.
0: Bakan Tekin, St. Petersburg ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının benzerlerinin yaşanmaması için yeni eğitim öğretim döneminde yeni tedbirlerin alınacağını duyurdu.
2: Adı ne olursa olsun, okul polisi veya başka bir isim. Eğer bir polis olacaksa bu polisin formasyonu itibarıyla bu konularda eğitilmiş kişilerden seçilmesi ve farklı bir kadro ihdas edilmesini savunuyoruz. Davranışları, ilgi alanları, belki dikkatleri ona odaklanmış bir biçimde yetişen bir ekip olsun.
0: Bakan Tekin'in gündeminde 12 yıllık zorunlu eğitim süresi de vardı. Ben bu zorunlu eğitim yaşının uluslararası göstergelerde dikkate alınarak tartışılması gerektiğini söylüyorum ifadesini kullandı.
1: Efendim bugün Türkiye Belediyeler Birliği'nin seçimi vardı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer 446 oyla Türkiye Belediyeler Birliği'nin yeni başkanı oldu. Seçim öncesinde ise belediye başkanları arasında kavga yaşandı. Belediyeler Birliği Meclisi, yeni başkan, Meclis Başkanlık Divanı, İhtisas Komisyonu üyeleriyle encümen üyeleri seçimi için Ankara'da bir otelde toplandı. Divanda görevli olan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İBB davası kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okumak istedi. AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'la CHP'li Çavuşoğlu arasında tartışma yaşandı bunun üzerine. Salonda bulunan bir grup kürsüye yürüyünce kavga çıktı. İşte o görüntüler şu anda ekranlarınızda. Toplantıya verilen aradan sonra tansiyon düştü. Belediyeler Birliği Başkanlığı için seçim yapıldı. CHP'nin adayı Belediyeler Birliği Başkan Vekili Vahap Seçer 446 oy. Cumhur İttifakı'nın adayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise 311 oy aldı. Belediyeler Birliği'nin yeni başkanı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer oldu efendim. Ve artık Kurban Bayramı yaklaşıyor. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde bazı uyarılarda bulundu. Şöyle, yüksek nakit dolaşımı sahte para riskini artırıyor dedi. Kurban pazarlarında denetimlerin de artırılması gerektiğini söyledi.
3: İstanbul'da 500-550 dolara kilogramı büyük başın. Yine küçük başlarda da 25 ile 40 bin arası. Yalnız da o miktardaki paraları taşırken de büyük risk.
0: Kurban pazarlarındaki sahte para ve dolandırıcılığa karşı uyardı. Sahte para yüzünden kimsenin emeği zayi olmamalı dedi.
3: Hayvanlar emanet edilirken ki sağlıklı bir şekilde emniyet ettiğiniz insanların kimlikleri vesairelerini de kontrol etmek lazım.
0: TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban pazarlarında yaşanabilecek risklere karşı açıklama yaptı.
3: Herhangi bir kapkaççının herhangi bir yan kesiciyle karşılaşmada inşallah ki bu Kurban Bayramı'nın güzel şekilde geçirmenize neden olacak. Bu tür kalabalık alanlara girip çıkarken de emniyetli bir şekilde, hatta yanınızda çocuğunuz, eşiniz, arkadaşınız böyle kontrollü bir şekilde bu para sayma olayına güvenilir olmayı kontrol etmek lazım.
0: falan döken kurban pazarlarında denetimlerin artırılması gerektiğine dikkat çekti.
3: İlde, ilçede

0: Hayvan pazarlarındaki esnaf sanatkarların kimlik belgeleri olanlar tercih edilirse otokontrol sistemi olmuş olur. Emniyet güçleri, aynı şekilde yaya yönetimleri, zabıta denetimleri, bu hijyen bakımından da hem kontrolü, sağlıktan da kontrolleri önemli.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu ikamet harçlarına zam iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Zorlu konuya dair sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. İkamet harçları konusunda iddia edildiği gibi bir değişim gerçekleşmediğini söyledi. Mevcut sistem hali hazırdaki ücretler üzerinden devam edecektir dedi. Konunun yakından takip edildiğini belirtti Zorlu. Özellikle Türk dünyasından gelen soydaşlarımız açısından hassasiyetimiz en yüksek seviyededir ifadesini de kullandı. Ve şimdi de ekonomi diyelim. Ticaret Bakanı Ömer Bolat dış ticaret verilerini açıkladı. Nisan ayında ihracatın %22,3 artışla 25,4 milyar dolar olduğunu söyledi. Bolat en yüksek Nisan ve en yüksek ikinci aylık ihracat değeri kaydedildi dedi.
2: Dikkatinizi artış oranına çekmek istiyorum. %22,3 bu artışımız. Alın size çift taneli ihracat artışı.
3: Nisan'da ihracat rekoru kırıldığını söyledi. Son rakamları paylaştı.
2: Nisan ayı ihracat rakamı 25,4 milyar dolar olarak gerçekleştirildi. Nisan itibariyle yıllıklandırılmış son 12 ayda 275,8 milyar dolara ulaşarak 276 milyar dolara yaklaşmış olduk. Bu da bir rekordu.
3: Ticaret Bakanı Ömer Bolat dış ticaret verilerini açıkladı. İhracatın arttığı ülke sayısına dikkat çekti.
2: Nette 4,6 milyar dolar artış sağladık arkadaşlar. Bu büyük bir rakam. 166 ülkede ihracat artışı sağlamışız. Körfez ülkelerine olan ihracatımızda belirli bir toparlanma sağladık.
3: Bakan Bolat dış ticaret açığına da değindi. Gerileme var dedi.
2: Geçen yıl Nisan ayında 12 milyar dolar dış ticaret açığımız vardı. Bu yıl Nisan ayında açığımız 8,5 milyar dolara geriledi. Yaklaşık %30 dış ticaret açığımız azaldı.
3: Ve ithalat rakamları.
2: İthalatımızda en çok artış gösteren ülkeler sıralamasında ilk 4 ayda Çin var %11,5'luk bir artışla 1,8 milyar dolar. ABD 1,1 milyar dolar LNG ithalatı artmaya başladı.
3: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de takvim etkisinin katkısıyla Nisan'da ihracatın %22,3 arttığını, ithalat artışının ise %3,1 ile sınırlı kaldığını belirtti. Jeopolitik gerginliklerin sürdüğü ikinci çeyrekte takvim etkisiyle dış ticaret görünümünde dönemsel dalgalanmalar olacaktır ifadelerini kullandı.
1: Efes 2026 tatbikatı nefes kesti. Tatbikatta yerli ve milli hücum botu Karayel sahneye çıktı.
3: Yerli ve milli hücum botları ilk kez kullanıldı. Komandolar tatbikatta denizden çıkarma yaptı. Efes 2026 tatbikatı yine nefesleri kesti.
4: Karayel hücum botları ilk kez Efes tatbikatında kullanılıyor. Biz de Habertürk ekibi olarak bot eğitimindeyiz ve bu botlar 17 kişilik bir kapasiteye sahip. Aynı zamanda da kısmi balistik korumaya sahip olan bu botlar Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alıyor.
3: Tatbikatın 18. gününde bot eğitimleri yapıldı.
4: Efes 2026 tatbikatının en önemli özelliği birleşik ve müşterek yapılıyor olması. Yabancı ülke katılımcıları da Karayel hücum botlarıyla birlikte bot eğitim faaliyetine katılıyorlar.
3: Tatbikatta denizden adaya çıkarma senaryosu canlandırıldı.
4: Bahadır Adası açıklarına inen personel şimdi konuşlandı ve şimdi çıkarma yapıldıktan sonra karadaki yerlerini aldı. Hızlı bir şekilde kara harbine hazırlanıyor.
3: Tatbikat 20-21 Mayıs'taki seçkin gözlemci günüyle sona erecek.
1: Efendim şimdi Fransa'dan bir açıklama var.

0: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Atina ziyaretindeki egemenliğiniz tehlikeye girerse yanınızda olacağız ifadesiyle ilgili ki çok tartışılmıştı hatırlayacaksınız. Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi Macron'un o sözlerine. Sözcü Canfobre Ankara'nın tepkisini çeken sözler için herhangi bir ülkeyi özellikle hedef almamaktadır dedi. Sözcü Macron'un sözlerinin bir Avrupa ülkesine yönelik saldırıyla ilgili bir soruya cevap olduğunu söyledi. Tüm müttefiklerimiz ve ortaklarımız için bu durum aynıdır dedi sözcü. İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen füzelerle ilgili de Fransa'nın benzer açıklama yaptığını belirtti. Fransa'nın o dönemde de Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı aracılığıyla müttefiklerinin yanında duracağını kaydetti. Bu durumda NATO üyesi ve ortaklarının saldırıya uğradığında onların yanında olacağını belirtmişti dedi. Fransa'nın Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyaloğu desteklediğini de söyledi yine sözcü Macron'un bu açıklamalarına karşı. Ve ABD'nin Küba'ya yönelik petrol ambargosu sürerken ABD Başkanı Trump Küba'yı kısa sürede yönetimi devralacakları bir yer olarak nitelendirdi. Ambargo Küba'daki sağlık sistemini ise bu arada felç etmiş durumda. Küba'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ülkede 11 bini çocuk, 100 bin hastanın tedavi beklediğini açıkladı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Küba'yı kısa sürede yönetimi devralacakları bir yer olarak nitelendirdi. Trump, Küba'ya ilişkinin şaka yollu olduğu değerlendirilen açıklamada Küba'nın problemleri olduğunu savundu.
2: İran'dan dönüş yolunda belki de dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Abraham Lincoln'u getireceğiz. Kıyıdan yaklaşık 100 metre açıkta duracağız ve çok teşekkür ederiz, vazgeçiyoruz diyecekler.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol ambargosu altındaki Küba'da sağlık krizi ise derinleşiyor. Küba'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ernesto Soberón Guzmán, Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol ambargosu nedeniyle ülkede 11 bini çocuk, yaklaşık 100 bin hastanın tedavi beklediğini söyledi. Doktorlarımız, hemşirelerimiz, hastanelerimiz var ama petrolümüz yok. Petrol olmadan hastaneler çalışamıyor dedi. Guzman, Küba'nın 10 yıllardır tek taraflı ve hiçbir yasal dayanağı olmayan yaptırımlarla mücadele ettiğini belirtti. Ocak ayından bu yana uygulanan petrol ablukasıyla ülkenin ekonomik bir savaşla karşı karşıya olduğunu söyledi. Son 4 aydır tek bir damla petrol alamadıklarını belirten Guzman, sadece Rusya'dan gelen bir petrol tankerini yeni teslim aldıklarını söyledi. Guzman, hükümetin krizi hafifletmek için hastanelere ve okullara güneş panelleri kurduğunu ancak bunun ihtiyacı karşılamaya yetmediğini belirtti. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ise yaptırımları reddettiklerini söyledi. Bunu toplu cezalandırma olarak nitelendirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 30 Ocak'ta Küba'ya petrol sağlayan ülkelere yaptırım uygulama kararı almıştı. Washington kararın ulusal güvenlik gerekçesiyle uygulandığını savunuyor.
0: İran'da ABD ve İsrail saldırılarında patlamayan mühimmatların infilak etmesi sonucu 14 asker hayatını kaybetti. Olay Zencan eyaletinde arama tarama faaliyetleri sırasında meydana geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 14 askerin patlamamış mühimmatların infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi. Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre patlama Zencan eyaletinde arama ve imha çalışmaları sırasında meydana geldi. Patlamada iki askerin de yaralandığı açıklandı. Bölgede devam eden çalışmalarda 15 binden fazla patlamamış mühimmatın tespit edilerek imha edildiği duyuruldu. Şimdi de Almanya diyelim efendim. Almanya olası krizler için gıda tedarikini güvence altına almaya hazırlanıyor. Peki bunu nasıl yapacak? Şöyle, yeni stratejiyle stoklar sadece devlette değil, özel sektörde de tutulacak.
1: Almanya kriz dönemlerinde gıda sevkiyatında sıkıntı yaşamamak için stoklama sistemine geçiyor. Yeni sisteme dair ayrıntıları Tarım ve Gıda Bakanı Alois

0: Rainer açıkladı. Acil durumlar için gıda rezervlerinin yeniden yapılandırılacağını söyledi. Doğrudan kullanılabilecek konserve ve benzeri hızla erişilebilir gıdalara daha hızlı yer vermek istediklerini belirtti. Buna göre stoklar sadece devlet depolarında değil, üreticilerde ve perakende sektöründe de bulundurulacak. Amaç, kriz anında hızlı erişim ve kesintisiz tedarik. Projenin ilk aşaması için 30 milyon euro kaynak ayrılması planlanıyor. Sistem tam olarak devreye girdiğinde ise yıllık maliyetin 70 ila 80 milyon euro olması bekleniyor. Stoklanan ürünlerin belirli aralıklarla yenileneceği ve piyasaya sunulacağı belirtiliyor. Bu da lojistikte ek yük anlamına geliyor.
1: Die zuständigen Landesministerin, Landesminister...
0: Bakan Rainer, eleştirilerin aksine sürecin özelleştirme olmadığını vurguladı. Devletin tüm sistemin kontrolünü yeniden tutmayı sürdüreceğini belirtti. Rainer, devlet kriz durumunda halkın gıda tedarikini sağlamak zorundadır ve biz de tam olarak bu sorumluluğu üstleniyoruz dedi.
2: Evet efendim, Süper Lig'de şampiyonluk yarışında sonuç bugün belli olabilir. Düğüm bugün çözülebilir. Bugün şampiyon belli olabilir. Lider Galatasaray bugün Samsun deplasmanından eğer galip ayrılırsa bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Bu arada Fenerbahçe'nin de matematiksel olarak şampiyon olma ihtimali elbette var. Konuklarımla şimdi konuşacağız. Tabii ki HT Spor yorumcuları Sezgin Gelmez ve Gürcan Bilgiç benimle birlikte. Hoş geldiniz. Nasılsınız?
3: Hoş bulduk.
4: İyi, ben... sen nasılsın?
2: Teşekkür ederim. Sağolunuz, iyiyim.
3: Ben Habertürk'e ilk defa konuk oluyorum, biliyor musun?
4: Ciddi misin?
3: Valla.
2: Öyle mi?
3: Evet.
2: Öyle mi? Hoş, bir daha hoş geldiniz.
3: Valla yani tamam, şimdi HT Spor'da yayın yapıyoruz ama.
2: Evet.
3: Daha öncesinde yani HT Spor olmadan.
4: Gürcan kaç senedir tanışıyoruz? Biz de seninle ilk defa yan yana oturuyoruz.
2: Gerçekten mi? Evet. Bugün ilkler yaşanıyor. Evet. Peki.
3: Oğlum bu akşam için... Uğurlu bir haber olmasın, dur bakalım.
2: Peki bugün Galatasaray şampiyon mu?
3: Vallahi
2: olur mu?
3: Dün şey yaptık, programda konuşuyorduk. Absürt bir yorum yapayım mı dedim.
4: Kapattın mı farkı?
3: Meli'ye yap dedi. Dedim endüstriyel futbol Galatasaray'ın önümüzdeki hafta şampiyon olmasını gerektirir dedim.
2: Endüstriyel futbol derken?
3: Kendi sahasında daha çok para kazanacağı, tamam mı?
2: Kendi sahasında zaten kupayı alır. Onun bir engeli yok herhalde, i̇şte değil mi? Yani bu hafta şampiyon olsun.
3: Şampiyon olacağı bir maça çıkarsa... Ha. Oraya gelen taraftarın beklentisi, coşkusu, alışveriş keyfi, işte loca fiyatları, sponsor fiyatları... Yani öyle bir absürt bir yorum yaptım yani. Senin, ama sahaya çıkan futbolcu onu düşünmez tabii, o başka bir
4: senin
3: şey.
4: Senin dediğin gibi olursa ikiye katlar o zaman gelirler çünkü... Galatasaray bugün şampiyon olamazsa kupanı ben Antalya Spor maçından sonra verileceğini düşünmüyorum. Garantilenen bir şey yok. O kupa oraya gelmez haftaya. Gelmediği takdirde pazartesi günü, salı günü bir kupa töreni için yeniden Rams Park'ın kapıları açılır. Rams Park yeniden dolar.
3: O başka bir fikir.
2: Yani ya şey, antrenman açıldı. Puan durumunu da tekrar bir hatırlatalım. Galatasaray 74 puanda, Fenerbahçe 67. Trabzonspor'un 65 puanı var ve Beşiktaş'ın da 59 puanı
3: Hayır,
2: var.
3: Bir de şu var, herkes maça Galatasaray üstünden bakıyor. Yani Başak, Fenerbahçe Başakşehir'i yenebilecek mi?
2: Evet, onu da konuşacağız. O da var yani. Bu arada şimdi Samsunspor çok formda bir takım. Sezonun en iyi takımlarından biri ve bugün Galatasaray deplasmanda. Dolayısıyla hani biraz maçı değerlendirecek olursak ne dersiniz? Galatasaray tabii farklı bir motivasyonla çıkacak elbette ama...
3: Farklı bir motivasyon olmaz Esra ya. Yani geçen hafta zirveyi buldular. 7 puan farka çıkardılar. En yakın rakiplerini yendiler. Çok net bir skorla yendiler. Keyifli bir galibiyetti Galatasaraylar adına. Yani o takımın biraz içi boşalır. Bir enerjisi gider, o rahatlama gelir. Aynısını Trabzonspor yaşadı. Hmm. Yani Galatasaray'ı yendikten sonra o kadar... Zirve bir sevinç oldu ki takımın içinde. Bir de üstüne şey geldi, şampiyonluk beklentisi geldi. O günden beri kazanamıyorlar. Hı hı. Yani 3 maçtır puan kaybediyor Trabzonspor. Hı hı. Şey, Galatasaray takımı da yani Fenerbahçe galibiyeti sonrası 7 puan fark var. Önlerinde 3 maç daha var. Yani bu karşılaşmayı o bir rahatlık getirir mi? Oyunun stresini azaltır mı? Evet. Oradan baktığın zaman. Ama... şeyi beklemiyorum.

0: Yani bildiğimiz Galatasaray'ı beklemiyorum bu akşamki karşılaşmada.
1: Zaten Sezgin, puan cetveline baktığın zaman belki de bugün Galatasaray şampiyon olmayacak. Galatasaray'ı Fenerbahçe ve Trabzonspor şampiyon yapacak.
2: O da olabilir yani.
1: Fenerbahçe ve Trabzonspor kazanamadığı takdirde, puan kaybettikleri takdirde Galatasaray zaten şampiyon oluyor diyebiliriz.
3: O olasılıkları konuşalım ama ben muhabir arkadaşlarımı gördüm. Çağatay Çelik Samsun'da, Esra Köse Kadıköy'de. Çağatay'a bir dönelim, merhaba diyelim. Çağatay, Samsun'da neler oluyor, nasıl bir hava var, beklenti nedir, ne dersin?
4: Teşekkürler Samsun'dan. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Galatasaray üst üste 4 toplamda 26. şampiyonluğu motivasyonuyla Samsun'a geldi. Dün akşam saatlerinde yağmur yağışına rağmen, yoğun yağmur etkisindeki havaya rağmen yüzlerce taraftar havalimanında, binlerce taraftar da takım otelinde Galatasaray'ı karşıladı diyebiliriz. Bu sabah saatlerinden itibaren soğuk ve kapalı bir hava var ama henüz yağmur yağışı yok. Aslında meteoroloji tahminlerine göre gün boyunca yağmur, sağanak yağmur bekleniyordu. Şu aşamaya kadar etkisini göstermediğini ifade etmeliyim. Müsabakaya artık 3 saatten az bir süre kaldı. Samsun Spor taraftarı gerek tramvaylarla gerek otomobilleriyle stadyuma gelmeye başladılar. Davul zurna sesleri burada çalıyor. Onlar da Galatasaray'ı yenerek en azından Samsun'da bir şampiyonluğu kutlatmak istemiyorlar. Bu motivasyonun olduğunu ifade etmeliyim. Ev sahibi ekipte eksikler var. Celil Yüksel, Emre Kılınç ve Olivier Ençam maç kadrosuna dahil edilmediler. Galatasaray'da da eksikler bulunuyor ama Samsun'a geniş bir kadro ile geldiğini altına çizmeliyim. Uğurcan Çakır derbide sarı kart görmüştü ve cezalı konumuna düştü. Bu akşam forma giyemeyecek ancak o da Samsun'a geldi. Takım arkadaşlarını şampiyonluk yolunda yalnız bırakmadı. Yaser Aspiri yanına ağrıları devam ediyor. Onun da oynamasını beklemiyoruz. Gabriel Sara'nın ayak bileğinde bir ödem tespit edilmişti. Ağrıları bulunuyor. Durumu maç saatinde belli olacak. Ancak o da Samsun'da bulunuyor diyebiliriz. Galatasaray'da aslında zaman zaman A takımla antrenmana çıkan 19 yaş altı oyuncuları da buraya geldi. Takım otelinde konakladılar. Şampiyonluk için bir sinerji yarattı Okan Buruk diyebiliriz. Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek sadece Gaziantep deplasmanına gitmişti bu sezon. O da ailesiyle birlikte özel bir uçakla Samsun'a gelmiş vaziyette. Bu akşam tribünde yerini alacak Sayın Başkan Dursun Aydın Özbek'te. Muhtemel 11'leri de aktarayım. Ev sahibi ekipten başlayayım. Okan Koç'u koruyacak kaleye. Dörtlü savunmanın sağında Mendes'i, merkezde Şatka ile Fandron geleni, sol bekte Thomasson'u izleyeceğiz. Hemen önlerinde Yalçın'la Makumbu görev yapacak. Sağ önde Kolibali, forvet arkasında Carlo Holse, sol önde Ndiaye, ileri uçta ise Muadil Maci'yi görmeyi bekliyoruz. Thorsten Fink yönetiminde üst üste 3 maçı kazandı. Samsun Spor iç sahada Beşiktaş'ı da mağlup etmişti. Onlar da Galatasaray'a az önce de ifade ettiğim gibi şampiyonluk kutlatmak istemiyorlar. Galatasaray'da kaleyi Günay Güvenç koruyacak Uğurcan'ın yokluğunda. Fenerbahçe derbisinden tek değişiklik bu olacak diyebiliriz. Okan Hoca son haftalarda ilk 11'ini bozmayı düşünmüyor. Sağ bekler olan Şallay'ı, merkezde Davinson Sanchez'le birlikte Abdülkerim Bardakçı'yı, sol bekte İsmail Jakobs'u izleyeceğiz. Hemen önlerinde Lucas Torreira'yı bu akşam Mario Lemina eşlik edecek. Sağ önde Leroy Sané, forvet arkasında Yunus Akgün, sol önde Barış Alper Yılmaz, ileri uçta ise Victor Osimhen'i görmeyi bekliyoruz. Galatasaray Atakum taraflarında bir otelde konaklıyor. 18 sularında yola çıkmasını ve 18.30 sularında stadyuma giriş yapmasını bekliyoruz. Biz gelişmeler oldukça aktarıyor olacağız.
3: Peki Çağatay, çok teşekkür ederim sana. Evet, Uğurcan yok bugün. Evet. Cezalı olduğu için yok. Sarı kart cezası olduğu için yok. Çağatay da söyledi, çok geniş bir kadroyla gitti Galatasaray Samsun'a. Başkan Dursun Özbek de orada. Bir şampiyonluk hazırlığı, o sevince hazırlık için. Bu arada hemen Fenerbahçe'ye de dönelim. Fenerbahçe'nin de bugün yine Başakşehir'le maçı var. Esra, Kadıköy'de neler oluyor?
5: Teşekkürler, Kadıköy'den selamlar, iyi yayınlar. Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe bugün sahasında Rams Başakşehir'i konuk edecek. Çobani Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak ve hakem Oğuzhan Aksu düdük çalacak. Tabii Kadıköy'de hava oldukça soğuk, zaman zaman yağmurun şiddetini arttırdığını söyleyebiliriz. Fenerbahçe taraftarları henüz daha stadyum çevresinde bir yoğunluk oluşturmadı. Maç saati öncesinde de açıkçası stadyumun büyük bir çoğunluğunun boş olmasını beklediğimizi söyleyebiliriz. Fenerbahçe bu maç özelinde

0: de bir değişikliğe gitti. 18 yaşından küçük taraftarlar bugün burada stadyumda maçı ücretsiz bir şekilde izleyebilecek. İki ekibe dair notlara geçelim. Fenerbahçe tabii ligde artık bitime 3 maç kala lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde yer alıyor. Fenerbahçe son olarak Galatasaray deplasmanına konuk olmuştu. Bu karşılaşmadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve bu mağlubiyetin ardından yoğun bir haftayı geride bıraktı. Öncelikle teknik direktör Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı. Hemen ardından 6-7 Haziran'da seçime gidileceği duyuruldu. Kalan 3 maçta takımın başında Zeki Murat Göle yer alacak. Tabii mental olarak Fenerbahçe düşüştü. Artık sarı lacivertlerde hedef kalan 3 maçın kazanılması ve sezonu ikinci sırada tamamlamak. Fenerbahçe'nin bu mücadele özelinde bir hayli eksikleri var. Eksiklere dair notlarla devam edelim. Dorgeles Nene bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek. Nene'de bir sporcu fıtığı tespit edildi ve ağrılarının giderek arttığını söyleyebiliriz. Nene'nin yanı sıra Milan Škriniar, Ederson, Matteo Guendouzi, Mert Müldür, Arşi Buran da yine bugün forma giyemeyecek isimler. Peki Fenerbahçe bugün nasıl bir muhtemel 11 ile sahaya çıkabilir? Sarı lacivertlerde kalede Mert Günok, savunmada Semedo Çağlar, Ceydin Osterwolde ve Levent Mercan. Orta sahada Kante, İsmail Talisca. Kanatlarda Musaba ve Kerem. Gol silahı da Sidiki Şerif olmasını bekliyoruz. Rans Başakşehir'de 5. yarışı içerisinde Göztepe ile, o yüzden onlarda da bugünkü karşılaşmanın oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz. Başakşehir'de kalede Muhammed, savunmada Ömer Ali, Duarte, Opoku ve Kazımcan. Orta sahada Kemen, Umut ve Şamurodov. Kanatlarda Yusuf ve Harit. İleri uçta da Bertu. Bugün Rams Başakşehir'in sahaya çıkmasını beklediğimiz muhtemel 11'i. Mücadele saat 20'de başlayacak. Kameraman arkadaşım Efe Aldemir ile birlikte gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü yeniden stüdyoya, merkeze bırakalım.
1: Peki Esra, çok teşekkür ediyorum sana da. Evet, Kadıköy'deki nabzı da Esra Köse aktardı bize. Şimdi Fenerbahçe'nin de eksikleri var, cezalıları var, sakatları var. Kadroyu da saydı Esra ve Başakşehir maçı da zorlu bir maç olur mu? Zira Başakşehir de sezonun forma takımlarından biri.
2: Çok zorlu bir maç olur. Yani baktığın zaman zaten iki takım, Trabzonspor ve Fenerbahçe, ikincilik için oynuyorlar. Bana göre şampiyonluk şansı kalmadı Fenerbahçe'nin. Belki mucizeler bekleyenler olabilir ama bana göre yok. Öbür tarafta da Göztepe ile Başakşehir lig beşinciliği için bir mücadele veriyorlar. Lig beşinciliğinin anlamı ne? Kupadan gelecek bir Trabzon ya da Beşiktaş şampiyonluğu halinde 5. olan takım Avrupa'da temsil edecek Türkiye'yi. Avrupa yolu için çok önemli 5. olmak. Yani öyle bir denk geldi ki bu hafta iki takım ikinciliği oynuyor. Trabzonspor, Fenerbahçe, iki takım 5. lig için oynuyor. Başakşehir ve Göztepe. İkisi de gerçekten ligin formda ekipleri, iyi ekipleri. O yüzden ben Başakşehir'in de Göztepe'nin de bugün deplasman maçlarından puan alabileceğini düşünüyorum. Yani başta da söyledim, Galatasaray bugün kazanamasa bile Samsun'dan şampiyon olarak dönebilir.
1: Gürcan Bey, kazanamasa bile dedi ya Sezgin. Şimdi ihtimalleri, olasılıklara bir bakalım. Sonra size soracağım. Galatasaray'ın bugün şampiyon olması için 3 farklı senaryo. Her türlü galibiyette zaten Lütfen. Şampiyon. Beraberlik durumunda Samsunspor'la Fenerbahçe Başakşehir karşısında puan kaybederse, evet, bu beraberlik demek de aynı zamanda, değil mi? Puan kaybetti, sadece yenilmesi değil.
2: 7 puanlık fark korunuyor ya da Galatasaray yenilip Fenerbahçe beraber kaldığı takdirde fark 6 puana iniyor ama 6 puanda Galatasaray'ın ikili averajı iyi olduğu için Fenerbahçe'yi geçmeyi garantiliyor.
1: Galatasaray mağlup olursa bugün Samsun deplasmanında Fenerbahçe'nin ve Trabzonspor'un da kaybetmesini bekleyecek.
2: Puan kaybetmesini.
1: Puan kaybetmesini mi, yoksa?
3: Bakın, Galatasaray mağlup oldu. Fenerbahçe berabere kaldı. Galatasaray Bitti. Şampiyon olur.
1: Öyle. Trabzon?
2: Trabzon zaten 6 puanı indirecek.
1: Evet.
2: Şöyle Trabzonspor...
1: Trabzon'la Galatasaray arasında 9 puan mı var?
2: 9 puan var. Trabzonspor kazandı. Galatasaray yenildi. Fenerbahçe berabere kaldı. Trabzonspor'un ikisiyle düzeltiyorum, 9 puan, 6 puan. Galatasaray yenilip Trabzonspor kazandığı takdirde 6 yener ama ikili averaj Trabzonspor'da.
3: Olduğu için o zaman
2: son
1: Peki,
2: maçlara kadar.
1: Beklentiniz ne? Sizin olasılığınız ne bugün için?
3: Ben üçünün de puan kaybedeceğini düşünüyorum.
1: Olabilir. Üçünün de puan kaybedeceğini.
3: Yani bugün Galatasaray'ın da, Fenerbahçe'nin de, Trabzonspor'un da kazanamayacaklarını düşünüyorum.
1: Ama o durumda da yine

0: Galatasaray
1: tabii ki
0: şampiyon.
1: Şampiyon olacak.
0: Bugün biter mi bu?
1: Büyük ihtimalle.
0: Büyük ihtimalle biter.
1: Büyük ihtimalle biter.
0: Yani bir dahaki haftaya
1: yani
0: kalma olasılığı yani, biraz düşük diyorsun.
1: Şimdi Sezgin çok güzel söyledi. Başakşehir ve Göztepe'nin konsantrasyonu bunlardan, bu iki takımdan da daha yüksek. Hı hı. Daha formdalar. Hı hı. Daha çok istiyorlar. Bu tür maçlara daha alışıklar. Yani büyük takımlara karşı deplasmanda, ki işte Başakşehir'de Trabzon'dan aldı bir puanı geldi. Uzatmalarda attı golü değil mi? 90 artıda falan 1-1 bitti maç.
2: Evet. Ya şunu...
1: Yani böyle gittim deplasman, rakip seyirci böyle ezilen vazgeçen bir takım değil Başakşehir takımı. Nuri Hoca'yı tebrik etmek lazım. Göztepe zaten 5'te oynuyor, zor gol yiyen bir takım. Yani orada Trabzon'un da dedi bir 3 haftadır puan kaybediyor. Yani hı-hı, ekstra bir enerji üretmesi lazım, iş kolay değil. Hı-hı. Yani şey maçı, İstanbul'daki maçta 72-28'di top, Fenerbahçe'deydi. 1-1 bitti maç. Hı-hı. Ya Gülcan... onlar da orada şey yaptı. Yani Göztepe de o maçtan puan alabilir. Galatasaray biraz önce saydım. Yani oyuncu grubu bu maça böyle hadi kazanayım şu bu beklemiyorum ben öyle bir durum.
0: Yani bugün bu işi bitirelim motivasyonu yani da vardır ama kuşkusuz.
1: O bildiğimiz Galatasaray motivasyonu, işte önde pres, coşkulu, temaslı oyun şu. Belki olur bir
0: yani geçen haftaki ama. Fenerbahçe maçında derbisindeki o motivasyon
1: olmayacaktır.
0: Olmaz.
2: Kesinlikle olmaz. Kesinlikle olmaz. O çok farklı bir ortamda. Ama futbolcu şampiyon olayım derse ki hala da çok büyük bir kalite farkı var. Yani Galatasaray tabii ki kazanabilir. Bir de işi bitirmek, Antalya maçından sonra kupayı almak. Ondan sonra çoğu futbolcu da zaten son maça kalmaz. Biz gidiyoruz.
0: Hayır, derler. Uğurcan'ın yokluğu nasıl etkiler?
2: Ya, Günay zaman zaman iyi oynayan bir kaleci. Zaman zaman çok büyük hatalar yapan
0: kupa
2: bir kaleci.
0: Kupa maçında fakat bir
2: onun
0: kırılma
2: içinde,
0: yaşadı.
2: Onun içinde şu önemli. Günay geçtiğimiz sezon kupayı Galatasaray'a getiren isimdi. Bir hata yüzünden bayağı bir eleştiri aldı. Hı hı. Onun içinde bir olmak olmamak maçı olacaktır. Yani bana göre bugün takımda en fazla performans gösterecek isim Günay Güvenç olur diye düşünüyorum. Yani bir ben buyum, ben Günay Güvenç'im dedirtmek isteyecektir mutlaka. Şeyi de belirtmek istiyorum ben Gürcan, şunu da söyleyeyim. Bugün mesela Fenerbahçe ve Trabzonspor iç sahada oynuyor. Ama ben o iç saha avantajını hiçbir şekilde göreceklerini düşünmüyorum.
0: Öyle mi?
2: Biraz önce Esra da belirtti. Bomboş dedi Kadıköy şu anda. Maça şu kadar saat kala bir taraftar topluluğu olurdu, bir heyecan olurdu. Ben Kadıköy'de de Trabzon'da da onun olduğunu düşünmüyorum. Yani belki de boş tribünlere oynayacak. İki karşılaşma olacak. Göztepe seyircisinde ben bayağı gittiğini biliyorum. O deplasman tribünü dolduracaklar dedi. Yani Trabzonspor Göztepe maçında Göztepe taraftarının sesini duyarsa kimse şaşırmasın. Başakşehir zaten belli bir taraftarı var. Onlar da belli bir sayıda orada
1: zaten
2: olurlar.
1: Biliyorsun Trabzon'la Göztepe arasında hem kulüp hem taraftar bazında çok güzel gelişmeler oldu. Kardeş takımı gibi oldular. İnşallah diğer takımlarla da aynı ilişki kurulur tabii. Ama Sezgin'in dediği gibi Fenerbahçe için taraftar olmaması avantaj da olabilir.
0: Öyle mi?
1: Yani, şimdi,
0: yani orada eleştirel bir şey olmaması
1: bakımından. Tabii şimdi Galatasaray'a yenilmiş takımı seyretmeye gelen orada yani öfkeli olacak. Üzgün insanlar olacaktı. En ufak bir hatada mırıldanmalar çıkacaktı. Belki protestolar gelecekti. O açıdan yönetimin seçim kararı alması da belki tribün dozunu bir yere çeker. Yani o tezahüratları da duyabilirdik.
2: Tedesco'ya destek olabilir.
1: Falan olabilirdi.
0: Ki dün gidişi de çok büyük destek gördüm.
1: Dedi biraz önce eksikleri saydı. Esra da sen de belirttin. Farklı bir takım çıkacak. Ya o farklı takımın aman eyvah hata yapmayayımdan uzaklaşması için tribün etkisinden de uzaklaşması lazım. Bu pozitif yansıyabilir sahadaki oyuncuya.
0: Şimdi eksikleri yok diyoruz. Yani oyuncuları yok ama hocası da yok.
1: Ha, bak o noktada şöyle bir avantajı oluyor. Şimdi Zeki Murat Göle 2007 ya da 8'den beri bu takımın içinde.
2: 8 olması lazım.
1: Yani Zico ile beraber. Hı hı. İşte Aykut Hoca ile çalıştı, Doğan ile çalıştı, işte Zico ile çalıştı, Mourinho ile çalıştı. şeyi var.

0: Pro lisansı var. Ve bu çocuklar, yani bu oyuncular geldiğinde de oradaydı, gittiklerinde de oradaydı. Dolayısıyla çok çok zeki bir adamdır. Hı hı. Böyle durumda ne yaparsın biliyor musun? Çağırırsın. Kerem'i çağırırsın, Çağlar'ı, Şkriniar'ı, Asensio'yu, Taliska'yı. Beyler ne yapıyoruz dersin. Sorumluluğu onlara verirsin. Maç içinde de o oyuncular hiç sezonda olmadıkları kadar istekli, fedakar bir performans sergilerler yani. Zeki Murat Göre de muhakkak bence takımı o lider karakterli ya da ağabey dediğimiz oyuncularla beraber yapmıştır.
1: Gürcan bunu zaten daha önce 3 defa yaptı. Bu 4. gelişi.
0: Evet.
1: 4. kez takımın başına geldi. Hep bu şekilde teknik direktör gönderildikten sonra göreve gelen bir isim. Bu 4. görevi.
2: Şimdi olasılıklar dedik ya, biraz önce Galatasaray'ın şampiyonluk olasılıklarından bahsetmiştik. Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali ne, ona da bakalım. Biraz önce Sezgin dedi ki benim şahsi kanaatim öyle bir ihtimal yok dedi, ama matematiksel olarak
0: şey
2: var tabii ki.
0: İhtimal neydi? Kırmızı kartla ilgili bir şeydi. Kar kırmızı yağarsa.
2: Oynayacağı tüm maçları kazanması gerekiyor. Bir kere Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın ise 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alması gerekiyor ki Fenerbahçe bu durumda şampiyon olsun. Kalan 3 haftada.
1: 8 puan, 9 puan yapar. Şimdi arada 7 puan fark var. 2 evet. Mağlubiyette 7, 1 beraberlik alırsa 8 puan çıkar. Evet, 9 puan alırsa Fenerbahçe, Galatasaray'ın 1 beraberlik 2 yenilgisinde evet çıkar. Ama bugün Fenerbahçe'nin önce bugün kazanması gerekiyor.
2: Evet, ve biraz önce anlattık, zorlu bir maç olacak yorumu da geldi sizden. Şimdi bu arada bugün şampiyon olursa Galatasaray, artık 2 hafta kala bitirirse şampiyonluk kutlamaları vesaire bir hazırlık falan var mı Sezgin? Sen biliyorsundur
1: mutlaka. Esra, şunu net olarak söyleyeyim. Galatasaray yönetimi, çok konuştuk bu hafta içinde.
2: Evet.
1: Yani bir şampiyon olalım düşüncesi içindeler. Öncelikle bir şampiyon olalım. Ondan sonra kutlamalara
2: temkinli
1: bakarız düşüncesi içindeler.
2: Bir ilerleme
1: ama
2: galiba.
1: Şu var, şunun olacağı net olarak belli. Yeni Kapı'da yine 1 milyon taraftarı toplamayı düşünüyor Galatasaray.
2: Yine Yeni Kapı mı olacak adres?
1: Belki başka yerlerde de olabilir ama Yeni Kapı şu anda yapılacak, yani kesinleşen net yer. Hı hı. Ve yurt dışından da sanatçılar getirilecek bu kutlama için. Ama 1 milyonun üstünde taraftar toplamayı düşünüyor. Onun dışında tabii ki statta, eğer bugün şampiyonluk çıkarsa, önümüzdeki hafta Antalya Spor maçında kupanın verilme durumu olursa tabii ki statta kutlamalar var. Eğer o kupa Antalya Spor maçında verilmezse, yani bugün garanti olmazsa şampiyonluk, Antalya maçından sonra da bir kutlama, belki başka bir gün, belki yine maç sonu haftaya düşünülecek.
2: Peki.
1: Zaten Galatasaray'ın şu gelenekseldir. Cemiyette mutlaka bir kutlama yapılır. Başkan, yöneticiler orada olurlar. Cemiyette bir kutlama olur.
2: Peki. Gürcan Bey, şimdi Fenerbahçe seçime gidiyor. Başkanlık seçimine gidiyor. Çok fazla aday olacak mı bir kere? Hani çok kişinin adı var şu anda ama nasıl olur? Kaç adaylı bir seçim görürüz? Önümüzdeki günlerden itibaren de Fenerbahçe'nin başkanlık seçimi konuşulacak elbette. Ve kim olur var?
0: Şu
2: anda belki çok erken diyebilirsiniz bu soru için ama.
0: Yok, şimdi şu an kesinleşen 3 aday var. Hı hı. Dördüncüyü bekliyoruz ama 4. aday kesinleşirse mevcut adaylardan biri girmeyebilir. Hakan Safi, Barış Göktürk, Mehmet Ali Aydınlar. Hı hı. 4. aday Aziz Bey.
2: Evet.
0: Aziz
2: henüz Yıldırım kararını vermedi galiba Aziz Yıldırım.
0: O pazartesi açıklar. Hı. Biz bekliyoruz pazartesi. Yani adaylığın açıklaması. Barış Göktürk'ün bir beyanı var. İşte hafta içi yaptığı bir röportajda dedi ki sadece Aziz Yıldırım aday olursa ben çekilirim. Hı hı. Dedi. Dolayısıyla en az 3 adaylı bir kongre olacak. Bunu göreceğiz. Hepsi iyi Fenerbahçeli. Hepsinin finans olarak kulübü ne deniyordu da? Köprü transfer mi? Köprü transfer mi? Yani ceplerinden koyacakları parayla bu sıkışık dönemde kulübü yönetebilecek güçleri var. Mehmet Ali Aydınlar çok koyabilir. Hı-hı. Ötekiler ondan daha az koyabilir. Hı-hı. Ama kulübü yönetecek günlük işleyişi ya da gelecek ödemeleri karşılayacak güce sahipler. Vizyonları var.
2: Peki.

0: Bu aşamada şu da var. Esra 60 bin kongresi var Fenerbahçe'de. O nedenle hiç kimse için bu seçilir
1: diyemeyiz.
0: diyemeyiz.
1: Evet.
0: Çünkü bu genç dinamikleri, yani genç neslin, Y kuşağı dediğimiz, Z kuşağı dediğimiz neslin daha rasyonel düşündüğünü, daha sonuç odaklı olduğunu görüyoruz. O nedenle zaten Aziz Bey iki kere kaybetti.
1: Evet. Yani önümüzde
0: Ali Koç'a
1: bir ay
0: karşı.
1: var ve bir ayda çok daha değişen şey
2: Her gün bir
1: olabilir.
2: şey değişir.
1: Her gün bir şey değişebilir.
0: Yani mesela Barış Bey çıktı, Barış Göktürk programını anlattı. Nefis şeyler söyledi. Mehmet Ali Aydın'ın ne kadar iddialı bir isim olduğunu biliyoruz. Yani
1: Evet.
0: ilk düşün, aday olmaya karar verdiğiniz zaman ilk telefon açtığı ya da görüştüğü kişi Jürgen Klopp. Yani çok
1: Peki.
0: yukarıdan yaklaşıyor oraya. Aziz Bey'in bir geçmişi var, kulüpte bir karşılığı var. Peki diyorsun, bitiriyoruz galiba. Ha, tamam.
1: Evet. Karşımda
0: Yok,
1: televizyoncular
0: ama
1: alır
0: hayır,
1: ya.
0: kibarlığından böyle yapmadım.

0: televizyoncular bizim olunca hemen anlıyor mesajı.
1: Hayır bak, Habertürk moderatörleri çok kibarlar. Bizimkiler olsa hemen bir şeye giriyorlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli katkılarınız için sağ olun efendim. Bu önemli günde ayaklarınıza sağlık geldiniz.
1: Siz de sağ olun.
0: Çok teşekkür ediyorum. Saat 20'de tüm maçlar. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un maçı saat 20'de. Saat 20'ye kilitlendi Türkiye.
1: Ha, akşam 20'de Oğuz Hoca ile Mustafa Hoca. 23'te de Vedat Hoca, Mehmet Yılmaz ben.
0: HT Spor'da olacaklar. Onu da kaçırmayın diyelim. Çok teşekkürler.
2: Başkanlardaki tek hedef şampiyon olmak. Şampiyon yapabildiği takdirde Fenerbahçe kim gelirse gelsin kulüpte herhalde heykeli dikilir.
0: O tek kadar vaatte olur şampiyon. Herhalde. Çok teşekkür ediyorum.
2: En önemli vaatte olur.
0: Sağ olunuz. Çok sağ olunuz. Görüşmek üzere. Devam edelim. Efendim, İstanbul Silivri'de yola dökülen vidalar trafiği aksattı. Yaklaşık 4 kilometrelik alana yayılan vidalar nedeniyle bazı araçların lastiği patladı. D100 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. İşte o görüntüler.
3: Büyük ihtimal bir kamyonetten dökülmüş bu vidalar.
4: Yola dökülen vidalar tehlike yarattı. Bazı araçların lastiği patladı. Karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. İstanbul Silivri'de iddiaya göre inşaat malzemeleri taşıyan bir kamyondan yola vida döküldü. Yolun yaklaşık 4 kilometrelik kısmına yayılan vidalar seyir halindeki araçların lastiklerine zarar verdi. Sürücüler durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine trafik, karayolları ve belediye ekipleri sevk edildi. Bir yandan ekipler, bir yandan yol kenarında iş yerleri bulunan esnaf vidaları topladı.
3: Araçtan dökülmüş herhalde bu vidalar, yollara saçılmış. Biz de elimizden geldiğince toplamaya çalışıyoruz. Milletin tekerlerine zarar vermesin diye.
4: Çalışmalar sırasında D100 karayolunun tüm şeritleri trafiğe kapatıldı. Trafik yan yoldan sağlandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla vidalar toplandı. Polis ekipleri vidaların döküldüğü kamyonu kısa sürede tespit etti. Muayenesi olmadığı belirlenen araç trafikten men edildi. Bölgede cıvata parlatma işi yaptığı belirlenen sürücü YK hakkında mala zarar verme ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçlarından işlem başlatıldı.
0: Çok kısa bir ara reklam.

Efendim böylece haftalığı bugünlük noktalıyoruz. Ben programı kapatıyorum. Yarın saat 16'da yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Habertürk'te kalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 13, Kocaeli yağmurlu 10 derece. Ege bölgesinde hava yağmurlu, İzmir 13, Muğla 10 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 16, Mersin yağmurlu 19 derece. Karadeniz genelinde hava kapalı ve yağmurlu, Samsun 10, Trabzon 12 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 9, Kayseri yağmurlu 14 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 13, Van yağmurlu 17 derece. Güneydoğu genelinde de hava yağmurlu, Diyarbakır 23, Şanlıurfa 24 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Efendim iyi akşamlar, hoş geldiniz Habertürk'e, ana haber bültenine. Ben Semih Ayşen, 2 saat boyunca beraberiz. Hızlıca bakalım hemen gündeme. 9 hafta oldu ABD ve İran savaşında. Acaba bir uzlaşı çıkacak mı? Bu belli değil. Beyaz Saray dün savaş bitti dedi ve kongreye bildirdi. İran yeni teklifini arabuluculara iletti. Ne dedi? Trump da son olarak müzakerelerden memnun değilim diyor. Masaya oturacaklar mı? Bu barış olacak mı? Dünya bu sorulara yanıt arıyor. Bunu konuğumuzda konuşacağız. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da doğurganlık hızımız düşüyor dedi bugün. Rakamlar tedirgin edici diye de ekledi ve Süper Lig diyeceğiz. Şampiyonluk yarışında sonuç bu akşam belli olabilir. Galatasaray şampiyon olacak mı? Şampiyonluk hesaplarına bakacağız. Yine konuğumuz olacak. Hemen başlayalım Erdoğan'la. Aile ve nüfus 10 yılı vizyon tanıtım programında konuştu. Doğurganlık oranının evet düşüşüne dikkat çekti. Rakamlar hepimiz için tedirgin edici dedi. Daha başka ne söyledi? Gelsin ekrana.
1: Evlilik yaşı yükselmekte, boşanma oranları artmakta. Bunların bir sonucu olarak doğurganlık hızımız düşmektedir.
2: Bu hızlı düşüşe dikkat çekti. Rakamlar hepimiz için tedirgin edici dedi.
1: Mesela doğurganlık hızımız nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,1'in altına indi. Yani milletçe önümüzde geleceğimiz adına endişelenmemiz, bununla kalmayıp çözümü için harekete geçmemiz gereken bir tablo bulunuyor.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. Aile ve nüfus 10 yılı vizyon tanıtım programında konuştu. İlk evlenme yaşında düşüşe ve yalnız yaşayanların oranındaki artışa da dikkat çekti.
1: Tek kişilik hanelerin oranı ise %20,5'a ulaşmıştır. İlk evlenme yaşı erkeklerde 28,5'a, hanımlarda 26'ya çıkarken 20,24 yaş aralığında hiç evlenmemiş kadın oranı %79, erkeklerde %94'tür.
0: Erdoğan 2007 yılındaki 3 çocuk çağrısını hatırlattı.
1: 2007 yılında en az 3 çocuk diyerek hızla yaklaşan bir tehlikeye dikkat çekmiştik. Bu çağrımız ülkeye dair her konuya ideolojik gözlükle bakanların tepkisini çekmiş, bizi son derece seviyesiz ifadelerle eleştirmişlerdi. Aradan geçen sürede 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu.
0: Cumhurbaşkanı, stratejik önceliğimiz ailenin korunması dedi.
1: Birinci stratejik önceliğimiz aile kurumunun ve nesillerin korunmasıdır. İkinci önceliğimiz evlilik müessesesinin teşvikidir.
2: Ve İstanbul Ticaret Odası Nisan ayında fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. Listenin tepesinde %50 artışla domates var. Peki pazar tezgahlarında acaba durum nasıl? Sebzenin, meyvenin fiyatlarını görmek için gelin bir semt pazarına gidelim.
3: Domates 100-130 lira en düşük. Yani bayağı bir pahalıdır. Yani.
4: 120-110 daha aşağı yok.
5: Pahalı mı domates?
4: İlla ki mevsimine göre.
0: Domatesin fiyatı Nisan ayında %50 arttı. Tezgahlarda kilosunun 100 liranın altında bulmak zorlaştı.
6: Salatalık inmiş de domates falan pahalı, meyveler pahalı.
0: İstanbul Ticaret Odası Nisan ayında İstanbul'da fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. Zirvede domates yer alırken onu yaklaşık %17 artışla sivri biber takip etti.
5: Açıklanan rakamlara göre Nisan ayında İstanbul'da fiyatı en çok artan ürün domates oldu. Pazar tezgahında kilosu ise 100 lira ile 150 arasında değişiyor. İndirime giden, ucuzlayan ürünse patlıcan oldu. Pazar tezgahında kilosu 35 lira. Pazar ne kadar patlıcan?
4: 30-35 lira.
5: Pahalı mı şu anda?
4: Normal.
7: Patlıcan şu anda zaten kimse yemiyor. O kadar bollaştı.
5: Pahalıydı.
7: O zaman 200 liraydı. Herkes yemiyordu.
5: Fazla ne kadar almıştınız patlıcan? Burada
6: alıyor, o da 200'e falan çıkmıştı en son.
7: Biberler düşük. Halde 15-20 lira.
5: O kadar. Yata ne kadar?
7: 50 lira.
4: Kıvırcık 60 et. Geçen hafta oranla iyi.
5: Geçen hafta ne kadar?
4: 90-100'dü.
7: Marullar şu anda bol bereket. Geçen hafta 80'di, bugün 60.
0: Nisan ayında çilek %27 ucuzladı. Fiyatı düşen bir diğer üründe fasulye oldu.
7: Hava ısınınca toprak kaynıyor, bereket geliyor. Domates Allah'ın izniyle çarşamba itibaren domates 60-70 arası.
2: Efendim, Ticaret Bakanı Ömer Bolat da dış ticaret verilerini açıkladı. Nisan ayında ihracatın %22,3 artışla 25,4 milyar dolar olduğunu söyledi. Bolat en yüksek Nisan ve en yüksek ikinci aylık ihracat değeri dedi.
8: Dikkatinizi artış oranına çekmek istiyorum. %22,3 bu artışımız. Alın size çift haneli. İhracat artışı.
0: Nisan'da ihracat rekoru kırıldığını söyledi. Son rakamları paylaştı.
8: Nisan ayı ihracat rakamı 25,4 milyar dolar olarak gerçekleştirildi. Nisan itibariyle yıllıklandırılmış son 12 ayda 275,8 milyar dolara ulaşarak 276 milyar dolara yaklaşmış olduk. Bu da bir rekordu.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat dış ticaret verilerini açıkladı. İhracatın arttığı ülke sayısına dikkat çekti.
8: Nette 4,6 milyar dolar artış sağladık arkadaşlar. Bu büyük bir rakam. 166 ülkede ihracat artışı sağlamışız. Körfez ülkelerine olan ihracatımızda belirli bir toparlanma sağladık.
0: Bakan Bolat dış ticaret açığına da değindi. Gerileme var dedi.
8: Geçen yıl Nisan ayında 12 milyar dolar

0: Dış ticaret açığımız vardı. Bu yıl Nisan ayında açığımız 8,5 milyar dolara geriledi. Yaklaşık %30 dış ticaret açığımız azaldı.
1: Ve ithalat rakamları.
0: İthalatımızda en çok artış gösteren ülkeler sıralamasında ilk 4 ayda Çin var %11,5'luk bir artışla 1,8 milyar dolar. ABD 1,1 milyar dolar LNG ithalatı artmaya başladı.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de takvim etkisinin katkısıyla Nisan'da ihracatın %22,3 arttığını, ithalat artışının ise %3,1 ile sınırlı kaldığını belirtti. Jeopolitik gerginliklerin sürdüğü ikinci çeyrekte takvim etkisiyle dış ticaret görünümünde dönemsel dalgalanmalar olacaktır ifadelerini kullandı.
2: Efendim, Mayıs sonu da Kurban Bayramı. TES Genel Başkanı Bendevi Palandöken yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde bir takım uyarılarda bulundu. Şimdi yüksek nakit dolaşımı sahte para riskini arttırıyor dedi. Kurban pazarlarında denetimlerin arttırılması gerektiğini söyledi.
3: İstanbul'da 500-550 dolara kilogramı büyük başın. Yine küçük başlarda da 25 ile 40 bin arası. Yalnız da o miktardaki paraları taşırken de büyük risk.
1: Kurban pazarlarındaki sahte para ve dolandırıcılığa karşı uyardı. Sahte para yüzünden kimsenin emeği zayi olmamalı dedi.
3: Hayvanlar emanet edilirken ki sağlıklı bir şekilde emniyet ettiğiniz insanların kimlikleri vesairelerini de kontrol etmek lazım.
1: TES Genel Başkanı Bendevi Palandöken yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban pazarlarında yaşanabilecek risklere karşı açıklama yaptı.
3: Herhangi bir kapkaççının, herhangi bir yan kesiciyle karşılaşmada inşallah ki bu Kurban Bayramı'nın güzel şekilde geçirmenize neden olacak. Bu tür kalabalık alanlara girip çıkarken de emniyetli bir şekilde, hatta yanınızda çocuğunuz, eşiniz, arkadaşınız böyle kontrollü bir şekilde bu para sayma olayına güvenilir olmayı kontrol etmek lazım.
1: Palandöken, kurban pazarlarında denetimlerin artırılması gerektiğine dikkat çekti.
3: İlde, ilçede, kurban pazarlarındaki esnaf sanatkarlığın kimlik belgeleri olanlar tercih edilirse otokontrol sistemi olmuş olur. Emniyet güçleri. Aynı şekilde yaya yönetimleri, zabıta denetimleri, bu hijyen bakımından da hem kontrolü, sağlıktan da kontrolleri önemli.
2: Efendim, Milli Eğitim Bakanı ile devam edelim. Yusuf Tekin de ara tatillere ilişkin bir açıklama yaptı. Kasım ve Nisan aylarındaki o birer haftalık ara tatillerin kaldırılarak yaz tatiline eklenmesinin şimdi gündemde olduğunu söylüyor.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ara tatillerin kaldırılabileceği sinyalini verdi. Okulların geç açılıp erken kapatılması gündeme gelebilir dedi.
4: O ara tatilleri kaldırdığımızda çocuklarımızın eğitim öğretim hayatı 2 hafta uzamayacak. Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, Haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız ve böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar.
1: Bakan Tekin, St. Petersburg ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının benzerlerinin yaşanmaması için yeni eğitim öğretim döneminde yeni tedbirlerin alınacağını duyurdu.
4: Adı ne olursa olsun, okul polisi veya başka bir isim. Eğer bir polis olacaksa bu polisin formasyonu itibarıyla bu konularda eğitilmiş kişilerden seçilmesi ve farklı bir kadro ihdas edilmesini savunuyoruz. Davranışları, ilgi alanları, belki dikkatleri ona odaklanmış bir biçimde yetişen bir ekip olsun.
1: Bakan Tekin'in gündeminde 12 yıllık zorunlu eğitim süresi de vardı. Ben bu zorunlu eğitim yaşının uluslararası göstergelerde dikkate alınarak tartışılması gerektiğini söylüyorum ifadesini kullandı.
2: Şimdi gelelim savaşa. Kör düğüm olmuş durumda. Beyaz Saray son olarak dün İran'la savaşın sona erdiğini kongreye bildirdi. Neden? Çünkü 60 günlük süre doldu. Şubat sonunda başlamıştı savaş. İran tarafı da yeni teklifini arabuluculara iletti. Fakat Trump dün ben bu müzakerelerden memnun değilim dedi.
1: Beyaz Saray bölgede Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nin varlığına rağmen İran'la savaşı sona ermiş saydığını Amerikan Kongresi

0: kendisine resmen bildirdi. Beyaz Saray Kongre'ye gönderdiği mektupta İran'la düşmanlığın sona erdiğini öne sürerek bu durum için yeni bir savaş yetkisine ihtiyaç duyulmadığını belirtti. Mektupta İran'a yönelik operasyonların başarılı olduğu ve kalıcı barış için çabaların sürdüğü belirtildi. Ancak İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ve silahlı kuvvetleri için tehdit oluşturmaya devam ettiği de vurgulandı. Savaşın henüz sona ermekten uzak bir noktada olabileceğine ilişkin ifadelere de yer verildi. Mektup, Kongre onayı olmadan başlatılan operasyonlar için tanınan 60 günlük sürenin son gününde gönderildi. İran ise yeni teklifini arabuluculara iletti ancak Trump yeni tekliften memnun değil.
1: İhtiyacımız olan türden bir anlaşma sunmuyorlar. Bu işi düzgün bir şekilde halledeceğiz. İran'dan erken çıkıp sorunun 3 yıl sonra yeniden ortaya çıkmasına izin vermeyeceğiz.
0: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise diplomasiye açık olduklarını belirterek Amerika Birleşik Devletleri'ne aşırı taleplerden ve tehditlerden vazgeçin çağrısı yaptı. İranlı üst düzey askeri komutanlardan Tuğgeneral Muhammed Cafer Esedi ise İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında yeni bir savaş ihtimali olduğunu söyledi. Amerikan basını da askeri yetkililer Trump'a olası yeni saldırılara ilişkin bilgilendirme yaptığını yazdı. Görüşmeye CENTCOM Komutanı Brett Cooper ve Genelkurmay Başkanı Dan Kane'in de katıldığı kaydedildi. Kaynaklar olası saldırıların kısa ve güçlü olmasının planlandığını aktardı.
2: Efendim, İran'ın Trump'ı mutlu etmeyen teklifine tekrar masaya gelecek mi taraflar? Bunlar önemli, birazdan konuşacağız. Ama Diyarbakır'dan gelen bir son dakika notu var şimdi. Gideceğiz Diyarbakır'a. Habertürk Diyarbakır temsilcimiz Veys İpek şu an hazır, bizi bekliyor. Ahmet Spor Süper Lig'e çıktı. Tüm detayları sende Veys İpek.
3: Evet, aslında Ahmet Spor
4: Şampiyon oldu!
3: 74 puanla 16 yıl sonra Diyarbakır takımlarından biri tekrar Süper Lig'e çıktığını söyleyelim. En son 2009-2010 sezonunda Süper Lig'de oynuyordu Diyarbakır Spor. Ardından küme düşmüştü. Daha sonra da Ahmet Spor takımı uzun bir aradan sonra Süper Lig ekiplerinde Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e çıktı. Neredeyiz? Yaşar Kemal Caddesi'ndeyiz. Aslında kentin her tarafında, merkez 4 ilçenin tamamında şu anda kutlamalar olduğunu söyleyelim. Ve Yaşar Kemal Caddesi, ofis Yaşar Kemal Caddesi'nde de kutlamaların başladığını söyleyelim. Iğdır'da maç oynandı. Ahmet Spor 3-3 beraber kaldı. Bir maç geldi, bir gitti. Diğer tarafta da tabii Erok Spor da iddialı takımlardan biriydi. Burada heyecan dorukta olduğunu söyleyeyim. Yine Iğdır'da da heyecan doruktaydı. 3-3 kalarak 74 puanla 16 yılın ardından Diyarbakır'ın takımlarından biri Ahmet Spor tekrar Süper Lig'e çıktı. Tabii bir taraftan kutlamalar yapılıyor. Diğer taraftan tabii Iğdır'da da aslında çok sayıda Diyarbakır tarafları, Ahmet Spor tarafları Iğdır'a gitmişti. Bölgeden de çok yoğun bir şekilde ilgi olduğunu söyleyelim. Dev ekranlar Diyarbakır'da kuruldu. Yine Batman'da, Siirt'te, Van'da, Hakkari'de birçok kentte Ahmet Spor taraftarları için dev ekranlar kuruldu. İşte davul zurna eşliğinde de Ahmet Spor taraftarları halay çekiyorlar. Süper Lig'e çıktıkları için de burada sevinçlerini paylaştıklarını ifade edelim. Yine kolay, tam 16 yıl önce aslında Diyarbakır Spor olarak Süper Lig'de top koşturmuştu. 2008-2009 sezonda Süper Lig'e çıkmıştı ve 2009-2010 sezonda düşmüştü, küme düşmüştü. Daha sonra sıralı olarak ikinci amatör kümeye kadar düşmüştü. Ardından da Ahmet Spor şu an itibariyle 74 puanla Süper Lig'e çıkmayı, Süper Lig'i garantilediğini ifade edelim. Tabii büyük sevinç var, büyük heyecan var. Yağmura rağmen çok yoğun bir şekilde dev ekranlarda özellikle izlemeyi tercih etmişlerdi. Ve bu noktada da yağmur altında çok sayıda Ahmet Spor taraftarı maçı izledi. Dediğim gibi heyecan doruktaydı. Bir geldi bir gitti. Tartışmaları vardı. Tabii daha fazla havai fişekle de kutlamalar gerçekleşti.

0: yok. Şu an itibariyle tabii Ahmet Spor Süper Lig'e çıktığı için Diyarbakır'ın yanı sıra çok kentte kutlamalar başladı. Diyarbakır'ın yanı sıra dediğim gibi bölge ilerinde de dev ekranlar kurulmuştu ve 16 yıl sonra Diyarbakır'ın bir takımı Ahmet Spor tekrar Süper Lig'de Diyarbakırlılar da bu sevinci burada paylaşıyorlar diyelim, sözü de bırakalım.
1: Peki, çok teşekkür ederiz. Veysi İpek Diyarbakır temsilcimiz aktardı. Gördük şehirdeki heyecanı, sevinci de aynı zamanda. 16 yıl sonra ilk kez Diyarbakır takımı Süper Lig'e yükseldi. Tebrik ederek devam edelim, dönelim. Şimdi birazdan konuşacağız. ABD-İran arasındaki bu savaşın sonu nereye varacak? Bir müzakere olacak mı? Taraflar gerçekten ne istiyor? Nerede tıkandı düğüm? Bunlara bakacağız. Ama Trump'la ilgili mühim bir haber daha var. Şimdi talimat verdi Donald Trump. ABD askerleri Almanya'dan çekiliyor. Yaklaşık 5000 ABD askeri Almanya'dan geri dönüyor. Bu karar Almanya Başbakanı Merz'in ABD'nin İran politikasına yönelik eleştirilerin ardından geldi. Buna da bakacağız.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump emri verdi. 5000 Amerikan askeri Almanya'dan geri çekiliyor. Geçtiğimiz günlerde Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e yönelik tehditvari açıklamalarda bulunmuştu.
3: Und das persönliche Verhältnis, ja, es ist wie es ist.
2: Merz, Amerika Birleşik Devletleri'nin 28 Şubat'ta İran'la yaşadığı süreçte yanlış bir strateji izlediğini savunurken, Washington yönetiminin İran liderliği tarafından aşağılandığını da ifade etmişti. Trump bu açıklamalara tepki göstererek NATO müttefiki Almanya'dan önümüzdeki 6 ila 12 ayda 5000 askerin çekileceğini açıkladı. Halihazırda yaklaşık 36 bin Amerikan askerinin bulunduğu Almanya'da çekilecek 5000 asker toplam asker sayısının %14'üne karşılık geliyor. Karar Amerika Birleşik Devletleri iç siyasetinde de tartışma yarattı. Demokratlar bu adımın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in işine yarayacağını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik çıkarlarını olumsuz etkileyeceğini savundu.
4: Italy has not been of any help to us and Spain has been horrible.
2: Donald Trump bu sözleriyle İtalya ve İspanya'yı da hedef aldı. Trump göreve geldiği günden bu yana Avrupa'dan asker çekme niyetini dile getiriyordu. NATO müttefikleri ise olası bir çekilme senaryosuna karşı hazırlık sürecine girdi. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken bu adım Avrupa güvenliği açısından ayrı bir hassasiyet taşıyor.
1: Şimdi haberimizi de izledik. ABD, İsrail ve İran arasında süren savaştaki son durumu konuşalım. Ateşkes sürüyor. ABD'nin Hürmüz ablukası da ama bir yandan devam ediyor. İran dün Amerika Birleşik Devletleri'nin ikinci teklifini de sundu. Fakat Trump bu teklifi beğenmediğini söylüyor. Öte yandan Trump kongreye bir mektup gönderdi ve İran'la düşmanlığın sona erdiğini savundu. Hem bu mektubu hem de savaşta bundan sonra ne olur? Bunların hepsini konuşup soracağız. Akademisyen Profesör Doktor Mehmet Özkan bizimle konuğumuz. Mehmet Bey merhabalar, iyi akşamlar. Hoş geldiniz.
5: Merhabalar Semih Hanım, iyi akşamlar.
1: Şimdi Beyaz Saray'ın kongreye yazdığı mektupla dilerseniz başlayalım. Trump işte İran'la savaşı kağıt üzerinde baktığınızda bitirmiş gibi görünüyor. Nedir bu mektubun anlamı acaba? 28 Şubat 2026'da başlayan düşmanlıklar sona ermiştir diyor.
5: Şimdi şöyle, tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde aslında İran savaşı ilk başta bir destek alsa da geniş kitlelerden artık yavaş yavaş İran'a yönelik savaşta destek azalmış durumda ciddi şekilde. Tabii bunun bir hukuk, bu sosyal boyutu, meşruiyet boyutu, hukuki anlamda da 60 gün içerisinde eğer Amerikan Başkanı bir yere bir askeri operasyon yaparsa, bu 60 günü aşarsa sizin de bildiğiniz gibi bir şekilde kongrenin onayına gerekiyor. Ve savaşı ya yeniden deklar etme şeyi kongreye ait ya da kongrenin 30 gün uzatması lazım. Şimdi dolayısıyla 60 gün dolduğu için Trump mecburen kongreye bir bildirimde bulundu. Trump'ın iddiası net, diyor ki aslında savaş bitti diyor aslında.
1: Ya peki bu 60 günlük savaş yetkisinin dolmasıyla Trump artık İran'a saldırı emri veremez mi? Veremeyecek mi? Öyle
5: Trump'ın
1: mi anlayalım?
5: Trump'ın iddiası şu, Trump diyor ki yani ateşkesin başladığı gün aslında bu 60 günlük süre donduruldu diyor. Dolayısıyla daha 60 gün dolmadı modunda Trump'ın o yasayı yorumlama şekli. Fakat diğer taraftan birçoğu diyor ki hayır, 60 günü geçti. Ateşkesin sürmesi ve müzakerelerin sürmesi yine de 60 günün yani donduruldu anlamına gelmez.

0: Bu hiç hukuki bir tartışma. Muhtemelen kongre, yani cumartesiler çoğunlukta olduğu için muhtemelen kongre bir 30 gün daha uzatabilir çok sıkışırlarsa. Ama temel mesele şu: hem ABD kamuoyunda hem hukuken hem de meşruiyet anlamında artık bu savaşı niye yapıyoruz anlamında tepkiler var. Artmaya başladı. Hatırlarsanız dün işte Savunma Bakanlığı'nın sorgulamada da benzer şeyler soruldu. Artık bu savaşı niye yapıyoruz sorusu ciddi ciddi dillendirilmeye başlandı. Trump da aslında bir süredir bu savaştan çıkmak istiyor ama istediğini elde edemiyor. Edemediği için de bu savaş bir şekilde düşük yoğunluklu bir şekilde devam ediyor şu aşamada. Ha, bundan sonra ne olur? Onu da söyleyeyim.
1: Evet,
0: Net bir
1: şimdi Trump'ın
0: şekilde
1: önündeki seçenekler neler Mehmet Bey?
0: Trump bugün savaşı bitirmek istese bitirebilir. Yani şunu diyebilir Trump. Yani şöyle başlama yapsa Trump, dese ki tamam, biz nükleer anlamında, nükleer silahları yok etme anlamında, yani İran'ın uranyum zenginleştirmesini yok etme anlamında amacımıza ulaştık. Dolayısıyla biz savaşı bitirmek istiyoruz. Bunun karşılığında da İran, Hürmüz savaş öncesi duruma dönsün diye bir pozisyon açıklasa ve bu konuda uluslararası destek de bulabileceğini düşünüyorum. Bu bir pozisyon, savaşı bitirebilir. Fakat gelinen nokta şu: bir, yani rejim değiştirilemedi, amaç oydu olmadı. İki, savaş Hürmüz'e kaydı. Hürmüz'de de istediğini alamamış durumda Trump. Yani Trump bu şekilde bir geri çekilmenin kendisi için bir mağlubiyet olduğu anlamında. Ama Trump hala bence istese bu savaşı bitirebilecek tek kişi. Fakat burada İsrail faktörü vesaire, bu ayrı bir konu. Tabii İsrail ne kadar bitirmek istiyor. Ama Trump da buradan ya bir şekilde almış olarak bitirmek istiyor. Konu Hürmüz'e sıkışınca Hürmüz'de de İran geri adım atmıyor net bir şekilde. Hürmüz konusunda da ABD'nin çok, ya ne kadar abluka yaptık dese de ABD ve bir ablukayla beraber biz kazanç çıkıyoruz dese de bu ablukanın solu yok. Buraya bir sürü asker gelmiş durumda, bir sürü gemi gelmiş durumda. Bu, yani insanlar bir ay sonrasını görmüyor. İran tarafı da ve muhtemelen ABD tarafı da potansiyel bir savaş tehlikesine hazırlık yapıyorlar. Çünkü şu haliyle ateşkesin barışa dönüşeceği bir emare gözükmüyor. Yani her an çatışma başlayabilir. Ha, sınırlı olur, geçici olur, düşük yoğunluklu olur. Ama şu an için savaşın sonunu kimse görmüş değil. Müzakere sürmesine rağmen, arabulucular sürmesine rağmen bu alanda bir ciddi gelişme olmadığını hepimiz görüyoruz.
1: Kısa vadede taraflar gelir mi peki masaya? Otururlar mı tekrar? Yoksa böyle bir telefon trafiği arabulucularla mı sürer?
0: Şimdi teknik anlamda alt düzeyde arabulucular arasıyla bir süreç yürüyor. Ama temel konu şu burada. Yani İran diyor ki bana savaşmama garantisi vermeniz lazım. Yani bana saldırmama garantisi vermeniz lazım ki ben önümü görebileyim.
1: Tam bu
0: Hiç kimse
1: noktada
0: de
1: hatta
0: saldırmama
1: şöyle bir
0: garantisi
1: iddia
0: vermiyor.
1: da var. Trump'a olası saldırılar hakkında bilgi verildiği duyuruldu. Ya dolayısıyla o seçenek hala masada. Değil mi bu seçenek, saldırı seçeneği bu durumda?
0: Kesinlikle masada, iki tarafta iki tarafta savaş hazırlık modunu tutmaya çalışıyor. Aslında arabulucular, yani temel sıkıştığı nokta şu: arabulucular bu savaşı bitirme konusunda, çünkü çok boyutlu bir konu, çözme konusu ister istemez başarılı olamaz. Normal yani, çünkü bir sürü kompleks konu var. Fakat Hürmüz konusunda bir çözüm bulunabilseydi bir yola girerdi. Fakat Hürmüz'de de şöyle bir konu var: Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz konusuyla diğer konuları ayırmak isterken İran diyor ki Hürmüz konusunda ben adım atacaksam diğerlerinde de adım atmanız gerekiyor diye şarta bağlıyor. Bu da müzakereleri çıkmaz bir noktaya getiriyor. Yani İran
1: Bu
0: bir
1: en
0: paket
1: büyük
0: olarak
1: çıkmaz
0: görünüyor.
1: Hürmüz meselesi mi hocam? Burada.
0: Şöyle, İran Hürmüz üzerinden kazanımlarını diğer tarafta bir kazanacağı teşkil etmek istiyor. ABD ise diyor ki Hürmüz'ü ayrı konuşalım, diğer konuları ayrı konuşalım. Yani bence temel paradigmatik yaklaşım bu. Yani ciddi bir fark
1: Evet.
0: var. İran'da Hürmüz konusunda elini yükseltmişken ve fırsatı kendi avantajındayken diğer konularda bir taviz almadan Hürmüz konusunda geri adım atmak istemiyor. İşin temel çıkmaz noktası bu. Bunda işte İran'ın saldırmama garantisi, işte nükleer konuda bir çözüm, yani uranyum konusunda bir anlaşma vesaire bir paket olarak görüyor. O paket eğer İran istediği bir ya da bir paket olarak çıkarsa ABD kendisinin kaybeden, yani bu süreçten kazanan değil kaybeden algısı oluşacağı kanaatinde. Aslında Trump'ın bütünleri şu: Trump Hürmüz meselesini çözse diğer konuları düşük yoğunluklu devam ettirmek istiyor. Çünkü Hürmüz konusu üzerinden Trump'a ciddi bir baskı var. Uluslararası ekonomiye bir baskı var, enerjiye bir baskı var, enerji sektörüne. Hürmüz konusundan dolayı Trump mahalle. Yoksa düşük yoğunluklu İran-İsrail arasında, yani füzeler gelmiş gitmiş, yani çok çok bunun Trump'ın bence merkezi olarak bunu düşündüğünü düşünmüyorum. Ama Hürmüz'den çıkmak istiyor. İran da Hürmüz konusundan diyor ki Hürmüz'den çıkacaksan diğer konularda konuşup bir şeye bağlamamız gerektiğini söylüyor. Çıkmaz da orada.
1: Trump'ın kesinlikle

0: yani bu işten bir kazanç sağlayarak çıkmak istediği kesin. Çünkü birazdan onu da soracağım. En son Mers seni İran rezil etti dedi. Yani İran Amerika Birleşik Devletleri'ni rezil etti dedi ve bunun hemen ardından bu asker çekme meselesinin gelmesi de. Bunu soracağım birazdan. Şimdi dün İran ikinci teklifini Pakistan aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne sundu. Fakat Trump yok ben bunu beğenmedim dedi. Bundan memnun olmadığını söyledi. İran tarafı da ABD'nin aşırı talepleri var diyor. Hani konuşmaya devam ederken nasıl anlaşacak taraflar? İran artık masaya gelmeye bir taraftan razı gibi mi? Bir de acaba İran ne söylemiş olabilir de Trump dün hemen bunun üzerine beğenmedim dedi.
1: Yani muhtemelen İran şunu istemiştir. İran'a saldırılmama garantisi, nükleer ve uranyum konusunda bir ortak zeminin bulunması ki bunda ABD ile çok farklı düşünüyor biliyorsunuz. ABD diyor ki İran uranyum zenginleştirme kapasitesini tamamıyla yok etmesi lazım diyor. İran diyor ki hayır ben öyle bir şey kabul edemem. Bu benim egemenliğime saldırıdır. Ben bir şekilde tamam bunun sınırlanmasını belli oranda zenginleştirmeyi izin onay verilmesi lazım diyor. Bunun kabul görmesi lazım. Orada bir fark var. Bir diğer konuda Hürmüz konusunda İran muhtemelen daha kazanç çıkacağı bir teklif yapmıştır pazarlık için. Onda da ABD bunu görmezden gelmiştir. Dolayısıyla yani şu an tabii içeriğini bilmiyoruz ama en nihayetinde ya bir trafik yürüyor. Bir süreç yürüyor. Ama bu süreçte şu ana kadar bir noktaya gelinmedi. Muhtemelen Trump da yani belki bir yani bu şu an biraz içeride 60 günlük bu yasal durumla meşgul olduğu için tekrar o durumu şey yapıyor. Yani biraz daha yavaştan götürüyor. Çünkü içeride kongre ve biraz oradaki kamuoyunu tekrar toparlaması lazım. Ve bu süreçten sonra tekrar bir saldırı olacak olursa, tekrar savaş başlayacak olursa bu defa içeride ABD'nin kongre nezdinde farklı tartışmalara yol açma ihtimali var. Ama ben hala iki tarafında maksimalist baktığını duruma, maksimalist bir şekilde müzakereye yaklaştığı kanaatindeyim. Bu da çözümü engelliyor. Eğer bir paket olarak bakılsa iki tarafta, iki taraf paket olarak bakmıyor. Bakılsa daha kolay çözüme ulaşılabilir. Burada bir İsrail faktöründe kesinlikle görmezden gelmemek lazım. İsrail bu savaşın
0: Evet.
1: bitmesini istemiyor. Çok net.
0: Bir taraftan da zaten dün şunu da söyledi Trump. İran'dan erken ayrılıp bu sorunun yeniden ortaya çıkmasına izin vermeyeceğim. Bu tam olarak ne demek? Ne demek istedi Trump?
1: Bu tam İsrail'in dili aslında. Bu şu demek İran
0: Tam
1: meselesinde
0: üzerine
1: yine
0: denk geldiği için
1: yakalamışken.
0: zaten sormak istedim. Evet.
1: Aynen İran'ı bu kadar zayıf yakalamışken, birçok liderini öldürmüşken, dolayısıyla bölgedeki proksilerini, vekaletlerini ve desteklerini zayıflatmışken, bu İran meselesinin tırnak içinde toptan bitirme hikayesi. Daha önce hatırlarsanız bir medeniyeti yok etmekten bahsetmişti Trump. Böyle bir maksimalist ve bir totalci yaklaşım. Ama bu şekilde İran meselesi çözülemez. Bir şekilde İran'ın uluslararası sisteme entegre edildiği bir süreçle ancak İran meselesi çözülebilir. Ha nasıl entegre edilir? Bu ayrı bir konu ama bunun için de ABD'nin de anlaşması lazım. Şu an hala ABD'yi yani ABD İran'ı kenara bırakan toptan kendi iradesini koymak istediği bir süreç yürütmeye çalışıyor. Bunda başarılı olmaz zaten son hikayede görmüş olduk.
0: Peki şunu da sorayım. İran ABD ablukasına daha ne kadar dayanabilir?
1: Bu da şimdi şöyle bu abluka daha fazla devam ederse muhtemelen savaşa üçüncü aktörlerin daha çok girdiğini göreceğiz. Kısmen Çin'dir, Rusya'dır vesaire ki İran yaptığı bir açıklamaya göre İran şunu söylüyor. Diyor ki ben özellikle petrolümü %40'a yakınını kara üzerinden de uluslararası piyasaya ulaştırabilirim. Böyle bir muhtemelen ben buna da hazırlık yaptıklarını düşünüyorum.
0: Siz
1: Yani
0: gerçekten
1: elbette şey gibi olmaz.
0: hocam hem Rusya'nın hem de Çin'in bu işe dahil olabileceğini düşünüyor musunuz? Mümkün görüyor
1: Şöyle,
0: musunuz?
1: doğrudan değil, doğrudan değil ama dolaylı olabilir, istihbarat desteği
0: O
1: olabilir
0: zaten
1: vesaire.
0: başından beri çok tartışıldı değil mi? Verdiği noktasında ikisinin de.
1: Bunun da sebebi şu, bakın burada Trump ve bu savaş sürdüğü müddetçe artık ülkeler şu gözle bakıyorlar, bu savaşı ne zaman bitsin gözüyle değil. Ülkeler ben bu savaştan ne kazanırım, nasıl karlı çıkarım gözüyle bakıyorlar. Çin de böyle bakıyor, Rusya da böyle bakıyor, başka ülkeler de böyle bakıyor. Artık savaşın ilk aşamasındaki psikolojik dönem bitti. Şu an stratejik dönemdeyiz. Yani stratejik aşamasında herkes ben nasıl karlı çıkarım gözüyle bakar. O anlamda taktiksel destekler verirler, sınır destek verirler ya da belli bilgi paylaşırlar, konum olur vesaire. Bu anlamda bir şeyden bahsediyorum. Yoksa doğrudan bir yani Ukrayna'da olduğu gibi doğrudan orada Batı'nın Ukrayna'ya verdiği destek gibi bir şeyle beklemiyorum. Ama dolaylı desteğin biz limitlerini ve sınırlarını bilmeyiz. Muhtemelen basına yansımaz.

0: olmaz. Ve muhtemelen de bu süreç olma ihtimali kuvvetli. Ki Pakistan'da bile görüşmelerin Pakistan'da olması bile açık konuşayım. Yani Çin'in aslında bu savaşa ne kadar arkadan dolaylı dahil olduğunu gösteren bizim için bir gösterge olarak okumamız gerekiyor.
1: Peki son olarak şu ABD'nin Almanya'dan asker çekme meselesi, bu kararını da konuşalım. Şimdi Trump emir verdi ve 5000 ABD askeri 6-12 ay içerisinde Almanya'dan geri çekiliyor. Bu karar için aslında Almanya öngörülebilir dedi. Bunun sebebi Trump'la hani bu Merz arasında son zamanlarda yaşanan gerilim mi? Az önce de söyledim, Merz'in açık açık İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ni işte rezil ettiğini söylemesi gibi mi? Bunların da etkisi olmuş mudur acaba?
0: Şöyle, şimdi Semih Hanım, Trump Avrupa'ya bir ders vermek istiyor net bir
1: Aslında
0: şekilde.
1: evet.
0: İspanya'ya kızgın, İtalya'ya kızgın, Almanya'ya kızgın. Bir o boyut var, tamam, yani 36-37 bin askeri var biliyorsunuz Amerika'nın Almanya'da. 5 bin göreceli olarak düşük bir rakam. Yani eğer 20 bin, 10 bine, 10-20 bin bulsa bu daha fazla bir rakam. Düşük bir rakam. Bir taraftan bir ders vermek istiyor, bir taraftan da bence taktiksel bir hamle. Biliyorsunuz 7-8 Temmuz'da Ankara'da NATO zirvesi var. Hepimiz ona kilitlenmiş durumdayız. Belki NATO tarihinin en kilit zirvelerinden bir tanesi. Trump da gelecek. Bütün Avrupa liderleri de gelecek. Ve orada Avrupa ve ABD'nin güvenlik şemsiyesi tekrar konuşulacak NATO üzerinde doğal olarak. Yani biraz orada sanki Trump pazarlık anlamda elini artırmak için de bu tür açıklamalar yapıyor ki 6 ayla 12 ay arası da bunun göstergesi. Yani biz belki NATO zirvesinden sonra atıyorum zaten şu an şurada 2-3 ay kaldı. Farklı bir hamle görebiliriz Trump'tan. Ama Trump'ın gönlünden geçen bir Avrupalılar cezalandırmak istiyor.
1: Evet.
0: Ama bu cezalandırma yaparken de çok ciddi bir kendisine dönük bir tepki, bir maliyet oluşturmak da istemiyor. Yani hafifçe hafifçe kulağını çekmek istiyor tabiri caizse. Çünkü İran Savaşı'na yalnız kaldı. Çünkü çok normal. Hiçbir
1: Aynen,
0: Avrupa ülkesi
1: beklediği
0: zaten
1: desteği
0: destek
1: göremedi.
0: vermez.
1: Hatta
0: Desteği alamadı.
1: Savunma
0: Ya
1: Bakanı
0: Trump
1: Amerika
0: bunu görse
1: Birleşik
0: benim canım.
1: Devletleri'nin, çok özür dilerim, Avrupa ve Asya yıllarca ABD'nin korumasından faydalandı. Artık beleşçilik dönemi bitti diye bir açıklama da yapmıştı geçtiğimiz günlerde. Bu NATO'ya karşı birazcık da hani aba altından sopa göstermek gibi olmuştu. Buyurun.
0: Çok doğru, çok doğru. İşte onun için Ankara'daki NATO zirvesi hakikaten NATO'nun geleceğiyle alakalı ciddi tartışmaların olduğu bir dönem olacak. Hem kuzeyde savaş var, hem güneyde savaş var. Muhtemelen İran savaşı da o döneme kadar bitmemiş olabilir. Ki benim beklentim düşük yoğunluklu bu şekilde devam etmesi. Dolayısıyla NATO burada ne yapacak, kendisini nasıl konumlandıracak? Çünkü NATO bir savunma örgütü ama bir saldırı örgütü değil. Trump NATO'yu bir saldırı örgütüne çekmeye çalışıyor. Temel felsefe fark bu. Çünkü NATO savunma, NATO ülkelerine birisi saldırırsa NATO harekete geçen bir örgüt. Yani yapısı gereği böyle. Ama Trump ise agresif bir NATO istiyor. Hatta kendi çıkarlarına daha çok etkisi altında kalan bir NATO istiyor. Bunda da diyor ki geçmişte ben hepinize güvenlik şemsiyesi ben sağladım.
1: Evet.
0: Siz de şu an benim yapmak istediğim destek verin diyor. Bu temel bir felsefik farklılık yani NATO içerisinde. Bence Avrupa ile ABD arasındaki temel NATO'ya bakışta da böyle bir derin fark var. Bakalım bu zirvede nasıl rol oynayacak, nasıl bir şekilde bu zirve
1: Hocam son olarak
0: sonuçlanacak. Bunu
1: şunu da
0: göreceğiz.
1: sorayım, tamamlayalım dilerseniz. Bu asker çekme kararının özetle kime ne faydası var bu kararın?
0: Şöyle, asker çekme kararı büyük oranda şu, yani NATO'nun, yani NATO adına, çünkü oradaki Almanya'nın, Amerika'nın askeri Almanya'da bir daha çok NATO adına hareket edebilecek Avrupa'daki yani korumalardan bir tanesi. Aslında NATO'nun Avrupa'daki varlığını azaltan bir hamle, yani ABD üzerinden. Bu da tabii şunu
1: Peki.
0: hareketli, Almanya'nın tekrar işte ordu süreçlerini vesaire bunu hareketlendiriyor. Bir taraftan da Avrupalılar malum kendilerinin için savunma konseptlerini ve bir Avrupa ordusu tartışmasını tekrar hareketlendiriyor. Ama ben yine de çekilmenin 5000 olduğu için yani çok sınırlı olduğunu düşünüyorum. Bir taktiksel hamle olarak bunu şu
1: Peki.
0: an görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Mehmet Özkan akademisyen bizimle birlikteydi. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Efendim, önemli şampiyonluk yarışında bu akşam nefesler tutuldu. Galatasaray şampiyonluğunu acaba ilan edecek mi? Saat 20'de Galatasaray Samsunspor karşısına çıkacak. Fenerbahçe ise Başakşehir'le karşılaşacak. HT Spor muhabiri Çağatay Çelik Samsun'da, Esra Köse Fenerbahçe stadında bizi bekliyor. Önce bir Samsun'a, Çağatay'a gidelim. Bize hazırlıkları ve atmosferi aktarır mısın lütfen Çağatay? Kolay gelsin.
2: Çok teşekkürler Samsun'dan. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Galatasaray Samsunsporlu Süper Lig'in

0: 32. haftasında karşı karşıya gelecek. Müsabaka artık 1,5 saatten az bir süre kaldı. Samsunspor takım otobüsü yaklaşık yarım saat kadar önce, Galatasaray takım otobüsü ise 5 dakika kadar önce stadyuma giriş yaptı. Samsunsporlu taraftarlar burada Galatasaray takım otobüsünü karşıladılar. Islıkla tepki gösterdiler, onu söyleyebilirim. Galatasaray takım otobüsü de camlara vurarak klasikleştiği şekilde stadyuma giriş yaptı. Sarı kırmızılar en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasında 7 puanlık farkla son 3 haftaya giriyor ve bu akşam sahadan galibiyetle ayrılması halinde diğer müsabakaların sonucuna bakılmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. Bu şampiyonluk üst üste 4. toplamda 26. lig zaferi olacak. Eksik bir kadroyla geldi Galatasaray aslında. Daha doğrusu Uğurcan Çakır bu mücadelede cezası nedeniyle oynayamayacak. Yaser Aspiri'nin yanında sakatlığı bulunuyor. Onun da oynamasını beklemiyoruz. Ancak Galatasaray Samsun'a tam kadro geldi ve şampiyonluk sinerjisini yaratmak için buradalar diyebiliriz. Tabii 11'ler yaklaşık 45 dakika içerisinde belli olacak ama muhtemel 11'imizi de aktaralım. Galatasaray'da Uğurcan'ın yerine kalede Günay oynayacak. Dörtlü savunma kurgusunun sağında Şallahi, merkezde Davinson Sanchez'de Abdülkerim Bardakçı'yı, sol bekte İsmail Jakobs'u göreceğiz. Hemen önlerinde Lucas Torreira'ya bu akşam Mario Lemina eşlik edecek. Sağ önde Leroy Sané, forvet arkasında Yunus Akgün, sol önde Barış Alper Yılmaz. İleri uçta ise Victor Osimhen sarı kırmızıların gol ayağı olacak. Samsunspor'da Thorsten Fink yönetiminde 3 maçtır kazanıyor. Beşiktaş'ta geçen hafta burada iç sahadaki son maçında mağlup etmişti. Çıkış peşindeler onlar da. Galatasaray burada şampiyonluk yaşatmak istemiyorlar. Celil Yüksel, Emre Kılınç ve Olivier Ençam bu maçın kadrosuna alınmadılar. Kamp kadrosuna yer almadılar, bunu ifade edeyim. Kaleyi Okan Koç'u koruyacak ev sahibi ekipte. Sağ bekte Mendes, stoper ikilisinde Şatka ve Van Drongelen'i, sol bekte Thomasson'u izleyeceğiz. Merkezde Yalçın'la Makumu görev yapacak. Sağ önde Kolibali, forvet arkasında Carlo Hoyse, sol önde Ndiaye, ileri uçta ise Muadil Maci görev yapacak. Biz kameraman arkadaşım Özgür Özcan'la Samsun'dan gelişmeleri aktardık. Şimdilik sözlerimizi noktalayalım.
1: Peki Çağatay, çok teşekkür ediyoruz. Çağatay Çelik aktardı. Şimdi Fenerbahçe tarafına bakacağız. Kritik bir akşam. Esra Köse'de Fenerbahçe stadında bizi bekliyor. Esra, sana da kolay gelsin. Oradaki atmosfer nasıl?
2: Teşekkürler. Kadıköy'den selamlar. İyi yayınlar Trendyol. Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe bugün sahasında Rams Başakşehir'i konuk edecek. Arkamda gördüğünüz Çoban Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak ve hakem Oğuzhan Aksu düdük çalacak. Kadıköy'de bugün oldukça soğuk bir havanın olduğunu belirtebiliriz. Şu anda yağmur çiselemeye başladı. Yine maç saatinde yağmur bekleniyor. Fenerbahçe bu maça özel 18 yaşından küçük taraftarları ücretsiz bilet hakkı tanıdı. Bugün 18 yaşından küçük taraftarlar Fenerbahçe Rams Başakşehir mücadelesini ücretsiz bir şekilde izleyebilecek. Tabii Fenerbahçe cephesinde moraller bozuk. Bitime 3 maç kala şu anda ligde lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde yer alıyor. Sarı lacivertlerde son olarak deplasmanda Galatasaray 3-0 mağlup olunmuştu. Bu mağlubiyetin ardından teknik direktör Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı. Kalan 3 maçta takımın başında Zeki Murat Göle yer alacak. Fenerbahçe'de bu maç özelinde önemli eksikler var. Dorgeles Nene ve Milan Skriniar ağrıları sebebiyle forma giyemeyecek. Bunun yanı sıra Galatasaray karşısında gördüğü kırmızı kartla Ederson'un 3 maçlık cezası vardı. Yine sarı kart cezalıları Genduzi, Mert Müldür ve Archie Brown da bugün Rams Başakşehir karşısında takımını yalnız bırakacak isimler. Marco Asensio dün takımla birlikte çalışmalı bulundu. Bugünkü mücadelenin kadrosunda yer almasını bekliyoruz ama onun da oynama ihtimali oldukça düşük. Konuk ekip Rans Başakşehir ligde geride kalan 31 haftada 51 puan topladı ve şu anda averajla 5. sırada yer alıyor. Onlar da son 5 maçta oldukça formda. Mağlubiyet yüzü görmedi. Bu seriyi bugün Fenerbahçe karşısında da sürdürmek isteyecek. Onların da Göztepe ile 5.lik yarışı içerisinde olduğunu hatırlatabiliriz. Peki iki ekip nasıl bir muhtemel 11 ile sahaya çıkabilir? Fenerbahçe'de kalede Mert Günok, savunmada Semedo Çağlar, Ceydin Osterwolde ve Levent Mercan, orta sahada İsmail Kante, Talisca, kanatlarda Musaba ve Kerem, gol silahı da Sidiki Şerif olmasını bekliyoruz Fenerbahçe'nin. Rams Başakşehir'de kalede Muhammed Şengezer, savunmada Ömer Ali Duarte, Opuk ve Kazımcan, orta sahada Kemen, Umut ve Şamuradov kanatlarda, Yusuf ve Harit ileri uçta da Bertu Rams Başakşehir'in sahaya çıkmasını beklediğimiz

0: muhtemel 11'i. Kadıköy'de yavaş yavaş Fenerbahçe taraftarları toplanmaya başladı ama bu maç özelinde stadyumun büyük çoğunluğunun boş olmasını beklediğimizi söyleyerek kameraman arkadaşım Efe Adem ile birlikte Kadıköy'de gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü yeniden stüdyoya, merkeze bırakalım.
1: Peki, Esra Köse çok teşekkür ediyoruz. Esra da Kadıköy'den aktardı. Önümüzdeki dakikalarda HT Spor'dan Deniz Biricik burada olacak. HT Spor Program Müdürü. Onunla bu kritik akşamı değerlendirmeye devam edeceğiz. Şimdi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 446 oyla Türkiye Belediyeler Birliği'nin yeni başkanı oldu. Seçim öncesinde ise belediye başkanları arasında kavga yaşandı. Belediyeler Birliği Meclisi yeni başkan, Meclis Başkanlık Divanı, İhtisas Komisyonu üyeleriyle encümen üyeleri seçimi için Ankara'da bir otelde toplandı. Divanda görevli olan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İBB davası kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okumak istedi. AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'la CHP'li Çavuşoğlu arasında bir tartışma çıktı. Salonda bulunan bir grup kürsüye yürüyünce kavgaya dönüştü. Toplantıya verilen aradan sonra tansiyon düştü. Belediyeler Birliği Başkanlığı için seçim yapıldı. CHP'nin adayı Belediyeler Birliği Başkan Vekili Vahap Seçer, 446 oy, Cumhur İttifakı'nın adayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise 311 oy aldı. Belediyeler Birliği'nin yeni başkanı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer oldu.
2: Tamam, ilerliyoruz.
1: Fem Gülistan doku soruşturması. Bu kapsamda tutuklanan eski vali Tuncay Sonel'in ifadesinin tamamına Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek ulaştı. Vali neredeyse tüm iddiaları reddediyor. O ifadede ihraç, polise gönderilen sim kartla ilgili çarpıcı detaylar var. Bakın eski vali bu iddialara ne yanıt vermiş?
3: Gülistan'ı oğlu mu öldürdü? Sim karttan verileri sildikten sonra mı ihraç polise gönderdi? Köprü üzerindeki kişi Gülistan mı? Tutuklanan eski vali Tuncay Sonel tek tek sorulara cevap verdi. Gülistan doku soruşturması tam gaz sürüyor. Baş şüpheli Mustafa Türkay Sonel'in babası eski vali Tuncay Sonel de tutuklu. Eski valiye 78 soru yöneltilmişti. Habertürk ifadenin tamamına ulaştı. İfadenin satır aralarında çarpıcı detaylar saklı. Tuncay Sonel, Gülistan Doku'ya ait sim kartı ihraç polis Gökhan Ertok'a verdiğini itiraf etmişti. Sonel, Ertok'un sim kart bilgilerini sildikten sonra bana gönderildi iddiasına cevap verdi.
4: Bu iddiaya kesinlikle katılmıyorum. Böyle bir şey söz konusu değildir. Bu tamamıyla iftiradır. Ben böyle bir şey yapmadım.
3: Gökhan Ertok, Gülistan'a ait konum bilgilerini de valiye bildirmişti. Savcı konum bilgisini neden adli makamlarla paylaşmadınız diye sordu.
4: Tamamen insani bir yaklaşım gösterdim. Başsavcıya Ankara'da teknik bir eleman var. Belki ortaya bir şey çıkartabilir diye konuştuğumuzu anımsıyorum. Emniyet, jandarma ve AFAD görevlilerine Ankara'dan bir bilgi geldi. Bu konumlarda olabilir diye söylediğimi anımsıyorum.
3: Sonel'e gizli tanığın polis Hakan Y'ye kamera kayıtlarının silinmesi talimatı verildi iddiası da soruldu.
4: Hakan Y isimli bir polis tanımıyorum. Bu yönde talimat verdiğim kesinlikle yalandır, iftiradır. Katiyetle böyle bir talimatım olmamıştır.
3: Ve barajda yapılan aramalar. İddiaya göre JAK personeli baraja şişe kapağı atmış, ertesi gün o kapak yine bulunmuştu. Yani baraj zorlu bir arama noktası değildi. Tüm bunlar valiye iletilmiş, iddiaya göre bunu söyleyen ekip Tunceli'den gönderilmişti. Tuncay Sonel bu iddiaları da reddetti.
4: Bu konuda bir bilgim yoktur. Dalgıçlar bana da benzeri yorumlar yapıyordu. Aile ısrar ettiği için ben de bu şekilde ısrar ediyordum. Ailenin acısından dolayı işlemleri devam ettirdik.
3: Mustafa Türkay Sonel, Gülistan'ın erkek arkadaşı Zeynal Abakaroğlu tanımadığını söylemişti. Ancak Tuncay Sonel'in ifadesine yansıyan tanık beyanına göre valinin oğluyla Abakarov samimi arkadaştı. İkiliyi Gülistan kaybolduktan sonra kafede görmüştü.
4: Mustafa Türkay evladımın Zeynal'la asla bir bağı yoktur ve tanımaz. Bundan net eminim. Bir iki kafeye gitmiş olabilir ama asla tanımaz. Çalıştığı yerde denk düşmüş olabilir.
3: Tuncay Sonel'e Gülistan'ı oğlunuz mu öldürdü sorusuna yöneltildi. Sonel'in yanıtı çirkin bir iftira oldu. Araç içi kamerasına yansıyan kişinin Gülistan olduğu iddia ediliyor. Sonel'e bu kişinin Gülistan olduğu

0: olduğundan nasıl emin oldunuz diye de soruldu. Tutuklu vali araç sahibini tanımadığını iddia etti. Konuyla ilgili bilgisinin olmadığını söyledi.
1: Batman'da akşam saatlerinde kaybolan Melike'den sevindiren haber geldi. 2,5 yaşındaki çocuk sabah saatlerinde bulundu. Tabii annesi babası için büyük heyecan, büyük sevinç.
2: Meleğimizi bulduk.
3: Bulduk ya dediğiniz gibi.
2: Meleğimiz kucağımızda.
3: Aynen.
0: Minik ayaklarıyla kilometrelerce yürüdü. Akşam kayboldu, sabah bulundu. Melike herkesi çok korkuttu. 2,5 yaşındaki Melike, Batman'ın Gercüş ilçesinde evinin önündeyken bir anda ortadan kayboldu. Ailesi 112'den yardım istedi. Hem köylüler hem kurtarma ekipleri seferber oldu. Hava yağmurlu ve soğuktu. Zamanla yarış devam ederken gün doğdu. Melike 12 saatin sonunda 6 kilometre uzaklıkta sabah bulundu. Minik Melike çok üşümüştü. Jandarma termal battaniyeye sardıkları çocuğu kucaklayıp sağlık ekiplerine teslim etti. Melike ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Korku yerini sevince bıraktı.
3: Melike tatlı. Maşallah maşallah.
1: Efendim, Efes 2026 tatbikatı da nefes kesti. Tatbikatta yerli ve milli hücum botu Karayel sahneye çıktı.
0: Yerli ve milli hücum botları ilk kez kullanıldı. Komandolar tatbikatta denizden çıkarma yaptı. Efes 2026 tatbikatı yine nefesleri kesti.
4: Karayel hücum botları ilk kez Efes tatbikatında kullanılıyor. Biz de Habertürk ekibi olarak bot eğitimindeyiz ve bu botlar 17 kişilik bir kapasiteye sahip. Aynı zamanda da kısmi balistik korumaya sahip olan bu botlar Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alıyor.
0: Tatbikatın 18. gününde bot eğitimleri yapıldı.
4: Efes 2026 tatbikatının en önemli özelliği birleşik ve müşterek yapılıyor olması. Yabancı ülke katılımcıları da Karayel hücum botlarıyla birlikte bot eğitim faaliyetine katılıyorlar.
0: Tatbikatta denizden adaya çıkarma senaryosu canlandırıldı.
4: Bahadır Adası açıklarına inen personel şimdi konuşlandı ve şimdi çıkarma yapıldıktan sonra karadaki yerlerini aldı. Hızlı bir şekilde kara harbine hazırlanıyor.
0: Tatbikat 20-21 Mayıs'taki seçkin gözlemci günüyle sona erecek.
1: Efendim şimdi kısa bir ara, reklamlar.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: Aynaya her baktığınızda gördüğünüz sigaranın sizden aldıklarıdır.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 13, Kocaeli yağmurlu 10 derece. Ege bölgesinde hava yağmurlu, İzmir 13, Muğla 10 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 16, Mersin yağmurlu 19 derece. Karadeniz genelinde hava kapalı ve yağmurlu, Samsun 10, Trabzon 12 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 9, Kayseri yağmurlu 14 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 13, Van yağmurlu 17 derece. Güneydoğu genelinde de hava yağmurlu, Diyarbakır 23, Şanlıurfa 24 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sundu.

İran teklif sundu, Trump beğenmedim dedi. ABD ve İsrail bölgede yığına artırdı. Tek seçenek savaş mı? Tıkanan Hürmüz, küresel enflasyonu tetikledi. Abluka restleşmesi ne kadar sürer? İran'da isyan planlayan ABD, küresel isyana mı yol açacak? Trump'ın dünyaya karşı başlattığı ticaret savaşı dolardan kaçışa mı yol açıyor? Dolar, Trump'a ne kadar dayanacak? Petrodolar düzeni, petroyuana mı dönüyor? Transatlantik gerilim yeni bir boyuta mı taşınıyor? ABD, Almanya'dan asker çekmeye hazırlanıyor. Sırada hangi ülkeler var? Eren Eğilmez soruyor. Emekli Tuğgeneral Doktor Özgür Tör, dış politika yazarı Nedret Ersenel, gazeteciler Nevzat Çiçek ve Nalan Yazgan yanıtlıyor. Gerçek fikri ne? Bu akşam 20'de Habertürk'te.

0: bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden.
1: İçecekler de bizden.
0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Efendim hoş geldiniz tekrar ana haber bülteninde Haber Türk'e saatlerimiz 19'a geliyor. Devam edeceğiz. Şimdi bu akşam Süper Lig'de şampiyonluk yarışında hani sonuç gelebilir, belli olabilir şampiyon bu akşam. Birazdan bakacağız ama Diyarbakır'dan da yine spor gündemiyle ilgili önemli bir haber var. Ahmet Spor 16 yıl sonra Süper Lig'e çıktı. Diyarbakır'a hemen bir uzanalım. Haber Türk Diyarbakır temsilcimiz Veysi İpek bize oradaki atmosferi anlatacak. Veysi İpek hoş geldin yayına. Evet yine o heyecan ve sevinç görülüyor bir önceki saat diliminde olduğu gibi sendeyiz.
1: Evet aslında yalnızca Diyarbakır'da değil tüm bölgede kutlamalar başarılı söylüyoruz. Süper Lig'e çıktı Ahmet Spor. Tabii aslında bugün önemli bir maç daha vardı. Esenler Erok Spor. O da 74 puanda. Ancak Diyarbakır Ahmet Spor ikili averajda 3-3 kaldırdı da yine Erok Spor da aslında beraber kalmıştı. 74 puanla Ahmet Spor çıktı. Tam 16 yıl bu hasret. Tam 16 yıl sürmüştü. O özlem, o hasret işte tam da 16 yıl sonra yeniden Diyarbakır'ın bir takımı Ahmet Spor çıktı. Süper Lig'e çıktı. Tabii bir taraftan sevinç. Zorluk da aslında yayın yapabiliyoruz. Bu noktada aslında yalnızca Ahmet Spor takımı Diyarbakır'da tabii merkez dört ilçenin yanı sıra birçok noktada aslında büyük D ekranlar görmüştü. O D ekranlarda sağanak yağmura rağmen maçı izlediler. Taraftarlar yine 10 ilde bölgedeki 10 ilçede de D ekranlar kurulmuştu. Diyarbakır'da bölgeden ayrıca akın akın gitti. Bir taraftan alaylar, bir taraftan kutlamalar yaptılar. Kutlamaları tabii bir tarafta yaparken diğer taraftan davul zurna eşliğinde alaylar da çekiliyor. Hemen o tarafa kameraman arkadaşım.
0: Evet peki Veysi çok teşekkür ediyoruz sana. Diyarbakır'ın atmosferini, havasını gösterdi. Çok anlaşılır tabii. Büyük bir mutluluk ve heyecan var bir taraftan. Veysi de yayın yapmaya gayret etti ama gördük o sevinçleri, mutluluğu, heyecanı. Bir kere daha tebrik edelim. Peki Deniz lütfen sen de gel. Galatasaray bu akşam şampiyonluğunu acaba ilan edecek mi?

0: saat 20'de Samsun Spor'la karşılaşması var. Şampiyonluk gelebilir değil mi? HT evet. Spor program müdürümüz bu arada Deniz Biricik yanımda.
1: Evet, Galatasaray için.
0: İhtimal yüksek mi?
1: Şampiyonluk ihtimal çok yüksek, onu söyleyelim. Yani diğer ihtimallerde de onları da konuşuruz elbette. Puan kayıplarında da ihtimalin çok yüksek olduğunu söyleyelim. Tabi biraz sonra elimde de telefon bakıyorum. Galatasaray'ın evet, 11'i de belli olacak, merak ediliyor ama. Biz bugün Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkan 11'in sadece kalecilerde bir değişiklik olmasını bekliyoruz. O da şunun için, Uğurcan'ın bir cezası var. Günay'ın bugün kaleyi koruması bekleniyor ama Fenerbahçe maçında Galatasaray'ın çıktığı kadro sahaya çıkacak. Büyük ihtimalle yaklaşık bir 5-6 dakika sonra da 11'ler belli olacak. Maçın öncesiyle devam edeyim. Bölüm bölüm isterseniz ben anlatayım.
0: Şöyle yapalım. Nasıl istersiniz? Arzu, muhabirler hazır mı acaba? Bir onlara kulak verelim mi stat'tan? Peki onlar hazır olduğunda gideriz, devam edelim biz.
1: Şimdi Galatasaray'da Fenerbahçe maçında sahaya çıkacak 11'i bekliyoruz. Az önce takım otobüsü Samsun'da stada ulaştı. Biraz sonra da 11'ler belli olacak. Dediğim gibi Uğurcan kart cezalısı yerine Günay forma giyecek. Günay kupa maçında performansı nedeniyle tribünlerden tepki almıştı ama bugün şampiyonluk maçında, olası Galatasaray şampiyonluk geldiğinde de farklı bir hikaye yazmış olacak. Kaderin cilvesi, futbolun güzelliği diyebiliriz. Bu notla başlamak istedim. Puan durumu da ekranda. Galatasaray 74, Fenerbahçe 67 puanda. Son maçında Galatasaray Fenerbahçe'yi mağlup etmişti. Aradaki puan farkı 7. Bugün Galatasaray kazandığı takdirde diğer hiçbir sonuca bakmadan 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Olası puan kaybında ise Fenerbahçe maçının sonucuna bakacak. Ama şunu da altını
0: matematiksel
1: çizelim.
0: Matematiksel olarak Fenerbahçe'nin de şansı var değil mi?
1: Yani, var, matematiksel olarak var. Evet. Ama şunu söyleyelim. Şimdi Galatasaray'ın kazandığı takdirde diğer hiçbir sonuca bakılmıyor.
0: Evet.
1: Ama Galatasaray kaybetti. Fenerbahçe berabere kaldı. Aradaki ikili averajında Galatasaray'ın lehine olduğunu altını çizelim. Yani Galatasaray bugün puan kaybetse bile Fenerbahçe'nin de maçının sonucuna göre şampiyonluğunu ilan edebilir. Ama şunu da vurgulamak lazım. Galatasaray son dönemine de baktığımızda, şampiyonluk dönemine de baktığımızda biraz yorum gibi olacak bu. Galatasaray son dönemleri gerçekten çok iyi oynuyor. Çok iyi form tutuyor ve buradan sonra Galatasaray kalan maçlarda zaten puan aldığı takdirde şampiyonluğunu ilan etmesi çok yüksek ihtimal. Bu nedenle bugünkü ihtimallere şöyle bir göz attığımızda son durum bu. Ama Galatasaray dün Samsun'a gitti. Giderken de her zaman olduğu gibi teknik direktör Okan Buruk tüm takımı götürdü. Bu ne demek? Uğurcan örneğin cezalı. Yine de orada Samsun'da. Altyapıdan oyuncular, idmanı beraber yaptığı alt yaş grubundan oyuncular, onlar da orada. Yani Galatasaray şu anda Samsun'da şampiyonluğu kutlayacakmış gibi bütün takım oraya götürdü.
0: Peki.
1: Onu söyleyebilirim.
0: Bu noktadan da devam edelim şimdi. Yani çok yüksek ihtimal, eğer bir yenilgi yaşamazsa Galatasaray bu akşam şampiyonluğunu bizlere ilan etmiş olacak.
1: Yani o sonuçlarda bile Fenerbahçe maçının sonucu önemli. Dediğim gibi ikili averaj, bu koz da Galatasaray'ın lehine. Galatasaray bugün büyük bir futbol sürprizi olmazsa diyelim. Galatasaray bugün büyük ihtimalle 26. şampiyonluğunu ilan edecek gibi duruyor şu anda baktığımızda. Galatasaray'ın da an itibariyle 11'i de geldi. İzniniz olursa hemen
0: tabii,
1: paylaşayım.
0: Lütfen.
1: Günay, Jakobs, Davinson, Şalai, Sane, Yunus, Torreira, Abdülkerim, Osimhen, Barış Alper ve Lemina 11 ile sahada. Şu anda sıcağı sıcağına da Galatasaray'ın sahaya çıkacağı 11 Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesine an itibariyle düştü. Biraz sonra da Galatasaray'dan da açıklama gelir. Ama dediğimiz gibi şöyle bir 11'e de tekrar bakacak olursam, Fenerbahçe maçında sahaya çıkan kadro biraz önce söylediğim gibi sahada olacak. Sadece Uğurcan'ın yerine, Uğurcan kart cezalısıydı, onun yerine Günay forma giyecek. Kadroyu bu şekilde
0: hocanın
1: ilk 11'e
0: seçimleri, şu anki ilk 11'de herhangi bir sürpriz yok değil mi? Beklendiği gibi bir strateji falan.
1: Şu an için yok. Yani şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe derbisini kazanan 11 kaleci dışında sahada olacak. Bunun altını çizelim. Okan Buruk'a bir parantez açmamız lazım. Okan Hoca'ya teknik direktör Fatih Terim döneminde Galatasaray'da o 4 sene üst üste şampiyon olan takımda Okan Buruk sporcuydu, futbolcuydu. Fatih Terim döneminde, sporculuk döneminde 4 kez bu şampiyonluğu futbolcu olarak üst üste yaşadı. Şimdi de teknik direktör olarak yaşamaya çok yakın. Son 3 şampiyonluğun teknik direktörüydü ve bugün de Galatasaray şampiyon olduğu takdirde, 26. şampiyonluğunu ilan ettiği takdirde Okan Buruk bu kez teknik direktör olarak üst üste dördüncü şampiyonluğuna ulaşacak. Şu istatistiği de hatırlatayım. Şu anda en çok teknik direktör olarak en çok kupa kaldıran teknik direktör Fatih Terim. Bunun ardından Galatasaray bugün şampiyonluğa ulaştığı takdirde Okan Buruk gelecek. Çünkü 5 kupası olacak. Okan Buruk daha önce de Galatasaray döneminden önce de Başakşehir'i Süper Lig'de şampiyonluğa taşımıştı. Önemli bir başarı Okan Buruk için de, bir Türk teknik direktör için de. Galatasaray'ı üst üste 4. şampiyonluğa götürüyor. Bugün de ona çok yakın olduğunu söyleyebiliriz. Okan Hoca ile ilgili şu notları da ifade edelim. Sadece bir teknik direktör gözüyle bakılmıyor Galatasaray'da. Şimdi Galatasaray'da da sezon içerisinde sorunlar yaşanıyor. Oyuncular, çok önemli oyuncular, tırnak içine belirteyim, dünya çapında yıldızlar ve egoları olan oyuncular, Osimhen, Icardi gibi isimlerden bahsediyoruz. Bu oyuncuların yönetiminde ilk günden bu yana çok başarılı bir Okan Buruk imajı görüyoruz. Bazen Icardi'nin ailevi sorunları oldu. Okan Buruk o dönemlerde izin vererek oyuncusunu kazandı. Osimhen de keza öyle. Zaman zaman Osimhen'le ilgili sıkıntılar yaşansa da Okan Buruk bunu çok iyi yönetti. Bu başarıda sadece bir teknik direktör değil, kriz yönetiminde de teknik direktör Okan Buruk'un çok başarılı bir grafik çizdiğini söyleyebiliriz. Bugünkü şampiyonun ardından da kutlamalar var. Onları da isterseniz geçebilirim.
0: Onların detaylarını alabiliriz. Evet, oraya geçmeden önce buyurun. Deniz, peki Fenerbahçe tarafının moral motivasyonu sence nasıl?
1: Fenerbahçe'de son
0: Saadettin
1: durum...
0: Saadettin Saran'la beraber.
1: Evet, bu hafta içerisinde açıklamalar geldi. Tedesco ve Devin Özek'le yollar ayrıldı. Sayın Başkan Saadettin Saran... kongre kararını açıkladı. 7-8 Haziran'da bir kongreye gidecek. Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul'a gidecek. Adaylar da yavaş yavaş netleşmeye başladı. Açıklanan isimler var. Açıklanması beklenen isimler var. Ama Tedesco şu anda yollar ayrıldı. Dün sevgi gösterileri arasında ayrıldı bu arada. Onun da altını çizmemiz lazım. Zeki Murat Göle Hoca bugün takımı çıkartacak. Fenerbahçe'nin kalan maçlarda hedefi ikincilik. Çünkü burada da Şampiyonlar Ligi bileti var. Orayı korumak istiyor ve bugün de Başakşehir ile karşıya gelecek. Başakşehir de ligin güç takımlarından biri. Bunu da altını çizelim. Peki. Bugün alacağı sonuç da önemli. Fenerbahçe'deki son durum bu. Yani kalan maçları kazanarak ikinciliği kimseye kaptırmadan Şampiyonlar Ligi biletini cebine koymak istiyor Fenerbahçe.
0: Peki, şöyle yapalım. Esra da, Çağatay da hazır. Arkadaşlardan bir atmosferi alalım statlarda nasıl. Ardından da Galatasaray'ın o hani planlı kutlama etkinliğine de bakarız. Önce bir Çağatay'a kulak verelim. Samsun'da şu anda. Çağatay Çelik, sendeyiz.
2: Samsun'dan iyi yayınlar diliyorum. Samsun'da aslında bir saatten az bir süre kaldı müsabakaya. Şampiyonluk düğümünün belirleneceği maçın 11'leri de belli oldu. Öncelikle ev sahibi ekipten başlayayım. Samsun Spor'da muhtemel 11'de bahsettiğimiz gibi kaleyi Okan Koçuk koruyacak. Dörtlü savunma kurgusunun sağında Mendes'i, merkezde Şatka ile Fandron, geleni sol bekte Thomason'u izleyeceğiz. Hemen önlerinde Yalçın ve Makumu'dan oluşan bir ikili görev yapacak. Sağ önde Kolibali, forvet arkasında Holse, sol önde Endiaye, ileri uçta ise Muadil Maci görev yapacak. Samsun sporlu taraftarlar tribünleri dolduracak, bu bilgiyi paylaşalım. Burada şampiyonu kutlatmayacağız ifadelerini kullanıyorlar. Onların da amacı Galatasaray'a burada yenmek. Onun da altını çizelim. Galatasaray 26. şampiyonluğu üst üste 4 toplamda 26. şampiyonluğu için sahaya çıkıyor. Sarı kırmızıları muhtemel 11'i de, daha doğrusu sahaya çıkacağı 11'de muhtemelimizle aynı kaleyi Günay Güvenç koruyacak. Uğurcan'ın cezası bulunuyor. Dörtlü savunma kurgusunun sağında Roland Şallay'ı, merkezde Davinson'la birlikte Abdülkerim Bardakçı'yı, sol bekte İsmail Jakobs'u izleyeceğiz. Hemen önlerine Mario Lemina ve Lucas Torreira görev yapacak. Sağ önde Leroy Sané, forvet arkasında Yunus Akgün, sol önde Barış Alper Yılmaz, ileri uçta ise Victor Osimhen, sarı kırmızıların gol ayağı olacak. Galatasaray 3 puanla uzanması halinde diğer maçların sonucunu, rakiplerinin maç sonucunu beklemeksizin şampiyonluğunu ilan edecek. Okan Buruk 1996-2000 yılları arasında 4 sezon üst üste futbolcuyken şampiyonluk yaşamıştı. Bu onura teknik direktörken de ortak olacak diyebiliriz. Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek de müsabakaya geldi. O da sadece bu sezon Gaziantep deplasmanında tribünde yer almıştı. Bu akşam 26. şampiyonluk için tribündeki yerini aldı diyelim. Biz gelişmeler oldukça kameraman arkadaşım Özgür Özcan'la aktarıyor olacağız diyerek sözlerimizi noktalayalım.
0: Peki, evet, şampiyonluk yarışında gerçekten nefesler tutulmuş durumda. Çağatay Çelik son durumu aktardı Samsun'dan. Bir de Fenerbahçe tarafına bakalım. Şimdi Fenerbahçe stadına doğru gidelim. Orada da Esra Köse şu anda bizi hazır.

0: bekliyor. Esra.
1: Teşekkürler Kadıköy'den selamlar, iyi yayınlar Trendyol. Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'nin Rams Başakşehir'i konuk edeceği mücadelenin 11'leri belli oldu. 11'leri aktararak başlayalım. Fenerbahçe'de kalede Mert Günok olacak. Savunmada Semedo, Çağlar Söyüncü, Osterwolde ve Levent Mercan. Orta sahada İsmail Kante ve Fred. Kanatlarda Musaba ve Kerem. Gol silahı da bugün Sarı Lacivertler'de Anderson Talisca olacak. Rams Başakşehir şehirde kalede Muhammed Şengezer, savunmada Ömer Ali, Duarte, Opoku ve Kazımcan, orta sahada Umut, Kemen ve Şamurodov, kanatlarda Yusuf ve Harit, ileri uçta da Bertu Yıldırım, Sarı Lacivert Başakşehir'de de sahaya çıkacak 11 olacak. Mücadele artık bir saatten az bir süre kaldı. Fenerbahçe bu maç özelinde bilet sisteminde değişikliğe gitti. 18 yaşından küçük taraftarlar Fenerbahçe Rams Başakşehir mücadelesini ücretsiz bir şekilde bugün izleyecek. Bugün stadyumun büyük çoğunluğunun boş olmasını beklediğimizi de belirtebiliriz. Sarı lacivertlerde Milan Škriniar'ın ağrılarının artması sebebiyle kadroda olmasını beklemiyorduk. Ancak oyuncu kaptan Milan Škriniar takımı yalnız bırakmamak adına ağrılarına rağmen kadroda yer alıyor. Uzun bir aranın ardından Edson Álvarez ve Marco Asensio da kadroda yer alan isimler. Mücadele saat 20'de başlayacak. Gelişmeler oldukça Kadıköy'de aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü yeniden stüdyoya, merkeze bırakalım.
0: Peki Esra, sana çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar dileyelim. Yanında Deniz Biricik var, HT Spor Program Müdürü. Konuşmaya devam edelim kendisiyle. Galatasaray'ın bu akşam şampiyonluğunu ilan etmesi durumda planlı etkinliği ne yapacaklar?
2: Şimdi Galatasaray'da ilk olarak Samsunspor maçı var. Yani orada her şey netleşecek ama bizim öngörümüzü söyleyelim. Duyduklarımızı ya da öğrenmeye çalıştıklarımızı anlatmaya çalışayım. Galatasaray bugün Samsunspor karşısında şampiyonluğa ulaştığı takdirde ilk kutlamalar tabii ki Samsun'da olacak. Ardından takım uçağa binecek. İstanbul Havalimanı'na gelecek. Genel havacılığa gelmesini bekliyoruz. Orada ilk bir kutlama olacak.
0: Bir takımı karşılama olacaktır.
2: Elbette
0: tabii,
2: orada coşkulu bir karşılama olacak. Ondan sonra Galatasaray, Kemerburgaz, Metin Oktay tesislerine mi gidecek? Orası yeni bir tesis. Orada mı olacak? Yoksa daha önceki yıllarda olduğu gibi Florya Metin Oktay tesislerinde mi kutlama olacak? Bu aslında Samsunspor maçından sonra netleşecek ama bizim beklediğimizi söyleyeyim. Florya Metin Oktay tesisleri bir adım daha önde oldu. Şu anda konuşuluyor. Çünkü herkes öğrenmeye çalışıyor. Florya Metin Oktay tesisleri bir adım önde ama uçağa bindikten sonra futbolcular ne isterse artık o olacağını söyleyebiliriz. Gelecek hafta cumartesi günü Galatasaray Antalya Spor maçı var. Bu maçla birlikte artık kutlamalar daha da resmiyet kazanacak ve pazar günü de Galatasaray bir şampiyonluk kutlaması yapacak. Yani sanatçılarla, görsel şovlarla birlikte, hani o tribünlerin de dolduğu ama burada mesela hafta içi konuşulan adres Yenikapı'ydı. Geçen yıl Yenikapı'da yapmıştı Galatasaray. Şu anda neresi olacak daha netleşmedi ama Yenikapı'nın olması yine muhtemeller arasında. Galatasaray dediğim gibi Samsunspor maçından sonra artık o tabloyu netleştirecek. Ama tüm hazırlıklar...
0: Ama bu akşam da coşkuyu görürüz.
2: Tabii ki. Yani bugün sabaha kadar Galatasaray'da, İstanbul'da ve Türkiye'nin dört bir yanında Galatasaray şampiyon ulaştığı takdirde o coşku yaşanacaktır.
0: Peki. Deniz, çok teşekkür ediyorum. Deniz Biricik, var mı eklemek istediğin?
2: Her şeyi anlattık sanırım.
0: Evet, eksiksiz. Çok teşekkür
2: İyi
0: ediyorum.
2: Yayınlar.
0: Sağ ol.
2: Çok teşekkürler.
0: Efendim devam edelim şimdi. Şampiyonluk yarışında işte nefesler tutuldu. Bu akşam Galatasaray işte şampiyonluğu ilan edecek mi etmeyecek mi, onu izledik. Ekranlarınıza getirdik. Hatta Deniz'le de uzun uzun konuştuk. Devam edelim. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı'nda seçim yapıldı. Yeni başkan 446 oyla CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer seçildi. Salonda bir gerginlik de yaşandı. Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun mektubunun okunmak istenmesi üzerine bir kavga çıktı.
3: Tansiyonun zaman zaman yükseldiği, hatta kavgaya dönüştüğü Türkiye Belediyeler Birliği başkanlık seçimi tamamlandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkan seçildi. Başkanlık seçimi için toplantı Ankara'da yapıldı. Olağan meclis toplantısında açılış konuşmasında başkan vekili olarak Vahap Seçer kürsüdeydi. Konuşmanın ardından Divan Başkanı CHP'li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İmamoğlu'nun bir mektup gönderdiğini söyleyerek mektubu okumaya başladı.

0: okunan metne AK Partili belediye başkanları sert tepki gösterdi. Divana doğru hareketlenme yaşandı. AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar yerinden kalkarak divana doğru yürüdü. Mektubun okunmasına itiraz etti. AK Partili ve CHP'li başkanlar arasında başlayan karşılıklı söz düellosu yerini arbedeye bıraktı. Başkanlar arasında fiziksel müdahale yaşandı. Yaşanan arbedenin ardından olağan meclis toplantısına bir süre ara verildi. Salon boşaltıldı. Düzenin yeniden sağlanmasıyla toplantı kaldığı yerden devam etti. Adaylar Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçerli, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel konuşma yaptı. Konuşmaların tamamlanmasıyla seçime gidildi. Seçim için 15 sandık kuruldu. 864 üyeden oluşan birlik meclisinde yapılan seçimde 446 oy alan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise 311 oy aldı.
1: Efendim şimdi dünyaya bakalım. Orta Doğu'da kırılgan ateşkes ve yeniden savaş tehdidi devam ederken Amerika Birleşik Devletleri bölgeye silah desteğini sürdürüyor. Hem İsrail'e hem de birçok körfez ülkesine milyarlarca dolarlık silah satışı onaylandı.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkesin akıbeti belirsizliğini korurken Washington yönetimi kritik bir karara imza attı. İsrail'e ve Körfez ülkelerine silah satışı onaylandı. İsrail'e 1 milyar, Katar'a 4 milyar dolarlık savunma sistemi ve mühimmat satışı yapılacak. Bu satışla İsrail gelişmiş hassas silah sistemleri tedarik edecek. Katar'ın ise Patriot hava savunma sistemleri satın alması öngörülüyor. Katar'ın ayrıca 1 milyar dolarlık lazer güdümlü kit alması gündemde. Kuveyt'in ise 2,5 milyar dolarlık entegre savaş komuta sistemi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ise 147,6 milyon dolarlık hassas silah alımı yapacağı belirtildi. 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından İran'ın bölgedeki Amerikan üsleri ve radar sistemlerine hedef alması güvenlik tartışmalarını artırmıştı. Bu durum Amerikan savunma sistemlerine sahip Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nca eleştirilmişti. Ayrıca İran'ın İsrail'e hedef alan saldırılarında füzelerin hava savunma sistemlerini aşması ve merkezi noktalara ulaşması savunma sistemlerinin yetersizliği tartışması başlatmıştı.
1: Peki Küba, şimdi ABD'nin Küba'ya yönelik o petrol ambargosu da devam ediyor. ABD Başkanı Trump Küba'yı kısa sürede yönetimi devralacaklar öyle bir yer olarak nitelendirdi ki benzer ifadeleri daha önce de duyduk. Ambargo Küba'daki sağlık sistemini felç etmiş durumda. Küba'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi ülkede 11 bini çocuk, 100 bin hastanın tedavi beklediğini söylüyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Küba'yı kısa sürede yönetimi devralacakları bir yer olarak nitelendirdi. Trump, Küba'ya ilişkin şaka yollu olduğu değerlendirilen açıklamada Küba'nın problemleri olduğunu savundu.
2: İran'dan dönüş yolunda belki de dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Abraham Lincoln'u getireceğiz. Kıyıdan yaklaşık 100 metre açıkta duracağız ve çok teşekkür ederiz, vazgeçiyoruz diyecekler.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol ambargosu altındaki Küba'da sağlık krizi ise derinleşiyor. Küba'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Ernesto Soberón Guzmán, Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol ambargosu nedeniyle ülkede 11 bini çocuk, yaklaşık 100 bin hastanın tedavi beklediğini söyledi. Doktorlarımız, hemşirelerimiz, hastanelerimiz var ama petrolümüz yok. Petrol olmadan hastaneler çalışamıyor dedi. Guzman, Küba'nın 10 yıllardır tek taraflı ve hiçbir yasal dayanağı olmayan yaptırımlarla mücadele ettiğini belirtti. Ocak ayından bu yana uygulanan petrol ablukasıyla ülkenin ekonomik bir savaşla karşı karşıya olduğunu söyledi. Son 4 aydır tek bir damla petrol alamadıklarını belirten Guzman, sadece Rusya'dan gelen bir petrol tankerini yeni teslim aldıklarını söyledi. Guzman, hükümetin krizi hafifletmek için hastanelere ve okullara güneş panelleri kurduğunu ancak bunun ihtiyacı karşılamaya yetmediğini belirtti. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ise yaptırımları reddettiklerini söyledi. Bunu toplu cezalandırma olarak nitelendirdi.

0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 30 Ocak'ta Küba'ya petrol sağlayan ülkelere yaptırım uygulama kararı almıştı. Washington kararın ulusal güvenlik gerekçesiyle uygulandığını savunuyor.
1: Peki Almanya'ya bakalım. Almanya olası krizler için gıda tedariğini güvence altına almaya hazırlanıyor. Şimdi yeni stratejiyle stoklar sadece devlette değil, özel sektörde de tutulacak.
0: Almanya kriz dönemlerinde gıda sevkiyatında sıkıntı yaşamamak için stoklama sistemine geçiyor. Yeni sisteme dair ayrıntıları Tarım ve Gıda Bakanı Alois Reiner açıkladı. Acil durumlar için gıda rezervlerinin yeniden yapılandırılacağını söyledi. Doğrudan kullanılabilecek konserve ve benzeri hızla erişilebilir gıdalara daha hızlı yer vermek istediklerini belirtti. Buna göre stoklar sadece devlet depolarında değil, üreticilerde ve perakende sektöründe de bulundurulacak. Amaç kriz anında hızlı erişim ve kesintisiz tedarik. Projenin ilk aşaması için 30 milyon euro kaynak ayrılması planlanıyor. Sistem tam olarak devreye girdiğinde ise yıllık maliyetin 70 ila 80 milyon euro olması bekleniyor. Stoklanan ürünlerin belirli aralıklarla yenileneceği ve piyasaya sunulacağı belirtiliyor. Bu da lojistikte ek yük anlamına geliyor.
2: Die zuständigen Landesministerin, Landesminister...
0: Bakan Reiner, eleştirilerin aksine sürecin özelleştirme olmadığını vurguladı. Devletin tüm sistemin kontrolünü yeniden tutmayı sürdüreceğini belirtti. Reiner, devlet kriz durumunda halkın gıda tedarikini sağlamak zorundadır ve biz de tam olarak bu sorumluluğu üstleniyoruz dedi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde 20 yıl sonra bir ilk yaşandı. Düşük maliyetli havayolu olan Spirit Havayolları yakıt krizi sebebiyle tüm operasyonlarını durdurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamada petrol fiyatlarındaki önemli artış mali görünümünü önemli ölçüde etkiledi dedi.
0: Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla birlikte yaşanan jet yakıtı krizi iflasa neden oldu. Ucuz olmasıyla bilinen Amerika Birleşik Devletleri merkezli Spirit Havayolları tüm uçuşlarını iptal ederek faaliyetlerini sonlandırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 20 yılda ilk kez Spirit büyüklüğünde bir havayolu şirketi iflas etti. Şirketten yapılan açıklamada kararın derhal yürürlüğe girdiği belirtildi. Yolcuların havalimanlarına gitmemesi istendi. Açıklamada ne yazık ki şirketin çabalarına rağmen petrol fiyatlarındaki son önemli artış ve işletme üzerindeki diğer baskılar Spirit'in mali görünümünü önemli ölçüde etkiledi denildi. Uzmanlar bir süredir jet yakıtı krizine dikkat çekiyordu. İran savaşının etkisiyle maliyetlerin kısa sürede iki katına çıkması şirketin mali yapısını çökertti. Şirketin kurtarılması için önerilen 500 milyon dolarlık paket ise sonuçsuz kaldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın girişimlerine rağmen gereken destek sağlanamadı. Amerika Birleşik Devletleri Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, hiçbir yatırımcının veya havayolunun Spirit'i satın almaya yanaşmadığını belirtti. Mevcut koşullarda devlet müdahalesinin de sınırlı kaldığını söyledi. Gelişmenin binlerce çalışanı etkileyebileceği belirtiliyor. Ayrıca rekabetin azalmasıyla bilet fiyatlarında da artış bekleniyor. Spirit'in iflas açıklamasının ardından diğer havayolu şirketleri de harekete geçti. Yolcular için özel indirimler ve ek seferler planlanıyor.
1: Şimdi Roketsan tarafından geliştirilen yönlendirilmiş enerji silah sistemi Alka atış test faaliyetinde hava hedefini tam isabetle vurdu. O anlar Roketsan tarafından paylaşıldı.
0: Gökvatanda kuş uçurtmayacak. Çelik kubbenin kritik unsurlarından Alka yeni bir başarıya imza attı. Hava hedefini tam isabetle vurdu. Roketsan tarafından geliştirilen yönlendirilmiş enerji silah sistemi Alka, mini mikro İHA ve drone tehditlerini elektronik karıştırma ve lazerle etkisiz hale getiriyor. Yüksek teknolojili bir savunma sistemi olan Alka, 750 metre ila 1500 metre menzile sahip. Savunma sanayi açısından önemli özelliklere sahip olan Alka, gerçekleştirilen atışlı test faaliyetinde hava hedefini tam isabetle vurdu. Alka'nın etkisiz hale getirdiği İHA'nın yere düştüğü o anlar saniye saniye kaydedildi. Test atışının videosunu Roketsan Genel Müdürü Murat II.

0: sosyal medya hesabından paylaştı. İkinci, gökbatarımızın güvenliğini en üst seviyeye taşımaya devam edeceğiz dedi.
1: Yönlendirilmiş enerji silah sistemimiz ALKA, gerçekleştirilen atışlı test faaliyetinde hava hedefini etkisiz hale getirerek kritik bir başarıya imza attı. Geleceğin savunma teknolojilerini yerli ve milli imkanlarla geliştirerek gök vatanımızın güvenliğini en üst seviyeye taşımaya devam edeceğiz.
0: Roketsan'dan yapılan paylaşımda ise asimetrik tehditlere karşı maliyet etkin çözümler sunuyor, sınırlarımızı daha güvenli kılmaya devam ediyoruz denildi.
2: Efendim, aile ve nüfus 10 yılı konulu Cumhurbaşkanlığı genelgesi resmi gazetede yayımlandı. Şimdi bu genelgeyle 2026 yılından 2035 yılına kadar aile ve nüfus 10 yılı ilan edildi. Buna yönelik çalışmalar yapılacak. Kamu politikaları nüfus arttırıcı yaklaşımla ele alınacak. Çok çocuklu aile yapısı teşvik edilecek.
0: 2026 yılından 2035 yılına kadar aile ve nüfus 10 yılı ilan edildi. Her yıl Mayıs ayının son haftası Milli Aile Haftası olarak kutlanacak. Kamu politikaları nüfus artırıcı yaklaşımla ele alınacak. Kalabalık aile yapısı teşvik edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı genelgede toplumların istikrarlı şekilde varlıklarını sürdürebilmesinde güçlü aile ve nüfus yapısının hayati rol oynadığı belirtildi. Doğurganlık hızımız Cumhuriyet tarihimizin ölçülen en düşük seviyesine gerilemiş, aile ve nüfus yapısındaki menfi değişimler varoluşsal bir boyuta ulaşmıştır denildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan vizyon belgesi doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarının yıllık faaliyetleri belirlenecek. Bu kurumlar yıllık faaliyetlerini bakanlığa raporlayacak. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları faaliyetlerinde aileyi koruyucu ve nüfusu artırıcı yaklaşımla hareket edecek. Mevcut hukuki düzenlemeler gözden geçirilecek. Yeni hukuki düzenlemelere ilişkin çalışmalar yürütülecek. Evliliklerin sağlam temeller üzerine kurulması ve genç yetişkinlerin evliliğe teşvik edilmesine yönelik mekanizmalar güçlendirilecek. Annelik ve babalık çocuğun sağlıklı gelişimindeki belirleyici rolüyle toplumsal değer olarak güçlendirilecek. Çok çocuklu aile yapısı desteklenecek. Çocuk sahibi olmayı özendiren uygulamalar hayata geçirilecek. Yaşlı refahına yönelik sürdürülebilir sosyal güvenlik ve sağlık sistemleri başta olmak üzere çeşitlendirilmiş bakım ve destek modelleri geliştirilecek. Ayrıca kırsal alandaki nüfus kaybı önlenecek. Kentlerde yoğunlaşan nüfusun kırsal alanlara geri dönüşü özendirilecek.
2: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu da doğum sonrası kadın istihdamını araştırdı. Bu kapsamda iş gücü piyasası ve kadın istihdam ekseninde aile dostu politikalar raporu da hazırlandı. Şimdi o rapora göre özel sektörde doğum sonrası kadınların %56'sı işten ayrıldı.
0: Özel sektörde doğum sonrası işten ayrılan kadınların %64'ü yeniden istihdama katıldı. Aynı iş yerinde çalışmaya başlayanların oranı %15 oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu işbirliğinde iş gücü piyasası ve kadın istihdamı ekseninde aile dostu politikalar raporu hazırlandı. 2016-2025 döneminde özel sektörde çalışan ve doğum yapan yaklaşık 1,4 milyon kadına ilişkin veriler analiz edildi. Rapora göre kadınların anne olduktan sonra iş gücü piyasasından zaman içinde çıkışı artıyor. Doğumdan sonraki bir ay içinde kadınların %3,7'si, 6 ay içinde %39,9'u, 12. ay itibarıyla ise %56,5'u işten ayrıldı. İşten ayrılan kadınların %64,3'ü yeniden kayıtlı istihdama döndü. Ortalama dönüş süresi ise 13,3 ay olarak tespit edildi. Kadınların %15,9'u aynı firmaya dönerken, aynı sektörde işe dönen kadınların oranı %48,2, aynı mesleğe dönüş yapanların oranı ise %53,1 olarak belirlendi. Rapora göre kadınların ücretsiz doğum izni ve yarı zamanlı çalışma gibi olanaklardan yararlanma oranları da oldukça düşük. Çalışan kadınların sadece %24,2'si ücretsiz doğum izni kullanıyor. Raporda konuyla ilgili çözüm önerilerine de yer verildi. Kadın istihdamının ve kadınların doğum sonrası istihdamda kalma oranlarının artırılmasının önemine vurgu yapıldı. Bunun aile dostu politikaların güçlendirilmesi başta olmak üzere bütüncül bir yaklaşımla mümkün olduğuna işaret edildi.

0: Türkiye Barolar Birliği'nde yayınladığı yeni bir düzenleme var. Reklam yasağına uymayan avukatların tespiti için bir takip merkezi kurulacak. Reklam yapan avukatlar baro tarafından izlenecek.
1: Avukatların sosyal medya kullanımı takip edilecek. Reklam yapan avukatlar baro tarafından izlenecek. Baro reklam yasağını dikkate almayanlar için takip merkezi kuruluyor. Avukatların meslekleri dışında işlerle uğraşmaları ve reklam yapmaları yasak.
2: Yazılı, işitsel, görsel ve çevrim içi iletişim araçlarında geçmişteki veya mevcuttaki davaları veya üzerinde çalıştıkları hukuki işi reklam olabilecek nitelikte ön plana çıkaramazlar. Tarafların sözcüsü gibi hareket ederek açıklamalarda ve paylaşımlarda bulunamazlar. Mesleki kimliğiyle ilişkilendirilecek şekilde yaşamları, kazançları, mesleki faaliyetleri hakkında reklam niteliğinde paylaşımlarda bulunamazlar.
1: Resmi gazetede yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Reklam Yönetmeliği değişiklik yapılmasına dair yönetmelikte reklam yasağını ihlal edenlerin takip edileceği belirtildi. Reklam yasağı ihlallerini takip merkezinde yazılı, işitsel, görsel ve çevrim içi iletişim araçlarının kullanımı sırasında gerçekleştiği iddia olunan reklam yasağı ihlalleri tespit edilecek. Türkiye Barolar Birliği'ne rapor sunulacak. Süreç barolar nezdinde takip edilecek.
0: Ben Bursa'da düzenlenen silahlı saldırıda avukat Hatice Kocaef hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili 5 şüpheli tutuklandı. Saldırıyı düzenlenen zanlının ifadesi ortaya çıktı.
1: Çekleri icraya verdikleri için sinirlendim dedi. Avukatı öldürüp ablasını yaralayan zanlı ve 4 şüpheli tutuklandı. Olay Bursa'nın Gürsu ilçesinde 28 Nisan'da meydana geldi. İddiaya göre soğuk hava deposu sahibi Elif Çalışkan 5 milyon liralık alacağı için Hakkı Ç hakkında hukuki süreç başlattı. İşlemleri avukat olan kız kardeşi Hatice Kocaef'e yürüttü. İddiaya göre Hakkı Ç kız kardeşleri telefonla arayıp icra takibinin geri çekilmesi için tehdit etti. Kız kardeşler icrayı geri çekmeyince de silahlı saldırı düzenledi. Elif Çalışkan'ın yaralandığı olayda 28 yaşındaki avukat Hatice Kocaef'e hayatını kaybetti. Olayın ardından saldırgan Hakkı Ç ve 6 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı. İkisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkı Ç'nin verdiği ifadenin detayları da ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde borcuna karşılık çek verdiğini öne sürerek ödeme yapacağımı söylememe rağmen çekleri icraya verdiler. Buna sinirlendim dedi. Soruşturma sürüyor.
0: Fem Artvin'de Aralık ayında çığ altında kalan çobandan 122 gündür bir iz yok. Bir süre ara verilen çalışmalar yeniden başladı.
1: Sürüsünü yayladan köye indirirken çığın altında kaldı. Aylarca süren arama çalışmalarından bir sonuç çıkmadı. Kayıp çoban 122 gündür bulunamadı. Artvin'in Ardanuç ilçesinde geçen yıl Aralık ayının son günü Zekeriya köyü mevkiinde çığ düştü. O sırada sürüleriyle birlikte yayladan köye inmeye çalışan 6 çoban kar kütlesinin altında kaldı. Çobanların 3'ü kendi imkanlarıyla kurtuldu. 2 çobanın ise cansız bedeni bulundu. Ancak Bülent Gezer'e bir türlü ulaşılamadı. Bölgede arama çalışmaları uzun süre devam etti. Kar yağışıyla birlikte ara verilen çalışmalar 122. günde yeniden başladı. Uzman dağcılar ve AFAD ekipleri kayıp çobandan bir iz bulabilmek için bölgeyi karış karış tarıyor. Şimdiye kadar herhangi bir sonuca ulaşılamadı.
0: Efendim Mayıs ayına girdik ama Mayıs'la birlikte baharın hani son ayı dedik. Adeta geride bıraktık baharın son ayını ama adeta kış geri döndü. Bazı kentlerde yüksek kesimlere kar yağdı.
1: Mayıs karı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Kar yağışını görenler şaşkına döndü.
3: Şu anda çok şaşırdım çünkü yazdan sadece bir ay uzaktayız ve kar yağıyor. Çok garip bir durum.
1: Burası Kocaeli'nin 1400 rakımlı Kuzu Yayla Tabiat Parkı. Mayıs ayında etkili olan kar yağışı

0: ile birlikte kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.
1: İstanbul'dan geliyoruz. Aslında birkaç hafta önce böyle bir bungalova, sıcak havada bir gideriz bahar başlangıcı niyetiyle buradan bir bungalov tatili almıştık. Ama bize de sürpriz oldu. Geldik, aşağıda yağmurlu bir hava vardı. Yukarıya çıktık. Mayıs ayında karı gördük.
2: Mükemmel bir manzarayla karşılaştık. Aşağıda hiçbir şey yok aslında.
0: Burası da Sivas. Koyulhisar ilçesine bağlı bazı köylerde gece havanın soğumasıyla birlikte kar yağışı etkili oldu.
3: Biz baharı beklerken kar yağışıyla, kar sürprizle karşılaştık.
0: Yozgatlara benzer manzaralar vardı. Kar yağışıyla birlikte çiçek açan dallar da beyaza büründü.
4: Yozgat bizi yine şaşırttı. Mayıs'ın ikisi bugün. Çok güzel bir sabah karla uyandık.
0: Sakarya'nın yüksek kesimleri de beyaz örtüyle kaplandı. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.
5: Ve Edirne'de her yıl olduğu gibi 5-6 Mayıs tarihlerinde kakava şenlikleri düzenlenecek. Baharı en güzel halde karşılamak isteyenler de evlerini temizledi. Oteller şimdiden doldu.
6: Kakava temizdi, şenlik temizdi.
0: Temizlikler yapıldı, hazırlıklar tamamlandı. Edirne'de kakava için geri sayım başladı.
6: Evleri suladım, tavanlarımı suladım, eşyalarımı yerleştireceğim. Kakava için yaptım bunu, yoksa yapmam kalsın yani.
0: Edirne'de 5-6 Mayıs tarihlerinde Hıdrellez ateşi bir kez daha yanacak. Kağıtlara yazılacak dilekler Tunca Nehri'ne bırakılacak. Kentte heyecan artarak sürüyor. Evler temizlenerek bahara hazırlanıyor.
6: Şenlik yani, eğleniyiz. Baharın geldiğini anlıyız.
7: Hepsini yaptık, temizlikleri giyeceğiz, kuşanacağız. Bu kadar.
8: Edirne'de Hıdrellez heyecanı başladı. Şenlikler öncesi hazırlıklar tamamlanırken kente gelecek ziyaretçiler nedeniyle otellerde doluluk yaşanıyor.
9: Ulusal ve uluslararası alanda misafirlerimizin çok yoğun bir ilgisiyle karşı karşıyayız.
8: Baharın girişini simgeleyen kutlamalar bu yılda yoğun katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.
9: Komşu ülkelerimizden Yunanistan, Bulgaristan, özellikle Romanya'dan çok fazla misafirlerimizin talepleriyle karşı karşıyayız.
10: Rezervasyon yapacak olan misafirlerimizin bir an önce yapmasını tavsiye ederim çünkü boş otel kalmayacaktır.
5: Fem Türkiye Kültür Yolu Festivali coşkusu ilk kez Aydın'a taşındı. Peki festivalin Aydın ayağında ne olacak? Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy anlattı.
0: Konserlerden sergilere, atölyelerden gastronomi rotalarına. Kültür Yolu Festivali ilk kez Aydın'da.
11: Aydın'da da 10 ayrı noktada 177 etkinlikle başta Aydınlılar olmak üzere sahaya çıkmış bulunuyoruz.
0: 9 gün sürecek festivalin açılışı Atilla Koç Kültür Merkezi'nde yapıldı. Aydın festival sayesinde kültür ve sanatla nefes alacak.
11: Her kesimden, her yaş grubundan vatandaşımıza hitap edecek, herkes kendi zevkine uygun etkinliklerini bulabileceği bir geniş kapsamlı bir festivalden bahsediyoruz.
0: Bakan Ersoy bu yıl da gastronomiye ayrı bir önem verdiklerini söyledi.
11: Bu sene özellikle gastronomiye çok ayrı bir parantez açtık. Lezzet noktalarını da çok ciddi bir şekilde irdeliyoruz, ön plana çıkmasını sağlıyoruz.
12: Aydın denince akla Evliya Çelebi'nin sözü gelir. Çünkü dağlarından yağ, ovalarından da bal akar. İşte lezzet noktalarında Kültür Yolu Festivali'nde tüm bu lezzetler de sunuluyor. Bu da paşa böreği.
13: Paşa böreği. Evet, bu bizim işte metropol şehirlerden misafirimiz geldiğinde, bayramlarda, özel günlerde olmazsa olmazımız.
0: Festival kapsamında Ebru Atölyesi de düzenlendi.
14: 14. yüzyıllara dayanan Türkistan'da ortaya çıkmış Buhara kentinde, daha sonra İran'a, İran'dan da İpek yoluyla ülkemize gelmiş bir sanat. Bulut anlamına geliyor.
5: Şimdi gelin haftanın kültür sanat ajandasına bakalım. Ardından çok kısa bir ara reklam.
15: Dünyaca ünlü piyanist Maxim Segment World Tour kapsamında İstanbul'a geliyor. Sanatçı piyano müziğini klasik sınırların ötesine taşıyarak rock enerjisi ve sinematik anlatımla sahneye taşıyor. Konser 5 Mayıs'ta Zorlu PSM Turkcell sahnesinde dinleyiciyle buluşuyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali 8 ay boyunca 26 farklı şehirde sanatseverlerle buluşuyor. 2-10 Mayıs tarihleri arasında Aydın'da devam edecek olan festival, konserlerden sergilere, tiyatrolardan operaya, şehirlerin gastronomi değerlerini de ön plana çıkararak ziyaretçilerle buluşacak. Yunan müziğinin sevilen sanatçılarından Antonis Remos Türkiye'ye geliyor. Sanatçı 30 kişilik orkestrayla kendine has yorumu, güçlü vokali ve derin duygulara dokunan sahne performansıyla dinleyiciyle buluşuyor. Konser 2 Mayıs'ta Volkswagen Arena'da.

İstanbul Modern Sinema, Kanada sinemasının 1970'lerden günümüze uzanan önemli örneklerini bir araya getiriyor. Toronto Uluslararası Film Festivali'nin en iyi 10 film listesinden ilham alan seçki, hem usta yönetmenlerin dikkat çeken yapımlarını hem de uluslararası alanda ses getirmiş filmleri izleyiciyle buluşturuyor. Filmler 7-17 Mayıs tarihleri arasında gösterimde. Devlerin Savaşı adlı tiyatro oyunu sanatseverlerle buluşuyor. Başrolünde Okan Bayülgen ve Celal Kadri Kınaoğlu'nun olduğu oyun, sanat dünyasının iki büyük orkestra şefinin maceralı ve ilham verici hayat hikayesini ele alıyor. Tiyatro 8 Mayıs'ta AKM'de sahneleniyor. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, klasik ve modern eserleri buluşturan özgün bir programla müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Şef František Macek yönetimindeki orkestraya konuk solist olarak genç kuşak piyanistlerden Salih Can Gevrek eşlik edecek. Konser 7 Mayıs'ta Lütfü Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda gerçekleşiyor. Balkan müziğinin güçlü ve renkli sesi Suzan Kardeş, Hıdrellez Festivali ile sahne alıyor. Sanatçı, festival kapsamında geniş repertuarı ve ritüel keseleriyle dinleyiciyle buluşuyor. Etkinlik 3 Mayıs'ta Maximum Unique Açık Hava'da. Mert Fırat ve Binnur Kaya'nın başrollerini paylaştığı iki kişilik oyun tiyatro sahnesine taşınıyor. Tek perdelik kara komedi, evlilik kurumunu, sadakati ve bireysel özgürlüğü mizahın keskin diliyle tiyatro severlerin karşısına çıkarıyor. Tiyatro 4 Mayıs'ta Dastas sahnede.

Star Wars efsanesi canlı orkestra eşliğinde sahneye geri dönüyor. İstanbul Film Orkestrası, Star Wars'un 3. filmi Return of the Jedi'yi Şef Timothy Hent yönetiminde dev perde gösterimiyle sahneleyecek. Konser 3 Mayıs'ta Volkswagen Arena'da. Kültür Medeniyet Vakfı tarafından hayata geçirilen Artı Küme, sanat destekleri programının 2025 sergisi izleyiciyle buluşuyor. 17 Haziran'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak mümkün seçkisi, farklı disiplinlerden 25 projeyi bir araya getiriyor. Karaköy Palas'ta düzenlenen açılış programında, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Küme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve Küme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Eren de konuşma yaptı.

Efendim kısa bir aranın ardından tamamlıyoruz ana haber bültenini. Birazdan konuklarıyla birlikte Eren Eğilmez karşınızda olacak. Yarın yine aynı saatte 18'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Akdeniz'de Antalya yağmurlu 16, Mersin yağmurlu 19 derece. Karadeniz genelinde hava kapalı ve yağmurlu, Samsun 10, Trabzon 12 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 9, Kayseri yağmurlu 14 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 13, Van yağmurlu 17 derece. Güneydoğu genelinde de hava yağmurlu, Diyarbakır 23, Şanlıurfa 24 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sundu.

Binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Anlamak için soran program gerçek fikri neden? Herkese merhaba. İran teklif sundu. Trump beğenmedim dedi. ABD ve İsrail bölgede yığını arttırdı. Artık tek seçenek savaş mı? Tartışacağız, konuşacağız. Tıkanan Hürmüz küresel enflasyon tetikledi. İran'da isyan planlayan ABD kendi kendine küresel isyana mı yol açacak bu gidişle? İran'da bir isyan çıkmadan. Trump'ın dünyaya karşı başlattığı ticaret savaşı dolardan kaçışa mı sebep oluyor? Petrodolar düzeni petroyuana mı dönüyor? Ve transatlantik gerilim yeni bir boyuta mı taşınıyor? ABD Almanya'dan asker çekmeye hazırlanıyor. Sırada hangi ülkeler var? Başka yerlerden de ABD asker çekecek mi? Bunların hepsini tartışacağız. Peki kimlerle? Nalan Yazgan gazeteci. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Ve dış politika yazarı gazeteci Nedret Ersener. Hoş geldin Nedret. Doktor Özgür Tör, emekli Tuğgeneral Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim yayınlar.
0: Birazdan da Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çek bizimle olacak. Onu da aramızda olacak ve hep birlikte bu başlıkları konuşacağız. Herkes iyi mi?
1: İyi.
3: Bu teşekkür hafta. Ederiz. İyi, barış devam.
0: Barış devam.
1: Anlaşma vallahi, yok hala.
0: Hala anlaşma yok. Ama artık hakikaten şu yığına bir konuşacağız. Özgür Bey bize bir anlatacak. Oradan diyeceğiz ki bu yığınak ne anlama geliyor?
3: Barış güvercinleri mi yoksa başka bir
0: şey? Evet. Onu konuşacağız. Bir de şimdi bir araya gidelim. Bir araya gidelim kesilmeden devam edebilmek için. Döndüğümüzde de Bayern'in petrol tankeri kaçırıldı diye bir ihbar var. Reuters'dan geçen bir haber. Hani hakikaten OPEC'ten çıkmak Baye'ye yaramadı mı? Bu korsanlık meselesini bir konuşalım. Somali'ye götürüldü deniyor gemi. Ona bir bakalım. Gerçek korsan kim diye de soralım. Çünkü Trump da ilginç bir korsan açıklaması yaptı ve çok eğlendiklerini söyledi. Bunların hepsini
3: altını da çizdi yani. Yani bir defa lafın arasında söylemedi. Yani.
0: Evet, altını çizdi. Altını çizdi. Bunların hepsini konuşarak başlayacağız aranın ardından.

0: Evet, aranın ardından tekrar karşınızdayız. Nevzat Çiçek'le aramıza katıldı. Hoş geldin Nevzat.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi şöyle, ben arkadaşlardan bu grafiği istiyorum. Bayen'in petrol tankeri kaçırıldı haberi. Reuters'a referansla veriyoruz. Sadece Reuters'a da referansla değil, Özgür Bey'i de almak isterim.
2: Ne demek?
0: Şimdi... Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu limanı da körfez şeyi bypass eden liman diye konuşuluyor Hürmüz'ü.
1: Evet.
0: Yola çıkan
3: şuradaki liman, yani Umman'dan, evet. Umman üzerinden geçip şuradan çıkan.
0: Yani Bayen'in kritik bir limanı o. Yani Hürmüz'den yırtıyor o liman sayesinde. Evet. Oradan çıkıyor başlangıç. O güzergahı bize bir anlatır mısınız? Nasıl bir güzergahla gelmiş? Burada arkadaşlar şey yapmış ama şimdi, göstermişler.
3: Güzergah, fakat buradaki bypass

0: bypasslar hem Suudi Arabistan hem buradaki Hı-hı. Kızıldeniz'e akan bypassları yani boru hatları o bütün o Basra Körfezi'den çıkan miktarı bir kere taşıyamıyor. Düşük Hı-hı. Bir oranı taşıyor. Bunu geliştirmeye çalışıyorum. Hı-hı. Bunu öncelikle söyleyelim.
1: Tamam.
0: Tabii kaçırıldığı eğer iddiası doğruysa yani normal rotasında gelirken Yemen istikametinde kaçırıldıysa yani
1: birinci
0: Yemen,
1: basamak
0: Somali korsanlar
1: yola çıkış evet. Şurada.
0: Evet.
1: İkinci basamak kaçırılma anı.
0: Yani burada Somali diyoruz ama kaçırıldığı nokta hı hı. Eğer burası doğruysa yani Yemen üzerindeki bazı unsurlardan mı yoksa onunla koordineli Somali mi onu bilemiyoruz. Ama hı hı. Benim aklıma şöyle bir senaryo da geliyor. Şimdi bu tankerin rotasına baktığımız zaman ne konuşuluyordu? İran açıklaması vardı. Babil Mendeb'de kapatılabilir.
1: Evet. Aynen şimdi, öyle.
0: Ya bunun bir öncü emaresi yönelik bir faaliyet midir? Ya da tam tersine sahte bayrak harekatıyla buraya bir deniz gücü dışarıdan abluka için yapılan bir hareket midir? Bunu henüz anlamamız zor. Çünkü ne olayın netliği var. Yani doğru mu yanlış mı? Tam Reuters boşu boşuna bir şey söylemez belki ama netice itibariyle bunu kim kaçırmış?
1: Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları tarafından yayınlanan resmi bir şüpheli faaliyet uyarısı var.
0: Şüpheli faaliyet, evet.
1: Olayın niteliği bir dökme yük gemisinin kaptanı Yemen'in El Mukalla şehrinin yaklaşık 84 deniz mili güneybatısında şüpheli bir yaklaşımla karşılaştıklarını rapor ediyor. Gemiye yeşil gövdeli bir sürat teknesi ve ona eşlik eden beyaz bir balıkçı teknesi yaklaşık 500 metre kadar yaklaşıyor. Uyarı tarihi 2 Mayıs 2026 yani bugün. Tavsiye bölgeden geçen diğer gemilere dikkatli olmalı ve herhangi bir şüpheli durumu derhal bildirmeleri çağrısı da bulunuyor.
0: İşte burada ben Meram, şu...
2: Gemi bak, benim Yemen... diyor mu Birleşik Arap Emirlikleri?
1: Ha?
2: Gemi benim diyor mu ki?
1: Yok. Henüz
2: Birleşik Arap Emirlikleri... O da belirsiz bence.
1: O da belirsiz. Hmm.
0: Burada
1: o
3: da belirsiz. Çok kötü ben yani, kat.
1: İddia şu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin limanından kalktığı.
2: Hı hı, tamam.
3: Ben bir katkı sunayım mı?
1: Lütfen.
3: Şimdi... Biraz geç şey yaptım. Togo bayrağı taşıdığı iddia ediliyor. 8 gün önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin limanından yola çıkıyor. Sonra Dibbe ve Acman'a vuruyor. 2 tane limana giriyor Birleşik Arap Emirlikleri'nden. Sonra Yemen'in o bahsedilen kısmında Yemen'e doğru yol alıyor. Mukalla şehrinin çevresine ulaşıyor. Geminin mülkiyeti Şarika'daki serbest bölgeye kayıtlı Royal aldığı bir şirkete ait. Ve dolayısıyla da burada arkadaşların söylediği şu, şu an bölgede gemiyle ilgili korsan mı başkaları mı net değil ama sigorta primleri artırıldı.
1: Esas şey mi? Evrak mı sendeki gemide?
3: Evet, evet.
1: Çünkü bendeki notlarda burada yazıyor, bayrak Marshall Adaları.
3: Burada Togo. Togo'da olarak söyleniyor.
1: Ham petrol tankeri, yaklaşık 2 milyon varil kapasite. 2
0: milyon varil var. Şimdi burada ilginç olan şey şu. Somali'ye getiriliyorsa bir kere Somali'den çıkan teknenin buraya o küçük teknenin menzil olarak ulaşması çok zor. Burası kısa gibi görünüyor ama çok ciddi bir mesafeden bahsediyoruz. Bu birincisi. İkincisi kaçırıldığı yer Yemen yakınları. Hı-hı. Yani hı-hı. Buranın deniz yetki alanlarına yakın bir yer. Dolayısıyla bu da ilginç çıkarız diyor. Eğer gemi Somali'ye götürülüyorsa bu çok mantıklı da gelmiyor. Normal şartları buradan olan bir grup bunu buraya götürür. Efendim buradan geldiyse oraya nasıl geliyor?
1: Bir sahte bayrak kokusu
0: olabilir. Yani bunun çok ayrıntılı. Bunun şöyle bir sonuç çıkabilir burada. Yani nasıl şuradaki bir ablukadan bahsediyorsak burada da yakında Amerika Birleşik Devletleri veya işte ne diyelim bir batılı bazı güçlerin uygulayacağı bir kontrollü geçiş. Biz bunu daha önce Somali korsanları üzerinden görmüştük. Yani senaryo bazen benzerlik arz ediyor. Ama bu gerçek bir kaçırma da olabilir. Yani bu şimdi petrol fiyatlarının artması münasebetiyle.
1: Nevzat'ın orada altın çizdiği böyle
3: sigorta
1: primin evet. ile ilgili boyutu da bir şey olabilir mi? Senin yorumun ne Nevzat?
0: Londra bağlantılı bütün sigortacı ve bir şirket değildir o. Bir çeşit şey düşünün. Kooperatif gibi düşünün. Yani böyle bir olay olduğu zaman zaten şeydeki sigorta fiyatları hep arttı önümüzde hatta vermiyorlar, sigortalamıyorlar gemileri. Bir sigortasız gemi de çok büyük bir maliyet. Yani bir kaza olduğu zaman, battığı zaman 2 milyon varilden çok geminin kendi maliyeti ondan fazla. Dolayısıyla eğer hani burada da benzer bir hareketlenme operasyon varsa sigorta fiyatları artar. Bu da navlun piyasasını artar. Bu ne olur? Bütün dünyadaki tekrar çünkü burasıyla burası çok ticarette önemli bir mevkiden bahsediyoruz. Çok ciddi fiyat oynamalarına devam edebilir. Nereden görmüştük buna benzer bir şeyi? Direkt bununla alakalı değil ama bir tane tanker, daha doğrusu konteyner tankeri öyle söyleyeyim. Konteyner

0: gemisi, tanker konteyner gemisi 3 gün Süveyş kanalını orada kapattı. Acayip navlun fiyatları çok artmıştı. Yani her şeye zam gelmiş.
1: Peki şimdi bir parametre daha var. Yani aslında biz bu konuyu akışa alırken baktığımız şeylerden bir tanesi de şuydu. Nedret, şeye ne dersin? Şimdi Baye'nin geçmesi burada. Yani daha yeni OPEC'ten ayrılmış olman Baye.
2: Ha, direkt bağlayabileceğiz mi?
1: Baye OPEC'ten ayrılınca hani seni kurtlar kaptı gibi bir şey mi? Böyle bir boyut olabilir mi? Yani bunu bir sigorta parametresi
2: yani
1: var.
2: Yani OPEC yani Birleşik Arap Emirlikleri ve OPEC Plus bağlantısı çok önemli ama bunu tam oraya bağlayabilir miyiz? Emin değilim ben.
1: Hmm.
2: Yani üzerine gelmiş olmasından hani huylanmamız normal. Ama bu çok daha büyük bir iş. Kaldı ki mesela Somali meselesini ben şöyle de bakıyorum. Somali mesela OPEC içinde de bir sorundu aslında. Hmm. Yani mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC'ten ayrılma sebeplerinden ikinci, üçüncü nedenlerden birisi de Suudi Arabistan'la yaşadığı problemler. Somali bunlardan biri. Onlar mesela Somali'de iki ülke hükümeti kendi taraflarına çekerek bir diğerine karşı da dolduruşa getiriyorlardı. Ama bu buna direkt bağlanır mı biraz zor gözüküyor. Bir de tabii şeyi anlayalım bir önce. Çünkü üstüne yani ele geçirenlerin kimliği de meçhul.
1: Hı hı, hı.
2: Sadece söylenen silahlı bir grup.
1: Ve Somali'ye çekilmiş olması.
2: Evet.
0: İddia. Bir tek şöyle sizin söylediğiniz yani hiç bu ihtimalleri konuşuyoruz. Şimdi
1: tabii.
0: Net bir şey söyleyemiyoruz. Şu liman teyit etmem lazım ama şimdi Yemen deyince iki tane Yemen var aslında. Hı. Yani Husiler daha batı tarafında, bu taraf Suudi Arabistan'a daha yakın olamıyor. Eğer öyleyse bunu teyit etmemiz lazım. Eğer öyle ve buradan bir operasyonel bir faaliyet olduysa o zaman bu OPEC'te olan bağlantısı konusunu da bir
1: anlam ifade edebilir.
0: Ama bunların tamamı, bir an önce söylediklerimizin tamamı bir fikir yürütmedir.
1: Bununla bir akıl yürütme,
0: biraz
1: doğru.
0: Biraz daha elimize bilgi ihtiyacı.
1: Peki, şimdi hani korsanlık, deniz korsanlığı deniyor ya. Gerçek korsan kim? Denizde gerçek korsan kim diye soruyorum. Çünkü Trump'ın ilginç bir konuşması oldu. Arkadaşlar da onu hazırladılar. Bir verirlerse hem önce o konuşmayı dinleyelim. Trump kendi ağzıyla ABD'nin korsanlık yaptığını söyledi. Yani burada bahseden korsanlığı buradaki korsan itirafına bir bağlayalım. Evet, buyurun.
3: And there was no response. Turn your ship around. Evacuate your engine room immediately. And you see all these guys running out of there. Now, they're 5 miles away. And one shot into the engine room, blew up the engine room. The ship stopped. They used tugboats. And then we landed on top of it. On top of everything else, we then land on top of it. And we took over the ship. We took over the cargo, took over the oil. It's a very profitable business. Who would have thought we were doing that? We're like pirates. We're sort of like pirates. But we're not playing games because, you know, for 47 years, Iran has been pushing everybody around. They're the bully. And
1: yani korsanlar gibi.
2: ABD başkanını mahcup edecek değiliz. Biz korsanız diyorsa.
1: Korsandır.
2: Saygı duymak lazım.
1: Ne dersiniz Nalan Hanım?
4: Yani hani Trump büyük bir keyifle söylüyor bunu.
1: Büyük bir coşkuyla da alkış alıyor.
4: Evet ya, evet yani söylemesi ayrı bir olay. Bir de oradakiler tarafından alkışlanması da yani bir devlet başkanının bu böyle hani biz korsanız deyip keyif alması. Oradakilerin de alkışlayıp destek vermesi hani.
1: O meşhur Hollywood filmi
4: sonra
1: vardı
4: da İran'a bully diyor yani. İran asıl işte zorbalıyor bizi falan diyor ama tabii ki burada gerçek Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in zorbalığı.
1: Makine dairesini vurduk. Geri dönün dedik. Bir de bu tabii ablukaya olan bir özgü de aynı zamanda. Çünkü bütün yatırımını ablukaya yaptı şey.
4: Şimdi Trump. Kozu o. Evet,
1: şimdi kozu o.
4: Elindeki en büyük
1: gemiyi
4: kart.
1: Vurduk, çıktık. Hatta bu da bu korsanlığın görüntüsü değil mi? Yani o gemilere
0: daha uzak mesafeden de vurabilirdi. Yani o yeni mesela teknoloji toplar için çok basit bir
1: şu görüntüler aslında Trump'ın tam söylediği bu.
0: Evet.
1: Vurduktan sonra inme. Ne oluyor burada?
2: Yok yok diyor ki bir de indik. Şeye el koyduk
1: diyor. Petrole el koyduk diyor. Aynen. Korsanlık işliyor. Çok karlı işliyor.
0: Evet.
1: Çok karlı işliyor. Bu da
0: şimdi burada tabii uluslararası hukuk açısından bakılırsa ne derler onu bilmiyorum. Ama güç odaklı yani uluslararası ilişkiler açısından baktığınız zaman realizm tabanlı baktığınız zaman güçlü olan haklıdır. Bunu doğru o anlamda söylemiyorum. Şimdi burada şunu söylemek lazım. Amerika Birleşik Devletleri bu kadar büyük bir donanmayı niye besliyor diyelim. Yani niye ayakta tutuyor? Çok ciddi bir yatırım yapıyor. İşte bunun için yapıyor. Oradaki korsanlık

0: Tabii
1: bu Amerika'nın indiği gemi.
0: Evet, o makine dersi vurduğu gemi mi yoksa başka gemi mi onu tam bilemiyorum. Ama netice itibariyle tabii belki gündüz vurdular, akşam indiler itibariyle. Ama şunu söylememiz lazım. Bakın İngiltere, İspanya'yı savaşındaki mücadele 1600'lerde şöyle tezahür ediyor. İngiliz gemilerine, yani donanmasına korsanlık görevi veriliyor. Bu artık yani yasal anlamında söylemiyorum ama yani İspanyol gümüş ve altın getiriyor özellikle Amerika kıtasından ve gemileri daha büyük. Hem taşımak için hem malzeme hem insan için, tabii askeri gemi bunlar, kalyonlar. İngiliz gemileri bunlardan işte bir çıt daha küçük ama daha seri. Bunlarla bir çeşit böyle korsanlık modunda, İngiliz donanması değil, avlayıp durdurup Maldanlı'ya koyup olar. Yani bu tarihsel olarak Batı'da korsanlığı böyle
1: lazım.
0: Çok hani negatif bir bakış açısı olarak değerlendirmemek lazım. Bunu savaş tazminatı gibi diyor ki ben orada o kadar askeri harcama yaptım diyor. Bunu söylerken doğru yaptığını söylemiyorum.
1: Peki burada bir gövde gösterisi var mı? Hani bu görüntülere baktığınızda, o inmeler izlediğinizde, bir asker gözüyle bunu izlediğinizde, bu operasyonun bu şekilde kaydedilmiş olması, görüntülerin yayılmış olması, burada hani bir nevi bir gövde gösterisi, bir psikolojik üstünlük kurma çabası
0: mutlaka vardır. Ama bu çok zor değil. Yani o eğitim alanlar için, yani helikopterle oraya, bu deniz şartları da çok iyi, hava şartları da çok iyi. Bunu yapması evet bir gövde gösterisi ama çok yani zor bir hareket cinsi değil. Çünkü bir sivil gemi, yani bir savunması yok. Zaten makine dairesinden önce boşaltıyorlar, ondan sonra vuruyorlar. Hı hı hı. Buna bu şekilde bakmak lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin gene geçmişe baktığınız zaman, hem İngiltere'den başladım bir önce, deniz ablukası çok önemli. Kuzey-Güney Savaşı'nda Kuzey kazanıyor. Nasıl kazanıyor? Güney'i abluk altına, donanmasıyla abluk altına alıyor ve onun işte pamuk, şeker ihracatını baltalıyor, parasını kesiyor, yani kazanmasını, silah ithalatını baltalıyor. Ve bu sayede önemli bir katkıyla, farklı faktörler de var, kazanıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda gene benzer şekilde Japonya'yı, işte Almanya hep böyle ablukaya alarak işte, kazanıyor. Dolayısıyla şimdi bunu da daha önce yaptığı bu ağır vuruz ağır vuruz değil de ya biz ablukayla biz bu işi hallederiz'e doğru giden bir süreç var. Tabii istisnaları var, biraz da onu konuşuruz, o B1 uçaklarının getirilmesiyle ilgili. Burada ben çok böyle bir askeri, büyük bir askeri başarı görmüyorum ama şunu görüyorum. Yani taktiksel olarak baktığınız zaman büyük başarı ama stratejik olarak baktığınız zaman büyük bir donanmayı idame ettiren Amerika Birleşik Devletleri'nin realist perspektife baktığınız zaman güç odaklı. Diyor ki benim diyor kontrolüm, yani benim onayım olmadan gemiler rahatlıkla seyri sefer yapamaz diyor. Yani bunu güç gösterisi olarak koyuyor. Somali'de de işte bu Babil Mendeb, orada da hani kim kapatır? Şimdi İran ben kapattım diyor. Amerika diyor ki hayır ben kapattım diyor. Kim güçlü? Bunun ortaya çıkartacak bir güç gösterisi olarak, yani taktikten çok stratejik bir gövde gösterisi var. Peki bunu sadece İran'a karşı mı okumak lazım? Yoksa gelecekteki hep uzak doğuda savaş olacak diyoruz ya, ona mı bakmak lazım? Bak Amerika'nın böyle üstleri var. Mesela Hiroşima ve Nagasaki atom bombası atmıştır. Japonya zaten teslim olacaktır.
1: Evet.
0: Bombayı Japonya'ya atmadı.
1: Dünyanın geri kalanına.
0: Özellikle Rusya'ya. Savaş sonrasında Rusya çok kuvvet çıktığı için bak dedi dur benim elimde nükleer silah var, senin elinde yok. Sen dur dedi çünkü onun daha fazla istekleri vardı. Burada verilen mesajı sadece böyle hani İran'a değil bence işte uzak doğudaki veya dünyadaki Amerika Birleşik Devletleri arasında rakip olan ülkelere yönelik bir ablukayı bak ben uygularım. İstediğim gemiye el koyarım, petrolünü de alırım gibi bir mesaj olarak değerlendirmek lazım. Yani Mahan Amerikalı bir deniz subayı, daha sonra amiral oluyor. Deniz hakimiyet teorisini oluşturuyor. Bir konu önce teorisi oluşturur, arkasından uygulaması gelir. Sonra Amerika dünyanın en büyük donanmalarından bir tanesini idame ettiriyor. Yani dünyada destroyer sayısı en fazla, uçak gemisi sayısı en fazla olan, deniz havacılığı en fazla olan Amerika Birleşik Devletleri. Bunu şimdi güç perspektifinde ben diyor kullanırım.
1: Peki, bu güç perspektifinin geldiği bir aşama. Şimdi bu abluka, Amerika'nın bulduğu bir aslında şey, bir formül. Çünkü ablukanın maliyeti günlük 60 ila 100 milyon dolar arasındaymış. Fakat savaşın maliyeti günlük yaklaşık 1 milyar dolar. Hani savaşmak yerine ablukayla İran'ı pes ettirmek daha ucuz.
0: Daha
1: tüccar.

0: Trump'a daha uyan bir şey. 10 kat daha düşük bir...
1: Baştan bunu ne yapmadığını tabii sormak lazım aslında. Yani baştan neden bunu? Savaş Bakanı'na sormak lazım. Ona değil de
0: o zaman baştan niye bunu yapmadı sizce?
2: Çünkü bazı şeylerin susturulması gerekiyordu askeri açıdan. Onlar tamamlanmadan olmaz. Ama bu bizi şöyle bir tartışmaya da götürüyor. Mesela bu gerçekten Amerika'nın dediği kadar İran'ı çökertiyor mu, dizlerinin üstüne çökertmiyor mu?
0: Abluka.
2: Mesela sen şimdi dedin, ben onu duymamıştım. Bu deminki 60 ne dedin?
0: 60 ila 100 milyon dolar dedi.
2: Şeye maliyeti, ABD'ye maliyeti.
0: Maliyeti.
2: Şimdi Amerikalı uzmanlara göre şeye maliyeti, Washington'ın resmi söylemi dışında diyor ki 500 milyon dolara patlıyor günlük diyor İran'a. Amerikalı enerji uzmanları diyorlar ki yok öyle bir şey değil. Yani olsun olsun 150 milyon dolarlık falan bir şey. Bu da İran için yani ne olacak ki? Hani zengin olduğu için ne olacak ki demiyoruz ama savaş şartlarında göze alabilecek. ABD'nin gideriyle kıyasladığında da zaten aradaki fark 70-80 milyon dolar gibi bir şey oluyor. Ama savaşa kıyasla, yani fiili savaşa kıyasla daha ucuz olduğu ortada. Ben hani şeyin o sırada ya biz bunu savaşla halledemiyoruz. Ablukayı mı, bir ablukayı mı düşünelim dediğini zannetmiyorum ABD'nin. Bunu bir faz olarak düşünüyor. Yani ikinci aşama.
3: Bir şey de var yani hani ilk başta direkt ablukayı alsaydı, Hürmüz'ü kapatan Amerika Birleşik Devletleri olsaydı çok büyük tepki olacaktı bütün dünyadan. Çünkü savaştan önce zaten Hürmüz açıktı. Şimdi önce İran kapattı, İran'ı suçladı, NATO'yu çağırdı, İngiltere'yi çağırdı, işte dostları, arkadaşları çağırdı. Sonra onlara bir atarlandı, kimse yardım etmiyor, oradan gelen petrol size gidiyor filan, aslında bizim de ihtiyacımız yok dedi. Sonra ablukaya aldı. Hani böylece bir psikolojik de bir savaş aslında. Yani yine burada hani İran suçlu. İran yüzünden şu anda orada aslında petrol geçmiyor diye. Yani direkt kapatsaydı küresel ekonomide bu işte her yerde benzinin pahalanması, işte helyumun olmaması vesaire, bütün bu oradan geçen komoditlerin dünyaya yayılamaması, tedarik zincirlerinin kırılmasının hepsinin suçlusunu şimdi İran olarak gösteriyor. İlk başta bunu yapsaydı o zaman ABD'ye olan tepki daha da artacaktı küresel olarak.
4: Şimdi önce şu köfte şeyle ilgili, gemiyle ilgili söyleyeyim. Ciddi bir olay gerçekten. Sebebi şu. Şimdi Yemen sahil güvenliği ortak deniz gücüyle müdahale etmeye çalışmışlar ama gemi Aden'e doğru götürülen, daha doğrusu Somali sularına doğru götürülüyor. Şimdi burada iki şey ifade ediliyor. Birincisi, biraz sonra geleceğiz. Şimdi Hürmüz'ü İran resmi olarak hiçbir zaman kapattı mı? Hayır. Ama ne yaptı? Gemi trafiğini durdurdu.
5: Bizim kontrolümüzden geçen
0: bizim kontrolümüzde yeni kurallar koyduk dedi.
4: Yeni kural ama yani resmi olarak şey yapmadı. Şimdi bu Aden Körfezi ile ilgili, Babil Mendap ile ilgili çok şey konuşuluyor ya. Şimdi burada bu korsanlık faaliyetlerinin artması durumunda hili olarak buranın geçişiyle ilgili ciddi bir sıkıntının oluşması, sigortaların artması ve dolayısıyla da burada tırnak içinde söylüyorum, belli bir gemi trafiğinin azalması mümkün olabilir. İki, zamanlama itibariyle söyledin, doğru. Yani Birleşik Arap Emirlikleri meselesinden ziyade bugün dünyanın en büyük taşıma şirketlerinden bir tanesi yeni rotasını açıkladı, biliyorsunuz. Cidde Limanı üzerinden, Kızıldeniz'den yeni bir rota açıkladı ve bu rotaya uyacaklarını söyledi. MSC diye bilinen bir şirket, en büyük şirketlerden bir tanesi. Türkçe ifadeyle söyleyeyim. Dolayısıyla da burada üçüncüsü de çok ilginçtir. Son dönemlerde bu özellikle uluslararası basında Husilerle bu Şebap örgütü arasında bir işbirliğinden söz ediliyor. Özellikle bu deniz meselesinden benim çok dikkatimi çekmişti. Yani normalde ideolojik olarak birbirlerinden uzaklar. Fakat iş, tırnak içinde söylüyorum, Batı karşıtlığına geldiğinde birleşebilecekleri bir alan var ve daha da önemlisi ekonomik bir alan. Yani korsanlık Somali'de ciddi bir ekonomik alan. Biz 2012'de ilk gittiğimizde o dönemlerde falan böyle anlattıklarında falan ciddi bir sektördü. Yani
3: Trump özeniyor o yüzden.
4: Evet evet, ciddi bir sektördü. O nedenle gemi işini öyle koyayım. İkincisi, bu abluka meselesinde bence Amerikalılar ilk başta niye bunu koymadılar? Çünkü ilk başta Amerikalılar İran'ın bu hamlesini görmediler. Dolayısıyla da aslında Amerikalılar İran'ı taklit ediyor dersem yanılmış olmam. Sebebi şu. Şimdi birincisi, bu ablukayı ortaya koyduğunda Amerikalılar ne diyor? İran'ın depolama kapasitesi çok fazla yok. Ve dolayısıyla en fazla 2 hafta durabilir. 2 hafta sonra bu depolama kapasitesi olmadığı için kuyuları durduracaklar. Ve dolayısıyla da burada ciddi zarar vuracaklar. Peki bunu kim yapmıştı? Bunu esasında İran Körfez'deki depolama kapasitelerini gördüğü için aynı yolu izlemişti. Ve şimdi Amerika Birleşik Devletleri İran'ın Körfez'e karşı kullandığı kartı İran'a karşı kullanıyor.
0: Bir ekonomik satranç mı oynanıyor burada?
4: Tabii, bir o. İkincisi de...
0: Üç nolu grafiği alalım, Nevzat'ı da buraya alalım.
4: Ablukayı kaldırma sebeplerinden bir tanesi, durdurma sebeplerinden bir tanesi şu. Amerika Birleşik Devletleri, İran ne zaman ki buradaki petrol ihracıyla ilgili yuanı ve riyalı ortaya koymaya başlayınca kendi sistemiyle ilgili bu para transferi meselesini, kripto dahil. Ha şurada bir bilgi söyleyeyim, çok ilginç bir bilgi. 3 gün önce İranlılara bunu teyit ettirdim. Dedim ki ya bu Amerikalılar diyorlar ki enteresan bir yaptırım uyguluyorlar size. Sizin hayır şirketleriniz var. İşte böyle belli şirketler. Mesela adam sosyal sorumluluk projesi gereği işte kuyu açıyor, insani yardım. Bir kısım bu gemi sahipleri aslında şey parayı oraya gönderiyor. Amerika Birleşik Devletleri dedi ki bu bile, bunu açıkladılar. Bu bile artık şey yaptırım meselesi. Ve dolayısıyla ne kripto, ne bu yardım örgütleri üzerinden, ne de bu paralar üzerinden herhangi bir sistemin oluşumuna izin vermiyor. Ablukayı aslında tutarak petrol ticaretini kesiyor. Yani kendisi dışında kestiği petrol ticaretini hiçbir şekilde petrol dolara alternatif olmayacağı için iki şekilde bunu tutuyor. Ama şunu çok net görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın yaptığının başarısını görünce, yani Körfez'de bunu gördü. Şimdi Körfez'de o depolama alanı olmadığı için. Mesela çok ilginçtir. Kuveyt, yanılmıyorsam çok uzun süren işgalden sonra ilk defa 1 gram ham petrol satamadı. Yani Nisan ayında Kuveyt'ten 1 gram ham petrol çıkmadı. Mesela bu korkunç bir şey. Yani Kuveyt açısından, Körfez açısından korkunç bir şey. O nedenle Amerika Birleşik Devletleri şöyle saha gerçekliğine bakıyor. O saha gerçekliği üzerinden kademe kademe. Yani ortaya yeni bir şey çıktığında o ortaya çıkan şeyi kendi lehine nasıl döndürebilirim sorusunu Körfez'deki, Hürmüz'deki bu ablukayla aldı. Son şunu söyleyeyim. Çok tartışmıyoruz ama evet İran dayanır. Irak savaşında da eski şeyde de çok dayandı. Fakat artık bu eski şartlar olmadığı için yani o İran-Irak savaşı olsun, diğer ambargolarda olsun, o petrol meselesinde daha farklı bir ulusal bilinç vardı. Orada hiçbir sıkıntı yok ama şimdi bunu çok uzun süre devam ettirebilirse Amerika Birleşik Devletleri İran içerisinde kendisine göre tırnak içinde söylüyorum bir huzursuzluğu artırabileceğini, yani o İran sokaklarını harekete geçirmeyi siyasi olarak yapamadığı için belki ekonomik olarak bunun yansımasını görmeye çalışıyor. Fakat şey kısmı da şu, çok ilginçtir. Yani biz hep söylüyorum petrol 100 doları aşıyor. 114-118'e gidiyor. Normalde onun yukarı çıkmasını bekliyorsunuz bu atmosfer içerisinde. Ama Trump muhakkak suretle bir şey söylüyor ve yine 104 bandı, 108 bandında o petrolü tutmaya çalışıyor. 2 gündür yine aynı şeyi görüyoruz. Yani 2 gündür gördüğümüz şey 116-118'e giden bir petrol vardı. Ben hatta arkadaşlara söyledim.
0: 126'yı gördü galiba.
4: 118'i ben hatırlıyorum. Yani mümkündür. Dedim ki ya Trump kesinlikle müdahale eder.
0: Perşembe 126'yı gördü, rekor koydu.
1: Rezervleri tabii devreye sokuyorlar bütün ülkeler ama bunun da bir limiti var. Yani buradaki arz sıkıntısı devam ettikçe, azaldıkça, yani o bypassları dedik ki onlar çok küçük ve hemen çok aynısını oluşturuyor. Kürmüz'ün etkisi olacak bypassları oluşturmak belki 5 sene sürer, hemen olmaz. Onu inşaatçı da daha iyi bilir. Bunu sağlayamadıkça dediğiniz doğru, o müdahale ediyor ama bir noktadan sonra o müdahale
4: işte onu da
1: şeyini kaybeder.
4: Kırılma noktası, Trump'ın kırılma noktası içerideki galon fiyatları. Yani Trump normalde uluslararası piyasada para kazanabilir, uluslararası piyasada bunları verebilir ama ABD toplumunda galon fiyatları çok ciddi artmaya başladığı için ve Trump da bunu gördüğü için bu bir kısmı. En son şunu söyleyeyim, ABD tarihinde ilk defa borcun gayri safi milli hasılayı geçtiğini görüyoruz. Şimdi uzmanlar diyorlar ki bu sürdürülebilir bir şey değil. Yani her 4 dolardan birinin faize gitmesi vesaire falan. Yani düşünün sizin 100 liranız var, 109 lira borcunuz var. Ve bunu bir şekilde karşılamanız lazım. Formül bu mu? Formül bu değil. Çok açık söyleyeyim, formül bu değil. Uzun vade içerisinde Trump'ın bence en büyük sıkıntısı bu iki şeyi halledebilmesi. Yani bir 100 dolar borcunuz, 100 dolar geliniz varsa 109 dolar borcunuz var. Bunu bir denkleştirmesi lazım. İki, ABD toplumuna yerel bu ara seçim öncesi galon fiyatlarını durdurması lazım, düşürmesi lazım. Ha bir şey yapıyor, onun da hakkını verelim, bir şey yapıyor. Japonya gibi ülkeler tarihinde ilk defa, yani tarihinde ilk defa demeyelim ama uzun süre sonra ilk defa Amerika Birleşik Devletleri'ne petrol alıyorlar. Büyük tankerler oraya doğru gitmeye başladı. Hani bir kısmı o tedarik zincirini oradan almaya çalışıyor. Fakat gerçekten hani ben sonuçta fırıncılıktan gelmeyeyim. Yani benim fırıncı aklım Trump'ın bu işi böyle başaramayacağını söylüyor. Uluslararası ekonomistler de bu işi...
0: Bu çizdiğin çerçeve daha somut rakamlar üzerinden bakalım mı?
4: Olur.
0: Yanımıza da

0: gelirsen iyi olur. Hatta belki bunu Özgür Bey ile birlikte anlatırsınız. Nedret Bey ve Nalan Hanım da yorumlarını, analizlerini paylaşırlar. Bu çünkü sürdürülebilir mi kısmı sadece Hürmüz'ün kapalı olması meselesi değil. Hani Hürmüz'ün kapalı olması veya İran denetiminde olmasıyla abluka bir denge oluşturuyor mu? O sürdürülebilir mesela. Çünkü Nedret öylesi bir şeyin altını çizdi ki yani İran aslında sanıldığı kadar ablukadan zarar görmüyor. Ama Hürmüz'deki durum şu tabloyu bir anlatabilir misin Nevzat?
1: Ben istersen
0: Tabii
1: şunu
0: buyurun.
1: söyleyeyim. Çok kısa bir giriş yapayım.
0: Tabii.
1: Şimdi 1 trilyonluk diz dediği herhalde 1 yıllık olsa gerek değil mi? Öncelikle onu bir ortaya koyalım. Bu üretimle alakalı genel dünyanın kaybı olarak değerlendirilebilir. Ama burada benim özellikle vurgulamak gıda güvenliği ve küresel arzda kırılma anını şu çip ve gübre. Şimdi burada Katar, şu küçük çıkıntı var ya şu Katar.
0: Evet.
1: Katar'dan çıkan doğal gaz, LNG sıvılaştırılmış doğal gaz. Her gün 5-6 tankerle böyle o eksi işte 162 derece soğutulmuş dünyanın çeşitli yerine, hatta batıya da çok gidiyor. Doğudan çok batıya gidiyor. Şimdi bunun olmaması dünyanın yaklaşık %20'lik bir kaybına. Şimdi ısınacak mısınız, gübre mi yapacaksınız? İşte fabrikanızı çalışacak, elektrik mi üreteceksiniz? Çok değişik dengelerde %20 bir arz talep dengesizliği oluşturuyor. Bu çok önemli. Niye önemli? Gübrenin ham maddesi doğalgaz. Yani doğal gazdan yararlanan %80'i hem maliyet hem ham madde olarak doğal gazdan yapay gübre, suni gübre. Dolayısıyla bu böyle devam ederse, yani olayın biz sadece işte trilyon dolar o bu falan derken gübre fiyatlarının çok ciddi artması, bu da tarımsal alanda dünya genelinden bahsediyorum, önemli bir risk faktörü olarak karşımıza
0: Birleşmiş
1: çıkıyor.
0: Milletler Genel Sekreteri de 5 nolu grafiği
2: Evet,
0: verirseniz
2: esas,
0: aslında benzer bir şeyi söylüyor. 3 tane de senaryo paylaşıyor. Evet Nevzat dinleyelim.
2: Şimdi esasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin konuştuğu şeyi biz burada bu kriz
0: İlk önce
2: başladı.
0: ne dediğini söyler misin bize?
2: Diyor ki Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlama küresel ekonomiyi boğuyor. Hürmüz Boğazı çevresindeki hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasından derin endişe duyuyorum. Bu durum enerji, ulaşım, imalat ve gıda pazarlarını bozarak küresel ekonomiyi boğuyor. Bu insanlık, bütün insanlık bu bedeli ödüyor. Şimdi bunu söylerken esasında bu stüdyolarda ilk gübre falan konuşulmaya başladığında, anlattığımızda çip meselesini burada konuşmaya başladığımızda hiç unutmuyorum. Bir kısım insan ya çok erken değil mi oralara falan diyorlardı. Hayır, çok erken değildi. Çünkü sonuç itibariyle biz dünyada bir şeyi görmüştük. Pandemi sürecinde Süveyş'te bir geminin Süveyş'i kapatmasıyla dünya tedarik zincirinin nasıl bozulduğunu bir hafta içerisinde görmüştük. Alt üstü bir gemiydi yani. Süveyş'i kapatmıştı, bozulmuştu. Ve dünya tedarik zinciri çok ciddi anlamda bozulmuştu.
1: Yan böyle denk
2: Evet,
1: gelip
2: denk
1: tıkamıştı.
2: gelmişti.
0: Şimdi şu üç senaryo da kısıtlamalar bugün kalkarsa bile,
2: Tabii şu
0: şu
2: an
0: an
2: bile.
0: kalksa bile tedarik zincirleri aylarca toparlanamayacak. Düşük ekonomik çıktığı ve yüksek fiyatları uzatacak. Küresel ekonomik büyüme 3.4'ten 3.1'e düşecek. Küresel enflasyon ki düşüşteydi %3.8'den 4.4'e yükselecek. Yani şu an kalksa bile şu sonuç bedel ödendi yani bu cepte.
2: Şu diyor ki Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bu haliyle bugün şu bedeli öderiz. Yani
0: Eğer
2: bugün kaldırırsak.
0: bugün kalırsa, eğer kalkmaz,
2: Kalkmazsa
0: aksamalar yılın ortasına kadar sürerse.
2: büyüme %2.5'e gerilecek. Enflasyon 5.4'e ulaşacak. 32 milyon insan yoksulluğa itilecek ki bu rakam yüksek. Gübreler azalacak ve mahsul verimleri yetersiz kalacak. 45 milyon insan daha aşırı açlıkla yüzleşecek. Şimdi tabii bunu söylerken esas olarak buraların etkilendiği esas yerler. Şimdi biz çip meselesinde mesela Tayland'ın birinci derece etkilendiğini biliyoruz. Gübre meselesinde aynı ham madde olarak doğal gazın gitmediği yerlerin etkilendiğini biliyoruz. Ama üçüncüsü, daha önemlisi, bence bazı ülkeler bunu üretecek ama tedarik zincirinin pahalılığından dolayı bunu gönderme şansı yok. Bir örnek söyleyeyim. Mesela Dubai dediğiniz yer tamamıyla dışarı bağımlı. Yani sebzesiyle, meyvesiyle orayı kapattığınız andan itibaren 5 gün gitmezse ki bu krizde Suudi Arabistan bütün körfez ülkesine şeylerle 6.000'e yakın tır körfezi kullanarak, yani Cidde limanı üzerinden körfeze mal gönderdiler. Hani bu tedarik zincirini öyle açmaya çalıştılar. Gerçekten sıkıntı. Şimdi bu olmazsa, şimdi düşünün, bir malı ürettiniz, o malı göndereceksiniz ama navlun piyasası o kadar artmaya başlayacak ki o navlundaki artış malın fiyatının 2-3 katına gelecek ve dolayısıyla da işin bir tarafıyla da o kısmı
0: Yani
2: görüyorsunuz.
0: şu
1: Para
0: mu?
1: kazanıyor musunuz? Yani şimdi Dubai mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrolü diğerlerine göre daha az ama sonuçta ihracat ve ticaret. para kazanma

0: da durdu mu? Yani petrol satamıyor. İşte bir 2 milyon varil petrol bir şekilde bypass
1: etmiş. Pandeminin verdiği zararı nasıl bir yıl sonra, 2 yıl sonra büyük ekonomik çöküntü olarak gördüysek bunu da bir müddet sonra
0: pandemiden daha fazla olabilir.
2: Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin havayolu şirketi. Air Canada. Yani somut olanları söyleyeyim. Ve birçok yerde Uzak Doğu'da, hatta burada espri yapmıştık. Yani duş alma
1: Güney Kore'de değil mi?
2: Duş alma saatlerinin
0: petrolün çoğu oraya gidiyordu. Güney Kore, Japonya.
2: Şimdi bu zaten şu an başladı. Fakat şimdi buradaki mesele, hani bunu bu şekilde şu anki haliyle atlatabilir miyiz, atlatamaz mıyız? En büyük korku o. Yani bunu atlatamadığınız takdirde önünüzü göremiyorsunuz. Mesela ilk başta yanılmıyorsam burada söylemiştim ben onu. $2,5 civarındaydı bir şey maliyet üzerinden. Yaklaşık 23 dolara falan deniz taşımacına çıkan bir şeyleri görmeye başladık. Navlunları görmeye başladık. O nedenle şimdi 3 temel şey var. Birincisi, Birleşmiş Milletler niye bunu hatırlatıyor Genel Sekreter? Şimdi kuyuları, körfez ben bugün çalıştırıyorum dediğinde bu şey değil. Hani ben şalteri açtım hemen petrol çıkacak değil. Yani orada kuyuyu uzun süre çalıştırmadığınız andan itibaren mekanizmayı bozuyorsunuz ve bir tamir ihtiyacı var. İki, vurulan rafineler var, petrol şeyler var, bu tesisler var. İşte bunların en başında Katar'daki geliyor. Bunların onarımı bildiğin 6 ayla 2 yıl arasında sürüyor. İkinci mesele bu. Üçüncüsü, sigorta primlerinin ve namlu fiyatlarının düşmesi lazım. Bunun için akaryakıt fiyatlarının düşmesi lazım. Zincir öyle birbirini bağladı ki şu an. Yani gerçekten acayip etkili ve çıkma şansınız yok. Petrol artıyor. Yani uluslararası anlamda doğalgazdır, petroldür, enerji, bunların hepsi artıyor. Bunların taşıma maliyetleri artıyor. Bu taşıma maliyetleri karşısında sigorta primlerinin kendisi artmaya başlıyor ve dolayısıyla da bunların yan madde, mesela galyumudur, işte gübresidir, helyum, bütün bunların hepsini bir bütün olarak alıyorsun ve karşında gerçekten bu böyle devam ettiği takdirde bir yıl sonrasını kestirme şansın kalmıyor.
1: Yani
2: birçok iflası, kurumsal iflası görmeye başlarız.
1: Bu Nevzat için de geçerli, Özgür Bey için de geçerli, bizi izleyenler için de geçerli.
2: Vatandaş için niye geçerli?
0: Kasım'a kadar devam edebilir demişti. Hı hı. Trump demişti ki bu, yani benzin fiyatları Kasım'a kadar artabilir. Bu ne demek? Kafasının arkasında. Yani kendisinin yani
1: Türkiye'deki vatandaş hisseder bunu.
2: Bak hem nasıl hissedeceğini söyleyeyim Eren. Nasıl hissedeceğiniz, en çok kullandığımız poşet. Hı hı. Poşetin ham maddesi petrol ürünleridir. Ve petrol ürünleri artmaya başladığı andan itibaren dünyada en hızlı artan şey poşettir. Bu kadar basit.
1: En ondan hızlı artan şey. Petrol ürünü olan ne kadar
2: ne kadar varsa, malzeme varsa.
1: Her şey. Peki.
0: Uçak benzini de. Şimdi bir petrolden, tabii bunun uzmanları daha iyi bilir ama bir varil petrolden de çeşitli derece ısıtılıyor. Yani şöyle bir şansınız yok. Ben bunun hepsini uçak benzini yapayım diye bir şansınız. Onun için belli bir uçak kerosin çıkıyor. Belli bir işte benzin, belli bir dizel, belli bir asfalt olabilecek olan ham madde. Yani belli oranlarda veya işte kimyası, petrokimya belli oranlarda çıkıyor. Ama şu andaki temel konu arz talep dengesi de bunun girmemesi demek, hepsine bir azalma demek. Ama her petrol rafinerisi de her petrol işleyemiyor.
2: Evet.
0: Tabii. Şimdi buradan kayıp olan, yani Basra Körfezi'nin sadece ölçek olarak bakmayın. En yararlı diyelim, yani rafinerinin en kolay işleyebileceği petrolden, İran petrolü, işte Suudi Arabistan'ın hem ağır hem hafif petrol, yani hafif petrol kolay kalitesi, böyle problem olmadan rafinerinin işlediği petrolün tıkandığı bir şey. Dolayısıyla bunun ikamesi de Venezuela'dan çıkarsanız getirseniz bile peki, aynısını yakalıyorsunuz.
2: Bir şey söyleyeyim, bir şey hatırlatayım. Tamam. Şimdi mesela Türkiye'de çok soruluyor. Bu havayolu şirketlerinden tutun da birçok yer alıyor ya bu enerjiyi. Biz şöyle zannediyoruz. Bu bağlantılar yapıldığında eski fiyatlardan zannediyoruz. %95'i güncel fiyattır. Hmm. Bak onun altını çizeyim. Yani güncel fiyattır. Hani evet, mesela bizde bir tedarik zinciri yok çok şükür. Ama biz de güncel fiyatla alıyoruz. Yani er ya da geç bizim havayolu şirketlerinden tut, ulaştırma şirketlerinden tut, gemi sektöründen tut. Er ya da geç bize de uğrayacak. Yani sonuç itibariyle bunu engelleme şansınız kalmıyor.
1: O zaman şöyle. Nedret Ersener. Şu kısıtlamalar bugün kalkarsa bile diye bir tablo var ya ve bundan hepimiz çok etkileneceğiz. O zaman birilerinin Trump'ı durdurması gerek. Masada bu işi anlaşması lazım.
2: Ya da Trump bunu bilmiyor mu?
1: Veya Trump bunu bilmiyor. O zaman soru şu. Bu tablo, anlattıkları bu tablo, bütün dünyayı etkileyecek olan bu tablo, Trump'a karşı bir isyana, bir küresel isyana sebep olur mu? Hani İran'ın içerisinde isyan çıkartmaya çalıştı, çıkmadı ama Trump'a karşı bir küresel isyana döner mi? Ekonomi temelli bir küresel isyan. Türkiye'de, Latin Amerika'da, dünyanın her yerinde. Çünkü eğer tablo buysa, ekonomik tablo buysa.
3: Şimdi bir küresel ekonomik kriz konusunda, yani bunu aslında biraz daha detaylı anlatmak isterim ben.
1: Bu tamam, çünkü... buyurun geçelim. Hatta tartışalım tamam. Da. Evet.
2: Misafirler yani, oturup bu... diyor yani.
3: İyilik de yaramıyor. Ne? Ya şimdi bu küresel, bir kere çok geniş olarak dünyada bir uzmanların küresel kriz beklentisi var. Ve şöyle, bunun neden daha da sert olacağına sorulduğunda da şöyle bir şey de ekliyorlar üzerine. 2008 gibi bir ekonomik kriz olabilir ama burada vahim olan artık bunu yönetecek bir kadro, küresel kadronun da ortada bulunmaması. Hı hı. Şimdi birinci dram bu. İkinci mesele, yani ekonomik krizler şöyledir. Ekonomik krizler birikirken, bunu sağlayacak şartlar birikirken uzun sürebilir ama başlaması ve yıkım, yani böyle domino taşları gibi devam etmesi saniyelik iştir. Yani sabah kalkarsınız artık o dünya yoktur gibi. Yani borsalardır, dövizdir, kıymetli, neyse ona çok girmeyelim. Ama genel kaygının hem resesyon, şöyle söyleyeyim, yani durgunluk, yüksek enflasyon, işsizlik, düşük büyüme beklentisi genel bir söylem olarak devam ediyor bu halde. Fakat senin sorduğun soruya bakarsak, bunun kontrollü bir çöküş olduğunu söyleyenler de var. Hmm.
1: Yani sen bunu mu kastettin Nevzat, yani Nedret'in söylediği mi kastettin? Trump bunu bilmiyor mu derken?
2: Yani kontrollü çöküşten ziyade doların değeriyle ilgili.
3: O zaten o demek.
2: Evet. Oysa tamam.
3: O zaten o demek.
2: Tamam.
3: Yani oysa dolar tamam. Göçüyorsa, eğer öyleyse zaten o öyle. Ama bu geçiş sürecinin nasıl olacağına dair, şimdi bir kere yani şu şeyi kaçırmayalım. Hani kerteriz noktasını kaçırmayalım. Şimdi bir toplam ekonomik değerlere bakarken ne anlamamız gerektiği meselesi var. Hı hı. İki, bunun nasıl yönetileceğini ya da bunun nasıl yönetildiğine dair senaryolar var. Kontrollü geçiş, kontrollü çöküş bu senaryolardan bir tanesi. Ama mesela hani şey dedi ya, bu işte bugünün haberiydi işte. ABD'nin toplam şeyin, ulusal borcunun gayri safi yurt içinde hasılayı aşmış olması. Bu bir şey değil. Bak bu bir şey değil. Yani şöyle örnekledi Nevzat. Ne dedi? İşte 100 dolarınız var.
1: 109 dedi.
3: 109. Mesela Trump'a gidip dersek ki kardeşim bak bu 9 doları ödememiz gerekiyor. Ne yapacağız? Söyleyin bassınlar der.
2: Aynen öyle.
3: Fakat
1: çünkü bu karşılığı olmak zorunda
3: değil. Zorunda değil Amerika açısından.
2: Ya da Venezuela'dan alıyoruz.
3: Evet. O 9 doları bastırırsanız tek başına bir şey ifade etmeyebilir. Ama Amerika Birleşik Devletleri bunu 10 yıllardır yaptığı için karşılıksız olarak, yani kağıt bastığı için sadece ülkenin içinde bir sürü balon birikti. Tabii. Bu balonların patlaması halinden söz ediyoruz ama o da değil. Bunun üzerine gelen küresel bir yıkım, ekonomik sarsıntı ihtimalinden bahsediyoruz. Üçüncüsü de değindiğimiz bu kontrollü çöküş meselesi. Şimdi ikinci konu şeyi de hani söylenmişleri atlamamak için söylüyorum, tekrar döneceğim aynı konuya. Mesela İran'ın petrolünü dışarı çıkaramaması, satamaması, yani birik depolaması meselesinden çok, eğer bu şu akla yatıyorsa, yani şu akılla kuruluyorsa, işte bunlar şey yapacak, petrol dışarı çıkamayacaklar, biriktirecekler, bir yandan petrol kuyuları çökecek. Dışarıya petrol veremedikleri için ülkeye giren para azalacak, para azaldığı için halk ayaklanacak diyorlarsa o uzun iş o. Mesela gaz meselesi daha kritik.
0: Bir diğer Basra Körfezi ülkelerinde de satamayadığım çoğunu dahil edecek olursanız.
3: Tabii. Şimdi onu geleceğim. Yani asıl meselemiz dolar ama. Şimdi mesela gaz çok daha kritik bence. Yani gazın bulunamaması elektriğe etkiliyor, elektriğin olmaması halkı daha direkt ve hemen vuran bir şey.
4: Ve depolaması da depolama, zor.
3: Anladın
1: ya, ampul.
2: Evet.
3: Aynen
1: kısım dedi.
3: Tamam. Şimdi ikinci mesele, şunu da belki revize etmemiz lazım. Nedat bence onu da düşünsün. Amerika Birleşik Devletleri ülke içindeki benzin fiyatlarını, galon fiyatlarını absorbe edebilir. Yani mesela seçimlere giderken 6 ay öncesinden başlayarak bunu kontrol altına alabilir. Hatta bugünkü mevcut düzeyin altına bile çekebilir. Nasıl yapacak? Amerika Birleşik Devletleri bugün dünyanın en büyük net enerji ihracatçısıdır. Azıcık dışarıyı kıstığı zaman ülke içindeki problem kalkar. Daha doğrusu dondurulmuş olur. Gerçeği yani altın fiyatları neden yükselemiyor savaş varkenki gibi, yani nasıl baskılanıyorsa onları da bunu baskılayabilirler. Tali bir sorun, tali bir çözümdür ama işe yarayabilir. İkinci konu bu abluka meselesinin İran'a baskı uygulamakla küresel enerji piyasalarını zora sokmak arasında hassas bir çizgi götürüyor Amerika Birleşik Devletleri. Bu kaygısı var ise bu onun politikalarının zamanını onun aleyhine işleten bir şey. Yani sadece ülke içindeki iç politik denklemler nedeniyle daralmıyor Trump, Beyaz Saray. Bunu da abluka işe, yani şöyle diyebiliriz. Birisi çok işe yarıyor diyebilir, birisi yaramıyor diyebilir. Her neyse sonucunu görürüz bir aya iki aya. Ama bu hassasiyeti Amerika Birleşik Devletleri'nin ablukanın da bir ömrü olduğunu onların gözünde gösteriyor. Bunu da sürdürülüp sürdürülemeyeceğini onların hesaplaması gerekiyor. Haliyle ya küresel piyasaları belli bir kontrol altında, güvenlik şemsiyesi altında tutmaya devam edecek veya abluka da dahil diğer dünyadaki bütün böyle biraz gıllı gışlı yerleri kaşımaya devam edecek. O da bizi götürecek.
1: Peki,
3: şeye bak, geliyorum
1: nedir
3: şimdi.
1: Trump ablukayla İran'ı teslim alabilir mi?
3: Ya, gözükmüyor öyle bir şey.
1: Yani, i̇htimal vermiyorsun. Yani,
3: ihtimal veriyorum gayet tabii de. Hani İran bu saatten sonra hani...
2: Bir şey söyleyeyim burada. Yani Çin mesela şu an ABD biliyorsun Çin'in belli petrol rafinerilerine şey uygulamıştı, kısıtlama. Çin resmi olarak açıkladı, bunların hiçbirine uymayacaksınız dedi. Bu şu an düşüyor ajanslarının bir çoğuna. Resmi olarak bu şu demek. Yani Amerika Birleşik Devletleri Çin'in İran petrollerinden dolayı belli rafineri tesislerini şeye ve bankaları dedi ki ben bunları kara listeye alıyorum. Ve şu an Çin resmi olarak bunların hiçbirini dikkate almadan işinizi yapacaksınız diyor.
1: İran ablukayla teslim alınabilir yani onu. Var mı? Bu görüşte olan var mı?
0: Ben anlamaz diyorum.
1: Alınamaz.
0: Nalan Hanım konuşsun ondan sonra ben tamam. Arz edeyim.
3: Tabii. Çünkü dolar meselesi asıl meselesi. Ben. Şimdi tam tamam. Biz bunların tartışmalarını yaparken televizyonlarda, köşelerimizde vesaire vesaire Birleşik Arap Emirlikleri çıkıyor diyor ki ben şeyden ayrılıyorum. OPEC'ten ve OPEC Plus'tan ayrılıyorum diyor. Şimdi ve bunun üzerine bir ton tartışma yapılıyor. Halbuki basit bir tane soru var. Birleşik Arap Emirlikleri kendi başına böyle bir karar alabilir mi?
2: Alamaz.
3: Alamayacağına göre birileriyle birlikte aldı. O birileri kim dediğinizde tekrardan dönüyoruz. Biz konuştuk parçaları konuşuruz. İşte mesela vakti geldi askeri harekat konuşuldu, kara harekatı konuşuldu. Bugün işte korsanlık konuşuluyor vesaire. Ama dönüyoruz nereye geliyoruz? Petrodolar ve doların Amerika'yı ayakta tutan son sütun olarak bunun mücadelesine geliyoruz. Bu bununla ilgili.
1: Her şey dolar için.
3: Tabii. Şimdi mesela Birleşik Arap Emirlikleri OPEC'ten çekildi ya da OPEC Plus'tan çekildi diye OPEC sistematiğinin yıkılması diye bir şey söz konusu değil. Oradaki ülkeler kendi aralarında ayrışacaklar ama ayrışmaları sonuçta mesela Rusya'nın oradaki varlığını değiştirmeyecek. Çin'in işte söyledi Nevzat, ilkesel duruşlarını değiştirmeyecek. Bu ülkeler çatır çatır İran'ı desteklemeye devam ediyorlar. Bölgesel denklemi Amerika'nın istediği gibi kurdurmamaya devam ediyorlar. Bu iş sonunda şöyle bir şeye geldi. Birleşik Arap Emirlikleri vakası bize İran Savaşı'nın da ondan önceki gelişmelerin de bak Ukrayna aynı sebepledir, aynı. Suriye bölgesel düzenlemelerle birlikte adam enerjinin ve doların yani dünya parasal biriminin de yeniden kendisinin kontrolünde kalması için bir formül üretiyor. Bu da OPEC'in yapısının yani bedensel bütünlüğünün bozulması da bunun parçası. Buna karşı çıkanları itekliyor. Mesela Suudi Arabistan şeyi kopardı. İpi kopardı açıklamalarına bakın öyle. Almanya da kopardı. Almanya, Ukrayna bağlamında söylüyorum. Nerede?

görünmüş Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya'dan binlerce asker çekeceği, arkası da geliyor deyip hadi İspanya'yı cezalandırma. İspanya'da zaten çok az bir şey var. Yanlış hatırlamıyorsam 3-4 bindir. Ama İtalya'dan sembolik bile çekmek demek NATO'nun hani aort damarından kan çekmek gibi bir şeydir. Yani ruhu orada çünkü. NATO'nun da gladyonun da vesaire. Tabii. Şimdi bunlar hep yani birbiriyle bağlantılı demiyoruz. Sıralı da aynı zamanda. Doğal olarak OPEC'in yeniden, OPEC ismi de olmayabilir. OPEC'in nasıl NATO'yu konuşuyoruz, NATO değişecek mi vesaire be. OPEC'in de yeniden düzenlenmesi Amerika Birleşik Devletleri'nin petrodolar düzeninin kendisine

0: Büyük ihtimalle biz Yemen'de Husiler üzerinden de bunu görmeye çalışacağız. Dolayısıyla bu yeni modelin kendisi. Fakat buradan çekildiği andan itibaren istikrarsızlık oluşmaz mı sorusunun cevabı Amerika Birleşik Devletleri'nin bu güvenlik konseptinin bölge ülkeleri tarafından desteklenip desteklenmediği.
1: Orta ve Suriye... uzun vadede kesinlikle oluşur.
0: Tamam. Ben şu anki durum uzun vade çünkü...
2: Çünkü ABD bir düzen kuracak. Kurduğu düzeni askeri olarak korumazsa ABD gittikten sonra niye ABD düzeni devam ettirsin ki bölgeye?
0: Şöyle söyleyeyim. İngiltere buna eğer Orta Doğu'da karşı çıkarsa bu dediğin şey doğru. Ama bölge ülkeleri açısından mesela Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, ne bileyim Mısır. Mesela Suriye konusunda bir ayrım mı düşünüyor şu an? Hayır. Değil mi? Libya konusunda belli bir ittifak
2: noktaları... Suriye'nin muhatapları Rusya ve İran'dı.
0: Ama Rusya ve İran'dı. Şimdi Rusya ve İran'dı sorusunun cevabı esasında Suriye'deki devrim sürecinde Rusya'nın nasıl ikna edildiği ve perde arkasında tırnak içinde söylüyorum, İran'ı nasıl terk ettiği sorusuyla açıklanabilir. Zaten burada biraz önce İngiltere ve Çin meselesinin konuşulma sebeplerinden bir tanesi de o. Yani İngiltere ve Çin, tırnak içinde söylüyorum, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bir dizginleme unsuru haline gelebilir mi? Böyle bir noktaya doğru gelebilirler mi sorusu. Uzun vade içerisinde ne kastettiğimiz önemli. Kısa vadede ben en az 2030 sürecine kadar bu sürecin devam etme olasılığını böyle görüyorum.
1: İşte bu kısa vade ama. Tamam. Yani şöyle, ben sizi eleştirmek söylemiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı çabalar tam bir değişikliğe cevaz vermiyor. Bakın Afganistan'da bu 11 Eylül saldırılarından sonra 20 yıl savaş, bombardıma şey, Tora Bora dağlarını vuruyoruz. O bu, işte Osama Bin Laden şu bu falan filan. Sonucu gördük. Sonuç tekrar Taliban. Yani Kabil çevresinde o da bizim ülkenin de çok büyük katkısı var. Yani Pakistan'ın bizim falan orada katkısıyla Kabil çevresi bir güvenlik sağlanmıştı. O kadar hayatını kaybeden insan Afganistan'dan işte oradan dünyanın işte Amerika'dan oradan buradan sonuç Taliban tekrar ele geçirdi. Hatta Taliban hızlı gelmesin diye anlaşma yapıldı. Yani biz çekiliyoruz. Yani siz hızlı gelmeyin diye.
0: Taliban devletleşti değil mi?
1: Peki burada Amerika Birleşik Devletleri'nin
0: Taliban devletleşti. HTŞ devletleşti.
1: HTŞ'nin devletleşip devletleşme devlet.
0: Yok şu an
1: Taliban zaten devlet yani. Ama Taliban zaten devletleşmişti. Tekrar kontrolü aldı. Şimdi burada HTŞ devletleşti doğru ama
3: orada İdlib'de.
1: Eren Bey'in söylediği çok önemli bir şey var. Yani oradaki demografik yapılar bulunduğu sürece orta ve uzun vadede 3 yıldan bahsetmiyoruz herhalde değil mi? Yani 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl yani devletler için bu süre çok kısa. Bak bizim için çok uzun.
0: Bizim için şu an bir 3-4 yıla bizim acil ihtiyacımız var. Bize 3-4 yıl bu bölgede savaş çıkmasın. Hı. 3-4 yıl biz kendimizi toparlayalım. Savunma sanayini toparlayalım. Allah gerisini Allah büyük.
1: Yok ben Türkiye açısından negatif söylemiyorum. Yok evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin çabasıyla. Bakın,
0: seçim Amerika sonrası ne olacağını bilmiyoruz. Yeni gelen başkanın politika değiştirip değiştirmeyeceğini de bilmiyoruz.
1: Ama şu ama bakın Amerika hepsi... biraz önce küresel düzen kurulmaz. Amerika Birleşik Devletleri 2. asrına çok geç girdi. 42'de falan girdi. Çok akıllık yaptı. Baktı onlar savaş, yıprandı herkes. 1. Dünya Savaşı'nın aynısını yaptı. Biliyorsun 17'de girdi. Savaş bitimine bir yıl kala girdi bitirdi. 2. Dünya Savaşı'nda da Almanların gazetesi Stalingrad'da falan gücü mücü kırıldı. Ondan sonra yavaş yavaş girdi ve küresel düzeni kurdu. Şimdi Amerika şu anda hep geride kalıp, o Monroe doktrininin felsefesi geride kalıp yorulmuş Avrupa veya dünya kuvvetlerinin karşısında üretim ve çok ciddi seri üreten, yani toplamından fazla tank, toplamından fazla uçak üreten bir güçle girdi. Şimdi ama Amerika şu anda stratejik olarak savaşın içinde yıpranıyor. Yani bir şeyler yaptığını söylüyoruz ama orada bir patinajda. Şimdi 2. Dünya Savaşı'nda 450 bin küsurat zayiat çok düşük. Yani Almanya'nın, Rusya'nın zayiatına bakacak olursanız çok düşük. Şey kaybı, insan kaybı olarak, malzeme kaybı olarak. Ama şimdi burada devamlı, bakın ne diyoruz? O vuruldu, şu düştü. Burada para harcıyor. Yok bu kadar mı harcıyor, bu kadar.
0: Peki 2030'da bu bahsettiğimiz öngörüde Çin ve Amerika karşı karşıya gelir.
1: Gelecek. Ben bunu yıllardır söylüyorum.
0: Tamam, yani o zaman işte biz yani onu espri olarak söylemedim. Yani bize 2-3 yıl falan. Yani 2030 Çin denkleminde Çin belki 2030'da çatışmayı görüyor.
1: İşte o ne kadar erken girerse onun aleyhine olur. Ama burada gitmeden önce daha burada savaşlar bitmedi. Yani Suriye, Irak, şimdi İran
0: i̇şte
1: var ama...
0: ülkeleri bırakacak. İşte yani bizim, ülkeleri vekalet verecek Amerika.
1: İnşallah biz buradan, yani bizi burada kimseyle savaştırmadan biz buradan güçlü çıkalım. Dediğiniz doğru 2030'lu yıllarda Uzak Doğu'da ben de bir kapışma bekliyorum. O zaman bizi çok ilgilendirmeyecek bu. Yani o zaman biz bu uzaktan gözetmeyecek
2: misin? Sizler de bekliyor musunuz? Ne diyorsunuz bu tartışmaya? Neresinden
3: 2030'da ben beklemiyorum. Yani Çin'le ABD arasında ben...

0: İkinci mesele bu ABD seçimleri meselesi. Çok yani belirleyiciliği bölgede iki tane model vardı. Tamam mı? Bu iş başlarken. Birinci model yani Trump dönemiyle birlikte Orta Doğu'nun bir düzene kavuşturularak, bir düzenden şunu anlamıyoruz. Yani istikrarı oturtularak değil. Bir emanet de olabilirdi. Veya belli oyunculara bir görev yüklenerek ya da ortak anlaşmalar vesilesiyle, yani İbrahim anlaşmaları şu bu vesilesiyle bir düzen sallanıp şeyini, yüzünü şeye çevirmek, pasifiye çevirmek. Bu içinden ikinci modeli üretti. Sebebi şu, bunun tutmayacağı hızı çok hızlı fark edildi. Bunun işlemeyeceği çok hızlı fark edildi. Böyle olunca bölge ülkeleri kendi içlerinde ve ABD'nin bu planının uygulanmasından hoşlanmayan diğer büyük güçlerin teşvikleri de olmak şartıyla kendi içlerinde kümeler oluşturmaya başladılar. Mesela Türkiye zaten temel politikası buydu. Bu modellerden önce Orta Doğu'nun artık bir daha dış güçlere el uzatmayı terk edip kendi dertlerini kendisi çözmesi, İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırım bunu Ankara açısından son derece motive etti. Neyse bu gruplar, yani bir en yakın tarihlisi işte şeyde gördüğümüz Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, Pakistan bir dörtlü. Efendime söyleyeyim, bunun alt ülkeleri, yakın ülkeleri var. Suriye, yani bizim daha kontrolümüzde demek istemiyorum da hani etkimizde, nüfusumuz alanında. Tabii bu Suriye konusunda da bir ufak parantez açayım. Öyle hani başlangıç öyküsü farklıdır Suriye'nin. Yani hükümetin, Şam hükümetinin değişim öyküsü farklıdır. Bunları burada tartıştık. Şimdi hani yeniden tartışmalara girmek istemiyorum ama her şey böyle batırılıp çıkarılmış tertemiz değil. Bugün mesela Suriye en çok petrolü hangi ülkeden alıyor? Kendisini çünkü şeyleri yetmiyor.
1: Irak'tan mı?
0: Rusya'dan yani açık ara. Bir şey söylüyor değil mi? Bak yani şeyden bakabilirsin hemen görebilirsin. Açık kaynaklar bunlar. Ama hani bir şey söylüyor. Neyse.
1: Tabii limanlar da bırakıldı. Abi. Üstler de bırakıldı.
2: Onlar da duruyor.
0: Evet. Tamam hani. İşte o üsler bahseden üsler eskisinden daha küçüktü de daha az. Tamam peki.
1: Limanlarda neyse Fransızlar yani. İşletiyor tamam, hala
0: çatır
1: mesela.
0: Çatır çatır günlük 60-70 bin metre çatır çatır almak zorunda alıyor. Bir kimse de ya kardeşim biz burayı hani Amerika demiyor ki bir dakika ya şey versin ya buraya petrolü falan yok yani Irak.
3: Bak. O zaman İran'ın şu lafı Rusya'ya biz Rusya'nın sadakatini İran'da gördük Suriye'de gördük. Diye bir eleştirisi var İran'ın Rusya'ya. İran, Rusya, Suriye konusunda kızgın.
1: Kızgın, haklı.
0: Tabii haklı kızgın. Ama
3: Rusya'da... Ama Rusya'da...
0: Şöyle diyor ben
3: söyleyeyim. Esad'a ve Suriye ordusu'na kızgın. Kendisi ülke için savaşmayan adamları biz ne yapacağız? Önce o savaşsın, o savaşmayınca biz yani, ne yapacağız?
0: Ama şimdi mesela büyük oyuncu, yani süper güçlerin oyun başındaki istihbaratları o kadar sebep-sonuç ilişkilerini baştan kuran bilgilere sahip oluyor ki... Olayın nereye evrileceğine dair neredeyse tam bilgiye sahip olduğu için o anda başlarken yani hani muz orta gelmeye başlarken kendi pozisyonlarını ona göre ayarlıyorlar. Onun için böyle hani Amerika'nın, İngiltere'nin, Rusya'nın, Çin'in her kimse hani başlangıçtaki pozisyonlarına bakarak ara bozmak çok iyi fikir değil. Mesela Türkiye, İngiltere bir anlaşma imzaladı biliyorsun yakın zamanda Londra'da. Hı hı, hı. Ya Putin çıktı dedi ki bu Ermeni soykırımı ne oluyor ya dedi. Hı. Ne olduğunu şimdi anlıyoruz yani.
3: Hemen kart çıkartıyor.
0: Kart çıkartıyor yani tamam mı? Yani konuşma öyle. Yıllar önce Suriye'de şeyden önce tabii Şam yönetimi değişmeden önce bir Çinlerin bir vaziyeti falan pardon Türkiye şey demişti oradaki bizim Uygur Türkleri ile ilgili ya biraz hassas olalım filan. Adam çıktı dedi ki ya bu Suriye'de Kürtler ne olacak dedi Çin.
3: Tabii.
0: Yani bunları anlıyoruz.
3: Herkesin de çeşitli farkları.
0: Anlıyoruz
3: var.
0: Yani. Tekrar modele dönersek şimdi burada bir takım kümeler üzerinden yapılanmalar sağlanmaya çalışıyor. Bunların hiçbiri şu anda cari işlevsel sorunu tümden çözecek halde değil, dağınık. Her girift ve birbirleriyle çıkar ilişkileri de
3: sorun ne?
0: Sorun toparlanama, yani birlik olamama hali. Büyük oyuncuların da kendi meş-

0: ceplerine göre her zaman olduğu gibi buraya çomak sokmaları. Tek fark bu sefer İngiltere ve ABD'nin
1: nasıl
0: de
1: birlik
0: olacak? Bölgede.
1: Rekabet halindekiler nasıl birlik olacaklar?
2: Faktörü çakışırsa
3: basit,
2: olurlar.
3: Basit.
1: Nasıl?
3: Uzlaşabildiği noktalar üzerinden hareket etmeye başlayacaklar önce.
0: Bu Orta Doğu için böyle bu şeyler yapmıyor.
3: Petrol, ihracat, zenginlik. Orta Doğu Irak'ta neydi burası? Anlaştılar? Bir dakika yok. Irak'ta neydi anlaştılar şu an? Ne oldu da Irak'ta şu an Amerika Birleşik Devletleri Irak'ı işgal etti? Sonrasında ne oldu da belli bir yerde anlaşmak zorunda kaldılar?
0: Nerede
3: ne
0: anlaştılar
3: oldu?
0: Abi? Amerika höt dedi. Bir seçilmiş adam geri çekildi.
3: Hayır,
0: yerine.
3: Höt değil. Şu anki Kürtler, oradaki Türkmenler, oradaki Araplar belli bir noktada bir ülkenin inşası noktasında şu an bir anlaşma içerisine girdiler mi? Girdiler. Girmek zorunda kaldılar mı? Kaldılar.
4: Rızaçım, ülke parçalanmış durumda.
3: Hayır, ayrı bir şey zaten.
4: Ayrı bir şey olur mu? Parçalandı yani.
3: İşgal edilmiş bir ülkeydi. Amerika tamam. Birleşik Devletleri Batı tarafından işgal edilmiş bir ülkeydi tamam. Ama o işgal edilme şeyine rağmen şunu demediler. Yani ben şuradan şunu yapayım, bunu yapayım falan değil. Mecburen Amerika Birleşik Devletleri onları bir noktaya getirdi. Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri Katar'a karşı ambargo uygulayan iki ülke değil miydi? Ne oldu şu an belli bir noktaya doğru gelebildiler? Çünkü çıkarlar belli bir noktada
4: yok, onların başlarına felaket geldiği için.
3: Tamam işte o çıkarlar
0: uzlaşması falan değil.
3: Hayır, çıkarları uzlaştırabilir noktaya geldiklerinde şimdi Baye ile Suudi Arabistan'ı karşı karşıya getiren Amerika Birleşik Devletleri mi? Hayır. Baye ile Suudi Arabistan'ı karşı karşıya getiren Suudi Arabistan'ın temel kuruluş felsefesine Baye'nin müdahalesidir. Yani kurulacak olan Yemen'de bir devletin Suudi Arabistan sınırlarını da kapsayacak şekilde toprak talebidir. O nedenle adamlar başka bir noktaya geldi. Benim kastettiğim o. Orada bir ulusal uzlaşı işin ekonomik boyutunda verdiğin zaman kendinden getiriyor. Yani ideoloji falan kimse bakmıyor. O ideoloji olmuş olsaydı Katar'ın şu an Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ayak basmaması gerekiyordu. Ama geldiler. Kuveyt'le Irak belli bir noktada tırnak içinde söylüyorum Saddam 91 sonrası durmak zorunda kaldılar mı? Kaldılar. İşte Birleşik Arap Emirlikleri niye mesela Hürmüz Boğazı'nda bambaşka bir tablo çiziyor? 71'den beri adamın orada adalar meselesi var. Hani ben buradan bir pay alabilir miyim? Niye OPEC'ten ayrılıyor? Niye Arap Ligi'nden ayrılıyor? Niye ayrı hareket etme zorunluluğu ve İsrail'e yanaşma ihtiyacı hissediyor? Çünkü diyor ki ya buradaki politik manevra alanı şu anki yeni düzen benim politik çıkarıma ters. Zaten ters olduğunu nereden anladık? İran en fazla füzeyi İsrail'den kadar bana salladı diyor. Haklı. İkincisi burada 40-50 yıldır inşa ettiğim süreç tamamıyla neredeyse çökertme noktasına geldi. Üç, ben Arapların tırnak içinde söylüyorum abi kardeşliği meselesinden dolayı petrolü kısıyordum. E şimdi bunların hiçbir tanesi bana göre olmayınca gidip ne yaptı ya İsrail? Birleşik Arap Emirlikleri hava savunma sistemi kurmadı mı? Katar'a mı kurdu? Hayır. Tam tersi bak bu çıkarlar meselesinde İsrail Katar'ı vurduğunda Hamas şeyle aslında Amerika Birleşik Devletleri de vurdu orada. Yani şunu söylemedim senin ne kadar güvencende olursa olsun sana ne kadar para öderse ödesin ben çıkarıma geldiğin zaman bunu vurabiliyorum dedi.
2: Şimdi siz dedikleriniz tabii kendi için bir tuhaflık arzuyor mu? Şöyle bir şey var.
4: Yok yok bence
2: ben Nedret Bey'e katılıyorum. Yani şöyle şimdi bir kere tarihi bilmek lazım. Yani Birleşik Arap Emirlikleri dediğimiz ülke adı üstü birleştirmişler 7 tane emirliği. 1950'lere gidin, Birleşik Arap Emirlikleri'ne bakın. Yani sosyal medyada bir bakın. Birleşik Arap Emirlikleri'nin gücü ve etkisi nedir? İşte petrol bulunmuş, ticaret şey olmuş, biraz da etkilenmiş ama İran hep orada. Türkiye, çeşitli isimlerle Selçuklu olur, Osman hep burada. Bu demografik ve coğrafi anlamda bazı, yani bu demografik derken bakın Hititle Mısır savaşıyor. Nerede? Suriye'de. Kim kazanıyor? Hititler kazanıyor. Yani niye coğrafya bunu dikte ettiriyor? Şimdi bunların hiçbir tanesini sizin için söylemiyorum. Yani uzaktan böyle çok uzaktan 3-5 bin kilometre uzaktan bakınca ya diyor ki onlar da deveye biniyor bunlar da deveye biniyor. Ben bunu alırım böyle yaparım ya. Öyle olmuyor. Öyle olmayacağını 5-10 yılda değil de 20-30 yılda 50 yılda olmayacağını hep beraber göreceğiz demeyeyim de görülecek yani.
3: Oluşturan 7 emirlikten bir tanesi Şarga'dır. Şarga en muhafazakar emirliklerden bir tanesidir ve Suudi Arabistan'a da en yakın emirliklerden bir tanesi düşünce olarak. Ve Dubai'ye gidenler, yani Abu Dhabi'ye gittiğinde, Fujairah'a gittiğinde, diğer emirliklere gittiğinde, bir de Şarga'ya gittiklerinde şöyle tasvir edeyim. Dubai'de her şeyi yapabilirsiniz. Orada tütün ürünleri sağlığa zararlıdır. Nargile bile içemezsiniz, yasaktır. Bu son olayda Şarga...
1: Tütün ürünleri bir sağlığa zararlıdır.
3: Evet, Şarga, Birleşik Arap Emirlikleri içerisinde dış politika şu anki oluşturduğu dış politikadan rahatsızlığını ifade etti. Ve çok açık biçimde, açık kaynakta da çok net, özel bilgide de çok net, çok açık biçimde böyle devam ederse emirlikten ayrılma ihtimali...

0: hani gündeme getirebileceğini söyledi.
1: Birleşmemiş Arap Emirlikleri olacak.
2: Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC'ten veya Suudi Arabistan yani Körfez ortaklığından ayrılmasının gerekçesini ben bire indirdim baştaki konuşmada. Tamam mı? Ama bir tek sebebe bağlayarak bunu indirgemek yerine şu ben kısa bir bölümden alıntılar yapayım. Şimdi aslında bu gerilim
3: onu
2: nedeniyle...
3: Onu alayım, Nalan'a döneceğim.
2: Tabii tabii.
3: Çok uzun süre söyleyeceğim.
2: İkisi arasındaki gerilim noktalarının çokluğu hakikaten şaşırtıcıdır. Tamam. Birincisi Riyad kendisini Arap Müslüman dünyanın lideri olarak görür. Birleşik Arap Emirliği ekonomik açıdan daha güçlüdür ve bunu bu bakışı hazmetmedi hiçbir zaman. Tamam. İran Savaşı Birleşik Arap Emirlikleri'ni ABD ve İsrail'le aynı safa çekti. Bunun sonucunda da hepsi birlikte, hani onları ilk bölümde söylemek istemedim, oturup buradaki düşmanları nasıl etkisiz hale getirebileceklerine dair bir mutabakata vardılar. Bu üç kafa. Bunlar yeni şey değil. Afrika'da da benzeri yaşadı. İşin başlangıcında OPEC kararları ve üretim kotaları üzerinden Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında anlaşmazlıklar oluyordu ama kuruluş içinde absorbe ediyorlardı bunları. Ama bunların hepsi bir birikim getirdi. Evet. Tıkanmaya karşı. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri hep üretimi arttırmak istedi. Suudi Arabistan sınırlamak istedi. Bu diğer ABD, Rusya, Çin arasındaki rollerine dair de bir fiyat veriyor. Evet. Unutmayalım ki petrol paraları bu monarşilerin iktidarlarını ayakta tutma yollarıdır. Tek yoludur hatta şu ana kadar. Bölgede de başta şey davranıyorlardı. Yani zorla, zoraki de olsa, kerhen de olsa uyumlu davranıyorlardı. Ama zaman ilerledikçe ayrışmalar ayyuka çıktı. Yemen'deki ayrışma şuraya kadar vardı. Birbirlerine rakip örgütleri birbirlerine kışkırtma, nihayet sonunda da silah ortaya çıktı. Ve Suudi Arabistan gitti, Yemen'deki Birleşik Arap Emirlikleri askeri varlıklarını vurdu. Ya, sabah sebebi bu. Ama bu Sudan'da da yaşandı aynısıyla iki ülke arasında. Efendim, Somali'de de yaşandı. Onun için ben söyledim demin tanker hikayesinde.
3: Ben burada bir soru soracağım ama...
2: Mogadiş bitiyor. Mesela Somali'de hükümeti birbirlerinin üzerine kışkırtmak için gırtlak gırtlağa girdiler.
0: Somaliland'da da kullanarak.
2: Evet. İran Savaşı başladı. Aslında ikisinin de politikaları birbirine zıttı. Birleşik Arap Emirlikleri Tahran'a yakın durdu. Düşünün. Yani İsrail-ABD bağlamı içinde duran ülke şeye daha yakın durdu. Suudi Arabistan'sa yani temkinliydi daha çok. Şimdi bunlar sonuçta temel politik olarak Birleşik Arap Emirlikleri Orta Doğu'nun göbeğinde ABD ve İsrail özelinde hareket etti. Yani tek bir olay yüzünden işte hani Nevzat kızmaz bana. Yani tek Suudi Arabistan'daki bilmem ne nedeniyle değil mesele. Köklü bir problem var burada. Irak konusunda da katılmıyorum. Bu toparlayıcı konuşmalar saha gerçeğini değiştirmez. Irak bölünmüş bir ülkedir ve buradaki uzlaşmalar sopa dürtükleyerek olur.
1: Söyleyemediği enerji havzası geçince hepsi anlaştırdı diye.
0: Söyle Suudi Arabistan'da bir ek yapayım sadece.
3: Siz de o konuda duyarlı.
0: Bay ile Suudi Arabistan arasında savaşın arasındaki temel fark şu. Suudi Arabistan Hürmüz'e ihtiyaç duymadan şu an petrol boru hattı üzerine 7 milyon varille zaten enerjinin büyük bir kısmını gönderebiliyor. Ama Bayi'dir, Kuveyt'tir, Katar'dır. Bunlar falan sorunlu olarak Hürmüz'e bağımlı. Ve dolayısıyla da Füceyra yine ayrı bir emirliktir. Onu da altını çizeyim. Yani orada Füceyra da ayrı bir emirliktir. Bunlar arasındaki tek meselenin bu yeni bir şey değil. Ben Körfez meselesi olduğunda da bunu anlattığımda birçok insan ya falan diyordu. Ya bunlar sonuç itibariyle bir şey var, bir gerçek var. Devlet var, Umman. Bir de Suudi Arabistan'ın yanına koyarsınız, diğerleri devletçik. Aradaki fark bu.
2: Yok, ben belirleyip kısalttım. Tamam, kısalttım. Bana şunu söyleyeyim. Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan arasındaki rekabette Türkiye nerede?
0: Türkiye şu an Suudi Arabistan yanında.
2: İşte alın size bölgenin... Şu an bir saat önce, 10 dakika.
0: Hayır, daha önce Suud-Türkiye gerginliği üzerinden bazı...
2: Tabii ama Birleşik Arap Emirlikleri ile bizim anlaşmamız da Libya'dan beri yani... Anlaşmazlık da şöyle değil. Ya işte bu konuda öyle değil. Hani silahlı kuvvet olarak birbirine girecek kadar Libya'dan geliyor. Neyse.
1: Hem Mısır üzerinden o bize karşı grupları...

0: Tarif ettiğimizde Türkiye'nin Riyad'la Abu Dhabi arasında nerede durduğunu kümeleri de tarif edersiniz.
1: O zaman bölgede işte tamam,
0: kümeleri de tarif edersiniz. Konusunda
2: yani. Sonra, ben evet. Yani sırf o yüzden soru sormuyorum. Evet. Sorularım var ama soru yani sormuyorum mesela, ki Nalan'ın sözü geçmeyelim.
3: Yok, şey değil, sorun değil. Ben sonra da şey yaparım. Yok. Eğer akıp gidiyorsa şey sorun değil.
4: Hanımefendiden sonra ben söyleyeyim ya.
3: Tamam. Yok yani hani yeri geldiyse söyleyin sorun değil.
0: Tamam, genel olarak toparladık.
1: Yani, toparladık.
0: Bu mu? Evet yani genel olarak
2: ben soru sorarak dağıtacağım toparladıklarınızı. Evet, tamam. Buyurun Erhan.
4: Siz konuş, ondan sonra.
3: Ne konuşuyorduk filan ben uzun zamandır.
2: Şöyle aslında.
3: Beş karakter birlikleri duydum.
2: Böyle akışında oraya geldi. Akışında oraya geldi. O da şu. Nevzat da dedik işte. Hani ben dedim ki ABD buradan çıktığı gittiği andan itibaren. Hmm. Çıktığı gittiği andan itibaren. Kurduğu düzeni savunacak hiçbir mekanizma, askeri mekanizma kurmamışsa. Niye geriye kalanlar ABD'nin ya, kurduğu düzene işte. Şey yapsın
0: kim
2: ki,
0: yani o silahı
2: riayet etsin ki.
1: Ben de diyorum
2: bu düzen
1: ki,
2: düzen. O,
1: ne de tabi de diyor, ben de diyorum yani yanlış anladım. Ben diyorum birilerine vekalet verecek.
0: Tamam işte neyse konuşuruz.
2: Vekalet verecek dedi. Ben de dedim ki yani birbirine rakip olanlar niye nasıl birlik olacak ki? Yani bu şunun gibi şey. Futbolda siz de sol bek oynuyorsunuz, ben de sol bek oynuyorum. Bir kişi ilk 11'de oynuyor. Bizim ittifakımız ne olabilir ki yani? Birimiz birimizi edecek ki.
1: Transfer edebilir birinizi.
2: Ya biri başka bir takım, aynı takımda aynı mevkide.
1: İshal geçirebilir biriniz.
2: Birçok şey olabilir. Evet.
3: Buyurun. Yani hani o küresel sisteme şimdi dönüp oradan başlayacaksak, hani bunu daha önce de konuşmuştuk yine, işte tek kutuplulan çok kutuplu, işte Amerika'nın diğer yerlerde güvenlik mimarilerini yeniden şekillendirerek hem Avrupa'da hem Orta Doğu'da kendisi Amerikalara odaklanma şeyi. İşte Monroe, Donroe olarak Donald Trump'ın kendi şeyi falan oraya, kendi arka bahçesine aslında yöneleceğini ve işte hani Orta Doğu'daki güvenlik mimarisinin de İsrail'in güvende kalabilecek bir şekilde, İsrail'e tehdit oluşturmayacak bir şekilde yeni bir Orta Doğu dizayn ederek zaten hani ilk bunun başlangıcını İbrahim anlaşmalarıyla damadı Kushner öncülük etmişti, işte Birleşik Arap Emirlikleri ile başladı bu süreç. Ama bunun için bazı şeylerin ortadan kaldırılması gerekiyordu. İşte önce işte milis vekil güçleri işte şey yaptılar. Şimdi İran vesaire. ABD oradan evet ayrılmak istiyor. Sırada Küba var. Sonra Küba'dan sonra bence tekrar İran'a dönecek. Orayla tekrar ilgilenecek ama şu anda şu aşamada yani Birleşik Arap Emirlikleri zaten Körfez'deki diğer ülkelerden ayrı olarak yani hep İsrail ABD eksenindeydi. İşte bahsetti arkadaşlar, Sudan'da, Somali'de, Yemen'de vesaire daha önce sıkı fıkı ilişkilerinin olduğu Suudi Arabistan'la karşı karşıya geldi. Sahada da politik olarak da. OPEC'te de bir memnuniyetsizlik vardı. Yani Suudi Arabistan'ı oranın artık şeyi olarak görüyordu ama diğer Körfez ülkelerine oranla Birleşik Arap Emirlikleri kendini Suudi Arabistan'a denk görüyordu siyasi olarak, politik olarak. Yani kendini küçük bir ülke olarak görmüyordu. Onu kendine eşit bir rakip olarak görüyordu Suudi Arabistan'ı. Bu da tabii ki İsrail'in ve Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği destekle. İşte bahsettik, İsrail hava savunma sistemlerini oraya konuşlandırıyor. ABD'den de bir swap isteği oldu Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Hazine Bakanı da buna olumlu baktığını söyledi. Yani evet dedi, hani bunu şey yaparız dedi, hallederiz dedi. Yani dolayısıyla hem ABD ile hem İsrail ile ilişkileri var Birleşik Arap Emirlikleri'nin, hem de Çin'le de hem ticaretini de sürdürüyor vesaire. Bütün bunlardan ayrı olarak şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'ni de hani geçerek kendi aralarında da sorunlar var. Nevzat da biraz bahsetti yani Abu Dhabi ile Dubai'nin arasında bile, yani o emirlikler arasında bile eskiden kalma düşmanlıklar var vesaire. Şimdi konuştuk ya, bu milis güçler, silahlı kuvvetleri işte artık elimine edip devletlere geçiyor. Ordu, tek ordu, tek devlet vesaire, bunu yapmaya çalışıyorlar Orta Doğu'da. Bence ikinci adım olarak, stratejik olarak küçük devletlerin artık ortadan kalkması bence olacak. Yani artık o küçük devletleri, emirlikleri görmeyeceğiz, daha büyük devletler olacak. Tabii buraya geçmek için de hani bir önce bir kaos olacak ama sonra o güvenlik mimarisi şekillenecek. Burada kimler ayakta kalacak, kimler birlikte olacak, kimler
2: asıl
3: birbirine...
2: Mesele...
3: Asıl şey o. Orada Türkiye'nin rolü ve önemi çok önemli ve hani bizim savunma sanayindeki bu işte şeyimiz, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'la yapmış olduğumuz anlaşmalar, yapacak olduğumuz anlaşmalar vesaire, bunlar hepsi kritik değer taşıyor.
2: Ama soruyu şöyle sorayım. Şimdi... Cümleler şöyle kuruyor ya, Birleşik Arap Emirlikleri meseleye şöyle bakarken, işte Suriye böyle bakıyor, Irak şöyle bakarken bilmem, sanki bu coğrafya bilmem kaç yüzyıllık İngiliz egemenliği yok.

0: bilmem ne kadarlık işte Fransız mandası, İngiliz mandası bunlar yok. Ondan sonra Amerika'nın burada kurduğu hegemonya yok. Böyle bir sürü tam bağımsız ekonomisinde, askeriyesinde, politikasında tam bağımsız devletler var. Bu devletler de kendi milli ulusal çıkarları çerçevesinde onunla da ittifak olabilir, bununla da ittifak olabilir. Ya bir tane ülke İran bağımsız davranabilmek için mesela nükleer programı, füze programı bağımsız davranabilmek için 47 yıl boyunca ambargoya uğramak zorunda. Ve şimdi burada ayakta konuştuk. Halkını mı katledecekler? Yoksa liderlerini mi katledecekler? Yoksa böyle mi? Yani bağımsızlık böylesi bir şey. Şimdi hiç kimsenin başına bir şey gelmiyorsa, mesela İran'ın gidip de diğerlerinin başına bir şey gelmiyorsa demek ki her ülke bir yerlerine bağımlı, birilerine bağımlı. Birleşik Arap Emirlikleri eşittir İsrail diye konuşuyoruz değil mi? İsrail'den ayrı bir BA'ya var mı? Yok.
1: Yani savunma sanayine yaklaştı
2: aslında hepsinin
0: Amerika'dan çok bağımsız kalabilecek bir Irak var mı?
1: Yok.
0: Yok. Hangi ülke bağımsız ki zaten? Kendi bugün yani yarın ben İranlı oluyorum kardeşim. Ben bağımsız bir ülkeyim dese başına bombayı yer. Bomba atacaklar da belli.
2: Ben bir genel çerçeve çizeyim mi?
0: Ukrayna. Ben bağımsız bir ülkeyim kardeşim. NATO'ya üye olma kararı aldım. Tabii canım her bağımsız ülkenin bombayı yedi. Toprağına da girildi. Yani öyle bir bağımsızlık yok. Herkes birilerine yakın duruyor. Sen mesela vekaleti verecekler dedin ya. O vekalet dediğin aslında o. Herkes birilerinin bir başka gücün politikasının oradaki uygulayıcısı olacak. Bununla uyumlu olursa olur, olmazsa olmaz. Yani, ama şimdi bu düzenin gerçekliği böyle bir gerçeklik. Bunun es geçerek konuşulacak.
3: Bu kavramsal bir gerçeklik değil. Bu kronolojiyle öğrenilmiş, terbiye edilmiş bir gerçeklik.
0: Evet.
3: Tamam, bir itirazımız
0: kimse
3: yok.
0: Bunun da zincirini kırmış değil.
3: Tamam, kimse bunun zincirini kırmış değilse başınıza gelecekleri de sesinizi çıkarmadan oturup dinlersiniz.
1: Bence zincir eskisi kadar sıkı sıkıya bağlı değil ve zincirin en azından bağlı olduğu gerçeğini şu an birçoğu gördü. Benim kastettiğim şey şu. Şimdi İran Dışişleri Bakanlığı'nın Körfez'e gittiğinde önerdiği bir teklif vardı. Biz niye Amerika ile, biz niye diğerleriyle uğraşıyoruz, böyle aramıza giriyorlar? Gelin kendi aramızda sorunları çözecek olan bir ittifak kuralım sorunu. Şimdi biz bu süreç başladığında hatırlayın, şöyle biraz filmi geriye götürelim. Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri, Cemal Khashoggi meselesi vesaire falan. 15 Temmuz Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye meselesi falan böyle bambaşka bir noktadaydık. Ben o gün de iddia ediyordum, bugün de iddia ediyorum. Bunlar tırnak içinde söylüyorum, sünni gündemlerdi. Yani esas şey gündemler değildi. Sebebi şu. Şimdi mesela Bay, yani Türkiye'de bir operasyon yapma kabiliyeti falan böyle çok absürt işler bunlar. İşte Suudi Arabistan'da Cemal Khashoggi'nin burada niye öldürüldüğü meselesi yavaş yavaş çıkmaya başladı. Yani o dönem ne konuşuluyordu, ne engellendi sorusu yavaş yavaş konuşuluyor. Ama şimdi mesela bir şey gördük değil mi? Biz Mısır meselesinde işte Mursi sonrasında Mısır'da gerginleşen ilişkiler. Ama şimdi yavaş yavaş ittifaklar kurmaya başlıyoruz. Yani kendiliğinden ittifaklar çıkıyor. Mesela Suudi Arabistan, Pakistan, Mısır-Türkiye ittifaklarını yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. Şimdi buna belki İran şu an mümkün değil ama zaman içerisinde İran'ın da denklem içerisine girmesi, belli bir pay şeyi alması, biraz önce bahsettiğim. Burada Amerika Birleşik Devletleri şu soruyu sormak lazım. Ne oldu da Amerika Birleşik Devletleri şu an parçalı, kaos üreten Orta Doğu'da yapılar, devletçikler yerine daha tırnak içinde söylüyorum, kontrol edilebilir, daha güç oluşmuş, devlet argümanını yerine getirmiş yapılar istiyor sorusu bence önemli. Yani bu politikayı değiştirdiğini gördük. Bu politikanın değiştiğini nereden biliyoruz? Mesela bu politikanın en önemli argümanlardan bir tanesi IŞİD'di. Evet, bölgede bir IŞİD varlığı var ama IŞİD varlığı şu an Afrika'da. Niye Afrika'da sorusu ayrı bir program konusu. Çin meselesi vesaire.
2: Tayini çıktı.
1: Evet, başka bir şey konusu. Yüksel tayini çıktı. Şimdi o yüzden burada ne oldu da Amerika Birleşik Devletleri, ben Suriye bağlamında da onu söylüyorum. Yani biraz daha strateji, tırnak içinde çatışmalardan ziyade daha kontrol edilebilir alanlar üzerine niye kaydırıyor sorusu bence önemli. Burada sorun İsrail'in bakış açısıyla Amerika'nın bakış açısının çakışması. İsrail daha fazla kaos üreten, daha fazla müdahale edebileceği bir alanı isterken Amerika Birleşik Devletleri daha kontrol edilebilir, tırnak içinde söylüyorum, diğer yapıların da devletlerine eklemlendiği ortaklık yapısı içerisinde bir modele doğru gidiyor. Şimdi ben tekrar soruya bitireyim. Suriye'de model federatif mi, kota sistemi? Suriye'de model nedir? Yani bizim şu an Suriye'de gördüğümüz model nedir? Yeni bir modeldir.
4: Suriye demişken bir son bugün bir görüşme yapıldı Ahmet El Şara ile Dürzilerin lideri,
1: evet,
4: Velid Canpolat.
1: Evet.
4: Telefon görüşmesi yaptılar. Orada işte şeydi, bir ara şey konuşuluyordu çünkü işte Hizbullah'la şimdi İsrail Güney

0: savaşıyor. İşte Suriye ordusu da işte kuzeyden gelecek, işte Hizbullah'a şey yapacaklar diye. İşte Şara şey demiş, hayır işte biz artık eski düşmanlıkları
1: Ama bir
0: işte bir
1: saniye, Can
0: tarafa...
1: Polat Hizbullah mesajını Ahmet El Şara'ya getirdi mi, getirmedi mi?
0: Getirdi.
1: Tamam, meselemiz o.
0: Zaten telefon
1: Bize lazım
0: görüşmesi
1: olan da
0: Hizbullah'ın
1: o.
0: mesajını Şara'ya iletmek içindi. O yüzden görüştüler de, yani Şara'nın söylediği de artık biz eski düşmanlıkları geride bıraktık, bir kenara koyduk. Bundan sonra
1: Ama
0: işte
1: tam bu olurken ne oldu işte?
0: ve eğer İran yenilseydi o zaman İsrail Şam'a girecekti ve biz de Gidlib'e çekilecektik diye de söylemiş.
1: Bu ama işte bu görüşme olurken ne oldu? Zeynep'e türbesinin en
0: yani
1: önemli
0: orayı...
1: şeyini suikastla öldürdüler. Şimdi
0: Yani evet, mezhepsel failleri
2: Şimdi tabii ki hareketlendirmek için istihbarat örgütleri bu coğrafyada çok yoğun çalışırlar. Mesela biraz önce Kaşıkçı'nın daha bir nesil öncesinde benim çocukluk dönemlerimde büyük bir yatı olan silah kaçakçısı olduğunu her tarafın bildiği bir Kaşıkçı vardı.
1: Evet,
2: Kaşıkçı
1: evet,
2: vardı.
1: Adnan Kaşıkçı. En
2: Ama
1: başta olan.
2: şu coğrafyada şunu kaçırmamak lazım, görmek lazım. Silah kaçakçısı veya dediğiniz adama istihbarat örgütleri silah, mühimmat neyse onları fabrikadan alıyor, sayıyla veriyor. Diyor ki al diyor, bunu buraya götür diyor. Yani şöyle bir şey yok. O çıkıp da pazara Almanya'dan şu kadar mühimmat alayım, buradan Amerika'dan bu kadar alayım, bu kadar Rusya'dan silah alayım falan diye bir şey yapmıyor. Ona diyorlar ki sen şu silahları alacaksın, şuraya vereceksin diyor. O gidiyor ticareti yapıyor. Onun öyle bir şansı yok. Yani o silahlardan ben şu kadarını ayırayım da şuraya vereyim diye bir şansı yok. O takip ediliyor. Dolayısıyla kişilerin çabalarından çok aslında sistematik bir satranç oyunu gibi birilerinin böyle işte silahlı kalkışması, ötekinin mesela Lübnan'ın savaşı bunun en büyük örneklerinden biridir. Beş ayrı grubu, beş ayrı devletler grubu desteklemiş ve birbirlerine çatıştırmış. Ve model deyince, model ülke deyince mesela böyle çok tehlikeli bir laftır model ülke. Ondan sonra şu Büyük Ortadoğu Projesi'nin öncesi olan işte Arap Bağrı dedikleri, Arap İsyanı bölümü de bir başka Suriye modu olarak çıkıyor. Ne amaç ne? Hep İsrail'in güvenliğini sağlamak. Evet. Yani İsrail etrafında küçük oluşumlar olmak. Bugün Suriye'de tehdit, Şam tehdidi hala devam ediyor.
1: Ediyor.
2: Eğer Lübnan'a ilerleyebilirse İsrail, şu an ona çalışıyor, kara gücü yetmiyor. Yani şu an için başarılı olamadı bugün için.
1: Çok özür diliyorum. Nalan'ın söyledi, yani. Ahmet Elşaran o sözü kayboluyor ama. Yani eğer İran yenilmiş olsaydı İsrail...
2: Kısa vadede olacak.
1: Şam'a girecekti, biz İdlib'e çekilecektik sözünün altını çizmek gerekiyor.
2: Çünkü bakın Şam'ı nereden çeviriyorlar? Süveyda'dan, yani güneyden. Bu hani Şeyh Dağı dedikleri işte Golan'ın daha ilerisine doğru gidin. Onu Hermon Dağı neyse işte ben Şeyh Dağı diyorum. Daha
0: Arapça
2: kuzey,
0: Şeyh Dağı.
2: Şimdi daha kuzeye doğru gidin. Bugün nerede ilerlemeye çalışıyor İsrail? Bekan'ın sağlı sollu işte o Litani Nehri'nin Litani küçük bir çay aslında. Onun daha hakim olan arazilerine doğru ilerlemeye çalışacak. Yani başarılı olamaz. Başarılı olursa zaten Şam aslında ortada kalmış oluyor. Dolayısıyla Şam, Şam yoksa Suriye yok. Yani tabii İran olması, İran olayının bu şekilde başarısız olması olayı geciktirir ama planı kaldırmaz. Bu plan olacağı anlamına da gelmez. Bu mücadele devam ediyor. Buna göre taraflar, ama neydi asıl konu? İsrail'in güvenliğini sağlamak. Bugün 73 savaşında İsrail kimle savaştı? Şu anda bakın o devletlerin hiçbir tanesi, zaten bir kısmı tam bütünlüğü yok. Kalanlar da Camp David süreci, Mısır. Mısır önemlidir. Suriye ve Mısır önemlidir. Suriye anlatmaya gerek yok. Yakın zamanda gördük.
3: İsrail Arap Savaşı'ydı adı.
2: Evet. Şimdi
3: artık Araplar İsrail'le savaşmıyor.
2: Peki şimdi yani... konuşuyoruz? Birleşik Arap Emirlikleri İsrail tarafında diyoruz. Ürdün İsrail'e gelen füzeleri kesiyor. Demek ki aslında önemli bir şekillendirme olmuş. Ama ben buna
3: sonra
2: rağmen...
3: Şöyle sorayım size. Siz dediniz ya, asıl başat listenin başında bir numara İsrail'in güvenliğini sağlanması.
2: Evet. Amerika Birleşik Devletleri ordusu.
3: Bu coğrafyada İsrail'in kendisini bir numaralı güvenlik tehdidi olarak gördüğü kim?
2: Hem Mısır hem Suriye. Hı. Yani o laf var ya işte Suriye'si savaşmıyor. Mısır çok kuvvetli. Yani Mısır'ın Nil'e hakim olan Mısır tarihsel olarak kuvvetlidir. Hı. Nüfusu ve gücüyle İsrail önemli.
3: Mısır İsrail'i tanıyor mu?
2: Şöyle, tanıyor. Sokakta. Bakın Camp David yani 73'ten sonra
3: Suriye
2: Mısır,
3: tanıyor mu?
2: Mısır Amerika Birleşik.
3: İran tanıyor mu? Tanımıyor. İran İsrail
1: Suriye'nin yeni yönetimini kastetmemiz lazım artık.
2: İran İsrail ilişkileri biraz daha farklı ama şu anda Suriye Suriye değil. Mısır barış yoluyla Camp David süreciyle yani 73
3: Arap-İsrail
2: savaşından sonra İran. Batı ittifakına çekildi. Yani İsrail'in ne diyelim müttefiki demeyelim ama İsrail'le dikkat edin pek şeye girmiyor böyle. Kim? Mısır. Mısır tamam. Önemli güç, İsrail'le mücadeleye girmiyor.
3: Hayır. İsrail'in güvenliği bir numara ise İsrail'in

0: İki tane tehdit var. Suriye ve Mısır.
1: Hizbullah.
2: Onlar küçük
1: karadan Hizbullah. Ama
0: İran, İran çıktı
2: şu an, şu ana kaldı ama şey kadar değil. Yani Mısır'la yani Suriye İran'a, olsa da o tehdit olmaz.
3: Mısır ve Suriye İran'ın önüne mi koyuyorsunuz?
2: Bakın Mısır ve Suriye İsrail'e karşı bütünsel olarak düşman olsalardı yani 73 moduna getirin.
0: Peki
2: yani
0: soru şu.
2: En büyük tehlike Hizbullah'tan o zaman şey onlar. Böyle küçük, yoktu yani küçük böyle hani
0: İran'ın topraklarının bazında. Yüzde kaçı İsrail işgali altında? Suriye'nin topraklarının yüzde kaçı İsrail işgali altında?
3: Mısır'ın diyecektin.
0: Yok Suriye toprakları.
3: Yok, hayır, bir İran dedin de ilk başta.
0: Evet. İran'ın hiçbir toprağı İsrail işgali altında değil.
1: Değil.
0: Evet.
1: Ama Suriye'nin.
0: Ama Suriye'nin sadece şeyden sonra bile, Şam'a geldikten sonra bile 800 kilometre kare toprağa ekstra işgal altında.
3: Artık olan tabii. Evet.
1: Suveyda'da da yani.
0: Ama şu an Suriye'de Şam yönetiminde de bu işgal edilen toprakları İsrail'i çıkartmak gibi bir askeri harekat yok.
3: Yapamaz şu an.
0: Yapamaz. Yok. Öyle bir gücü yok. Evet.
2: Durum
0: o için barışık gitmek zorunda bu durumla.
1: İran'ın kanadı ya zaten.
3: Çok özür. Orada İsrail ve Suriye arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin arabulucunda getirilen anlaşmanın modeli hangisiydi? Mısır'la yapılan anlaşma modeliydi. Ekonomik olarak kalkındırma modeli.
2: Ya arşivden gider. O çok normal bir küresel güç. Ama İsrail bu şeyden hemen sonra neydi adamın ismi? Lider kaçtı gitti ya. Önemli bir adamdı ya. Babası da vardı. Suriye'nin başındaki adam.
3: Esad.
2: Esad. İşte bakın tarih kötü bir şey böyle. Kaçanlar unutuyor. Kaçmamak lazım. Şimdi burada Esad'ın gittikten sonra yani Suriye yıkıldıktan sonra diyelim. Ne oldu? İsrail Hava Kuvvetleri bütün devlet olmasını sağlayan Suriye'nin bütün kurumlarını vurdu. Şu an Suriye'nin ne doğru dürüst bir tane eskiden Sovyetlerden aldığı, Sovyetler bir zamanlar Rusya'dan aldıkları hücum botları vardı. Şu an bir tane deniz kuvveti yok. Uçağı var mı havalarına? Jet uçağı yok. Hava savunma sistemi var mı? Yok. Tapu dairesi oraya kadar vurdu. Dolayısıyla Suriye şu anda İsrail'e bir tehdit mi? 73 gibi tehdit değil.
3: Kısa vadede
2: Mısır
3: değil.
2: Barış yoluyla bir tehdit mi? Değil. Hatta silahlanma programı bile ona karşı. Demek ki en büyük şekillendirme yapılmış. Hizbullah falan bunlar önemsiz demiyorum ama ölçek olarak çok küçük. Yani şöyle,
1: zarar verme kapasitesi açısından.
2: Şöyle Mısır ve Suriye ile savaşırken Amerika'nın bizzat desteği gerekiyordu. Hizbullah'la savaşırken İsrail hava kuvvetleri işte biraz yani mühimmat desteği kendi kendine mücadele edebiliyor.
3: Çok özür buradan şeye mi varıyoruz? Yani bu yeni şekillenme de bunun devamı mı olacak?
2: Bunun devamı bakın planla. Klausovic buna sürtünme etkisi deniyor. Çok güzel plan yapabilirsiniz. Şimdi Eren Bey de mesela süper bir şey planı yaptı. O mesela biz planı bozmak için elimizden geleni yapıyoruz. Devam konuyu oradan buraya çekiyoruz.
0: Yok yok.
2: Savaş da böyle.
0: Benim yani, planım sizin konuyu oradan buraya çekmeniz ve yapıyorsunuz.
2: Ben örnek şey olarak söylüyorum.
4: O zaman düzenli tutalım.
3: Eren Amerika değil yani.
2: Her küresel gücün korumuşum. Hepsinin yapmak istediğini yapacak diye bir garanti yok. Yani başarılı yüzü. Hatta küresel güç dediğimiz aktörlerin de Londra ile Amerika arasındaki para piyasaları da bazen işte Çin örneğine falan farklı farklı bakabiliyorlar. Yani biz diyor ki iyi buradan para kazı ucuz iş öteki diyor ki yok diye yapamazsın bizi etkiliyor diyor. Kendi aralarında da bazı çekişmeleri var. Dolayısıyla her plan başarılı olacak. Ama planlar suni ise yani ne demek suni? Yani geçmişte hiç olmamış ama ben diyor böyle bir şey yaparım ben bu işi götürürüm.
3: Peki esas soru...
2: Oluyor mu? Bakın olmadığını görmeye başladık bölgede, kısa süre için.
3: Bölgede İsrail.
2: Sizin dediğiniz o önemli.
3: Bölgede İsrail bütün bunları yapmaması için kendini güvenlik içinde hissettiği bir mekanizma nasıl kurulabilir sorusu.
0: İşte mesela Pehlevi gelse kendisi güvende hisseder mi?
3: İran açısından eder ama
2: İran'da böyle bir karşılığı yok.
3: Etmez. Irak ve Suriye açısından etmez.
2: Hı? İran'da yani, da bir karşılığı
3: hayır,
2: yok.
3: Bunu şöyle,
0: hayır.
2: Gelse diyorsun olsun.
0: Gelse diyorum. O, karşılığı olup olmasa.
2: Olabilir.
0: Yani soru şu. Olabilir. Her şeyin miladı olarak 7 Ekim konuşulmuyor mu?
3: Konuşuluyor ama esas değil yani.
0: Ha. Kassam Tugayların 7 Ekim'deki eylemi ve sonrasındaki süreci. Kassam Tugayların arkasında Mısır mı daha güçlü durur İran mı?
3: İran daha güçlü.
1: İran.
0: İsrail tehdit olarak kimi görür?
2: Durmadı ama.
0: Hı?
2: Durmadı.
0: Durmadı mı?
2: Yani o sırada Hizbullah saldırmadı.
4: Bugün nasıl korunduğu ya da korunabilip bilmediği değil. İsrail'in güvenliğini kendisi de Amerika Birleşik Devletleri de takvimlendiremiyor. Sorun bu.
3: Aynen o. Ya i̇şte aynen bu.
4: Yani bir saat sonra işin renginin nasıl olacağına dair.
3: İran'dan
4: bir saat
3: sonra yani bilmiyoruz. Yani
4: İran yerinde kaldı ne olacak?
0: İbrahim anlaşmaları o değil miydi?
4: Cumhuriyetçiler gitti.
0: Güvenlik değil
4: şu
0: mi?
4: Şu anda gitti onlar. Yani onlar şu anda aynı şekilde oksijen alıp vermiyorlar.
3: Şimdi İran'ın şöyle bir sıkıntısı var. Birinci temel sıkıntısı İran'ın sınırlarını nereden İsrail'in sınırlarını...

0: neresi olduğunu hala bilmiyoruz.
1: Hı hı.
0: İki, ideolojik bir şeyi var ve bunu teolojiyle besliyor.
1: Hı hı.
0: Ve burada ciddi bir sıkıntı var. Üçüncüsü, kendi milli güvenlik konsepti olarak 82'den itibaren getirdiği bir planı var. Yani o plan içerisinde mesela Irak'ın üçe bölünmesini 82'de görüyorsunuz.
2: O da Tino planı mı? 73'ten sonra alıştırdılar, evet, onu. Yani o süreçte onun bilimsel altyapısını oluşturmaya çalıştılar.
0: Suriye'de Suriye'nin dörde bölünmesinin iki Sünni devleti hikayesini ve sonrasında işte IŞİD'in niye kurulduğu vesaire falan görebiliyorsunuz. Sina Yarımadası'nın istikrarsızlaşmasını görebiliyorsunuz. Ürdün, mesela Süveyda'yı konuşuyoruz. Filistinlerin bir kısmı için Süveyda'nın yurt edinme meselesini görebiliyorsunuz. Somaliland meselesi yeni çıkmıyor. Bunu kastetmekteki sebebim şu. Şu ana kadar İsrail'in bütün bu güvenlik algısı devletler içerisinde, tırnak içinde söylüyorum, parça parça bir şeyler götürüyordu. Ama nasıl 7 Ekim sonrası bir kırılma yaşadıysak, bence İran Savaşı'ndan sonra da biz bölgede bu kırılmayı yaşayacağız. Ve İsrail'e karşı...
1: İran Savaşı'nın sonucuna göre ama.
0: Sonucuna göre şöyle.
3: Sonucu ama ne zaman
1: güne görünüyor mu?
2: İran şöyle... kuvvetli. Hürmüz'ü tutan İran. Bak, Hürmüz'ü tuttuğu sürece İran bu savaştan kuvvet çıkacak. Yani ne kadar vurulsa da olsa da, o da olsa, ne olursa olsun.
0: Şimdi o da tabii ayrı bir başlık. Yani bölgede güçlü çıkmış bir İran ve bölge ülkeleri, o da ayrı başlık. Şuna getiriyorum. Şimdi 7 Ekim saldırısıyla birlikte şimdi şunu daha görmedik biz. Hamas'ın silahsızlanma meselesi, hmm, yani şu an İsrail'in elindeki en büyük kozlardan bir tanesi. Bu hafta İsrail çıkıp Hamas silahsızlanmayı kabul etmedi hala deyip Hamas'a saldırıyı kendi açısından meşrulaştırabilir bir şey haline getirebilir.
3: Tekrar
0: yani şu an hala o şeyde durabiliyoruz. O noktada durabiliyoruz. Hı. Ama şunu biliyoruz. Temel sorun şu.
2: Yani Amerika gidince İsrail'in güvenliği nasıl olacak?
0: Sorun tam da oradan başlıyor. Şimdi İsrail'in güvenliği, Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in güvenliğini önceleyeceğini her zaman söylüyor. Yani hatta eski başkanlarından bir tanesi şunu söylememiş miydi? İsrail kurulmasaydı biz bir İsrail daha kurardık tarzı bir yaklaşım.
2: Ama işte Uzak Doğu'da mücadele ediyor. Bak, Avrupa'dan asken çeken Amerika yani bir gün burada da zorlanacak.
0: Ben güvenlik paktı nasıl oluşur derken esasında buraya getirecektim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri sonuç itibariyle şu an İsrail açısından en tırnak içinde sıkıntılı olan alanları çözmeye çalışıyor mu kendisine göre? Bir, Hamas meselesi. Bir silahsızlanma boyutu üzerinden bahsediliyor mu? Hizbullah. Bir silahsızlanma boyutu üzerinden bahsediliyor mu? Haçlı Şabi, Irak içerisinde orduya entegre sürecinden bahsediyor muyuz? Ediyoruz. Fakat bütün bunlar karşısında, bütün bunları yaptınız. Ve İsrail'e İbrahim'e anlaşmalar dahil olmak üzere de belli garantileri de verdiniz. İsrail'in yarın ben Irak'ta bir bahane gördüm, saldırmayacağım garantisini veremiş. Şimdi İran'la, bunu şuraya bağlayacağım, İran'la tıkanan bence en büyük mesele bu. Şimdi güven inşası diyor ya İran. Şimdi diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'ne, ben seninle bir anlaşma yaptığımda ben ateşkes istemiyorum. Bölgedeki savaşın sona ermesini istiyorum daki kastı bu. Yani sen çekilirsin, bir şey yapmazsın ama İsrail'in yarın yapmayacağının bana garantisini vermek zorundasın yaklaşımı. O yüzden mesela Rusya ve Çin'i, uluslararası garantörleri işin içine koymaya çalışıyor kısmı o. Şimdi Suriye konusunda biraz önce söylediniz. Bence İsrail ve Türkiye açısından psikolojik bir kırılma yaşandı. O kırılma da şu. Yani hiç kimse kendisini kandırmasın. İsrail çok net biçimde bütün güvenlik algısı içerisinde şunu söylüyor. Ben Türkiye ile kara sınırındayım şu an diyor. Ben Türkiye ile kara komşusuyum diyor. Ve daha önce bunu şöyle deniyordu. Suriye'nin kuzeyinde bize gelip komşu olacağına biz aşağıdan şu an komşu olduk. Şimdi bunu farkında İsrail. Ama bu şu değil. Yani Araplarla yaptığın savaşı, Araplarla yaptığın bölünmeyi, İbrahim Anlaşması falan... Bu değil. Yani Türkiye'nin gücüyle Arapları karşılaştırdığında bambaşka bir tablo çıkıyor. Ama İsrail şunun da farkında. Bölgede Amerika Birleşik Devleti, yani bir gücün bölgede durabilmesi için bir bölgesel güce, iki uluslararası güce ihtiyacı var. Şimdi uluslararası gücü anladık. Amerika Birleşik Devletleri. İsrail'in bölgesel bir güce de ihtiyacı var. Yani güçten kastım. İşte
2: Türkiye ile ilişkiler içinde olması, yani Yunanistan'ı silahlandıracağına Türkiye ile ilişkiler içinde olup aslında kendi güvenliğini uzun vadede Türkiye ile
0: i̇şte
2: alması daha mantıklı olur.
0: O güvenlik paktı dediğim mesele böyle bir noktaya doğru gelebilir mi sorusunu o yüzden sordum.
2: Ama işte peki bu böyle çarpışarak değil de hani
1: bitmek üzere
2: çarpışan arabalar gibi baştan geçtiğinde.
1: İsrail kendi güvenliği açısından Yunanistan'la kurduğu ilişki, Güney Kıbrıs'la kurduğu ilişki, Doğu Akdeniz'de kurduğu ilişki, Lübnan'ı işgal etmeye kalkışması, Suriye'de işgal ettiği yerler. Bütün bu politikalarında İsrail'in ulusal devlet politikası ve kendi güvenlik birimlerinin bağımsız aldığı kararlar mı? Yoksa burada başka küresel partnerleri var mı? Partnerleri var da ki müttefik anlamına değil. Hmm. Akıl vereni.

0: Yani şöyle yapmalısın, böyle yapmalısın diyeni var mı? Yoksa hani hakikaten dünyada nadir birkaç böyle bağımsız ülke var. Bunlardan bir tanesi de İsrail mi?
1: Evet, herhalde ikincisine daha yakınız. Yani bir kere bu saydığın adımları Yunanistan'ın attığı, İsrail'in attığı bu adımların çoğu bir güvensizlikten kaynaklanıyor
0: Tamam.
1: esasında. Tamam.
0: İsrail'in hayatı güvensizlik üzerine kurulu zaten.
1: Tabii. Şimdi bölgenin İsrail'in güvenliğini sağlayacak yeni bir nizam ihtiyacı. Biraz dikkatli konuşmaya çalışıyorum da onun için. Bunun hani tahayyül edilirken, kurulurken ortada iki tane devlet var. Askeri gücü çok yüksek. Konvansiyonel açıdan.
2: İsrail'e tehdit
1: Bunlar
2: olabilecek.
1: İran ve Türkiye. İran'ın ortadan bu açıdan yok yani kaldırılması da bir başka katman olarak okunmalıdır Orta Doğu'da. Biz bundan memnunuz, sevindik anlamında söylemiyorum. Ama Orta Doğu'daki askeri mimarinin sıralamasını da değiştiren bir şey bu. İran'a bu kadar yok edecek güçte vurulurken Türkiye'ye de Trump'ın kendisine ya Türkiye ile şöyle bir sorunumuz var dendiğinde bana Türkiye ile ilgili bir şey getirmeyin, nasıl istiyorlarsa öyle olsun diyecek kadar kredi açması, bu da bir katman olarak Orta Doğu analizlerinde kullanılmalıdır. En azından tehdit değerlendirmelerinin içine alınmalıdır. Ama ben Türkiye'nin şöyle düşündüğü kanaatinde değilim. Bir kere prensip olarak hepimiz sadece yani işte devlete atmakla olmuyor. Biraz Türkiye'nin bağımsızlık arayışları, kaygısı bütün şeye nüfuz etmelidir ülkesine. Her güvenlik şemsiyesi açıldığında oraya koşmayın arkadaş. Tamam mı?
0: Avrupa'yı mı kastediyorsun?
1: Avrupa'yı da kastediyorum, Orta Doğu'yu da
2: Güvenlik
1: kastediyorum.
2: şemsiyesini biraz da veya da biz açabiliriz. Yani şey
1: İşte
2: açısından.
1: bu işte, olmuyor öyle. Sonra çünkü bir de şemsiyenin kapanma durumu var. Tamam mı? Yani bunlara iyice tartıp edip ayarını, fine tuning'ini, terazisini iyi kurup sonra bakmak lazım. Mesela bence şu anda Türkiye bölgedeki kendi pozisyonu eğer bir şey getirecekse, bunun ismi birçok şey olabilir ve Türkiye bunu resmi ağzından kurdu da zaten. Söyledi yani. Dedi ki burada evet bu ülkelerden bir küme oluşturulabilir. Küme benim lafım tabii, onlar başka söylüyor. Bir küme oluşturulabilir. Ancak hedefi ne sorusu şöyle karşılandı. Dışarıdan geleceklerin artık müdahale etmemesi. Bu anlamıyla daha hijyen. Anlatabiliyor muyum? Mesela Avrupa'daki yeni güvenlik mimarisi öyle olamaz. Yani oraya koşuyoruz. Tamam. Yani birçok kişi de ya biz de işte gidelim Avrupa. Bir dakika, öyle değil ki oradaki iş. İş orada öyle değil. Avrupa'da. Hiçbiri istemiyor. Bak siyasi bir Avrupa Birliği üyeliği konuşması yapmıyorum. Siyasi konuşma da yapmıyorum. Yani onlar şöyle düşünüyor. Dini bir konuşma da yapmıyorum. Tamam. Adamlar tek tek istemiyorlar yahu. Onun için İngiltere ile bizim aramız şu anda iyi. Avrupa Türkiye'yi bu anlamıyla içinde istemediği için ve bunun başını da Almanya çektiği için Fransa'da böyle yarım yamalak işte bizden laf yiyene kadar kendisini düzeltemediği için Macron, İngiltere bunu götürüyor. Bu da bir başka güvenlik mimarisi. Ama bu sefer de Rusya ile aranız geriliyor falan. Neyse, sonuçta söylemek istediğim şey şu. İsrail'in güvenlik ihtiyacı takvimlendirilemediği için bölgedeki kaos bir yandan devam ederken Amerika fiilen ve günlük olarak bu garantiyi vermek zorunda kalıyor. Ama biz buna göre düzenleyecek değiliz. Siz mesela soru sordunuz. Benim cevabım başka. Hala Türkiye'yi görüyor ama aslında söyle yani İsrail'in en büyük düşman diye tarif ettiği biziz. Ha? Ama bunu yaparken şuna açık kapı bırakıyor. Geçen gün UEFA'da mı neredeydi
3: Evet,
1: hani
3: el sıkışmadılar.
1: Filistinli miydi?
3: Evet, Filistin
1: Tamam.
3: Spor Bakanı.
1: Tamam. Bu tam Batı kafasıdır bakın. UEFA'nın başkanı, sen yanlışsa düzelt yani. UEFA'nın başkanı ikisi bir İsrailli yetkili, bir Filistinli yetkiliyi gelin

0: Burada barışın diyor. Gerçeklerden bu kadar kopuk yani adamlar. Tamam, barıştırmaya çalış. Onun için bizi de bir yerle barıştırmak, uzaklaştırmak, bilmem ne falan
1: bir
0: şey yok.
1: Bir dakikamız kaldı.
2: Çok kısa söyleyeyim. Tamam, okay. Bizi terörle uzun yıllar mücadele etmek zorunda bıraktılar. Şu anda gereksiz yere bazı komşu ülkelerimizi silahlandırıyorlar. Ama ben tarihi okuduğum zaman şunu görmelerini tavsiye ediyorum. Biz burada çok uzun yıllardır varız. Önümüzdeki çok uzun bin yıllardır da burada olmaya devam edeceğiz. Bölgede güvenlik isteniyorsa Türkiye'yi hasım değil de partner olarak, tavsiye güvenlik olsun olarak alması, paydaş olarak alınması bence bölgedeki bütün ülkelerin güvenliğine, bize de dahil olmak üzere.
1: Şu uyarıyı yapıyor. Ha, aynen.
2: Bize de dahil olmak üzere.
1: Buluşacağınız ya da o uyarıyı ben öyle anladım. Yani bu güvenlik meselesinde aman dikkat edin, birinin askerine dönüşmeyin.
3: Rusya'ya karşı
0: bize. Hayır, sadece Rusya meselesi de hiç umurumda benim değil, diğer büyük güçler. Burada da yanlış yere sürüklenebilirsiniz. Yani bunları Türkiye tarif etmeden, etmeden plan, bir de gerçekler öyle olmuyor üstadım. Bakın masaya oturdunuz da Amerikalılarla,
2: siz bir parçasınız. Plan çizerseniz
0: Türkiye'nin dış politika, uluslararası ilişkiler tarihi bir masada anlaşmanın nasıl çizildiğinden sonra başımıza gelen felaketlerin öyküsüdür. Başka bir öykü yoktur.
1: Çünkü Nevzat'ın bahsettiği şey var ya, buraya bir istikrar getirmek için devletlerden bağımsız bütün silahlı örgütlerin, terör örgütleri de olabilir bu, devletlere entegre edilmesi bir istikrar projesi diyor ya. Mesele şu ama. Hepsi bir vekil ordu. Birinin bir şeyini, taşeron diyor ya, birinin bir işini görüyor. Soru şu. Birilerinin işini gören bu küçük örgütler yok olduğunda o birilerinin işlerini kim görecek?
0: Bir tek devletler mi? Bir tek avantajlı durum var.
1: İşler duruyor ortada.
0: Şimdi bak, orada bir şey kurulmaya çalışılırken
1: devletler mi görecek o işi? Yani
2: devletler görecek. Ya ben onu, ordunuz kuvvetli olacak.
1: Bak, PKK terör örgütü yapmak istemiyorum. Bilmem neleri yapmak yani istemiyorum.
0: Onlar küçük oyuncu. Onlar bir saniye daha harcayalım.
1: Artık o politikayı benim adıma atıyorum. Irak devleti yapsın. Suriye devleti yapsın. Tamamdır. Ama benim
0: şu
1: adıma.
0: İşte ara geçiş, Araf döneminde olduğumuz için
1: o da vekil, vekalet diyorsun. Vekalet
0: o çok bak. Şimdi şöyle problemimiz orada Nevzat. Bir tek avantaj şu. Tamam
4: mı? Sen niye sonunda bu tip tartışmayı açıyorsun?
2: Biz işte asaleten istiyoruz, vekaleten istemiyoruz. Ben öyle söyleyeyim de
4: abi, sonra devam edelim. Niye bütün tamam vekalette yani sadece Türkiye adresi görüyorsunuz, ben onu anlamadım.
2: Ben Türkiye'nin bir Amerika, kelime kullanmadım
4: hayır,
2: ki.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nin vekalet vereceği yerlerde, şimdi bu vekalet verdiği yerleri daha önce gördük.
0: Bir
4: şimdi
0: tane değerlendirilebileceği şey var. ABD ile İngiltere arasında bir vekalet konuşması yapıyorsanız avantajlı durum bir tek şudur. İkisinin arasının şu anda iyi olmaması.
1: Tabii.
0: Bunu nasıl gole çevirirsiniz onu bilmiyorum. Ama bu akşam gole çevirenler olmuş.
4: Şimdi
0: galiba.
4: İran'da evet. İran'da bizim sevgili Resul Serdar var. Ona sordum nedir durum diye. Diyor ki zafer kazandıklarına dair böyle bir genel kanat
1: İran'da
4: var. Evet,
1: öyle
4: ama
1: bir ruh hali var.
4: Şeyi bekliyorlar, bir zırhlı operasyon.
2: Son saldırı bekliyorlar.
4: Saldırı bekliyorlar. Körfez'i daha şiddetle vurma eğilimi var.
0: İranlı general de söyledi değil mi öyle bir şey?
4: Tabii. Ben sadece bir şey söyleyeyim. Kapatıyorsun ama şimdi 14-15 Mayıs'ta Trump Çin'e gidecek ya.
1: Evet.
4: Nasıl bir İran'la gideceğini konuşmak lazım.
2: İşte son bir vuruş yapıp kazandım deyip hani böyle 100 metre mesela yarışlarında son böyle bir ipi gösterler ya, onun gibi gitmeye çalışacak.
0: Bu programın da onu oradan takip etmesi gerekiyor ama nasıl olur onu ben bilmiyorum.
1: Yeni yani. Çin'e gönderdi. Eren bizi Çin'e
0: gönder. Oradan yapalım canım.
4: Valla o da Şeref Bey'e söylesek bizi Giresun'a, Mardin'e, Adıyaman'a gönder, oraya göndermez.
1: Belli mi olur?
4: Belli mi olur?
0: Dursun bir şey istedik şimdi, sen hemen ne şey yapıyorsun bozuk?
1: O zaman Şerif Bey'e duyurulur. Burada Çin'e gitmeye hazır.
4: Zaten geçen
1: oradan katkılar yapacak insanlar var.
3: Ha, evet.
2: Ben planın parçası olmaktan ziyade plan yapan, ama tabii ki planın mutlaka sonuçta parçası. Planı tek başına dünyanın
1: plan yapan ülke.
2: Ama planı beraber yapalım ki sonraki başkasının planında üvertir oluyoruz.
1: 20 saniyede cevaplayacağım bir soru soracağım. Şimdi, Trump Putin'le görüştü.
0: Evet, ve
1: Çin'e gidecek. Hı hı. İran Rusya ile görüştü ama Çin'le görüşmedi. Gitmiyor.
4: İran mı?
0: İran mı?
1: Niye?
0: Yok canım, görüşüyorlar ya. Gitti daha mi? Yeni.
1: Gidiyor mu Çin'e?
0: Gitme diye değildir. Ama mesela hazır açmışken sen konuyu şunu söyleyeyim.
4: Pakistan gitti ya.
0: Öncesinde mesela şeyde Putin Trump görüşmesinde
3: sessiz ve derinden.
0: Uranyumu söylediler. Şey reddetti. Siz dediler Ukrayna'ya bakın dediler. Rusya'ya. Mesela kıvama geldiğini düşünmüş Ruslar, yanıldılar yani.
4: Eren, bence şu an Çin, hani bu çok iddialı bir söz olmasın ama buradaki savaşın yönünü, durumunu az çok ya kendisi açısından güvenceye alacak. Yani şöyle bir şey herhalde olmayacak değil mi? Amerika Birleşik Devletleri ben bütün körfezi Çin'i ekonomik olarak çerçeveleyeceğim derken Çin herhalde buna sessiz kalmayacak. Sadece bir son cümle, İsrail'in şu an Türkiye açısından yaptığı da Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'le yaptığı aynı kefede. Çerçeveleme noktası.
1: Çerçeveleme noktası.
2: Ben şey söyleyeyim mi? Bak biz Kurtuluş Savaşı'ndan sonra çıktığımızdan sonra Yunanistan'la bile çok iyi ilişkiler kurduk. Bu da uluslararası ilişkiler için bence çok önemli, doğru bir şey. Dolayısıyla Türkiye herkesle iyi ilişkiler kurabilir, sıkıntı yok. Yeter ki böyle hani ötekileri
0: bunu da sonra konuşuruz.
4: Petrol akacak. Nereden akacak? Mesele o.
1: Ya o kadar çok soru var ki.
4: 20 saniye çok verimli, bereketli abi.
1: Evet, en bereketli 20 saniyeyi kullandık. Nevzat Çiçek, teşekkürler.
4: Teşekkür ederim.
1: Nevzat Ersenel, teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Nalan Yazgan, teşekkürler. Doktor Özgürtör, teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Kısa bir ara, aranın ardından da size teşekkür edeceğim.

Konuklarıma teşekkür ettim. Şimdi sizlere teşekkür ediyorum izlediğiniz için ve emekler için, katkılar için bütün ekip arkadaşıma, çalışma arkadaşıma teşekkür ediyorum. Hemen arkamızdan Ahmet Arı haber bülteniyle karşınızda olacak. Bir başka gerçek fikrinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 13, Kocaeli yağmurlu 10 derece. Ege bölgesinde hava yağmurlu, İzmir 13, Muğla 10 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 16, Mersin yağmurlu 19 derece. Karadeniz genelinde hava kapalı ve yağmurlu, Samsun 10, Trabzon 12 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 9, Kayseri yağmurlu 14 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 13, Van yağmurlu 17 derece. Güneydoğu genelinde de hava yağmurlu, Diyarbakır 23, Şanlıurfa 24 derece.

Doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, tarih, felsefe.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek

0: Sevgili Günlük, bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Erkenden hastalanıp beni yalnız bırakmasa.
1: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.
2: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola.

0: İyi geceler Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı. Geceye yansıyan gelişmelerle haber bültenine başlıyoruz. Süper Lig'de şampiyonluk yarışını konuşacağız. Bu akşam Galatasaray Samsun'da mağlubiyete uğradı. Fenerbahçe ise Başakşehir'i 3-1 yendi. Peki Süper Lig'de şimdi ne olacak? Şampiyonluk son 2 haftaya mı kaldı? Takımların plan durumu ne? Kim şampiyon olacak? Hepsini konuşacağız. Bu saat diliminde yayın konuğumuz HT Spor Haber Müdürü Ata Selçuk bizlerle birlikte. Ata, yayınımıza hoş geldin. İyi geceler diliyorum.
1: Hoş bulduk Ahmet. İyi geceler, iyi.
0: Yoğun bir gün oldu herhalde sizin için, değil mi?
1: Daha yoğununu bekliyorduk. Sana yayından önce de söylediğim gibi.
0: Biraz ibret tersine dönmüş gibi.
1: Tabii ki doğal olarak hani bir taraftan hazırlıklar yapılıyor. İki tarafta da sonuçta bir tarafta Fenerbahçe'nin moral motivasyonu, özellikle yaşadıkları hafta içi bir hoca değişikliği, bir seçim kararı, ciddi kaotik bir ortam. Bir tarafta Galatasaray'da da derbiyi kazanmanın atmosferi, havası, ama Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da bugün bu yayına girmeden hemen önce hocanın açıklamalarına bir baktım kısaca. O da ben geçen hafta söylemiştim. Herkes bir şampiyonluk havasına girdi. Herkes şampiyon belli oldu havasına girdi. Bunu oyuncularda da hissettim. Bunu değiştirmek için çok büyük bir mücadele verdim ama belli ki değiştirememişim dedi. Biraz derbi galibiyeti Galatasaraylı oyuncuları, taraftarı, camiayı aslında şampiyon olduk biz, tamam dedirtti bu işe. Ki Victor Osimhen'in de maç sonu bir açıklaması vardı. Mesela bazen bir oyuncunun düşüncesini aşağı yukarı ağzından tam olarak onu demek istemese bile anlayabilirsiniz. Osimhen şöyle bir cümle kullandı. Biz geçen hafta şampiyonluğu aldık gibi bir cümle kullandı. Şampiyonluk cümlesi hala belli ki Okan Buruk onu bu maça rağmen değiştirememiş ve Galatasaray'da bunun havasını çok fazla sezdik. Şimdi ben şu bilgiyi de vereyim bu arada. Sıcak da bir gelişme var. Kadın voleybolda bir gelişme var. Çünkü tarihi bir başarı var orada da. Kadın voleybolda önce bugün az daha eleniyoruz dediğimiz bir Imoco Voley Conegliano'nun Vakıfbank'ta oynadığı bir karşılaşma vardı. 2-0'da öne geçti İtalyan temsilcisi. Vakıfbank oradan çevirdi. 2-0'dan 3-2 ilk finalist oldu. Ardından akşam da bu kez son sette, bu kez Eczacıbaşı Scandicci'yi, bir diğer İtalyan takımını yenmeyi başardı. Bir Türk finali oynanacak orada. Öncelikle kızları tebrik edelim. İki takımımızı da tebrik edelim. Hem Vakıfbank'ı hem Eczacıbaşı'nı tebrik ederek sözlerimize başlamış oldum. Onu da araya sıkıştırmış olayım. Çünkü çok önemli bir başarı var orada. Bugün yoğun bir gündü dedin ya, gerçekten yoğundu. Bir tarafta voleybol, bir tarafta futbol. Ama tabii ki futbolda biraz hikaye... Tabii ki işte Okan Buruk'un o bahsettiği, işte kamuoyu bizi şampiyon ilan etti söylemi. Bu doğal olarak böyle oluyor ve hazırlıklar da ona göre yapılıyor. Son 3 hafta sonuçta 7 puanlık bir fark var. İşte hem Trabzonspor bugün itibariyle artık yarışın bir parçası değil.

0: Bugün Göztepe ile berabere kaldılar. O da son dakikada attıkları bir golle 1-0 yeniliyorlardı az daha. Ve şampiyonluğun artık bir adayı değil, matematiksel olarak şampiyonluk şansı kalmadı. Son iki hafta 4 puan.
1: Evet, şimdi 32. haftaya dönecek olursak Galatasaray maçı umutlar çok fazlaydı. Biraz önce senin de ifade ettiğin gibi Galatasaray'ın artık şampiyonluğa doğru yürüdüğünü düşünüyorduk. Genel kanı en azından bu yöndeydi. Şimdi Samsunspor deplasmanında en azından bir birlik ya da berabere kalma umutları vardı. Ama Samsunspor çok mücadele etti maçta. Maçı nasıl değerlendirirsin? Yani Galatasaray maça erken bir golle başladı ama kırılma noktasını sormak istiyorum. Maç nerede kırıldı?
0: Şimdi normal şartlarda şöyle. Tabii Galatasaray'a bugün diğer sonuçlara baktığımızda bir puan yetmiyordu zaten. Yani bugün Galatasaray Samsunspor'la berabere bile kalsa Fenerbahçe'nin galibiyeti halinde puan farkı 5 olacaktı. 2 haftaya 5 puanla girince de hala Fenerbahçe'nin bir umudu olacaktı. Ama bu ne demek olacaktı? Galatasaray kalan 2 haftada sadece 1 puan bile alsa şampiyon olacak anlamına geliyordu. Şimdi Galatasaray'a 2 maçta 2 puan ya da tek maçta 3 puan gerekiyor şampiyonluk için. Ve bu doğal olarak artık bir beraberliğin Antalyaspor karşısında yetmeyeceği anlamına geliyor. Şimdi Samsun'a dönelim. Bir kere Samsunspor hedefsiz bir takım değildi bugün. Çünkü genel olarak şöyle bir algı vardı son günlerde. İşte Samsunspor'un bir hedefi kalmadı. Galatasaray'ın kalan iki haftada işte bir tarafta Antalyaspor maçı var, bir tarafta Kasımpaşa maçı var. İkisi de küme düşmeme mücadelesi veriyor. Hala tam olarak kopabilmiş değiller. O yüzden mevzubahis böyle zorlu ve kendisini hani biraz böyle can havliyle oynayan takımlar vardır ya. Küme düşme hattındaki takımları biz biraz öyle değerlendiririz. Son haftalarda özellikle ne yapacakları hiç belli olmaz. Bu sene Fenerbahçe'nin işte kaybettiği puanlara bakalım. Bir Fatih Karagümrük mağlubiyeti ki muhtemelen ligden düşmesi kesinleşen ilk takım olacak. Kasımpaşa iki maçta da yenemedi. Küme düşme hattında mücadele veriyor. Şu an hattın üstünde gözüküyor ama hala yarışın içerisinde. Bir Antalyaspor beraberliği var mesela. Antalyaspor şu an küme düşme hattında. Yani bu tarz maçlar çok zorlu olabiliyor. Ve Galatasaray'da da düşünce şuydu. En azından camianın genel düşüncesi. Bu işi bırakmayalım Antalya'ya. Ama bir taraftan bir kesimde şunu biliyordu. Samsunspor Galatasaray'ın kalan 3 haftalık fikstüründe oynayacağı en değerli takım. Yani kadro değeri anlamında söylüyorum. Ve ona belki de en çok zorluk çıkartacak deplasman. Çünkü Samsunspor bu sene bir Avrupa takımı. Konferans liginde son 16 yapmış bir takım. Geçen sene ligi 3. sırada bitirmiş bir takım. Kadro kalitesi ciddi manada yüksek bir takım. Ve bir hedefi var. O hedefi de her ne kadar çok zor olsa da 5. lig. Beşincilik neden bu kadar kıymetli? Çünkü eğer Türkiye Kupası'nı Beşiktaş ya da Trabzonspor yani ilk 4'ten bir takım kazanırsa bu beşincinin Avrupa'ya gideceği anlamına geliyor. Orada Göztepe ile Başakşehir favorilerdi. Başakşehir bugün Fenerbahçe'ye kaybetti. Samsunspor Galatasaray'ı yenerek puan farkını 3'e düşürdü. Ve haftaya Samsunspor Başakşehir deplasmanına geliyor. Yani Başakşehir'i geçme ve Göztepe'ye son maçta ciddi bir avantajla gitme şansı var Göztepe maçına. Samsun'a daha doğrusu çağırma şansı var Göztepe'yi. Bir taraftan maçın içinde ne oldu? Galatasaray öne geçti. Galatasaray öne geçince ne konuşuyoruz? Şimdi sonuçta büyük takımların en büyük problemi böyle zorlu deplasmanlarda o kilidi açmak. Biz kilidi açalım ondan sonrasına bakarız oluyor biraz durum. Çok erken açtı kilidi ve çok enteresan bir golle açtı aslında.
1: 9. dakikada.
0: 9. dakikada Yunus Akgün'le golü buldu. Yunus içeri mi kesmeye çalıştı, kaleye mi vurdu tam anlayamadık ama top ağlara gitti Okan'ın üstünden. Ve ondan sonra beklentiler şu yöndeydi. Acaba Galatasaray buradan rahat rahat bir galibiyete mi gider? Hiç de öyle olmadı. Samsunspor inanılmaz iyi hazırlanmış. Thorsten Fink, Samsunspor'un teknik direktörü olağanüstü bir hazırlık yapmış ve gerçekten Samsunspor çok çok etkili bir futbol oynadı. Peş peşe goller buldu ki Galatasaray 10 kişi kaldıktan sonra belki hikaye tamamen bitti ama Galatasaray 10 kişi kalana kadar Samsunspor zaten geri dönmüştü. Yani 1-1'i yakaladı, 2-1'i yakaladı ve daha tehlikeli ataklar genelde Samsunspor cephesinden geliyordu. Herhalde o ikinci golden itibaren zaten o kırmızı kart bence olmasa da Galatasaray'ın sahadaki ruh hali çok oyunu çevirebilecek bir ruh hali değildi. Orada biraz Galatasaray taraftarı gözleri tabii bu sezon çokça olduğu gibi diğer maçlara çevirdi. Çünkü bu sezon Galatasaray'ın takıldığı çoğu fikstürde Fenerbahçe'nin çok daha fazla takıldığını gördük. O tarafa çevirdiler. Acaba bir şey olur mu Başakşehir maçında diye. Orada da maç 1-1'di. Tam Samsun'un ikinci golü geldi. Başakşehir'in ikinci golü, Fenerbahçe'nin ikinci golü geldi. Tam Samsun üçüncü golü buldu. Fenerbahçe 3. golü buldu. Artık oradan sonra zaten herkes bu işin gelecek haftaya kaldığını anladı.
1: Evet, peki Okan Buruk'un oyun kadrosunu ve oyun planını nasıl değerlendirirsin? Bir eksik ya da hata var mıydı sence?
0: Genelde hoca bu tarz önemli maçlarda galibiyete ulaştığı zaman, hangi maçtan bahsediyorum? Derbiden. Şimdi derbide 3-0'lık bir skor almış bir takım ve oyun olarak Fenerbahçe'ye hiç şans tanımamış. Fenerbahçe'nin bir penaltı pozisyonu var. O penaltıyı kaçırdıktan sonra Fenerbahçe'nin bir daha acaba bu maçı kazanabilecek mi? Ya da Galatasaray'ı yakalayabilecek mi? Dediğimiz bir an bile yok. Bu kadar dominant bir oyun ve bu kadar dominant bir derbi galibiyeti aldıktan sonra o tanıdığımız Okan Buruk zaten bir değişiklik yapmıyor. Ve bu hafta da onu görmedik. Tek bir değişiklik vardı. O da zorunlu bir değişiklik. Uğurcan Çakır cezalıydı. Yerine Günay Güvenç oynadı. Bu sezon Günay'ın da performansı çok tartışılıyor. Bugünün de en çok tartışılan performanslarından birisi. Ama bir sürpriz var mı? Yok. Orada Torreira devre arasında bir sakatlık geçirip oyundan çıkmak durumunda kaldı. Okan Buruk da özellikle maçtan sonra şunu söyledi. Lucas Torreira bu sezon, bu hafta özellikle çok iyi hazırlandı. Ve bu maça dair ondan beklentimiz çok fazlaydı. Ama maalesef arka adalesinde bir ağrı hissetti ve yorgunluktan dolayı olduğunu düşünüyoruz. Devam edemedi diye. Orada bir ilk hamlesi geldi. İşte sen dedin ya kırılma neresi diye. Ben kırılmanın biraz orası olduğunu düşünüyorum. Çünkü Samsunspor çok sert bir 11 ile çıktı. Ve olayı zaten Samsunspor'un orta sahadaki sertlik. O sertliği çok iyi yapıyorlar. Hücum hattında Marius, Şerif gibi gerçekten çok çok atlet oyuncuları var ve çok yıpratıcı bir pres uygulayabiliyorlar. Bir taraftan bekler, kanatlar, işte Hoyse gibi bir oyuncu var mesela. Gerçekten bu pres gücünü en iyi sağlayan isimlerden birisi. İlkay Gündoğan demek oyunun kalitesini, topun kullanışının kalitesini belli bir seviyede yukarı çekmek demek. Ama İlkay Gündoğan demek biraz sertlikten ödün vermek demek. Ve Galatasaray ne zaman Lemina Torreira'dan çıkıp oraya İlkay Lemina'ya döndü, işte o zaman Galatasaray orta sahadaki tüm aksiyonları kaybetmiş oldu. O fiziksel her mücadelede ezildi. Şu an istatistikleri bilmiyorum ama muhtemelen ikinci yarıda ikili mücadele istatistiğinde, top kapma istatistiğinde Samsunspor Galatasaray'ın bence önündedir. Çünkü o değişiklik bana göre... Burada tabii şunu da tartışabiliriz. Ya Okan Buruk ne yapabilirdi? Ha, daha önce şunu gördük Okan Buruk'tan. Bunu yaptı. Bu maçta neden yapmadı diye eleştirmem. Çünkü oranın oyuncusu değil. Ama Wilfred Tsingo daha öncesinde bu tarz böyle zorluk yaşanılan, orta sahayı biraz fizik kalite anlamında, biraz daha savunma gücünü arttırmak anlamında toplamak istediğinde kullandığı bir isim olmuştu orta sahada. Tsingo'yu tercih etmedi, İlkay'ı tercih etti. Neden tercih etti diyemem ama sonucu pek hocanın istediği gibi olmadı. Ve bence... Samsunspor zaten ilk yarıda da hiç de fena bir top oynamıyordu. İkinci yarıda tamamıyla oyun üstünlüğünü aldı. Galatasaray'ın bir 10-15 dakikası var. Evet, maçın totalinde Galatasaray'ın gerçekten top oynamaya çalıştığı, gerçekten oyunu dikte etmeye çalıştı. Ama onun dışında Samsunspor'un her anlamda üstün olduğu ve şu an 4-1'lik bir skor konuşuyoruz. Bence 5-1, 6-1 bile bitebilirdi. Gerçekten çok dominant bir oyundu.
1: Evet, Fenerbahçe camiasının üzerinde bir psikolojik baskı hissediyorduk. Şimdi bu deplasman maçına baktığımızda Galatasaray camiasının üzerinde de bir psikolojik baskı oluştu mu sence?
0: İlla ki ama yani bu psikolojik, hani hep tırnak içinde söylenir ya, psikolojik üstünlük ona geçti, buna geçti. Şimdi evet. Yani 4 puan, ben şöyle söyleyeyim. Mesela Galatasaray taraftarına dediler ki sezon öncesinde arkadaşlar 4 puan önde gireceğiz son haftaya, kabul ediyor musunuz? Herkes tabii ki kabul ediyoruz derdi. Ama işte sezon içerisinde hikayeler pek öyle olmuyor. Şimdi Galatasaray milli aradan döndü. Bir Trabzonspor mağlubiyeti. İçeride bir Göztepe maçı. Ardından Göztepe'yi yeniyor. İçeride diyorum, özür dilerim. İzmir'de bir Göztepe maçı. Göztepe'yi yeniyor ama sonlar, yani son yarım saat adeta boğuluyor. Sonrasında hafta sonu bir Kocaelispor maçı 1-0 öndeyken 1-1'e geliyor. Ondan sonra arada bir Gençler Birliği maçı oynanıyor. Her ne kadar dominant bir oyun oynasa da 2-1'lik bir galibiyet, son dakikalarda yine rakibe hala bir umut veriyorsunuz. Dönüyorsunuz, bu sefer Gençler Birliği'ne yine bir maç, kupa maçı eleniyorsunuz iç sahada 2-0. Ardından bir derbi galibiyeti, şimdi 4-1'lik bir Samsunspor maçı. Yani milli aradan sonra Galatasaray'ın Samsun ve Trabzonspor deplasmanları kayıp. İç sahada kupada Gençler Birliği maçı kayıp. Göztepe, Gençler Birliği ve Fenerbahçe maçlarını kazanmış. O maçlarında... Sadece bir tanesinde rahat, o da derbi. Çok enteresan değil mi tablo? Evet. Yani normalde o maçta zorlanmasını beklersin. Ama tam olarak Galatasaray'ın bu sezonki ruh hali bu. Galatasaray hedef maçlarda, kilit maçlarda... Ha diyebilirsin, bugün hedef maç değil miydi? Tabii ki hedef maçtı. Ama Okan Hoca'nın açıklamalarının oyuncular hedef maç olarak görmediği anlıyorum ben. Oyuncular zaten biz Fenerbahçe maçında tamam bu işi bitirdik. En kötü Antalya'yı içeride yeneriz. Biz zaten içeride oynuyoruz. O maçıyla çıkmış biraz buraya. Yani Samsunspor maçında biz Galatasaray'ın şunu görmüyoruz.

0: görmedik. Biz bugün kazanırsak şampiyon olacağızı görmedik. Ama bu şu demek değil. Yani bundan sonrasında artık avantaj, psikolojik üstünlük Fenerbahçe'de tabii ki değil. Çünkü Fenerbahçe haftaya çok zorlu bir deplasmana, Konya deplasmanına gidiyor. Kupada elenmiş. Galatasaray hafta içi Antalya Spor'la oynuyor. Evet, Antalya Spor küme düşme hattında. Evet, bu maçı kazanmak zorunda. Ama bir taraftan da sonuçta bir de işin güç dengesi var. Evet. Yani her kazanmak zorunda olan maçı kazanamıyor. Ve Galatasaray'da da sonuçta şöyle bir şey var. Samsun deplasmanı mı daha rahat geçer? Antalya Spor iç sahası mı daha rahat geçer? Herkes Antalya Spor iç sahasını söylerdi. O yüzden Galatasaray'ın ben böyle bir psikolojik olarak büyük bir hüsrana uğradığını düşünmüyorum. Ama bence gelecek sezona dair Galatasaray'ın mevcut kadrosunda nelerin değişmesi gerektiğini gösteren ve Galatasaray'ın genel mental anlayışında nelerin değişmesini değişmesinin gerektiğini gösteren bir maç oldu bu.
1: Evet, süremiz daraldı. Fenerbahçe-Başakşehir maçında konuşmak istiyorum. Tabii. Genel anlamda nasıl değerlendiriyorsun? Talisca bugün performansıyla adeta göz doldurdu. Ne dersin?
0: Anderson Talisca tam da böyle bir oyuncu zaten. Ama Fenerbahçe'de biz bugün şunu gördük. Şimdi sevgili Ahmet, bir taraftan şöyle bir durum var. Bir hoca değişikliği oldu en başta da söylediğim gibi. Bir yönetim değişikliğine gidiyor Fenerbahçe. 6-7 Haziran'da bir seçim var ve mevcut yönetim aday olmayacak gibi gözüküyor. Şimdi bu kadar kaosun içerisinde bugün Zeki Murat Göl'e sahaya çıktı. Eksikleri. İşte Gündüz'ü yok. Ederson yok. Nene yok. Çok fazla eksik var. Şu anda sayamadığım 2-3 tane daha eksik var. Asensio yok uzun süredir. Fenerbahçe'nin ama şöyle bir sıkıntısı vardı. Başakşehir gibi formda buraya güçlü gelen bir rakip olmasına gerek yok. İç sahada Kasımpaşa ile berabere kaldı. İç sahada Çaykur Rizespor ile berabere kaldı. Ve bu ikisi de son saniyelerde gelen golle. Bu neyi gösterir? Mental olarak ve oyun anlamında rakiplerine oyunu dikte edemeyen bir Fenerbahçe olduğunu gösterir. Bugün o yoktu. Çok zor bir rakip. Biraz rahatlamış bir Fenerbahçe vardı. Kimisi bunu beklemiyordu. Ya son 3 hafta kala hoca mı gönderilir diyordu. Evet. Ama demek ki o hoca göndermenin karşılığını da bence Fenerbahçe bugün almış. Çünkü oyuncularda şu vardı. Biz çıkmalıyız. Bundan sonra kalan 3 maçta 3'te 3 yapmalıyız. Ha, şampiyon oluruz olamayız ama doğru oyunu oynamalıyız. Doğru bir oyun sergilemeliyiz. Bugün İsmail bambaşkaydı. Bugün Oğuz Aydın mesela normalde Tedesco'nun çok kullandığı bir isim değildi. İkinci yarıda oyuna girdi. Çok iyi performans gösterdi. Musabba son dönemde Tedesco'nun pek kullandığı bir isim değildi. Yine oyundaki o enerjiyi sağlayan isimdi. Fenerbahçe bugün en azından şunu gördü. Tabii ki hala umutlu. Tabii ki hala son iki haftaya umutlu bir şekilde giriyor. Ama Fenerbahçe'nin şu anda bundan sonraki zaten ana odakta bakacağı şey bu kadroda gelecek seneye dair neleri kurtarabiliriz? Hangi isimlerle gelecek sene yola çıkmalıyız? Hangi isimlerle çıkmamalıyız? Ve ben açıkçası Galatasaray'ın Antalya Spor karşısında şampiyonluğunu ilan edeceğini düşünüyorum. Ama bu Samsun Spor beraberliği bir hasar vermiş midir? Vermiştir. Neye vermiştir? İşte bugün Davinson Sanchez eleştiriliyor. Bugün Abdülkerim'in performansı eleştiriliyor. Günay eleştiriliyor. İleri hatta eleştirilen isimler var. Bunlar gelecek sezona dair bazı mesajlar.
1: Evet, Ahmet Spor'da tebrik etmeden seni uğurlamak istemiyorum. Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi. Ahmet Spor'un başarısını ve sezonu nasıl değerlendirirsin?
0: Aslında çok enteresan bir sezondu. Hani bu sezon Süper Lig için dedik ya, gerçekten herkes birbirine ikram ediyor. Yani öyle bir durum var. Galatasaray şampiyon ol diyorlar, yok olmam. Fener sen ol diyor. Fenerbahçe ben yok almayayım. Trabzonspor diyor.
1: Çok da fırsat geçti aslında
0: yani,
1: değil mi?
0: Üç takım içinde. Evet. Trabzonspor 4 haftadır kazanamıyor. Yani Trabzonspor Galatasaray galibiyetinden sonra biz de varız dedi. Sonra bugün biz yokuz dedi. Şimdi bunu birincilikte de gördük. Erzurumspor uzun süredir arayı açtı gidiyordu zaten. Yani son 6-7 haftadır yanlış hatırlamıyorsam. Ahmet de Esenler Erok her hafta şöyleydi. Hayır sen çıkacaksın. Hayır ben çıkmam sen çıkacaksın. Böyleydi tablo. Yine son hafta aynısı oldu. İkisi de berabere kaldı. Yani çok enteresan. Ahmet Spor puan eşitliğinden Esenler Erok Spor'a karşı ikili averajının daha iyi olmasından dolayı çıktı. Ve çok uzun süren tabii ki bir hasret var ve Ahmet Spor ismiyle tabii tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek. Tabii Diyarbakırlı futbol severleri tebrik ediyoruz. Ahmet Spor camiasını tebrik ediyoruz ve büyük de bir coşku vardı. Bugün kutlamalardan da pek çok zaten görüntü gördük. Ahmet Spor bugün berabere kaldı ama Esenler Erok'un da berabere kalmasıyla birlikte turlayan taraf oldu, üste çıkan taraf oldu. Çok ciddi harcamalar yaptı. çok fazla hoca değişikliği yaptı bu sezon. 4 kez görev değişikliği olmuş teknik direktörde. Hatta arkadaşlarla bugün HT Spor Haber Merkezi'nde şunu konuşuyorduk. Yani var mı acaba 4 kere hatta 5, hadi 2 isim aynı, sonraki antrenör aynı antrenör geliyor. Hani bu kadar bir hoca değişikliğiyle şampiyon olan var mıdır diye onu araştırıyoruz. Ama gerçekten ciddi harcamalar, büyük bir emek. Sonunda Ahmet Spor Süper Lig'de hayırlı uğurlu olsun. Erzurum'un ardından Ahmet, bakalım 3. kim çıkacak?
1: Peki, katkıların için çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, Süper Lig'in 32. haftasında oynanan maçları, sonuçları ve bir nebze de olsun sezonu konuşmaya çalıştık. Bu yayın diliminde yayın konuğumuz HT Spor Haber Müdürü Ata Selçuk değerli yorumlarıyla yayınımıza katkı sağladılar. Diğer gelişmelerle devam edelim. Süper Lig'e çıkan ikinci takım belli oldu. Diyarbakır takımı Ahmetspor tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek. Diyarbakırlı taraftarlar bu başarıyı coşkuyla kutladı.
2: Diyarbakır'ın dört bir yanında coşkulu kutlamalar vardı. Ahmetspor deplasmanda karşılaştığı Iğdırspor'la 3-3 berabere kalarak Süper Lig'e yükseldi.
3: 16 yıl sonra Diyarbakır takımlarından biri tekrar Süper Lig'e çıktığını söyleyelim. En son 2009-2010 sezonunda Süper Lig'de oynuyordu Diyarbakırspor.
2: Ahmetspor tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek. Ahmetspor'un bu başarısı Diyarbakır taraftarının 16 yıllık Süper Lig hasretini sonlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Süper Lig'e yükselen Ahmetspor'u tebrik etti. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda önümüzdeki sezon Diyarbakır'ımızı Trendyol Süper Lig'de temsil edecek olan Ahmetspor'u, tüm camiasını ve Diyarbakırlı kardeşlerimi yürekten tebrik ediyor, başarılar diliyorum dedi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan aile ve nüfus 10 yılı vizyon tanıtım programında konuştu. Doğurganlık oranının düşüşüne dikkat çeken Erdoğan, rakamlar hepimiz için tedirgin edici dedi.
4: Evlilik yaşı yükselmekte, boşanma oranları artmakta, bunların bir sonucu olarak doğurganlık hızımız düşmektedir.
5: Bu hızlı düşüşe dikkat çekti. Rakamlar hepimiz için tedirgin edici dedi.
4: Mesela doğurganlık hızımız nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,1'in altına indi. Yani milletçe önümüzde geleceğimiz adına endişelenmemiz, bununla kalmayıp çözümü için harekete geçmemiz gereken bir tablo bulunuyor.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. Aile ve nüfus 10 yılı vizyon tanıtım programında konuştu. İlk evlenme yaşında düşüşe ve yalnız yaşayanların oranındaki artışa da dikkat çekti.
4: Tek kişilik hanelerin oranı ise %20,5'a ulaşmıştır. İlk evlenme yaşı erkeklerde 28,5'a, hanımlarda 26'ya çıkarken 20,24 yaş aralığında hiç evlenmemiş kadın oranı %79, erkeklerde %94'tür.
5: Erdoğan 2007 yılındaki 3 çocuk çağrısını hatırlattı.
4: 2007 yılında en az 3 çocuk diyerek hızla yaklaşan bir tehlikeye dikkat çekmiştik. Bu çağrımız ülkeye dair her konuya İdeolojik gözlükle bakanların tepkisini çekmiş, bizi son derece seviyesiz ifadelerle eleştirmişlerdi. Aradan geçen sürede 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu.
5: Cumhurbaşkanı, stratejik önceliğimiz ailenin korunması dedi.
4: Birinci stratejik önceliğimiz aile kurumunun ve nesillerin korunmasıdır. İkinci önceliğimiz evlilik müessesesinin teşvikidir.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu doğum sonrası kadın istihdamını araştırdı ve bu kapsamda iş gücü piyasası ve kadın istihdamı ekseninde aile dostu politikalar raporu hazırlandı. Rapora göre özel sektörde doğum sonrası kadınların %56'sı işten ayrıldı.
5: Özel sektörde doğum sonrası işten ayrılan kadınların %64'ü yeniden istihdama katıldı. Aynı iş yerinde çalışmaya başlayanların oranı %15 oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu işbirliğinde iş gücü piyasası ve kadın istihdamı ekseninde aile dostu politikalar raporu hazırlandı. 2016-2025 döneminde özel sektörde çalışan ve doğum yapan yaklaşık 1,4 milyon kadına ilişkin veri

0: Der analiz edildi. Rapora göre kadınların anne olduktan sonra iş gücü piyasasından zaman içinde çıkışı artıyor. Doğumdan sonraki bir ay içinde kadınların %3,7'si, 6 ay içinde %39,9'u, 12. ay itibarıyla ise %56,5'u işten ayrıldı. İşten ayrılan kadınların %64,3'ü yeniden kayıtlı istihdama döndü. Ortalama dönüş süresi ise 13,3 ay olarak tespit edildi. Kadınların %15,9'u aynı firmaya dönerken, aynı sektörde işe dönen kadınların oranı %48,2, aynı mesleğe dönüş yapanların oranı ise %53,1 olarak belirlendi. Rapora göre kadınların ücretsiz doğum izni ve yarı zamanlı çalışma gibi olanaklardan yararlanma oranları da oldukça düşük. Çalışan kadınların sadece %24,2'si ücretsiz doğum izni kullanıyor. Raporda konuyla ilgili çözüm önerilerine de yer verildi. Kadın istihdamının ve kadınların doğum sonrası istihdamda kalma oranlarının artırılmasının önemine vurgu yapıldı. Bunun aile dostu politikaların güçlendirilmesi başta olmak üzere bütüncül bir yaklaşımla mümkün olduğuna işaret edildi.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ara tatillere ilişkin açıklama yaptı. Kasım ve Nisan aylarındaki birer haftalık ara tatillerin kaldırılarak yaz tatiline eklenmesinin gündemde olduğunu duyurdu.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ara tatillerin kaldırılabileceği sinyalini verdi. Okulların geç açılıp erken kapatılması gündeme gelebilir dedi.
2: O ara tatilleri kaldırdığımızda çocuklarımızın eğitim öğretim hayatı 2 hafta uzamayacak. Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, Haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız. Ve böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar.
0: Bakan Tekin, St. Petersburg ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının benzerlerinin yaşanmaması için yeni eğitim öğretim döneminde yeni tedbirlerin alınacağını duyurdu.
2: Adı ne olursa olsun, okul polisi veya başka bir isim. Eğer bir polis olacaksa bu polisin formasyonu itibarıyla bu konularda eğitilmiş kişilerden seçilmesi ve farklı bir kadro ihdas edilmesini savunuyoruz. Davranışları, ilgi alanları, belki dikkatleri ona odaklanmış bir biçimde yetişen bir ekip olsun.
0: Bakan Tekin'in gündeminde 12 yıllık zorunlu eğitim süresi de vardı. Ben bu zorunlu eğitim yaşının uluslararası göstergelerde dikkate alınarak tartışılması gerektiğini söylüyorum ifadesini kullandı.
1: Beyaz Saray, İran'la savaşın sona erdiğini Kongre'ye bildirdi. İran'sa yeni teklifini arabuluculara iletti. Ancak Trump müzakerelerden memnun değil.
0: Beyaz Saray bölgede Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nin varlığına rağmen İran'la savaşı sona ermiş saydığını Amerikan Kongresi'ne resmen bildirdi. Beyaz Saray Kongre'ye gönderdiği mektupta İran'la düşmanlığın sona erdiğini öne sürerek bu durum için yeni bir savaş yetkisine ihtiyaç duyulmadığını belirtti. Mektupta İran'a yönelik operasyonların başarılı olduğu ve kalıcı barış için çabaların sürdüğü belirtildi. Ancak İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ve silahlı kuvvetleri için tehdit oluşturmaya devam ettiği de vurgulandı. Savaşın henüz sona ermekten uzak bir noktada olabileceğine ilişkin ifadelere de yer verildi. Mektup, Kongre onayı olmadan başlatılan operasyonlar için tanınan 60 günlük sürenin son gününde gönderildi. İran ise yeni teklifini arabuluculara iletti ancak Trump yeni tekliften memnun değil.
3: İhtiyacımız olan türden bir anlaşma sunmuyorlar. Bu işi düzgün bir şekilde halledeceğiz. İran'dan erken çıkıp sorunun 3 yıl sonra yeniden ortaya çıkmasına izin vermeyeceğiz.
0: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise diplomasiye açık olduklarını belirterek Amerika Birleşik Devletleri'ne aşırı taleplerden ve tehditlerden vazgeçin çağrısı yaptı. İranlı üst düzey askeri komutanlardan Tuğgeneral Muhammed Cafer Esedi ise İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında yeni bir savaş ihtimali olduğunu söyledi. Amerikan basını da askeri yetkililer Trump'a olası yeni saldırılara ilişkin bilgilendirme yaptığını yazdı. Görüşmeye CENTCOM Komutanı Brett Cooper ve Genelkurmay Başkanı Dan Kane'in de katıldığı kaydedildi. Kaynaklar olası saldırıların kısa ve güçlü olmasının planlandığını aktardı.
1: Orta Doğu'da kırılgan ateşkes ve yeniden savaş tehdidi devam ederken Amerika Birleşik Devletleri bölgeye silah desteğini

0: sürdürüyor. Hem İsrail'e hem de birçok körfez ülkesine milyarlarca dolarlık silah satışı onaylandı.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkesin akıbeti belirsizliğini korurken Washington yönetimi kritik bir karara imza attı. İsrail'e ve körfez ülkelerine silah satışı onaylandı. İsrail'e 1 milyar, Katar'a 4 milyar dolarlık savunma sistemi ve mühimmat satışı yapılacak. Bu satışla İsrail gelişmiş hassas silah sistemleri tedarik edecek. Katar'ın ise Patriot hava savunma sistemleri satın alması öngörülüyor. Katar'ın ayrıca 1 milyar dolarlık lazer güdümlü kit alması gündemde. Kuveyt'in ise 2,5 milyar dolarlık entegre savaş komuta sistemi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ise 147,6 milyon dolarlık hassas silah alımı yapacağı belirtildi. 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından İran'ın bölgedeki Amerikan üsleri ve radar sistemlerine hedef alması güvenlik tartışmalarını artırmıştı. Bu durum Amerikan savunma sistemlerine sahip körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nca eleştirilmişti. Ayrıca İran'ın İsrail'e hedef alan saldırılarında füzelerin hava savunma sistemlerini aşması ve merkezi noktalara ulaşması savunma sistemlerinin yetersizliği tartışması başlatmıştı.
0: Donald Trump talimatı verdi. ABD askerleri Almanya'dan çekiliyor. Yaklaşık 5000 ABD askeri Almanya'dan geri dönüyor. Karar Almanya Başbakanı Merz'in ABD'nin İran politikasına yönelik eleştirilerinin ardından geldi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump emri verdi. 5000 Amerikan askeri Almanya'dan geri çekiliyor. Geçtiğimiz günlerde Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e yönelik tehditvari açıklamalarda bulunmuştu.
2: Und das persönliche Verhältnis, ja, es ist wie es ist.
1: Merz, Amerika Birleşik Devletleri'nin 28 Şubat'ta İran'la yaşadığı süreçte yanlış bir strateji izlediğini savunurken, Washington yönetiminin İran liderliği tarafından aşağılandığını da ifade etmişti. Trump bu açıklamalara tepki göstererek NATO müttefiki Almanya'dan önümüzdeki 6 ila 12 ayda 5000 askerin çekileceğini açıkladı. Halihazırda yaklaşık 36 bin Amerikan askerinin bulunduğu Almanya'da çekilecek 5000 asker toplam asker sayısının %14'üne karşılık geliyor. Karar Amerika Birleşik Devletleri iç siyasetinde de tartışma yarattı. Demokratlar bu adımın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in işine yarayacağını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik çıkarlarını olumsuz etkileyeceğini savundu.
3: Italy has not been of any help to us and Spain has been horrible.
1: Donald Trump bu sözleriyle İtalya ve İspanya'yı da hedef aldı. Trump göreve geldiği günden bu yana Avrupa'dan asker çekme niyetini dile getiriyordu. NATO müttefikleri ise olası bir çekilme senaryosuna karşı hazırlık sürecine girdi. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken bu adım Avrupa güvenliği açısından ayrı bir hassasiyet taşıyor.
0: ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından İran ekonomisi zor durumda. İranlılar fiyatların günlük olarak yükseldiğini söylerken ekonomik toparlanmanın yıllar alacağını tahmin ediyor.
4: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaş İran ekonomisini vurdu. Amerika Birleşik Devletleri ablukasının Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla İran'ın kırılgan ekonomisi yara aldı. Tahranlılar her gün artan fiyatlardan şikayetçi.
5: Artan enflasyon insanları endişelendiriyor. Yumurtadan araç fiyatlarına kadar her şeyin fiyatı günlük olarak artıyor. Bu hiç iyi bir şey değil.
4: Savaştan önce yaklaşık %40 seviyesinde olan enflasyonun %50'yi aştığı belirtiliyor. Fiyatı en çok artan ürünler arasında ilaç, elektronik ürünler ve otomobiller gösteriliyor. Ülkedeki ekonomik krizin ana nedenleri arasında Amerika Birleşik Devletleri yaptırımları, savaş, Hürmüz'deki abluka ve ülkedeki internet erişiminin 2 aydan uzun süredir yasaklanması gösteriliyor. İranlılar savaşın ardından ülke ekonomisinin ayağa kalkabilmesi için büyük yatırımlar gerektiğine dikkat çekiyor.
5: Ekonomik durum oldukça kötü, bilir. Ancak o zamana kadar büyük sıkıntı çekeceğiz.
4: 2016'da varılan nükleer anlaşmayla İran'da yıllardır devam eden yaptırımlar bir süreliğine kaldırılmış, ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin 2018'de anlaşmadan çekilmesiyle yeniden devreye girmiş.

0: geçti. İran, Amerika Birleşik Devletleri ile yaptığı barış görüşmelerinde uygulanan yaptırımların kaldırılmasını istiyor.
1: ABD Savunma Bakanlığı Pentagon 7 yapay zeka şirketiyle anlaşma imzaladıklarını duyurdu. Anlaşma imzalanan şirketler arasında OpenAI, Microsoft ve Amazon bulunurken Pentagon'un kısa süre önce anlaşmazlık yaşadığı Anthropic yok.
0: Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı yapay zekayı sistemlerine entegre etmeye hazırlanıyor. Bakanlık önde gelen 7 yapay zeka şirketiyle anlaşma yaptıklarını duyurdu. Yapay zeka şirketleri teknolojilerinin Pentagon'un gizli bilgisayar ağlarında kullanılmasına izin verecek. Pentagon yapay zekayı savaş alanında veri analizi yapmak ve karar alma süreçlerini iyileştirmek için kullanacağını belirtti. Yapay zekanın Pentagon için giderek önemini arttırdığı belirtilirken son 5 ay içinde 1.3 milyon Pentagon personelinin yapay zekadan yardım aldığı açıklandı. Pentagon'un anlaşma yaptığı şirketler arasında Amazon, Microsoft, OpenAI ve Google da bulunuyor. Bu şirketlerden bir diğeri ise Reflection AI adlı şirket. Geçtiğimiz Ekim ayında 2 milyar dolarlık yatırım alan ve ismi pek bilinmeyen şirket Donald Trump'ın oğlu Trump Jr. tarafından destekleniyor. Pentagon'un anlaşma sağladığı şirketler arasında daha önce sorun yaşadığı Anthropic yer almadı. Pentagon şirketin yapay zeka modeli Claude'u askeri amaçlar için de kullanmak istemiş ancak olumlu yanıt almamıştı. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri hükümeti Anthropic şirketini tedarik güvenliği açısından riskli kategorisine almıştı. Şirket ise haksız yere cezalandırıldığını savunarak Amerika Birleşik Devletleri hükümetine karşı dava açmıştı.
1: Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı'nda seçim yapıldı. Yeni başkan 446 oyla CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer seçildi. Oylama öncesi salonda gergin anlar da yaşandı. Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun mektubunun okunmak istenmesi üzerine kavga çıktı.
2: Tansiyonun zaman zaman yükseldiği, hatta kavgaya dönüştüğü Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçimi tamamlandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkan seçildi. Başkanlık seçimi için toplantı Ankara'da yapıldı. Olağan meclis toplantısında açılış konuşmasında başkan vekili olarak Vahap Seçer kürsüdeydi. Konuşmanın ardından Divan Başkanı CHP'li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İmamoğlu'nun bir mektup gönderdiğini söyleyerek mektubu okumaya başladı. Okunan metne AK Partili belediye başkanları sert tepki gösterdi. Divana doğru hareketlenme yaşandı. AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar yerinden kalkarak divana doğru yürüdü. Mektubun okunmasına itiraz etti. AK Partili ve CHP'li başkanlar arasında başlayan karşılıklı söz düellosu yerini arbedeye bıraktı. Başkanlar arasında fiziksel müdahale yaşandı. Yaşanan arbedenin ardından olağan meclis toplantısına bir süre ara verildi. Salon boşaltıldı. Düzenin yeniden sağlanmasıyla toplantı kaldığı yerden devam etti. Adaylar Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel konuşma yaptı. Konuşmaların tamamlanmasıyla seçime gidildi. Seçim için 15 sandık kuruldu. 864 üyeden oluşan birlik meclisinde yapılan seçimde 446 oy alan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise 311 oy aldı.
1: Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan eski vali Tuncay Sonel'in ifadesinin tamamına Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek ulaştı. Vali neredeyse tüm iddiaları reddetti. O ifadede ihraç polise gönderilen sim kartla ilgili çarpıcı detaylar var. Bakın eski vali iddialara ne cevap verdi.
2: Gülistan'ı oğlu mu öldürdü? Sim karttan verileri sildikten sonra mı ihraç polise gönderdi? Köprü üzerindeki kişi Gülistan mı? Tutuklanan eski vali Tuncay Sonel tek tek sorulara cevap verdi. Gülistan 9 soruşturması tam gaz sürüyor. Baş şüpheli

0: Mustafa Türkay Soner'in babası eski valiye Tuncay Soner de tutuklu. Eski valiye 78 soru yöneltilmişti. Habertürk ifadenin tamamına ulaştı. İfadenin satır aralarında çarpıcı detaylar saklı. Tuncay Soner, Gülistan Doku'ya ait sim kartı ihraç polis Gökhan Ertok'a verdiğini itiraf etmişti. Soner, Ertok'un sim kart bilgilerini sildikten sonra bana gönderildi iddiasına cevap verdi.
1: Bu iddiaya kesinlikle katılmıyorum. Böyle bir şey söz konusu değildir. Bu tamamıyla iftiradır. Ben böyle bir şey yapmadım.
0: Gökhan Ertok, Gülistan'a ait konum bilgilerini de valiye bildirmişti. Savcı konum bilgisini neden adli makamlarla paylaşmadınız diye sordu.
1: Tamamen insani bir yaklaşım gösterdim. Başsavcıya Ankara'da teknik bir eleman var. Belki ortaya bir şey çıkartabilir diye konuştuğumuzu anımsıyorum. Emniyet, jandarma ve AFAD görevlilerine Ankara'dan bir bilgi geldi. Bu konumlarda olabilir diye söylediğimi anımsıyorum.
0: Soner'e gizli tanığın polis Hakan Y'ye kamera kayıtlarının silinmesi talimatı verildi iddiası da soruldu.
1: Hakan Y isimli bir polis tanımıyorum. Bu yönde talimat verdiğim kesinlikle yalandır, iftiradır. Katiyetle böyle bir talimatım olmamıştır.
0: Ve barajda yapılan aramalar. İddiaya göre JAK personeli baraja şişe kapağı atmış, ertesi gün o kapak yine bulunmuştu. Yani baraj zorlu bir arama noktası değildi. Tüm bunlar valiye iletilmiş, iddiaya göre bunu söyleyen ekip Tunceli'den gönderilmişti. Tuncay Soner bu iddiaları da reddetti.
1: Bu konuda bir bilgim yoktur. Dalgıçlar bana da benzeri yorumlar yapıyordu. Aile ısrar ettiği için ben de bu şekilde ısrar ediyordum. Ailenin acısından dolayı işlemleri devam ettirdik.
0: Mustafa Türkay Soner, Gülistan'ın erkek arkadaşı Zeynal Abakarov'u tanımadığını söylemişti. Ancak Tuncay Soner'in ifadesine yansıyan tanık beyanına göre valinin oğluyla Abakarov samimi arkadaştı. İkiliyi Gülistan kaybolduktan sonra kafede görmüştü.
1: Mustafa Türkay evladımın Zeynal'la asla bir bağı yoktur ve tanımaz. Bundan net eminim. Bir iki kafeye gitmiş olabilir ama asla tanımaz. Çalıştığı yerde denk düşmüş olabilir.
0: Tuncay Soner'e Gülistan'ı oğlunuz mu öldürdü sorusuna yöneltildi. Soner'in yanıtı çirkin bir iftira oldu. Araç içi kamerasına yansıyan kişinin Gülistan olduğu iddia ediliyor. Soner'e bu kişinin Gülistan olduğundan nasıl emin oldunuz diye de soruldu. Tutuklu vali araç sahibini tanımadığını iddia etti. Konuyla ilgili bilgisinin olmadığını söyledi. Hadi.
2: Ticaret Bakanı Ömer Bolat dış ticaret verilerini açıkladı. Nisan ayında ihracatın %22,3 artışta 25,4 milyar dolar olduğunu söyledi. Bolat en yüksek Nisan ve en yüksek ikinci aylık ihracat değeri kaydedildi dedi.
3: Dikkatinizi artış oranına çekmek istiyorum. %22,3 bu artışımız. Alın size çift haneli ihracat artışı.
0: Nisan'da ihracat rekoru kırıldığını söyledi. Son rakamları paylaştı.
3: Nisan ayı ihracat rakamı 25,4 milyar dolar olarak gerçekleştirildi. Nisan itibariyle yıllıklandırılmış son 12 ayda 275,8 milyar dolara ulaşarak 276 milyar dolara yaklaşmış olduk. Bu da bir rekordu.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat dış ticaret verilerini açıkladı. İhracatın arttığı ülke sayısına dikkat çekti.
3: Nette 4,6 milyar dolar artış sağladık arkadaşlar. Bu büyük bir rakam. 166 ülkede ihracat artışı sağlamışız. Körfez ülkelerine olan ihracatımızda belirli bir toparlanma sağladık.
0: Bakan Bolat dış ticaret açığına da değindi. Gerileme var dedi.
3: Geçen yıl Nisan ayında 12 milyar dolar dış ticaret açığımız vardı. Bu yıl Nisan ayında açığımız 8,5 milyar dolara geriledi. Yaklaşık %30 dış ticaret açığımız azaldı.
0: Ve ithalat rakamları.
3: İthalatımızda en çok artış gösteren ülkeler sıralamasında ilk 4 ayda Çin var %11,5'luk bir artışla 1,8 milyar dolar. ABD 1,1 milyar dolar LNG ithalatı artmaya başladı.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de takvim etkisinin katkısıyla Nisan'da ihracatın %22,3 arttığını, ithalat artışının ise %3,1 ile sınırlı kaldığını belirtti. Jeopolitik gerginliklerin sürdüğü ikinci çeyrekte takvim etkisiyle dış ticaret görünümünde dönemsel dalgalanmalar olacaktır ifadelerini kullandı.

0: İstanbul Ticaret Odası Nisan ayında fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. Listenin tepesinde %50 artışla domates var. Peki pazar tezgahlarında durum nasıl? Sebze ve meyvelerin fiyatlarını görmek için gelin semt pazarına gidelim.
1: Domates 100, 130 lira en düşük. Yani bayağı bir pahalıdır. Yani.
2: 120, 110 daha aşağı yok.
3: Pahalı mı domates?
2: İllaki mevsimine göre.
4: Domatesin fiyatı Nisan ayında %50 arttı. Tezgahlarda kilosunun 100 liranın altında bulmak zorlaştı.
5: Salatalık inmiş de domates falan pahalı, meyveler pahalı.
4: İstanbul Ticaret Odası Nisan ayında İstanbul'da fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. Zirvede domates yer alırken onu yaklaşık %17 artışla sivri biber takip etti.
3: Açıklanan rakamlara göre Nisan ayında İstanbul'da fiyatı en çok artan ürün domates oldu. Pazar tezgahında kilosu ise 100 lira ile 150 arasında değişiyor. İndirime giden ucuzlayan ürünse patlıcan oldu. Pazar tezgahında kilosu 35 lira. Pazar ne kadar patlıcan?
2: 30-35 lira.
3: Pahalı mı şu anda?
2: Normal.
6: Patlıcan şu anda zaten kimse yemiyor. O kadar bollaştı.
3: Pahalıydı.
6: O zaman 200 liraydı. Herkes yemiyordu.
3: Fazla ne kadar almıştınız patlıcan?
5: O da 200'e falan çıkmıştı en son.
6: Biberler düşük. Alda 15-20 lira.
3: O kadar. Fiyata ne kadar?
6: 50 lira.
2: Kıvırcık 60 et. Geçen hafta oranla iyi.
3: İyi mi? Geçen hafta ne kadar?
2: 90-100'dü.
6: Marullar şu anda bol bereket. Geçen hafta 80'di, bugün 60.
4: Nisan ayında çilek %27 ucuzladı. Fiyatı düşen bir diğer üründe fasulye oldu.
6: Hava ısınınca toprak kaynıyor, bereket geliyor. Domates Allah'ın izniyle çarşamba itibaren domates 60-70 arası.
0: TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde uyarılarda bulundu. Yüksek nakit dolaşımı sahte para riskini artırıyor dedi. Kurban pazarlarında denetimlerin artırılması gerektiğini belirtti.
7: İstanbul'da 500-550 dolara kilogramı büyük başım. Yine küçük başlarda da 25 ile 40 bin arası. Yanınızda o miktardaki paraları taşırken de büyük risk.
4: Kurban pazarlarındaki sahte para ve dolandırıcılığa karşı uyardı. Sahte para yüzünden kimsenin emeği zayi olmamalı dedi.
7: Hayvanlar emanet edilirken ki sağlıklı bir şekilde emniyet ettiğiniz insanların kimlikleri vesairelerini de kontrol etmek lazım.
4: TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban pazarlarında yaşanabilecek risklere karşı açıklama yaptı.
7: Herhangi bir kapkaççının, herhangi bir yan kesiciyle karşılaşmada inşallah ki bu Kurban Bayramı'nın güzel şekilde geçirmenize neden olacak. Bu tür kalabalık alanlara girip çıkarken de emniyetli bir şekilde, hatta yanınızda çocuğunuz, eşiniz, arkadaşınız böyle kontrollü bir şekilde bu para sayma olayına güvenilir olmayı kontrol etmek lazım.
4: Palandöken, kurban pazarlarında denetimlerin artırılması gerektiğine dikkat çekti.
7: İlde, ilçede, kurban pazarlarındaki esnaf sanatkarlığın kimlik belgeleri olanlar tercih edilirse otokontrol sistemi olmuş olur. Emniyet güçleri, aynı şekilde yaya yönetimleri, zabıta denetimleri, bu hijyen bakımından da hem kontrol, sağlıktan da kontrolleri önemli.
0: Efes 2026 tatbikatı nefes kesti. Tatbikatta yerli ve milli hücum botu Karayel sahneye çıktı.
4: Yerli ve milli hücum botları ilk kez kullanıldı. Komandolar tatbikatta denizden çıkarma yaptı. Efes 2026 tatbikatı yine nefesleri kesti.
8: Karayel hücum botları ilk kez Efes tatbikatında kullanılıyor. Biz de Habertürk ekibi olarak bot eğitimindeyiz ve bu botlar 17 kişilik bir kapasiteye sahip. Aynı zamanda da kısmi balistik korumaya sahip olan bu botlar Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alıyor.
4: Tatbikatın 18. gününde bot eğitimleri yapıldı.
8: Efes 2026 tatbikatının en önemli özelliği birleşik ve müşterek yapılıyor olması. Yabancı ülke katılımcıları da Karayel hücum botlarıyla birlikte bot eğitim faaliyetine katılıyorlar.
4: Tatbikatta denizden adaya çıkarma senaryosu canlandırıldı.
8: Bahadır Adası açıklarına inen personel şimdi konuşlandı ve şimdi çıkarma yapıldıktan sonra karadaki

0: yerlerini aldı. Hızlı bir şekilde kara harbine hazırlanıyor.
1: Tatbikat 20-21 Mayıs'taki seçkin gözlemci günüyle sona erecek.
2: Bir balinanın hayatla imtihanını getiriyoruz şimdi ekranlarınıza. Haftalarca kıyılarda yaşam mücadelesi veren balina Timmy yeniden açık denize bırakıldı ama hikayesi henüz bitmedi.
1: Dünya onun mücadelesini ekranlardan izledi. Almanya kıyılarında defalarca karaya vuran kambur balina Timmy sonunda açık denize ulaştı. Timmy Almanya sahillerinden özel bir Malna ile açık denize taşındı. 12 metrelik kambur balina ilk kez 3 Mart'ta Almanya'nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletindeki Wismar limanında görülmüştü. Ekipler üzerine takılan balıkçı ağlarını temizledi. Ancak 23 Mart'ta Schleswig-Holstein eyaletindeki Timmendorfer kıyılarında yeniden karaya vurdu. Timmy günler süren çalışmalarla açılan kanal sayesinde tekrar denize ulaştırıldı. 27 Mart'ta kayboldu. Bir gün sonra Wismar Körfezi'nde yeniden sığ sulara döndü. Kısa sürelik hareketliliğin ardından tekrar hareketsiz kaldı. 30 Mart'ta son bir kez yüzmeyi başardı. Ama ertesi gün Hör Adası açıklarında yine karaya oturdu. Uzmanlar artık çok zayıf düşen balinanın kendi haline bırakılması kararı aldı. Özel bir Malna'ya yüklenen Timmy, Kuzey Deniz'de Danimarka açıklarındaki Skagerrak Boğazı'nda derin sulara bırakıldı. Uzmanlara göre Timmy hala çok zayıf, beslenmekte zorlanıyor. Normal yaşamına dönüp dönemeyeceği belirsiz. Üzerine takılan GPS cihazıyla takip edilecek. Konum verisi kamuoyuyla paylaşılmayacak. Hayatta kalıp kalmayacağı ise bilinmiyor. Oldukça zayıflamış olan Timmy'nin yeniden bilinçli olarak kıyıya doğru yüzebileceğinden endişe ediliyor.
2: Mayıs ayıyla birlikte baharın son ayına girdik ama adeta kış geri döndü. Bazı kentlerde yüksek kesimlere kar yağdı.
1: Mayıs karı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Kar yağışını görenler şaşkına döndü.
3: Şu anda çok şaşırdım çünkü yazdan sadece bir ay uzaktayız ve kar yağıyor. Çok garip bir durum.
1: Burası Kocaeli'nin 1400 rakımlı Kuzu Yayla Tabiat Parkı. Mayıs ayında etkili olan kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.
4: İstanbul'dan geliyoruz. Aslında birkaç hafta önce böyle bir bungalova sıcak havada bir gideriz bahar başlangıcı niyetiyle buradan bir bungalov tatili almıştık. Ama bize de sürpriz oldu. Geldik, aşağıda yağmurlu bir hava vardı. Yukarıya çıktık. Mayıs ayında karı gördük.
5: Mükemmel bir manzarayla karşılaştık. Aşağıda hiçbir şey yok aslında.
1: Burası da Sivas. Koyulhisar ilçesine bağlı bazı köylerde gece havanın soğumasıyla birlikte kar yağışı etkili oldu.
6: Biz baharı beklerken kar yağışıyla, kar sürpriziyle karşılaştık.
1: Yozgat'ta benzer manzaralar vardı. Kar yağışıyla birlikte çiçek açan dallar da beyaza büründü.
7: Yozgat bizi yine şaşırttı. Mayıs'ın ikisi bugün. Çok güzel bir sabah karla uyandık.
1: Sakarya'nın yüksek kesimleri de beyaz örtüyle kaplandı. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.
2: Filipinler'deki Mayon volkanı yeniden harekete geçti. Ülkenin en aktif volkanlarından biri olan Mayon, kül, duman ve lav püskürtmeye başladı. Detaylara bakalım. Kısa bir aramız olacak. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
8: Mayon volkanı bir kez daha uyandı. Yeniden gaz, kül ve kaya püskürtmeye başladı. Görüntüler Filipinler'in Albay bölgesinden. Ülkenin en aktif volkanlarından biri olan Mayon yeniden harekete geçti. Volkandan çıkan yoğun dumanlar gökyüzünü kapladı. Volkanın püskürttüğü gaz, kül ve lavların yaklaşık 4 kilometrelik bir alana yayıldığı belirtildi. Yetkililer bölgedeki alarm seviyesini 3'e çıkarırken vatandaşlardan bölgeden uzak durmaları istendi. Son olarak Ocak ayında faaliyete geçen volkan, Filipinler mitolojisinde önemli bir yere sahip. 2463 metre yüksekliğindeki Mayon, koni şeklindeki yapısı nedeniyle dünyanın en estetik volkanlarından biri olarak kabul ediliyor.

0: Akdeniz'de Antalya yağmurlu 16, Mersin yağmurlu 19 derece. Karadeniz genelinde hava kapalı ve yağmurlu, Samsun 10, Trabzon 12 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 9, Kayseri yağmurlu 14 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 13, Van yağmurlu 17 derece. Güneydoğu genelinde de hava yağmurlu, Diyarbakır 23, Şanlıurfa 24 derece.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Kapsayıcı, dengeli ve istikrarlı bir hükümeti süratle kuracağına inandığını söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin Irak'ta yakın işbirliğine stratejik ve kurumsal temelde ciddi ivme kazandırdığını, yeni dönemde bunun daha da ilerlemesinin hedeflendiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kalkınma yolu projesi başta olmak üzere terörle mücadele, savunma sanayi, enerji ve ulaştırma gibi pek çok kritik başlıkta ilişkileri ilerletme konusunda kararlı olduğunun altını çizdi. Beyaz Saray, İran'la savaşın sona erdiğini Kongre'ye bildirdi. İran'sa yeni teklifini arabuluculara iletti, ancak Trump müzakerelerden memnun değil.
1: Beyaz Saray, bölgede Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nin varlığına rağmen İran'la savaşı sona ermiş saydığını Amerikan Kongresi'ne resmen bildirdi. Beyaz Saray, Kongre'ye gönderdiği mektupta İran'la düşmanlığın sona erdiğini öne sürerek bu durum için yeni bir savaş yetkisine ihtiyaç duyulmadığını belirtti. Mektupta İran'a yönelik operasyonların başarılı olduğu ve kalıcı barış için çabaların sürdüğü belirtildi. Ancak İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ve silahlı kuvvetleri için tehdit oluşturmaya devam ettiği de vurgulandı. Savaşın henüz sona ermekten uzak bir noktada olabileceğine ilişkin ifadelere de yer verildi. Mektup, Kongre onayı olmadan başlatılan operasyonlar için tanınan 60 günlük sürenin son gününde gönderildi. İran'sa yeni teklifini arabuluculara iletti, ancak Trump yeni tekliften memnun değil.
2: İhtiyacımız olan türden bir anlaşma sunmuyorlar. Bu işi düzgün bir şekilde halledeceğiz. İran'dan erken çıkıp sorunun 3 yıl sonra yeniden ortaya çıkmasına izin vermeyeceğiz.
1: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise diplomasiye açık olduklarını belirterek Amerika Birleşik Devletleri'ne aşırı taleplerden ve tehditlerden vazgeçin çağrısı yaptı. İranlı üst düzey askeri komutanlardan Tuğgeneral Muhammed Cafer Esedi ise İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında yeni bir savaş ihtimali olduğunu söyledi. Amerikan basını da askeri yetkililer Trump'a olası yeni saldırılara ilişkin bilgilendirme yaptığını yazdı. Görüşmeye CENTCOM Komutanı Brett Cooper ve Genelkurmay Başkanı Dan Kane'in de katıldığı kaydedildi. Kaynaklar olası saldırıların kısa ve güçlü olmasının planlandığını aktardı.
0: Donald Trump talimatı verdi. ABD askerleri Almanya'dan çekiliyor. Yaklaşık 5000 ABD askeri Almanya'dan geri dönüyor. Karar, Almanya Başbakanı Merz'in ABD'nin İran politikasına yönelik eleştirilerinin ardından geldi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump emri verdi. 5000 Amerikan askeri Almanya'dan geri çekiliyor. Geçtiğimiz günlerde Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e yönelik tehditvari açıklamalarda bulunmuştu. Merz, Amerika Birleşik Devletleri'nin 28 Şubat'ta İran'la yaşadığı süreçte yanlış bir strateji izlediğini savunurken, Washington yönetiminin İran liderliği tarafından aşağılandığını da ifade etmişti. Trump bu açıklamalara tepki göstererek NATO müttefiki Almanya'dan önümüzdeki 6 ila 12 ayda 5000 askerin çekileceğini açıkladı. Halihazırda yaklaşık 36 bin Amerikan askerinin bulunduğu Almanya'da çekilecek 5000 asker toplam asker sayısının %14'üne karşılık geliyor. Karar Amerika Birleşik Devletleri iç siyasetinde de tartışma yarattı. Demokratlar bu adımın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in işine yarayacağını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik çıkarlarını olumsuz etkileyeceğini savundu.
3: Italy has not been of any help to us and Spain has been horrible.
1: Donald Trump bu sözleriyle İtalya ve İspanya'yı da hedef aldı. Trump göreve geldiği günden bu yana Avrupa'dan asker çekme niyetini dile getiriyordu. NATO müttefikleri ise olası bir çekilme senaryosuna karşı hazırlık sürecine girdi. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken bu adım Avrupa güvenliği açısından ayrı bir hassasiyet taşıyor.
0: İran Meclisi, Hürmüz Boğazı'ndan yeni geçiş protokolü için çalışma yaptığını açıkladı. Açıklama İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzat'tan geldi. 12 maddelik plana göre İsrail gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verilmeyecek. İran'a düşmanca girişimde bulunan ülkelerin gemilerinin ise savaş tazminatı ödemeleri gerekecek. Bunların dışında kalan gemilerse İran tarafından verilen izinle

Yeniden merhaba, haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakan adayı Muhammed Ali Zeydi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Adaylığı için Zeydi'yi tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Zeydi'yi başkanlığa aday gösterilmesi nedeniyle tebrik ederken Irak'ta

0: Boğaz'dan geçebilecek. Nikzat, Hürmüz Boğazı'nın yeni yönetim biçiminin İran petrolünün millileştirilmesi kadar önemli bir konu olduğunu da ifade etti. İran Meclisi Bayındırlık Komisyonu Başkanı Muhammed Rıza Rızai de Hürmüz'den elde edilecek gelirin %30'unun silahlı kuvvetlerin güçlendirilmesine, %70'inin ise halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesine harcanacağını belirtti. ABD ve İsrail ve İran arasında süren savaştaki son durumu konuşacağız. Ateşkes sürüyor. ABD'nin Hürmüz ablukası da bir yandan devam ediyor. İran dün ABD'ye ikinci teklifini sundu ancak Trump bu teklifi de beğenmediğini söyledi. Öte yandan Trump Kongre'ye mektup gönderdi ve İran'la düşmanlığın sona erdiğini savundu. Hem bu mektubu hem de savaşta bundan sonra neler bekleniyor bu saat diliminde yayın konuğumuzla birlikte konuşacağız. Yayın konuğumuz Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Elçin Başol. Elçin Hocam, yayınımıza hoş geldiniz. İyi geceler.
1: Teşekkürler Ahmet Bey, hoş bulduk.
0: Elçin Hocam, şimdi Beyaz Saray'ın Kongre'ye yazdığı mektupla başlayacaktık ancak bir gelişme var. İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzat'ın Hürmüz Boğazı ile alakalı yeni protokol çalışmalarına dair gelişmelerle başlamak istiyorum. İsrail yanlısı herhangi bir tankerin ya da geminin geçişine asla izin verilmeyecek dedi Ali Nikzat. Ve ardından İran'a düşmanlık besleyen diğer gemilerin de geçişine izin verilmeyecek. Geçişlerden bir ücret talep edileceği, bu ücretle birlikte %30'u kadarının silahlı kuvvetlere harcanacağı ve %70'inin ise halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesine harcanacağını ifade ediyor. Yani bu sahayla ne kadar gerçeği yansıtıyor? Bir taraftan ABD'nin ablukası devam ediyor. Trump'ın dün yaptığı açıklamalarda adeta korsan gibi hareket ediyoruz, tanker gemilerine el koyuyoruz ve bu çok karlı bir iş ifadesiyle ne kadar bağdaşır ve İran Meclis Başkanı'nın bu açıklamasını nasıl yorumlarsınız?
1: Yani burada şu var, İran artık Hürmüz'ü kapatmakla, yalnızca kapatmakla tehdit etmiyor. Burada en başta şunu görüyoruz, bir eşik değişimi görüyoruz. İran Hürmüz'ü yönetmeye talip oluyor. Yani bugüne kadar İran'ın en büyük kozu boğazı kapatırımdı. Böyle bir söylemi vardı. Bu da doğrudan savaş sebebi olacak bir şey zaten. Şimdi ise çok daha farklı bir hamle görüyoruz İran tarafından. Boğazı kapatmadan geçiş kurallarına bağlayarak izin ve ödeme mekanizması getirerek fiili kontrol kurma girişimi görüyoruz burada. Yani İran klasik bir tırmanış yerine daha gri alanda hukukun sınırlarını zorlayan bir stratejiye geçiş yaptı. Farklı bir eşik diyebiliriz bunun için. Şimdi planın içeriğine baktığımızda da şu açıkça görülüyor. Belirli ülkeler, işte özellikle başta İsrail olmak üzere düşman olan ülkelerin kısıtlamalarını görüyoruz. Geçişin izine bağlanmasını görüyoruz ama ödeme ve tazminat gibi unsurlar da burada önemli. Çünkü deniz egemenliği iddiası var burada İran'ın. Yani normalde Hürmüz uluslararası transit geçiş statüsünde, biliyorsunuz ki. Yani hiçbir ülke keyfi şekilde geçişi engelleyemez. Buna İran da dahil. İran'ın önerdiği modelde bu aslında bu geçiş rejimini tamamen değiştiren bir model ve benim kurallarıma uyarsan geçersin dediği bir model. Yani bu uluslararası hukuk açısından tartışmalı ama stratejik açıdan son derece bilinçli bir hamle diyebiliriz İran açısından. Özellikle şu an ambargo sürerken ve durum bu şekildeyken. Çünkü bu yöntemle İran hem doğrudan savaş riskini düşürüyor hem de ABD'nin uyguladığı ablukaya karşılık üreterek bir cevap vermiş oluyor. Burada ekonomik boyut çok kritik. Yani ABD şu anda İran'ı petrol gelirinden kesmeye çalışıyor. Biliyorsunuz ki İran'sa bu plana sen benim ihracatımı engelliyorsan ben de geçişi fiyatlandırırım diye direkt cevap verdi. Bu aslında bir tür jeopolitik vergi mekanizması diyebiliriz buna. Gelirin nasıl dağıtılacağına dair açıklamalar da bunun tesadüfi olmadığını gösteriyor yapılan İran tarafından. Bu sadece askeri değil, aynı zamanda ekonomik de bir strateji ve akıllıca bir strateji aslında İran açısından. İran Hürmüz'ü bir kriz noktası olmaktan çıkarıp bir gelir üreten kaldıraç haline getirmeye çalışıyor şu an. Bu da savaşın doğasını değiştirecek bir hamle. Artık mesele sadece füze, hava gücü vesaire değil, enerji akışını kim kontrol ediyor meselesine dönüştürmeye çalışıyor İran. Ama bu planın asıl gücü uygulamadan değil, yarattığı belirsizlikten de geliyor. Çünkü İran bu sistemi tamamen hayata geçirmese bile birkaç gemiyi durdurduğunu farz edelim. Geçişleri yavaşlattı ya da risk algısını arttırdığını düşünelim. Bu İran açısından hep pozitif haneye yazacak bir şey. Çünkü Hürmüz'den geçen küresel enerji akışı çok büyük ve bu akışta oluşacak küçük bir aksama bile sigorta maliyetlerini yükseltebilir. İşte navlun fiyatlarını, petrol fiyatlarını hızla yukarıya çekebilir. Yani İran aslında fiziki kontrol kadar psikolojik kontrol de hedefliyor.

0: Bu boğaz artık güvenli değil algısını tamamen oturtacak bir hamle bu açıdan bakınca. ABD açısından bakılınca bu plan kabul edilebilir değil elbette. Çünkü bu sadece İran meselesi değil, küresel ticaret düzenine meydan okuma anlamına geliyor. Yani İran eğer bu modeli kalıcı hale getirebilirse, ki bu da bir soru işareti, yarın başka dar boğazlarda da benzer iddialar ortaya çıkabilir. Sadece Hürmüz'de kalmaz ya da İran'da kalmaz. Bu yüzden Washington büyük ihtimalle bu planın tam uygulanmasına izin vermeyecek hamleler atacak. Ancak burada bir ikilem var. Askeri karşılık verirse kriz yeniden sıcak savaşa döner. Vermezse İran sahada fiili bir alan kazanır. Yani bu yüzden ABD'nin tepkisi muhtemelen doğrudan savaş olmayacaktır ama ne tepki vereceğini de sahada izleyeceğiz ve göreceğiz. Daha çok kontrollü, daha sert yaptırımları harekete geçirip daha çok kontrollü bir deniz kontrolünü yaratmaya çalışacak. Burada uluslararası destek arayışı içinde olacaktır ABD. Yani sonuç olarak bu plan teknik bir düzenleme gibi gözüküyor ama aslında stratejik bir doktrin değişimi İran açısından. Çünkü İran nükleer silahım olmayabilir ama Hürmüz var ya da nükleer meselesinde beni sıkıştırabilirsiniz ama Hürmüz var kartını en başından beri kullanıyordu. Ve bu gerçekten güçlü bir koz. Çünkü bu boğaz sadece bölgesel bir boğaz değil az önce vurguladığım gibi küresel bir damar burası. Ve bu nedenle İran'ın attığı bu adım savaşın sanki yeni bir fazını mı hazırlıyor ya da doğrudan askeri çatışmadan ziyade enerji yolları ve deniz kontrolü üzerinden yürüyen bir güç mücadelesi mi göreceğiz sahada artık bombalar ya da füzeler yerine? Bunu da bir soru işareti olarak akla getiriyor açıkçası.
1: Evet Elçin Hocam, bir taraftan da Beyaz Saray'ın Kongre'ye yazdığı mektup var. Trump İran'la savaşı kağıt üzerinde bitirmiş gibi görünüyor. Zira İran'la savaş sona erdi demişti. Bu mektubun anlamını sormak istiyorum. Yani bir taraftan da aslında hem İsrail'e ciddi anlamda askeri mühimmat gönderildiği görüntüleri de hep birlikte izlemiştik. Yine Körfez ülkelerine, Arap ülkelerine özellikle milyarlarca dolarlık yine silah satışı onaylandı. Bu gerçekliğe bakarsak, yani Trump'ın iddia ettiği gibi İran savaşı sizce bitti mi?
0: Yani burada aslında çok klasik bir Trump hamlesi görüyoruz. Bu bir savaşı bitirmede ya da savaşın bittiğinin ilanı değil, savaşı yeniden tanımlama hamlesi Trump tarafından yapılan. Yani aslında hukuki ve siyasi bir manevra bu. Çünkü sahaya baktığımızda sizin de söylediğiniz gibi bunun karşılığı yok. Yani ABD donanması hala Hürmüz hattında aktif, gemi geçişlerini kontrol ediyor. İran'a yönelik ekonomik baskı artıyor, sürüyor. Bölgedeki askeri faaliyet ve hareketlilik hala var. Yani kayda değer bir geri çekilme yok şu an sahada. Yani kinetik operasyonlar durmuş olabilir ama bu savaşın bittiği anlamına gelmiyor. Aksine savaş daha sürdürülebilir ve maliyeti düşük bir forma evriliyor şu anda diyebiliriz. Yani bu formun adı da aslında literatürde net bir şekilde koyulmuş. Deniz üzerinden zorlayıcı güç kullanımı. Yani bu modele evriliyor artık. Bu modelde tanklar, uçaklar ikinci planda zaten ve bu yüzden bu 60 günlük sürenin dolmasıyla Trump bu hamleyi bu sebeple de yapmış olabilir. Bir de Trump'ın mektubu aynı zamanda ekonomik bir mesaj da içeriyor. Yani son haftalarda petrol fiyatlarının sert yükselmesi, piyasalarda oluşan belirsizlik, ABD yönetimini Trump'ı ciddi şekilde zorladı. Şimdi savaş bitti söyleme, evet Kongre'ye karşı alınmış bir tedbir. Savaş bitti söyleme, bu yüzden aynı zamanda bir piyasa sakinleştirme stratejisi de diyebiliriz burada. Çünkü özellikle çünkü küresel enerji akışının yaklaşık 1/5'inin geçtiği Hürmüz'deki risk algısı ne kadar yükselirse ki sonrasında İran'dan gelen bu Hürmüz'le ilgili 12 maddelik açıklama geldi. Bu doğrudan ABD ekonomisine yansıyor. Bu nedenle Washington bir yandan sahadaki baskıyı sürdürürken diğer yandan söylem düzeyinde de tansiyonu düşürmeye çalışıyor. Yani İran tarafından bu mektubu bir İran tarafının bu mektubu bir geri adım olarak okumadığını da gördük yapılan son açıklamada. Çünkü tam tersine ABD savaşın maliyetinden kaçıyor ama baskıyı sürdürüyor şeklinde yorumluyor İran ki bu Hürmüz meselesi konusundaki bu 12 maddeyi tekrar açıkladılar. Yani bu yüzden de teklif sunmaya devam ediyor İran ama pozisyonunu da bir nevi yumuşatmadan daha gri alanda kalıyor. Yani dün sunulan bu ikinci teklifin hızlı şekilde reddedilmesi de aslında bunu gösteriyor. Taraflar henüz bir anlaşmaya yakın değiller. Savaş bitmiş değil. Sadece birbirlerine güvenlik kırmızı çizgilerini test ediyorlar ve İran'ın burada oynadığı oyun aslında zaman kazanmak. Çünkü her geçen gün hem askeri kapasitesini toparlıyor İran hem de sahadaki yeni duruma adapte oluyor. Bu da çok önemli. Zaman kazanıyor İran. Dolayısıyla mektup için şunu söyleyebiliriz. Trump'ın tamamen Kongre'ye yönelik bir bariyer kurması diyebiliriz bunun için. Kendi elini güçlendirebilmek için savaşın bittiği söylemi üzerinden ilerleyebilmek için bir bariyer kurması. Yani klasik anlamda bir savaşı sürdürmek istemiyor zaten Trump şu anda ama bunun maliyeti çok yüksek çünkü. Ama İran'ı serbest bırakmak da istemiyor. Yani bu yüzden sıcak savaşı dondurup baskıyı deniz ve ekonomi üzerinden devam ettiren hibrit bir modele geçişin mektubu diyebiliriz bunun için. Yani bu model çok daha uzun soluklu olabilir. Aslında daha da tehlikeli bana sorarsanız. Çünkü sıcak savaşta taraflar kırmızı çizgileri daha net görürler. Savaş varsa kırmızı çizgiler vardır. Ama bu tür gri alanlarda savaş bitti denildiği halde sahadaki bu hareketliliği gördüğümüzde bu tip gri alanlarda savaşlar daha çok yanlış hesaplama riski daha yüksek bu tip savaşlarda. Yani Hürmüz'de tek bir gemiye müdahale, tek bir yanlış angajman bütün bu kağıt üzerindeki barış söylemini ya da Trump'ın barış söylemini bir anda ortadan kaldırabilir. Bu da bir diğer husus diyebiliriz bu konuya ilişkin.
1: Evet, müzakerelerin önündeki engeller de bir türlü kaldırılamadı. Yani taraflar sürekli birbirlerini suçlamayı aslında tercih ediyor. Bir taraftan Trump aslında görüşecek bir liderleri yok derken İran tarafı ise ABD'nin aşırı talepleri var diyor. Yani taraflar artık nasıl anlaşacaklar? İran artık masaya gelmeye razı mı? Yoksa İran'ın elinde farklı kartlar ya da kozlar var mı hocam? Bir taraftan da ekonomik buhran devam ediyor. Biraz evvel haberimizde de vermiştik detaylarını. İran halkı aslında günlük fiyatların arttığını ve bu ekonomik buhranın uzun yıllar sonra ancak çözülebileceğini ifade ediyorlar. İran ABD ablukasına daha ne kadar dayanabilecek?
0: Yani İran'ın ABD ablukasına ne kadar dayanacağı meselesi biraz kritik bir konu. Çünkü savaşın seyrini de etkileyecek bir mesele. Yani bu noktadan bakınca İran ABD ablukasına kısa vadede evet dayanabilir ama bu dayanıklılık rahatlıkla sürdürülebilir bir dayanıklılık da değil. Çünkü topluma ve devlete maliyeti giderek artıyor. Bence burada şunu da sorabiliriz. İran ne kadar dayanacak değil de İran bu maliyeti hangi noktada karşı tarafa yaymaya başlayacak? Çünkü İran'ın stratejisini bu olarak görebiliriz. İran'ın bu stratejik refleksini genellikle baskı altında teslim olmak değil de baskıyı bölgeselleştirmek, maliyeti küreselleştirmek ve zaman kazanarak savaşan tarafın siyasi sabrını tüketmek olarak bir stratejisi var. Yani bugünkü tabloya bakınca ABD ablukası İran'ın en hassas damarına yani petrol gelirlerine yönelmiş durumda. Amerikan tarafı İran limanlarına giden gemileri engelleyerek İran'la aslında ticareti, sigorta, finansman ve yaptırım tehditleriyle boğmaya çalışıyor. Yani son günlerde dikkat çeken önemli gelişme bana sorarsanız Washington'ın sadece İran'la ticaret yapanları değil, Hürmüz'den güvenli geçiş için İran'a ödeme yapan şirketleri de yaptırımla tehdit etmesi oldu. Şimdi bu kritik çünkü ABD artık sadece petrol ihracatını değil, İran'ın Hürmüz üzerinde kurmaya çalıştığı geçiş ücreti düzenini de hedef alıyor. Yani İran'ın dayanma kapasitesini bir noktada daha aşağıya çekmeye çalışıyor. Ama İran'ın tamamen nefessiz kalacağını düşünmek de hata olur bana sorarsanız. Çünkü İran ekonomisi uzun yıllardır yaptırım altında zaten. Yani yaptırım altında çalışmaya alışmış bir ekonomi görüyoruz burada. Yani bu ülke normal bir açık ekonomi gibi işlemiyor. Yani kaçak satış ağları var, gölge tanker filosu var, işte gemiden gemiye transferler, Asya pazarında indirimli satışlar, işte yerel para birimiyle ödeme ve aracılar üzerinden yürüyen çeşitli finansal kanallar var. Yani ABD ablukası İran'ın gelirini sert bir biçimde daraltır ama bir düğmeye basıp tüm petrol akışını sıfırlayıp tamamen İran'ı zor durumda bırakamaz. Çünkü zaten alışkın İran dedik. Zaten İran'ın dayanıklılığının sırrı da burada. Zengin olduğu için değil, kriz ekonomisine adapte olabildiği için dayanıyor şu an. Bunu daha önceden öğrendi. Fakat bu adaptasyonun bedeli de ağır. Yani döviz girişi azalacak, işte riyal üzerindeki baskı artacak, ithalat pahalılaşacak, şehirli orta sınıf daha fazla ezilecek ki bu toplumsal dinamikleri de bir şekilde değiştirir ve devlet içerisinde daha baskıcı ekonomik önlemlere gidilmesi de toplumu değiştirecektir. Bu nedenle İran'ın ablukaya haftalar içinde çökeceği gibi bir abluka ile beraber haftalar içinde çökeceği gibi bir cevap vermek doğru olmaz. Ama İran bu baskıyı aylarca yönetebilir, fakat her geçen hafta daha pahalı bir yönetim olacaktır İran için. Yani ilk aşamada rejim kendi çekirdek kurumlarını, işte güvenlik aygıtını, devrim muhafızı ağlarını ve temel sübvansiyon mekanizmalarını korumaya çalışacaktır ki halkın refahı ikinci plana itilecek bu noktada. Yani bu da bu İran sistemi açısından aslında yeni bir şey değil. Fakat orta vadede özellikle petrol gelirleri ciddi biçimde daralmaya devam ederse ekonomik

0: Çatışma sadece toplumsal değil, elitler arasında da bir gerilime dönüşebilir. Çünkü İran'da devlet, güvenlik aygıtı, dini kurumlar, devrim muhafızları, bu saydığımız ve ekonomik ağlar aynı pastadan besleniyor yani. Pasta küçüldüğünde içerideki paylaşım kavgası da büyüyecektir. Bu aslında en büyük risklerden bir tanesi. Burada önemli bir nokta daha var Ahmet Bey. İran'ın dayanma kapasitesi sadece ekonomik değil dedik, stratejik de bir kapasitesi var. Çünkü Tahran şunu biliyor, eğer Abluka sadece İran'a zarar verirse zaman ABD lehine işler. Ama abluka küresel enerji fiyatlarını ve dünyadaki sistemi dengeyi tehdit ederse bu durumda Washington'ın aleyhine dönmeye başlar. Bu yüzden İran Hürmüz kartını tamamen kapatma biçiminde değil de kontrollü bir belirsizlik ve yönetmeye çalışma biçiminde tekrar tanımlamaya çalışıyor. Yeni bir eşiğe geçmeye çalışıyor diyebiliriz. Yani sonuç olarak İran bu ablukaya dayanır ama aynı şekilde, aynı düzlemde haftalar boyunca dayanamaz. Yani zaman içerisinde taktik değiştirebilir. İlk aşamada diplomasiyle zaman kazandı zaten ki kazanıyor şu an. İşte Pakistan gibi arabulucuları kullandı. Rusya meselesini konuştuk daha öncesinde işte. Teklifler veriyor. Ama çekirdek tavizlerini erteliyor sürekli. Yani nükleeri örneğin geri plana atıyor. Bir de Hürmüz'ün bu belirsizliği arttırma süreci var. Bu açıdan son aşamada gerçekten rejimin gelir damarının kesildiğini düşünürsek en son noktada böyle bir ihtimali ele alırsak krizi kontrollü biçimde büyütmeye çalışacaktır. Yani ekonomik baskının artması, ekonomik baskıya dayanamayacak hale geldiğinde İran krizi biraz da kontrollü biçimde büyütmeye çalışacaktır. Çünkü İran açısından en kötü senaryo yalnız kalıp boğulmak, en iyi senaryo ABD ablukasının maliyetini dünya ekonomisine, işte Amerikan iç siyasetine ve Trump'a yansıtabilmek. Yani benim kanaatim şu, İran bu ablukayı kısa vadede yıkılmaz ama ablukayı pasif biçimde de kabullenmez. Yani ABD'nin hesabı İran'ı ekonomik olarak sıkıştırıp masada taviz almak, İran'ın hesabı ekonomik acıyı uluslararası enerji krizine dönüştürmek. Bu açıdan evet etkilenir ama kısa vadede büyük bir yıkım olarak nitelendiremeyiz. Bir süre daha dayanır diyebiliriz İran yani.
1: Evet, ABD'nin Almanya'dan asker çekmesini de sormak istiyorum ama onun öncesinde önemli bir konu daha var. Tabii Trump kağıt üzerinde İran'la savaşı sona erdirdiğini iddia etse de diğer hedefini de açıkladı. Küba olarak açıkladı ve USS Lincoln gemisinin kıyıya yanaşıp 100 metre yanaştıktan sonra Kübalıların teşekkürler artık teslim oluyoruz diyeceğini iddia etti. Ve hiç vakit kaybetmeden Küba'yı da teslim alacaklarını ifade etti. Eğer Trump bu hedefini de gerçekleştirecek olursa dünyayı o senaryoda neler bekliyor hocam sizce?
0: Yani Trump'ın Küba çıkışı İran'dan bağımsız değil bana sorarsanız. Yani aynı stratejinin ikinci cephesi diyebiliriz. Çünkü son günlerde gelen açıklamalar ve yaptırımlarla birlikte değerlendirince çok net bir tablo var. Trump yönetimi sadece İran'la sınırlı bir kriz yürütmüyor. Rejim baskılama kuruyor. Şimdi Venezuela, İran, Küba hatta aslında tek bir jeopolitik kurgunun parçaları baktığımızda. Farklı coğrafyalar olsalar da. Nitekim Trump'ın İran'dan sonra Küba demesi boş bir siyasi söylem değil. Bu zincirin devamı olarak okumak gerekiyor bunu. Peki neden Küba? Çünkü ABD açısından Küba 3 açıdan stratejik hedef. Birincisi coğrafya. Yani Küba ABD'nin hemen dibinde, Florida'nın karşısında. Bu yüzden İran gibi uzak bir kriz değil. Yani doğrudan arka bahçe güvenliği meselesi. Bir de tabii ideoloji meselesi var. Küba, Latin Amerika'da ABD karşısı sol bloğun sembolik merkezlerinden bir tanesi. Ve ABD'ye göre Küba, Rusya, Çin ve İran gibi aktörlerle temas halinde ve bu yüzden rakip eksenin parçası olarak görülüyor. Şimdi bu noktada yine aynı stratejinin parçası dedik. Aynı şekilde enerji ve ekonomi üzerinden bir rejim sıkıştırmaya gidecektir burada ki 2026'da Küba'ya yönelik fiili petrol blokajı uygulanmaya başladı ve bu ülkede ciddi elektrik kesintileri ve yakıt krizi başlamıştı hatırlarsınız. Yani bu yüzden Trump'ın son yaptırımları da bunu birazcık derinleştiriyor. İşte enerji, finans, savunma gibi sektörleri hedef alan geniş yaptırımlar devreye soktu Küba'da da. Yani bu şu demek, Küba'ya karşı şu an İran'dakine benzer bir ekonomik abluka modeli kuruyor Trump diyebiliriz. Yani bunu bir geniş çerçevede okursak aynı stratejinin zincirleri birbirine bağlı zincirlerinin parçaları olarak görürsek aslında ABD'nin, daha doğrusu Trump'ın dünya üzerinde ne yapmaya çalıştığını görebiliriz. Ama şu da var, İran'la Küba tabii ki benziyor dedik ama aynı da değil.

0: Şimdi İran enerji üreticisi bir ülke, Hürmüz gibi küresel bir koz var elinde, işte bölgesel askeri ağı var. Küba'da ise tam tersi bir enerji bağımlılığı var. Ekonomik olarak çok daha kırılgan, dış destek olmadan zor ayakta durur. Bu yüzden yani İran dirençli bir kriz aktörüyken Küba kırılgan bir kriz aktörü. Küba meselesi hem arka bahçesi olduğu için Trump'ın bir nevi iç kamuoyuna karşı da bir ona kazanım sağlayacağı için bu söylemi bu noktada dile getirmiş olabilir. Yani zaten ABD'nin hesabı da Küba'nın bu kırılganlığı üzerinden hem İran'ı zorlamak zor ama Küba'yı daha hızlı sıkıştırabileceğini düşünüyor. Yani bu yüzden İran'da bir yenilgi demeyelim de bir tıkanmışlık varken Küba üzerinden daha kolay bir zafer, daha kolay bir hedefe yönelik söylem geliştiriyor. Bu da burada şu da var. Şimdi iki cephe açılması ABD için Orta Doğu'da İran, Karayipler'de Küba. Bu şu demek, küresel kapasiteyi bölmek de demek aslında. Yani şu an ABD hem Hürmüz'de abluka yürütüp hem Avrupa'dan asker kuvvet çekip hem de Küba'ya baskıyı arttırdığında bu klasik anlamda çok cepheli bir strateji görüyoruz burada. Birden fazla cepheli bir strateji görüyoruz. Yani ABD tek cephede çok güçlü diyemeyiz ama çok cephede aynı anda baskı kurabiliyor, maliyet arttırabiliyor diyebiliriz. Evet. Bu yüzden Trump'ın Küba çıkışının İran'dan bağımsız okumamak gerekiyor. Aynı stratejinin zincirin parçaları gibi görmek gerekiyor ve bunun ilerleyen süreçte nasıl bir etki yaratacağı ya da ilerleyen süreçte ABD'nin yeni hedefinin, yeni maliyet yaratabileceği coğrafyaların neresi olacağını da kestirebilmek açıkçası güç demesek de biraz zor.
1: Evet hocam, son olarak ABD'nin Almanya'dan asker çekme kararında konuşmak isterim. Yani Trump emir verdi ve 5000 ABD askeri 6 ila 12 ay içerisinde Almanya'dan geri çekilecek. Almanya bu karar için öngörülebilir dedi. Bunun nedeni Trump'la Merz arasında son zamanlarda yaşanan gerilim diyebilir miyiz?
0: Şimdi bu aslında gerilim kaynaklı bir kızgınlık tepkisi gibi görmemek gerekiyor bunu. Çünkü ABD'nin küresel önceliklerini yeniden ayarlama hamlesi bu. Yani Merz'de yaşanan gerilim bu tabloya renk katıyor elbette ama asıl mesele biraz daha yapısal ABD açısından. Çünkü ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığı, özellikle Almanya'daki üsler soğuk savaştan beri iki temel amaç taşıyorlar. İşte Rusya'yı dengelemek ve Avrupa'yı ABD güvenlik şemsiyesi altında tutmak. Ancak son yıllarda Washington'da şu tartışma çok netleşti, özellikle Trump'la beraber. Asıl tehdit Avrupa'dan mı, Asya Pasifik'ten mi? Yani Trump çizgisi bu soruya çok net bir cevap veriyor. Asıl rekabet Çin'le ve bu rekabet Avrupa'dan değil Pasifik'ten yönetilmeli. Dolayısıyla Almanya'daki 5000 askerin çekilmesi aslında küçük bir sayı gibi görünse de sembolik olarak ABD'nin verdiği bir mesajı içeriyor. ABD askeri ağırlığını yavaş yavaş doğudan batıya değil, batıdan doğuya, yani Avrupa'dan Asya'ya doğru kaydırıyor. Yani bu bir diğer mesele de maliyet meselesi var. Çünkü ABD uzun süredir Avrupa'ya savunma harcamalarınızı yeterince arttırmıyorsunuz, yükü biz taşıyoruz gibi bir eleştiri getiriyordu. Ve Almanya'nın yıllarca NATO'nun %2 hedefinin altında kalması Washington'da ciddi bir rahatsızlık yaratıyordu. Şimdi Almanya son dönemde savunma bütçesini arttırmış olsa da bu Trump'ın yaklaşımının işte ya daha fazla katkı verirsiniz ya yükü biz azaltırız yaklaşımını değiştirmedi. Bu yüzden asker çekme kararı aynı zamanda da bir baskı aracı. Ama dediğim gibi bunu bir tepki olarak okumaktan ziyade önceliklerini ABD yeniden belirliyor diye okumak gerekti. Bir de bu kararın İran kriziyle aynı döneme denk gelmesi de tesadüf değil tabii. ABD şu an Orta Doğu'da ciddi bir askeri ve lojistik yük altında. Yani Hürmüz'de yürütülen bu abluka, bölgedeki işte kuvvet yoğunluğu, hava savunma sistemleri ciddi bir yük. Bunların hepsi kaynak tüketiyor ABD için. Dolayısıyla Washington bazı bölgelerdeki yükü hafifletip kaynakları daha kritik gördüğü alanlara da kaydırmak istiyor. Ve Almanya'dan çekilen askerlerin bir kısmının doğrudan Orta Doğu'ya ya da Pasifik hattına kaydırılması ihtimali de konuşuluyor. Yani bu karar sadece Avrupa'ya bir mesaj da değil. Aynı zamanda bu küresel kuvvetin yeniden dağılımı olarak da okunabilir ABD tarafından. Şimdi Merz meselesine gelince Almanya'nın bu kararı öngörülebilir olarak nitelediğini gördük. Aslında bu da şunu gösteriyor. Berlin bunu bir kriz olarak değil de bir trend olarak görüyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Evet, son dönemde ABD Almanya hattında savunma, enerji, işte dış politika konularında ton farkı var. Özellikle Rusya politikası ve Avrupa'nın stratejik özellik arayışı Washington'da rahatsızlık yaratılıyor. Ama bu asker çekme kararını sadece kişisel bir gerilime bağlamak da eksik.

0: eksik kalır. Bu liderler arası bir sorundan ziyade ABD'nin Avrupa'ya bakışının değişmesi problemi. Burada kritik bir stratejik okuma daha var. ABD Avrupa'dan tamamen çekilmiyor ama Avrupa'yı bir birincil cephe olmaktan çıkarıyor diyebiliriz. Yani bu ne demek? Şu demek, Avrupa artık Washington için bir kriz yönetim alanı ama asıl rekabet sahası değil. Buradaki bu stratejik değişimi görmek ve okumak gerekiyor aslında. Yani bu kararın arkasında Merz'de yaşanan gerilimden çok daha büyük bir resim var. Yani büyük resme bakmak gerekiyor. ABD hem Avrupa'daki yükünü azaltmaya çalışıyor, hem Asya Pasifik'e odaklanmaya çalışıyor, hem de Orta Doğu'daki krizleri yönetmeye çalışıyor diyebiliriz.
1: Peki, ABD-İran arasında tıkanan müzakereleri, tarafların açıklamalarını ve yeni gelişmeleri bu saat diliminde Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Elçin Başol hocamızla konuştuk. Elçin hocam, değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyor, iyi geceler diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi geceler.
1: Çok teşekkürler. Diğer gelişmelerle devam edelim. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetti. Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırıda aralarında bir kız çocuğu ve 4 kadının da olduğunu açıkladı. Çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail hedef alacağı tehdidinde bulunduğu Habuş beldesine de saldırdı. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye, Yahmur ve Zaftar kasabalarını da İsrail ordusu hedefleri arasında. İsrail 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen özellikle Lübnan'ın güneyine saldırılarına devam ediyor. Hizbullah da ihlal gerekçesiyle karşılık veriyor. 2 Mart'tan bu yana süren saldırılardaysa can kaybı 2600'ü aştı.

0: Aile ve nüfus 10 yılı konulu Cumhurbaşkanlığı genelgesi resmi gazetede yayımlandı. Genelge ile 2026 yılından 2035 yılına kadar aile ve nüfus 10 yılı ilan edildi. Buna yönelik çalışmalar yapılacak ve kamu politikaları nüfus arttırıcı yaklaşımla ele alınacak. Çok çocuklu aile yapısı teşvik edilecek.
1: 2026 yılından 2035 yılına kadar aile ve nüfus 10 yılı ilan edildi. Her yıl Mayıs ayının son haftası Milli Aile Haftası olarak kutlanacak. Kamu politikaları nüfus artırıcı yaklaşımla ele alınacak. Kalabalık aile yapısı teşvik edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı genelgede toplumların istikrarlı şekilde varlıklarını sürdürebilmesinde güçlü aile ve nüfus yapısının hayati rol oynadığı belirtildi. Doğurganlık hızımız Cumhuriyet tarihimizin ölçülen en düşük seviyesine gerilemiş, aile ve nüfus yapısındaki menfi değişimler varoluşsal bir boyuta ulaşmıştır denildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan vizyon belgesi doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarının yıllık faaliyetleri belirlenecek. Bu kurumlar yıllık faaliyetlerini bakanlığa raporlayacak. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları faaliyetlerinde aileyi koruyucu ve nüfusu artırıcı yaklaşımla hareket edecek. Mevcut hukuki düzenlemeler gözden geçirilecek. Yeni hukuki düzenlemelere ilişkin çalışmalar yürütülecek. Evliliklerin sağlam temeller üzerine kurulması ve genç yetişkinlerin evliliğe teşvik edilmesine yönelik mekanizmalar güçlendirilecek. Annelik ve babalık çocuğun sağlıklı gelişimindeki belirleyici rolüyle toplumsal değer olarak güçlendirilecek. Çok çocuklu aile yapısı desteklenecek. Çocuk sahibi olmayı özendiren uygulamalar hayata geçirilecek. Yaşlı refahına yönelik sürdürülebilir sosyal güvenlik ve sağlık sistemleri başta olmak üzere çeşitlendirilmiş bakım ve destek modelleri geliştirilecek. Ayrıca kırsal alandaki nüfus kaybı önlenecek. Kentlerde yoğunlaşan nüfusun kırsal alanlara geri dönüşü özendirilecek.
0: Türkiye Barolar Birliği'nin yayımladığı yeni düzenleme ile reklam yasağına uymayan avukatların tespiti için bir takip merkezi kurulacak. Reklam yapan avukatlar baro tarafından izlenecek.
1: Avukatların sosyal medya kullanımı takip edilecek. Reklam yapan avukatlar baro tarafından izlenecek. Baro reklam yasağını dikkate almayanlar için takip merkezi kuruluyor. Avukatların meslekleri dışında işlerle uğraşmaları ve reklam yapmaları yasak.
2: Yazılı, işitsel, görsel ve çevrim içi iletişim araçlarında geçmişteki veya mevcuttaki davaları veya üzerinde çalıştıkları hukuki işi reklam olabilecek nitelikte ön plana çıkaramazlar. Tarafların sözcüsü gibi hareket ederek açıklamalarda ve paylaşımlarda bulunamazlar. Mesleki kimliğiyle ilişkili

0: değerlendirilecek şekilde yaşamları, kazançları, mesleki faaliyetleri hakkında reklam niteliğinde paylaşımlarda bulunamazlar.
1: Resmi gazetede yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Reklam Yönetmeliği değişiklik yapılmasına dair yönetmelikte reklam yasağını ihlal edenlerin takip edileceği belirtildi. Reklam yasağı ihlallerini takip merkezinde yazılı, işitsel, görsel ve çevrim içi iletişim araçlarının kullanımı sırasında gerçekleştiği iddia olunan reklam yasağı ihlalleri tespit edilecek. Türkiye Barolar Birliği'ne rapor sunulacak. Süreç barolar nezdinde takip edilecek.
2: Bursa'da düzenlenen silahlı saldırıda avukat Hatice Kocaefe hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili 5 şüpheli tutuklandı. Saldırıyı gerçekleştiren zanlının ifadesi ortaya çıktı.
1: Çekleri icraya verdikleri için sinirlendim dedi. Avukatı öldürüp ablasını yaralayan zanlı ve 4 şüpheli tutuklandı. Olay Bursa'nın Gürsu ilçesinde 28 Nisan'da meydana geldi. İddiaya göre soğuk hava deposu sahibi Elif Çalışkan 5 milyon liralık alacağı için Hakkı Ç hakkında hukuki süreç başlattı. İşlemleri avukat olan kız kardeşi Hatice Kocaefe yürüttü. İddiaya göre Hakkı Ç kız kardeşleri telefonla arayıp icra takibinin geri çekilmesi için tehdit etti. Kız kardeşler icrayı geri çekmeyince de silahlı saldırı düzenledi. Elif Çalışkan'ın yaralandığı olayda 28 yaşındaki avukat Hatice Kocaefe hayatını kaybetti. Olayın ardından saldırgan Hakkı Ç ve 6 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı. İkisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkı Ç'nin verdiği ifadenin detayları da ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde borcuna karşılık çek verdiğini öne sürerek ödeme yapacağımı söylememe rağmen çekleri icraya verdiler. Buna sinirlendim dedi. Soruşturma sürüyor.
2: Erzurum'da bir kişi gittiği hukuk bürosunda avukata bıçak çekti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Cebinde getirdiği bıçağı çıkardı. Hukuk bürosunda dehşeti yaşattı. Erzurum'da bir kişi iddiaya göre banka borçları nedeniyle avukatla görüşmek istedi. Hukuk bürosuna giden şüpheli avukat Taha Bağaçlı ile görüşmek istedi. Bir süre sonra avukatı tehdit etmeye başlayan şüpheli cebindeki bıçağı çıkarıp saldırmaya çalıştı. Diğer çalışanlar saldırganı sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Avukat Bağaçlı saldırgandan kaçmaya çalıştı. Şüpheli ise bıçağı avukata doğru defalarca salladı. Avukat yakındaki bir polis merkezine sığındı. Saldırgan da peşinden gitti. Ekipler şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen bıçaklı saldırgan adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Daha sonra tekrar gözaltına alınan saldırgan bu defa tutuklandı.
2: Batman'da akşam saatlerinde kaybolan Melike'den sevindiren haber geldi. 2,5 yaşındaki çocuk sabah saatlerinde bulundu.
3: Meleğimizi bulduk.
4: Ya, bulduk ya dediğiniz gibi.
3: Meleğimiz kucağımızda.
4: Aynen.
1: Minik ayaklarıyla kilometrelerce yürüdü. Akşam kayboldu, sabah bulundu. Melike herkesi çok korkuttu. 2,5 yaşındaki Melike, Batman'ın Gercüş ilçesinde evinin önündeyken bir anda ortadan kayboldu. Ailesi 112'den yardım istedi. Hem köylüler hem kurtarma ekipleri seferber oldu. Hava yağmurlu ve soğuktu. Zamanla yarış devam ederken gün doğdu. Melike 12 saatin sonunda 6 kilometre uzaklıkta sabah bulundu. Minik Melike çok üşümüştü. Jandarma termal battaniyeye sardıkları çocuğu kucaklayıp sağlık ekiplerine teslim etti. Melike ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Korku yerini sevince bıraktı.
4: Melike tatlı. Maşallah maşallah.
2: İstanbul Silivri'de yola dökülen vidalar trafiği aksattı. Yaklaşık 4 kilometrelik alana yayılan vidalar nedeniyle bazı araçların lastiği patladı. D100 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
5: Büyük ihtimal bir kamyonetten dökülmüş bu vidalar.
1: Yola dökülen vidalar tehlike yarattı. Bazı araçların lastiği patladı. Karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. İstanbul Silivri'de iddiaya göre inşaat malzemeleri taşıyan bir kamyondan yola vida döküldü. Yolun yaklaşık 4 kilometrelik kısmına yayılan vidalar seyir halindeki araçların lastiklerine zarar verdi. Sürücüler durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine trafik, karayolları ve belediye ekipleri sevk edildi. Bir yandan ekipler, bir yandan yol kenarında iş yerleri bulunan esnaf vidaları topladı.
4: Araçtan dökülmüş herhalde bu vidalar, yollara saçılmış. Biz de elimizden geldiğince toplamaya çalışıyoruz. Milletin tekerlerine zarar vermesin diye.
1: Çalışmalar sırasında D100 karayolunun tüm şeritleri trafiğe kapatıldı. Trafik yan yoldan sağlandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla vidalar toplandı. Polis ekipleri vidaların döküldüğü kamyonu kısa sürede tespit etti. Muayenesi olmadığı belirlenen araç trafikten men edildi. Bölgede civata parlatma işi yaptığı belirlenen sürücü YK hakkında mala zarar verme ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçlarından işlem başlatıldı.
2: İstanbul Şişli'de 25 yaşındaki kadın kayınvalidesi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Katil zanlısı kayınvalide gözaltına alındı.
1: Gelin kaynana tartışması kavgaya döndü. Kaynana gelinini silahla öldürdü. Olay İstanbul Şişli'de yaşandı. 25 yaşındaki Burçin Şahin, eşi cezaevinde olduğu için kayınvalidesi Menekşe K ile birlikte yaşıyordu. Gelin kaynana arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Menekşe K evde bulunan silahı alıp ard arda gelinini ateş etti. Ne o? İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Burçin Şahin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 58 yaşındaki zanlı Menekşe K gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Yalova'nın Altınova ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Silahların da ateşlendiği o kavganın görüntüleri ortaya çıktı.
1: Tartışma kavgaya döndü. İki grup birbirine girdi. Silahların ateşlendiği kavgada 6 kişi yaralandı. Yalova'nın Altınova ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup bir iş yerinin önünde karşı karşıya geldi. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Silah ve sopaların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Bazı araç ve iş yerlerinde de hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Görüntülerde ateş açıldığı anlarda bir iş yerindeki kişilerin saklanmaya çalıştığı görüldü. Tarafların birbirine tekme, tokat ve sopalarla saldırması da görüntülerde yer aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Artvin'de Aralık ayında çığ altında kalan çobandan 122 gündür bir iz yok. Bir süre ara verilen çalışmalar yeniden başladı.
1: Sürüsünü yayladan köye indirirken çığın altında kaldı. Aylarca süren arama çalışmalarından bir sonuç çıkmadı. Kayıp çoban 122 gündür bulunamadı. Artvin'in Ardanuç ilçesinde geçen yıl Aralık ayının son günü Zekeriya köyü mevkiinde çığ düştü. O sırada sürüleriyle birlikte yayladan köye inmeye çalışan 6 çoban kar kütlesinin altında kaldı. Çobanların 3'ü kendi imkanlarıyla kurtuldu. 2 çobanın ise cansız bedeni bulundu. Ancak Bülent Gezer'e bir türlü ulaşılamadı. Bölgede arama çalışmaları uzun süre devam etti. Kar yağışıyla birlikte ara verilen çalışmalar 122. günde yeniden başladı. Uzman dağcılar ve AFAD ekipleri kayıp çobandan bir iz bulabilmek için bölgeyi karış karış tarıyor. Şimdiye kadar herhangi bir sonuca ulaşılamadı.
2: Bir süredir sağlık sorunları yaşayan sanatçı Tülay Özer 79 yaşında hayatını kaybetti. Aynı zamanda Zerrin Özer'in de ablası olan sanatçı son yolculuğuna uğurlandı.
3: Hani büklüm büklüm boyununda, hani paramparça ruhunda.
1: Büklüm büklüm, ikimiz bir fidanız ve daha niceleriyle gönüllerde yer edindi. Sanatçı Tülay Özer 79 yaşında hayata veda etti.
5: İnsan olarak çok güzel bir insandı. Kalbi, yüreği çok güzeldi. İşte Allah mekanını cennet etsin. Üzülmemek elde değil.
1: Müzik dünyasına 1972 yılında adımını attı. İlk 45'liğini 2 yıl sonra Gel Artık, Niye Çattın Kaşlarını ismiyle çıkardı. İkimiz Bir Fidanız şarkısıyla tanındı. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Türk pop müziği sanatçısı Tülay Özer 79 yaşında hayatını kaybetti.
6: Uzun süredir zaten diyaliz hastasıydı annem. Bir 50 gündür de başka bir sebepten dolayı bir hastane sürecimiz vardı. Beyin kanaması oldu ani. Onun sonucunda vücut dayanamadı artık.
1: Tülay Özer için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze namazı düzenlendi. Törende sanatçı dostları ve sevenleri ailesini yalnız bırakmadı.
7: İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız diyor ya, o daldaki şarkılar, o daldaki çiçekler hep meyve versin istiyoruz. Devam etsin istiyoruz. Güzel insandı. Allah gani gani rahmet eylesin.
1: Ünlü şarkıcı Zerrin Özer araç içinde tören yerinde bir süre bekledi. Ancak sağlık sorunları nedeniyle törene katılamadı. Tülay Özer kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
2: Müzik dünyasında yapay zeka tartışması büyürken Spotify bu konuda adım atmaya karar verdi. Platform gerçek sanatçıları ayırt etmek için onay işareti dönemini başlatıyor. Sistemi önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacak.
1: Yapay zeka hayatımızın her alanına girdi. Dijital müzik platformu Spotify, yapay zeka ile üretilen içeriklerle gerçek sanatçıları ayırt etmek için doğrulama sistemini devreye alıyor. BBC'de yer alan habere göre platform sanatçıların isimlerinin yanına Spotify tarafından doğrulanmıştır ibaresiyle yeşil onay işareti yer alacak. Böylece kullanıcılar artık bir sanatçının yapay zeka ürünü olup olmadığını daha kolay anlayabilecek. Doğrulama için belirli kriterler bulunuyor. Sanatçının sosyal medya hesaplarının profile bağlı olması, dinleyici etkileşiminin tutarlılığı, konser takvimi ve ürün satışları bu kriterler arasında. Spotify, aktif olarak aranan sanatçıların %99'undan fazlasının doğrulanacağını açıkladı. Bunun da yüz binlerce sanatçıyı kapsadığı belirtiliyor. Platform ayrıca müzik kültürüne ve tarihine katkı sağlayan içeriklere öncelik verecek. Yeni doğrulama sisteminin önümüzdeki haftalarda kademeli olarak kullanıma sunulması bekleniyor.
2: Edirne'de her yıl olduğu gibi 5-6 Mayıs tarihlerinde kakava şenlikleri düzenlenecek. Baharı en güzel halde karşılamak isteyenler de evlerini temizledi. Otellerde ise şimdiden doluluk var.
8: Kakava temizdi, şenlik temizdi.
1: Temizlikler yapıldı, hazırlıklar tamamlandı. Edirne'de kakava için geri sayım başladı.
8: Evleri suladım, tavanlarımı suladım, eşyalarımı yerleştireceğim. Kakava için yaptım bunu, yoksa yapmam kalsın yani.
1: Edirne'de 5-6 Mayıs tarihlerinde Hıdrellez ateşi bir kez daha yanacak. Kağıtlara yazılacak dilekler Tunca Nehri'ne bırakılacak. Kentte heyecan artarak sürüyor. Evler temizlenerek bahara hazırlanıyor.
8: Şenlik yani, eğleniyiz. Baharın geldiğini anlıyız.
9: Hepsini yaptık, temizlikleri giyeceğiz, kuşanacağız. Bu kadar.
10: Edirne'de Hıdrellez heyecanı başladı. Şenlikler öncesi hazırlıklar tamamlanırken kente gelecek ziyaretçiler nedeniyle otellerde doluluk yaşanıyor.
11: Ulusal ve uluslararası alanda misafirlerimizin çok yoğun bir ilgisiyle karşı karşıyayız.
10: Baharın gelişini simgeleyen kutlamalar bu yılda yoğun katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.
11: Komşu ülkelerimizden Yunanistan, Bulgaristan, özellikle Romanya'dan çok fazla misafirlerimizin talepleriyle karşı karşıyayız.
12: Rezervasyon yapacak olan misafirlerimizin bir an önce yapmasını tavsiye ederim çünkü boş otel kalmayacaktır.
2: Türkiye Kültür Yolu Festivali coşkusu ilk kez Aydın'a taşındı. Peki festivalin Aydın ayağında neler olacak? Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy anlattı.
1: Konserlerden sergilere, atölyelerden gastronomi rotalarına, Kültür Yolu Festivali ilk kez Aydın'da.
13: Aydın'da da 10 ayrı noktada 177

0: Etkinlikle başta aydınlar olmak üzere sahaya çıkmış bulunuyoruz.
1: 9 gün sürecek festivalin açılışı Atilla Koç Kültür Merkezi'nde yapıldı. Aydın festival sayesinde kültür ve sanatla nefes alacak.
0: Her kesimden, her yaş grubundan vatandaşımıza hitap edecek, herkes kendi zevkine uygun etkinliklerini bulabileceği bir geniş kapsamlı bir festivalden bahsediyoruz.
1: Bakan Ersoy bu yılda gastronomiye ayrı bir önem verdiklerini söyledi.
0: Bu sene özellikle gastronomiye çok ayrı bir parantez açtık. Lezzet noktalarını da çok ciddi bir şekilde irdeliyoruz, ön plana çıkmasını sağlıyoruz.
2: Aydın denince akla Evliya Çelebi'nin sözü gelir. Çünkü dağlarından yağ, ovalarından da bal akar. İşte lezzet noktalarında Kültür Yolu Festivali'nde tüm bu lezzetler de sunuluyor. Bu da paşa böreği.
3: Paşa böreği. Evet, bu bizim işte metropol şehirlerden misafirimiz geldiğinde, bayramlarda, özel günlerde olmazsa olmazımız.
1: Festival kapsamında Ebru Atölyesi de düzenlendi.
4: 14. yüzyıllara dayanan Türkistan'da ortaya çıkmış Buhara kentinde, daha sonra İran'a, İran'dan da İpek yoluyla ülkemize gelmiş bir sanat. Bulut anlamına geliyor. Düz şöyle
5: tutalım. Süper Lig'e çıkan ikinci takım belli oldu. Diyarbakır takımı Ahmetspor tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek. Diyarbakırlı taraftarlar bu başarıyı coşkuyla kutladı.
6: Diyarbakır'ın dört bir yanında coşkulu kutlamalar vardı. Ahmetspor deplasmanda karşılaştığı Iğdırspor'la 3-3 berabere kalarak Süper Lig'e yükseldi.
7: 16 yıl sonra Diyarbakır takımlardan biri tekrar Süper Lig'e çıktığını söyledim. En son 2009-2010 sezonunda Süper Lig'de oynuyordu Diyarbakırspor.
6: Ahmetspor tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek. Ahmetspor'un bu başarısı Diyarbakır taraftarının 16 yıllık Süper Lig hasretini sonlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Süper Lig'e yükselen Ahmetspor'u tebrik etti. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda önümüzdeki sezon Diyarbakır'ımızı Trendyol Süper Lig'de temsil edecek olan Ahmetspor'u, tüm camiasını ve Diyarbakırlı kardeşlerimi yürekten tebrik ediyor, başarılar diliyorum dedi.
5: Efes 2026 tatbikatı nefes kesti. Tatbikatta yerli ve milli hücum botu Karayel sahneye çıktı.
1: Yerli ve milli hücum botları ilk kez kullanıldı. Komandolar tatbikatta denizden çıkarma yaptı. Efes 2026 tatbikatı yine nefesleri kesti.
2: Karayel hücum botları ilk kez Efes tatbikatında kullanılıyor. Biz de Habertürk ekibi olarak bot eğitimindeyiz ve bu botlar 17 kişilik bir kapasiteye sahip. Aynı zamanda da kısmi balistik korumaya sahip olan bu botlar Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alıyor.
1: Tatbikatın 18. gününde bot eğitimleri yapıldı.
2: Efes 2026 tatbikatının en önemli özelliği birleşik ve müşterek yapılıyor olması. Yabancı ülke katılımcıları da Karayel hücum botlarıyla birlikte bot eğitim faaliyetine katılıyorlar.
1: Tatbikatta denizden adaya çıkarma senaryosu canlandırıldı.
2: Bahadır Adası açıklarına inen personel şimdi konuşlandı ve şimdi çıkarma yapıldıktan sonra karadaki yerlerini aldı. Hızlı bir şekilde kara harbine hazırlanıyor.
1: Tatbikat 20-21 Mayıs'taki seçkin gözlemci günüyle sona erecek.
5: ABD Savunma Bakanlığı Pentagon 7 yapay zeka şirketiyle anlaşma imzaladıklarını duyurdu. Anlaşma imzalanan şirketler arasında OpenAI, Microsoft ve Amazon bulunurken Pentagon'un kısa süre önce anlaşmazlık yaşadığı Anthropic yok.
6: Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı yapay zekayı sistemlerine entegre etmeye hazırlanıyor. Bakanlık önde gelen 7 yapay zeka şirketiyle anlaşma yaptıklarını duyurdu. Yapay zeka şirketleri teknolojilerinin Pentagon'un gizli bilgisayar ağlarında kullanılmasına izin verecek. Pentagon yapay zekayı savaş alanında veri analizi yapmak ve karar alma süreçlerini iyileştirmek için kullanacağını belirtti. Yapay zekanın Pentagon için giderek önemini arttırdığı belirtilirken son 5 ay içinde 1.3 milyon Pentagon personelinin yapay zekadan yardım aldığı açıklandı. Pentagon'un anlaşma yaptığı şirketler arasında Amazon, Microsoft, OpenAI ve Google'da bulunuyor.

Bu şirketlerden bir diğeri ise Reflection AI adlı şirket. Geçtiğimiz Ekim ayında 2 milyar dolarlık yatırım alan ve ismi pek bilinmeyen şirket, Donald Trump'ın oğlu Trump Jr. tarafından destekleniyor. Pentagon'un anlaşma sağladığı şirketler arasında daha önce sorun yaşadığı Anthropic yer almadı. Pentagon şirketin yapay zeka modeli Claude'u

0: geri amaçlar için de kullanmak istemiş ancak olumlu yanıt almamıştı. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri hükümeti Atropik şirketini tedarik güvenliği açısından riskli kategorisine almıştı. Şirket ise haksız yere cezalandırıldığını savunarak Amerika Birleşik Devletleri hükümetine karşı dava açmıştı.
1: Bu gelişmeyle bu saati noktalayalım. Birazdan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 13, Kocaeli yağmurlu 10 derece. Ege bölgesinde hava yağmurlu, İzmir 13, Muğla 10 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 16, Mersin yağmurlu 19 derece. Karadeniz genelinde hava kapalı ve yağmurlu, Samsun 10, Trabzon 12 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 9, Kayseri yağmurlu 14 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 13, Van yağmurlu 17 derece. Güneydoğu genelinde de hava yağmurlu, Diyarbakır 23, Şanlıurfa 24 derece.

0: Yeniden merhaba, haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan aile ve nüfus 10 yılı vizyon tanıtım programında konuştu. Doğurganlık oranının düşüşüne dikkat çeken Erdoğan, rakamlar hepimiz için tedirgin edici dedi.
1: Evlilik yaşı yükselmekte, boşanma oranları artmakta, bunların bir sonucu olarak doğurganlık hızımız artmakta.

0: Nedir?
1: Bu hızlı düşüşe dikkat çekti. Rakamlar hepimiz için tedirgin edici dedi.
0: Mesela doğurganlık hızımız nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,1'in altına indi. Yani milletçe önümüzde geleceğimiz adına endişelenmemiz, bununla kalmayıp çözümü için harekete geçmemiz gereken bir tablo bulunuyor.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Tanıtım Programı'nda konuştu. İlk evlenme yaşında düşüşe ve yalnız yaşayanların oranındaki artışa da dikkat çekti.
0: Tek kişilik hanelerin oranı ise %20,5'a ulaşmıştır. İlk evlenme yaşı erkeklerde 28,5'a, hanımlarda 26'ya çıkarken 20,24 yaş aralığında hiç evlenmemiş kadın oranı %79, erkeklerde %94'tür.
1: Erdoğan 2007 yılındaki 3 çocuk çağrısını hatırlattı.
0: 2007 yılında en az 3 çocuk diyerek hızla yaklaşan bir tehlikeye dikkat çekmiştik. Bu çağrımız ülkeye dair her konuya İdeolojik gözlükle bakanların tepkisini çekmiş, bizi son derece seviyesiz ifadelerle eleştirmişlerdi. Aradan geçen sürede 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu.
1: Cumhurbaşkanı, stratejik önceliğimiz ailenin korunması dedi.
0: Birinci stratejik önceliğimiz aile kurumunun ve nesillerin korunmasıdır. İkinci önceliğimiz evlilik müessesesinin teşvikidir.
2: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu doğum sonrası kadın istihdamını araştırdı ve bu kapsamda iş gücü piyasası ve kadın istihdamı ekseninde aile dostu politikalar raporu hazırlandı. Rapora göre özel sektörde doğum sonrası kadınların %56'sı işten ayrıldı.
1: Özel sektörde doğum sonrası işten ayrılan kadınların %64'ü yeniden istihdama katıldı. Aynı iş yerinde çalışmaya başlayanların oranı %15 oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu işbirliğinde iş gücü piyasası ve kadın istihdamı ekseninde aile dostu politikalar raporu hazırlandı. 2016-2025 döneminde özel sektörde çalışan ve doğum yapan yaklaşık 1,4 milyon kadına ilişkin veriler analiz edildi. Rapora göre kadınların anne olduktan sonra iş gücü piyasasından zaman içinde çıkışı artıyor. Doğumdan sonraki bir ay içinde kadınların %3,7'si, 6 ay içinde %39,9'u, 12. ay itibarıyla ise %56,5'u işten ayrıldı. İşten ayrılan kadınların %64,3'ü yeniden kayıtlı istihdama döndü. Ortalama dönüş süresi ise 13,3 ay olarak tespit edildi. Kadınların %15,9'u aynı firmaya dönerken, aynı sektörde işe dönen kadınların oranı %48,2, aynı mesleğe dönüş yapanların oranı ise %53,1 olarak belirlendi. Rapora göre kadınların ücretsiz doğum izni ve yarı zamanlı çalışma gibi olanaklardan yararlanma oranları da oldukça düşük. Çalışan kadınların sadece %24,2'si ücretsiz doğum izni kullanıyor. Raporda konuyla ilgili çözüm önerilerine de yer verildi. Kadın istihdamının ve kadınların doğum sonrası istihdamda kalma oranlarının artırılmasının önemine vurgu yapıldı. Bunun aile dostu politikaların güçlendirilmesi başta olmak üzere bütüncül bir yaklaşımla mümkün olduğuna işaret edildi.
2: Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı'nda seçim yapıldı. Yeni başkan 446 oyla CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer seçildi. Oylama öncesi salonda gergin anlar da yaşandı. Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun mektubunun okunmak istenmesi üzerine kavga çıktı.
1: Tansiyonun zaman zaman yükseldiği, hatta kavgaya dönüştüğü Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçimi tamamlandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkan seçildi. Başkanlık seçimi için toplantı Ankara'da yapıldı. Olağan meclis toplantısında açılış konuşmasında başkan vekili olarak Vahap Seçer kürsüdeydi. Konuşmanın ardından Divan Başkanı CHP'li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı

0: Bülent Nuri Çavuşoğlu, İmamoğlu'nun bir mektup gönderdiğini söyleyerek mektubu okumaya başladı. Okunan metne AK Partili belediye başkanları sert tepki gösterdi. Divana doğru hareketlenme yaşandı. AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar yerinden kalkarak divana doğru yürüdü. Mektubun okunmasına itiraz etti. AK Partili ve CHP'li başkanlar arasında başlayan karşılıklı söz düellosu yerini arbedeye bıraktı. Başkanlar arasında fiziksel müdahale yaşandı. Yaşanan arbedenin ardından olağan meclis toplantısına bir süre ara verildi. Salon boşaltıldı. Düzenin yeniden sağlanmasıyla toplantı kaldığı yerden devam etti. Adaylar Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel konuşma yaptı. Konuşmaların tamamlanmasıyla seçime gidildi. Seçim için 15 sandık kuruldu. 864 üyeden oluşan birlik meclisinde yapılan seçimde 446 oy alan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise 311 oy aldı.
1: Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne 1,5 sene önce kayyum olarak atanan Vali Tuncay Akkoyun'un görev süresi 2 ay daha uzatıldı. Terör soruşturmasında görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun kayyum olarak görevlendirilmişti. 2 ayda bir yenilenen görevlendirme süresi bakanlık tarafından yeniden değerlendirildi. Akkoyun'un görev süresi 4 Temmuz 2026 tarihine kadar uzatıldı. Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki kayyum yönetimi mevcut görevine devam edecek. Görevlendirme sürecinin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sürdürüldüğü öğrenildi. Bir Mayıs'ta İstanbul'da Taksim Meydanı'na yürümek isteyen 580 kişi gözaltına alındı. Gözaltındakilerin tamamı serbest bırakıldı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e çıkan tüm yollar kapatıldı. Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta yoğun güvenlik önlemleri alındı. Taksim'e çıkmak isteyen gruplarla polis arasında zaman zaman gerginlik çıktı. Polisin müdahalesi sırasında gözaltına alınan 580 kişi emniyete götürüldü. Gözaltındakiler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakan adayı Muhammed Ali Zeydi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Adaylığı için tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Zeydi'yi başbakanlığa aday gösterilmesi nedeniyle tebrik ederken Irak'ta kapsayıcı, dengeli ve istikrarlı bir hükümeti süratle kuracağına inandığını söyledi. Erdoğan Türkiye'nin Irak'la yakın işbirliğine stratejik ve kurumsal temelde ciddi ivme kazandırdığını, yeni dönemde bunun daha da ilerlemesinin hedeflendiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kalkınma yolu projesi başta olmak üzere terörle mücadele, savunma sanayi, enerji ve ulaştırma gibi pek çok kritik başlıkta ilişkileri ilerletme konusunda kararlı olduğunun altını çizdi. ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından İran ekonomisi zor durumda. İranlılar fiyatların günlük olarak yükseldiğini söylerken ekonomik toparlanmanın yıllar alacağını tahmin ediyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaş İran ekonomisini vurdu. Amerika Birleşik Devletleri ablukasının Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla İran'ın kırılgan ekonomisi yara aldı. Tahranlılar her gün artan fiyatlardan şikayetçi.
3: Artan enflasyon insanları endişelendiriyor. Yumurtadan araç fiyatlarına kadar her şeyin fiyatı günlük olarak artıyor. Bu hiç iyi bir şey değil.
2: Savaştan önce yaklaşık %40 seviyesinde olan enflasyonun %50'yi aştığı belirtiliyor. Fiyatı en çok artan ürünler arasında ilaç, elektronik ürünler ve otomobiller gösteriliyor. Ülkedeki ekonomik krizin ana nedenleri arasında Amerika Birleşik Devletleri yaptırımları, savaş, Hürmüz'deki abluka ve ülkedeki internet erişiminin 2 aydan uzun süredir yasaklanması gösteriliyor. İranlılar savaşın ardından ülke ekonomisinin ayağa kalkabilmesi için büyük yatırımlar gerektiğine dikkat çekiyor.
3: Ekonomik durum oldukça kötü. En iyimser senaryoda savaşta kaybettiklerimizi geri kazanmak için yıllarca sürecek yatırıma ihtiyacımız olacak. Belki 10-15 yıl sonra iyi bir ekonomimiz olabilir. Ancak o zamana kadar büyük sıkıntı çekeceğiz.
2: 2016'da varılan nükleer anlaşmayla İran'da yıllardır devam eden yaptırımlar bir süreliğine kaldırılmış. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin 2018'de anlaşmadan çekilmesiyle yeniden devreye girmişti. İran, Amerika Birleşik Devletleri ile yaptığı barış görüşmelerinde uygulanan yaptırımların kaldırılmasını istiyor.
1: İran Meclisi Hürmüz Boğazı'ndan yeni geçiş protokolü için çalışma yaptığını açıkladı. Açıklama İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzat'tan geldi. 12 maddelik plana göre İsrail gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verilmeyecek. İran'a düşmanca girişimde bulunan ülkelerin gemilerinin ise savaş tazminatı ödemeleri gerekecek. Bunların dışında kalan gemiler ise İran tarafından verilen izinle Boğaz'dan geçebilecek. Nikzat, Hürmüz Boğazı'nın yeni yönetim biçiminin İran petrolünün millileştirilmesi kadar önemli bir konu olduğunu da ifade etti. İran Meclisi Bayındırlık Komisyonu Başkanı Muhammed Rıza Rıza'yı da Hürmüz'den elde edilecek gelirin %30'unun silahlı kuvvetlerin güçlendirilmesine, %70'inin ise halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesine harcanacağını belirtti. Donald Trump talimatı verdi. ABD askerleri Almanya'dan çekiliyor. Yaklaşık 5000 ABD askeri Almanya'dan geri dönüyor. Karar, Almanya Başbakanı Merz'in ABD'nin İran politikasına yönelik eleştirilerinin ardından geldi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump emri verdi. 5000 Amerikan askeri Almanya'dan geri çekiliyor. Geçtiğimiz günlerde Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e yönelik tehditvari açıklamalarda bulunmuştu. Merz, Amerika Birleşik Devletleri'nin 28 Şubat'ta İran'la yaşadığı süreçte yanlış bir strateji izlediğini savunurken, Washington yönetiminin İran liderliği tarafından aşağılandığını da ifade etmişti. Trump bu açıklamalara tepki göstererek NATO müttefiki Almanya'dan önümüzdeki 6 ila 12 ayda 5000 askerin çekileceğini açıkladı. Halihazırda yaklaşık 36 bin Amerikan askerinin bulunduğu Almanya'da çekilecek 5000 asker toplam asker sayısının %14'üne karşılık geliyor. Karar Amerika Birleşik Devletleri iç siyasetinde de tartışma yarattı. Demokratlar bu adımın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in işine yarayacağını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik çıkarlarını olumsuz etkileyeceğini savundu.
4: Italy has not been of any help to us and Spain has been horrible.
0: Donald Trump bu sözleriyle İtalya ve İspanya'yı da hedef aldı. Trump göreve geldiği günden bu yana Avrupa'dan asker çekme niyetini dile getiriyordu. NATO müttefikleri ise olası bir çekilme senaryosuna karşı hazırlık sürecine girdi. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken bu adım Avrupa güvenliği açısından ayrı bir hassasiyet taşıyor.
1: Orta Doğu'da kırılgan ateşkes ve yeniden savaş tehdidi devam ederken Amerika Birleşik Devletleri bölgeye silah desteğini sürdürüyor. Hem İsrail'e hem de birçok körfez ülkesine milyarlarca dolarlık silah satışı onaylandı.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkesin akıbeti belirsizliğini korurken Washington yönetimi kritik bir karara imza attı. İsrail'e ve körfez ülkelerine silah satışı onaylandı. İsrail'e 1 milyar, Katar'a 4 milyar dolarlık savunma sistemi ve mühimmat satışı yapılacak. Bu satışla İsrail gelişmiş hassas silah sistemleri tedarik edecek. Katar'ın ise Patriot hava savunma sistemleri satın alması öngörülüyor. Katar'ın ayrıca 1 milyar dolarlık lazer güdümlü kit alması gündemde. Kuveyt'in ise 2,5 milyar dolarlık entegre savaş komuta sistemi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ise 147,6 milyon dolarlık hassas silah alımı yapacağı belirtildi. 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından İran'ın bölgedeki Amerikan üsleri ve radar sistemlerine hedef alması güvenlik tartışmalarını artırmıştı. Bu durum Amerikan savunma sistemlerine sahip körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nca eleştirilmişti. Ayrıca İran'ın İsrail'e hedef alan saldırılarında füzelerin hava savunma sistemlerini aşması ve merkezi noktalara ulaşması savunma sistemlerinin yetersizliği tartışması başlatmıştı.
1: ABD Savunma Bakanlığı Pentagon 7 yapay zeka şirketiyle anlaşma imzaladıklarını duyurdu. Anlaşma imzalanan şirketler arasında OpenAI, Microsoft ve Amazon bulunurken Pentagon'un kısa süre önce anlaşmazlık yaşadığı Anthropic yok.
2: Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı yapay zekayı sistemlerine entegre etmeye hazırlanıyor. Bakanlık önde gelen 7 yapay zeka şirketiyle anlaşma yaptıklarını duyurdu. Yapay zeka şirketleri teknolojilerinin Pentagon'un gizli bilgisayar ağlarında kullanılmasına izin verecek. Pentagon yapay zekayı savaş alanında veri analizi yapmak ve karar alma süreçlerini iyileştirmek için kullanacağını belirtti. Yapay zekanın Pentagon için giderek önemini arttırdığı belirtilirken son 5 ay içinde 1.3 milyon Pentagon personelinin yapay zekadan yardım aldığı açıklandı. Pentagon'un anlaşma yaptığı şirketler arasında Amazon, Microsoft, OpenAI ve Google da bulunuyor. Bu şirketlerden bir diğeri ise Reflection AI adlı şirket. Geçtiğimiz Ekim ayında 2 milyar dolarlık yatırım alan ve ismi pek bilinmeyen şirket Donald Trump'ın oğlu Trump Jr. tarafından destekleniyor. Pentagon'un anlaşma sağladığı şirketler arasında daha önce sorun yaşadığı Anthropic yer almadı. Pentagon şirketin yapay zeka modeli Claude'u askeri amaçlar için de kullanmak istemiş ancak olumlu yanıt almamıştı. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri hükümeti Anthropic şirketini tedarik güvenliği açısından riskli kategorisine almıştı. Şirket ise haksız yere cezalandırıldığını savunarak Amerika Birleşik Devletleri hükümetine karşı dava açmıştı.
1: Türkiye Barolar Birliği'nin yayımladığı yeni düzenleme ile reklam yasağına uymayan avukatların tespiti için bir takip merkezi kurulacak. Reklam yapan avukatlar baro tarafından izlenecek.
0: Avukatların sosyal medya kullanımı takip edilecek. Reklam yapan avukatlar baro tarafından izlenecek. Baro reklam yasağını dikkate almayanlar için takip merkezi kuruluyor. Avukatların meslekleri dışında işlerle uğraşmaları ve reklam yapmaları yasak.
5: Yazılı, işitsel, görsel ve çevrim içi iletişim araçlarında geçmişteki veya mevcuttaki davaları veya üzerinde çalıştıkları hukuki işi reklam olabilecek nitelikte ön plana çıkaramazlar. Tarafların sözcüsü gibi hareket ederek açıklamalarda ve paylaşımlarda bulunamazlar. Mesleki kimliğiyle ilişkilendirilecek şekilde yaşamları, kazançları, mesleki faaliyetleri hakkında reklam niteliğinde paylaşımlarda bulunamazlar.
0: Resmi gazetede yayımlanan Türkiye Barolar Birliği reklam yönetmeliği değişiklik yapılmasına dair yönetmelikte reklam yasağını ihlal edenlerin takip edileceği belirtildi. Reklam yasağı ihlallerini takip merkezinde yazılı, işitsel, görsel ve çevrimiçi iletişim araçlarının kullanımı sırasında gerçekleştiği iddia olunan reklam yasağı ihlalleri tespit edilecek. Türkiye Barolar Birliği'ne rapor sunulacak. Süreç barolar nezdinde takip edilecek.
1: Erzurum'da bir kişi gittiği hukuk bürosunda avukata bıçak çekti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Cebinde getirdiği bıçağı çıkardı. Hukuk bürosunda dehşeti yaşattı. Erzurum'da bir kişi iddiaya göre banka borçları nedeniyle avukatla görüşmek istedi. Hukuk bürosuna giden şüpheli avukat Taha Bağaçlı ile görüşmek istedi. Bir süre sonra avukatı tehdit etmeye başlayan şüpheli cebindeki bıçağı çıkarıp saldırmaya çalıştı. Diğer çalışanlar saldırganı sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Avukat Bağaçlı saldırgandan kaçmaya çalıştı. Şüpheli ise bıçağı avukata doğru defalarca salladı. Avukat yakındaki bir polis merkezine sığındı. Saldırgan da peşinden gitti. Ekipler şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen bıçaklı saldırgan adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Daha sonra tekrar gözaltına alınan saldırgan bu defa tutuklandı.
1: Gülistan doku soruşturması kapsamında tutuklanan eski vali Tuncay Sonel'in ifadesinin tamamına Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek ulaştı. Vali neredeyse tüm iddiaları reddetti. O ifadede ihraç polise gönderilen sim kartla ilgili çarpıcı detaylar da var. Bakın eski vali iddialara ne cevap verdi.
0: Gülistan'ı oğlu mu öldürdü? Sim karttan verileri sildikten sonra mı ihraç polise gönderdi? köprü üzerindeki kişi Güristan mı? Tutuklanan eski vali Tuncay Sonel tek tek sorulara cevap verdi. Güristan 9 soruşturması

0: tam gaz sürüyor. Baş şüpheli Mustafa Türkay Soner'in babası eski vali Tuncay Soner de tutuklu. Eski valiye 78 soru yöneltilmişti. Habertürk ifadenin tamamına ulaştı. İfadenin satır aralarında çarpıcı detaylar saklı. Tuncay Soner, Gülistan Doku'ya ait sim kartı ihraç polis Gökhan Ertok'a verdiğini itiraf etmişti. Soner, Ertok'un sim kart bilgilerini sildikten sonra bana gönderildi iddiasına cevap verdi.
1: Bu iddiaya kesinlikle katılmıyorum. Böyle bir şey söz konusu değildir. Bu tamamıyla iftiradır. Ben böyle bir şey yapmadım.
0: Gökhan Ertok, Gülistan'a ait konum bilgilerini de valiye bildirmişti. Savcı konum bilgisini neden adli makamlarla paylaşmadınız diye sordu.
1: Tamamen insani bir yaklaşım gösterdim. Başsavcıya Ankara'da teknik bir eleman var. Belki ortaya bir şey çıkartabilir diye konuştuğumuzu anımsıyorum. Emniyet, jandarma ve AFAD görevlilerine Ankara'dan bir bilgi geldi. Bu konumlarda olabilir diye söylediğimi anımsıyorum.
0: Soner'e gizli tanığın polis Hakan Y'ye kamera kayıtlarının silinmesi talimatı verildi iddiası da soruldu.
1: Hakan Y isimli bir polis tanımıyorum. Bu yönde talimat verdiğim kesinlikle yalandır, iftiradır. Katiyetle böyle bir talimatım olmamıştır.
0: Ve barajda yapılan aramalar. İddiaya göre JAK personeli baraja şişe kapağı atmış, ertesi gün o kapak yine bulunmuştu. Yani baraj zorlu bir arama noktası değildi. Tüm bunlar valiye iletilmiş, iddiaya göre bunu söyleyen ekip Tunceli'den gönderilmişti. Tuncay Soner bu iddiaları da reddetti.
1: Bu konuda bir bilgim yoktur. Dalgıçlar bana da benzeri yorumlar yapıyordu. Aile ısrar ettiği için ben de bu şekilde ısrar ediyordum. Ailenin acısından dolayı işlemleri devam ettirdik.
0: Mustafa Türkay Soner, Gülistan'ın erkek arkadaşı Zeynal Abakaroğlu tanımadığını söylemişti. Ancak Tuncay Soner'in ifadesine yansıyan tanık beyanına göre valinin oğluyla Abakarov samimi arkadaştı. İkiliyi Gülistan kaybolduktan sonra kafede görmüştü.
1: Mustafa Türkay evladımın Zeynal'la asla bir bağı yoktur ve tanımaz. Bundan net eminim. Bir iki kafeye gitmiş olabilir ama asla tanımaz. Çalıştığı yerde denk düşmüş olabilir.
0: Tuncay Soner'e Gülistan'ı oğlunuz mu öldürdü sorusuna yöneltildi. Soner'in yanıtı çirkin bir iftira oldu. Araç içi kamerasına yansıyan kişinin Gülistan olduğu iddia ediliyor. Soner'e bu kişinin Gülistan olduğundan nasıl emin oldunuz diye de soruldu. Tutuklu vali araç sahibini tanımadığını iddia etti. Konuyla ilgili bilgisinin olmadığını söyledi. Hadi.
2: Bir süredir sağlık sorunları yaşayan sanatçı Tülay Özer 79 yaşında hayatını kaybetti. Aynı zamanda Zerrin Özer'in de ablası olan sanatçı son yolculuğuna uğurlandı.
3: Hani büklüm büklüm.
0: Büklüm büklüm, ikimiz bir fidanız ve daha niceleriyle gönüllerde yer edindi. Sanatçı Tülay Özer 79 yaşında hayata veda etti.
4: İnsan olarak çok güzel bir insandı. Kalbi, yüreği çok güzel. İşte Allah mekanını cennet etsin. Üzülmemek elde değil.
0: Müzik dünyasına 1972 yılında adımını attı. İlk 45'liğini 2 yıl sonra Gel Artık, Niye Çattın Kaşlarını ismiyle çıkardı. İkimiz Bir Fidanız şarkısıyla tanındı. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Türk pop müziği sanatçısı Tülay Özer 79 yaşında hayatını kaybetti.
5: Uzun süredir zaten diyaliz hastasıydı annem. Bir 50 gündür de başka bir sebepten dolayı bir hastane sürecimiz vardı. Beyin kanaması oldu ani. Onun sonucunda vücut dayanamadı artık.
0: Tülay Özer için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze namazı düzenlendi. Törende sanatçı dostları ve sevenleri ailesini yalnız bırakmadı.
6: İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız diyor ya, o daldaki şarkılar, o daldaki çiçekler hep meyve versin istiyoruz. Devam etsin istiyoruz. Güzel insandı. Allah gani gani rahmet eylesin.
0: Ünlü şarkıcı Zerrin Özer araç içinde tören yerinde bir süre bekledi. Ancak sağlık sorunları nedeniyle törene katılamadı. Tülay Özer kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ara tatillere ilişkin açıklama yaptı. Kasım ve Nisan aylarındaki birer haftalık ara tatillerin kaldırılarak yaz tatiline eklenmesinin gündemde olduğunu duyurdu.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ara tatillerin kaldırılabileceği sinyalini verdi. Okulların geç açılıp erken kapatılması gündeme gelebilir dedi.
7: O ara tatilleri kaldırdığımızda çocuklarımızın eğitim öğretim hayatı 2 hafta uzamayacak. Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, Haziran ayındakini biraz daha

0: erken almış olacağız ve böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar.
1: Bakan Tekin, St. Petersburg ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının benzerlerinin yaşanmaması için yeni eğitim-öğretim döneminde yeni tedbirlerin alınacağını duyurdu.
0: Adı ne olursa olsun, okul polisi veya başka bir isim. Eğer bir polis olacaksa bu polisin formasyonu itibarıyla bu konularda eğitilmiş kişilerden seçilmesi ve farklı bir kadro ihdas edilmesini savunuyoruz. Davranışları, ilgi alanları, belki dikkatleri ona odaklanmış bir biçimde yetişen bir ekip olsun.
1: Bakan Tekin'in gündeminde 12 yıllık zorunlu eğitim süresi de vardı. Ben bu zorunlu eğitim yaşının uluslararası göstergelerde dikkate alınarak tartışılması gerektiğini söylüyorum ifadesini kullandı.
2: Mayıs ayıyla birlikte baharın son ayına girdik ama adeta kış geri döndü. Bazı kentlerde yüksek kesimlere kar yağdı.
1: Mayıs karı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Kar yağışını görenler şaşkına döndü.
3: Şu anda çok şaşırdım çünkü yazdan sadece bir ay uzaktayız ve kar yağıyor. Çok garip bir durum.
1: Burası Kocaeli'nin 1400 rakımlı Kuzu Yayla Tabiat Parkı. Mayıs ayında etkili olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.
4: İstanbul'dan geliyoruz. Aslında birkaç hafta önce böyle bir bungalova, sıcak havada bir gideriz bahar başlangıcı niyetiyle buradan bir bungalov tatili almıştık. Ama bize de sürpriz oldu. Geldik, aşağıda yağmurlu bir hava vardı. Yukarıya çıktık. Mayıs ayında karı gördük.
5: Mükemmel bir manzarayla karşılaştık. Aşağıda hiçbir şey yok aslında.
1: Burası da Sivas. Koyulhisar ilçesine bağlı bazı köylerde gece havanın soğumasıyla birlikte kar yağışı etkili oldu.
6: Biz baharı beklerken kar yağışıyla, kar sürpriziyle karşılaştık.
1: Yozgat'ta da benzer manzaralar vardı. Kar yağışıyla birlikte çiçek açan dallar da beyaza büründü.
7: Yozgat bizi yine şaşırttı. Mayıs'ın ikisi bugün. Çok güzel bir sabah karla uyandık.
1: Sakarya'nın yüksek kesimleri de beyaz örtüyle kaplandı. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.
2: Kahramanmaraş'ta arkadaşlarıyla şakalaşırken attığı torpille orman yangınına neden olan sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Hapis cezasıyla birlikte sanığın tekrar ağaçlandırma maliyeti olan yaklaşık 44 milyonluk para cezasını da ödemesine karar verildi.
8: 28 Temmuz Pazar saat akşam saat 8.30 civarı şu an. Yangın hala devam ediyor. Yerleşim yerlerinde bir sıkıntı olmadığını biliyoruz şu anda. Can kaybı yok.
1: Fırlattığı torpili ormanı yaktı. Ağır ceza mahkemesinde yargılanan sanığa 5 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme tekrar ağaçlandırma maliyetinin de sanıktan tahsil edilmesine karar verdi. Tarih 8 Temmuz 2024. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde ormandan alevler yükseldi. 200 personel yangını 18 saat sonra kontrol altına alabildi. Yangın söndüğünde 697 futbol sahası büyüklüğündeki 92 hektarlık Kızılçam Ormanı küle dönmüştü. Yapılan incelemede yangına bölgede piknik yapan MS'nin şakalaşırken attığı torpilin neden olduğu anlaşıldı. MS hakkında dava açıldı. 2 yıl süren davada karar çıktı.
9: Sanık tutuksuz olarak yargılandığı mahkemede yangına sebebiyet vermek suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
1: Mahkeme heyeti yangının faturasını da sanığa kesti. Yeniden ağaçlandırma maliyeti olan 43 milyon 752 bin liralık kamu zararının da MS'den tahsiline karar verdi.
2: TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde uyarılarda bulunduğu yüksek nakit dolaşımı sahte para riskini artırıyor dedi. Kurban pazarlarında denetimlerin artırılması gerektiğini belirtti.
10: İstanbul'da 500-550 dolara kilogramı büyük başın. Yine küçük başlarda da 25 ile 40 bin arası. Yanınızda o miktardaki paraları taşırken de büyük risk.
1: Kurban pazarlarındaki sahte para ve dolandırıcılığa karşı uyardı. Sahte para yüzünden kimsenin emeği zayi olmamalı dedi.
10: Hayvanları emanet edilirken ki sağlıklı bir şekilde emniyet ettiğiniz insanların kimlikleri vesairelerini de kontrol etmek lazım.
1: TES Genel Başkanı Bennevi falan döken, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban pazarlarında yaşanabilecek risklere

0: karşı açıklama yaptı.
1: Herhangi bir kapkaççının, herhangi bir yan kesiciyle karşılaşmada inşallah ki bu Kurban Bayramı'nın güzel şekilde geçirmenize neden olacak. Bu tür kalabalık alanlara girip çıkarken de emniyetli bir şekilde, hatta yanınızda çocuğunuz, eşiniz, arkadaşınız böyle kontrollü bir şekilde bu para sayma olayına güvenilir olmayı kontrol etmek lazım.
0: Palandöken, kurban pazarlarında denetimlerin artırılması gerektiğine dikkat çekti.
1: İlde, ilçede, kurban pazarlarındaki esnaf sanatkarların kimlik belgeleri olanlar tercih edilirse otokontrol sistemi olmuş olur. Emniyet güçleri, aynı şekilde yaya yönetimleri, zabıta denetimleri, bu hijyen bakımından da hem kontrol, sağlıktan da kontrolleri önemli.
2: İstanbul Ticaret Odası Nisan ayında fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. Listenin tepesinde %50 artışta domates var. Peki pazar tezgahlarında durum nasıl? Sebze ve meyvelerin fiyatlarını görmek için gelin semt pazarına gidelim.
3: Domates 100-130 lira en düşük. Yani bayağı bir pahalıdır.
4: 120-110 daha aşağı yok.
5: Pahalı mı domates?
4: İlla ki mevsimine göre.
0: Domatesin fiyatı Nisan ayında %50 arttı. Tezgahlarda kilosunun 100 liranın altında bulmak zorlaştı.
6: Salatalık inmiş de domates falan pahalı, meyveler pahalı.
0: İstanbul Ticaret Odası Nisan ayında İstanbul'da fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. Zirvede domates yer alırken onu yaklaşık %17 artışla sivri biber takip etti.
5: Açıklanan rakamlara göre Nisan ayında İstanbul'da fiyatı en çok artan ürün domates oldu. Pazar tezgahında kilosu ise 100 lirayla 150 arasında değişiyor. İndirime giden ucuzlayan ürün ise patlıcan oldu. Pazar tezgahında kilosu 35 lira. Pazar ne kadar patlıcan?
4: 30-35 lira.
5: Pahalı mı şu anda?
4: Normal.
7: Patlıcan şu anda zaten kimse yemiyor. O kadar bollaştı.
5: Pahalıydı.
7: O zaman 200 liraydı. Herkes yemiyordu.
5: Fazla ne kadar almıştınız patlıcan?
6: O da 200'e falan çıkmıştı en son.
7: Biberler düşük. Halde 15-20 lira.
5: O kadar. Fiyata ne kadar?
7: 50 lira.
4: Kıvırcık 60 et. Geçen hafta oranla iyi.
5: İyi mi? Geçen hafta ne kadar?
4: 90-100'dü.
7: Marullar şu anda bol bereket. Geçen hafta 80'di, bugün 60.
0: Nisan ayında çilek %27 ucuzladı. Fiyatı düşen bir diğer üründe fasulye oldu.
7: Havasınıca toprak kaynıyor, bereket geliyor. Domates Allah'ın izniyle çarşamba itibaren domates 60-70 arası.
2: Süper Lig'e çıkan ikinci takım belli oldu. Diyarbakır takımı Ahmetspor tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek. Diyarbakırlı taraftarlar bu başarıyı coşkuyla kutladı.
8: Diyarbakır'ın dört bir yanında coşkulu kutlamalar vardı. Ahmetspor deplasmanda karşılaştığı Iğdırspor'la 3-3 berabere kalarak Süper Lig'e yükseldi.
9: 16 yıl sonra Diyarbakır takımlarından bir tekrar Süper Lig'e çıktığını söyleyelim. En son 2009-2010 sezonunda Süper Lig'de oynuyordu Diyarbakırspor.
8: Ahmetspor tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek. Ahmetspor'un bu başarısı Diyarbakır taraftarının 16 yıllık Süper Lig hasretini sonlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Süper Lig'e yükselen Ahmetspor'u tebrik etti. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda önümüzdeki sezon Diyarbakır'ımızı Trendyol Süper Lig'de temsil edecek olan Ahmetspor'u, tüm camiasını ve Diyarbakırlı kardeşlerimi yürekten tebrik ediyor, başarılar diliyorum dedi.
2: Roketsan tarafından geliştirilen yönlendirilmiş enerji silah sistemi Alka, atışlı test faaliyetlerinde hava hedefini tam isabetle vurdu. O anlar Roketsan tarafından saniye saniye paylaşıldı.
0: Gökvatanda kuş uçurtmayacak. Çelik kubbenin kritik unsurlarından Alka yeni bir başarıya imza attı. Hava hedefini tam isabetle vurdu. Roketsan tarafından geliştirilen yönlendirilmiş enerji silah sistemi Alka, mini mikro İHA ve drone tehditlerini elektronik karıştırma ve lazerle etkisiz hale getiriyor. Yüksek teknolojili bir savunma sistemi olan Alka, 750 metre ila 1500 metre menzile sahip. Savunma sanayi açısından önemli özelliklere sahip olan Alka, gerçekleştirilen atışlı test faaliyetinde hava hedefini tam isabet

0: kuvvetle vurdu. Alkan'ın etkisiz hale getirdiği İHA'nın yere düştüğü o anlar saniye saniye kaydedildi. Test atışının videosunu Roketsan Genel Müdürü Murat II. Sosyal medya hesabından paylaştı. II. Gökbatanımızın güvenliğini en üst seviyeye taşımaya devam edeceğiz dedi.
1: Yönlendirilmiş enerji silah sistemimiz ALKA, gerçekleştirilen atışlı test faaliyetinde hava hedefini etkisiz hale getirerek kritik bir başarıya imza attı. Geleceğin savunma teknolojilerini yerli ve milli imkanlarla geliştirerek gökvatanımızın güvenliğini en üst seviyeye taşımaya devam edeceğiz.
0: Roketsan'dan yapılan paylaşımda ise asimetrik tehditlere karşı maliyet etkin çözümler sunuyor, sınırlarımızı daha güvenli kılmaya devam ediyoruz denildi.
2: Bu gelişmeyle haber bültenini noktalıyoruz. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Anlamak için soran program gerçek fikrinden herkese merhaba. İran teklif sundu. Trump beğenmedim dedi. ABD ve İsrail bölgede yığını arttırdı. Artık tek seçenek savaş mı? Tartışacağız, konuşacağız. Tıkanan Hürmüz küresel enflasyonu tetikledi. İran'da isyan planlayan ABD kendi kendine küresel isyana mı yol açacak bu gidişle? İran'da bir isyan çıkmadan. Trump'ın dünyaya karşı başlattığı ticaret savaşı dolardan kaçışa mı sebep oluyor? Petrodolar düzeni petroyuana mı dönüyor? Ve transatlantik gerilim yeni bir boyuta mı taşınıyor? ABD Almanya'dan asker çekmeye hazırlanıyor. Sırada hangi ülkeler var? Başka yerlerden de ABD asker çekecek mi? Bunların hepsini tartışacağız. Peki kimlerle? Nalan Yazgan gazeteci. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Ve dış politika yazarı gazeteci Nedret Ersener. Hoş geldin Nedret. Doktor Özgür Tör, emekli Tuğgeneral Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim yayınlar.
0: Şimdi şöyle, ben arkadaşlardan bu grafiği istiyorum. Bayen'in petrol tankeri kaçırıldı haberi. Reuters'a referansla veriyoruz. Sadece Reuters'a da referansla değil, Özgür Bey'i de almak isterim.
2: Ne demek?
0: Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu limanı da körfez şeyi bypass eden liman diye konuşuluyor Hürmüz'ü.
2: Evet.
0: Yola çıkan
3: şuradaki liman, yani Umman'dan,
0: evet.
3: Umman üzerinden geçip şuradan çıkan.
0: Yani Bayen'in kritik bir limanı o. Yani Hürmüz'den yırtıyor o liman sayesinde. Evet. Oradan çıkıyor başlangıç. O güzergahı bize bir anlatır mısınız? Nasıl bir güzergahla gelmiş? Burada arkadaşlar şey yapmış ama göstermişler.
3: Güzergah, fakat buradaki bypasslar, hem Suudi Arabistan hem buradaki Kızıldeniz'e akan bypassları, yani boru hatları, o bütün o Basra Körfezi'nden çıkan miktar bir kere taşıyamıyor. Düşük bir oranı taşıyor. Bunu geliştirmeye çalışıyorlar. Bunu öncelikle söyleyelim.
0: Tamam.
3: Tabii kaçırıldığı, eğer iddiası doğruysa, yani normal rotasında gelirken Yemen

0: istikametinde kaçırıldıysa,
1: yani birinci Yemen, basamak
0: Somali korsanlar,
1: yola çıkış, evet, şurada. Evet. İkinci basamak kaçırılma anı.
0: Yani burada Somali diyoruz ama kaçırıldığı nokta, hı hı, eğer burası doğruysa, yani Yemen üzerindeki bazı unsurlardan mı yoksa onunla koordine Somali mi, onu bilemiyoruz. Ama hı hı, benim aklıma şöyle bir senaryo da geliyor. Şimdi bu tankerin rotasına baktığımız zaman ne konuşuluyordu? İran açıklaması vardı. Bab-ül Mendeb de kapatılabilir.
1: Evet. Aynen. Şimdi, öyle.
0: Ya bunun bir öncü emaresi, önlük bir faaliyet midir? Ya da tam tersine sahte bayrak harekatıyla buraya bir deniz gücü dışarıdan abluka için yapılan bir hareket midir? Bunu henüz anlamamız zor. Çünkü ne olayın netliği var. Yani doğru mu yanlış mı? Tamam, Reuters boşu boşuna bir şey söylemez belki ama netice itibariyle bunu kim kaçırmış?
1: Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları tarafından yayınlanan resmi bir şüpheli faaliyet uyarısı var.
0: Şüpheli faaliyet, evet.
1: Olayın niteliği, bir dökme yük gemisinin kaptanı Yemen'in El Mukalla şehrinin yaklaşık 84 deniz mili güneybatısında şüpheli bir yaklaşımla karşılaştıklarını rapor ediyor. Gemiye yeşil gövdeli bir sürat teknesi ve ona eşlik eden beyaz bir balıkçı teknesi yaklaşık 500 metre kadar yaklaşıyor. Uyarı tarihi 2 Mayıs 2026, yani bugün. Tavsiye, bölgeden geçen diğer gemilere dikkatli olmalı ve herhangi bir şüpheli durumu derhal bildirmeli çağrısı da bulunuyor.
0: İşte burada ben
2: gemi benim de diyor mu Birleşik Arap Emirlikleri?
1: He?
2: Gemi benim diyor mu ki?
1: Yok, henüz Birleşik
2: Arap Emirlikleri. O da belirsiz bence. Yani.
1: O da belirsiz.
3: Burada
1: o
3: da belirsiz. Çok kötü ben yani, kat.
1: İddia şu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin limanından kalktı.
2: Tamam.
3: Ben bir katkı sunayım mı?
1: Lütfen.
3: Şimdi biraz geç şey yaptım. Togo bayrağı taşıdığı iddia ediliyor. 8 gün önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin limanından yola çıkıyor. Sonra Dibbe ve Acman'a vuruyor. 2 tane limana giriyor Birleşik Arap Emirlikleri'nden. Sonra Yemen'in o bahsedilen kısmında Yemen'e doğru yol alıyor. Mukalla şehrinin çevresine ulaşıyor. Geminin mülkiyeti Şarika'daki serbest bölgeye kayıtlı Royal adlı bir şirkete ait. Ve dolayısıyla da burada arkadaşların söylediği şu. Şu an bölgede gemiyle ilgili korsan mı başkaları mı net değil ama sigorta primleri artırıldı.
1: Esas şey mi? Evraka mı sendeki gemide?
3: Evet, evet.
1: Çünkü bendeki notlarda burada yazıyor. Bayrak Marshall Adaları.
3: Burada sende Togo. Togo'da olarak söyleniyor.
1: Ham petrol tankeri yaklaşık 2 milyon varil kapasite var.
0: Şimdi burada ilginç olan şey şu. Somali'ye getiriliyorsa bir kere Somali'den çıkan teknenin buraya, o küçük teknenin menzil olarak ulaşması çok zor. Burası kısa gibi görünüyor ama çok ciddi bir mesafeden bahsediyoruz. Bu birincisi. İkincisi, kaçırıldığı yer Yemen yakınları. Buranın deniz yetki alanlarına yakın bir yer. Dolayısıyla bu da ilginç çıkarcı diyor. Eğer gemi Somali'ye götürülüyorsa bu çok mantıklı da gelmiyor. Normal şartları buradan olan bir grup bunu buraya götürür. Efendim, buradan geldiyse oraya nasıl geliyor?
1: Bir sahte bayrak kokusu
0: olabilir. Yani siz, bunun çok ayrıntılarını, bunun şöyle bir sonuç çıkabilir burada. Yani nasıl şuradaki bir ablukadan bahsediyorsak, burada da yakında Amerika Birleşik Devletleri veya işte ne diyelim, bir batılı bazı güçlerin uygulayacağı bir kontrollü geçiş. Biz bunu daha önce Somali korsanları üzerinden görmüştük. Yani senaryo bazen benzerlik arz ediyor. Ama bu gerçek bir kaçırma da olabilir. Yani bu şimdi petrol fiyatlarının artması münasebetiyle.
1: Nevzat'ın orada altın çizdiği böyle
3: sigorta
1: filmin ile ilgili boyutu da bir şey olabilir mi? Senin yorumun ne Nevzat?
0: Londra bağlantılı bütün sigortacı ve bir şirket değildir o. Bir çeşit şey düşünün. Kooperatif gibi düşünün. Yani böyle bir olay olduğu zaman zaten şeydeki sigorta fiyatları hep arttı, önümüzde hatta vermiyorlar, sigortalamıyorlar gemileri. Bir sigortasız gemi de çok büyük bir maliyet. Yani bir kaza olduğu zaman, battığı zaman 2 milyon varilden çok geminin kendi maliyeti ondan fazla. Dolayısıyla eğer burada da benzer bir hareketlenme operasyon varsa sigorta fiyatları artar. Bu da navlun piyasasını artar. Bu ne olur? Bütün dünyadaki tekrar, çünkü burasıyla burası çok ticarette önemli bir mevkiden bahsediyoruz. Çok ciddi fiyat oynamalarına devam edebilir. Nereden görmüştük buna benzer bir şeyi? Direkt bununla alakalı değil ama bir tane tanker, daha doğrusu konteyner tankeri, öyle söyleyeyim, konteyner gemisi. Konteyner gemisi 3 gün Süveyş kanalını orada kapattı. Acayip navlun fiyatları çok artmıştı. Yani her şeye zam gelmiş.
1: Peki şimdi bir parametre daha var. Yani aslında biz bu konuyu akışa alırken baktığımız şeylerden bir tanesi de şuydu. Nedret, şeye ne dersin? Şimdi Baye'nin geçmesi burada. Yani daha yeni OPEC'ten ayrılmış olan Baye.
2: Ha, direkt bağlayabileceğiz mi?
1: Baye OPEC'ten ayrılınca hani seni kurtlar kaptı gibi bir şey mi? Böyle bir boyut olabilir mi? Yani bunu bir sigorta parantezi
2: yani
1: var.
2: Yani OPEC bir yani Birleşik Arap Emirlikleri ve OPEC Plus bağlantısı çok önemli ama bunu tam oraya bağlayabilir miyiz? Emin değilim ben.
1: Hmm.
2: Yani üzerine gelmiş olmasından hani huylanmamız normal. Ama bu çok daha büyük bir iş. Kaldı ki mesela Somali meselesini ben şöyle de bakıyorum. Somali mesela OPEC içinde de bir sorundu aslında. Hmm. Yani mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC'ten ayrılma sebeplerinden ikinci, üçüncü nedenlerden birisi de Suudi Arabistan'la yaşadığı problemler. Somali bunlardan biri. Onlar mesela Somali'de iki ülke hükümeti kendi taraflarına çekerek bir diğerine karşı da dolduruşa getiriyorlardı. Ama bu buna direkt bağlanır mı biraz zor gözüküyor. Bir de tabii şeyi anlayalım bir önce. Çünkü üstüne yani ele geçirenlerin kimliği de meçhul.
1: Hı hı, hı.
2: Sadece söylenen silahlı bir grup.
1: Ve Somali'ye çekilmiş olması.
2: Evet.
0: Bir İddia. Tek şöyle sizin söylediğiniz yani hiç bu ihtimalleri konuşuyoruz. Şimdi
1: tabii
0: net bir şey söyleyemiyoruz. Şu liman teyit etmem lazım ama şimdi Yemen deyince iki tane Yemen var aslında. Hı. Yani Husiler daha batı tarafında, bu taraf Suudi Arabistan'a daha yakın olamıyor. Eğer öyleyse bunu teyit etmemiz lazım. Eğer öyle ve buradan bir operasyonel bir faaliyet olduysa o zaman bu OPEC'te olan bağlantısı konusunu da bir
1: anlam ifade edebilir.
0: İfade edebilir ama bunların tamamı bir an söylediklerimizin tamamı bir fikir yürütmedir.
1: Bununla bir akıl yürütme,
0: biraz
1: doğru.
0: Biraz daha elimize bilgi ihtiyacı.
1: Peki şimdi hani korsanlık deniz korsanlığı deniyor ya. Gerçek korsan kim? Denizde gerçek korsan kim diye soruyorum. Çünkü Trump'ın ilginç bir konuşması oldu. Arkadaşlar da onu hazırladılar. Bir verirlerse hem önce o konuşmayı dinleyelim. Trump kendi ağzıyla ABD'nin korsanlık yaptığını söyledi. Yani burada bahseden korsanlığı buradaki korsan itirafına bir bağlayalım. Evet, buyurun.
4: And there was no response. Turn your ship around. Evacuate your engine room immediately. And you see all these guys running out of there. Now, they're 5 miles away. And one shot into the engine room, blew up the engine room. The ship stopped. They used tugboats. And then we landed on top of it. On top of everything else, we then land on top of it. And we took over the ship, we took over the cargo, took over the oil. It's a very profitable business. Who would have thought we were doing that? We're like pirates. We're sort of like pirates. But we're not playing games, because, you know, for 47 years, Iran has been pushing everybody around. They're the bully. And...
1: Yani korsanlar gibi.
2: ABD başkanını mahcup edecek değiliz. Biz korsanız diyorsa...
1: Korsandır.
2: Saygı duymak lazım.
1: Ne dersiniz Nalan Hanım?
5: Yani hani Trump büyük bir keyifle söylüyor bunu.
1: Büyük bir coşkuyla da alkış alıyor.
5: Evet ya, evet yani söylemesi ayrı bir olay. Bir de oradakiler tarafından alkışlanması da yani bir devlet başkanının bu böyle hani biz korsanız deyip keyif alması. Oradakilerin de alkışlayıp destek vermesi hani.
1: O meşhur Hollywood filmi
5: sonra
1: vardı
5: da İran'a
1: ya.
5: Bully diyor yani İran asıl işte zorbalıyor bizi falan diyor. Ama tabii ki burada gerçek Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in zorbalığı.
1: Makine dairesini vurduk. Geri dönün dedik. Bir de bu tabii ablukaya olan bir övgü de aynı zamanda. Çünkü bütün yatırımını ablukaya yaptı şey.
5: Şimdi Trump. Kozu o. Evet,
1: şimdi kozu o.
5: Elindeki en büyük
1: gemiyi
5: kart.
1: Vurduk, çıktık. Hatta bu da bu korsanlığın görüntüsü değil mi? Yani o gemilere...
0: Daha uzak mesafeden de vurabilirdi. Yani o yeni mesela teknoloji toplanışı çok basit bir...
1: Şu görüntüler aslında Trump'ın tam söylediği bu.
0: Evet.
1: Vurduktan sonra inme. Ne oluyor burada?
2: Yok yok diyor ki bir de indik. Şeye el koyduk diyor.
1: Petrole el koyduk diyor aynen. Korsanlık
2: karlı
1: işliyor. Çok karlı işliyor.
0: Evet.
1: Çok karlı işliyor. Bu da...
0: Şimdi burada tabii uluslararası hukuk açısından bakılırsa ne derler onu bilmiyorum. Ama güç odaklı yani uluslararası ilişkiler açısından baktığınız zaman, realizm tabanlı baktığınız zaman güçlü olan haklıdır. Bunu doğru o anlamda söylemiyorum. Şimdi burada şunu söylemek lazım. Amerika Birleşik Devletleri bu kadar büyük bir donanmayı niye besliyor diyelim? Yani niye ayakta tutuyor? Çok ciddi bir yatırım yapıyor. İşte de bunun için yapıyor. Oradaki korsanlık tabii...
1: Bu Amerika'nın indiği gemi.
0: Evet, o makine dersi vurduğu gemi mi yoksa başka gemi mi onu tam bilemiyorum. Ama netice itibariyle tabii belki gündüz vurdular, akşam indiler itibariyle. Ama şunu söylememiz lazım. Bakın İngiltere İspanya'yı savaşındaki mücadele

0: 1600'lerde şöyle tezahür ediyor. İngiliz gemilerine, yani donanmasına korsanlık görevi veriliyor. Bu artık yani yasal anlamında söylemiyorum ama yani İspanyol gümüş ve altın getiriyor özellikle Amerika kıtasından ve gemileri daha büyük. Hem şey taşımak için, hem malzeme hem insan için, tabii askeri gemi bunlar, kalyonlar. İngiliz gemileri bunlardan işte bir çıt daha küçük ama daha seri. Bunlarla bir çeşit böyle korsanlık modunda, İngiliz donanması değil, avlayıp durdurup Maldanlı'ya koyup olar. Yani bu tarihsel olarak Batı'da korsanlığı böyle
1: var.
0: Çok hani negatif bir bakış açısı olarak değerlendirmemek lazım. Bunu savaş tazminatı gibi diyor ki, ben orada o kadar askeri harcama yaptım diyor. Bunu söylerken doğru yaptığını söylemiyorum.
1: Peki burada bir gövde gösterisi de var mı? Hani bu görüntülere baktığınızda, o inmeler izlediğinizde, bir asker gözüyle bunu izlediğinizde, bu operasyonun bu şekilde kaydedilmiş olması, görüntülerin yayılmış olması, burada hani bir nevi bir gövde gösterisi, bir psikolojik üstünlük kurma çabası
0: mutlaka vardır. Ama bu çok zor değil. Yani o eğitim alanlar için, yani helikopterle oraya, bu deniz şartları da çok iyi, hava şartları da çok iyi. Bunu yapması, evet, bir gövde gösterisi ama çok yani zor bir hareket cinsi değil. Çünkü bir sivil gemi, yani bir savunması yok. Zaten makine idaresinden önce boşaltıyorlar, ondan sonra vuruyorlar. Hı hı. Buna bu şekilde bakmak lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin gene geçmişe baktığınız zaman, hem İngiltere'den başladım bir önce, deniz ablukası çok önemli. Kuzey-Güney Savaşı'nda Kuzey kazanıyor. Nasıl kazanıyor? Güney'i abluk altına, donanmasıyla abluk altına alıyor ve onun işte pamuk, şeker ihracatını baltalıyor, parasını kesiyor, yani kazanmasını, silah ithalatını baltalıyor. Ve bu sayede önemli bir katkıyla, farklı faktörler de var, kazanıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda gene benzer şekilde Japonya'yı, işte Almanya'yı hep böyle ablukaya alarak işte, kazanıyor. Dolayısıyla şimdi bunu da daha önce yaptığı bu ağır vuruzu ağır vuruzu değil de, ya biz ablukayla biz bu işi hallederiz'e doğru giden bir süreç var. Tabii istisnaları var, biraz onu konuşuruz, o B-1 uçaklarının getirilmesiyle ilgili. Burada ben çok böyle bir askeri, büyük bir askeri başarı görmüyorum ama şunu görüyorum. Yani taktiksel olarak baktığınız zaman büyük başarı ama stratejik olarak baktığınız zaman büyük bir donanmayı idame ettiren Amerika Birleşik Devletleri'nin realist perspektife baktığınız zaman güç odaklı. Diyor ki benim diyor kontrolüm, yani benim onayım olmadan gemiler rahatlıkla seyri sefer yapamaz diyor. Yani bunu güç gösterisi olarak koyuyor. Somali'de de işte bu Babil Mendeb, orada da hani kim kapatır? Şimdi İran ben kapattım diyor. Amerika diyor ki hayır ben kapattım diyor. Kim güçlü? Bunun ortaya çıkartacak bir güç gösterisi olarak, yani taktikten çok stratejik bir gövde gösterisi var. Peki bunu sadece İran'a karşı mı okumak lazım? Yoksa gelecekteki hep uzak doğuda savaş olacak diyoruz ya, ona mı bakmak lazım? Bak, Amerika'nın böyle üstleri var. Mesela Hiroşima ve Nagasaki atom bombası atmıştır. Japonya zaten teslim olacaktı.
1: Evet.
0: Bombayı Japonya'ya atmadı.
1: Dünyanın geri kalanına.
0: Özellikle Rusya'ya. Savaş sonrasında Rusya çok kuvvet çıktığı için, bak dedi, dur, benim elimde nükleer silah var, senin elinde yok. Sen dur dedi, çünkü onun daha fazla istekleri vardı. Burada verilen mesajı sadece böyle hani İran'a değil, bence işte uzak doğudaki veya dünyadaki Amerika Birleşik Devletleri arasında rakip olan ülkelere yönelik bir ablukayı, bak ben uygularım, istediğim gemiye el koyarım, petrolünü de alırım gibi bir mesaj olarak değerlendirmek lazım. Yani Mahan, Amerikalı bir deniz subayı, daha sonra amiral oluyor, deniz hakimiyet teorisini oluşturuyor. Bir konuda önce teorisi oluşturur, arkasından uygulaması gelir. Sonra Amerika dünyanın en büyük donanmalarından bir tanesini idame ettiriyor. Yani dünyada destroyer sayısı en fazla, uçak gemisi sayısı en fazla olan, deniz havacılığı en fazla olan Amerika Birleşik Devletleri. Bunu şimdi güç perspektifinde ben diyor kullanırım.
1: Peki, bu güç perspektifinin geldiği bir aşama. Şimdi bu abluka, Amerika'nın bulduğu bir aslında şey, bir formül. Çünkü ablukanın maliyeti günlük 60 ila 100 milyon dolar arasındaymış. Fakat savaşın maliyeti günlük yaklaşık 1 milyar dolar. Hani savaşmak yerine ablukayla İran'ı pes ettirmek daha ucuz. Tüccar Trump'a daha uyan bir şey. 10 kat daha düşük bir...
0: Baştan bunu ne yapmadığını tabii sormak lazım aslında. Yani baştan neden bunu? Savaş bakanına sormak lazım. Ona değil de
1: o
0: savaş...
1: zaman baştan niye bunu yapmadı sizce?
2: Çünkü bazı şeylerin susturulması gerekiyordu askeri açıdan. Onlar tamamlanmadan olmaz. Ama bu bizi şöyle bir tartışmaya da götürüyor. Mesela bu gerçekten

0: Amerika'nın dediği kadar İran'ı çökertiyor mu, dizlerinin üstüne çökertmiyor mu?
1: Abluka.
0: Mesela sen şimdi dedin, ben onu duymamıştım. Bu deminki 60 ne dedin?
1: 60 ila 100 milyon dolar dedim.
0: Şeye maliyet, ABD'ye
1: ABD
0: maliyeti.
1: maliyeti.
0: Şimdi Amerikalı uzmanlara göre şeye maliyeti, Washington'ın resmi söylemi dışında diyor ki 500 milyon dolara patlıyor günlük diyor İran'a. Amerikalı enerji uzmanları diyorlar ki yok öyle bir şey değil. Yani olsun olsun 150 milyon dolarlık falan bir şey.

0: için yani ne olacak ki? Hani zengin olduğu için ne olacak ki demiyoruz ama savaş şartlarında göze alabilecek. ABD'nin gideriyle kıyasladığında da zaten aradaki fark 70-80 milyon dolar gibi bir şey oluyor. Ama savaşa kıyasla, yani fiili savaşa kıyasla daha ucuz olduğu ortada. Ben hani şeyin o sırada ya biz bunu savaşla halledemiyoruz. Ablukayı mı, ablukayı mı düşünelim dediğini zannetmiyorum ABD'nin. Bunu bir faz olarak düşünüyor. Yani ikinci aşama.
1: Bir şey de var yani hani ilk başta direkt ablukayı alsaydı, Hürmüz'ü kapatan Amerika Birleşik Devletleri olsaydı çok büyük tepki olacaktı bütün dünyadan. Çünkü savaştan önce zaten Hürmüz açıktı. Şimdi önce İran kapattı, İran'ı suçladı, NATO'yu çağırdı, İngiltere'yi çağırdı, işte dostları, arkadaşları çağırdı. Sonra onlara bir atarlandı, kimse yardım etmiyor, oradan gelen petrol size gidiyor filan, aslında bizim de ihtiyacımız yok dedi. Sonra ablukaya aldı. Hani böylece bir psikolojik de bir savaş aslında yani. Yine burada hani İran suçlu. İran yüzünden şu anda orada aslında petrol geçmiyor diye. Yani direkt kapatsaydı küresel ekonomide bu işte her yerde benzinin pahalanması, işte helyumun olmaması vesaire, bütün bu oradan geçen komoditlerin dünyaya yayılamaması, tedarik zincirlerinin kırılmasının hepsinin suçlusunu şimdi İran olarak gösteriyor. İlk başta bunu yapsaydı o zaman ABD'ye olan tepki daha da artacaktı küresel olarak.
2: Ne dersiniz?
3: Şimdi önce şu şeyle ilgili, gemiyle ilgili söyleyeyim. Ciddi bir olay gerçekten. Sebebi şu. Şimdi Yemen sahil güvenliği ortak deniz gücüyle müdahale etmeye çalışmışlar ama gemi Aden'e doğru götürülen, daha doğrusu Somali sularına doğru götürülüyor. Şimdi burada iki şey ifade ediliyor. Birincisi, biraz sonra geleceğiz. Şimdi Hürmüz'ü İran resmi olarak hiçbir zaman kapattı mı? Hayır. Ama ne yaptı? Gemi trafiğini durdurdu.
4: Bizim kontrolümüzden geçen
2: yeni kurallar koyduk dedi.
3: Yeni kurallar ama yani resmi olarak şey yapmadı. Şimdi bu Aden Körfezi ile ilgili, Babil Mendap ile ilgili çok şey konuşuluyor ya. Şimdi burada bu korsanlık faaliyetlerinin artması durumunda hili olarak buranın geçişiyle ilgili ciddi bir sıkıntının oluşması, sigortaların artması ve dolayısıyla da burada tırnak içinde söylüyorum, belli bir gemi trafiğinin azalması mümkün olabilir. İki, zamanlama itibariyle söyledin, doğru. Yani Birleşik Arap Emirlikleri meselesinden ziyade bugün dünyanın en büyük taşıma şirketlerinden bir tanesi yeni rotasını açıkladı biliyorsunuz. Cidde Limanı üzerinden, Kızıldeniz'den yeni bir rota açıkladı ve bu rotaya uyacaklarını söyledi. MSC diye bilinen bir şirket, en büyük şirketlerden bir tanesi. Türkçe ifadeyle söyleyeyim. Dolayısıyla da burada üçüncüsü de çok ilginçtir. Son dönemlerde bu özellikle uluslararası basında Husilerle bu Şebap örgütü arasında bir işbirliğinden söz ediliyor. Özellikle bu deniz meselesinden benim çok dikkatimi çekmişti. Yani normalde ideolojik olarak birbirlerinden uzaklar. Fakat iş, tırnak içinde söylüyorum, Batı karşıtlığına geldiğinde birleşebilecekleri bir alan var ve daha da önemlisi ekonomik bir alan. Yani korsanlık Somali'de ciddi bir ekonomik alan. Biz 2012'de ilk gittiğimizde o dönemlerde falan böyle anlattıklarında falan ciddi bir sektördü. Yani
1: Trump özeniyor o yüzden.
3: Evet evet, ciddi bir sektördü. O nedenle gemi işini öyle koyayım. İkincisi, bu abluka meselesinde bence Amerikalılar ilk başta niye bunu koymadılar? Çünkü ilk başta Amerikalılar İran'ın bu hamlesini görmediler. Dolayısıyla da aslında Amerikalılar İran'ı taklit ediyor dersem yanılmış olmam. Sebebi şu. Şimdi birincisi, bu ablukayı ortaya koyduğunda Amerikalılar ne diyor? İran'ın depolama kapasitesi çok fazla yok ve dolayısıyla en fazla 2 hafta durabilir. 2 hafta sonra bu depolama kapasitesi olmadığı için kuyuları durduracaklar ve dolayısıyla da burada ciddi zarar vuracaklar. Peki bunu kim yapmıştı? Bunu esasında İran Körfez'deki depolama kapasitelerini gördüğü için aynı yolu izlemişti. Ve şimdi Amerika Birleşik Devletleri İran'ın Körfez'e karşı kullandığı kartı İran'a karşı kullanıyor.
2: Bir ekonomik satranç mı oynanıyor burada?
3: Tabii, bir o. İkincisi de...
2: Üç nolu grafiği alalım, Nevzat'ı da buraya alalım.
3: Ablukayı kaldırma sebeplerinden bir tanesi, durdurma sebeplerinden bir tanesi şu. Amerika Birleşik Devletleri İran ne zaman ki buradaki petrol ihracıyla ilgili yuan'ı ve riyali ortaya koymaya başlayınca kendi sistemiyle ilgili bu para transferi meselesini, kripto dahil. Ha, şurada bir bilgi söyleyeyim, çok ilginç bir bilgi. 3 gün önce İranlılara bunu teyit ettirdim. Dedim ki ya bu Amerikalılar diyorlar ki enteresan bir yaptırım uyguluyorlar size. Sizin hayır şirketleriniz var. İşte böyle belli şirketler, mesela adam sosyal sorumluluk projesi gereği işte kuyu açıyor, insani yardım. Bir kısım bu gemi sahipleri aslında parayı oraya gönderiyor. Amerika Birleşik Devletleri dedi ki bu bile, bunu açıkladılar, bu bile artık yaptırım meselesi. Ve dolayısıyla ne kripto, ne bu yardım örgütleri üzerinden, ne de bu paralar üzerinden.

0: üzerinden herhangi bir sistemin oluşumuna izin vermiyor. Avrupa'yı aslında tutarak petrol ticaretini kesiyor. Yani kendisi dışında kestiği petrol ticaretini hiçbir şekilde petrodolar alternatif olmayacağı için iki şekilde bunu tutuyor. Ama şunu çok net görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın yaptığının başarısını görünce, yani Körfez'de bunu gördü. Şimdi Körfez'de o depolama alanı olmadığı için. Mesela çok ilginçtir, Kuveyt yanılmıyorsam çok uzun süren işgalden sonra ilk defa 1 gram ham petrol satamadı. Yani Nisan ayında Kuveyt'ten 1 gram ham petrol çıkmadı. Mesela bu korkunç bir şey. Yani Kuveyt açısından, Körfez açısından korkunç bir şey. O nedenle Amerika Birleşik Devletleri şöyle saha gerçekliğine bakıyor. O saha gerçekliği üzerinden kademe kademe. Yani ortaya yeni bir şey çıktığında o ortaya çıkan şeyi kendi lehine nasıl döndürebilirim sorusunu Körfez'deki, Hürmüz'deki bu ablukayla aldı. Son şunu söyleyeyim. Çok tartışmıyoruz ama evet, İran dayanır. Irak savaşında da eski şeyde de çok dayandı. Fakat artık bu eski şartlar olmadığı için, yani o İran-Irak savaşı olsun, diğer ambargolarda olsun, petrol meselesinde daha farklı bir ulusal bilinç vardı. Orada hiçbir sıkıntı yok ama şimdi bunu çok uzun süre devam ettirebilirse Amerika Birleşik Devletleri, İran içerisinde kendisine göre, tırnak içinde söylüyorum, bir huzursuzluğu artırabileceğini, yani o İran sokaklarını harekete geçirmeyi siyasi olarak yapamadığı için belki ekonomik olarak bunun yansımasını görmeye çalışıyor. Fakat şey kısmı da şu, çok ilginçtir. Yani biz hep söylüyorum, petrol 100 doları aşıyor, 114-118'e gidiyor. Normalde onun yukarı çıkmasını bekliyorsunuz bu atmosfer içerisinde. Ama Trump muhakkak suretle bir şey söylüyor ve yine 104 bandı, 108 bandında o petrolü tutmaya çalışıyor. İki gündür yine aynı şeyi görüyoruz. Yani iki gündür gördüğümüz şey 116-118'e giden bir petrol vardı. Ben hatta arkadaşlara söyledim.
1: 126'yı gördü galiba.
0: 118'i ben hatırlıyorum. Yani mümkündür. Dedim ki ya Trump kesinlikle müdahale eder.
1: Perşembe 126'yı gördü.
2: Stratejik rezervleri tabii devreye sokuyorlar bütün ülkeler. Ama bunun da bir limiti var. Yani buradaki arz sıkıntısı devam ettikçe, azaldıkça. Yani o bypass'ta dedik ki onlar çok küçük. Ve hemen çok aynısını oluşturuyor. Kürmüz'ün etkisi olacak bypass'ları oluşturmak belki 5 sene sürer. Hemen olmaz. Onu inşaatçılar daha iyi bilir. Bunu sağlayamadıkça dediğiniz doğru, o müdahale ediyor ama bir noktadan sonra o müdahale
0: işte onu da
2: şeyini kaybeder.
0: Kırılma noktası, Trump'ın kırılma noktası içerideki galon fiyatları. Yani Trump normalde uluslararası piyasada para kazanabilir, uluslararası piyasada bunları verebilir ama ABD toplumunda galon fiyatları çok ciddi artmaya başladığı için ve Trump da bunu gördüğü için bu bir kısmı. En son şunu söyleyeyim, ABD tarihinde ilk defa borcun gayri safi milli hasılayı geçtiğini görüyoruz. Şimdi uzmanlar diyorlar ki bu sürdürülebilir bir şey değil. Yani her 4 dolardan birinin faize gitmesi vesaire falan. Yani düşünün, sizin 100 liranız var, 109 lira borcunuz var. Ve bunu bir şekilde karşılamanız lazım. Formül bu mu? Formül bu değil. Çok açık söyleyeyim, formül bu değil. Uzun vade içerisinde Trump'ın bence en büyük sıkıntısı bu iki şeyi halledebilmesi. Yani bir, 100 dolar borcunuz, 100 dolar geliniz varsa 109 dolar borcunuz var. Bunu bir denkleştirmesi lazım. İki, ABD toplumuna yerel bu ara seçim öncesi galon fiyatlarını durdurması lazım, düşürmesi lazım. Ha, bir şey yapıyor, onu da hakkını verelim, bir şey yapıyor. Japonya gibi ülkeler tarihinde ilk defa, yani tarihinde ilk defa demeyelim ama uzun süre sonra ilk defa Amerika Birleşik Devletleri'ne petrol alıyorlar. Büyük tankerler oraya doğru gitmeye başladı. Hani bir kısmı o tedarik zincirini oradan almaya çalışıyor. Fakat gerçekten hani ben sonuçta fırıncılıktan gelmeyeyim. Yani benim fırıncı aklım Trump'ın bu işi böyle başaramayacağını söylüyor. Uluslararası ekonomistler de bu işi...
1: Bu çizdiğin çerçeve, daha somut rakamlar üzerinden bakalım mı?
0: Olur.
1: Yanımıza da gelirsen iyi olur. Hatta belki bunu Özgül Bey ile birlikte anlatırsınız. Nedet Bey ve Nalan Hanım da yorumlarını, analizlerini paylaşırlar. Bu çünkü sürdürülebilir mi kısmı sadece Hürmüz'ün kapalı olması meselesi değil. Hani Hürmüz'ün kapalı olması veya İran denetiminde olmasıyla abluka bir denge oluşturuyor mu? O sürdürülebilir mesela. Çünkü Nedet öylesi bir şeyin altını çizdi ki, yani İran aslında sanıldığı kadar ablukadan zarar görmüyor. Ama Hürmüz'deki durum, şu tabloyu bir anlatabilir misin Nevzat?
2: Ben isterseniz tabii, buyur, söyleyeyim. Buyur. Çok kısa bir giriş yapayım.
1: Tabii.
2: Şimdi 1 trilyonluk diz dediği herhalde 1 yıllık olsa gerek. Değil mi? Öncelikle onu bir ortaya koyalım. Bu üretimle alakalı genel dünyanın kaybı olarak değerlendirilebilir. Ama burada benim özellikle vurgulamak için gıda güvenliği ve küresel arzda kırılma anlı şu çip ve gübre. Şimdi burada Katar, şu küçük çıkıntı var ya, şu Katar.
1: Evet.
2: Katar'dan çıkan doğalgaz, LNG sıvılaştırılmış doğalgaz her gün 5-6 tankerle böyle o eksi işte 162 derece soğutulmuş dünyanın çeşitli yerine, hatta batıya da çok gidiyor. Doğudan çok batıya gidiyor. Şimdi bunun olmaması dünyanın yaklaşık %20'lik bir kaybına. Şimdi ısınacak mısınız, gübre mi yapacaksınız? İşte fabrikanızı çalışacak, elektrik üreteceksiniz. Çok değişik dengelerde %20 bir arz talep dengesizliği oluşturuyor. Bu çok önemli. Niye önemli? Gübrenin ham maddesi doğalgaz. Yani doğalgazdan yararlanan %80'i hem maliyet hem ham madde olarak doğalgazdan yapay gübre, suni gübre. Dolayısıyla bu böyle devam ederse, yani olayın biz sadece işte trilyon dolar o bu falan derken gübre fiyatlarının çok ciddi artması, bu da tarımsal alanda dünya genelinden bahsediyorum önemli bir risk faktörü karşımıza çıkıyor.
1: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de 5 nolu grafiği verirseniz evet, esas, aslında esas, evet. Benzer bir şey söylüyor. 3 tane de senaryo paylaşıyor. Evet Nevzat, dinleyelim.
0: Şimdi esasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin konuştuğu şeyi biz burada bu kriz başladı.
1: Ne dediğini söyler misin bize?
0: Diyor, Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlama küresel ekonomiyi boğuyor. Hürmüz Boğazı çevresindeki hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasından derin endişe duyuyorum. Bu durum enerji, ulaşım, imalat ve gıda pazarlarını bozarak küresel ekonomiyi boğuyor. Bu insanlık, bütün insanlık bu bedeli ödüyor. Şimdi bunu söylerken esasında bu stüdyolarda ilk gübre falan konuşulmaya başladığında, anlattığımızda çip meselesini burada konuşmaya başladığımızda hiç unutmuyorum. Bir kısım insan ya çok erken değil mi oralara falan diyorlardı. Hayır, çok erken değildi. Çünkü sonuç itibariyle biz dünyada bir şeyi görmüştük. Pandemi sürecinde Süveyş'te bir geminin Süveyş'i kapatmasıyla dünya tedarik zincirinin nasıl bozulduğunu bir hafta içerisinde görmüştük. Alt üstü bir gemiydi yani. Süveyş'i kapatmıştı, bozulmuştu ve dünya tedarik zinciri çok ciddi anlamda bozulmuştu.
2: Yan böyle denk,
0: evet, denk gelmişti.
1: Şimdi şu üç senaryo da kısıtlamalar bugün kalkarsa bile,
0: şu an kalksa bile
1: tedarik zincirleri aylarca toparlanamayacak. Düşük ekonomik çıktığı ve yüksek fiyatları uzatacak. Küresel ekonomik büyüme 3.4'ten 3.1'e düşecek. Küresel enflasyon, ki düşüşteydi, %3.8'den 4.4'e yükselecek. Yani şu an kalksa bile şu sonuç bedel ödendi yani. Bu cepte.
0: Şu diyor ki Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bu haliyle bugün şu bedeli öderiz. Yani eğer, bugün kaldırırsak.
1: Bugün kaldırırsak. Eğer kalkmaz.
0: Kalkmazsa.
1: Aksamalar yılın ortasına kadar sürerse.
0: Büyüme %2.5'e gerilecek. Enflasyon 5.4'e ulaşacak. 32 milyon insan yoksulluğa itilecek ki bu rakam yüksek. Gübreler azalacak ve mahsul verimler yetersiz kalacak. 45 milyon insan daha aşırı açlıkla yüzleşecek. Şimdi tabii bunu söylerken esas olarak buraların etkilendiği esas yerler. Şimdi biz çip meselesinde mesela Tayland'ın birinci derece etkilendiğini biliyoruz. Gübre meselesinde aynı ham madde olarak doğalgazın gitmediği yerlerin etkilendiğini biliyoruz. Ama üçüncüsü, daha önemlisi, bence bazı ülkeler bunu üretecek ama tedarik zincirinin pahalılığından dolayı bunu gönderme şansı yok. Bir örnek söyleyeyim. Mesela Dubai dediğiniz yer tamamıyla dışarı bağımlı. Yani sebzesiyle, meyvesiyle orayı kapattığınız andan itibaren 5 gün gitmezse ki bu krizde Suudi Arabistan bütün körfez ülkesine şeylerle 6000'e yakın tır körfezi kullanarak, yani Cidde limanı üzerinden körfeze mal gönderdiler. Hani bu tedarik zincirini öyle açmaya çalıştılar. Gerçekten sıkıntı. E şimdi bu olmazsa, şimdi düşünün, bir malı ürettiniz, o malı göndereceksiniz ama navlun piyasası o kadar artmaya başlayacak ki o navlundaki artış malın fiyatının 2-3 katına gelecek ve dolayısıyla da işin bir tarafıyla da o kısmı görüyorsunuz.
2: Yani size para kazanıyor musunuz? Yani şimdi Dubai'yi mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrolü diğerlerine göre daha az ama sonuçta ihracat ve ticaret. Para kazanması da durdu mu? Yani petrol satamıyor. İşte bir 2 milyon varil petrol bir şekilde bypass
1: ediyor. Pandeminin verdiği zararı nasıl bir yıl sonra, iki yıl sonra büyük ekonomik çöküntü olarak gördüysek, bunu da bir müddet sonra
2: pandemiden daha fazla olabilir.
0: Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin havayolu şirketi, Air Canada, yani somut olanları söyleyeyim. Ve birçok yerde Uzak Doğu'da, hatta burada espri yapmıştık. Yani duş alma
1: Güney Kore'de değil mi?
0: Duş alma saatlerinin.
2: Petrolün çoğu oraya gidiyordu. Güney Kore, Japonya.
0: Şimdi bu zaten şu an başladı. Fakat şimdi buradaki mesele, hani bunu bu şekilde şu anki haliyle atlatabilir miyiz, atlatamaz mıyız? En büyük korku o. Yani bunu atlatamadığınız takdirde önünüzü göremiyorsunuz. Mesela ilk başta yanılmıyorsam burada söylemiştim ben onu. 2,5 dolar civarındaydı bir şey maliyet üzerinden. yaklaşık 23

0: dolara falan deniz taşırmacına çıkan bir şeyleri görmeye başladık. Navlunları görmeye başladık. O nedenle şimdi üç temel şey var. Birincisi, Birleşmiş Milletler niye bunu hatırlatıyor Genel Sekreter? Şimdi kuyuları, körfez ben bugün çalıştırıyorum dediğinde bu şey değil. Hani ben şalteri açtım hemen petrol çıkacak değil. Yani orada kuyuyu uzun süre çalıştırmadığınız andan itibaren mekanizmayı bozuyorsunuz ve bir tamir ihtiyacı var. İki, vurulan rafineler var, petrol şeyler var, bu tesisler var. İşte bunların en başında Katar'daki geliyor. Bunların onarımı bildiğin 6 ayla 2 yıl arasında sürüyor. İkinci mesele bu. Üçüncüsü, sigorta primlerinin ve namlu fiyatlarının düşmesi lazım. Bunun için akaryakıt fiyatlarının düşmesi lazım. Zincir öyle birbirini bağladı ki şu an. Yani gerçekten acayip etkili ve çıkma şansınız yok. Petrol artıyor. Yani uluslararası anlamda doğalgazdır, petroldür, enerji, bunların hepsi artıyor. Bunların taşıma maliyetleri artıyor. Bu taşıma maliyetleri karşısında sigorta primlerinin kendisi artmaya başlıyor. Ve dolayısıyla da bunların yan madde. Mesela galyumudur, işte gübresidir, helyum. Bütün bunların hepsini bir bütün olarak alıyorsun ve karşında gerçekten bu böyle devam ettiği takdirde bir yıl sonrasını kestirme şansın kalmıyor.
1: Yani
0: birçok iflası, kurumsal iflası görmeye başlarız.
1: Bu Nevzat için de geçerli, Özgür Bey için de geçerli, bizi izleyenler için de geçerli.
0: Vatandaş için niye geçerli?
2: Kasım'a kadar, devam edebilir demişti. Hı hı. Trump demişti ki bu yani benzin fiyatları Kasım'a kadar artabilir. Bu ne demek? Kafasının arkasında. Yani kendisinin yani
1: Türkiye'deki vatandaş hisseder bunu.
0: Bak nasıl hissedeceğini söyleyeyim Eren. Nasıl hissedeceğiniz en çok kullandığımız poşet. Hı hı. Poşetin ham maddesi petrol ürünleridir. Ve petrol ürünleri artmaya başladığı andan itibaren dünyada en hızlı artan şey poşettir. Bu kadar basit.
1: En hızlı artan şey. Petrol ürünü olan ne kadar
0: ne kadar varsa, malzeme varsa.
1: Her şey. Peki.
2: Uçak benzini de. Şimdi bir petrolden tabi bunun uzmanları daha iyi bilir ama bir varil petrolden de çeşitli derece ısıtılıyor. Yani şöyle bir şansınız yok. Ben bunun hepsini uçak benzini yapayım diye bir şans. Onun için belli bir uçak kerosin çıkıyor. Belli bir işte benzin, belli bir dizel, belli bir asfalt olabilecek olan ham madde. Yani belli oranlarda veya işte kimyası, petrokimya belli oranlarda çıkıyor. Ama şu andaki temel konu arz talep dengesi de bunun girmemesi demek, hepsine bir azalma demek. Ama her petrol rafinerisi de her petrol işleyemiyor.
0: Evet.
2: Tabii. Şimdi buradan kayıp olan yani Basra Körfezi'nin sadece ölçek olarak bakmayın. En yararlı diyelim yani rafinerinin en kolay işleyebileceği petrolden İran petrolü işte Suudi Arabistan hem ağır hem hafif petrol yani hafif petrol kolay kalitesi, böyle evet. Problem olmadan rafinerinin işlediği petrolün tıkandığı bir şey. Dolayısıyla bunun ikamesi de Venezuela'dan çıkarsanız getirseniz bile peki. Aynısını yakalıyor.
0: Ben bir şey söyleyeyim, bir şey hatırlatayım. Tamam. Şimdi mesela Türkiye'de çok soruluyor. Bu havayolu şirketlerinden tutun da birçok yer alıyor ya bu enerjiyi. Biz şöyle zannediyoruz. Bu bağlantılar yapıldığında eski fiyatlardan zannediyoruz. %95'i güncel fiyattır. Hmm. Bak onun altını çizeyim. Yani güncel fiyatı. Hani evet mesela bizde bir tedarik zinciri yok çok şükür. Ama biz de güncel fiyatla alıyoruz. Yani er ya da geç bizim havayolu şirketlerinden tut, ulaştırma şirketlerinden tut, gemi sektöründen tut. Er ya da geç bize doğuracak. Yani sonuç itibariyle bunu engelleme şansınız kalmıyor.
1: O zaman şöyle. Nedret Ersener. Şu kısıtlamalar bugün kalkarsa bile diye bir tablo var ya ve bundan hepimiz çok etkileneceğiz. O zaman birilerinin Trump'ı durdurması gerek. Masada bu işi anlaşması lazım.
0: Ya da Trump bunu bilmiyor mu?
1: Veya Trump bunu bilmiyor. O zaman soru şu. Bu tablo, anlattıkları bu tablo, bütün dünyayı etkileyecek olan bu tablo Trump'a karşı bir isyana, bir küresel isyana sebep olur. Hani İran'ın içerisinde isyan çıkartmaya çalıştı, çıkmadı ama Trump'a karşı bir küresel isyana döner mi? Ekonomi temelli bir küresel isyan. Türkiye'de, Latin Amerika'da, dünyanın her yerinde. Çünkü eğer tablo buysa, ekonomik tablo buysa.
3: Şimdi bir küresel ekonomik kriz konusunda, yani bunu aslında biraz daha detaylı anlatmak isterim ben.
1: Bu tamam, çünkü buyurun geçelim. Hatta tartışalım da.
0: Evet. Misafirler yani, oturup bu diyor yani.
3: İyilik de yaramıyor. Ne? Ya şimdi bu küresel, bir kere çok geniş olarak dünyada bir uzmanların küresel kriz beklentisi var. Ve şöyle, bunun neden daha da sert olacağına sorulduğunda da şöyle bir şey de ekliyorlar üzerine. 2008 gibi bir ekonomik kriz olabilir ama burada vahim olan artık bunu yönetecek bir kadro, küresel kadronun da ortada bulunmaması hali. Şimdi

0: Birinci dram bu. İkinci mesele, yani ekonomik krizler şöyledir. Ekonomik krizler birikirken, bunu sağlayacak şartlar birikirken uzun sürebilir ama başlaması ve yıkım, yani böyle domino taşları gibi devam etmesi saniyelik iştir. Yani sabah kalkarsınız artık o dünya yoktur gibi. Yani borsalardır, dövizdir, kıymetli, neyse ona çok girmeyelim. Ama genel kaygının hem resesyon, şöyle söyleyeyim, yani durgunluk, yüksek enflasyon, işsizlik, düşük büyüme beklentisi genel bir söylem olarak devam ediyor bu halde. Fakat senin sorduğun soruya bakarsak, bunun kontrollü bir çöküş olduğunu söyleyenler de var.
1: Yani sen bunu mu kastettin Nevzat yani? Nedret'in söylediğini mi kastettin? Trump bunu bilmiyor mu derken?
2: Yani kontrollü çöküşten ziyade doların değeriyle ilgili.
0: O zaten o demek.
2: Evet. Oysa tamam.
0: O zaten o demek.
2: Tamam.
0: Yani dolar tamam. Göçüyorsa, eğer öyleyse zaten o öyle. Ama bu geçiş sürecinin nasıl olacağına dair, şimdi bir kere yani şu şeyi kaçırmayalım. Hani kerteriz noktasını kaçırmayalım. Şimdi bir toplam ekonomik değerlere bakarken ne anlamamız gerektiği meselesi var. Hı hı. İki, bunun nasıl yönetileceğini ya da bunun nasıl yönetildiğine dair senaryolar var. Kontrollü geçiş, kontrollü çöküş bu senaryolardan bir tanesi. Ama mesela hani şey dedi ya, bu işte bugünün haberiydi işte. ABD'nin toplam şeyin ulusal borcunun gayri safi yurt içinde hasılayı aşmış olması. Bu bir şey değil. Bak bu bir şey değil. Yani şöyle örnekledi Nevzat. Ne dedi? İşte 100 dolarınız var.
1: 109 dedi.
0: 109. Mesela Trump'a gidip dersek ki kardeşim bak bu 9 doları ödememiz gerekiyor. Ne yapacağız? Söyleyin bassınlar der.
2: Aynen öyle.
0: Fakat bu...
1: Çünkü karşılığı olmak zorunda
0: değil. Olması zorunda değil Amerika açısından.
2: Ya da Venezuela'dan alıyoruz.
0: Evet. O 9 doları bastırırsanız tek başına bir şey ifade etmeyebilir. Ama Amerika Birleşik Devletleri bunu 10 yıllardır yaptığı için karşılıksız olarak, yani kağıt bastığı için sadece ülkenin içinde bir sürü balon birikti. Tabii. Bu balonların patlaması halinden söz ediyoruz ama o da değil. Bunun üzerine gelen küresel bir yıkım, ekonomik sarsıntı ihtimalinden bahsediyoruz. Üçüncüsü de değindiğimiz bu kontrollü çöküş meselesi. İkinci konu şeydi, hani söylenmişleri atlamamak için söylüyorum, tekrar döneceğim aynı konuya. Mesela İran'ın petrolünü dışarı satamaması, yani birik depolaması meselesinden çok, eğer bu şu akla yatıyorsa, yani şu akılla kuruluyorsa, işte bundan şey yapacak, petrol dışarı çıkamayacaklar, biriktirecekler, bir yandan petrol kuyuları çökecek. Dışarıya petrol veremedikleri için ülkeye giren para azalacak, para azaldığı için halk ayaklanacak diyorlarsa o uzun iş o. Mesela gaz meselesi daha kritik.
3: Bir diğer Basra Körfezi ülkelerinde de satamayadığım çoğunu dahil edecek olursanız.
0: Tabii. Şimdi geleceğim. Yani asıl meselemiz dolar ama. Şimdi mesela gaz çok daha kritik bence. Yani gazın bulunamaması elektriğe etkiliyor, elektriğin olmaması halkı daha direkt ve hemen vuran bir şey.
4: Ve depolaması da
0: depolama,
4: zor.
0: Anladın
1: ya, ampul
2: evet,
1: aynen kısın dedi.
0: Tamam. Şimdi ikinci mesele, şunu da belki revize etmemiz lazım. Nedat bence onu da düşünsün. Amerika Birleşik Devletleri ülke içindeki benzin fiyatlarını, galon fiyatlarını absorbe edebilir. Yani mesela seçimlere giderken 6 ay öncesinden başlayarak bunu kontrol altına alabilir. Hatta bugünkü mevcut düzeyin altına bile çekebilir. Nasıl yapacak? Amerika Birleşik Devletleri bugün dünyanın en büyük net enerji ihracatçısıdır. Azıcık dışarıyı kıstığı zaman ülke içindeki problem kalkar. Daha doğrusu dondurulmuş olur. Gerçeği yani altın fiyatları neden yükselemiyor savaş varkenki gibi, yani nasıl baskılanıyorsa onları da bunu baskılayabilirler. Tali bir sorun, tali bir çözümdür ama işe yarayabilir. İkinci konu bu abluka meselesinin İran'a baskı uygulamakla küresel enerji piyasalarını zora sokmak arasında hassas bir çizgi götürüyor Amerika Birleşik Devletleri. Bu kaygısı var ise

0: onun politikalarının zamanını onun aleyhine işleten bir şey. Yani sadece ülke içindeki iç politik denklemler nedeniyle daralmıyor Trump, Beyaz Saray. Bunu da abluka işe, yani şöyle diyebiliriz. Birisi çok işe yarıyor diyebilir, birisi yaramıyor diyebilir. Her neyse sonucunu görürüz bir aya, iki aya. Ama bu hassasiyeti Amerika Birleşik Devletleri'nin ablukanın da bir ömrü olduğunu onların gözünde gösteriyor. Bunu da sürdürülüp sürdürülemeyeceğini onların hesaplaması gerekiyor. Haliyle ya küresel piyasaları belli bir kontrol altında, güvenlik şemsiyesi altında tutmaya devam edecek veya ablukada dahil diğer dünyadaki bütün böyle biraz gıllı gışlı yerleri kaşımaya devam edecek. O da bizi götürecek
1: Peki
0: şeye
1: senin
0: bağlı.
1: inancın
0: Geliyorum
1: nedir?
0: şimdi.
1: Trump ablukayla İran'ı teslim alabilir mi?
0: Ya, gözükmüyor öyle bir şey. Yani,
1: İhtimal vermiyorsun.
0: ihtimal veriyorum gayet tabii de. Hani İran bu saatten sonra hani
2: Şey söyleyeyim burada. Yani Çin mesela şu an ABD biliyorsun Çin'in belli petrol rafinerilerine şey uygulamıştı, kısıtlama. Çin resmi olarak açıkladı, bunların hiçbirine uymayacaksınız dedi. Bu şu an düşüyor ajanslarının birçoğuna. Resmi olarak bu şu demek. Yani Amerika Birleşik Devletleri Çin'in İran petrollerinden dolayı belli rafineri tesislerini şeye ve bankaları dedi ki ben bunları kara listeye alıyorum. Ve şu an Çin resmi olarak bunların hiçbirini dikkate almadan işinizi yapacaksınız diyor. Burada
1: İran
2: parantez olarak
1: ablukayla
2: söyleyeyim bunu.
0: Şöyle
1: Alınabilir
0: bitireyim
1: yani
0: onu.
1: var mı? Bu görüşte olan var mı
3: Ben
1: aranızda?
3: anlamaz diyorum.
1: Alınamaz.
3: Nalan Hanım konuşsun, ondan sonra ben
1: Tamam.
3: bir arz edeyim.
1: Tabii
0: Bitireyim.
1: tabii. Şu,
0: Çünkü dolar meselesi asıl
4: ondan sonra
0: meselesi.
4: ben.
0: Şimdi tam
4: Tamam.
0: biz bunların tartışmalarını yaparken televizyonlarda, köşelerimizde vesaire vesaire Birleşik Arap Emirlikleri çıkıyor diyor ki ben şeyden ayrılıyorum. OPEC'ten ve OPEC Plus'tan ayrılıyorum diyor. Şimdi ve bunun üzerine bir ton tartışma yapılıyor. Halbuki basit bir tane soru var. Birleşik Arap Emirlikleri kendi başına böyle bir karar alabilir mi?
2: Alamaz.
0: Alamayacağına göre birileriyle birlikte aldı. O birileri kim dediğimizde tekrardan dönüyoruz. Biz konuştuk, konuştuk, konuştuk. Parçaları konuşuruz. İşte mesela vakti geldi askeri harekat konuşuldu, kara harekatı konuşuldu. Bugün işte korsanlık konuşuluyor vesaire. Ama dönüyoruz nereye geliyoruz? Petrodolar ve doların Amerika'yı ayakta tutan son sütun olarak bunun mücadelesine geliyoruz. Bununla ilgili.
1: Her şey dolar için.
0: Tabii. Şimdi mesela Birleşik Arap Emirlikleri OPEC'ten çekildi ya da OPEC Plus'tan çekildi diye OPEC sistematiğinin yıkılması diye bir şey söz konusu değil. Oradaki ülkeler kendi aralarında ayrışacaklar ama ayrışmaları sonuçta mesela Rusya'nın oradaki varlığını değiştirmeyecek. Çin'in işte söyledi Nevzat, ilkesel duruşlarını değiştirmeyecek. Bu ülkeler çatır çatır İran'ı desteklemeye devam ediyorlar. Bölgesel denklemi Amerika'nın istediği gibi kurdurmamaya devam ediyorlar. Bu iş sonunda şöyle bir şeye geldi. Birleşik Arap Emirlikleri vakası bize İran Savaşı'nın da ondan önceki gelişmelerin de bak Ukrayna aynı sebepledir, aynı. Suriye bölgesel düzenlemelerle birlikte adam enerjinin ve doların yani dünya parasal biriminin de yeniden kendisinin kontrolünde kalması için bir formül üretiyor. Bu da OPEC'in yapısının yani bedensel bütünlüğünün bozulması da bunun parçası. Buna karşı çıkanları itekliyor. Mesela Suudi Arabistan şeyi kopardı. İpi kopardı açıklamalarına bakın öyle. Almanya da kopardı. Almanya, Ukrayna bağlamında hı-hı, söylüyorum. Hı-hı. Nerede görülmüş Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya'dan binlerce asker çekeceği, arkası da geliyor deyip hadi İspanya'yı cezalandırma. İspanya'da zaten çok az bir şey var. Yanlış hatırlamıyorsam 3-4 bindir. Ama İtalya'dan sembolik bile çekmek demek NATO'nun hani
1: tabii.
0: Aort damarından kan çekmek gibi tabii. bir şeydir. Yani ruhu orada çünkü.
1: Tabii.
0: NATO'nun da
1: gladyonun
0: da vesaire. Tabii. Şimdi bunlar hep yani birbiriyle bağlantılı demiyoruz. Sıralı da aynı zamanda. Doğal olarak OPEC'in yeniden, OPEC ismi de olmayabilir. OPEC'in nasıl NATO'yu konuşuyoruz, NATO değişecek mi vesaire be. OPEC'in de yeniden düzenlenmesi Amerika Birleşik Devletleri'nin petrodolar düzeninin kendisine sadık kalması olmadı, yeniden düzenlenmesi amacını güdüyor.
3: Bu da savaş
0: Bütün savaş o. Ha, tamam daha da büyüğü de gelebilir.

0: olabilir. Hiç yani daha büyüder ki İran özelinde söyleyeyim.
1: Evet, aynen aynen.
0: Ha, başka yerde daha sert bir patlayıcı.
1: Daha geniş olacak.
0: Bunu bekleyen de var ama ben söyleyeyim. Eğer İran savaşı gibi, Ukrayna savaşı gibi bitmeyen savaşların üzerine mesela Pasifik'te ya bunlar bir de şey uluslararası dergiler şunları bile yani biraz toksik yazılar gerçi ama şunları bile yazmaya başladı. Yani Türkiye buraya kadar bu işleri bulaşmamakla iyi etti ama bu böyle bir politika güttü ama bakalım devam edebilecek mi? Falana kadar giden
2: herkesin toksik, savaşmak zorunda olduğu bir an gelebilir.
0: Zehirli yazılardır bunlar ayrı konu. Türkiye en doğrusunu yapıyor. Ukrayna'da da İran'da da öyle yaptı. Ama bir şeyi kaçırmayalım. Yani buradaki hesaplaşma yani İran'ın her iki yönlü tek son kapı olduğu gerçeğini unutmayalım. Bu çünkü şeyi de düzeltecek, jeopolitik gerçekleri de düzeltecek ya da bozacak, ekonomik gerçekleri de düzeltecek, bozacak. Sonuçta petrodolar ya da yuan kavgasının da bir de tabii çok eziklenmiş bir konudur bu. Yani doların kullanımının eziklenmişten şunu kastediyorum. Ben bu sürecin içinde Türkiye'deki bütün hemen kanallarda, gazetelerde yazılanları, çizenleri bazen fiilen katarak da muhatapları da işaretleyerek takip ettiğim için bu çok çarpıtılmış bir konu maalesef Türkiye'de. Ezilmiş bir konu. Hep şuna bağlandı. Kardeşim sen dolarla şaka mı yapıyorsun? Alın size şaka. Bak kim kimle şaka yapıyormuş. Elimizde karşılığı olmayan ama üzerinde dolar yazan trilyonlar var. Bir de çatır çatır o zaman hatırlıyorum 3-4 yıl öncesine kadar bütün dünyada yuan tabii belli bir ülkeyi işaret ettiği için aslında ideolojik bir form gibi de algılanıyor. Öyle değil. Birçok ülke kendi para birimiyle de Türkiye, Rusya gibi. Anlatabiliyor muyum? İran, Rusya gibi. Hindistan, Rusya gibi. Çin tamam kendi aralarında yapabilirler vesaire. Ama mesela Suudi Arabistan, riyal bilmem ne falan onlar da öyle işliyor. Onlar da öyle işliyor. Birleşik Arap Emirlikleri sadece OPEC'ten çekilerek Suudi Arabistan'ı, yani mesela Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki problemi biz genellikle bu OPEC'teki petrol kotaları vesaire ya da işte Yemen'deki rekabet üzerinden. Sayısız konuda gırtlak gırtlağı bunlar. Sayısız konuda. Ama sonuçta biliyoruz ki Birleşik Arap Emirlikleri İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri ile bir arada hareket ediyor. OPEC'ten çekilmesi de en önce Amerika Birleşik Devletleri ile ilgilidir. Petrodolar'ın kendisiyle ilgilidir. Sekonder olarak da İsrail'in buna tabii ki gönül verdiğini söyleyebiliriz. Tuttu şeyden de Pakistan'a da bizim yani kardeş ülkemize de ne zaman bir para vermiş. 3 milyar dolar mı? 3,5 milyar
3: Merkez
0: dolar
3: Merkez Bankası rezervinde evet.
0: Neyse bunu geri vereceksin diye tutturdu şimdi.
3: Ama onu verdiler. Gibi. Suudi Arabistan ve verirler birkaç ülke yani, bir şey verdi. Yani gönderdiler onu.
0: Tamam hani. Şeyi anlatmaya çalışıyoruz ama.
2: Peki ya, bu tablonun, yani bu anlattığın tablonun üst başlığı şu
0: üst başlığı.
2: Mu? Üst başlığı İran'a yönelik saldırı da dahil olmak üzere bütün bu denklem ABD'nin doları, petrodoları sistemini koruma çabası.
0: Çabası olmadı. Yeniden düzenleyerek, adı başka da olabilir. Hı-hı. Yeniden düzenleyerek kendi uhdesinde, kontrolünde sadakatinin devam etmesini sağlamak. Şu an bu raydan çıkmış durumda.
3: Yani Eren onu çökerse ne olur sorusunu istatistik olarak anlatılırsa niye o sistemi tutmak istediği anlaşılıyor.
0: Bir de hani şimdi bunu yani bu üst başlığı madem öyle koydun sen son verdiğiniz grafik tablonunla birleştirin. Bu eğer tutulamazsa Amerika Birleşik Devletleri tarafından petrodolar istendiği düzende tutunamazsa o sistematik ya petrodolar dediğimiz şey hep söylüyoruz ya İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan şey her neyse bu dünyada şey olarak söylüyorum politik, uluslararası kuruluşlar ve jeopolitik. Neyse onları finanse eden şey bu. ABD'nin kendisini finanse eden şey bu. Peki. Bu kırıldığı zaman o tabloyla gelip birleşecek. İnşallah öyle bir şey olmaz. Amerika bunu yapsın anlamında söylemiyorum. Bunu kendisi halletmesi gerekiyor dünyanın.
2: Nalan Yazgan da mı böyle düşünüyor? Bütün bu mekanizma... Bütün Hürmüz'ün kapatılması üzerine abluka, İran'ı düşürme çabası, bütün bu strateji ABD'nin petrodolar düzenini tutmak, eğer tutamıyorsa da kendi kontrolünde revize etmek için mi oluyor?
0: Ha, o iyi oldu. Revize yani.
4: Evet. Yani şimdi burada ablukaya baktığımızda ben de işe yarayacağını sanmıyorum aslında bu ablukanın. Önce neden işe yaramadığını anlamak için bu ablukanın neyi hedeflediğini iyice

0: anlamamız gerekiyor. Bence iki taktik ve bir stratejik burada amacı var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Stratejik olarak zaten Nedret Bey bahsetti. Taktik amaç ilk etapta İran ekonomisine bir zarar vermek. Yani işte petrolünü satamasın, böylelikle işte enflasyon yükselsin vesaire, ekonomisi felç olsun. İkinci taktik amacı ise işte bundan dolayı satamayacağı için şeyi, petrolünü depolayacak bir süre. Bir süre sonra depolayamayacak ve üretimi durdurmak zorunda kalacak. Üretimi durdurması ise başlı başına bir olay. Çünkü bu çok teknik bir olay. Önceden planlanması lazım. Bazen uzun süre durdurdukları zaman kalıcı hasar verebiliyor, üretimi azaltabiliyor vesaire. Körfez ülkeleri bunları yaşadı, yaşıyor da. Bu da ikinci taktik amaç. Stratejik amaç da işte bütün bunlardan dolayı, yani hem ekonomik baskı hem de işte bu üretim riski üzerinden İran'ı müzakerelerde anlaşmaya zorlamak. Onlara, yani İran'ın en iyi kullandığı karşı şu anda Hürmüz Boğazı'ydı. Buradan onlara taviz vermeye zorlamak. Şimdi hedefine ulaşıyor mu bu abluka? İlk baktığımızda evet, biraz kısmen işe yarıyor gibi gözüküyor. İlk taktik amaç açısından en azından. Çünkü burada İran para birimi dolar karşısında %10'dan fazla değer kaybetmiş ve tarihi olarak dip seviyeye gerilemiş. İran enflasyonu da %40'dan %50'ye çıkmış. Ve hükümet temel gıda ithalatını finanse edebilmek için rezervlerini kullanmak zorunda kalmış. Yani ilk taktik amacına ulaşmış burada ABD. İkinci hedefte ise başarısızlık söz konusu. Çünkü öyle henüz büyük çaplı bir üretim durdurması gerçekleşmemiş. Yani biraz ABD bunu küçümsemiş ya da biraz herhalde burada olabilecek hasarı abartmış. Ama şimdi burada şey de var. Tabii bu Hürmüz Boğazı'nın kapanması, bu abluka yüzünden kapanması sadece İran için değil, ABD'nin Körfez'deki müttefikleri için de risk oluşturuyor. Yani Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar zaten milyonlarca varil üretimi kesmiş durumdalar. Hani bu yüzden de İran aslında biraz geri adım atmıyor. Yani hesabı şu: Hürmüz kaynaklı bu küresel ekonomik baskı ve ABD müttefiklerinin rahatsızlığı sonunda Washington'ı geri adım atmaya zorlayacak. O yüzden İran da deniyor. Yani bu doğru çıkar ya da çıkmayabilir ama buradaki en tehlikeli senaryo aslında her iki tarafın da zamanın kendi lehine olduğunu düşünmesi. Yani İran da diyebilir, yani biraz daha beklersem Amerika pes edecek, ablukayı açacak. ABD de diyebilir, ben ablukaya devam edersem işte İran artık dayanamayacak ekonomik zararlara ve açacak diye. Eğer böyle olursa, her iki taraf da zamanın kendi lehine işlediğine inanırsa, o zaman dünya ekonomisi açısından en kötü senaryoya doğru farkında olmadan ya da farkında olarak aslında ilerleyeceğiz muhtemelen.
1: Bir de bunun üzerine Amerikanların seçimlerinde bir bacağını kaybederse,
0: lame duck olursa,
2: yani topu abluka, ördek İran'ın olarak İran'ın daha fazla maliyet ederse, çıkarıyor, ABD'ye mi fazla maliyet çıkarıyor? Bence esas mesele o.
3: Evet, yani abluka kime daha fazla maliyet çıkarıyor, bu bir. Ama biz geçen haftaki ne duyduk? Hamenei dedi ki ablukayı vurabiliriz.
2: Ama şimdi de İran Meclisi Başkan ve Parlamento Başkan Yardımcısı Ali Niksat 12 maddelik bir şey açıkladı. Hani bu tasarıyı geçireceğiz dedi. Bunlar içerisinde kesinlikle diyor İsrail gemileri geçmeyecek diyor. İki, düşman kuvvetleri olarak ifade ettiği gemilerin bir ücret olması, ödemesi gerektiğini söylüyor. Diğer gemilerle ilgili Şura Konseyi'nin alacağı karar doğrultusuna onlara izin vereceği söyleniyor. Diğer Körfez ülkelerinin bu düzenlemede, tırnak içinde söylüyor onu, yani dikkate alınacağını ifade ediyor ve gelirlerin %30'unu işte aktaracaklarını falan söylüyor. Ve şimdi İran'da şu ana kadar mesela çok ilginçtir. Bu tasarıyı yanılmıyorsam 3 hafta önce gündeme getirdiler mecliste ama bir türlü onlar da geçirmediler. Dolayısıyla da şimdi ikisi birbirini bağlıyor. Komutanıma geçiyorum, bir şey daha söyleyeyim. Bu direniş ekonomisi meselesi, yani İran'ı biraz daha tanımak anlamında. Şimdi İran bu ambargolara çok şey yapınca, maruz kalınca bu direniş ekonomisi modelini denilen bir model hayata geçirdi. Yani ismi de öyle koydular. Şimdi bu model içerisinde büyümeye hedef almadılar. Hayata kalmaya hedef aldılar. Dolayısıyla da ABD ile İran arasındaki, bence bu model arasındaki en büyük sorunlardan bir tanesi o. Şimdi ABD büyümek zorunda, büyümesini devam ettirmek zorunda ama İran bu tip durumlarda hayatta kalma stratejisi uyguluyor. Yani modelin ismini de direniş ekonomisi olarak ifade ediyorlar. Biraz önce ifade etmiştim, 91'den bugüne kadar ilk defa Kuveyt petrol ihraç edemez hale geldi. Son da şunu söyleyeyim, şimdi daha sordum üretim kısıtlaması var mı İran'da diye, dediler ki İran bunu öngördüğü için, bu kuyuların kapatılmasını öngördüğü için üretimi şu an en aza indiriyor proaktif şekilde. Minimize. Hani bu evet. Peki işte bunu depolayabilir mi vesaire tarzı yaklaşımlar var. Bazı gemilerin geçtiği söyleniyor. Mesela hala muamma. 8-10 gemi işte
1: trafik 30, bir 30 gemiden bahsediyor.
2: Evet, trafik verileri var. Mesela o gemiler geçiyor. Bu gemilere kim nasıl izin veriyor? Çoğu orası çok kapattı. Muamma. Niye muamma? İşte Çin gemileri bunlar. Diğer gemiler mi? Bunlar bilmiyor. Son şu. İran, Amerika Birleşik Devletleri aslında İran petrolünü satırmayarak Körfez'e şunu söylüyor. Onların rahatsızlıklarını da minimize etmeye çalışıyor. Siz satamıyorsunuz, İran da satamıyor. Bir de işin bu tarafı var.
1: Ben de bugün bir şey ekleyeyim ona. Şimdi mesela demin şeyi, bu İran tarafını söylüyoruz ama mesela bugün Amerika Birleşik Devletleri bütün Avrupalı ortaklarına şeyi bildirdi. Dedi ki bizden silah bekliyorsanız bekleyeceksiniz dedi. Yani isim de saydı ama aslında bütün Avrupalı ortaklarına söylüyor. İngiltere, Polonya, Baltık ülkeleri vesaire. Bizden mühimmat ve silah anlaşmalarınız var. Ayrıca bizim vaat ettiğimiz hibeler var. Bunları biraz da değil aslında. Uzun süre bekleyeceksiniz.
4: Bunun sebebi kendi harcamasını aynen. Önce stoklarını tamamlaması lazım.
1: Bu işte onun eksik olduğunu gösteriyor bize.
4: Evet. Böyle bir sıkıntısı var yani. Füze evet, stoklarının evet, özellikle söyle. Füze
1: onu hani vurgulamak
4: önleme
1: için.
4: Önleme stoklarının büyük kısmını kullanmış mesela. Tahta yaklaşık yarısını.
0: %50'sini.
4: Diğerlerine üçte birine yakın stok ve bunu hard stok. Yani bunlar hani şöyle bir şansı yok. Söylediğimiz şey şu. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin yarın bir gün bir başka küresel güçte işte Rusya, Çin'de gerginlik olduğu bir dakika benim stoklarım azaldı bir iki sene bekle çünkü bunun bir üretim
0: i̇ki,
4: kapasitesi var
0: en az.
4: Deme bir şansı gelecek. Olmadığı için savaşın o abuka boyutu dönmesinin hep daha yani döndü dönmedi bölümü buradan kaynaklı ama ben gene hala bütün buna rağmen bir ben vurdum ve kazandım yani böyle çocuklar elim ya, sende gibi yani. Bir hala şey yapabilir. İhtimal olarak değerlendiriyorum.
3: Ben de. Ben ihtimal üzerine de konuşalım. Hatta şöyle yine geçelim. Arkadaşlar bir nolu ve iki nolu grafiği yan yana verebilirlerse.
2: Siz geçerken ben size bir veri
3: tabii,
2: okuyayım.
3: Tabii lütfen.
2: Şimdi bu petrolle ilgili kimde ne kadar kaldı sorusuyla ilgili İHA'nın şeyi, resmi şeyim. Diyor ki Pakistan'da tahmini 3 gün. Hmm. Endonezya 20 gün. Vietnam 30-45 gün. Hindistan 25-60 gün. Filipinler 50-91 gün. Tayland 61-65 gün. Tayvan 100-140 gün, Çin 100-130 gün, Japonya 260 gün. Niye bunu ifade ettim?
4: Çin'in daha fazla olabilir.
2: Ben de tam ona vurgu yapacaktım. Çin 3 aylık aslında bu savaştan önce stoğu falan almış demişlerdi.
1: Burada bak konuşmuştuk. Evet. Uluslararası Enerji Ajansı'nın toplam rezervinden fazla vardı. Yani.
2: Vardı.
4: Çin'in savaş stoğu 5 sene diyorlar. Ben 7 sene olduğunu değerlendiriyorum. Savaş stoğu derken bütün ekonomisini tabii tutacak halde değil ama Çin bu işten en az etkilenen ülke olur. Ama şöyle etkileniyor. Çin, Basra Körfezi'nden Çin ihtiyacının yaklaşık %40'ını alıyor. Yani İran petrol yaklaşık %10'u, yaklaşık rakamları söylüyorum böyle yüzdesel değil. İran petrol %10'u, çok yüksek bir rakam, %9 küsurat. Ama Basra Körfezi eskiden %80'di. Daha farklı alanlara geçti. Dolayısıyla buradan eskiden olsa daha fazla etkilenecekti.
2: Bugün,
4: şimdi biraz daha...
2: Bugün... Den 1'in bir açılışı vardı bu şey kurultay. Metem Sancak oradaydı. Metem Bey biliyorsunuz Çin'i iyi takip eder. Bu ulusal şey içi partisinde dış şeyinde dedi ki Çin bu Rusya ile olan petrol boru hattını neredeyse bitirmek üzere. Artı Kazakistan üzerinden de bir petrol boru hattı kısmını inşa ediyorlar. Yani uzun vade içerisinde hani biz Hürmüz'ü konuşuyoruz ama bence yavaş yavaş yukarı doğru bir i̇şte durum bu, göreceğiz.
4: İşte bu Nevzat Bey sizin söylediğiniz Avrupa evet. Birliği ve Amerika'nın hem Çin'le mücadele ediyoruz deyip hem de Türkiye Cumhuriyeti'ni böyle dışarıda koyması. Özellikle Avrupa Birliği bu konuda çok büyük eksikleri var. Halbuki Türkiye o Hazar petrolleri nasıl bu Bakü tüfli çeyen olduysa onun gibi Hazar havzasından çok ciddi petrol, doğalgaz çekip hem Avrupa'ya ihraç edebilir yani bir yol olarak hem de ama ne yaptılar? Türkiye'yi hep dışarıda tutma. Ötekileştirme politikası izlediler. Şimdi ileriden yarın bir gün artık Rusya ile nasıl alırlar? Bu hatları da patladı. Nasıl Amerika'da ise ne yaparlar? Onların
2: orada
4: problemi.
2: Orada iki yüzlülüğü vurgulamak için bir tek cümle söyleyeyim. Yani şu an Rusya petrolleri güya ambargoda değil mi? Ben hep söylüyorum bunu. Araştırsınlar baksınlar. Ambargoyu delen gemilerin %50-55'i Yunan gemileri.
1: Ya evet,
2: ve o, Avrupa bunu göz yani. Önünde alıyorlar onu. Hani biz İran petrolünü konuşuyoruz ya.
3: Evet.
2: Mesela Amerika aynısını Birleşik Devletleri Türkiye o ablukayı yapsa, delmeyi mesela Yunan gemilerine operasyon yapmıyor.
4: Aynısını Türkiye yapsa yer yerine olmuyor.
2: Tabii canım ama bir tane gözümüzün olsa önünde
1: bir Yunan gemileri iki Hint gemileri evet. Üzerinden o da garip. Aslında

0: demin Nevzat bahsedince hani tabii müstakilen bir konu olamaz o da bir parantez açmakta zamanı gelince Kazakistan üzerine faydalı olabilir. Biliyorsunuz Kazakistan İbrahim Anlaşmaları'nın üyesi yani, evet. Ama Trump'ın oğulları ile biliyorsunuz yeni anlaşma imzaladı nadir metaller
1: meselesi.
2: Hazar Havzası'nda Kazakistan var. Türkmenistan'ın çok ciddi doğalgaz rezervleri var. Kazakistan hem petrol hem doğalgaz var Kazakistan'da. Azerbaycan'ı zaten biliyoruz.
1: Tacikistan hat için önemli.
2: Tabii, dolayısıyla o Hazar Havzası'nda çok ciddi bir hidrokarbon rezervleri var. Fakat bu Türkiye üzerinden batıya açılacağını, batının o çok böyle hani Türkiye'yi dışlamasından şimdi Çin'e doğru açılacak. Ben hayatta başarılar diliyorum. Yani biz buradan
1: biraz
2: biz
1: Batı
2: gene çıkarız.
1: Onu
2: bizim için problem
1: biraz
2: yok.
1: Batı görsün.
2: Biz buradan gene çıkarız.
1: Yani şöyle Batı şunu bir görsün. Hep Türkiye'yi dışla tamam. Böyle. Hep bir gör. Yani sen oradaki hattı oraya kaptır. Sen buradaki hattı Amerika'ya kaptır. Ondan sonra NATO'da adam seni terbiye etsin. Seni yakıtla, akaryakıtla her şeyle terbiye etsin. Sen hala burada mevcut. Yani şunu söylese Batı. Mesela akıllı bir Batı şunu söylese. Ya şu Katar doğalgazını getir şu Türkiye üzerinden bağlasak sorumuzu çözeriz kardeşim dese, tamam mı? Akıl bunu gerektiriyor değil mi? Ama hala böyle yani bağışlasa abuk sabuk açıklamalar, böyle abuk sabuk kıskançlıklar, hala Yunanistan üzerine terbiye etmeler vesaire falan. Yani evet görsünler biraz.
2: Avrupa'nın güvenliğinin Türkiye üzerinden başladığını ne yazık anlatamadık. Yani burada bizim de eksiğimiz var. Göç güvenliği açısından, enerji güvenliği açısından,
0: vallahi onları biraz
2: askeri
0: konuşalım.
2: Güvenlik açısından.
0: Yani bunlar böyle
1: açacaktık
0: şey
1: o kapıları gitselerdi. Yani, açacaktık o kapıları.
0: Bu böyle toptan ele alınacak konular değil. Bence Türkiye daha kararını vermedi.
1: Nerede olduğuna dair.
0: Ha, yani evet. Şöyle bir boşluk dönemi bu dönem. Ona daha bakılıyor. Hiçbir şey de öyle tepeden inme hani ya madem Batı bize böyle hadi bu sefer biz de oradan şimdi küresel konjonktür bize orta yolu gel önümüze koydu.
1: Avrupa'nın dediği gibi Rusya Çin'de değiliz ama.
0: Tamam. Kuzey ve güney yollar kapanmış durumda savaş nedeniyle. İran ve Ukrayna savaşları nedeniyle. Buraya çok ciddi siyasi ve ekonomik yatırım yapan ülkeler var. Birisi de Türkiye'dir. Şimdi Türkiye hem bu hattın hem de aşağıdan yukarıdan kim geliyorsa hepsini derleyerek bir yere bir hat kurma gayreti içinde. Ama bunun siyasi modülasyonu daha tam olamadı. Olamadı değil, Türkiye'de bakıyor. Yani hani arayıp da başaramadı, bulamadı meselesi değil. Herkes gibi çok ciddi bir istikrarsızlık ve gri alan, önünü görememe hali var. Yani sis nedeniyle, stratejik sis nedeniyle böyle bir hal var. Ona göre daha bakacak. Bunlar çok önemli konular. Yani şunu da konuşalım.
2: Bakın çift şeyden de yalnız
0: Avrupa'nın güvenliği meselesine bizi. Yatırım yaparak Avrupa Birliği ile ilgili eğer başka bir ne diyeyim şimdi ona temenni içindeysek bunu hemen bıraksak iyi olur öyle bir şey yok. Bunun karşılığı yok Avrupa'da. Bir konu açılırsa da onu da konuşuruz.
2: Yalnız Bakit Tiftsi Ceylan'da Avrupa vizit yani mesela İngiltere
0: işte,
2: Avrupa
0: işte
2: Birliği dediği şu anda
0: yani.
2: İngiltere
0: acaba
2: destekledi.
0: Acaba Ermenistan, Azerbaycan,
2: hatta en büyük ortak o.
0: Hazar Havzası.
1: Bence çok özür Nedet abinin söylediği üzerine ben böyle Körfez'e falan şeye de baktığımda da aynı şey var. Yani o gri alan meselesi onlarda da var. Şimdi birincisi diyorlar ki Amerika Birleşik Devletleri'nin burada bir güç kaybettiği gerçeğiyle karşı karşıyayız. İran'ı yense de yenmese de hani
0: tabii
1: bizim
0: yani.
1: Güvercinler olarak ifade ettiğimiz bir şey var ya Eren. Yani bu yense de yenmese, savaş olsa da olmasa bir güç kaybı var. Dolayısıyla bir güvensizlik kaybı var. Üçüncüsü enerjinin arzıyla ilgili yeni arayışlar var. Dördüncüsü onlar da aynı şeyi söylüyor. Mesela büyük ihtimalle Birleşik Arap Emirlikleri Körfez Ligi'nden de ayrılacak. Yani bu sadece OPEC'ten değil, oradan da ayrılacak. Onlar da şunu söylüyorlar. İngiltere'nin daha aktifleştiği bir yeni dönem var.
0: Var.
1: Bu aktifleşmeyle birlikte İngiltere'nin durumu toparlama meselesi var. Hani İngiltere'nin ne yapacağını bir görelim. Çünkü İngiltere'nin ne yapacağını görelim kısmını aslında Çin'le, tırnak Çin'de hareket etmese de belli alanlarda. Sen iki hafta önce yanılmıyorsam söylediğinde ben not almıştım. Hani böyle bir şey olabilir mi falan?
2: İngiltere Çin'le
1: beraber
2: geliyor.
1: Türk düşünürü söylüyor dedim. Dediler ki o Türk düşünürü doğru söylüyor.
0: Yani şöyle bir şey var. Ya şunları hep bakıyoruz. Evet. Mesela hani İngiltere Türkiye arası iyi, Fransa'nın Yunanistan'la arası iyi. Şimdi bunlar bir düzene göre hareket ediyorlar. Yani birbirlerinden kopuk vesaire filan.
2: İkisi de
0: ki.
2: ikisi de aynı merkezden kontrol
0: tamam
2: ediyor.
0: İşte. Yani o şimdi bunları check etmeden bu nedir? Bu kümeler ne ifade ediyor?
1: Nerede olalım?
0: Yani, şimdi, yani öyle o işler kolay değil yani.
2: İyi polis kötü polis.

0: oynuyorlar ama.
1: Bak şeyde evet. Bittik.
2: Peki bu sisin aralanması konusunda netleşmesi gereken meselelerden bir tanesi en şu anki İran mesela.
1: Evet.
2: Onun yani çünkü bu sisi birçok şey oluşturuyor. Ve ne oldu? İran ABD'ye son önerisini yaptı. İran ne önerdi? Hürmüz Boğazı yeniden açılsın. ABD saldırıları dursun. Limanlara uygulanan abluka kaldırılsın. ABD yaptırımları kaldırsa nükleer program müzakere edilebilir dedi. Trump da buna dedi ki ben bu teklifi beğenmedim. Peki ABD ne istedi? Uranyum zenginleştirmeyi 20 yıl durdur. Uranyum stokunu teslim et. Peki devamında İkinoğlu grafiği de verirseniz. Trump dedi ki anlaşma yapmak istiyorlar ama son öneriden tatmin olmadım. Yani bu okuduğumuz öneriden. Anlaşmaya varabileceğimizden emin değilim. İranlılar liderlerinin kim olduğunu bilmiyor. Tahran'da her kafadan bir ses çıkıyor.
1: Bir de bu var yani başımızda.
2: Evet, bir de bu dert var. Onları sonsuza kadar bitirecek miyiz? Yoksa anlaşacak mıyız? Onları yok etmemeyi tercih ederim diye böyle kibirli ve üstten bir dille yine İran'a karşı konuşuyor. Arkadaşlar bir de Yedinoğlu grafiği isteyeyim. Niçin? Artık şu aşamaya geçmemiz lazım Özgür Bey sizinle. Biz bundan bir hafta önce, iki hafta önce şunu konuşuyorduk. ABD'nin yaptığı yığınak bir harekatın emaresi mi? Bunu konuşuyorduk. Bugün artık şunu konuşuyoruz. Yaptığı yığınağın ne olduğu belli. Artık bilgileri var. Siz bunları bize bir anlatın. Arka arkaya birkaç grafiğimiz daha olacak. Bunların hepsini anlattığınızda da sorum şu olacak. Şuraya bağlamanızı isteyeceğim. Bu yığınak, bu uçaklar, bu mühimmat, bu, oradaki diğer grafiklerde anlatacağınız bazı tamiratlar var. Ve geçen ateşkesten önceki çıkardığı dersler var. Bunlar, siz diyorsunuz ya bir son vuruş. Nasıl bir vuruşa işaret? Oraya bağlayın. İlk önce bunu bize anlatırsanız.
0: Önce teknikten başlayalım. Şimdi artık bu uçağı F-35'i hemen hemen herkes öğrendi. Tamam hayalet dedikleri ama.
2: Bilmediklerinizi anlatacak bir kişi var zaten.
0: Radarda az görünen bir uçak. Ama bunun bir tane Akil'in topu, Aşil'in değil Akil'in topu vardı. Adamın ismi Akil, Aşil değil. Böyle bir değişe değişi o İlyada Odessa destanı şey olmuş. Bak yazıdaki akıl diye yazıyor yani akil. Aynen benim dediğim gibi yazıyor tercüme hatası. Şu arkasından çıkan şu anda görülmüyor ama çok ciddi bir termal izi var. Bu termal izi üzerindeki boya kaplamasına işte o açılı hani görünürlüğünün engellenmesine yönelik radardaki görünürlüğünün küçülmesine yönelik artıyı arkasından çıkan termal iziyle eksi hale getiriyor ve bir tanesi vuruldu.
3: Evet. Yani egzozunu görüyorlar.
0: Evet.
2: Egzozunu
0: çünkü
2: görüyorlar.
0: Sistemler birçok şekilde arıyor. Yani muhtemelen Çin'den aldığı sistemlerle bu radarda 0.001 görünüp radarda görünüyor düşük ama termal iziyle 30 bin fitte yani yaklaşık 10 bin metrede vurdu.
2: Soru şu. 40 günlük savaşta E-35 vardı ve oyuna girdi.
0: Evet.
2: Fakat o oyuna girmesine rağmen 40 günlük savaşta İran avantajlı çıktı.
0: Yani peki, yenilmedi.
2: Yenilmedi.
0: Şimdi bu,
2: peki bu?
0: Bu ağır bombardıman
2: bu oyuna girdi
0: uçağı.
2: Mi?
0: Bu, girmedi. Bu ağır bombardıman
2: nedir
0: uçağı.
2: Nedir bu? B-1B Lancer.
0: Şimdi ağır bombardıman uçağı bunun taşıdığının yaklaşık 20 katı veya yani 15 katını taşıyor ve içeride taşıyor.
2: Mühimmat mı bahsettiniz?
0: Mühimmat taşıyor. Evet. Yani 30-34 ton mühimmat taşıyor. 82 tane Max 82 mesela bombası taşıyor. Yani çok... Bununla aynı görevi bununla yapmanız için bunun gibi belki 20 tane uçağı götürmeniz lazım aynı istikamette. Bununla aynı işi belki daha fazlasını bununla aynı işi yapabiliyorsunuz. Şimdi bu uçağın özelliği şu aslında 70'li yılın uçağı 80'li yıllarda envanter alındı yani dizayn olarak öyle. B2'lerden bir ara B2 kullanıldı. O B2 yarasa gibi olan uçak. Bu uçağın özelliği şu.
2: İşte görüntüsü.
0: Ses üstünün hızına çıkıyor. Yani yolcu uçakları gibi büyüklüğe sahip ama yolcu uçakları ses üstü hıza çıkmaz. 1.25 Mach. Yani
2: şu an görüyoruz.
0: Evet. Yüklüyorlar. Bakın bütün mühimmatları içine doğru aldığı zaman biraz önce söylediğim gibi bunlardan 82 tane mühimmat alabiliyor. Veya bunun ağırlığı olsa o rakam şey düşüyor. Yani 34 ton mühimmat alıyor, öyle söyleyeyim. 30 ton diyelim, yuvarlak dedim, 30 ton. Hı hı hı hı.

0: bir özelliği var. Bakın kanatları falan katlanıyor. Radardaki görünürlüğü, bir F-18 uçağı kadar yaklaşık. Yani bunun da bu köşeli yapısı, işte RAM kaplaması ve değişik özelliklerinden dolayı küçük bir avcı uçağı gibi görünüyor. Yani bir F-15'ten daha küçük görünüyor radardaki görünürlüğü. Bir de elektronik kalp kabiliyeti. Normalde F-18 Growler'a dedikleri, yani F-18'de aynı. Elektronik olarak baskılamak için karşı radarlarını kitlemek için bir uçak kullanıyorlar. Bununla kendi elektronik harbini de yapabiliyor. Hem alçak irtifadan hem çok yüksek irtifadan süratle uçup çok sayıda mühimmatı bir yere atabiliyor.
1: Doğru bir bilgi mi? Bu bölgeye gönderilen bu B-1 Lancer bombardıman uçakları halı bombardımanı.
0: İşte çok sayıda mühimmat taşıdığı
1: için. Ne demek halı bombardımanı?
0: Şimdi bunu ne olarak kullanır? Şimdi bunu iki şekilde kullanabilir orada. Ne olarak kullanabilir? Bir, hani bir ara taş devrine çevireceğim falan diyordu ya. Bu ihtimali ben düşük görüyorum ama ihtimalleri konuşuyoruz. Evet. Şimdi imkan ve kabiliyetlerin tamamını değerlendirmek lazım. Şimdi biz mayın döşenir demiştik. Bununla direkt alakası yok. Mayın döşenir demiştik. Amerika Birleşik Devletleri mayın gemileri çok uzaklardaydı. Yani hasbınızın imkan ve kabiliyetlerini ne yapacağını hepsini bir kere ortaya koyun. Ondan sonra arasında seçeceksiniz. Yani şunu mu yapacak, bunu mu yapacak? Hı hı. Şimdi halı bombardımanı deyince ne geliyor akla? Petrol yerlerini, petrol rafinerilerini çıkarma tesisi.
1: Bir şehri haritadan silecek güce sahip.
0: Evet.
1: Ama bir şehri haritadan silecek güce sahip.
0: Ama bir şey daha hatırlatalım.
1: Hizbullah, yani soykırıma gidebilir
0: miyiz? Hizbullah'ın lideri Nasrullah'ı nasıl vurdular? Yaklaşık 30 tane bombayla, sığınak delici bombayla adeta iğnenin ipliği böyle deldiği gibi bir binayı 30 yerden vurdular. Benzer konuyu Hamenei'nin yapılan o suikaste de hem tomahawkları hem sığınak delici bombaları vurdular. O da yani bir binayı veya bir tesisi çok sayıda mermiyle vurdular. Yani şimdi birinci alternatif bir, geniş bölgede ekonomik tesislerini vurabilir. Elektrik istasyonlarını, işte rafinerilerini, petrol. Ya da bunun gibi iki tane uçak kaldırıp ne arıyordu o? Bazı liderler diyor, yani çok sayıda lider vardı, işte bunlara yakın olanlar var diyor, olmayanlar var diyor. Yani belli liderliği, devrim muhafızlarının XYZ liderliğine bulunduğu yerleri eğer tespit ederse, diyelim ki oradan bir işaretleyen bir İHA ile, insan savaş aracıyla içindeki çok sayıda kapalı sistem bir bombayı atıp hızla.
1: Şimdi belli ama ki, artık Hamenei suikastinden sonra bunun bir anlam ifade etmediğini öğrenmedim Amerika.
2: Şöyle, yani neyi amaçlıyor yani, bunda? Ne yapacak yani?
3: Alışkanlık, dekapitasyon.
1: Liderin haddi hesabı yok.
0: Aynı,
1: hiçbir işe yaramadı.
0: Aynı şartlarda deney, farklı sonuç beklemeyin. Einstein lafı vardır ama şimdi ısrarlı bir savaş bakanı var. Diyor ki biz diyor bunu diyor hesaplıyoruz diyor, vuruyoruz diyor, halledeceğiz diyor. Bakalım halledebilecek mi, halledemeyecek
1: mi? Soru şu, bir sonraki grafik, 8 nolu grafiğe geçelim.
0: Bir dakika, şuna bir şey söyleyeyim. Tamam. Niye bu uçak? Bakın, B2 daha az görünürlüğü var ama daha yavaş, ses altında gidiyor. B-52 var, o da ses altında gidiyor ve radardaki görüntü 100 metrekare neredeyse. Bunun 100 katı görünüyor. Bu küçük bir hızla vurup bir yerleri bir şey yapacak. Yani ya dediğim gibi çok geniş alanda hani taş devrede ya da daha noktasal bir yerde çok sayıda vuruş ama.
1: Nokta operasyonu da müsait.
0: Yani bir bombadan bahsetmiyorum. 30-40 tanesini atıp bir yerden işaretlemeyle.
2: Yani
0: orayı
2: şöyle bir şey yapabilir mi? Şimdi diyor ya Trump nükleeri alacağız diye. Burada Uluslararası Atom Enerjisi de, Amerikalılar da, İsrail de belli yerlerde bunun yer altında olma ihtimali çok güçlü olduğunu 3 ağızdan da ifade ediyorlar. Şimdi Trump kamuoyunu ikna etme noktasında veya İsrail buradan gittiler. Bahsettiğimiz şekilde aynı Nasrallah'ta olduğu gibi bombaladılar. Ve biz bilmeyiz ne olduğunu ama çıkıp derler ki tamam bu saatten sonra uranyum.
1: Ne uranyum kaldı ne bir şey kaldı.
2: Evet falan. Böyle bu bir zafer. Nokta için.
0: Şimdi hedefte böyle bir hedefse kullanılabilir. Yani hedef analizinde ne yapmak istediğini bilmiyoruz ama
1: seçenekleri konuşuyoruz.
0: Hep yer altındaki yerlerde bunlar. Yani 60 metreye kadar sığınak dericiler geliyor ya, o kaç metre bilmiyoruz. Ama aynı noktadan hani böyle bacasından oradan buradan dar bir noktadan sürekli vurursanız belki onu toprağın altına gömüp.
2: Bu kaç metreyi vurabiliyor alttan?
0: Bu sığınak delici bomba atarsa o zaman tabii 80'te almaz. Daha GBU-50'ye de atarsa daha az alır. Ama sonuçta 60 metreye kadar delebiliyor. Sert zeminlerde, tungsten çeliği vurucunda.
1: Ya yani sığınak 500 metre aşağıdaysa olmuyor.
0: Onu yapamaz tabii. Onu yani zaten mesela dağların altındaysa onu yapamıyor. Denediler şeyde vurmayı. Bu füze sistemlerini vurmayı denediler. Füze dışarıdayken vuruyor. Çıkış yerine vuruyor. Rampası ama içeridekine şey yetmiyor.
2: Şimdi onlar genellikle onu vurmak için

0: Zaten Eren'in söylediği diyor, çıkış yerlerini vurdular. Hareket edeceği alanları falan vurdular ve dağların içerisine gidemeyeceğini.
1: Ama çok... 200-300 metrelik yeri bu geçemiyor. Yani
0: peki
1: bu
0: bir de yani hani tamam bunu vurdu. Komuta kademi yani ben anlamadığım şey şu.
1: Ben liderlik üzerinde bir şey olacağını düşünüyorum.
0: İranlıların...
2: Ne değişecek işte?
1: Yani başında da bunu...
2: Yani bu sefer şimdi daha önce yapmadığı bir şey yapması gerekmez mi?
0: Yani almak için. Mesela diyor şu ki, an İran'ı kim yönetiyor?

0: olmadığı halde bu kadar halkı tutabiliyorsa, lider olmadığı halde bu kadar ümit
1: kararlı. Korkutucu olan şu. Eğer bu uçak ve bunu taşıyacağı mühimmat, bir, neye işaret dediniz? Sığınak deliciyle işte nükleerin olduğu yeri vurabilir vesaire. Ama o da 500 metre aşağıdaysa vuramıyor.
2: Vuramaz.
1: Bu elenirse. Liderleri vurabilir. Belli.
2: Taş devri için onu da yapmayacağını düşünürsek.
1: Öncüleri vurabilir. Onu da daha önce yaptığı bir işe yaramadı. Geriye şu kalıyor. İşte o halı ne deniyor? Halı bombardımanı.
2: Ama Tahran'ı mesela yani vuracak.
1: Bu anlamıyla bir kitle katliamına gidebilir.
0: İran Şura Konseyi yeniden yapılanma komitesi başkanı Muhammed Rıza'yı tam da bu bizim söylediğimize diyor ki Hürmüz Boğazı'nı yönetmek nükleer silah elde etmekten daha önemlidir. Hürmüz Boğazı'nı yönetmek biraz önceki açıklama bu maddeyle ilgili. Nükleer silahı elde etmekten daha önemlidir. Hürmüz Boğazı'nın yeni İran yönetimi petrol endüstrisinin millileştirilmesi kadar önemlidir. Bak iki şeyin altını ısrarla çiziyor. Dolayısıyla da benim tahminimi söyleyeyim. Yani bütün bunları yaptı. Burayı nükleeri yaparsa büyük ihtimalle kendi kamuoyuna, iç kamuoyuna ben aldım, ettim vesaire der. Ama Hürmüz'ü aşamadığı sürece yapacağı bütün bu hamleler eksik hamle olarak kalır.
2: Tamam. Yok baştan zaten planlaması biraz önce B1, mayın örneğini verdim
1: bombalama
2: ya.
1: Biçimi bu.
0: Neymiş bu?
1: B1B'nin bombalama biçimi bu.
2: Bakın, çok sayıda yani
3: çok
2: mühimmatı,
3: fazla var bombayı.
2: Çok sayıda mühimmatı atıyor. Yani şey uçuyor süper.
1: Orada ısrarla diyor ki o taş devri meselesi Amerika yapacak diyor.
2: Şu, bakın
1: şu görüntüyle de
2: yüksek süratte uçuyor. Şimdi bu niye yüksek süratin önemi şu.
1: Bakın
2: İran'ın hava savunma sistemleri var ya. İran'ın hava savunma sistemleri. Yani onlara hemen vurup yakalanmadan kaçması üzerine. Niye mesela B-52'di, niye B-2 değil? Niye? İşte iki tane ağır bombardıman daha uçağı var bunun haricinde. Bir B-2 var. Hani bu hayalet uçak ya böyle bir.
1: Hayır. Hep B-52'di. İstedi ya isyan etsin İranlılar, rejimi devirsin, rejimi devirsin. Rejimi devirmeyen İran'ı halkını cezalandırmaya kalkmak gibi.
0: Elektrik santrali vurduğunuz şey nedir odur?
1: Ya yani bunu orada kullanabilir mi?
2: Yani direkt halka
1: halkını, atışı. Halka, onun ihtiyaçlarını, elektrik santrallerine, meydanlarda duruyorlar, durmasınlar.
3: İşte belki de son şans yani ayaklanın, ayaklanmazsanız işte gönderiyorum uçağı, ben sorumlu değilim artık
2: okul,
3: diye.
2: Okul saldırısından sonra halk kenetlendi. Tekrar ben hani halka vurmak gibi bir sivillere vurmanın daha büyük problem olacağını düşünüyorum. Ama sizin o söylediğiniz hani taş devrine çeviririm bunlarla 5 tanesiyle gönderip. Birçok hedefi, tek hedefi de düşünmeyin. Yani işte rafineriyi vurdu,
1: yani bu uçak
2: vurdu.
1: Ona işaret ediyor.
2: Böyle bir
1: imkana, evet, kabiliyete sahip.
2: Geniş bir alanı nokta saldırısıyla çünkü bunların hepsi guided unit, bu GBU dedikleri aslında bir bombanın üzerine kit takılmış. Yani orada nokta atışı yapacak. Ya liderlerle ilgili. Şimdi bakın biraz önce şunu atladık. Anlaşmaya çalışan liderler var. Onların bakış açısından.
1: Savaşı sürdüren.
2: Şimdi diyor ki düz mantıkla. Ben diyor savaşı sürdürenleri diyor bir şekilde
1: suikast düzenlersem
2: yaparsam ondan sonra
1: öbürleriyle de
2: anlaşırım diyor. Bu bir hal tarzı. Ya da sizin dediğiniz gibi işte bunun bir artı, yalnız bunun şöyle bir eksiği var, onu yaparsa İran'da hazır füze sistemleri hala var ya, bitti diyor ama daha bitmedi. Amerika bitti diyor ama bitmedi. O da biraz önce konuştuğumuz o hani petrol tankeri çıktı çıkmadı derken Katar'ı.
1: Peki hızlanalım.
0: Bu bir şey söyleyeyim. Bu İran'da işte uzlaşmak isteyenler falan bana Kurtuluş Savaşı'ndaki manda meselesini hatırlatıyor. Yani hani Kurtuluş Savaşı'nda manda yönetimini isteyenler vardı ya.
1: Osman Gazi Kandemir dedi ki ya ben öyle bir ikilik olacağını düşünmüyorum. Savaşırken işte bir şey de olur mu diye. Ben dedim ki biz 1919-1920 arasında İstanbul Hükümeti ve Ankara Hükümeti diye ayrılmadık mı? Mondros Mütarekesi'ni imzalayanlarla onu reddedenler diye bölünmedik mi diye sormuştum. Sen
0: tamam, ben buradaydım o şeyi söylediğinde şunun için söyleyeceğim. Bence biz orada, yani çok özür dileyerek söyleyeyim, Amerika'nın oluşturduğu böyle bir yapaylık üzerinden gidiyoruz. Evet, düşünce farklılıkları var, burası kesin. İki taraf içerisinde bu mutlak surette. Ama şu an İran'ı yöneten kadro ağırlıklı olarak zaten devrim muhafızlarının ana iskeleti. Şimdi devrim muhafızlarının ana iskeleti olduğu için tekrar altını çizerek söyleyeyim. İran'da savaşı sonlandıracak olan Yüksek Güvenlik Konseyi'dir. Ve bunların yanılmıyorsam 13 üye vardı, değişmediyse. 13 üyesidir. O nedenle şimdi siz parlamento başkanlığı ve cumhurbaşkanlığı ne bileyim işte bunları yalnız parlamento başkanı devrim muhafızlarından geliyor. Bu çok konuşuluyor ama bence bizim orada göz ardı etmemiz gereken şey şu. Şimdi acem siyaseti dediğiniz siyasetin bir unsuru da santranç gibidir. Yani bizim eski İran Büyükelçisi ifade etti. İranlar bu meselede santranç oynuyorlar. Amerikalılar işte şey yapıyor, börek yapıyorlar. Biraz